0: Açıklama yok.
1: Yok, resmi açıklama yok.
2: Ama
0: yani çok da kirlilik var demek.
2: Evet. Tahmin ediyorum şöyle bir süreç olacak. Tasfiye sürecindeki fonların bir kısmında tabii bir kayıp oluşacak. Ama aynı zamanda soruşturma kapsamındaki bazı buraya aktarılabilecek varlıklar, işte bazı şirketlerin taşınmazları falan da konuşuluyor,
3: uçakları
2: biliyorsunuz.
3: Falan. Uçak,
2: işte ne bileyim yatları, şunlar bunlar. Dolayısıyla burada ayrı bir fonla buraya bir tasfiye sürecinin içine destek verilerek bence o takvim, yani tasfiyenin nasıl olacağı konusu 1-2 gün içinde netleşecek diye düşünüyorum. Hatta netleşmesi gerektiğini de düşünüyorum bize verilen takvime göre. O açıdan yani tasfiye sürecinin bence yani açıklanma aşamasının sonuna doğru geliyoruz. Ama soruşturmaların devam etmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani.
0: Şimdi bunların bazılarından isimlerin mallarına el koyuluyor. Vatandaş da şimdi girenler de paralarının alınmasını bekleyenler var. Acaba ciddi bir yekün oluşturacak bir şey midir bu el koyulan mallar falan? Büyüklüğü nasıl tarif edilebilir bu olayın? 800 milyar deniyor mesela, böyle bir şey mi? Şimdi, yoksa bu fonun toplam kapasitesi mi?
2: O günkü değeriydi aslında. Yani bu tasfiye süreci başlarken bu fonların içindeki değerin işte 131 fon, 455 bin küsur yatırımcı var. Bu MKK tarafından da açıklandı. İşte 16-17 Eylül tarihlerinde ne kadar bir büyüklük? 800 küsur milyar TL'den bahsediliyor.
1: 20 ama, milyar dolar dediler. Ona
2: işte 17-18 milyar tamam. dolar gibi. Yalnız burada şöyle bir şey var. Benim görebildiğim kadarıyla, tabii bu ayrıca değerlendiriliyordur, bu 131 fonun aşağı yukarı yarısı, bunu bazı kurumların şeyleri de var, yani geri dönüşleri var. Hani biz gerekirse, şu an aslında her şey dondurulmuş durumda olduğu için biz bunları hızlı bir şekilde tasfiye edebiliriz söylemleri var. Ve bunun gerçeklik payı da var. Dolayısıyla aşağı yukarı 200-300 milyarlık tutarın bence hızlı bir şekilde tasfiye edilebileceği ve çok fazla zarar görmeden tasfiye edilebilecek ürün grubunda. Burada özellikle sıkıntılı olan, İşte biraz önce 26 şirketten bahsediliyordu, hisse senedinden. O veya biraz daha fazlası olabilir. Bunların çok hızlı bir fiyat yükselişi vardı. Şimdi biz yaklaşık işte 10-12 gün oldu. Bu hisselerin adı geçen ve bazı farklı hisselerinde günün en düşük seviyesi %10'dur değer kaybı. Dolayısıyla 10 gündür, 12 gündür o değer kaybı devam ediyor. Yani şöyle söyleyeyim, 400 lira olan bir hisse senedini ben 8 lira, 10 lira gördüm. Şimdi geri kalan 400-500 milyar içerisinde dolayısıyla böyle bir orantılı bir hesap kitap yapmak lazım. İşte orada da belki 100-200 milyar civarı bir para olsa aşağı yukarı bu bahsettiğimiz tutarın yarısı gibi bir kayıp olabilir diye düşünüyorum. Tabii bunların hepsi aslında şu anda görülebilir bir durumda. Yani günlük olarak da fiyat değiştiği için fondaki hisse miktarı karşısına da o hissenin değerini veya bu şey de olabilir, devlet tahvili olabilir, işte gecelik bağlanan paralar var, bir kısım belki içinde değerli metal vardır falan, bunların değerleri hesaplanıyor. Aynı her akşam bir fon değeri çıkar.
0: Evet.
2: Bu tasfiye sürecindeki fonların da aslında bana kalırsa arka planda her akşam bir değeri çıkıyordur. Benim tahminim 800 milyon aşağı yukarı 300-400 milyar civarında bugünkü hesapla olma durumu var. Ama bu bilgiler bizde olmadığı için çok net bir şey söylemekte yanıltıcı olmak.
1: O geriye kalan 500 milyar nereye gidiyor? Birilerine mi kalıyor yoksa?
2: Yok, şişirilmiş. Şimdi o sizin varlığınızın, yani biz burada 5 yatırımcıyız diyelim. İşte 17 Eylül tarihinde bizim 800 milyarımız vardı. Ama elimizdeki varlığın değeri her gün düştüğü için şu an 300 milyar var, 400 milyar var. Ama o tasfiye edildiği andaki değeri önemli olduğu için bu aslında her gün değişen bir değer. Ama tabii şöyle düşünmek lazım. Ben bunun çok basit bir hesaplamayla yapılmasını da doğru bulmuyorum. Çünkü tahmin ediyorum şirketler belli seviyelere geldikten sonra belki bunlar da yeni alıcılar olacak. Yani hemen yarın bu fiyattan tasfiye edilecek diye bir süre yok. Çünkü 6 ay verildi. Yani bu 6 ay içinde belki uzatılabilir. Böyle dünyada örnekleri de var. Yani bu işte soruşturmalar sonrasında eğer bir fon kurulacaksa bu belli işte haksız kazanç denilen mal varlıkları satılıp tekrar bu fona aktarılacaksa dolayısıyla orada da bir varlık değeri
0: olur. Birileri de o fona girebilir, yani devam eder o fon, çalışır diyorsunuz.
3: Şu anda kapalı.
2: Yok, yani tasfiye olurken aynı zamanda bu haksız kazanç sağlayanların varlıkları da bu fona dahil edilebilir.
0: Dahil
2: ki
0: edilerek.
2: Vatandaşa biraz daha
1: bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi sıradan bir vatandaşım ben.

0: 10 lira girdim. Örnek vereyim, diyelim ki o Fatma Betül Sayan ya da Mustafa Sandal'ın eşi, kayınpederi gibi 10 liradan girdim. Baktım herkes çıkıyor, 130 lira oldu. 1 milyon koymuştum, 13 milyon oldu. Ben de mi direkt şüpheli olacağım? Yani haksız kazancı nasıl tespit edecekler?
1: Şimdi aslında bu tabii çok kritik bir durum. Ama tahmin ediyorum bazı bağlantılar da araştırılıyordur. Yani ben size dedim ki ya burada böyle bir şey var, gelin paranızı yatırın. Siz 1 milyon yatırıp ne bileyim bir ay sonra 2 milyonla da çıkmış olabilirsiniz. Ama meblağ çok büyükse burada hani buna kamu zararı mı adı altında konuşabiliriz ya da işte o fonun içinde örnek veriyorum bu konuşulan rakamlar 1-2 milyar TL. Yani orada 5-10 milyon kazanan bir vatandaş hiçbir şeyden de haberi yoktur. Belki parasını yatırmıştır. 3 ay önce de çıkmıştır yani böyle insanlar da olabilir.
0: Belki de denk gelmiştir.
1: Ama şöyle söyleyeyim bir bağlantısı vardır. Örnek veriyorum ben dördünüzü çağırdım.
2: Tonguç Bey ki, çok özür dilerim. MGK'dan bir son dakika var. Devam edeceğiz. Bu önemli bir soruydu. Hemen Mert'e bir gidelim. Mert ne çıktı MGK'dan?
3: Teşekkürler Melih Altınok. 3,5 saat sürdüğü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde toplam 8 maddelik bir MGK bildirisi, MGK kararları paylaşıldı. Terörle mücadele vurgusu var birinci maddede. PKK, KCK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikelere karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulmuştur deniliyor. Bu kapsamda özellikle önemli konu başlığından biri terörsüz Türkiye süreciydi. Bu da ikinci maddede yer alıyor. Özellikle Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bir kurul oluşturulmuştu. Tehdit tespit mekanizması noktasında bilindiği üzere ve bu tehdit tespit mekanizması MGK'nın yapacağı onayla birlikte aslında resmi gazetede yayınlanacak ve yasal çerçevedeki 6 aylık süreç başlayacaktı. Biz de aslında bunu bekliyorduk. Acaba böyle mi olacak? Çünkü bir önceki toplantı 6 Ağustos'ta yapılmıştı. Yaklaşık 1,5 ay sonra bir başka toplantı gerçekleşmiş oldu. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş. Ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği ile komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. Üçüncü maddede Suriye'nin birliğinin bütünlüğünün tahkimiyle devlet otoritesinin ülke satına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış. Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimiz devam edeceği belirtilmiştir. Aslında hem terörsüz Türkiye hem de terörsüz bölgeye vurgu yapılmış durumda MGK bildirisinde. Dördüncü madde Irak'ın huzur ve istikrarının tüm bölge için kritik önem arz ettiği vurgulanmış. Irak hükümetinin devlet egemenliğini ülke genelinde güçlendirme gayretinden memnuniyet duyulduğu belirtilerek Irak ile stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irademiz tespit, teyit edilmiştir deniliyor. Bir diğer madde, beşinci madde bölgedeki aslında gerginlik ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşın süre gelen çatışmalarla bir kısır döngüyü evrilerek bölgedeki kırılganlıkları tetiklediği ifade edilmiş. Taraflara müzakerelere dönme ve küresel neticeleri tedricen ağırlaşan ihtilafa son verme çağrısında bulunulmuştur. 6. maddede İsrail'in saldırgan politikaları dikkat çekiyor. İsrail yönetiminin Gazze ve Lübnan'da barışın tesisi hususundaki taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek saldırılarını sürdürdüğünü işaret edilmiş. Uluslararası toplum Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de ihlal ederek bölgede istikrar sağlanmasına engel olmaya çalışan İsrail yönetimi karşısında somut adımlar atmaya davet edilmiştir deniliyor. 7. madde ise Ukrayna-Rusya savaşı, bir süredir devam eden savaş aynı zamanda Karadeniz'de de bilindiği üzere seyri sefer güvenliğini de büyük oranda riske sürüklüyor. Ukrayna-Rusya savaşındaki güncel durum ile sivil altyapılar ve seyri sefer güzergahları üzerinde yoğunlaşan saldırıların bölgesel ve küresel etkileri ele alınmış. Müşahede edilen kontrolsüz tırmanma ve yayılma emareleri karşısında taraflara itizal ve ateşkes çağrısında bulunulmuştur deniyor. Bir diğer başlıkta 8. maddede Yemen dikkat çekiyor bilindiği üzere. Son olarak Husilerle Yemen merkezi hükümet arasında gerginlik vardı. Hatta Suudi Arabistan'da zaman zaman bu gerginlik içerisinde görülüyordu. Bu da öte yandan Kızıldeniz'e Babülmendeb kapısını da büyük bir aslında krize sürüklüyordu. Bu konuya da değinildi MGK bildirisinde. Yemen'de son dönemde tırmanan gerilimin başta komşu ülkeler olmak üzere bölgedeki güvenlik risklerini arttırdığını vurgulanarak küresel istikrar bakımından önem arz eden sükunetin ivedilikle sağlanması gerektiğini de altı çizilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur deniyor. Aslında oldukça kritik ve önemli başlıklar vardı. Yarın da meclis açılıyor.

0: bilindiği üzere yeni yasama dönemi başlıyor. Özellikle terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge noktasında önemli kararlar çıkacak demiştik. O şekilde olmuş durumda. Bir sonraki MGK bildirisinde ifade ettiğimiz gibi aslında o terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tespit mekanizması işletiliyor. Bunun MGK'da onaylanması noktasında, daha sonra resmi gazetede yayınlanması noktasında bilindiği üzere 6 aylık bir süreç başlayacak. Özellikle bu başvurular noktasında, bu yasal çerçeveden yararlanacak örgüt mensupları noktasında bizler bugün böyle bir karar çıkar mı çıkmaz mı aslında bu soru işaretleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydik. Ancak kararlılık mesajı yinelenmiş durumda ve bu hususta huzur ve refah için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği bir kez daha belirtildi diyelim. Melih Altınok ve sözü yeniden size konuklarımıza bırakın.
1: Mert, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, MGK toplantısı az önce sona erdi. Genel olarak Türkiye'nin dış politikası ile ilgili tehdit içeren konular Ekrem abi konuşuldu.
2: Askeri güvenlik, yani evet, ekonomik güvenlik yoktu. Onu zaten Sayın Cumhurbaşkanımız dün onu söyledi. Zaten
1: o konuşmayı bir konuşalım aslında, evet, biraz sonra. Hocam cevaplasın soruyu. Kenan'ın sorusu önemli. Cumhurbaşkanı çok önemli mesajlar verdi.
2: Tabii dün onu...
1: İçimize sızanlar vardı.
2: Evet.
1: Yani bir de bunun bu boyutu var. Bu boyutlarını da konuşacağız ama hocam siz, pardon
3: hocam,
1: gördüm sözünüzü.
3: Tekrar
1: bir daha Kenan, evet.
3: Ben fona 10 liradan girdim. Fatma Betül Sayan, işte Mustafa Sandal'ın eşi, kayınpederi ya da Ensar Öğüt'ün yakını gibi 130 liradan çıkış yaptım. Yani 1 milyon koydum, 13 milyon çıktım. Ama bu tabir caizse alavere dalavereden haberim yok. Sıradan bir vatandaş 1 milyon koyduğu paranın 13 milyonunu alamayacak mı? O da mı şeye takılacak?
4: Yani eğer tasfiye sürecinde bir fondaysa yani bulunduğu fona göre, bir kere şunu söyleyeyim, her fon bir tüzel kişilik. Dolayısıyla bana göre tasfiye süreci de bu 131 fonun ayrı ayrı tasfiyesi olması gerekiyor. Şimdi burada para piyasası fonları var, işte serbest fonlardan bahsediyoruz. Ama sizin sorunuza istinaden burada araştırılan konu bir manipülasyon artı Ponzi sistemi denilen
3: O zaman ilişki ağı çıkartılacak değil mi
4: bence
3: hocam?
4: Bence şu anda hararetle araştırılan konu, yani burada mesela şöyle konular da var. İşte ilgili kurum belli şirketlere kredi vermiş, o şirketler krediyle dönmüş, bunlar tabii bir neticeliği yok ama hani konuşulduğu için söylüyorum, dönmüş yine bu fonları satın almış. Şimdi burada eğer birbiriyle ilişkili bir bağlantı varsa bu kazanç tarafında, illaki bunun bir soruşturulması olur. Ama sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. 455 bin kişiden bahsediyoruz. Evet. Belki bizim de yakınlarımız, hani bildiğimiz, bilmediğimiz.
3: Evinin arabasını satmış ve girmiş.
4: Bu, yani ben bu fon meselesinin ortaya çıkmasından önce hiç tahmin etmediğim birçok kişinin az çok bir birikimi de varmış. Bazı bankalar bile mesela burada işte hangi fonu alalım dediğinde işte şu fonları tavsiye ediyoruz demişler. Evet, evet. Dolayısıyla.
1: Ya kimsenin haberi olmayabilir. Mustafa Sandal diyor ya şimdi mesela Kenan. Mustafa Sandal diyor ki biz eşim sadece diyor, benim haberim yok diyor. Yani eşinin yaptıklarından bile haberi olmayanlar olabilir demek ki, yani onun ifadesine dayanarak söylüyorum. Benim diyor sadece karım diyor. Yani şimdi, düğünde gördüm ben diyor. Ne yaptığını Mustafa Sandal'ın ifadesinden bahsediyor.
5: Sandal'a inanıyorum, zor iş yani.
1: Yani bu haberi olmayabiliyor. Bilmiyorum demek ki, yani bu bağlamda da sizin sözleriniz üzerine bunu çıkarabiliyorum ama.
4: Hayır şöyle, yani bu 455 bin kişinin içinde birçoğu da sadece tavsiye üzerine olabilir. Eş dosttan duymuş olabilir ya da bir getiri arayışıyla herhangi bir dönemde parasını koymuştur, çekmiştir, çekememiştir. Ama bunların hepsini aynı kefeye koyulacağını ben zannetmiyorum.
3: İşte nasıl ayırt edilecek o zaman?
1: Çıkış zamanı mıdır?
3: Ben evet,
1: seni böyle
2: yani 16 Eylül'de çıkanları 15, 14, alayım. 15, 16 Eylül'dekileri tespit edecek. Mesela adam Temmuz'da, Haziran'da çıkmış.
1: Bence şu el koyulanları Samet
4: bence sana. Bence hocam şöyle, aslında son 3 ayda biliyorsunuz araştırılıyor. Son ama burada peki, MKK kayıtlarında herkesin bir sicili vardır.
2: Tamam.
4: O fona ne zaman girdiniz, ne kadar aralıklarla para yatırdınız, ne zaman paranızı çektiniz. Dolayısıyla bunların hepsi belli.
2: Yani şimdi 3 orada aydan önce çekenler soruşturulmayacak gibi anlıyoruz biz.
4: Ben onu çok zannetmiyorum. Çünkü bunun 1,5-2 sene gerisine de gidebilirsiniz. Oo. Orada bir tarama yaptığınızda büyük ihtimal meblağ bazlı bir araştırma yaptınız. Örnek veriyorum, şimdi bir kişi 100 bin lira yatırdı, 1 milyon. Yani bu çok böyle şaibeli bir işlem gibi gözükmüyor. Olabilirdi ama üst bantta böyle inanılmaz getiriler elde edip tam da böyle fon tasfiyesi öncesi, özellikle bir ay önce, 15 gün önce, tamam, 10 gün önce bir haber mi aldın, ne oldu? Yani bunun araştırılması önemli. Dolayısıyla bence bunun üstüne gidileceğini düşünüyorum.
3: Hocam bir de son şunu soracağım. 10 lira girdi, 130 liradan çıktı. Bu TERA'daki artışı gördü. 130 liradan girdi ve sistem kapandı. Diyelim ki 6 ay sonra SPK süreci bittikten sonra 130 liralık o fonun değeri 10 liraya düşerse o farkı kim ödeyecek?
4: Yani maalesef burada bir kayıp olacak. Yani şimdi
2: tüketici aleyhine.
4: Yani şimdi 826 milyarın hepsi ödenecek dersek çok doğru bir tabir olmaz. Ama burada benim anladığım kadarıyla bir mağduriyet, yani özellikle hani biz taban dediğimiz, burada rakamlardan da bahsediliyor. Bu sonuçta şu an ellerinde var. Yani kaç kişi o gün fondan çıkarken birikimi mesela 455 bin yatırımcının belki de 300 bini. Sadece diyelim ki işte 1 milyonla 10 milyon arasında bir birikimi vardı. Dolayısıyla bunlar değerlendirildiğinde en azından oradaki mağduriyetin daha tabana yayılması için o kişilerde bir sınır belirlenebilir.
3: Hocam 1 milyon deniliyor. En az 1 milyondan başlanacak.
4: Yani olabilir.
3: Yani mağduriyeti burada 1 milyon ve altı olanların mağduriyeti ilk etapta giderilecek.
1: Biz şey herhalde yükü azaltmak için herhalde onu bir yapacaklar.
4: Evet, yani bir sıradan vatandaş herhalde. Bir kategorize edilecek. Yani buradaki bir gruplanma yapılacak. Bir taban tutar belirlenebilir. Bilmiyorum ama bunlar yani çok rahat hesaplanabilir. Bunun stratejisi kurulabilir. Ben bir iki gün için onun için dedim. Yani bir tasfiye planı yatırımcıya açıklanması lazım. Çünkü şöyle de bir durum var. Şimdi bu kurumların bazı şeyleri de diğer fonları da şu an kapalı. Tasfiye sürecinde değil ama kapalı. İnsanlar para çekmek istiyor. İşte bir yere ödemesi var vesaire.
3: Maaşını yatırdı.
4: Kilitlenmiş durumda. Tam da ay sonu geldi. Yarın ayın biri. Bu arada endekste, borsada da bazı değişiklikler var. Yani yarın biraz daha rahat bir gün olabilir. Onu ayrıca konuşuruz. Ama dolayısıyla bu kategorize etme, gruplandırma soruşturmaların dışında gerçekleştikten sonra zaten o tasfiye sürecinin nasıl olacağı açıklanır. Evet. Ama herkes bu 800 küsür milyarın içindeki ne yatırdıysa bunu alacak demek bence çok doğru bir yaklaşım. Ama zaten bir sıkıntı
2: olmuş. Bir haber düştü.
1: Buyur abi hemen.
2: Şöyle dediler. Geliyorum. Öncelikle daha 1980'deki bankerlerdeki olduğu gibi seyyanen 100'er bin lira verilmişti. Şimdi 250 bin liraya kadar küçük yatırımcının, yani evini satmış, kendisi kiraydı, oradan fondaki aldığı parayla geçimini sağlayan ya da azıcık bir birikimini, altınını ya da emekli ikramiyesini yatırmış. 250 binden başlayıp, yani onlar küçük yatırımcı, küçük tüketici. Onlara bir kere öncelikle şeyini yapılacağı.
1: Eskiden şekilde nasıl yapılmıştı? Mesela 80'lerde diyorsunuz, o banker Castelli olayında olduğunda mesela.
2: Castelli'den bir sene önce bankerler, diğer bankerler.
1: Evet, yani 100 bin lira gibi bir şey yatırmıştı.
2: 100 bin lira o zaman verilmişti. Çünkü ikramiyesini almıştı, evini satıp yatırmıştı, oradan aldığı parayla geçiniyordu. Öncelikle o küçük tasarrufçunun birer seyyanen bir parası verildi. O büyük paralar kazananlar dediler ki senin zaten paran var, kusura bakma. Ama gariban, yani yarın şimdi dediği Tonguç Bey'in dediği gibi yarın ödemesi olan kişiler, memurdu, emekli işçi birer şey, bu sefer de 250 bin gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Oradan başlayıp yukarı doğru.
1: Ha, bir yükü bir azaltacaklar. Bir de zor durumda olduklarını düşündüklerini herhalde.
2: Evet, mesela fon diyelim, fonun şeyi mal varlığı %80'ini karşıladı. Yatırdığın paranın %80'ini vereceklermiş. %70 ise %70'ini verecekler.
1: Peki bu haber nereye düştü? Siz düştü diyorsunuz.
2: Ben A Haber'de izledim bir saat önce.
1: Bekleme
2: salonunda.
1: A Haber'e mi düştü?
2: Evet, A Haber'de.
1: Ama hayır bu kesin bir şey gibi değil.
2: Değil, hayır.
1: Bir şimdi öyle söyleyin. Yorum, hocam, ihtimal. Kesin ihtimal gibi seyircilerimiz de böyle algılamasınlar. O yüzden.
3: Ekonomistin yorumudur.
1: Bu tartışılıyor, konuşuluyor. Evet. Düştü deyince sanki kesin bir karar yarın birçok insan umutla
4: ama
1: bekliyor.
4: Bu, yani
1: bu bir olasılık olarak diyor Uğur Hocam. Evet,
4: mantıklı da geliyor. Yani bir tutar olması tabana en azından bir ilk tasfiye sürecinde. Hatta bazı fonlarında bir hafta 10 günde daha hızlı tasfiye edilerek onların da bir bir tasfiye edilmesi süreci olabilir. Yani bir süreç başta hızlı gidebilir. Ondan sonra biraz daha böyle taksitlendirme gibi, işte ayın belli günlerinde tasfiye oldukça ödeme olacak. Bu arada belli işte burada görünen bazı varlıkların o fona aktarılması, bunun da vatandaşla paylaşılması olabilir mi?
1: Ondan 5 lüks villa diyor mesela. İşte
3: 1.2 milyar.
1: Bu ne Kenan? 5 milyar 1.2 milyar.
3: Acarkent işte.
1: Ha, oradakiler.
3: Yani Murat Ongun'un oturduğu, o kirada oturduğu
1: özel yer. Jetler.
3: Ziralık, evet, özel jetler.
1: İşte lüks yatlar, bilmem neler falan filan, göstere göstere gelen.
3: Ve şey mesela Mustafa Sandal'ın eşi, kayınpederi 11 milyarı Dubai'ye, yurt dışına kaçırdığı
5: İşte ben de onu merak ediyorum.
3: Nasıl o parayı aldı?
1: Onu da soracağız. Nasıl yurt dışına bu kadar kolay para kaçırılıyor? Evet, bunu da bir konuşalım. Ekrem abinin bir sorusu var.
6: Şimdi Donguç Bey, konuşurken

0: aslında zannediyorum bizi izleyenlerin birçoğu da mutlaka biliyordur ama normal şartlar altında 2001'deki kriz sonrası bankacılıkla alakalı sıkıntılar herhalde 2001 kriz sonrası Doğru. mıydı bu? Devlet dedi ki bankaya yatırdığınız paranın her bir hesabın 1 milyon 200 bin lirası benim garantim altındadır. Hı hı. Yani BDDK üzerinden işte düzenlemeler yaptı. Bu kapsamda zannediyorum katılım bankaları da var. Yani faizsiz finans kuruluşları evet. da var. Ama borsadaki özellikle fona yatırılan paraların herhangi bir garantisi yok.
1: Yok, doğru.
0: Ha, dolayısıyla zannediyorum bu borsada iş yapan herkesin en azından biraz meraklı olan o temiz maddeleri okuyan herkesin bilmesi gereken bir şey. Dolayısıyla Kenan'ın dediği gibi 13 lira mı yatırmıştın Kenan?
1: 13 10 lira yatırdım 130 lira
0: 10
1: oldu.
0: 10 lira yatırdı 130 oldu ya da 100 lira yatırdı 130 işte lira 1 yatırdı, milyon kaldı. Oldu falan. Şimdi burada normal şartlar altında garantisi olmayan bir alana yatırım yaptığı için 1 milyon yatırdı, 5 milyon aldı ya da 1 milyon yatırdı dediğiniz gibi değer kaybı oldu. 10 bin liraya düştü falan. Burada normal şartlar altında riski bildiği için kişinin normalde herhangi bir şeyi yok. Bir hak iddia etme durumu yok. Ama sizin söylediklerinizden ben şunu anlıyorum. Siz diyorsunuz ki bu süreçte birilerinin bu işe kasıtlı olarak müdahil olduğunu gösteren emareler.
1: Evet.
0: Bu her ne işte telefon görüşmeleri şunlar bunlar belki HTS kayıtları falan filan gibi ya da böyle insanın kafasını karıştıran atraksiyonlar olduğunda bu herhalde hukuki mevzuat gereği onların tepesine falan binilir demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla.
2: Doğru. Şimdi mesela bu akşam 3 tane yatırım bankası 2 tane faktörün şirketine evet.
1: TMSF'ye
2: niye geçti? Çünkü evet. dolayısıyla burada bir o fonlara aktarılan paralar belki karşılıklı gönderilen işte finansmanı sağlanan bir durum var. Şimdi hocam buradaki esas mesele bizim sermaye piyasalarında manipülasyon dediğimiz evet. suni fiyatlama. Bunu haberle yapabilirsiniz. Evet. Belli suni hacimle yapabilirsiniz. Ve biz bunları şöyle düşünelim. Yani her şeyin şirketin olur, varlığın olur bir ederi vardır. Hı. İşte burada bazı yatların, uçakların
1: 28 yaşındaki fiyatta diyoruz. Şirket sahibinin yatları.
2: Şimdi bu yata 1 milyar değil de 10 milyar, 100 milyar dediğinizde bunu ne kimse alır ne bir mantığı vardır. Şimdi burada yatırımcının da bir suçu yok aslında Hı. dediğiniz gibi. Çünkü bir fon oluştururken bir çıta belirliyorsunuz, izahname ediyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki ben böyle hareket edeceğim. Sermaye piyasası kuruluna iletiyorsunuz. O da kabul ediyor.
0: Evet.
2: Ondan sonra da yatırımcılar parasını oraya anlatabiliyor muyum? Ama burada bu manipülasyon yani bir art niyet ve bunun üzerinde bir ponzi bu tabir kullanıldığı Hı. için yani parayı devamlı bir para piyasasına koy oradan hisse senedinin fiyatını yükselt o hisse senedini teminat göster para piyasası fonunun yüksek getirisi olduğu için insanlar oraya daha fazla para yatırsın ve ondan sonra da çok enteresan bunun karşılığı borsada şirket değerlemeleri çok enteresan fiyatlara gitsin. Elinde sonunda gerçeği olmayan fiyatın bir yerde çökmesi
0: yani
2: gerekiyor.
0: Yani tezgah.
3: Evet.
2: Şimdi o yani evet açıkçası
3: tezgah bir anlayalım mı? Ne oluyor? Uğur hocam hemen geleceğiz. Tamam. Yani soru zaten hocam da soluklansın biraz. Soru.
1: Bunaldı değil.
3: Yok ben bir de yorum sorularımız da olsun. Şimdi yatırım fonu kuruluyor önce.
1: Evet.
3: Biz bu fonu oluşturanları, bu fonu kuranları aşağı yukarı şimdi yargıdaki operasyondan biliyoruz. Gözaltına alınanlar.
1: Merkez Bankası Başkan Yardımcıları eski çıktı. Yani
3: başka?
4: Hatta siyasiler çıktı.
1: Sanatçılar işte arkasında olduğu ifade ediliyor. Eski siyasetçiler, bürokratlar çıktı. Yani bugün
3: bu işleri
1: Sermaye yani. Piyasası Kurulu önceki başkanı şüpheli sıfatıyla şu an adliyede ifade veriyor. Ve ben hocam Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Kasım 2025'te açıklama
2: yapıyor. Doğru kongrede.
1: Bazı fonlarda hareketlilikler görüyoruz. Bir yapay
3: fark
1: artışlar.
3: Fark etmiş mi yani?
1: Kasım
2: Yok, manipülasyon dedi
1: 2025'te manipülasyon dedi. Evet. Bunu ifade etti. SPK harekete geçmek zorunda değil miydi? Yani
2: şimdi onun da bir takvimi açıklandı. Yani herhalde tabii burada devlet daireleri açısından işte bunu bildiriyorsunuz. Karşı taraf bunu araştırıyor. Bu da bir süre alıyor. Ama haklısınız. Aslında belki yatırımcının da yani hepimizin biraz daha tetikte olması gerekiyordu. Yani bir bakanın burada bir fonlarda manipülasyon var dedikten sonra hani kürsüden ilk gittiğinde her şey eskisi gibi düşünmek de çok anlamlı değil. Ama maalesef o süreçten sonra aslında bunun derecesi de arttı. Yani o hisselerin yükselmesi, fonlardaki para miktarı da arttı. Şimdi aslında tabii bunlar biraz hukuki ve soruşturma, siz bahsettiniz, çok kişi var. Yani ben onun için dünkü Cumhurbaşkanımızın söylemini, konuşması çok önemsiyorum.
3: Yani ona geleceğiz.
2: Çok
3: ona
2: net mesaj da var.
3: Ama bu önemli bir ayrıntıydı. Bu arada ben şimdi araya parça atıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti şimdi.
1: Bağımsızdı.
3: Evet.
1: Yani CHP ve Yeni Parti'de değil, şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı.
3: Geçen haftalarda Mansur Yavaş'la evet, bir görüşmesi olmuştu. Büyük olay oldu. Bir evet. Gündemde.
0: O sonra bağımsız oldu, bu şimdiden bağımsız.
3: Şu evet, an, şimdi Cemil Tugay da şu an külliyede Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Meli yeni abi, Cumhurbaşkanlığı paylaşıyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'de, İzmir bağımsız, Ankara bağımsız. Bağımsız. Üç büyükşehir belediye başkanı ikisi CHP ve Yeni Parti ile alakası yok ve İzmir Belediye Başkanı daha önceki, bir önceki belediye başkanı Tunç Seyir'in yolsuzluklarıyla ilgili evrakları yargıya teslim etmişti.
3: Evet, araları yani
1: Tunç Seyir'in tutuklanmasına işte bir bakıma Cemil Tugay vesile olmuştu.
3: Onun başvurusuyla.
1: Yoksa üzerine belki kalacaktı.
3: İlçe belediyeleriyle de sorun vardı. Çok.
1: Tabii,
3: yani
1: ilçe
3: onlar birbirlerini suçluyorlardı. CHP'de hararetli günler yaşanıyordu. Bu önemli bir kare bugüne dair.
4: Ya da de facto olarak bu görüşmeden sonra bence bağımsız olacak.
1: Evet, belki de.
3: Asıl bağımsızlığını bu görüşmeden
4: sonra tam bağımsız olacak.
3: Evet, belediye başkanları Cumhurbaşkanlarıyla görüşür. Yani,
1: Cumhurbaşkanımızla yani, Sayın Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görüştükten sonra tepki olmuştu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, ağır bir ifadeyle kendi sözleri üzerinden eleştirmişti. Özgür Özel ortada bırakmıştı. Mansur Yavaş 8 ilçe belediye başkanıyla bağımsız kaldı.
3: Cemal Tugay'a da çok yükleniyorlardı bir süredir ama bununla alakalı da epeydir Uğur Hoca, biliyorsun evet. Yani.
5: Bir de İzmir çok kötü, felaket durumda.
1: Evet.
5: Hem pisliği götür hem borç batağında, yani kim gelirse gelsin.
3: Belki şimdiden de çıkış arıyor Cemil Tugay.
5: Evet,
3: işte
5: başka
3: yani
5: çaresi de yok. Doğru yaptı bana kalırsa.
1: İzmir'de de
5: İzmirli açısından da doğru
1: iki
5: yaptı.
1: İki ilçe belediyesi AK Parti'ye geçti diye biliyorum.
3: Evet, Çiğli'de geçti.
1: Çiğli ve bir ilçe belediyesi de AK Parti'ye geçti.
0: Müsaadenizle bir iki cümle ilave edeyim. Mansur Yavaş'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın işte randevu isteyip davetine gitmesi ve konuşması sonrası, görüşme sonra yaptığı açıklamada Ankara'nın şu 2019'da söz verip henüz bir santim bile yapmadığı metrosunu gündeme getirdiğini, Ankara neydi? Ankara Park diye büyük bir yatırımı gündeme getirdiği ve Ankara'nın bekleyen bir takım problemleriyle alakalı destek istediğini söyledi. Bana öyle geliyor ki artık Cumhurbaşkanlığı adaylığı şansı kalmadığı için büyük ihtimalle belki 2019'dan beri yapmadığı hizmetleri bundan sonra Cumhurbaşkanlığının desteğini alıp yapmayı ve muhtemelen de bir sonraki seçimlerde köşeye çekilmeyi düşünüyor olabilir. Burada İzmir Belediye Başkanı'nın, bağımsız İzmir Belediye Başkanı'nın durumu da Tuncay Soyer. Onunla alakalı mecburen işte yaptığı bir takım suç duyuruları sebebiyle adam içeride. Mahkemeleri sürüyor. İddianamesi yeni hazırlandı bildiğim kadarıyla. Tabii. Ciddi bir hapis cezası isteniyor.
1: Deprem konutları için başlamıştı. İzmir'de depremin ardından konut yapacaklardı.
3: Parayı almışlar.
1: Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı, parayı çarpmışlar. Konutlar yoktu. Evet. Ve bununla ilgili soruşturmada tüm evrakları Cemil Tugay teslim etti.
0: Dolayısıyla muhtemelen Mansur Yavaş gibi Cemil Tugay da en azından önümüzdeki 2,5-3 sene içerisinde 2009'da yapılacak mahalli seçimler öncesinde İzmir'e devletin zaten yapmakta olduğu yatırımların belki biraz artmasını, bağımsız da olarak da olsa orada bir İzmirlilere hizmet etmeyi
3: zaten
0: düşünmüş olabilir.
3: Zaten onu destekleyecek bir şey söyleyeyim. Cemil Tugay öncesinde de Ulaştırma Bakanı ile görüşüyor.
1: Evet.
3: Yani
1: evet,
3: yatırımlar evet gerekiyor. İzmir'de
5: gerçekten İzmir
3: yol
5: felaket durumda. Yani İzmir'in yatırıma ihtiyacı var, hizmete ihtiyacı var. O böyle CHP'de falan durarak
3: ya İzmir'de de bence artık o seviyeye gelmiş, yeter diyor yani. Bir hikaye var. Evet. Tamam, politik davranıyorlar net bir şekilde ama ben bunu çok İzmirli'den duyuyorum
5: evet,
3: yani.
5: İzmirli'de
3: bir dönem AK Parti
5: artık
3: yönetse
5: yani
3: de biraz ortalık düzelse diyorlar. Belki böyle rasyonel bir
5: evet,
3: karar alındı bilemiyorum tabii ki. Ama önemli bir görüşme
1: tabii
3: bu.
1: Tabii önemli görüşme.
3: Öncesindeki bakanla görüşmesi de Ulaştırma Bakanı'yla. takım talepler var İzmir'de. Daha net herhalde şeyler.
1: Muhtemelen belki açıklama yapacak Cemil Tugay.
3: Evet, muhtemelen bekliyoruz.
1: Görüşmesiyle
3: çünkü
1: ilgili.
3: Çünkü şimdiden sosyal medyada başlamışlar yani. Niye gidiyorsun?
1: Ve uzun
0: hain.
1: Uzun bir süredir bağımsız. Yani evet. CHP yeni parti tartışmalarında bağımsız kaldı. Hadi dediler yeni partiye geçmedi Özgür Özel'in tarafına. Yani evet. Ortada bağımsız olarak devam ediyor ve ilçe belediyeleri de meclis üyeleri de CHP'den yeni partiden ayrılıyorlar.
3: AK Parti'ye geçme

0: tartışması da çok fazla var Demir Tugay ile ilgili.
1: Geçebilir.
0: Ya geçebiliriz yani bence.
1: Yani şey İstanbul'da 26 ilçe belediyesi vardı. Onu CHP'den ayrıldı. İkisi Esenyurt'la Şişli terör gerekçesiyle kayyum tarafından yönetiliyor. 8'i AK Parti'ye geçti. 4'ü kendi isteğiyle, 4'ü de meclis üyelerinin oylarıyla.
0: Evet yani, bir de Eyüp Kadir İnan'la mesela fotoğrafları çıktı. Görüşüyor, evet. Şehre geldiğinde sıkışıyorlar falan. Onlar üzerine bir
1: Muğla
0: başladı.
1: Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Cumhurbaşkanımıza, Emine Hanım'a yönelik, Çevre Bakanımıza, Murat Kurum'a yönelik olumlu sözleri de eleştirilmişti. Yani devlet tabii, bu
2: İzmir
1: yani.
2: İzmir Körfezi'ni Çevre Bakanlığı temizlemişti.
1: Tabii yardım, evet temizlemişti.
0: Temizlemeye çalışıyor ya daha
1: temizlemeye doğrusu. Çalışıyor.
0: Oranın temizlenecek hali var mı bilmiyorum. Berbat yani çok durumda. Çok berbat durumda.
2: Evet.
1: Ya Bodrum'da, Fethiye'de biz çok tatil yapamıyoruz ama oradaki işte muhabirlerimiz anlatıyor. CHP oy veren seçmen de ya kanal sistemlerinin bile artık Bodrum'da, Fethiye'de yetmediğini ifade ediyorlar. Sıkıntı bizim, yaşadıklarını söylüyorlar.
3: Bizi dinleyen İzmirliler mutlaka vardır. Ben deniz bugün Kocaeli'deydim, İzmit'te. İzmit Körfezi biliyorsunuz. Uzunca yıllar oradan geçerken insanın kokudan burnunu tutmadan geçemediği bir yerdi. Ve şu anda İzmit Körfezi harika bir yer. Ve bugün konuşurken artık Körfez'deki balıkların çeşidi o kadar artmış ki Körfez'de istakoz bile tutulabiliyormuş artık.
0: Bayağı belediye başkanı da bir şey.
3: Tabii Tahir Bey ve daha önceki başkanlar çok güzel çalıştı.
0: Evet. Bu önemli yani merkezi hükümetle bir şeyler yapmak zorundasınız. Tabii. Politik ayrılığın bir anlamı yok. Artık öyle bir dönem değil. Şehirler çekiyor yani İstanbul'da da keşke böyle bir gelişme ya, olsa. Bugün İstanbul'da her saat trafik var. Bir de çıkıyorsun Ekrem abi trafik. Akşam 5'te trafik. Şimdi gece döneceğiz gece de.
2: Gece yarısı da trafik.
0: Sokaklar evet. Çöp götürüyor. Mesela Beşiktaş'ta belediye var mı yok mu bilmiyorum. Sorulduğunda da soruşturma var bilmem ne. Ya bununla alakalı bir şey mi? Ben dünü de hatırlıyorum canım yani
1: evet.
0: Soruşturma yokken de. Sürekli bu şehir üstüne konulması gereken bir şehir. Büyük şehirler öyle.
2: Bir de Melih Bey, belediyenin kaynakları partiye akıyor. Bu da CHP'ye, yeni partiye falan akıyor. Şimdi bunun tarafsız bağımsız olması bir kere kurtardı. En azından partiye akmayacak. Bir de yani AK Parti'de Cumhur İttifakı'na katılırsa merkezi hükümet İzmir'i kurtarır. Yoksa İzmir'i
1: zaten destek veriyor hocam. Yani %92'si benim bildiğim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden örnek vereyim. %92 kaynak
0: zaten
1: hükümetten geliyor.
0: Zaten
1: İller Bankası'ndan yani geliyor.
0: Hayır Kenan bu sorduğunda öyle diyorlar. Belediye başkanımız içeride sanki dışarıdayken bir hamle vardı. Şimdiki de mesela bu İstanbul'da ne kadar kaldırır bu hali bilmiyorum Bercan. Buraya bir şey yapılması
2: biraz
0: gerekiyor.
2: Biraz önce mesela parça dedin çalışmıyor değiller aslında. Bu Bahçeşehir taraflarına giderken mesela normal karayollarını tamamen yapma yerine bazı yerlerde mesela işte göçükler oluyor, çukurlar oluyor falan. Parçalı yerleri yapmışlar. Üzerine de İBB yazmışlar. Yani bir
0: sefer yamaların üstüne mi?
2: Yamaları bile biz ama yaptık şeklinde bir şey.
1: Bizim Başakşehir'de pandemi döneminde şehir hastanesi yapıldı. Başakşehir Çam
2: evet,
1: Sokulu Hastanesi.
2: Yapmadı. Hükümet yaptı.
1: Ya dedi ki
0: yolunu da sen yap.
1: Yolunu sen yap. Sana ait. Bütçem yok dedi. Bütçem yok dedi. Yolu Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Metroyu Ulaştırma Bakanlığı yaptı.
0: Bütçem benim iyi yedikim olsa ne yaparım biliyor musunuz belediyelerle ilgili? Kaldırım yapmayı ikinci bir emre kadar yasaklarım. Abi kaldırım yapıyorlar sürekli. Güzelim kaldırımlar mesela bizim mahallede.
1: Para.
0: Abi saldırımı sök bir daha bir kaldırım ve trafik. Kapı bir de şöyle bir alışkanlık var zaten. Bir iş bitmiyor. Yani bir şeye başladığında kaldırım ya söktün. Bir gecede falan yap oraya bir sürü adam var. Belediyece binlerce adam.
1: İhale para.
0: Kaldırım yapmayı, yenilemeyi daha doğrusu diyeyim. Yapmayı demeyeyim de. Yenilemeyi yasaklama. Kaldırım yenisi olsa ne olur kaldırımı? Düzgün bir şekilde Bey, yaparsınız
2: partiye
0: ya.
2: Partiye ve müteahhitleri kaynak aktarmak
0: tabii.
2: için kullanıyor.
0: Sadece onun için.
2: Tabii.
1: Tabii başka
2: yıkıp
1: bir şey
2: yeniden yapıyorlar. Yıkıp şimdi, yeniden yapıyorlar.
0: Ama her yerde var. Beykoz'u gezdim mesela. Her sadece Beşiktaş'ta. Beykoz'u da. Yıkmışlar o kavacığın oraları. Kaldırım yapıyorlar ya. Yani kim zengin oluyor? Birilerini zengin ediyor. Keşke bunlar da muhtemelen geliyordur herhalde toplantılarda ama belediyelerin bu yetkisini elinden alması
1: tabii,
0: lazım.
1: Tabii yani bizim paramızı yani vatandaşa yapılması gereken hizmeti iş adamlarına yapıyorlar. Kendi parti yandaşlarına yapıyorlar.
2: Aynen öyle.
0: Muhtemelen onlara iş vermek için. Evet bu da bu akşamın önemli gündemlerinden birisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
1: bir İstanbul Büyükşehir
0: İzmir
1: Belediye Başkan Vekili
0: Belediye Başkanı
1: kaldı herhalde.
0: Cemil Tugay'ı kabul etti.
1: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
0: kimdir
1: Nuri Aslan,
0: Nuri Aslan
1: Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından seçildi. CHP'de kaldı şu an. CHP'li gözüküyor. İzmir görüştü, Ankara görüştü, İstanbul kaldı.
0: Şunu yapabilirler ya biz mağduruz diyorlarsa derler ki madem içeride belediye başkanı biz geldik yerine

0: veriliyor ve şu anda büyük ihtimalle bunlar ve benzeri en azından arka planda. Çünkü 143 konuyla bağlantılı 190 küsür suçlama var. Son dönemde özellikle tutuksuz sanıkların söylediği hiçbir şeye cevap veremiyorlar. Ve burada büyük ihtimalle arka planda bu işleri nasıl halledebiliriz diye büyük paralar harcamak zorundalar. Şimdiki vekil arkadaş da anlaşıldığı kadarıyla biliyorsunuz Özgür Özel şu anda kesti ama bir senede 42 kere İmamoğlu'na gidip tabii talimat gitti. Almıştı. Bu arkadaş zannediyorum haftada 2 defa gidip talimat alıyor. Başka ve onun talimatıyla belediye yürütüyor. Onun için hiçbir şey yapmıyor, yapamıyor. Ne kadar zorlarsanız zorlayın. Senin dediğin çok doğru. Yani 2019'da keşke ben seçilen adam keşke hizmet etmiş
1: keşke
0: olsaydı.
1: Keşke bize faydası olsaydı.
2: Hiçbir şey yapmadı. Dokunabilir.
0: Bu arkadaş, dokunabilir. Bu arkadaş başkan vekili seçildiğinde tamam bir takım şeyler gene yapsa da en azından bir şeyler yapabilseydi. Hiçbir şey yok. Bir seneden fazla oldu. Tık yok.
1: Bu el konulan yatlar ve villalar Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen.
2: Bu Muhammed Yarız 28 yaşında bir adam, evet. Yani 28 yaşında birisi bu kadar servet elde ediyor.
1: Arkasında birileri vardır.
2: Dikkat
1: bence.
2: Çekmiyor mu peki?
3: Yani şimdi dikkatimizi çekti.
0: Bildiğim kadarıyla sosyal medyada ve belki magazin basınında oldukça öne çıkan portreler bunlar. Çünkü tabii, bu marifetleri yaparken bir anlamda zannediyorum şöhreti yakalama konusundaki arzularını da tatmin ediyorlar zaten.
2: Yazmış Ekrem abi jetin arkasına bilmem ne Yarız yazmış, işte bilmem ne Holbrook
1: 28
2: yazmış.
1: 28 yaşında evet.
2: Yani ve şey yapıyor ama dikkat çekmiyor mu 28 yaşında bir adama bu kadar?
0: THY'ye yazmamış.
2: Efendim?
0: Tek rakibim Türk Hava Yolları yazmamış.
2: Değil mi? Yani bir o yazılırdı eskiden. Yazık o Murat 124'de yazardı.
4: Yani mesela Dilan Polat'ın ve onun gibi fenomenlerin mesela sahip oldukları serveti kendi çabalarıyla elde ettiğine kimse inanıyor mu? Yani. Yok, burada da öyle bir şey olabilir yani arkalarında başka organize güçler yapılan
2: muhtemelen öyle yani gerçek yani. Para sahipleri çıkacak, burada öne çıkıp şey yapmıyordur. Çıkar. Bunlar işte evet. Üstüne koydukları, üstüne gösterdikleri.
1: Şimdi
2: adamlar.
1: Mustafa Sandal'ın eşi Melis süt şurup 11 milyar 126 milyon lira bu hareketlilik tespit edilmiş. Yani Betül Sayankaya konuşulacaktır. Yani vatandaş mağdur. 2 milyar Mustafa Sandal'ın eşi ve kayınpederi eşinin babası 11 milyar 126 milyon lira para çekmiş o esnada.
2: Çalmış gitmiş.
1: Çalmış gitmiş. Şimdi Mustafa Sandal'ın açıklamasına bakıyoruz. Diyor ki eşim Melis ve babası Cihan süt şurup ile ilgili iddiaların şahsımla ilişkilendirmesi haksızdır. Kötü niyetlidir. Melis ile karı kacı olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak ilişkimiz yoktur diyor. Şimdi 11 milyar. Şimdi bakıyorsunuz CHP milletvekili Ensar Öğüt'ün bir yakını 3.1 milyar lira para çekmiş.
2: Kenan ben şunu görüyorum. Fatma Betül Sayankaya ne kadar uzun isim. Onunla ilgili sosyal medyada AK Parti taraftarları günlerdir konuşuyorlar zaten. İlk gün başladı. Ben hiç onunla ilgili geri adım atan falan görmedim. Neler yazıyorlar? Yani eğer derdiniz vatandaşın malının işte çarpılması şuysa, dolandırılmasıysa partiye falan bakmazsınız ama mesela bu isimlerle ilgili en ufak ben bir şey görmüyorum. Buradan ya. Da şunu çıkarıyorum. Dertleri burada dolandırıcılık, işte ahlaki pozisyon falan filan değil. Bir yere vurmak. O zaman bundan bir sonuç şimdi çıkmıyor. Herkese partisi falan olmadığını anlıyoruz.
1: 28 yaşındaki o kişi mesela AK Parti yönetiminde yedek üye. Olabilir
2: o
1: mi?
2: Yarız mı öyle?
1: Evet. Olabilir mi? Olabilir. Yani AK Parti'nin 11 milyon üyesi var. Yani 11 milyonda hata yapan, yanlış yapan çıkmaz
2: İktidar
1: mı?
2: İktidar Partisi güçlü ya, görünmek
1: düşünün,
2: için yapmıştır. Yani.
1: Şurada 5 kişi var. 2 kişiden 5 kişiden 3'ü AK Parti'ye oy veriyor. Şimdi hata yapan var mı? Var. Hata yapanları tasfiye ediyor mu AK Parti? Cumhurbaşkanımız ilk kez bu kadar duygusal bir konuşma yaptı ve parti tabanını uyardı. Bu kişileri tasfiye edeceğiz ve ediyor da. Şimdi burada Mustafa Sandal'ın eşi ve eşinin babası 11 milyar çarpmış. Ensar Öğüt CHP milletvekili yakını 3.1 milyar çarpmış.
2: Buradaki soru o zaman şu, benim aklıma şu geliyor şimdi.
1: Ya partili, bu adamlar hakkında partisiz değil yani.
2: Bu adamlar hakkında işte arama falan çıkarılıyor değil mi bunlarla?
1: Tabii tabii.
2: Peki Fatma Betül Sayan'la ilgili arama kararı çıkartılmamasının sebebi ne?
0: Burada
2: kabul etmesi mi olması yoksa parayı iade edeceğim demiş olması.
1: Bir ekonomi gazetesinin açıklaması herhalde. Bu parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı teslim etmiş iddiası. Biz bakanlık yetkililere sorduk. Bu

0: kişisel veridir. Bunu kendisinin açıklaması gerekir şeklinde bir ifadesi var. Bugün bir gazeteci kendisiyle konuştuğunu ifade ediyor. Bu parayı teslim etmemiş deniliyor.
1: Yani şimdi, Fatma Betül Hanım burada ve dolayısıyla kendisiyle alakalı adli kontrol şeyi ve bu arada mal varlıklarına da zaten dondurma kararı geldi.
2: O zaman bu gelenler de mi böyle oldu?
3: Savcılığın talebi bu. Ve müzekkereler yazıldı. Belki de, bu keskinleşti demek.
2: Bu mesela işte Mustafa Sandal'ın eşi ve babası hakkında da karar çıkarıldığında çıkarılmasının sebebi burada olmamaları, gelmemeleri.
3: Tabii.
2: Geldiklerinde ifadeleri mi alınacak?
3: İfadeler alınacak.
2: Tabii, Fatma Betül Sayan'ın ifadesi alındı mı?
3: Tabii alındı.
2: Alındı.
0: Ya alındı mı bilmiyorum ama yani mal varlıklarının dondurulması başsavcılık tarafından talep edildi. Eşi ve şahsına ait yani ifadesi alındı mı? Mesela 34 şüpheli bugün gözaltına alındı. Bu listede kimler var bilmiyoruz. Yani belki arka planda
1: sosyal medya platformlarının algıda seçicilik konusunda mesela Fatma Betül Kaya Sayan neyse işte uzun bir isim olunca zor geliyor. Onunla alakalı şeyi köpürttüklerini ve başka isimlerle belki aleyhte çıkan bir takım mesajları da mümkün olduğu kadar kapattıkları, gizlediklerini de söyleyebiliriz.
2: Evet.
0: Ya Mustafa Sandal'ın eşi.
2: Çünkü bunlar kamuoyunun tartıştığı meseleler. Yani bu noktada bir irade ortaya koyuluyorsa isim bakılmayacak. Hangi parti bakılmayacak.
0: Partiyle alakası yok zaten.
2: Şu olabilir, bu olabilir. Herkesin üzerine.
4: Yani kimine tabii art niyet. Yani o bir bireysel hatayı işte AK Parti siyasi o organizasyonu veya işte Müslümanları hatta bir kültürü linç etme aracı olarak kullananlar da var. Oralara dikkat etmek lazım.
2: Melih abi, ya bu böyle bir şey olamaz.
0: Fatma Betül Sayan Kaya. Yani
2: Müslümanlar şunlar bunlar falan diyebilir misin?
4: Başörtüler diye saldıranlar var mesela.
2: Abi, şu dikkat çekiyor olabilir. Bazı isimler böyle istismarcı, anlatabiliyor muyum? Hani din istismar etme görüntüleri veriyorlar. Nasıl bu az önce gösterdiğimiz 28 yaşında adam lüksünü gösteriyorsa öbürü de başka şey gösteriyor. Onun üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Evet. Ama bu bir kesime falan öyle bir şey mal edilemez.
0: Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya'nın başörtüsü üzerinden ciddi anlamda hakaretler ediliyor. Şimdi böyle bir kıyas olmaz ki. Diyelim ki Mustafa Sandal'ın eşi mini etekli açıklar böyle diyebilir miyiz? Yani bunun giyim kuşamla alakası yok. Bunun nefret objesi olarak kullanılması da hata. Yani yanlış.
2: İşte dertlerinin bu olmadığını gösteriyor Kenan. Şimdi, bu yüzden bir şey varılamıyor.
0: Şimdi bu kadar yolsuzluk vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski Ekrem İmamoğlu rüşvet ve yolsuzluk yaptı. Fatma Betül Sayan'ın olayına girdikleri kadar tek bir cümle girmedi.
2: Ya sokağa çıktılar savunma için.
0: Sokağa
2: bırak
0: çıktılar,
2: yani
0: miting yaptılar gazeteciler.
2: Polisle çatıştılar, çıkmayana dediler ki siz hainsiniz. Yani yolsuzluk soruşturması şunu diyemediler. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, siz bahsediyor bütün konukları.
0: Parti kurdular.
2: Çıktı bir şey konuştu değil mi? Yani bu işte içimize sızmışlar, bunların dedi bedeli ödenir şu bu. Ya bununla ilgili bir şey değil. Ertesi gün niye soruşturma açıyorsunuz diye. İşte günlerce yaktılar, yıktılar ortalığı İstanbul'u.
0: 42 defa gitti dediniz değil mi Ekrem abi?
5: Özgür Özel
0: 42 defa Silivri cezaevini ziyaret etti. Keşke şu sıralar mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, Boğaziçi İmar'daki harita mühendisleri, Kültür AŞ'deki müdürler tek tek anlatıyor yolsuzluğu. Keşke Özgür Özel bugünkü duruşmaya gitseydi. Boğaziçi İmar'daki harita mühendisi Yakup Öner'in, Kültür AŞ müdürü.
1: Gitmeye gerek yok ki, hepimizden iyi biliyor zaten.
0: Evet.
1: Niye gitsin ki?
0: Ya orada en azından belki kendi ağzından yönettikleri, bürokrat olarak atadıkları kişilerin bu yolsuzluğu konuşmalarını belki görebilirdik ama
2: evet,
0: maalesef.
2: Bu arada dediğim uçak bu. Arkasında kanadında yazıyor. TR.
1: O şey demek ki tescil numarasını YAZ diye yaptırdı.
2: Öyle mi?
1: Yani hani biliyorsun arabana plaka alırken adını soyadını falan hatırlatan şeyler yaparsın ya biraz üste para vererek, burada da muhtemelen tescili o şekilde yaptırmış.
2: Bir de onun üstüne para veriliyor. Bu arada Cemil Tugay da hesabından açıklama yapmış. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından külliyede kabul edildik. Sayın Cumhurbaşkanımıza İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik diyor. Evet, bunlar da yine o arabalar el koyulan.
0: Hocam.
2: Bunlar satılıp şeye konulacak o zaman.
0: Fona
6: konulacak. Öyle olacağını düşünüyorum. Yani mantıksız da o gibi geliyor. Şimdi sonuçta buradan elde edilen bunlar varlıklar. Burada da mağdur olan vatandaşlar var. Hiç belki bunlarla alakası olmayan. Dolayısıyla yani
5: bunlar tasfiye olacak, fona aktarılacak, fondaki mudilerin paraları ödenecek.
6: Öyle olursa herhalde insanların
0: TMSF'deki bir aynı şey hesaba konulacak.

0: olacak. Sayın aynen. Adalet Bakanımız öyle açıklama mi? Yaptı. TMSF'deki bir hesaba aktarılacak.
1: Aslında
0: ve...
1: bu biraz da o demek. Yani burada bir fon oluşturuldu. Herhalde oraya aktarılacak ama şeyi açıklaması olmadı. Yani bu işte bu fonlardaki mağdurların diyelim bir kısım bu işlerle işi olmayan küçük yatırımcı diyebiliriz ya da haberi olmayan bu işlerden. Hani onlara tahsis edilecek denmedi ama ben tahmin ediyorum bu tasfiye süreci açıklandığında bunun da böyle bir sürece dahil yol olacağı haritası açıklanabilir. Yani burada tabii çok birçok bizi izleyenler de vardır. Hani burada şu an çok merakla da bekliyor herkes. Yani tabii tedirgin de oluyor. Tabii. Ne olacağını bilmiyor. Bence süreç açıklandığı zaman artık insanların biraz daha burada ne olacağını bildiği zaman içi daha rahat edebilir. Evet, ne kadar bir tutar geri gelecek, ne olacak, bunların kesin sonuçları olmayabilir ama biraz minimum bazı tutarlardan bahsediyoruz. Böyle bir açıklama da gelirse yani iş biraz daha bana kalırsa sönebilir. En azından mağdur olan yatırımcılar için. Ama tahmin ediyorum buna benzer biz birçok mal varlığı üzerinden
2: göreceğiz değil mi hocam?
1: Bence göreceğimiz tahmin ediyorum.
2: Çünkü yani öyle bir büyüklükten bahsediliyor ki yani 18-20 milyar dolar bunları birkaç kişi şu an 30 kişi bilmem ne bunların üzerine yoğunlaşmadı herhalde sadece başka.
1: Şimdi bir de şöyle düşünün bu işte yatırım bankaları, faktörün şirketleri, bu bahsettiğimiz şirketler borsadaki bazı şirketlerin belli paylarını da aldılar. Ortak oldular yani. Hani bu manipülasyona uğrayan. Dolayısıyla o şirketlerle ilgili de bazı kararlar alınabilip o şirketlerin mal varlıkları üzerinden de bir süreç başlatılabilir. Çünkü daha onun için diyorum yani soruşturma süreci bence çok uzun olacak. Ama bu tasfiye sürecinin takvimi tahmin ediyorum 1-2 günü açıklanır. Çünkü geldiğimiz gidecek nokta oraya çok yaklaştığımızı Donguç gösteriyor.
3: Bey, şimdi bunlar bakın bu yatlar falan tasfiye edilecek. Şimdi tek bir hesapta mı birikecek yoksa her biri kendi fonunun hesabına gidecek de onlara mı dağıtılacak?
1: Aslında bu çok güzel bir soru. Ben şunu tekrar yineleyeyim. Tahmin ediyorum. Her fon ayrı tasfiye edileceği için öyle olması gerekiyor. Çünkü şimdi siz bir para piyasası fonuna paranızı yatırmışsınız. Öbür tarafta bir serbest fon var. İşte aslında bir önce sizin bir tablonuz vardı. Hangi şirketin kaç fonu var, ne
2: hemen
1: kadar bir tutar var.
2: Zahmet,
1: şimdi herkes birbirinden orada mesul olmasına gerek yok. Senin orada aldığın riske göre bir fon diğerinden işte 3 ay önce de tasfiye edilebilir. Parası evet ödenir, tasfiye eder, biter gider. Ama bu son kalacak. O herhalde Terra'nın çok yüklü bir 500 fonu var.
4: 500 küsür.
1: İşte orada diyelim ki süreç uzadı. Bakın burada
2: mesela Terra'nın 6 fonunda 538 milyar var. Evet, yarısı yani
3: yarısından fazlası.
2: Tamam, fazlası fonda.
1: İşte orası çok sıkıntılı yer. Yoksa burada mesela A1 Kapital diyoruz 2.4 milyar. Bazıları zaten açıkladı. Bize imkan verin. Bunu işte bir haftada ödeyelim, tasfiye edelim. İşte 11 milyar. Yani bu konuştuğumuz tutarlar aslında sanki 16 fonun karşılığı olan para miktarı gibi. Yani bunlara, bu yatırımcılara paralarını verebilirsin. Yalnız buradaki şey araştırma yapılması gerekiyor. Yani burada insanlara parasını verirken büyük meblağlarla böyle hemen bir tasfiye süreci olursa belki soruşturma sürecinde olabilecek kişilerin de hani gözden kaçmaması adına o ufak tutarların verilip insanlar kenara çekilir. Kaybı olabilir. Evet. Sonra kalan kısımda bu aktarılacak tutarlarla birlikte işte mesela ben demin bir hesap yaptım ya aşağı yukarı işte 300-400 milyar dedim. Yani o 538 milyarlık kısım biraz herhalde sıkıntılı bir.
3: O 400 milyar diyelim ki hocam 850'nin
1: işte toplamı
3: 850'sini
1: yani
3: kurtarabiliriz 300, diyorsunuz.
1: Evet,
3: o 400 milyar yüksek oranda manipülasyon yapılanlardan mı düşünecek?
1: Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bu 6 fon gözüküyor. Orada benim bildiğim kadarıyla 2 ya da 3 fonun çok büyük miktarda şeyi var. Yani böyle 200 milyar civarlarında bir meblağ var. Şimdi bunlar ayrı ayrı tasfiye edileceğini düşündüğüm için öyle olması gerekiyor. Dolayısıyla diğer, örnek veriyorum, 100'e yakın fon çok daha rahat bir süreçte tasfiye edilebilir. Ama fon sayısı az olmasına rağmen miktar önemli burada. Yani fonun büyüklüğü önemli. Çünkü orada yatırımcı sayısı da çok fazlaydı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir fonda 20 kişi olur. işte 200 milyon para olabilir. Bunu çok hızlı bir şekilde tasfiye edebilirsiniz. Ama o yukarıdaki kısım, o kabaca 500 küsur milyar.
4: Evet, orada çok insan var.
1: Orada o biraz uzayabilir.
0: 826 milyarın 11 milyarı.
1: 3'te 2'si neredeyse.
0: 11 milyarı Mustafa Sandal ve eşinin, değil mi? Evet. Öyle mi?
2: Biraz öyle ortaya çıkanlar. 2 milyar o şeyde var.
0: Fatma Betül Seyhan.
2: Evet, 13
3: Balıkçı İsmet.

0: Ensar'a ölçü de var.
1: Balıkçı İsmet.
0: Onda da Kenan, mı?
2: Peki evet. Şey belli mi?
0: Mesela, yani böyle bunlar gördüklerimiz çok az.
1: Tabii evet.
0: Daha da.
2: Biz parayı biliyoruz da mesela diyelim Tera'da kaç kişi var, kaç yatırımcı var?
1: Hocam, o da belli. Diyor ki, o belli
3: hepsi
1: mi?
3: Belli. Tabii, hepsi belli. Belli. Hepsi belli. Yani şöyle aslında bizim fon piyasamız çok şeffaf bir piyasa. Tefas diye bir alım satım platformu var. Buraya siz de girebilirsiniz. Hangi fonda kaç yatırımcı var, ne kadar bir büyüklük var, hangi ürünlere yatırım yapıyor. Yani bu çok dünyada da olmayan bir sistem. Onun için hani burada bizde çok gizli saklı bir şey yoktu. Sadece burada bana kalırsa kötü niyetli insanların... ve özellikle pandemi sonrası yüksek getiri bekleyen de bir şey var tabii. Enflasyonla, yüksek getiri beklentisiyle böyle ne zaman nerede bir fırsat olsa oraya doğru başka yönelen birçok yatırımcı oldu çok doğal olarak. Ve bu fon tarafındaki süreçte biraz onların iyimserliği diyelim o yatırım iştahı da kullanılmış gibi
1: hocam
3: geliyor.
1: Hocam ama şöyle bir şey var mesela faizle ilişkisi yok. Diyor ki bu fon üzerinden ben paramı tutayım 3 gün sonra
4: ama
1: o kârlarını alın.
4: Kenan, faizle işi olmayan adam bu tür fonlara gireceği zaman faizle iş yapan şirketlere yatırım yapmayacağını beyan eden fonlara girer.
1: Tabii.
4: O yani değerli madenler.
1: Mesela kira sertifikalarına giren fonlarda hiçbir sıkıntı yok.
3: Bakın bunları aslında yatırımcıların belki ben bunu söylüyorum. Yani biz aslında ülkeyi dolaşıp bunu bütün yatırımcılara anlatmamız lazım. Televizyonlarda da olmuyor bu iş. Yani neden? Çünkü bakın bir katılım para piyasası fonu var. Yani bu fonun adı da bu. Yapacağı iş de belli. Burada herhangi işte faiz hassasiyeti varsa buraya para yatırabilir. Hatta bu fonların şöyle bir avantajı var son dönemde. Kısa vadeli mesela şey almıyorlar. Borçlanma aracı almıyorlar. Böyle bir yükümlülükleri yok. Dolayısıyla faizdeki bir oynaklıktan da zarar görmüyorlar. Hocamın dediği gibi yani aslında bunu biraz da araştırdığınızda gerçekten benim bir faiz hassasiyetim varsa zaten gidip katılım fonuna yatırım. Hatta borsada da katılım endeksi diye bir endeks var. Yani buna bağlı hisselere de yatırım yapabiliyorsunuz. Onun için bizde çok seçenek var.
5: Ya ama... bu şey olmasın. Geçen programda da vardı. Yani bu vatandaşı buraya teşvik etmek gerekiyor. Bu para sistemin içerisinde tabii kalıyor. Yastık altına altın almıyor, bilmem ne almıyor. Bu biraz fon sistemi, borsa lazım sistemi bunlar kötü şeyler falan filan değil. Yani ben... bu çok büyük bir hata. Bunu da söylemek gerekiyor. Şunu... Sisteme güvenmiş.
1: Evet, tabii tabii.
5: İçeride tutuyor parayı. Piyasada bu iyi bir şey. Bu iki tane, üç tane dolandırıcı çıkıyor. Bunlar yapıyor. Bu alanı gördükleri
1: hocam,
5: için zaten yükseliyor.
1: Bir örnek vereyim. Mesela ben firmanın ismini söylemeyeyim. Hayat emeklilik fonları var. Maaşımızdan belli kesinti evet, oluyor. Evet. Kar payı var, faize kapalı hisseler var, şirketler var. Biz de zarar gördük yani. Örnek vereyim, borsadan düşmesi
3: kesinlikle
1: faizden uzak o hisse senedine giren vatandaşı da etkiledi.
3: Doğru. Şimdi aslında burada bizim 1000'in üzerinde fon var. Gayrimenkul girişim fonlarını sayınızda 2000'e yakın fon var. Dolayısıyla biz sadece burada 131 fondan bahsediyoruz. Evet. Bunun yarısı da
4: 66 işte, tanesinde TF2. Yani dolayısıyla
3: çok da
4: riski olmayan.
3: Evet, sıkıntılı böyle hani risk alınmış vesaire yatırımcının oraya kendini belli bir riski kabul ederek gitmiş bir tarzı yok. Yani burada 60-65 fondan bahsediyoruz.
4: 64.
3: Şunu da söyleyeyim.
5: 2000 fon içerisinde aşağı yukarı
3: evet,
5: 65 fon.
3: Bunu... Hani böyle konuşuyoruz ya çok büyük ama sizin söylediğiniz gibi yani burada şimdi borsa kişi belki rahatsız oluyor, belki panik yapıyor, belki biraz daha ya ben bir önce satayım da sonra bir paramı alayım bakayım ne olacak diyor. Hatta diğer fonlardan çıkanlar da var. Ben şöyle söyleyeyim aslında belki unutuyoruz bir ay önce bizde çok kapsamlı bir fon düzenlemesi geldi.
5: Evet.
3: Şimdi şunu ben çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bir ay önce diyelim fon piyasasında biraz çekinceli bakıyorum, güvenmiyorum. İşte serbest fonlarda risk olabilir diyorum. Ama bir ay önce yatırım yapacak olsam biraz daha hani böyle baktığımda tereddüt edebilirim. Ama bugün veya bundan bir ay sonra bu fon düzenlemesiyle birlikte gidip bir fona paranızı yatırdığınızda inanın bir ay önceye göre çok daha güvenli bir ortam.
5: Şimdi olan, daha güvenli
4: zaten
5: değil mi?
4: Tabii, tabii. Düzenlemeden
5: bir yere
4: sonra patladı.
5: Düşmez herhalde hocam.
1: Türkler
4: Melih Bey
1: ayrılacak herhalde.
3: Ama o da ihtiyacımız var.
4: Tabii
3: yani...
4: Tonguç Bey'in söylediği şey bu olayın patlama sebebi 28 Ağustos'ta fon piyasalarında fon işiyle uğraşan şirketlerin herhangi bir tek kuruluşa
1: bunların düzeni fon, bozuldu
4: tabii,
1: hocam.
4: Tabii, fonlarının tamamını ya da büyük bir bölümünü aktarmalarını engelleyen düzenleme. Zaten 28 Ağustos'ta bu düzenleme devreye girince
5: bunlar bize de geliyor dediler.
4: Tabii tabii.
5: Paraları çıkaralım dediler.
4: Tabii. Şimdi mecburen çıkardı. Adam %75'ini almış, %80'ini bir yere yatırmış. Bunu tasfiye etmesi gerekiyor. Çünkü SPK bunu istedi. tasfiye sürecine girince de içi boş kuruluşlara yatırılıyor.

0: Tırdığı tabii. için patladı.
1: Samet, evet, o bir haritamız var ya, nasıl gidiyor, devam ediyor. İşte başında demin Kenan'la da onu konuşmaya başlamıştık. Önce kimler işte piyasaya giriyor? Bunların içerisinde bir ekip var.
2: Tabii var.
1: Bu alan milletin bir de fona yöneldiğini gördüler. Yani pek çok insanı evet. burası şey alan demeye başladılar. Bir süredir de konuşuluyordu evet. bu mevzu. Sonra bu popülerleşti iyice piyasada. O şeyimiz var ya, tablomuz Samet. Sırayla
2: Melih
1: gittiğimiz.
2: Abi örnek vereyim, adam maaşını alıyor, diyor ki bir 3 gün orada kalsın, ondan sonra harcama yaparım diyor. Orayı güvenli bir alan olarak kullanıyor ve çoğu fonda da sıkıntı yok. Yani kira sertifikalarına yönelik fonlarda bir sıkıntı yok. Sadece işte bu çürük insanlar ayrılacak, yine o muhtemelen düzen gelecektir.
1: Evet, hocam da. Dediği nokta önemli. Bundan sonra burası daha güvenli bir yer
3: şu
1: olacak
3: çok hikayesi
1: önemli.
3: Çok güzel bir şema, yani bu güzel yapılmış.
1: Bora hocam gelin siz de isterseniz, buyurun.
3: Gayet güzel anlatıyor yani işte çok. Yani çok basit şekilde gayet güzel, yani hani iktisat fakültelerinde anlatılan türev piyasa falan gibi, yani vatandaşın anlayacağı şekilde. Fonu kurdunuz, birdenbire işte artistler, işte tanınmış kişileri, işte yok influencer falan çıkartıyorsunuz, basına medyaya falan veriyorsunuz. Ondan sonra işlem görmeyen şeyleri falan, ondan sonra birdenbire şişiriyorsunuz, işte 100 liralık şey kağıt değeri, şu diyelim 100 lira 100 bin liraya çıkıyor. Bu 1929 Amerika'daki kriz de budur.
1: Böyle geldi öyle mi?
3: Aynen, 1929 krizi böyle, büyük buhran da böyle olmuştur. Ondan sonra daha yeni yüksek yer, bakın 100 liradan 1000 liraya çıktı, %1000 verdi falan filan diye başka yatırımcılara çekiyorsunuz. Zavallı işte emekli maaşını, ikramiyesini almış olan falan filan yatırıyor. Ondan sonra büyük yatırımcılar, işte dediğiniz işte falanca sandalın kayınpederi 11 milyar 12 milyar birdenbire şişmiş parayla kazanca çekiyorlar dışarı, götürüyor, tak diye çöküyor. O zaman patlıyor yani.
1: Burada hikaye şu mudur yani, ne zaman parayı çektikleri birilerinin, içeriden haber aldıklarının kanıtı
3: insider
1: olarak.
3: İnsider trader'ların evet. suç o. Suç ya o.
4: Şimdi
3: onun
4: o da olabilir de buradaki esas mesele, mesela bir fonda şöyle bir şey oldu. Kapalı bir fon başladı. Yani kimseye açık değildi. 12 kişi var. Biz bunları piyasada izledik de gördük de yani. Ondan sonra burada bir grafik oluşur, bir getiri. Hani bunu pazarlamak için. Yani dersiniz ki işte benim serbest fonum 6 ay içinde %150 kazandı. Diğer serbest fonlar işte %30, %40. Ben bunlardan daha iyi para yönetiyorum. Sonra gidildi bu TEFAS dediğimiz, yani herkese açık olabilecek platforma başvuru yapıldı ve bu açıldı. Şimdi yatırımcı da dolayısıyla gidip bakıyor, diyor ki ya her fon %30 kazandırıyor, %40 neyse. Ama bu fon %150, %200 kazandırmış.
3: Ama ekonominin doğal şeyine aykırı. Yok %150.
4: Ama o öyle düşünmüyor yatırımcı. Yani işte o şimdi içine girip lazım. De ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan. Lazım. Şimdi konuşuyoruz biz bunları. Ama şimdi Sayın Mehmet Şimşek bundan 15 ay önce burada bir manipülasyon var fon piyasasında deyince, demek ki burada aslında bunun kısmen bir süreç olduğu da anlaşılmış. Belki sonra prosedürler biraz daha uzadı diye bugüne kadar kaldı. Sonra işte MSCI, S&P, yurt dışında bizim hisseleri endeksleyen bazı kurumlar var. Bunlar dedi ki sizin endeksiniz doğru hesaplanmıyor. Burada enteresan hisseler var. Bunların fiyatları çok yükselmiş. Sizin suni bir endeksiniz var. Ben bunu yatırımcıma sunamam. Dolayısıyla bunu düzeltin veya işte bunu değiştirin dedi. İşte o fon düzenlemesi öyle geldi. Ama o sürece kadar bana kalırsa birçok soruşturma veya işte karşılıklı böyle yazışmalar falan oldu. Zaten burada tahmin ediyorum. Onun için dedim ya, dünkü konuşma önemliydi. Tahmin ediyorum burada kurumlar içerisinde de sıkıntı veya işte görevini ihmal eden olabilir ya da geciktiren olabilir. Süreci belki doğru tahkim edemeyenler
1: belki
4: olabilir.
1: Belki de ortaklar bu çarkı hocam. Ben daha iyisi ya o tabii, yani bunu düşünürüm yani.
3: Doğru söylediniz.
2: Hocam Merkez
3: çünkü
2: Bankası
3: sektörel regülasyon
2: başkan yardımcısı.
3: Var. Sermaye
2: eski,
3: piyasası bunu regüle etmesi, takip etmesi, evet, denetlemesi lazım.
2: Mesela
3: görevini
2: SPK başkanımız da evet, şüpheli şimdi. Sıfatıyla.
1: Evet, kim alındı? Eski SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül.
4: Ama ifadesi alındı galiba.
2: Şüpheli sıfatıyla.
3: Şüpheli.
2: Yani.
3: Evet. Yani bilgi değil. Bilgi değil, evet. Şüpheli diye alındı.
4: Şimdi
3: belki
4: dolayısıyla bu halka şey açılınca hocam. Da.
1: Çok özür dilerim.
2: Estağfurullah.
1: SPK, eski SPK Başkanı Ömer Gönül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla.
2: Evet.
1: Yani tanık değil, şüpheli
3: değil,
1: sıfatıyla.
3: Şüpheli, belki
1: tabii ki,
3: de tutuklanabilir.
1: Yani masumiyet karinesi var, bilmiyoruz şey ha. değil ama bu önemli bir konu. Ha. Ki olmalı da hocam, yani eski derken ne zaman görevden ayrıldı?
4: Mart ya da Nisan olması lazım. Yani işte 6 ay önce
1: yeni yani gibi. Süreçlerin yeni devam ettiği. Evet. Mehmet

0: bir şeyin açıklamasından sonra
1: mı? Denetlemesi lazımdı bu fonları.
2: Mesela basına da yansın. Dünya Gazetesi mesela Nezih Demirkent'teydi. Daha sonra el değiştirdi. Dünya Gazetesi'nin sahipleri de bu fon olayında ifadeler alındı. Şüpheli sıfatıyla belki de bir kısmı tutuklandı.
0: Şüpheli mi? Onlar da mı var?
2: Tabii Dünya Gazetesi.
0: Çok bilmiş onların ekonomi yazarları diyorlar mı bir şey?
2: Bilmiyorum. Dünya
0: sürekli
2: Gazetesi'nin...
0: Sürekli ahlak kesip, ahlakçılık kesip yani duruyorlar ya pozları.
2: Dünya Gazetesi normalde bu olayın en iyi bilen...
1: Türkiye'nin ilk ekonomi gazetesi
2: ilk ekonomi
1: zaten.
2: Gazetesi.
0: Ama sonra o bir şey oldu. Nezih Demirkent dedin sen. Ondan sonra bir
2: değişti,
0: birileri
2: daha sonra
0: aldı
2: işte,
0: onu.
3: El değiştirmiş. Ha.
2: El değiştirdikten sonra oradaki gazeteciler ayrıldı. Farklı bir gazete kurdu. Yani... Evet. İşte dediniz ya hocam reklamı tanıtım. Dünya Gazetesi evet. bile bu olayı görmezden geldi ve
1: ya da Melis Bey'in dediği gibi içinde yani
0: gördü. Niye içinde. Diyorum biliyor musun Kenan? Hakikaten yazarları herkese ahlak kesiyor. Açıyorsun buraya böyle kendi sözlerini megalomanlar yazıyorlar şu bu falan filan. Oradan bakalım ne gelecek. Bu arada ifade verecek diyoruz. Bir saattir ifadede İbrahim Ömer Gönül.
2: Evet. Şu an şüpheli sıfatıyla.
0: Evet.
3: Melih burada hadi. Bir şey hatırlatayım. Siz de hatırlarsınız. Bu BDDK işte SPK'da çalışanların maaşlarına ekstra bir zam yapılmıştı değil mi yanılmıyorsam?
1: Tabii.
0: Öyle bir şey oldu. Uzman
1: maaşlar normal memurdan çok
3: yani maaşları düşük
1: maaş
3: spesifik hizmet gördükleri için.
0: Doğru. Yapsınlar abi çok tehlikeli bir işle uğraşıyorsun yani hakikaten öyle. O alanda para alacak ki yani böyle şeyler kafası karışmasın. Yani
1: SPK bürokraside en yüksek maaşlar alan. Biz rekabet evet. kurumu kurduğumuz zaman SPK'dan kanun örnek
2: Dünya alacak. Gazetesi
1: en yüksek maaşlar bürokraside sermaye piyasası. 82'de kuruldu.
0: Çünkü kafa karışır hocam.
1: Tabii yani ilk o şey birazdan anlatacağım. Dünya o Gazetesi olayından sonra nasıl kurulduğunu İktisadi İşler tamam. Komisyonu'nda hepsini anlatacağım.
2: Hocam tamam. Dünya Gazetesi'nin sahipleri serbest kalmış. İfadeleri alınmış. Ama bu soruşturmanın
0: biz
2: içinde.
0: Biz kimseyi suçlamak için demiyoruz. Bu beyefendiyi de suçlamıyoruz. Yani bilmiyoruz belki, yani. Ne çıkacak?
4: Yani şunu demek istiyorum. Hani süreçte bunların hepsi araştırılacak. Çünkü olabilir. Yani ihmal olabilir, unutulmuş olabilir, hani zaman almış olabilir. Ama benim demek istediğim o yüksek getiriler halka açılan fonlara dönüştüğü zaman ki bu bir şey süreç. Yani izinle bunu yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada insanlar buraya bir akın ettiler. Kimse iyi niyetle, kimse işte farklı amaçlarla. Dolayısıyla yarın yeni bir gün başlıyor açıkçası yani Ekim. Hem endeksimiz
2: meclis açılacak.
4: Evet endeksimizin de yeni 27 şirket çıkıyor. 27 şirket giriyor. Bu akşam vadeli piyasalar pay piyasasında dönüşü var. Yani şimdi borsa da biraz kötüydü onu da anlatayım. Ve tahmin ediyorum bir tasfiye süreci mesela bugün bu kurumlara TMSF'ye geçmesi bile aslında işin ne kadar böyle hızlandırıldığını gösteriyor. Ben yani gün içinde birçok haber duyacağımızı bu araştırmalar işte soruşturmalar vesaireyle ilgili ve çok daha farklı kararlar çıkacağını düşünüyorum. Çünkü eğer Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir çok geniş kapsamlı ve biraz da mana yüklü bazı açıklamalar yaptığına göre bazı şeyler de belki biliniyor ya da işte araştırılıyor. Biraz hayrete düşünülmüş olabilir. Burada ana konu bence yatırımcıdır, vatandaştır.
0: Ama hocam SPK'nın aklımıza gelmesinin nedeni şu. Mesela şu dikkat çekici bir şey değil midir? Bir şirket duyuyoruz hisseleri, küçücük bir şirket. Birden o şirket işte 10 kişi çalışıyor falan. Büyüyor. İşte 10 lira diyelim kağıdı olmuş bilmem 2000 lira falan. Yani SPK'nın ya da kim bakar bunlara bu piyasada işte 2000 şey varsa.
1: Sermaye piyasası kurulunun görevi.
0: Tamam. Demin bakıyor hocam edemez. Şunu anlamak istiyorum. Bakıyor ya kağıt işte önüne geliyor. Gelir değil mi onların erkeği?
1: Tabii.
0: Büyüyor. Demez mi burada siz ne üretiyorsunuz? En 10 kişilik bir şirketsiniz. Ne ayaksınız? Yani doğal olarak şimdi SPK başka kim bakacak? Ben bakamam ki buna. Ben
1: işte onun için şüpheli. Onun
0: yani
1: için
0: sırf şüpheli bu olarak. Vatandaş için demiyorum. Yani kimse SPK'da tabii. Bir tek o mu ondan mı ibaret?
4: Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Ben yani SPK'da birçok uzmanla da ben bir portföy yönetim şirketi kurdum bu arada.
0: Evet.
4: Ve uzmanlarla da konuştum. Onların da sıkıntıları var açık söyleyeyim. Yani orada çalışan alt düzeydeki uzman sınıfında ama yeni duydum 40 tane uzman yardımcısı alınıyor. Bence Sermaye Piyasası Kurulu çok önemli bir kurum. Ama o iş yoğunluğu ve nasıl diyelim yani piyasa bilgisi lazım bunun için. Ben bunun için şöyle bir önerim var. Piyasa profesyonellerinden bir ekip kurulup bence SPK'ya veya işte ilgili kurumlara piyasadaki olası risklerle ilgili hani böyle hackerları işe alırsınız da size saldırmaları için hırsızın tavrını bilirsiniz ya az çok, yani tabiri caizse. Dolayısıyla bizler, yani ben kendi adıma hani biraz daha, belki benden çok yetkili kişiler de vardır, biz neyin ne olduğunu

0: az çok kestirebiliyoruz. Yani mesela ekranı açtığında 10 gün önce hisse 10 liraysa şimdi 50 liraysa ya bunun bir altyapısı yoksa
1: buna yani o suistimalleri bilen birileri lazım.
2: Yani SPK'da bunu göremeyen adamlar mı var?
0: Ben
2: yani o zaman burada çok ciddi, hem bakın en yüksek maaşı alacaksın. Evet. Hem de uzmanısınız, işiniz bu. Ben bir vatandaş olarak aylardır, geçtiğimiz aylarda mesela yazmıştım borsa ile ilgili, bir ismini vermeyeyim şimdi, Kenan hatırlar. Yani dedim ki bu şirketin hisseleri buradan buraya gitmiş. Ben bir hiç ekonomiden sıfır böyle anlamayan bir adam olarak, bir gazeteci olarak, siyaset yazarı olarak ne oluyor diye sordum. Bunu SPK'da çalışan binlerce bürokrat yani ne iş yaparlar, ben anlamıyorum. Buraya tabii sizin dediğiniz öneri daha iyi.
0: Ya bunu,
2: bu çok
0: bunu,
2: garip geliyor bana üstad.
0: Ya bunu bir fikir olarak söylüyorum çünkü benim görebildiğim kadarıyla yani bazı mevzuatsal süreçlerin dışında böyle hisse ne olmuş, işte vadeli piyasada bir risk var mı, şu ne yapıyor, bu ne ediyor falan. İşte piyasada birçok şey konuşulur. Hissenin evet, tahtacısı, yapıcısı, fiyat sağlayıcısı, işte bununla ilgilenen falan. Bunları piyasadakiler daha iyi bilir.
2: Siz çok haklısınız, dikkatli konuşuyorsunuz biliyorum ama benim öyle bir sorumluluğum yok. Yani net bir şekilde söylüyorum, burada bir saçmalık var. Benim de aklıma vatandaş olarak siz ya bu işe ortaksınız diyorum.
3: Ya da ihmal,
2: ya da siyasi bir şeyle diyorsunuz, birini tanıyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz falan filan. Başka bir izah var mı bunun?
3: Tabii.
2: Şirket olmuş 10 lira hissesi Kenan, 2700 lira olmuş abi. En büyük, ne üretiyorsun sen?
3: Tabii Türkiye'nin en büyük şirketlerinden daha yüksek rakamlar
0: piyasa
3: gösteriyor.
0: Piyasa değerine geçti, evet doğru.
2: Vatandaş yani, mesela herhangi bir şeyde, ya da şimdi o paraları da konuşalım biraz sonra. Adam bilmem ne kadar para gönderiyor yurt dışına. Nasıl gidiyor bu para?
3: Evet, 2 milyar mesela, 11 milyar nasıl çıkıyor?
4: Yurt havala yöntemiyle.
3: Teranız,
2: havala yöntemi.
4: Yani normal yollarla çıkaramaz.
3: Tabii bir 10 bin
2: bankadan göndermezsin.
4: Tabii tabii.
3: Ya vatandaşımızın
4: bankadan gönderme 50 bin dolar mıdır? Bankadan göndermenin bir sınırı
2: 10 bin dolar falan.
0: Ben dövizle ilgili ne gönderseniz sizden kimlik bilgisi vesaire, nereye gönderiyorsun, ne yapıyorsun diye.
2: Tabii,
0: böyle
2: tabii altın bozdururken şey falan bile öyle hocam, yani kuyumcu istiyor masa diyor gidiyor diyor.
0: Ama limiti bilmiyorum yani.
4: Yolcu beraberinde 10 bin dolara kadardır.
1: Ama İsviçre'deki bir bankaya para yatıracağız. Nasıl yapacağız?
4: Şu bu falan belirtilerek bildiğim kadarıyla 50 bin dolarlasın.
2: Bence daha da düşük meblağlar için de bunu soruyorlar Ekrem abi. 1000 dolar, 1500 dolara falan da soruluyor. Çünkü soruyorlar. Yabancı bir para birimi olduğu için bankalar doğru, hem işte kara para aklama tabii, konusunda tabii, dikkatliler tabii, şudur budur. Mesela buradan
1: yani
2: da bence
1: o Swift sistemde zaten soruyorlar.
2: Tabii mecbur. Swift'ten Amerika soruyor,
1: kanıt istiyor. Onlar da istiyor, bizimkiler de istiyor.
3: Ama işte tutuklulara bakın, Merkez Bankası eski başkan yardımcıları, ya suçlamak için söylemiyorum.
5: Doğru yani, siz açık söylüyorsunuz.
3: SPK başkanı
2: hikaye bu çünkü.
5: Tabii Tonguç Bey,
3: siyasiler var, muhalefetten isimler var, bürokratlar muhtemelen vardır. Ya belki de ülkenin ekonomisine yönelik bir
2: sabotaj. Sabotaj şu tabii, açıdan sabotaj. Yani, ne konuşuyorsun?
5: Ekonomik
2: sen
5: terör de olabilir.
2: Mesela insanlar BES'e yatırıyorlar değil mi?
3: Evet.
2: BES sisteme güveniyoruz hepimiz öyle.
3: Bir haftada ha, ciddi anlamda
2: kaybettik. Ne oluyor?
3: Kaybettim.
2: Fonlar alınıyor. Biz sisteme güveniyoruz. Paramız burada kalsın diyoruz. Yastık altı değil falan filan. Sen sisteme yönelik bir saldırı yapıyorsun. Senin bireysel zenginleşmenin ötesinde bir problemi tartışıyoruz burada. Hani gözünün açlığı, hırsızlığın bağlantılarını kullanarak dolandırıcılık yapmam falan başka bir boyut. Onu hukuk versin cevabını ama evet, ülke ekonomisine verdiğiniz zarar bu hayati. Bunun bedeli ölçülebilecek mi Tonguç
3: Bey? Bunun adı yani biz 800 diyoruz da
2: bunu nasıl ölçeceğiz biz?
1: Yani para çalma bir suç, bir de dışarı çıkarmasına nasıl izin veriyorsun?
3: Nasıl mesela izin veriyorsun?
1: 11 milyar dolar Dubai'ye nasıl götürmüştün tabii hocam?
4: Havala yöntemiyle resmi yollarla götürme şansı sıfır. Çünkü ama nasıl yurt dışına izin, o gönderilen parayla alakalı, mesela 50 bin dolar gönderiyorsan niye gönderiyorsun, kime, kime gönderiyorsun, faturan evet, nerede, bu para senin mi, babamdan kaldı, miras belgeni yani boşluk yok orada. Buradaki olay ne? O parayı doğrudan çekip muhtemelen dövize falan çevirip havala yöntemi dediğimiz ne? Burada işte daha önce biliyorsunuz İBB dosyasında ortaya çıkıyor. Yani bu adama gidip 1 milyon atıyorum 1 milyon lira veriyorsun. Dubai'ye gittiğinde 800 bin lira alıyorsun.
1: Peki hocam şu İranlılar öyle çalışıyor değil
4: mi? Havalanın yani bedeli biraz
1: havala yatırım var ya diyelim. Yani yurt dışındaki Amerika'daki birine bir para gönderecek. İran'daki bir kuyumcunun bir de Kanada'daki temasta olduğu bir kuyumcu var veya
2: işte İBB yolsuzluğunda konuştuk.
1: O diyor ki ben bu kadar parayı aldım buradan, sen oradan o gelen kişi şahsa bu parayı ver diyor.
2: Evet, o, İBB konusunda konuştuk. Kapalı çarşıda yapılıyordu ama şöyle bir konu. Şimdi 1000 euro mesela bankadan para, bir arkadaşım yazıyor. Bankadan para çektiğin zaman banka diyor ki yani 500 euro 1000 euro. Haber verin de diyor, hazırlayalım parayı.
4: Doğru.
2: Onu anlıyoruz. Şimdi bu kadar para hareketini ben merak ediyorum. Bu adam fondan parayı çıkarıyor hocam. 11 milyar. O ne oluyor? Onun hesabına gidiyor.
3: Doğru.
0: Ya o, şöyle.
2: Yani nakit para değil Ekrem abi söz konusu olan.
3: 11 milyar ya.
2: Elektronik para. Şimdi bir para

0: geliyor adamın hesabı. Bu adam bu parayı alacak da bir yere gönderecek.
1: Bankadan da çekerken bir şeyler cevaplaması
0: yani
1: lazım.
0: Anlatabiliyor muyum?
2: Bankanın trafik onayı var. Olmadan.
0: O havala dediğin sistemde başka bir şey. O para bir şekilde bir yere gidecek yani. Tabii, bir şey olacak. Şöyle, o hareketi merak etmiyor mu insanlar? Fondan çıktı,
2: şimdi
0: şuraya gitti.
2: Çok haklısınız. Şimdi fondan paranızı bir aracı kurumdaki hesabınıza çekersiniz.
0: Aracı kuruma?
2: Yani veya bir banka hesabınıza da isteyebilirsiniz. Eğer bir hesabınız yoksa, ki olması lazım.
0: Var,
2: yani
0: bir aracı kurumda olur.
2: Çünkü işlem yapacaksınız. Dolayısıyla diyelim aracı kuruma çektiniz, oradan da bankaya göndermeniz lazım. Bir aracı kuruma gidip bana elden 11 milyar para ver diyemezsiniz. Hani bankaya gidip belki bunu yapabilirsiniz ama bu da çok göze batan bir şey. Evet. Dolayısıyla belki de o bankayla da anlaşmış olmanız gerekiyor.
3: Öyle yani soruşturma yani milyara... soruşturma çok uzayacak gibi. Şimdi o söylediğin şey çok önemli. 1 milyar lira, 11 milyar lira Dubai'ye nasıl götürürsün? O havale sistemi bile olsa o parayı işte o bu arada aracılık yapacak kişiye nasıl aktarırsın?
0: Yani fon, bir şey
3: elektronik fon olarak.
2: Ay, Masak da bunları soruyor zaten. Tabii. Yani birçok
0: çok sıkı tutuyor.
2: Evet, yani kara para aklama var, işte başka suçlar var falan. Yani böyle yüklü bir miktarı bir yerden çekip bir yere gönderiyorsunuz. İlla ki bunun trafiğini takibi oluyor. Yani bugün kimse şey zannetmesin. Hani kimse paranın nereye gittiğini bilmiyor, takip edemiyor. Bugün herkesin sicil, yani MKK dediğim sistemde bütün sizin bireysel emeklilikteki paranızdan tutun da borsadaki hisse senedini aldığınız fona kadar sistemde ne alıyorsunuz, orada sizin sicilinizde yazılı. Para transferlerinde eğer aşırılık varsa Masak zaten burada takibini yapıyor. Yani
4: hocam,
2: burada
4: MKK'da Teran'ın sahibi de varmış.
2: Yani doğrudur, işte bunların hepsi araştırılacak. Ben şey demek istemiyorum, yani her şey çok yolundaydı da bir anda patladı.
0: Ama bu dediğiniz arada... çok önemli. Şu an yani bir şey konuşmuyor olmamız bunların bilinmediği anlamına da gelmiyor. Bu soruşturma devam ediyor. Yani böyle hareketler muhtemelen takip edildi.
4: Belki de örgüt çıkacak.
0: Belki de bir şey çıkıyor. Bunu da söyleyelim. Biz kafamıza gelen soruları soruyoruz. Bu arada bir şimdi gündüz bir olay oldu uçakta.
1: Evet.
0: İsrail meselesi. O başka bir.
1: Dubai, Tel Aviv'e gitti. İsrail.
0: Evet. Şu an itibariyle de Suriye Şam Uluslararası Havalimanı yakınındaki bir termik santralde patlama meydana geldi. Henüz nedenini bilmiyoruz. Hemen havalimanı yanında vardı biraz görüntüler galiba. Geldi mi arkadaşlar görüntüler? Burası mı o? Şam Uluslararası Havalimanı burası. Onun yakınında bir termik santral.
5: Hatta teşriğin.
0: Yani santralde patlama. Bir insanın tabii ki.
1: İsrail'in.
0: Evet, yani onlar geliyor işte. Bilemiyoruz tabii, belki başka.
1: Ya da sabotaj içeriden gelen. Kesin İsrail parmağı
0: ama
1: var.
0: Ama böyle bir patlama.
1: Sabotajdı. Yani İsrail'de seçimde var ya. Yani şu sıralar etrafımızdaki, bölgemizdeki her tür gelişmeyi bununla ilgili ilişkili düşünmek lazım.
0: Her
1: yani
0: gelişmeyi.
1: Husilerin işte saldırıları olsun, bu olsun, uçak şeyleri ve Netanyahu'nun işte bize saldırı yapılacak demesi aslında bazı yerlere bir saldırı yapacağız anlamına geliyor. Bazı sabotajlarda.
4: Ama Milli Güvenlik Kurulu'nun 9 maddelik şey hepsi bunu içeriyor. Bakın ne kadar öldüğü çok. Var. 9 maddede hepsini koydular. Husiler'de, Ukrayna'da vardı, Yemen'de vardı. Çok güzel kararlar çıktı bugün.
0: Uğur hocam,
1: özellikle İsrail'in istikrarı bozucu hareketlerine vurgu yapılıyor.
0: Ya bu savaş artık böyle değil mi? Ben hep söylüyorum. 3. Dünya Savaşı çıkacak mı çıkmayacak mı diye konuşuyoruz da. Ya bence şu an İsrail savaşta zaten.
4: Tabii.
0: Yani bunların hepsi ülkelerin iç işlerine yönelik müdahaleler de dahil olmak üzere, sabotajlar da. Ben her şeyi
4: 80 bin tane sivili öldürmüş, bebeği öldürmüş. Bu savaş değil de nedirdir ya? Katliam yani resmen savaş.
0: Bir de yani diğer ülkelere yönelik de tehdit algısı. Biz nasıl MGK topluyorsak İsrail'de de güvenlik kurulu toplanıyor. Tehditleri söylüyor. Gidip mesela Türkiye'yi vurmak gibi bir şeyleri yok. Ama yapar hocam içeride her türlü.
4: Yapar. İşte bir ay kaldı seçime ve seçimi kaybedecek. Onun için her şeyi yapar. O seçimi ertelettirmek, iptal ettirmek, tehdit algını arttırıp oyunu arttırmak için o Netanyahu'dan her şey bekledi.
1: Yani gri bölge operasyonları zaten var literatürde. Yani o sıcak savaştan bir önceki aşama o her türlü operasyonu yapıyor. Eritre'de mesela çok faaliler. Husilerle Eşşebak üzerinde mesela yeni bir provokasyon devreye sokulmak istiyor.
0: Vercan, bilmiyorum ne dersin ama ben Türkiye'nin içinde bir ara hatırlasana bu sığınmacılar, Suriyelilerle ilgili Ankara'nın Çinçin mahallesinde bir şeyler yapıyor. Birileri sokağa çıkartılıyor. Bir takım meczuplar yalnız kurt diye salınıyor. Toplumsal olaylar yaratılıyor. Ben bu boyutların da hani dahil olduğunu düşünüyorum. İstihbarat faaliyetlerinin.
1: Peki. Yani bu fon krizinin mesela şu dönemde şu sıra patlatılmasında bile bir şey var. Rastlantısal bir şey değil yani. Planlanmış rastlantılar vardır.
0: Vercan,
1: yani
3: Bey.
1: Dışarıdan, içeriden.
3: Müsaade ederseniz. Fon boş krizi çıktı değil çıkalı. Yani. Benim aklımda şöyle bir şey var. 2021'de 12 kişi bir araya geliyor. Kapalı bir fon kuruyorlar.

0: kendi aralarında alıp satarak alıp satarak 2025'e kadar oradaki değerler aşırı bir şekilde şişiriyorlar. 2025'te borsaya açılıyorlar.
1: Tefası.
0: Evet, yani tefası açılıyorlar. Ve ondan sonra işte bir takım içi boş şirketler alıyorlar. Şirket, iş yapan şirketi alıp işte bir gıda ortak şirketin oluyorlar, iş yapmaz evet. hale getiriyorlar falan. Benim aklıma gelen ihtimal şu. Büyük ihtimalle bunlar bu işi 5-6 ay daha sürükleyip Cumhurbaşkanlığı seçimi, yani genel seçimler yaklaştığında büyük ihtimalle çok daha büyük bir bomba patlatmayı niyetliyorlardı. Ve işte o dışarıdan yapılan uyarılar, Maliye Bakanlığı'nın uyarısı evet. ve SPK'nın da şirketlerin büyük çapta herhangi bir kuruluşa yatırım yapmamaları gereğiyle alakalı düzenlemeyi yaptığında artık balon patladı. Ve bence eğer sürdürebilselerdi, bilmiyorum Tonguç Bey'in bu konudaki yorumu daha önemli, sürdürebilselerdi bir 3-5 ay daha sürdürüp 3-5 ay sonra büyük ihtimalle, şimdi 800 milyardan bahsediyoruz ama o zaman büyük ihtimalle belki birkaç trilyondan bahsediyor olabilirdi.
2: Evet.
0: Bunu hesapladılar ve bence erken patladı.
3: Şöyle bir şey var, yani mesela bir şey söyleyeyim kısaca uluslararası ilişkilerdeki, yani kriz ve skandalların nasıl diğer ülkelerle bağlantılı olabileceği konusunda. Yani Sayın Erdoğan mesela o Bişkek zirvesinde miydi, Karabağ'ın zaferini kutlandığı şeyden, Azerbaycan'dan dönüşünde bir uçağımız düşmüştü, nakliye uçağı düşmüştü.
2: Evet, çok önemli.
3: NATO zirvesinden sonra mesela başka bir skandal patlıyor. İşte BM'deki performansının hemen dönüşünde bu fon skandalı patladı. Yani daha önce de mesela böyle şeyler oldu.
4: Vardı Bercan abi, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi.
3: Evet.
4: Hatırlayın, terör saldırısı oldu. Ankara'da genelkurmayın önünde.
3: Evet, yani
4: terör
3: saldırısı Türkiye böyle
4: oldu.
3: Millet devlet bütünleşmesinin böyle bu zirve yaptığı yerlerde ve uluslararası performansımızın çok yükseldiği dönemlerde bir olaydan sonra hemen bu tarz şeyler genelde patlıyor.
2: Ha, bu şey anlamına yani gelmiyor işte bu iş. İlla bunların hedefleri bu zaten. Bunu evet. yapıyorlar. İçeride de kullanışlı. Zaten kızdığımız o. Aparatlar var. Bu işin teşne anlatabiliyor muyum? Şu Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından çok bahsettik. Onu bir dinleyelim arkadaşlar. Dün yaptığı.
5: Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Sanki bizim için, bugün için söylemiş.
2: Evet, Kayahan da andı Ekrem abi, Cumhurbaşkanı. Allah rahmet eylesin Kayahan da. Yok şimdi öyle. Desene Ekrem abi, senin yaşın uygun. Benim böyle şeyler söylemeye yaşım uygun.
4: Cumhurbaşkanı'sı en yakından takip eden isim evet. Ekrem abi.
2: Hakikaten Kayahan sanatçıydı yani.
0: Eyvallah. Evet. Allah taksiratını affetsin. Allah rahmet eylesin. Yalnız bakın, Cumhurbaşkanımızın bu konuşması muhteşem. En güzeli de hadi oradan demeyiz.
1: Ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Biz bu fonları konuşurken hani zamanlama vesaire söylediniz ya, bence şu anda aslında böyle bir şey olması tabii hani hayıra vesile midir bilmiyorum şey olarak. Çünkü şu anda dünyada bir en azından çok türbülanslı bir hava yok bir. Biz içeride dikkat ediyorsanız ne döviz tarafında ne faizler tarafında böyle bunun haricinde başka bir oynaklık olmadı. Evet büyük bir

0: Olay çözülmesi gereken bir durum ama biz bunu bir de düzenleme getirdik. Hı hı. Şimdi yenileri de gelecek tahmin ediyorum. Yani ben bunu birkaç yayında şeye benzettim. Bu bankacılık krizi sonrası mesela hatırlarsanız şimdi 25 yıl geçti. Ama 2008 krizi oldu, pandemi oldu, ne bileyim içeride dışarıda savaş ortamı falan. Ama hiç bankacılık sistemi gelip de bugün sorgulanmadığınız bir durum. Dolayısıyla evet kötü bir dönem yani fonlar açısından sorgulanıyor. İnsanlar daha çok öğrenecek. Ama şimdi buradan ben bu yorumu yaptım. 25 yıl sonra da fon piyasasında bir şey olmaz diye. Bazıları da altına şey yazmış. Ya bizim o kadar zamanımız var mı? Bu bizle ilgili bir şey değil. Bu piyasa süren bir şeydir. Borsa yarın bitmez. Fon piyasası yarın bitmez. Evet kötü tabii günleri canım olur. Dolayısıyla aslında şu anda yaşadığımız bu ekrana getirdiğiniz o işte 131 fon, 455 bin kişi falan. Bunlar çözülemeyecek şeyler değil. Ben bu konuşmayı o açıdan şöyle değerlendiriyorum hocam. Yani burada Cumhurbaşkanı gerekenin yapılması gerektiği konusunda biz bugün toplandık. Evet. Ben de böyle bir irade koydum. Zaten dikkat ediyorsanız iş biraz hızlandı bundan sonra. Yani devamlı bir haberler geliyor işte TMSF'ye şirketler geçiyor. Ben bunu bir iki gün içinde bir rotaya oturtacağım.
1: Elif Bey buradan buyurun devam
2: aynen
1: edelim.
2: Tam yeni ilk defa mı oluyor sanki?
1: Evet buradan devam edelim. Çok güzel bir şey söyledi Tonguç Bey. Dedi ki yeni bir regülasyonlar yapıldı. Yeniler de yapılacak dedi. Evet, Sayın yani Cumhurbaşkanı'nın konuşması da buna işaret. Aynen onu söylüyorum. Şimdi 24 Ocak 1980 milat. Evet. Ondan önce siz babalarınız falan hatırlarlar. Tasarruflar falan ya altın alınırdı ya emlak arsaya falan yatırıldı. Bankaya para yatırılmak bir affedersiniz enayilikti. Çünkü enflasyon %50, faizler %6, %7 koydunuz geri alıyorsunuz.
3: 1,5.
1: 24 Ocak 80'den sonra işte bir bankerler patladı. Faiz cihası. Orada bir regülasyon yapılmadı. Bir sene sonra 81'de 82'de banker Castelli patladı. Turgut Özal ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı ve Kaya Erdem maliye bakanıydı. İkisini de hükümetten çıkarttılar. İlk regülasyon işte sermaye piyasası kurulu o zaman kuruldu. İlk
3: 82'de.
1: 82'de. İktisadi İşler Komisyonu Başkanı'nda yani bizim rahmetli peder başkandı. Onu çok yatıyorum. Kanunda şu kadarcık ufacıktır. Herkesin cebinde gezerdi. Rekabet kurumu kurduğu zaman biz de aynısını 4054'de aynı.
3: Babanız o komisyonun başkanı.
4: 24 Ocak başkanı kararları değil mi? Liberal ekonomiye evet geçtiğimiz dönem.
3: 24 Ocak.
1: Özel. Evet. O SPK Özel'in kanunu şu kadarcık böyle bir cep şeyle bastırdılar. Herkese de dağıttılar. Regülasyon yapıldı uzun zaman. Sonra ne oldu? 94'te bir şey oldu. Tansu Çiller'in başbakanlığı döneminde 3 şey tane banka battı hatırlarsınız. Evet. O zamana kadar da tasarrufa şey verilmiyordu. O bankalardaki paralar gitti. Sonra regülasyon yapıldı. O bankalardaki paraları Emlak Bankası üzerinden borçları şey yapıldı. Çok yani yarısı bile verilmedi ama verildi. Sonra ama bankalara bankadaki mevduatlara devlet garantisi verildi. Hatırlıyorsunuz. Evet. Bir regülasyon yapıldı. Sonra sizin dediğiniz geliyor. 2001 krizi. 2001 krizinde o Amerika'nın yaptığı siyasi bir krizdi. 30 milyar dolar bir günde bankalardan çektirildi ve birçok banka battı.
3: 30 milyar dolar çekilince battık.
1: Battı. İşte burada da öyle şey ama Amerika'ya o siyasi bir şeydi yani onu yaptırdı. Onun üzerine BDDK, Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu kuruldu. Bankaları her ay denetliyorlar, düzenliyorlar öyle şey yapar evet şimdi. Nasıl SPK kurulmuştu 82'de bankerler, aracı kurumlar onları dedi, BDDK kuruldu. Şimdi bundan sonra diyoruz ki bir regülasyon kesin yapılacak. Tonguç Bey diyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de o. Tamam bir regülasyon var ama kurtarmıyor. Birdenbire fonları herkes bir saldırdı çekince ne oldu? Battılar.
3: Banka krizi.
1: Bu, yani buna ekonomik terör diyoruz. Bu kasıtlı yapılan bir şey. Yoksa hemen batmayabilirdi de yani. Tamam balon var. Manipülasyon var. O çok açık görünüyor. Ama hemen batmayabilirdi.
3: Bunu o kasıtlı balona nasıl müsaade edilmesi de bir regülasyon
1: tabii
3: konusudur.
1: Tabii. İşte onun için yapılacak. Bundan sonra fonlara da bir garanti verilecek. Yani adamcağız zavallı 30 sene 40 sene bürokraside çalışmış. Orada şube müdürlüğü bilmem ne. İkramiyesini almış gidiyor veriyor yatırıyor buraya. Biraz el rahatlasın. Ailem işte her ay daha iyi bir para gelsin diye bütün birikim bitti. Şimdi bunlara belki garanti gelecek ve denetim sıkılaşacak. Zaten SPK eski başkanının, 5 önceki başkanın şüpheli sıfatıyla belki de bu gece tutuklanacak bilemiyoruz. İfadesinin alınması budur. Yani zaten kanun var. Düzenleyici regülatör kurum var ama görevini yapmamış, ihmal etmiş. Sizin dediğiniz gibi belki ortaklı olabilirler ya da ihmal olabilir ama kesin bir ihmal var bir kere. Ve bundan sonra düzenleme olacaktır. Yani ben de Tonguç Bey'e katılıyorum. Bir hafta içinde bu iş inşallah sonuçlanacak.
3: Yani şu yanlış anlaşılmasın altını bir daha çiziyorum. O beyefendi için değil yorumum. Yani onu bilmiyorum. Masumiyet kanunu mesela ben SPK falan bu işte.

0: ilgilenenler, sorumluluğu kimse, evet, yani daha açık işte emniyetle ilgili bir sorun olursa derim ki İçişleri Bakanlığı, polis kimse, o açıdan
1: bitti
0: söylüyorum.
1: Tabii.
0: Bu arada bir seyircimiz atmış. Tera Yatırım'dan hisse manipülasyonu için suç duyurusu. Ocak ayında yapmışlar mesela. Çıkmış adam demiş ki ya bir takım şeyler, şüphelerini dile getirenler var. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum diye. Kendileri yani Tera Yatırım diye.
1: Ve bir işlem yapılmamış.
0: Ya, yok yok. Tera Yatırım kendisi açıklıyor. Bizim hakkımızda yani diyor böyle bir şey var diyor. Bizimle ilgili manipülasyon yapıyorlar. Bunlar tehlikeli olabilir diye diyor. Onun için göndermiş. Yani bir yandan uyarı yapıldığında da bir şey gelebiliyor başına yani. Bu da ilginç bir mevzu.
2: O uyarıyı yapan kişiler hakkında Tera Başkanı suç duyurusunda bulundu ve gözaltına alındı.
0: İşte şimdi bu da bir sıkıntı yani. Bir de öyle bir alan ki bu SPK, borsa morsa, bir şüpheli bir şey söylediğinizde ya burada bir şüpheli bir durum var diye sen diyorlar ki yani o hisseyi şey yapıyorsun, manipüle ediyorsun falan, o kadar sıkıntılı bir şey ki o.
3: Şahsa saldırma kolaydır da tüzel kişiliklere tabii, saldırma genel, çok zor.
0: Hemen. Mercan yani o çok sakat iş, o bir şirket başına düşüyor.
3: Yani ticari itibarımızı ediliyor falan filan üzerinden hemen işlem başlatıyorlar.
0: Evet, bu alanın dediğiniz gibi, Uğur Hoca'nın dediği yani bir daha bir regüle edileceğinin işareti.
1: Cumhurbaşkanımızın konuşmasından bunu anladık.
0: Bir de Yıldırım aynı yere iki kere düşmez hikayesini.
4: Bir daha benzer olayların yaşanmaması için. Evet.
0: Daha dikkatli olunacağı kesin bu olaylardan sonra. Bu kadar olaydan sonra insanlar artık soracaklar. Yani ister istemez en azından bir süre daha. Siz o hikayeyi anlattınız. Dünyanın her yerinde böyle dolandırıcılık, ponzi hikayeleri var da. İnsanlar diyecekler ki ya bunda niye böyle, daha sıkı soracak. Bankacı aradığında ya şu fona yatıralım dediğinde sağlam mı diye soracak. Kalkıp onun bir takım isimlerle resmi var diye oraya güvenip para falan yatırmak. Herkes herkese resim çektirebilir. Bugün kaç kişi de resim çektirdi Ekrem abi, kim bilir. İzmit'te vallahi. Yani hakikaten öyle. Gelecek fotoğraf çektirecek.
3: Şimdi ilkokulda bile şeyle başlar mesela, kızımın şey ve hayat bilgisinde geldi işte soruyor. Ondan öğrendim biraz da hak ve sorumluluklar falan böyle. En önemli işte sorumluluk veya hak nedir? İşte güvenlikten başladı. Yani güvenlik her şeyin temeli. Şimdi okullardaki işte güvenliği tartışı saldırıdan sonra işte bu SPK'daki fondaki skandallardan sonra buradaki güvenlik şimdi tartışılacak. Yani önlemlerin alınması açısından. Ve TUSAŞ'a saldırı olmuştu mesela. Tabii. İşte bu teröristler elini kolunu sallayarak nasıl girebilirler şeyini tartışmaya başlamıştı. Yani o anlamda yani her yerde her en temel şey güvenlik.
2: Bercan abi, seni desteklemek için söyleyeyim. MASAK 3 başkanı hatırlarsanız şüpheli sıfatıyla ifade verdi. MASAK'ın entegre mali istihbarat sistemi EMİS'e sızan 3 kişi, MASAK daire başkanı ve MASAK yardımcısı İnönü Akgün Alp, MASAK istatistikçisi Eda Aydoğan, MASAK gelir uzmanı Güler Eke tutuklandı. Ya MASAK'ın o güvenlik
3: istihbarat ağına kesimi
2: sızılmış Cumhurbaşkanı.
0: Bunu öyle birileri ve yakın istihbarat örgütleri yapabilir Kenan, tamam, bu işi işte, yani.
2: Ya böyle bir hareketlilik var, görüyordur. Belki destekliyordur, ne olacak yani? Biz dış mihrak olarak söylemiyoruz ama terörsüz Türkiye süreci başlamışken, Türkiye ekonomisi rayında giderken terör üzerinden halkımızın mağdur edilmesi de enteresan. Yani masa sızıntı yapanlar, MASAK'ta çalışan kişiler
0: ya çıkarıyor.
3: FETÖ'den
2: tutuklanıyor.
3: En güvenli liman diye Türkiye gösteriliyor. Yani evet, bütün sermayenin akmayı düşündüğü adres olarak Türkiye öne çıkmış. Yani bütün bu skandallar o imajla da zarar veriyor.
0: Bu çok doğru. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi MASAK'ta çalışan, bilişim sektöründe çalışan bir adam her yerde parmak izi, dijital parmak izi bıraktığını biliyor. Ben bu cehaletimle biliyorum. İnternette bir yere girdiğimde o kaydediliyor. Bu adam bu riski göze alıyorsa, parmak izi, dijital parmak izi bırakmayı, yani bambaşka bir boyut. Tabii. Bu böyle şey iradesi değil. Bir tane vatandaş şuna bakayım demiyor.
2: MASAK'ın 3 üst düzey yöneticisi FETÖ'den tutuklandı. Yani o güvenlik sistemine sızdığı gerekçesi.
1: Ekonomik terör diyorum ben buna. Doğru teşhis etmişim.
2: Belki de bu kişilerle Tera operasyonunu yönetenler arasında belki bağlantı çıkacak. HTS kayıtları, iletişim, WhatsApp yazışmaları, devlet müdahale etti. Muhtemelen bu yapı varsa yapıyor, ortaya çıkartacaktır.
1: Melih Bey, bir saptama daha
0: buyurun yapayım. Hocam.
1: Bakın bu güvenlik, şimdi Bercan Bey'in dediği çok önemli. İran bir Dubai'yi vurdu. Abu da yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir haftada $300 milyar para çıktı Birleşik Arap Emirlikleri'nden. 300 milyar dolar.
0: Evet,
1: yani bu güven çok önemli bir şey. En ufak bir dedikoduyla, bir şeyle ya da bir saldırıp da birdenbire geri çekiyorlar. Burada çok güzel bir şema yapmıştınız siz. Şişirdiler, şişirdiler, çek.

0: Parayı vesaire. Aynen. Dolayısıyla bu güven, işte bu ekonomik terör bu. Dolayısıyla güven sağlandıktan sonra bu, mesela Dubai'den giden 300 milyar doların en aşağı 200 milyar doları Türkiye'ye gelebilir. En aşağı. Çünkü bu bölgedeki en güvenli liman.
1: Evet, Avrupa İstanbul Birliği olabilir,
0: Otokülesi, Dubai. Gümrük Birliği, Tahkim var, ticari şey, her şey var bizde.
2: Gerçi bir de bunu görmeyip oraya gidenler var. Az önce Mustafa Sandal'ın eşinden bahsediyorsun.
0: Kaçak.
2: Dubai güvenli bir bölge. Evet, yok, açıklamasında öyle diyor. Orası insanların önünü görebildiği, kaygısız yaşadığı, bilmem ne yaptı. Bir de şunu da demeden geçemeyeceğim yani. Bu çok politik bir adam olduğu için bu eleştirileri de duyacak. Bu Türk Savunma Fonu ile ilgili bir katkı yapılması konuşuluyordu.
3: Aa, evet. Tabii.
2: 750 lira işte bir...
3: 100 bin liralık kredi kartına 750 lira kesilecekti.
2: Ben bu parayı vermem, bu parayı vermemek için kartlarımı iptal ediyorum diyecek kadar politik bir adam olduğundan ötürü bunu söylüyorum. Yani çok şarkıcı değil, popçu değil. Çok demek ki şeyine güveniyor. Siyaset yorumu yapıyor.
3: Kredi kartını 99 bin liraya düşürdü.
2: Evet, bir yandan da
3: 750 lirayı vermemek için.
2: Yurt dışına geleceğini orada görme açıklamaları yapıyor, bilmem ne abi. Bunları da seyircinin takdirine bırakıyorum. Yani bu bana çok garip geliyor. Yani milliyetçi söylemler yapacaksın, böyle ulusalcı söylemler yapacaksın. Atatürk diyeceksin, şu diyeceksin. Sonra orası daha güvenli. Dubai'ye gidiyoruz. Eşimi düğünde gördüm, bilmiyorum. İnsan, bu arada bunu da söyleyeyim yani. İnsan eşinin, karısının her şeyinden sorumludur. O şey mi olur canım? Bu ne demek yani?
4: Bir araya reklam alabilir miyim? Şimdi bakın, finans piyasalarından, sermaye piyasalarından falan filan bahsediyoruz ama sen az önce İzmit fotoğraf falan dedin, aklıma şu geldi. Bugün biz Dilova, Gebze Dilovası'ndaki İmes Sanayi sitesine gittik. Organize sanayi bölgesi, 370 dönümlük, 370 hektarlık bir yer, 371 firma var ve milyarlarca dolarlık ihracat yapan üretimler yapılıyor orada. Savunma sanayi başta olmak üzere akla gelebilecek hemen her sahada ciddi üretimler yapan bir yer. Ve yetkilileri dinlediğimizde hakikaten Türkiye ile ve son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın üretimde bizi getirdiği yerle hakikaten iftihar ettik. Bu arada geçici olarak, yani kısa bir süre için Kocaeli'ye uğradığımızda da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle de engellilere verdiği hizmeti görünce orayı ziyaret eden arkadaşlar olarak hepimiz yani mutluluktan ağladık. Engellilere verilen Gonca Engelliler Eğitim Merkezi yer var ve zannediyorum Kocaeli ve havalisinde oturan engelli çocukları olan ailelere son derece muhteşem bir hizmet veriliyor. Bunu belirtmek istedim.
2: Çok önemli. Ekrem abi, ne yapsak, ben de orada bir engelliler için. Yani şunu da yapıyorlar mı? Şehri gördün mü? Mesela bazen hep onu düşünüyorum. Kaldırım bu akşam benim gündemim. Yürüyemiyor o insan. Biz sağlıklı bir şekilde yürüyemiyoruz yollarda. Onlar için ne yapılıyor? Bir şehirde böyle bir şey var mı?
4: Bir yani bir dahaki gidişe bakacağız.
2: Hakikaten bu o kadar önemli ki, kaldırımda arabalar. Polis dönüp bakmıyor bile artık kaldırıma çekmiş arabaya. Yollar şey. Yani en azından bu dediğiniz şey engelliler için ne yapılıyorsa.
5: Engelli
2: azdır.
5: Dediniz ya, gene bir reklam. Ben de bir reklam yapayım kızımdan dolayı. Engelli dedim. Tabii ders çalışıyor.
2: Bercan bütün gün kızıyla ilgileniyor.
5: Baba özel gereksinimli diyor.
3: İyi baba.
2: Özel gereksinimli.
5: Özel gereksinimli diyorlarmış. Yani artık engelli ifadesi kullanılmıyor. Onu da buradan söyleyelim.
0: Engelsiz.
2: Ya kötü bir şey değil yani. Bazen şimdi politik doğruculuk şey yapılıyor. Ben de mesela gazeteye yazıyorum. Bilim adamı diyorum. Onu bakıyorum şey yapıyorlar. Bilim insanı.
5: Bilim insanı, evet.
2: Bence yani bilim adamı daha iyi geliyor. Rahmetli Engin Ardıç da öyle dediler. Erkek bilim insanı mı diyeceğiz yani? Bence bilim adamı. Bu
4: Gonca Engelliler Merkezi ile ilgili kısa bir not daha söyleyeyim. Ana maksat, ana gaye, ana hedef engellileri hayata intibak ettirebilmek. Korkunç eğitim. Mesela mutfak eğitimi veriyorlar, yemek pişirme eğitimi, işte sektörde çalışabilme eğitimi, daktilo eğitimi. Yani oradaki oldukça büyük bir alanda ve hakikaten orada hissediyorsun engellilere neydi? Özel gereksinimli insanlara yönelik muhteşem hizmetler var. Allah razı olsun. Umulur ki Türkiye'nin her yerinde olur. Çünkü toplumun biliyorsunuz yaklaşık %8-10 civarında özel gereksinimli insanlar.
2: %10 civarı, evet, ne yazık ki böyle bir rakam var. Evet, şu an yarın belki olumlu bir şeyler gelir, değil mi? Yani çünkü çok bekleyen insan var, bir sürü yarın insan.
5: Bu arabalardan hayalimdeki Bentley'di, en çok ona yanıyorum. Evet, ben. Orada bir Bentley var.
4: Tamam, yakında satacağız.
2: Sana satalım onu.
0: En pahalı arabalar.
2: Sana satalım ve fonu aktaralım bu.
3: Beşinin dördünü yakalamışlar, biri kayıp, ulaşamamış.
6: Şimdi ben izin verirseniz şöyle bir özet de yapayım. Hocamın söylediği gibi aslında Türkiye'de regülasyonlar belki de birçok ülkede olmadığı kadar sıkı. Yani bugün masa alından tut SPK'sına işte BDDK'sına kadar burada gerçekten hani

0: Halka açık olan şirketlere de şöyle bir tavsiyem var. Bu işlerin içinde hiç yoksanız.
1: Tonguç Bey, müsaadenizle bir cümle daha. Orada zannediyorum 8-10 iş adamını, çeşitli yatırımları olan, çeşitli üretimler yapan 8-10 iş adamını dinledik. Ve ben o insanlarla iftihar ettim. Belli ki varlıklı insanlar ama bir şey üretiyor. Ve ürettiği şeyle o kadar mutlu ki. Ve bu arada ürettiği şeyi bir valf mesela yurt dışından almak zorunda kaldığımızda tanesini bir rakam almıştım. 18 bin dolara alınan bir şey. Bir ihtiyacım var alıyorsun. Ve onu burada üretip tanesini 3 bin liraya veriyor. Bak 18 bin liraya alınan bir şeyi tanesi 3 bin liraya. Daha sonra değişik üretimler yapan değişik iş adamları da mutlulukla bu tür şeyleri anlattılar. Dışarıdan şunu alıyorduk, bunu yapıyoruz artık, hani ithalata ciddi bir engel getirdik, ithal etmemize gerek kalmadı falan diye. Ve orada gerçekten üretimden zevk alan insanlarla bugün bir araya
2: geldik. Ne güzel olmasın. Hocam siz tavsiyede bulunuyordunuz.
0: Hemen şunu söyleyeyim. Şimdi buna benzer şirketler borsamızda halka açılmışlar. Şeffaflıkla kendilerini anlatıyorlar, tanıtıyorlar. Şimdi böyle ortamda biraz kendilerine çekildiler. Dolayısıyla ben olsam, şimdi geri alım yapan şirketler var. Sizin faaliyetleriniz devam ediyor. Bu fon süreciyle hiçbir alakanız yok. Çok saygın birçok şirketimiz var. Dolayısıyla çıkın, gerek televizyonlarda basın açıklaması yapın, analistleri çağırın. Fabrikanız varsa işleyişinizi, hani tekrar bir kendinizi hatırlatın.
2: Tam da bu dönem yani. Bir şeyden korkum yok. Ben üretim yapıyorum.
0: Yani işte ihracat yapıyorum. Şu sektörde çalışıyorum. Dikkat ederseniz bazı şirketler daha dirayetli kaldı. Yani nacizane hani o yönetim kurulları, patronlar artık kimse. Sizler de fırsat verirsiniz belki. Başka basın mensupları da buna kanallarda herhalde çok fazla böyle şey yapacağını zannetmiyorum. Aman gelmeyin, kendinizi anlatmayın. Böyle olmuyorsa bile bir basın açıklaması yapın. Kendinizi anlatın ki yatırımcı şeyi düşünmesin. Yarın bir şirkete yatırım yapacağı zaman ya bunlar da bizle hiç ilgili giremedi, kendini anlatmadı demesin. Gerekirse işte herkes çağırsınlar, basın çağırsınlar, fabrikalarını göstersin. Çünkü böyle biz kendimizi göstermekten biraz imtina ediyoruz ama başarılıysanız bunun arkasından gidin bir. İkincisi, diğer aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri. Bunlar hala sağlıklı bir şekilde çalışıyorlar, yatırımcıları var, faaliyetleri devam ediyor. Dolayısıyla onlar da biraz daha kendilerine çeki düzen verip hani bu süreçte biz ne kadar daha kendimizi yenileyebiliriz. Buna da bir baksınlar. Yani şirket, aracı kurumlar, yatırımcı da lütfen bundan sonra gerekirse bizler de, mesela benim böyle bir projem ya da fikrim de var. Anadolu'da merkezler olsun, belli kişiler gitsin. Böyle çok teknik değil de Ahmet amca, Mehmet amca ya da Ayşe teyze gelsin. Soru sorduğu zaman karşısında bir muhatabı olsun. Ayda bir olur, iki olur, çay içmeye gider. Bir sanayi odasında, belediyede. Tamam mı?
3: Yani ticaret sırrı veya şirket sırrı diye işte verilmeyen, bazen bilgi verilmiyor. O bu şeye giriyor mu?
0: Yok.
3: Yani mesela yabancı şirketlerde, kurumlarda şey
1: Tonguç
3: var.
1: Bey'in...
3: Financial openness diyor onlar. Yani finansal açıklık veya şeffaflık.
0: Şöyle tabii ki kamu aydınlatma platformu var. Yani bazı şeyler özel bir bilgi kamuyla paylaşılmadıysa bunu gelenlere anlatmayın. Ama şirketinizin esas faaliyeti neyse, ne yapıyorsanız açık açık söyleyin. Yatırımcı tarafında da biz giderken ben televizyonlarda çok görüyorum. Biz tabii böyle teknik konular konuşuyoruz vesaire, anlatıyoruz işte, kısaltmalar kullanıyoruz falan ama izleyenler burada kayboluyor bence. Yani onun bir yanına gidip sorusunu dinleyip birebir, bunlar böyle yapmamız lazım. Yani biz bir finans merkezi kurduk. Finans merkezi olacağız diyoruz. Burada yatırımcılarla bu iş olur. Ama bazı şirketler pazarlama için işte Anadolu'da gidiyorlar, seminerler falan yapıyorlar. Bunu biraz da devletin, Borsa İstanbul'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya BDDK'nın, burada çok değerli insanlar da var. Gitsin sistemi anlatsın. Biraz da halkın ağzından anlatsın ki herkes bir hazır böyle bir şok yaşadı. Evet. Kendine çeki düzen versin. Yani ben tabii olur olmaz ama hani biz bir piyasa çalışalı olarak bu tip fikirler vermemiz lazım.
2: Ama şu da, vatandaş da şunu bilmek istiyor. Ben güvenmek istiyorum diyor. Bu işlerin bir bedeli olacak yani.
0: Evet.
2: Bu işte kimin sorumluluğu varsa, siyasi bağlantısına bakılmaksızın, eşi, dostu, babası, şuyu buyu bilmem ne falan değil. Onlar bir kamuoyunun böyle vicdanını tatmin edecek şekilde bunun bedelini öderlerse
1: silkelenecekler.
2: Yani kamuoyu da, borsaya da, her şeye de güvenir. Dört gözle buna bakıyoruz. Biz de bütün açıklığıyla, tüm yönleriyle bu konuyu konuşuyoruz. Darısı Şimdi biz hep bunları konuştuğumuzda Türkiye'nin yanında durduğumuz için yandaş dedi, diyen meslektaşlarımız o CHP'li bilmem neli gazeteciler. Sabahtan akşam azıcık dertleri buysa bu perspektifte bakarlar. Mağdurları da ayırmazlar. Şu partili, şu partili.

0: diye.
1: Bir operasyonlar Kenan epeydir devam ediyor değil mi? Tabii, ne zamandır tabii. Böyle bir operasyonlarla kalkıyoruz her gün.
2: Vallahi bağırsak temizliği lafı biraz çirkin tedavileri var ama Türkiye bence ciddi manada temizlik yapıyor.
3: Bir temiz eller operasyonu, temiz eller bir operasyon yapılıyor.
1: Kenan bugün seni yoracağım.
4: Tabii yok, estağfurullah.
1: Bugün beraber ayakta yaptık.
4: Ya şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız dün dedi ya, hadi oradan Ekrem abi dedi ki en güzel söz Cumhurbaşkanımızın buydu. Hadi oradan.
2: Allah ahlak mı öğreteceksin? Erbakan Hoca'nın en güzel sözlerinden biri. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dün tam yerinde o şeyi kullanması muhteşem. Hadi oradan.
4: Ya şimdi
3: Hoca da hep kullanır.
4: Fon olayında Fatma Betülsayan Kaya'nın ismi geçti. Anında istifası kabul edildi. Partideki görevlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Siteden ismi filan çıktı. Gereğini yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani ben Ekrem abiyle Milli Gazete'de beraber çalıştık, abimdir. 94'te Cumhurbaşkanımızı belediye başkanı iken adım adım takip ettik. Yani belediye muhabiri olarak çalıştık. Cumhurbaşkanlığı muhabiri olarak takip ettik. Uçakta kendisiyle beraber seyahatlere gittik. Şunu gördük, hata yapanı Sayın Cumhurbaşkanımız halka karşı hata yapanı affetmiyor. Direkt gerekeni yapıyor ve 1994'ten bugüne 2026'ya hep girdiği seçimleri kazandı. Şimdi şurada mesela Ekrem İmamoğlu var. Ya yani şöyle bir yaptığımız haberleri belgeli bilgiye dayalı haberlere baktım. Mesela 1990 yılında Türkiye'de bir üniversite sınavı oldu. 290 bin kişi katılmış 1990'da. Ekrem İmamoğlu sınavı kazanamıyor. Kıbrıs'a gidiyor.
1: O zaman ÖSS, ÖYS vardı değil mi?
3: Evet.
4: Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'ta Kıbrıs Amerikan Girne Üniversitesi'ne kaydını yaptırdığını ifade ediyor. 2 sene okuduğunu ifade ediyor ama nakili nereden oluyor? Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden oluyor.
1: Ki sınavı geçmek için sınava girmek ve yetiyordu yani.
4: Melih Bey okumadığı, bir gün dahi bir dakika bile bulunmadığı Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne nakil yaptı, yerleşti. Şimdi 1990'da bile, yani öğrencilik hayatında bile yaptığı halkın tabiriyle hırsızlık denilebilir mi? Bence denir.
1: Mahkeme
4: yani,
1: kararı var bu konuda.
4: Mahkeme kararı var. 290 bin kişi sınava giriyor, kazanamıyor, Kıbrıs'a gidiyor. Okumadığı üniversiteden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne geçiş yapıyor. Yani okuduğu dönem dahi sıkıntılı. Yani öğrencinin geleceğini çalmış. Mesela ben Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine baktım. 2016'da böyle yıl yıl kısa kısa anlatacağım. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 17 tane yazara bir söyleşi düzenliyor. Aralarında Murat Bardakçı var, Ertuğrul Özkök var, Zülfü Livaneli var.
1: Ama sanırım Zülfü Livaneli ben para almadım dedi.
4: Diyor ki katılmadım dedi. Yani 17 tane yazara 17 gün boyunca
3: para vermiş gösterip
4: tabii,
1: o daha kötü.
3: Götürmüşler.
4: Gelin vatandaşlarla, Beylikdüzü'ndeki vatandaşla buluşalım, halkla söyleşi yapalım, kitaplarınızı imzalayın. 17 tane Türkiye'nin tanınmış gazeteci, yazar, sanatçısını, Zülfü Livaneli, Murat Bardakçı, Ertuğrul Özkök, Abdülkadir Selvi de var. Tek tek biz aradık. Dedik ki ya bu
1: Abdülkadir'i nereden bulmuş?
4: Bulmuş, katılmamış zaten. 17 tane yazarın tamamını aradık. Birkaçı cevap
1: onu vermedi. Da çeşni olsun diğer yani. Evet. Muhafazakar da çağırıyoruz.
4: Şimdi Ertuğrul Özkök'ü aradık. Dedi ki ben katılmadım. Murat Bardakçı'yı aradık. Katılmadım. Zülfü Livaneli'yi aradık. Katılmadık. Şimdi burada bu söyleşi programı yapıldığı gerekçesiyle hayali bir ihale yapmış 2016 yılında. Murat Bardakçı bizim o haberleri gördü. Dedi ki Kenan bir belgeleri gönderir misin? Ekrem İmamoğlu'na soruyorlar. Ya ihale yapmışsınız, 17 tane yazarı, sanatçıyı, gazeteciyi çağırmışsınız ama bu toplantı olmamış, imza günü olmamış. Ne diyorsunuz? Bu soruyu muhatap almıyorum. Yani. Murat Bardakçı cevap verdi Habertürk internet sitesinde, Habertürk gazetesinin. Aralarında benim de bulunduğum 17 yazara ait bu hayali söyleşiler meselesi ilk defa 2020'de Muhammed Uzun'un Sabah gazetesinde çıkan haberiyle gündeme geldi. Diyor ki ben bu soruyu muhatap almıyorum diye Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği iddia edilen ama tamamen hayali olan program için 1 milyon liraya yakın 2016 yılında

0: paranın ödenmesinin hesabını belediyenin o zamanki başkanına sormak tabii ki hatadır. Cumhuriyet Savcılığının bu konuda hakkında asıl sorumluların, yani Hartum, Tokyo gibi şehirlerin belediye başkanlarına ifadesine mi başvurulması gerekiyor? Düşünsenize, Ertuğrul Özkök, Zülfü Livaneli, Murat Bardakçı'nın ismi üzerinden bile hayali ihale yapmış. Yazarları çağırmış, göstermiş. Para aktarılmış şirkete ve hayali ihaleyle alınıyor 2016'da.
1: Kenan, orada 1 milyon diyorsun da o dönemde o 1
0: şu
1: milyon
0: anki belki de 20
1: 500
0: milyon.
1: Bin dolardan daha fazla bir paraya tekabül ediyor.
0: Şimdi o 2016'da
1: değerliydi.
0: Ya ilçe belediye başkanı olduğu dönemde bile yolsuzluk yapmış. Daha sonra bakıyoruz 2017-2018'de Adem Soytekin'i hepimiz duyduk. Ekrem İmamoğlu'nun inşaat şirketi, İmamoğlu İnşaat'ta sıvacı olarak biliniyor. 2017-2018'de 8 tane taşın bazını Adem Soytekin üzerine devretmiş. Yani sıvacısına 8 tane taşın bazı mal varlığı beyanında Adem Soytekin üzerine geçirmiş. Ya böyle bir siyasi figür. 2019'da hatırlayalım, para sayma kuleleri vardı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın alımıyla ilgili. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz gidiyor, çanta çanta para taşıdılar.
2: Evet.
0: Yani bakıyoruz
2: bunları ama İmamoğlu'nun bu konuyla ilgili açıklaması var. Şimdi bunlar uygun görüntüler değil diyor, şık görüntüler değil diyor, bir televizyon kanalında
0: ama
2: soruyorlardı.
0: Görüntüler değil de şimdi siz il başkanlığını satın alıyorsunuz. Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü, İBB'nin spor, AŞ'nin genel müdürü Fatih Keleş balya balya paraları taşıyorlar diyor diye Özgür Özel. 2 lira bizim arkadaşlarımız üzerinde çıkmamıştır. Bu paralar sayıldı. Yani kara para.
2: Tabii şimdi canım. Ya bu olacak iş mi? Bir 2019 partinin yılı şeyinde olacak iş mi bu? Yani paraları, hallere bak.
0: Şimdi
2: ama hayır yani diyor. Bu sorulduğunda da bir aradan sıyrılıyor demek ki bir şekilde diyor.
0: Ama
2: yani
0: işte
2: mahkemede soruluyor mu bunlar mesela?
0: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yapımında Ekrem İmamoğlu'nun ne işi olur? CHP Genel Merkezi yok mu? Bu paralar kim tarafından taşınıyor? Hangi kara para bu? Bu paraların arkasında kimler var? Bu il başkanlığının kamerasına yansıyan bir avukatın paylaşımı. Yani bu parayı
2: İçeriden
0: ifade etmediler. Yani 2019 yılında. 2023'te bir örnek daha vereceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin. Bu Beylikdüzü'ndeki hayali ihale organizasyonun içinde var. Asistanın eşi ve annesi üzerinden daire almış. Şimdi yolsuzluk var, rüşvet var, hayali ihale var, hırsızlık var. 2023'te hepimiz gördük. Uşak Belediye Başkanı işte otelde özel hayattır, evli olabilir ama o otelde bulunan sevgilisini belediyede çalıştırdı, ortaya çıktı ve dedi ki ben aday olabilmek için 1 milyon 200 bin lira Özgür Özel'e verdim dedi.
2: Biz konuşurken utanıyoruz Kenan ya.
0: Ben de utanıyorum yani.
2: Hakikaten muhalefetin hali, şimdi birileri diyor ki iktidardan hoşlanmayan seçmen var, gitsin muhalefete dönüyor. Biz burada bu konular anlatıldığında ben utanıyorum bunları
0: konuşuyor
2: olmaktan.
0: Bunların hepsi belgeli yani, desen yani keşke doğru olmasa.
2: Tabii,
0: mesela
2: tabii.
0: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oğlu boşanıyor, gelinine bir iş adamı tarafından 30 milyon liralık daireyi satın alınmasını istiyor ve aldırıyor. Yani şimdi düşünsenize, siz belediye başkanısınız, çocuğunuz boşanıyor, boşandığı eşine, çocuğunuzun gelinize daire aldırıyorsunuz. Yine hatırlayalım, 2024'te Ekrem İmamoğlu hep diyor ya Özgür Özel, 2 lira bulun, arkadaşlarımın da 2 lira üzerinde çıkmamıştır. Ekrem İmamoğlu Sarıyer Emirgan'da 1,5 milyarlık 3 daireyi 15 milyona aldı. Ali Nuhoğlu kendisi söyledi, ben vermek zorundaydım büyükşehirdeki işlerimi yürütmek için. Yani Sarıyer'de Boğaz'a nazır tanesi 5 milyonluk daireyi 5 milyon aldı. 3 tane 15 milyon. 1,5 milyarlık 3 daireyi 15 milyon aldı ve yargılanıyor. Bundan dolayı yargılanıyor.
2: Peki bir şey deniliyordu, bu mahkemeler hani canlı yayınlansın TRT'de falan diye.
0: Keşke yayınlansa.
2: Bunu niçin söylüyordu mesela? Herhalde hani sağlam cevapları olduğunu düşünen birisi bunu söyler değil mi? Evet. Yani ben der, sor bu soruyu da ben seni bir rezil edeyim cevap vererek diye. Şimdi sana soruluyor mahkemede. Ne cevap?

0: veriyor Kenan. Yok. Sen çok yakın takip
1: cevap
0: ediyorsun.
1: İşte diyor
0: sizi
1: ki,
0: muhatap almıyorum.
1: Ya muhatap almıyorum diyor ki.
0: Böyle mi diyecekti TRT'de? İmamoğlu, ben anlamıyorum ki.
1: İmamoğlu inşaatın sahibi Tuncay Yılmaz almıştır. Özel şirkettir.
0: Ya daha İmamoğlu inşaat ne? İmamoğlu inşaat senin inşaatın.
1: Kendisi.
0: Uğur Dündar dayanamadı, hatırlıyor musun?
1: Evet evet.
0: Dedi ki siz niye mal beyanınızda bu villaları göstermediniz dedi. Uğur Dündar yani yılların CHP'li gazetecisi. O bile dayanamadı.
1: Tabii,
0: artık.
1: Mal varlığında göstermedi.
0: Ya niye göstermedin dedi. Benim değil ki dedi. İmamoğlu inşaat. Ya böyle bir şey. Yani bunu seçmen nasıl kabul ediyor? İmamoğlu, ben onu algılamıyorum.
2: Hayır, sormadersin de Uğur Dündar neden şirketimin dedikten sonra devam etmiyor?
1: Evet, sonra.
0: Neden sen de öyle bir cevap vereceğini düşünemedi. Hazırlıksız yakalandı.
2: Ama bakın büyük ihtimalle önceden bunun hazırlığı yapıldı bence. Bunu şey ya
0: öyle mi, aklıma fikrim mi bunu sordu?
1: Tabii gündeme gelmiştir.
2: Ama nasıl? Çanaktı.
0: Bence o da demiştir ki ben böyle söyleyeceğim. Uğur Dündar bunu kabul mü etmiş?
2: Bence çanaktı o.
0: Doğru söylüyor. Sen daha iyi tanırsın eski.
2: Şimdi isim vererek söylemeyelim ama bazı insanlar biliyorsun bedelini almadıkça hiçbir haber falan yapmazlar.
0: Bazıları yapmadıkları haberlerle ünlenmiştir. Mesela, Ekrem
2: ayrı,
0: abi onları bizden
2: ayrı,
0: daha iyi biliyor.
2: O ayrı fasıl. Şimdi Kenan'ın söyledikleriyle ilgili bir şey, iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Bir, Uşak Belediye Başkanı ne dedi? İşte aday olabilmek için Özgür Özel'e 1 milyon lira 200 ayrıca 200 bin lirayı evinin duvarına koydum. Attım, 1 milyon lirayı evet, çantaya koydum falan dedi. Etkin pişmanlıktan faydalanmak için bu açıklamaları evet, yaptı. Hala içeride. Hatırlayın Antalya eski belediye başkanı Muhittin Böcek de 15 milyon avroyu en son itiraf etti. Tabii. Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon avroyu verdim dedi.
1: Havala sistemi işte Ekrem abi bahsettiğiniz.
2: 10 milyon havala sistemi orada ortaya çıkmıştı zaten. Hatırlayın 1 milyon avro genel merkezi Özgür Özel'e işte değişik milletvekilleri üzerinden gönderdim. 950 bin avro gönderdim falan dedi. Burada bence Muhittin Böcek aslında verdiklerinin sadece bir bölümünü açıkladığı için şeyden etkin pişmanlıktan faydalanamadı. Evet. Bu stüdyoda Cumhuriyet Halk Partisi Antalya eski milletvekili neydi? CHP eski milletvekili 2016'da biraz fazla konuştuğu için partiden kovulan bir
1: işte, efendim FETÖ ile CHP arasındaki bağlantıyı söylediği için ihraç edilmişti.
2: O kişiyle bu stüdyoda konuşurken ben ona dedim ki Antalya belediye başkanı, eski belediye başkanı itirafçı olarak bir şeyler söyledi ama anladığım kadarıyla Antalya'dan herhalde açık artırmada adaylık için ödediği para çok daha fazla olup devlet de bunu bildiği için onun açıkladıkları kadarı yeterli gelmedi herhalde dedim. O akşam özel sohbetlerden şuradan buradan hatırladığım benim orada en az 50-60 milyon avro söz konusu. Hı hı.
1: Ve 3 örnek daha var. Yani çeşitlendirerek yoksa yani toplasak 100
0: elinde
1: tane madde çıkar.
0: Elinde dosyalar var, orada da var bir
1: süre. Şimdi Beykoz Belediyesi petrol tankeriyle patlıcan taşıdı. İhalesi oldu. Yani Beykoz Belediyesi kendi iştiraki olan firmaya patlıcan, domates, işte salatalık almak için bir ihaleye çıkıyor. Aracı belirliyorlar. Savcılık araştırma yapıyor, başsavcılık.
0: Evet.
1: Araç petrol tankeri çıkıyor. O patlıcan gelmemiş. Yani petrol tankerleriyle patlıcan, hayali patlıcan taşıdılar. Ve hatırlayalım. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek sevgilisini, annesini, kardeşini ve eniştesini Menderes Belediyesi'ne aldı. Ya özel hayattır ama siz belediyeye...
0: Yok yok, yani şu özel hayat ayrımını iyi yapalım. Şimdi yakınını bilmem neyini bir yere koyuyorsan bu haber, bu konuşulacak bir şey. Doğru, buna bir evet, şey dediğimiz bir şey yok. Bu özel hayatlık bir şey değil ya elbette.
1: Şimdi diyelim ki belediye başkanı...
0: Yani çünkü burada bir siyasi bir konu. Yoksa birinin sen sevgililik ilişkisini bilmem ne ilişkisini söz konusu yapıyorsan burada problem başlar. Öbür türlü mesela Kuşadası'nda var işte CHP'li yönetici. Ya o da çok bu fon soruşturmasıyla ilgili yazıyor. İsmini unuttum vatandaşın. Gelinini, kızını, damadını, bilmem neyini hepsini sokmuş Kuşadası Belediyesi.
1: Bülent Tezcan'la
0: anılıyor.
1: Tezcan, evet.
0: Ve gelmediler, yurt dışına kaçmışlar. Şimdi ve bu haber, bu özel hayatla ilgili bir şey.
1: Şimdi
0: kastımız şu, otel odalarında kamera mamera, onun bunun şeyi, hikayesi başka bir hikaye. Onu, yani işle ilgili değilse onu, ondan kastım özel
1: yani
0: hayat.
1: Düşünün.
0: Yoksa bir haberdir.
1: Evlisiniz, sevgiliniz evet, var. Olabilir.
0: Yani bizi olabilir değil mi? Onları şey değil.
1: Sevgilinizi belediyeye alıyorsunuz, annesini alıyorsunuz, kardeşini alıyorsunuz, eniştesini alıyorsunuz ve SGK kayıtlarından çıkıyor bu. Bu son örnekte Manavgat'ta baklava kutusunda 110 bin euro verdikleri ortaya
0: canlı
1: çıktı.
0: Canlı kameralarda evet, gördük bunu.
1: Şimdi Melih abi, şimdi Cumhurbaşkanımız

0: bakanlık yapmış, partinin genel başkan yardımcısını fon olayında görevden alırken Özgür Özel ne yaptı? Rüşvetten, yolsuzluktan, hırsızlıktan yargılanan Ekrem İmamoğlu'na destek için miting üstüne
1: 100 miting tane, yaptı. 100 kere miting düzenledi.
0: Miting yaptı, rüşveti ve yolsuzluğu savunmak için.
2: Çok teşekkür ederim.

0: Ajans Yeni Günden herkese merhaba. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde katledilen mesafe değerlendirildi. Yayımlanan 8 maddelik bildiride süreçle ilgili kararlılık vurgulandı. Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği de bildiride yer aldı.
1: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Külliye'deki toplantı saat 17.20'de başladı ve yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride terörsüz Türkiye ve bölge hedeflerindeki kararlılık vurgulandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği de komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. Bildiride Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği belirtildi. Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkimiyle devlet otoritesinin ülke satına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir. MGK'da Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irade teyit edildi. Bildiride ABD ve İsrail'de İran arasındaki savaşa da değinildi. Taraflara müzakerelere dönme ve ihtilafa son verme çağrısında bulunuldu. Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası toplum somut adımlar atmaya davet edildi. Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta MGK'da masaya yatırıldı. Taraflara itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına bugün başlıyor. Gündeminde çok sayıda önemli düzenleme var. Açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kürsüye çıkacak. Peki Erdoğan'ın hangi mesajları vermesi bekleniyor? Detaylara bakalım.
2: Terörsüz Türkiye, yargı, ekonomi paketleri, Mekke Anlaşması gibi milyonları yakından ilgilendiren düzenlemeler yeni dönemin başlıkları olacak.
3: Son hazırlıklar yapılıyor, gong çalacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. yasama yılına başlayacak. Kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak ve gözler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda.
2: 1,5 aylık aranın ardından 1 Ekim'de meclis çalışmalarına başlıyor. Genel kurul 14'te açılacak. Başkan Erdoğan törenle karşılanacak. Meclis Başkan Vekili Celal Adan kendisine eşlik edecek. Genel kurulda önce meclis başkanı Numan Kurtulmuş konuşacak. Ardından Erdoğan salona davet edilecek. Başkan Erdoğan kürsüden önümüzdeki sürece ilişkin mesajlarını verecek. Dış politika, terörsüz Türkiye ve ekonomik gelişmelerin konuşmasının ana başlıklarını oluşturması bekleniyor.
4: 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir.
2: Erdoğan'ın konuşmasından sonra meclis genel kurulu kapanacak. Gündemdeki konuları salı günü görüşmeye başlayacak. Genel kurulda liderlerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'yla İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun olması bekleniyor. Milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da locadan Erdoğan'ı dinleyeceği belirtiliyor.
4: Her alanda elde edilen başarılar...
2: Başkan Erdoğan'ın salona girişinde Yeni Parti milletvekilleri ayağa kalkmama kararı aldı. Akşam saatlerinde de siyasiler, üst düzey bürokratlar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonda buluşacak.
0: CHP'de kalan ancak yeni parti ile hareket eden 5 belediye başkanı kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Peki bu isimler kimler? Yeni ihraçlar oldu mu? Cevapları sıradaki haberimizde.
5: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Genel başkan dahil.
2: CHP'li 5 ilçe belediye başkanı daha kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçeyi parti sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Yeni parti için çalıştıklarını söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
2: CHP sözcüsü Müslüm Sarı partisinin MYK toplantısının ardından geçti kameraların karşısına. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket eden 5 ilçe belediye başkanının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
5: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin. Yine Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu. Ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
2: CHP yönetimi söz konusu belediye başkanlarını yakın takibe aldı. Yeni parti için çalışan başka belediye başkanları da tespit edilirse onlarla ilgili de disiplin süreci başlatılacak.
0: Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında miras tartışması başladı. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın "Milletimiz Atatürk'ün partisine sahip çıkacaktır" sözlerine yeni parti genel başkanı Özel'den yanıt geldi. Özel, "Binadan Atatürk'ün mirasını alarak çıktık" dedi.
6: Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok.
7: O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık.
2: Muhalefette miras tartışması başladı. CHP ile yeni parti karşı karşıya geldi.
8: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde sahip çıkacaktır" demişti. Öztrak'a yanıt yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel'in o yanıtıyla birlikte CHP ile yeni parti arasında miras tartışmasının fitili de ateşlenmiş oldu.
7: Anket soruyorlar, üst çıkmış ankette. Millet Atatürk'ün partisine oy verecektir diyor. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Bu millet Atatürk'ün partisiyle girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci partide yapmadı.
2: Yeni parti genel başkanı Özel, milletvekilleri çalışma programında konuştu. Hedefinde eski partisi CHP vardı.
7: Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, o günde binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras yeni partinin kadrolarına ve milletimize emanettir.
2: Özel'in açıklamalarının ardından kapalı toplantıya geçildi. Özgür Özel yeni yasama yılı ve güncel siyasi gelişmelere dair vekillerin görüş ve önerilerini aldı.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı İBB harita mühendisi Yakup Öner savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 12 yıllık danışmanı da olan Öner, 50 milyon dolarlık bağış maskeli rüşvet çarkını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş'in takip ettiğini ileri sürdü. Öner, İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini de söyledi.
2: Ruhsat karşılığı istenen bağış maskesi altında milyonlarca dolar.

0: Varlık rüşvetler, el altından dönen para trafiği, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 90. duruşmasında harita mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner'in savunması dikkat çekti. Öner talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş'in takip ettiğini söyledi.
1: İhale süreçlerinde bazı firmalarla görüşmeler yapıldığını ve ihale bedeli üzerinden yaklaşık %7-10 oranında pay talep edildiğini öğrendim. Seçim döneminde belediye ile iş yapan bazı firmalardan kart, nakit veya benzeri taleplerde bulunulduğunu öğrendim. Para işlerinin takibinin Fatih Keleş tarafından yürütüldüğünü ve kimlerden ne miktarda para alındığını bilen kişinin de kendisi olduğunu anladım.
0: Öner, İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini de savundu. Yakup Öner, içeride ve dışarıdaki sistem aktörlerini de anlattı. Belediye içinde Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Murat Ongun, sistemin dışarıdaki adamlarının ise Adem Soytekin ve Murat Gül İbrahimoğlu olduğunu iddia etti. Yakup Öner, 50 milyon dolarlık bağış görünümlü rüşvet tarifesini de deşifre etti.
2: Şimdi fon soruşturmasında 5. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 hisse senedi de mercek altına alındı. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.
3: Fon soruşturmasında çember genişliyor. İş adamlarından sanatçılara kadar adı spekülatif ve manipülatif işlemlere karışan onlarca kişi mercek altında.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleşti ve yapılan bu operasyonda 34 kişiye arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı.
3: Son operasyonda fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. Soruşturmada şu ana kadar tutuklu sayısı 56, 88 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değil. Manipülasyona konu olan 26 hisse senedi de mercek altında. Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gönül ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürüyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecek.
2: Türk sporuna bomba gibi düşen hakem operasyonu ile ilgili yeni gelişmeler var. Futbol Federasyonu ve savcılık karşı karşıya geldi. TFF, polisin video hakem odasındaki dijital materyalleri incelediğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise federasyonu yalanladı. Eleştirilerin hedefindeki federasyonda gündemi bambaşka bir yere taşıdı. Halihazırda devam eden bahis operasyonunda adı geçen 448 kulüp yöneticisi disipline sevk edildi.
5: Federasyon polis VAR odasını inceledi dedi, savcılık yalanladı. Merkez Hakem Kurulu üyelerine yapılan operasyonda ikinci perde açıldı. İddialar çarpıcı. Futbol Federasyonu Riva tesislerindeki VAR odasında bazı dijital materyallerin silindiği iddiasını yalanladı. Bunu açıklarken de VAR odasının emniyet ekiplerince incelendiğini duyurdu. Ancak savcılığın ifadeleri bunun tam tersini işaret ediyor. Bu çelişkiden sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyonu'ndan yeni bir açıklama gelmedi. Üst düzey hakem yöneticilerine yönelik operasyonda da yeni gelişmeler var.
6: Yöneltilen suçlamalar arasında bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, kimi hakemlere mobbing uyguladıkları ve maçlara usulsüz olarak hakem atadıkları iddiaları var. Peki usulsüz olarak hakem atamak, mobbing veya klasman dışı bırakmak ne anlama geliyor?
7: Mesela üç klasman hakemisinizdir. Ama Merkez Hakem Kurulu'nun size yaklaşımı iyi değildir. Sizi Süper Lig'de görevlendirmez. Siz devamlı birinci ligde görevlendirir. İkinci ligde görevlendirir. Üçüncü ligde görevlendirir. Beraber kendinizi daha rahat hissettiğiniz VAR hakemleri veya yardımcı hakemler vardır. Sizi onlarla görevlendirmezler.
5: Peki hakemlik sınavlarındaki skandallar nasıl gerçekleşti?
8: Hakemlerin bir kısmı kendileri klasman atladıkları yani yükseldikleri dönemde performanslarına uygun olmayan sonuçların biraz onların lehine değiştirildiği iddia ediliyor.

0: hakemleri siz kendi yandaşınız olarak görür, onlara böyle ayrıcalıklar sağlarsanız, onların da yönettikleri maçlarda onları oraya taşıyan, onları oraya atayan kişilerin görüşleri doğrultusunda kararlar verdikleri iddiaları var.
1: En çok merak edilen konulardan biri de milli aranın bitmesinin ardından başlayacak olan Süper Lig ve birincilik maçlarının hakem atamaları. Ancak bu liglerin maç hakemleri henüz belirlenemediğinden bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
0: Federasyonun acil olarak bu konuya çözüm bulması lazım.
2: Hakemler konusunda adım atmayan Futbol Federasyonu, bahis soruşturmasında adı geçen 448 kulüp yöneticisini de disiplin kuruluna sevk etti.
3: Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre artık boşanma sonrası süresiz nafaka talep edilmeyecek.
4: Yoksulluk nafakası ortadan kalkmadı. Sadece süresizlik, yani ömür boyu gibi anlaşılacak, karardan öyle olduğu anlaşılacak hüküm kaldırıldı.
5: Merakla beklenen karar resmi gazetede yayınlandı. Süresiz nafaka kararı iptal edildi.
4: Yani artık yoksulluk nafakası süresiz olarak belirlenemez.
5: Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. Yayınlanan karara göre nafakanın süresi davanın şartlarına göre hakim tarafından belirlenecek.
4: Yoksulluk nafakası boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olan tarafın daha ağır kusurlu olmaması şartıyla süresiz olarak verilebiliyordu. Karşı tarafın mali gücü oranında belirlenirdi bu. Hakimin takdir yetkisi vardı.
5: Anayasa Mahkemesi ömür boyu nafakanın hangi durumlarda verileceğinin kanunda açıkça belirlenmesini istedi.
4: Hala iştirak nafakası ile ilgili bir durum söz konusu değildir. İştirak nafakası çocuklara verilen nafakadır. İştirak nafakası kapsam dışıdır, aynen devam etmektedir.
1: Mahkeme yasal boşluk oluşmaması için 9 aylık bir süre tanıdı. Tabii bu süre içerisinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni kuralları belirlemesi gerekiyor.
5: Mevcut sistemde nafaka yoksulluk ortadan kalkmadığı sürece uzun yıllar devam edebiliyordu. Yeni düzenlemeyle nafakanın süresi ve şartları yeniden belirlenecek.
4: Mahkemelere nafakanın arttırılması veya azaltılması ile ilgili dava açmaları gerekiyor.
3: Ateşkesi görmezden gelen soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de saldırılarına devam ediyor. Çeşitli bölgelere peş peşe bombardıman yağdıran İsrail son 24 saatte çocuklar dahil en az 9 kişiyi daha öldürdü. Onlarca kişi ise yaralandı.
5: Yine çocuklar öldürüldü. Yine çadırlar hedef alındı. Gazzeliler ateşkesin gölgesinde can çekişiyor. Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Enkaz arasında kısmen yıkılmış binalarda ve çadırlarda yaşayan Gazzeliler neredeyse her gün hedef alınıyor. Ateşkesi görmezden gelen katil İsrail güçleri kadın çocuk ayrımı yapmadan sivillere bombalar yağdırıyor.
6: İşgalci ordu 3 tane kamikaze drone kullanarak sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldı.
5: İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine peş peşe saldırılar düzenledi. Ölenler yine masum çocuklardı. Gazze'li anne oğlunun cenazesi önünde gözyaşlarıyla feryat etti. Anyunus'ta bulunan bir çadırın hedef alınması sonucu da çocuklar dahil çok sayıda kişi yaralandı.
7: Bu çocuklar oyun oynarken hedef alındı. Çocukların 2-3 metre uzağına düştü. Herhangi bir uyarı veya tahliye emri yoktu.
5: İsrail bu saldırılarla da yetinmiyor. Yasa dışı abluka uygulayan katil Netanyahu hükümeti, yemek ve ilaç gibi temel ihtiyaçların girişinin engellenmesinin yanı sıra iş makinalarının girişine de izin vermiyor. Gazzeliler saldırıların başladığı 2023'te öldürülen Sevabite ailesinden 10 cenazeye yeni ulaştı. Cenazeler 3 yıl sonra toprağa verildi.
6: Amcam, eşi, çocuklar ve torunları İsrail tarafından öldürüldü. Kimseye zarar vermeden evlerinde oturuyorlardı. Yıkılan evleri budur. Yerle bir oldu hepsi. Şehit oldu. Biz tüm bunlara rağmen davetimizi savunmaya devam edeceğiz. Topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.
5: Soykırımcı İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla Filistinli'yi öldürdü. 175 binden

0: Fazla kişi ise yaralandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump son Amerikan güçlerinin Irak'tan çekildiğini söyledi. İran Savaşı hakkında da sert açıklamalar yaptı. Belki onları havaya uçururuz diyerek tehdit etti.
2: Irak'tan çekindiklerini duyurdu. İran'ı bombalayabiliriz dedi.
3: Belki onları havaya uçururuz. Bu kararı vermemiz gerekiyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Ulusal Hispanik Mirası Ayı etkinliğinde dış politika gündemini değerlendirdi. Önceliği Irak'a ayırdı. ABD birliklerinin çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. American forces are
3: leaving Iraq. Bugün son Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü. Ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün.
2: Trump, DAEŞ'ı bitirdik dedi. Bu bizim için bir zafer ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı'nı desteklediğini duyurdu.
3: Yani bugün tamamen yok edilmiş olan DAEŞ'e karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Irak için kesin bir zaferdir.
2: Trump daha sonra Oval Ofis'te konuştu. İran Savaşı'nı ele aldı. Saldırı ya da anlaşma arasında bir karar vereceğini söyledi.
3: Belki onları havaya uçururuz. Bu kararı vermemiz gerekiyor. Ya onları havaya uçururuz ya da anlaşma yaparız. Zamanı geliyor. Çok yakında bitecek.
1: İsrail'deki uçak alarmı Başbakan Netanyahu'nun seçim öncesi güvenlik söylemini yeniden gündeme taşıdı. Fly Dubai uçağının kaçırılması, sinyali vermesi üzerine İsrail savaş uçakları havalandı. Ancak gelişme Netanyahu'nun sadece bir gün önce yaptığı saldırı gelebilir uyarısının hemen ardından yaşandı. Netanyahu'nun güvenlik mesajlarını seçim kampanyasında öne çıkarması ise muhalefetin tepkisini çekti. Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail güvenliğinin seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini vurguladı.
0: Gökyüzündeki panik İsrail'de siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağı kaçırılma sinyali verdi. Uçak rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. İsrail savaş uçakları havalandı. Başbakan Netanyahu da güvenlik toplantısı düzenledi. Ancak olayın zamanlaması İsrail'de siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü Başbakan Netanyahu uçak alarmından sadece bir gün önce hava kuvvetleri üstünde kameraların karşısına geçti. Seçimler öncesinde İsrail'e yönelik bir saldırı girişimi olabileceği uyarısında bulundu.
4: Düşmanlarımızın seçimlere doğru bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler alıyoruz. Bizimle uğraşmayın, ne şimdi ne de hiçbir zaman.
0: Netanyahu'nun bu açıklamasından yaklaşık 24 saat sonra Dubai'den İsrail'e giden bir yolcu uçağında kaçırılma alarmı verilmesi dikkat çekti. Çünkü İsrail'de seçimlere sadece haftalar kaldı. Netanyahu'nun bu tarz gelişmeleri seçim sürecinde ön plana çıkarması da tepkilerin odağında.
5: Tüm bunlar yaşanırken acaba işte İsrail'de seçime bir aydan az bir süre kaldı, bir şeyler mi oluyor, yine Netanyahu bir mağduriyet mi arıyor? Birçok soru işareti var kafada. İsrail'de bir ay sonra seçimler var. Seçimler Netanyahu için çok zorlu geçecek gibi.
6: İttifak karşısında.
5: İttifak var. İttifak birleşmiş durumda ama yine bu aşırılık üzerinden oy devşirmeye çalışan bir Netanyahu ve onunla birlikte işte Smotrich gibi, Ben-Gvir gibi diğer katil bakanlar var. Ama bir taraftan Netanyahu karşıtı blok oylarını yükseltirken Netanyahu ile birlikte hareket eden Smotrich ve Ben-Gvir gibi aşırı radikal partiler de çok ciddi bir şekilde oylarını yükseltiyor Johnson.
0: Netanyahu'nun güvenlik tehditleri üzerinden yaptığı açıklamalar muhalefetin de tepkisini çekti. Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'in güvenliğinin seçim videolarına malzeme edilmemesi gerektiğini söyledi.
1: Bugünün anneleri çocuğunu odada bırakıp yan odaya gitmekten bile mütemadiyen imtina ediyor. Şimdi istisnasını ekranlarınıza getireceğiz. Zira Amerikalı bir anne 4 çocuğunu evde bırakıp kafa dinlemeye kruvazeriyle Bahamalara tatile gitti. Hem de 4 günlüğüne.
6: Police found four young children inside an apartment. Body-worn camera shows how they were led outside.
7: Police say Natalie Belizier.
8: Demek çocuklarını bırakıp 4 günlük kruvaziyer tatiline çıktın.
9: On the Carnival Conquest.
10: İnsan duyduklarına inanamıyor ama hepsi gerçek.

0: Çeç.
1: Merhaba. Ne haber çocuklar? Sadece ikiniz misiniz? Üç, dört.
2: Bir anne dört çocuğunu evde bıraktı, televizyonu açıp tatile gitti.
3: Bunu kafadan atamazsın. Diyor ki çocukların evde yalnızken bir gemide tatildeydin.
4: Aralarında 2 aylık bir bebek de var.
2: Mahkemede gözünün yaşını sildiğine bakmayın. Ayrı olduğu baba şüphelenip aramasa çocukların başına kim bilir neler gelecekti. Polis dördünü de banyoda saklanırken buldu.
3: Çocuklardan genellikle anne sorumludur.
5: Hayır, başka insanlar da sorumlu Hakime Hanım. Dede ve ninesi mesela.
3: Anneler çocuklarının yerini her zaman bilir.
2: Tatil dönüşü limana yanaşan gemideki anne hemen gözaltına alındı.
3: Çocuğu ihmale dair 4 olası suçlama var. Her biri için 2500'er dolar kefalet ve aile merkezine haber veriyorum. İyi şanslar hanımefendi.
2: Çocuklarını yalnız bırakmaya utanmayan anne, kefaleti ödeyip cezaevinden çıkarken kameralara yüzünü göstermekten utandı.
6: Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alındı. Polat, ifadesi alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.
7: Altın tozlu kahve.
8: Baştan serveti konuşuldu, sonra soruşturmalarla gündeme geldi. Dilan Polat bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla adliye koridorlarındaydı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine başlattı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alınan Dilan Polat, savcılık ifadesi sırasında fenalaştı. Sağlık ekipleri çağrıldı. Polat ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlamaları ile yargılanan Polat çifti, 9 aydan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
6: Artvin'de 30 yıldır haber alınamayan Nigar Bilgin'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Hakkında kayıp ihbarı yapılmayan ve yeni kimlik başvurusunda bulunmayan kadını kocasının öldürdüğü belirlendi. Katil zanlısı koca köye yakın bir noktada 20 yıldır tek başına yaşadığı mağarada yakalandı.
2: 30 yıl önce birdenbire ortadan kaybolmuş ama hakkında kayıp başvurusu yapılmamıştı. Talihsiz kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı koca 20 yıldır köyün dışında saklandığı mağarada yakalandı. 30 yıllık sır cinayetin çözüldüğü yer Artvin'in Şavşat ilçesiydi. Nigar Bilgin'den 1996 yılından bu yana haber alınamıyordu. Geçen sürede yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmaması ve Bilgin'in yeni kimlik kartı başvurusu yapmaması şüpheleri artırdı. Güvenlik güçleri harekete geçti. Jandarma ekipleri köyde yaptığı görüşmelerde kayıp kadının eşinden sürekli şiddet gördüğüne dair bilgilere ulaştı. Katil zanlısı kocanın 20 yıldır köyün dışındaki bir mağarada tek başına yaşadığı tespit edildi. Mağaraya düzenlenen operasyonda katil zanlısı koca yakalandı. Mağarada yapılan aramada talihsiz kadına ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı. Gözaltına alınan katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
6: Henüz 16 yaşındaydı Aslı Aslan. Hayat dolu bir genç kızdı. Bir arkadaşıma elbise götüreceğim diyerek çıktı evden. Ama o kapıdan bir daha içeri giremedi. Arkadaşın ehliyeti olmadığı halde kullandığı motosiklet yola hatalı çıkış yapan bir motosikletle çarpmış, otomobille çarpıştı. Kaza anında kaskı olmayan Aslı 4 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ama kurtarılamadı. Aslı'nın ölümüne ilişkin yargılamada karar çıktı. Ailenin acısı ise ikiye katlandı çünkü iki sürücü de serbest kaldı.
9: Böyle oldu.
10: Hala inanamıyorum. Sanki bir yerden çıkıp gelecek. Gerçekten. Çünkü çok hayat doluydu ya.
2: Gözlerinde yaş, yüreklerinde Aslı'ya duydukları tarifsiz bir hasret vardı. Güzeller güzeli kızlarını hayattan koparan kazanın ardından çıkan kararsa acılarına acı kattı.
0: Arabacıya 3 sene verdiler, motor sürücüsüne 1 sene 1 ay verdiler. Olan bizim kızımıza oldu.
9: Benim evime ateş düştü zaten. Biz o günden beri cayır cayır yanıyoruz yani. Yaşamıyoruz ya. Hayatın şu an benim için hiçbir anlamı yok.
2: Tarih 19 Ağustos 2025'ti. Etimesgut'ta 16 yaşındaki Aslı Aslan ve aynı yaştaki arkadaşı motosikletle yola çıktı. Arkadaşının ehliyeti yoktu. Aslan'ınsa kaskı. Ve o motosiklet caddeye çıkan bir otomobille çarpıştı. Aslı 4 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı ama o mücadeleyi kaybetti. Aslı'nın beyin ölümü haberiyle yıkılan aile ilk anda organ bağışına yürekleri dayanmasa da sonrasında kızlarının hatırası böyle yaşasın istedi. Aslı'nın böbreği 17 yaşındaki bir genç kıza, karaciğeri ise 41 yaşındaki bir hastaya nakledildi. Ama Aslan ailesinin acı hikayesi orada bitmedi.
0: Bu kazanın olduğu gün eşim zaten 2,5 aylık hamileydi. Üçüncü gün zaten o çocuğu da düşürdü.
11: Korkunç kaza Aslan ailesinin hayatını bir anda alt üst etti. O günden sonra acılarının yanına bir de adalet arayışı eklendi. Adliye koridorlarında aylarca mücadele ettiler.
2: İki sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Kazaya karışan otomobil sürücüsüne iyi hal indirimi uygulandı. Cezası 3 yıldan 2 yıl 1 ay hapse düşürüldü. Ve yalnızca 105 bin lira para cezasına çevrildi. Aslan'ın ehliyetsiz arkadaşına ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Cezası da 5 yıl süreyle ertelendi. Yani davanın sonunda her iki sürücü de serbest kaldı.
11: Karar zaten evlat acısıyla sarsılan ailenin yüreğindeki yarayı bir kez daha kanattı.
0: Bu sonuca da itiraz ettik. Bir üst mahkemeye taşıyacağız.
9: Arabacı hatalı, yanlış bir çıkış yapmış ama motorcu arkadaşın sürati, kasiste yavaşlamaması bence kızımın ölümünün en büyük sebebi.
6: İstanbul Avcılar'da 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'den yıllardır haber alınamıyordu. Ailesi ondan bir haber aldı ancak maalesef acı bir haberdi bu. Genç adamın kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeninin bulunduğu, sonrasında da kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Tekin ailesi evlatlarına ölüme götüren nedeni arıyor.

0: Ben çocuğum niye 10 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında yatsın?
1: 9 yıl her yerde aradığı oğlu kimsesizler mezarlığında çıktı.
0: Eğer oğlumuz 9-10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok.
1: 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de Avcılar'daki evinden çıktı, bir daha eve dönmedi. Aile kayıp ihbarında bulundu ama hiçbir iz bulunamadı. Gerçek 9 yıl sonra ortaya çıktı.
0: İhbarda bulunmamıza rağmen gitmediğimiz yer kalmadı zaten. Yani gitmediğimiz yer kalmadı. Tüm kamera görüntülerini talep ettim ama hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşamadım.
2: Bize sistemde ihbarımız olmasına rağmen en ufak bir haber bile verilmiyor. Bu haber bize neden verilmiyor ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar?
1: Yıllar sonra DNA için baba ve kardeşten alınan örnekler mezardan alınan örnekle uyumlu çıktı.
2: 2017'de bu ceset bizim elimde geçseydi biz de ona göre kendi işlerimizi hallederdik. Ona göre kendimiz defnederdik. Çünkü o kimsesiz değil, onun bir ailesi var. Her zaman da vardı zaten.
1: Genç kaybolduktan günler sonra bulunmuş, kimliği belirlenemeyince kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
0: 12 gün sonra bulunmuş. Tıpta da bekletiliyor ve ondan sonra kaldırılıyor, kimsesizler mezarlığına defnediliyor.
1: Acılı aile için asıl mücadele şimdi başlıyor. Çünkü ölümün üzerindeki sır perdesi aralanmış değil.
0: Otopsi raporunda da hiçbir şey, ölüm sebebi belli değil. Hani neden belli değil, ölüm sebebi neden belli değil? İntihar mı? İşte efendime söyleyeyim, başkası tarafından itildi mi? Tekrar otopsi raporu istiyorum.
3: Antalya'da polisler polislere operasyon yaptı. Aslında kulağa inanılması güç geliyor. Hemen bir açıklık getireyim. Zira hedefte sahte polisler vardı. Kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar FETÖ soruşturmasında adınız geçiyor. Altınları bize teslim edin diyen bir kadını ana düşürmeye çalıştı. Ancak baltayı taşa vurdular.
4: Çalan kişilerin altınları, altın alıp benim evimde sakladığını söyleyerek beni korkuttular.
5: Karşısında kendisini polis olarak tanıtan profesyonel bir dolandırıcı vardı.

0: tam 3 milyon lira değerindeki altın kolye ve bilezikten oluşan ziynet eşyasını kaptırdı. Polisin zamanında müdahalesi dolandırıcıları pişman etti.
1: Çok yoğun çalışmalar yaparak altınlarımı ve dolandırıcıları yakaladılar.
0: Dolandırıcıların tezgahı yine bilindik adınız FETÖ soruşturmasına karıştı. Amaç evdeki altın ya da nakit parayı elde etmek. İşte 3 dolandırıcı, polis kılığındaki 3 dolandırıcı Antalya'da mağdurun yaşadığı eve geldi, altınları aldı.
1: Altınlarımı kapıya gelen kişiye verdim. Verdikten sonra altınlarımı getireceklerini söylediler.
0: Nazan Bilgen dişinden tırnağından arttırıp zor günler için birikim yapmıştı. Yüz binlerce liralık gram, çeyrek altın ve kolyeler, yani toplamda tam 3 milyonu bulan altınlarını eve gelen dolandırıcılara eliyle teslim etti. Polis kılığındaki o dolandırıcılar 3 milyon liralık altınla kaçtı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de özel bir yüz tanıma sistemiyle kendisini polis diye tanıtan o dolandırıcıların kimliği tespit etti.
1: Savcılığın tutuklama emrini, kimliğimin çalındığını, çalan kişilerin altınları, altın alıp benim evimde sakladığını söyleyerek beni korkuttular.
0: Polis kılığındaki o dolandırıcıların kaçtığı tespit edildi. Bir ekip masa başından o kaçış güzergahını kontrol ederken diğer ekip de sahadaydı. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri o aracı durdurdu ve polis kılığındaki dolandırıcıları gözaltına aldı. Neyse ki altınlar da o araçtan çıktı. Nazan Bilgen dolandırıcılara eliyle verdiği 3 milyon lira değerindeki altınla kavuşurken polis kılığındaki 2 dolandırıcı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Bütün polislere gönülden teşekkür ediyorum.
2: İstanbul Eyüp Sultan'da bir ay önce başlayan altyapı çalışması bir türlü bitmek bilmedi. Sağanak sonrası yolda çukurlar oluştu. Bölge sakinleri ise duruma isyan etti.
3: Böbrek taşını düşürmek için çok ideal bir yol olmuş yani.
4: İstanbul'a indi abi, saferi. Saferi İstanbul, Halibeyköy saferi.
5: Bir türlü bitmeyen altyapı çalışması çileye dönüştü.
6: Ya rezillik işte yani, altyapı yok. Yol berbat.
5: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekipleri yaklaşık bir ay önce atık su, yağmur suyu kanalı ve deri ıslahı çalışmaları başlattı. Ancak çalışma bir türlü bitirilemedi. Sağanakla birlikte yolda çukurlar oluştu.
7: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Etkili olduğu noktalardan birisi ise Eyüp. Ancak Eyüp'te bu sefer bir farklılık var. Çünkü yolun neredeyse tamamı çukurlarla doluydu. Ve o yağışın etkisiyle bu çukurlar doldu. Ardından yol tamamıyla çamur haline geldi. Çukur olduğu yetmezmiş gibi bu noktadan geçen sürücüler bir de çamurla mücadele etmek zorunda.
8: Tam okul zamanında başladılar. Ondan önce 3 ay tatil, İstanbul bomboş, hiçbir şey müdahale etmediler.
9: Şu rezilliği yaşıyoruz. Arabanın altı artık sürte sürte vura vura. Yani bir aydır daha fazlası oluyor şu yolların düzelmediği.
7: Bir araç içerisindeyseniz işte tam olarak bu yoldan geçerken bunu hissediyor olacaksınız. Çünkü sağ taraf, sol taraf, her noktada bulunan çukur sizi yol bitene kadar sarsmaya devam edecek.
3: Böbrek taşını düşürmek için çok ideal bir yol olmuş yani. 10 dakikadır geçmeye çalışıyoruz.
10: Abi köstebek yuvası gibi bırakıyorlar ya. Yukarıyı da 4 ay bıraktı. Burayı da bakayım ne kadar bırakacak.
7: Yolun durumu o kadar kötü ki bir ambulans dahi ilerlemekte güçlük çekiyor.
11: İstanbul'un göbeğindeyiz. Eyüp'ün merkezi. 2 saatlerini almaz yapmak, şuraya bak.
12: Bak ben ayda bir kere, bu kendi aracım olduğu halde ayda bir kere ben bu aracı ön takım yaptırıyorum. Bir ön takıma sokmam da 20-30 bin lira para. Yazık, günah değil mi yani? Doğru. Şuraya bak ya, bütün arabalar rezil ediyor yani milleti.
13: Biz bu çileyi hak edecek kişiler miyiz? Yazık, günah değil mi? Ben tamire gidiyorum. Her gün bu arabayı, bu yolu kullanıyorum. Evet. Yazık, günahtır ya. Hepimiz birimize, birimiz hepimize ya.
2: İstanbul Avcılar'da bastığı rögar kapağın açılması sonucu yaşlı kadın 2 metre derinlikteki kanalizasyona düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Rögar kapağı açılınca yaşlı kadın kanalizasyona düştü. Akıl almaz olay Avcılar'da kayda geçti. 76 yaşındaki kadın ellerinde poşette evine doğru yürüyordu. Bu sırada bastığı rögar kapağı aniden açılınca yaşlı kadın kanalizasyona düştü. Yardımına yol

0: kil operasyonunun yapılacağı gün umarım bir erkek kalbidir diyerek temennide bulundu. İşte sonrası.
1: Ceketi sırtıma alacağım.
2: Dediniz.
1: Resmimi alacağım dedim. İşte ben geldim. Nesrin geri döndü.
3: Nakil öncesinde hemşireye inşallah erkek kalbi olur diye esprili bir dille takılmıştı. Dileği gerçek oldu.
1: Uyan uyan dedi, sana bir sürprizim var dedi. Ne oldu dedim. Seninle uyumadan önce dedi bir şeyler konuşmuştuk ya dedi. O erkek kalbini bulduk ya sana dedi.
3: Nesrin Demiral 40 yaşında evladını dünyaya getirdikten sonra birçok hastalıkla mücadele etmeye başladı. Önce halsizlik, ardından nefes darlığı başladı. İlk doktora gittiğinde kansızlık teşhisi kondu, ancak gerçek bambaşkaydı. Öyle ki kendisinin çok nadir görülen bir kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.
1: Tahliller, işte anjiyolar sonucunda benim kalbimin normal çalışmadığını, bunun teşhisinde restriktif kardiyomiyopati olduğunu söyledi.
4: Bu aslında söylediğiniz rahatsızlık kalp kasının anormal şekilde sertleşmesi ve gevşeme yeteneğini kaybetmesi mi?
1: Aynen, evet.
3: Nesrin Hanım 64 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Acil bir şekilde kalp nakli olması gerekiyordu ve beklenen oldu. O kalp nakli bulundu. İşte tam o esnada hemşire ile arasında geçen diyalogsa gerçek oldu.
1: Nasıl bir şey istiyorsun? Nasıl? Ya seçeneğim mi var falan dedim, ama şöyle bir şey dedim. Ya inşallah erkek kalbi olur dedim. Hani ceketi dedim böyle omuzlarıma atar, bir de dedim elime tesbih alır. İşte ait falan, ben uyandım. Ben geldim falan. Yaparım diye eşime espri yapmayı isterim dedim. İşte o akşam öyle geçti sohbet ederek. Gece yarısını geçtikten sonra dediler. Uyan uyan dedi, sana bir sürprizim var dedi. Ne oldu dedim. Seninle uyumadan önce dedi bir şeyler konuşmuştuk ya dedi. O erkek kalbini bulduk ya sana dedi. Yani sevinçten ağladım hatta böyle.
3: Nesrin Demiral sağlığına kavuştu. Organ nakliyle ilgili de çağrı yaptı.
1: Kimse nakil olmaktan da korkmasın, organlarını vermekten de korkmasın. Her verilen organ bir kişiye değil, belki 5, belki 10 kişiye tekrar hayat veriyor, can veriyor. Herkesin yeni bir hayatı olsun. Bunlar da ona yardımcı olsun.
0: Sebze ve meyve alanların son dönemde en çok dikkat ettiği konulardan biri de pestisit. Böceklerle mücadele için kullanılan kimyasal maddeye karşı Türk toplumunda büyük bir bilinçlenme başladı. Marketler de bu konuda önemli reklamlar yapıyor. Antalya'da bir markette temiz diye sattığı sebzelerde pestisit çıkınca cezadan kaçamadı.
5: Konserve işlemi yaptım. Bayağı huylandım ve soydum. Biraz da kalın soydum hatta. Yani keşke her şey çok sağlıklı olsa.
6: Domatesin üzerinde ne olmasından korktun?
5: Tarım ilacı.
7: Sebze ve meyvede pestisit alarmı verildi. Pestisitsiz reklamlarını ise analizler çürüttü.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı marketlerdeki sebze ve meyve reyonlarını mercek altına aldı. Antalya'daki bir zincir market aksini iddia etse de sattığı domates ve biberlerinde pestisit tespit edildi. Ancak kalıntı miktarlarının mevzuatta belirlenen yasal limitin altında olduğu ortaya çıktı.
7: Yapılan analizlerde 7'si domates, 8'i biber olmak üzere toplam 15 numunede pestisite rastlandı. Miktar yasal limitlerin altında olduğu için de raflarda yerini aldı. Ancak market pestisit tespit edilmedi reklamı yaptığı için 1 milyon 83 bin lira idari para cezasına çarptırıldı. Gözlerse meyve sebzelerdeki pestisit oranına çevrildi.
8: Yasal limitin altında, yani bu limitte şu demek, insan sağlığına en az zarar verecek düzeyde bizim soframıza geliyor demek. Burada güvenli alandayız.
7: Pestisit kimyasal bir madde ve zararlı böceklerin ürünlere zarar vermemesi için kullanılıyor.
6: Peki pestisitlerde yasal sınır nedir? Bu sınır ürüne ve pestisitin türüne göre değişir mi?
8: Yasal limitlerin altında pestisit kullanımı ürünün pestisitsiz olduğu manasına gelmiyor. Ürüne göre değil, türüne göre değişir. Her pestisit türüne göre yasal sınır değişir.
7: Yüksek dozda pestisit kısa vadede mide bulantısı, pusma, solunum güçlüğü gibi yan etkilere neden olabiliyor. Uzun vadede ise sinir sistemi başta olmak üzere çeşitli organları etkiliyor.
9: Elmanın falan üzerinde yine bir bıçakla falan sürüldüğü zaman o şeyi çıkıyor. Ama diğerlerinde falan, mesela mandalinada veya

0: armutta. Onu hiç anlamıyoruz. Zaten hep de kandırılıyoruz.
1: Biz alıyoruz. O tip şeylere de fazla özen göstermiyoruz. İyice yıkıyoruz mümkün olduğu kadar ama ne kadar arınıyor onu bilemiyoruz.
2: Yasaklı veya doz aşımı pestisit kullanımının cezası ise 26 bin lirayla 132 bin lira arasında değişiyor. Denetimlerse sıkı.
3: Pestisiti siz göremezsiniz. Bu ileri laboratuvar teknikleriyle tespit edilen bir durumdur. Gözle ya da evde basit testlerle bulabileceğiniz bir durum değil.
2: Uzmanlara göre bol suyla ve doğru şekilde yıkamak ürünün üzerindeki bazı pestisit kalıntılarının azalmasına yardımcı olabiliyor.
4: Yüz binlerce kayıtsız motokuryeye karşı sıkı denetim başlatıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi.
5: İçişleri Bakanlığı'ndan motosikletlere sıkı denetim geliyor. 500 bin ila 1 milyon arasındaki kayıtsız motokurye mercek altına alınacak.
6: Kimi trafikten kaçmak için, kimi yakıttan tasarruf etmek için motosiklete yöneldi. Sayılar arttıkça kazalar da tırmandı. Öyle ki trafikteki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı olur hale geldi. Hal böyle olunca İçişleri Bakanlığı can kayıplarını önlemek için harekete geçti.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2020-25 döneminde motorlu taşıt sayısının %39, motosiklet sayısının ise %103 arttığına dikkat çekti. Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz dedi. Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla 2026-27 motosiklet denetimleri eylem planı 26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye girdi. Bakan Çiftçi bu planın kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti. Çiftçi plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi. Sürücülerin güvenliği için etkin, sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan çiftçi, milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
4: Anadolu'nun asırlık kültürel mirasını yansıtan kahramanlık ve dayanışmanın simgesi geleneksel halk oyunlarımızın büyülücü dünyasına konuk olalım. Ege'nin Zeybeği'nden Erzurum Barı'na ve Malatya Halayı'na uzanan bu coşkuyu birlikte keşfedelim.

0: Zeybek oynanırken tabii ki özel bir kıyafeti var. Görmüş olduğunuz gibi kıyafetin üzerinde birçok aksesuar var. Peki bunlar neler, ne anlama geliyor, soralım.
1: Zeybek kostümümüz, içeriden dışarıya doğru sıraladığımızda gömleğimiz, gömleğimizin altına hemen poturumuzu giyiyoruz. Poturumuz da belimizi korumak için ve silahlığı da takabilmek için bir kuşağımız var. Kuşağımızın üzerinde silahlarımızı, kamamızı, tüfeklerimizi takabileceğimiz bir silahlığımız var. Hemen üzerisinde yağlık dediğimiz ya da mendilimiz, normal günlük ihtiyaçlarda da efelerin, zeybeklerin kullandığı mendilimiz var. Hemen üzerinde gene soğuktan korunmak için camadanımız, camadanın yanında üstüne asılı bir musaflığımız var. Genelde zeybeklerimiz musaflık içerisinde Kur'an-ı Kerim taşırlar.
0: Evet.
1: Üzerinde bir kartal kanat ya da sallama dediğimiz, kolları farklı, hani tam olarak kaplamayan, kartalın kanadını andıran bir sallamamız var. Bunu da zeybekler soğuk dönemlerde uçlardan camadana bağlayarak daha ısınma amaçlı kullanmışlardır. Hemen onun akabinde dolağımız var, boynumuzu korumak için. Fesimiz var. Zaten dönemde 18. 19. yüzyılda başlıksız hiçbir insan sokakta gezmediği bir dönem zaten. Akabinde bir de kösteğimiz var. Köstek de aslında iki farklı şekilde olabiliyor. Bir boyun kösteği dediğimiz, ucuna saati de takabildiği dönem dönem genellikle 19. yüzyılda kösteğimiz var. Zaten Piştov dönemin silahı, evet. Gene üzerinde.
0: Adı?
1: Şu anda Piştov.
0: Piştov.
1: Piştov. Çizmemiz, tozluğumuz, ayakta da iki tip ayakkabı kullanılabiliyor. Yemeni üzerine tozluğumuz olabiliyor. Tozluk normal camadan poturla eş zamanlı bir işlemeli olabiliyor.

0: Epe oyunumuz başladı. Oynadıkları oyun nedir?
1: Şimdi bu zeybek oyunlarımız. Burada süslü jandarma oyununu oynuyorlar. Süslü jandarma oyunu Menemen'de zamanında Teğmen Ali Rıza diye jandarmanın çalıştığı dönem ve kendine de çok bakımlı olduğu için lakabı süslü olarak geçen bir tarih hikayesi var. O jandarmanın da düğünlerde köyde oynadığı oyun, ona da jest olması amacıyla daha sonradan ismini süslü jandarma olarak anılmış ve figür sıralamasıyla birlikte günümüze kadar gelmiş bir oyundur. Süslü jandarmanın köy düğünlerinde ya da sünnetlerde halkla birlikte çıkıp tek başına oynadığı ve daha sonradan tabii insanların onu örnek alarak, beğenerek tekrarın devamını getirdiği bir oyunumuzdur. Menemen yöresine

Zeybek oyunu. Ege'nin dağlarından, ovalarına, köylerinden, kentlerine uzanan bir kültür. Bir müzik duyulduğunda insanın içini titreten, ağır başlayan ama her adımda güçlü bir hikaye anlatan bir gelenek Zeybek. Kimi zaman bir düğünde, kimi zaman bir meydanda, kimi zaman da bir festival sahnesinde karşımıza çıkıyor.

0: Anadolu'daki en önemli kültürel miraslardan birisi olan Erzurum Barı nasıl oynanır? Kaç kişiyle oynanır ve barın manevi anlamdaki anlamı nedir? Tabii halk oyunları eğitmeni Yusuf Macit'ten dinleyeceğiz. Şöyle ekibimiz hazır. Ekipte en az kaç kişi olur? Erzurum Barı nasıl oynanır? Sizlerden dinleyelim.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Yusuf Macit. Halk oyunlarını Erzurum yöresel olarak 25 yıla yakındır çocukluğumdan beri oynamaktayım ve arkadaki arkadaşlarımız gibi birçok öğrenci yetiştirmekteyim. Erzurum barı demek bar kelimesi, kelime anlamıyla el ele tutuşan demektir. Erzurum barı en az iki kişiyle oynanır. Davuzuna çaldığı zaman meydanda olan insanlar, Erzurum barını bilen insanlar el ele tutuşur ve barı oynamaya devam ederler. Erzurum barı Orta Asya'dan beri atalarımızın at üstünde savaşarak, meydanlarda cenk ederek, daha sonra da cenk ettiği savaş oyunlarını kendi ezgilerine ve ritimlerine dökerek Erzurum'a, Anadolu'ya, ön sözü olan Erzurum'a hediyesi olmuştur. Erzurum barının en önemli figürlerinden biri başbardır. Savaş oyunudur. Bizim kurt kapan dediğimiz bir savaş taktiğini simgeler. Aynı zamanda Erzurum'un en simgesel ve en bilindik oyunlarından hançer vardır. Hançer barı. İki kişiyle oynanır. Ellerinde hançerlerle oynanır. Kahramanlığı, yiğitliği ve sevdayı temsil eder. Ekibin en başında olan ekibin lokomotifi niteliğindedir. Bir yanındaki arkadaşımız da koltuktur. Böyle ekip sıralaması devam ediyor. En ortada duran beldir. Ekibin bel kemiğidir ve ortacıdır. Ortacadır. Ekibin sonuna doğru gidildiği zaman ekibi toplayan bir arkanın olması lazım. En sondaki arkadaşımızın da görevi poçiktir. Ekibi toplar ve düzenler. İki elbiseyi birbirine bağlayan şalımızı gösteriyorum, kuşağımız. Şal üzerindeki etnik desenler tamamen Türk

motiflerini yansıtmaktadır. Türk motif kilim halı işlemeciliğini aslında yansıtmaktadır. Halıların ve kilimlerin daha minimalize şekilde hem kıyafetlerle renk uyumu hem de üzerindeki işlemeler tamamen el yapımıdır. Aynı zamanda içeride beyaz gömleğimiz var. Gömlek aksesuarlarındaki düğmelerimiz insan vücudunun rahat hareket edebilmesi için tasarlanmış ve düzenlenmiştir. Bu günümüze kadar gelmiş, korunmuş, nadir gömlek parçasıdır, öyle diyebilirim. Aynı zamanda aksesuarlarımız var. Halk oyunları aksesuarlarımız var. Eskiden beri gelen bir kösek zincirimiz var. Aynı zamanda mendilimiz var. Ekipajın olmazsa olmazıdır. Dadaşın duruşunu, tavrını, kendini, ekibini göstermesi amacıyla. Aynı zamanda oyunda kullandığımız hançerimiz var. Hançerlerimiz, hançer barı, meşhur hançer barımızı oynarken kendimizi ifade ettiğimiz Türk'ün belinden geçmişten günümüze kadar eksik olmaması gereken en büyük aksesuarlarından bir tanesidir.

0: Yanımızda halk oyunları hocası Gökhan Menekşe var. Gökhan hocam, yıllardır bu işi yapıyorsunuz. Bu bölgenin kültürünü yaşatıyorsunuz bir anlamda. Bir anlatır mısınız? Halay nedir? Neden Malatyalılar halayı çok sever?
1: Halay birlik beraberlik demektir. Malatya'da Doğu Anadolu bölgesinde halay bölgesinde yer almaktadır. Halaylarımızın bir sürü çeşidi vardır, bir sürü oyunlarımız vardır. Kayıtlı 135-140'a yakın oyunumuz var. Tabii ki biz de oyunlarımız kaybolmasın diye 25 yıl aşkındır bu işi yapmaktayım. Halk eğitim merkezlerinde, kongre merkezlerinde, okullarda halk oyunları dersi vermekteyim. Kültürümüzü yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Öğrenciniz, çok sayıda öğrenciniz var. Peki öğrenmesi kolay bir oyun mu?
1: Yani bazı oyunlar kolay, bazı oyunlar zor. Malatya yöresi tabii ki zor bir oyun. Esnemeli, yaylanmalı bir oyun. Şimdi az önce çalıştırdığımız oyun mesela bu Malatya Delilo şeklinde birkaç tane basit oyun gösterdik. Yeni öğrencilerimiz var. Tabii ki kolaydan zora doğru oyunlarımız var.
0: Düğünlerde hala halay tercih ediliyor mu?
1: Tabii ki.
0: Yani şimdi ev düğünü azaldı, salonlara taşıdı insanlar düğünleri. Salonlarda halay hala var mı?
1: Evet, tabii ki biz de düğün organizasyonları yapmaktayız. Mutlaka her düğünde halk oyunları olmak zorunda. Halaylı bölge olduğumuz için sürekli halay çekeriz. Yani hani çifte telliyle de başlasak mutlaka düğünün ortasında da olsa halaya mutlaka dönülür.

0: bir insan düşünün günün stresini neyle atıyor? Biz halk oyuncular halayla atıyoruz stresimizi. Evet. Bu halk oyunları bir yaşam biçimi, rahatlatıcı, huzur verici. İnsan oynadıkça kendi değerlerinin farkına varmaya başlıyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Bu şekilde bizim örfümüz, adetimiz, kültürümüz o kadar güzel ki oynadıkça daha çok meydana gelmeye başlıyor.
1: Peki düğünlerde, derneklerde hadi halaya kalkalım denildiğinde bir ölçü öne çıkıyor.
2: Direkt. Arkadaşlarla, bizim gençlerle direkt halaya giriyoruz hocam.
3: Çok stresli ve çok eğlenceli.
1: Oynarken ne düşünüyorsunuz? Kendinizi kaybediyor musunuz? Ne oluyor?
3: Hiçbir şey düşünmüyoruz. Bir şey düşününce hata yapma korkusu geliyor.
1: He.
3: O yüzden bir şey...
1: Ayaklara bakmadan, yere bakmadan...
3: Bakmayacağız. Karşıya dümdük karşıya.
1: Oynuyorsunuz.
4: Daha çok birlik, beraberlik aslında halk oyunları. Beraberken hani ekip ruhuyla beraber yapıyoruz halk oyunlarını. Bu şekilde.
1: Peki sence püf noktası ne? Bu işi iyi yapmanın püf noktası?
4: Yani bence müzik kulağı çok önemli bu konuda. Müziği dinlemek, davulu dinlemek, zurnayı dinlemek bence çok önemli.
1: Böyle bir içiniz kıpır kıpır oluyor mu?
4: Evet, davulu ve zurnayı çok seviyoruz zaten. Halk oyunlarının başı da onlar zaten.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmelerle karşınızdayız. Bir yandan Başkan Erdoğan Başkanlığı'na toplanan MGK ve MGK'dan gelen açıklamalar. Diğer yandan fon soruşturması kapsamında gece yarısından sonra SPK'dan gelen önemli açıklama. Artık takvim ve süreçte iyiden iyiye netleşmiş durumda. Peki kimler paralarını nasıl alacak? Bu soruların yanıtı ve tabii ki dünyadaki tüm sıcak başlıklar. Hepsi için Sabah Ajansı'na karşınızdayız ama bütün bunları ekranlara getirmeden önce geceden yeni güne taşıdığımız başlıklarla Sabah Ajansı'nı ekranlara getireceğiz. Sinop ilk durağımız. Sinop'ta balık avına çıkan iki polisin içerisinde bulunduğu tekne alabora oldu. Polislerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Edinilen bilgiye göre iki polis memuru izinlerini balık avlayarak geçirmek için akşam saatlerinde Lalaköy sahilinden tekneyle denize açıldı. Denizin ortasında motor arızası yapan tekne dalgaların etkisiyle kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra da kontrolden çıktı ve alabora oldu. Tekneden iki polis denize düşerek gözden kayboldu. Bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri. İki arkadaştan birinin cansız bedenine ulaştı. Diğer polis memurunun arama çalışmaları ise sürüyor. İstanbul Beşiktaş'ta ise alkollü sürücü dehşeti yaşandı. Polis ekiplerinin denetimi sırasında dur ihtarına uymayan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Ama olay yerinden Beşiktaş'tan uzaklaştığı sırada park halindeki bir araca da çarptı. Hemen bakalım. Görüntüler İstanbul Şişli'de. Edinilen bilgiye göre İstanbul Beşiktaş'ta denetimi yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü otomobille kaçmaya devam etti. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü Şişli Muradiye Mahallesi'ne park halindeki araçlara çarparak zarar verdi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kaçan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. İşte o kaza anları ve kazanın sonrasına ilişkin ilk görüntüler. Bakırköy'deyiz. İstanbul bu gece hareketliydi. İstanbul'da Bakırköy'de iki katlı metruk bir binanın ikinci katı yola doğru çöktü. Gecenin sıcak başlıklarından biri. Hemen bakalım.
2: Kaderine terk edilmiş, zamana yenik düşmüş yapılar mahalle aralarında adeta patlamaya hazır birer bomba gibi tehlike saçmaya devam ediyor. O tehlikeli adreslerden biri de İstanbul Bakırköy'deydi. Çocuk zor korkuyor. Cevizlik Mahallesi'nde yıkılmaya yüz tutmuş, etrafı sac levhayla çevrilmiş iki katlı yapının üst kısmı önce sokağa doğru eğildi, sonra da saniyeler içinde çöktü. Sağlam yıkıldı. Mahalle sakinleri çöküşü meraklı bakışlarla seyretti. Neyse ki tehlike ucuz atlatıldı. Dökülen molozlar sebebiyle kapanan yola güvenlik şeridi çekildi.
1: Gün başladı. Gazete manşetlerimizi ekranlara getireceğiz. Gazetelerde güne dair söylenecek pek çok önemli söz var. Sabah gazetesinden Takvim gazetesine, Türkiye'den Akşam gazetesine kadar manşetlerin hepsine bakacağız. Ama öncelikle Sabah gazetesi diyelim. Bakalım Sabah gazetesinin manşetinde hangi haberler yer alıyor? Öncelikle sürmanşeti. İki önemli haber. Bir yandan tabii gecenin önemli etkinliğiydi. Konya'dan dünyaya kardeşlik mesajı. Konya Spor'la Filistin milli takımı dostluk maçında dün akşam bir ara karşı karşıya geldi. İki ekibin futbolcuları birbirlerine sarılarak rakip değil kardeşiz mesajı verdi. Konya'da 42 bin kişilik stadı dolduran taraftarlar katil İsrail, Filistin'e özgürlük sloganları attı. Bilal Erdoğan da müsabakayı tribünde izledi. 11 milyarlık vurgun sefası bir başka haber. Fon vurgunuyla kazandığı 11 milyar liraya alıp Dubai'ye kaçan Melis Süt Şurup, eşi Mustafa Sandal'la lüks içinde bir hayat kurdu. Konserlerine özel jetle giden Sandal'ın eşimle ortaklığım yok demesi ise alay konusu oldu diyor Sabah gazetesi. Manşete baktığımızda ise VIP Yakup rüşveti anlattı. İmamoğlu suspus oldu. İmamoğlu suç örgütü davasına Yakup Öner'in 50 milyon dolarlık rüşvet itirafları damgasını vurdu. Danışmanın her şeyi biliyordu dediği İmamoğlu kendi

0: savunamadı. İBB'deki para trafiğinin merkezinde Fatih Keleş'in bulunduğunu söyleyen Öner, rüşvet çarkının bir şey vermeden bir şey alamazlar talimatını veren İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde işlediğini vurguladı. Vaniköy'deki yalı sahibinden güçlendirme ruhsatı için kreş bağışı adı altında istenen 800 bin doların daha sonra elden verildiğini aktaran Öner, Tarabya Central Otel'in tadilatında 13 milyon lira 3 taksitle alındı deniliyor. Tarihin sıfır noktasına teknoloji bayramı Teknofest Güneydoğu başladı. Adeta bir şova imza atıldı dün ilk günde. Son bir haber: haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Sabah gazetesine özel açıklamalar. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturmasının detaylarını sabah anlattı. Yapay zeka destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemi tarıyoruz. Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidirler ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir. Şüphelilere ait taşınmaz ve paralar TMSF bünyesindeki havuzda toplanacak deniliyor. Bu yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz önemli başlıklardan biri. Ve siyaset kulislerini hareketlendiren o gelişme dün akşam saatlerinde yaşandı. Dün Başkan Erdoğan çok yoğun bir programı vardı. Başkan Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu'na başkanlık ettikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la külliyede bir araya geldi. Tabii bu görüşmeyle birlikte siyaset kulisleri de hareketlendi. Peki günün en önemli siyasi gelişmesinin detaylarında neler var? Hemen bakalım.
1: Önce Mansur Yavaş, ardından Cemil Tugay. Külliye sürpriz bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı. 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Tugay, İzmir'in gündemindeki konularda kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstinaf Mahkemesi'nin mutlak buttan kararı sonrası CHP'den istifa etmiş ve yoluna bağımsız devam etme kararı almıştı.
2: Alçak gönüllü pay sahibi olmak.
1: Bu gelişme sonrasında İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapmaya başlamıştı. Tugay'ın daha sonra AK Parti'ye katılacağı ile ilgili bazı iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
3: Cemil Tugay!
0: Siyaset kulislerini hareketlendiren o görüşmeyle birlikte artık siyaset iyiden iyi ısınıyor. Bugün gözler tabii 1 Ekim ve gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Çünkü bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başlıyor. Başkan Erdoğan açılış konuşmasını yapacak. Peki Başkan Erdoğan'ın konuşmasında hangi vurguların öne çıkması bekleniyor? Ve tabii ki önümüzdeki günlerde meclisin gündeminde hangi başlıklar gelecek? Süresiz nafaka düzenlemesinden merak edilen pek çok konuya ilişkin yeni düzenlemeler yolda. Meclisin bugününe bakalım.
4: Terörsüz Türkiye, yargı, ekonomi paketleri, Mekke Anlaşması gibi milyonları yakından ilgilendiren düzenlemeler yeni dönemin başlıkları olacak.
5: Son hazırlıklar yapılıyor, gong çalacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. yasama yılına başlayacak. Kürsüde Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak ve gözler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlarda.
4: 1,5 aylık aranın ardından 1 Ekim'de meclis çalışmalarına başlıyor. Genel kurul 14'te açılacak. Başkan Erdoğan törenle karşılanacak. Meclis Başkan Vekili Celal Adan kendisine eşlik edecek. Genel kurulda önce meclis başkanı Numan Kurtulmuş konuşacak. Ardından Erdoğan salona davet edilecek. Başkan Erdoğan kürsüden önümüzdeki sürece ilişkin mesajlarını verecek. Dış politika, terörsüz Türkiye ve ekonomik gelişmelerin konuşmasının ana başlıklarını oluşturması bekleniyor.
6: 86 milyonun bir, beraber ve kardeş olduğu bir Türkiye enerjisini terörle mücadele için değil, refah için seferber edecektir.
4: Erdoğan'ın konuşmasından sonra meclis genel kurulu kapanacak. Gündemdeki konuları salı günü görüşmeye başlayacak. Genel kurulda liderlerden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Bakırhan ve Hatimoğulları'yla İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun olması bekleniyor. Milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da locadan Erdoğan'ı dinleyeceği belirtiliyor.
6: Her alanda elde edilen başarılar...
4: Başkan Erdoğan'ın salona girişinde Yeni Parti milletvekilleri ayağa kalkmama kararı aldı. Akşam saatlerinde de siyasiler, üst düzey bürokratlar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki resepsiyonda buluşacak.

0: Şimdi gazete manşetlerimizi ekranlara getirmeye devam ediyoruz ama bir yandan da köşe yazılarına bugün ayrı bir parantez açacağız. Sabah gazetesinden Yavuz Donat'ın köşesine bakalım. Yavuz Donat bugün köşesinde az önce haberimizde ekranlara getirdiğimiz gibi meclisin yeni gündemini ve tabii ki Başkan Erdoğan'ın meclis kürsüsünden yapacağı konuşmanın detaylarını taşıyor. Erdoğan bugün mecliste ne diyecek diyor Yavuz Donat. Geçen yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının açılış konuşmasında söylediklerinin altını bir kez daha kalın kalemle çizecek. Bu kesin. Terörsüz Türkiye, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi. 1 Ekim 2025 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüce Meclis demokrasinin merkez üssüdür demişti ve eklemişti. Hedefimiz terörün bitmesi ve kardeşliğimizin kuvvetlenmesidir. Birbirimize bir duvarın da bir tuğlaları gibi kenetlenmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir dünyevi güç karşısında çökmez, boyun eğmez, taviz vermez, egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 51 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak deniliyor. Geçtiğimiz seneki o sözlere atıfla Erdoğan'ın bugün neler söyleyebileceğine ilişkinde bir yol haritası çiziyor Yavuz Donat bugünkü köşesinde. Aynı zamanda yine geçmişe ilişkinde önemli detayları vurguluyor. Ama bir yandan da günün yeni başlığıyla başlayalım. O da Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan gece yarısından sonra gelen o önemli açıklama. Uzun zamandır aslında fon kriziyle birlikte merak edilen bir konuydu. Tasfiye süreci nasıl gerçekleşecek? İşte buna ilişkin yol haritasına netleşmiş durumda. Günün en önemli başlığı fonlardaki tasfiye süreci ve ödemelerin nasıl gerçekleşeceği. Hemen bakalım. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından açıklamalar geldi. O açıklamalara baktığımızda detaylar da netleşmiş durumda. Hemen ekranlara getiriyoruz. Kurul mağduriyetleri önlemek adına belirli portföy şirketlerinin fonlarında 1 milyon liraya kadar ivedi ara ödeme yapılmasına ve kapatılan bazı fonların yeniden işleme açılmasına hükmetti. Tasfiye süreci yatırımcı sayısı en yüksek olandan en aza doğru ve öncelikle para piyasası fonlarından başlayarak yürütülecek. Tutarındaki hesabındaki net tutar 1 milyon liranın altında olanlara mevcut parası kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise ilk etapta en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. TEFAS'ta alım satıma kapatılmış olan ve tasfiye kapsamında yer almayan fonlar piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu şirketler tarafından yeniden eş zamanlı işleme alınabilecek. Bir kez daha tekrarlayalım. Ödeme planında oldukça önemli bir süreç netleşmiş durumda. Hesapta fon hesaplarında net tutar 1 milyon liranın altında olanlar mevcut parasının tamamını, 1 milyon lira ve üzerinde olanlarsa ilk etapta en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. TEFAS'ta alım satıma kapatılmış olan ve tasfiye kapsamında yer almayan fonlarsa piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu şirketler tarafından yeniden eş zamanlı olarak işleme alınabilecek. Günün en önemli gelişmesi, ilerleyen dakikalarda bu gelişmeyi konuşacağız. Çünkü artık rakamlar da netleşmiş durumda. Yol haritası iyiden iyiye ortaya çıkmış durumda dediğimiz gibi. Ama diğer yandan tabii düne baktığımızda önemli gelişmeler de vardı. Fon soruşturmasında yatırımcıların paralarının geri ödemesi için 7 aşamalı bir formül üzerinde çalışılıyor ki SPK zaten açıklamalarda bulundu. Diğer yandan dün itibariyle TMSF de sürece devreye girmiş durumda. Fon soruşturmasına adı geçen 5 yatırım ve faktöring şirketi TMSF'ye devredildi.
1: Fon soruşturmasında 5. dalga operasyonu geldi. 34 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 26 hisse ise mercek altına alındı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tasfiye kararı aldığı 131 fonda 455.758 tekil yatırımcı var. Yatırımcıların alacaklarının nasıl ödeneceğine ilişkin çalışmalar da gündeme geldi. Henüz tarih netleşmedi ama ilk etapta 250 bin liranın altında alacağı bulunanlara, sonrasında da 500 bin ve 1 milyon liraya kadar alacağı olanlara ödeme yapılması planlanıyor. Sonraki aşamalarda ise orta ve büyük ölçekli yatırımcılarla kurumsal alıcılara geçilecek. SPK 17 Eylül'de TEFAS'a iletilip iptal edilen talimatların sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı oranında ödeme yapılacağını açıkladı. Tasfiye oranı fon varlıklarının satılması ve borçların hesaplanmasının ardından belirlenecek. Örneğin fonda 3 milyon lira değerinde payı bulunan bir yatırımcının satış emri gerçekleşmediyse alacağı tasfiye sonucuna göre hesaplanacak.
2: Yani fondaki varlıkların tamamı karşılık bulursa yatırımcı 3 milyon lirasının tamamını alabilecek. Eğer tasfiye sonunda dağıtılabilecek oran %80 olursa yatırımcı 2 milyon 400 bin lira alacak. Eğer bu oran %60 olursa yatırımcı 1 milyon 800 bin lira alacak.
3: 16 Eylül saat 13.30'dan önce satış yapan yatırımcılar burada öncelikli alacaklık konumunda. Bu yüzden fon borçlarını ödemek için bu yatırımcılara, parası bloke olan yatırımcılara ödeme yapacak. İptal edilmiş olan her emir, her koşulda tasfiye havuzunun içerisinde olacaklar.
2: Fon soruşturmasında tutuklanan Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen 5 villaya el konuldu. Ancak iddiaya göre bu villalar başka kişilerin adına kayıtlıydı ve villaların değeri ise 1 milyar 200 milyon lira.
1: Soruşturmanın eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'e uzanmasıyla da yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Fatma Betül Sayankaya ve eşiyle ilgili ise mal varlıklarının dondurulması talep edildi. Yüksek hacimli işlemler yaptığı ileri sürülen Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Avcı'nın yaklaşık 15 milyar lira kazanç sağladığı tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın ise tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon lira çektiği iddia edildi. Babası Cihan Süt Şurup'la birlikte hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kamuoyunda balıkçı İsmet olarak tanınan İsmet Öğüt de fon soruşturmasında gözaltına alındı. Öğüt'ün 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında 3 milyar 92 milyon liralık fon çıkışı gerçekleştirdiği belirlenmişti. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Tera yöneticisi Emir Münir Sarpyener'in de bulunduğu 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Fon soruşturması ile ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de gün içinde açıklama geldi. Son durum hakkında bilgi veren Adalet Bakanı suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlıklarının TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılması için hukuki sürecin işletileceğini söyledi. Gürlek hakkında işlem yapılan şüpheli sayısının da 217'ye yükseldiğini duyurdu.
0: Şimdi Suriye'de neler oluyor diyeceğiz. Çünkü Suriye'de son dönemde ardı ardına mühimmat depolarında gizemli patlamalar yaşanmaya başladı. Suriye yönetimi bunların kaza kaynaklı olduğunu söylese de hala soru işaretleri var. Gecenin bir başka sıcak gelişmesi ise Tişrin'de bir termik santralde yaşanan patlama. Ki bu termik santral ülkenin en önemli ana enerji hatlarından biri. Peki patlamanın sebebi ne? Detaylar açıklandı mı? Bakalım.
4: Gaz boru hattı patladı, elektrik santralleri devre dışı kaldı. Patlamanın adresi Suriye'nin Şam Havalimanı yakınlarındaki Harran el Avamit bölgesi. Tişrin termik santralini besleyen gaz hattında büyük bir patlama yaşandı. Alevler kısa sürede çevreyi sardı, 2 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
5: Sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı ve şimdi herhangi bir tehlike kalmadığından emin olmak için bölgeyi soğutma çalışmalarına devam ediyor.
4: Patlamanın etkisi büyük oldu. Gaz tedarik hattındaki kesinti 3 santrali birden devre dışı bıraktı. Tişrin, Deirani ve Nasiriye'de elektrik üretimi durdu. Patlamanın sebebi henüz netleşmedi.
5: Yangını söndürdükten sonra patlamanın ve yangının nedenini araştırmak üzere uzman ekipler göndereceğiz.
4: 2 gün önce Suriye'nin doğusundaki Şula Deire Zor gaz hattında da patlama meydana gelmişti. Bir izolasyon vanası patlamış, gaz akışı kesilmişti.
0: Şimdi gizemli bir olay, gizemli bir olay diyoruz çünkü ne olduğuna ilişkin kimse net bir açıklama yapmıyor. Dün sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai'den havalanan ve Tel Aviv'e giden bir yolcu uçağında bir anda kaçırılma sinyali geldi. Ardından uçak Suudi Arabistan'a indirildi ama tartışma da o andan itibaren başladı. Çünkü önce uçağın kim tarafından kaçırılmak istendiğine ilişkin gizemli açıklamalar geldi. Uçağın pilotları arasında tartışmanın çıktığı, yolcuların pilota müdahale ettiği, ikinci pilotun bir ilk pilota saldırdığına yönelik iddialar vardı. Hemen ardından İsrail tarafı bunun bir terör saldırısı girişimi olduğunu açıkladı. Netanyahu'ya ABD Başkanı Donald Trump'la görüşeceğini duyurdu. Peki sonra ne oldu? Gerçekte uçak bir terör saldırısı için kaçırılmak mı istendi, yoksa pilotlar arasında bir husumet mi vardı? İşte dünyanın yanıtını aradı o sorular.

0: Pilotlar kavga etti, kaçırılma alarmı verildi. Savaş uçakları havalandı. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağında korku dolu anlar yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fly Dubai hava yoluna ait FZ-1073 sefer sayılı uçak Dubai'den Tel Aviv'e doğru havalandı. Uçakta 100'den fazla İsrailli yolcu olmak üzere yaklaşık 174 kişi bulunuyordu. Ancak Ürdün hava sahasında uçaktan peş peşe acil durum sinyalleri geldi. Önce genel acil durumu belirten 7700 kodu gönderildi. Ardından uçak kaçırma ya da yasa dışı müdahale anlamına gelen 7500 kodu aktive edildi. İsrail'de alarm zilleri çaldı, savaş uçakları havalandı. Soykırımcı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz acil güvenlik toplantısı yaptı. Uçak rotasını değiştirdi, irtifa kaybetti ve Suudi Arabistan'a yöneldi. Tabuk Havalimanı'na güvenli şekilde indi ve korkutan alarmın nedeni ortaya çıktı. Uçaktaki iki pilot kokpitte fiziksel kavgaya tutuştu. Acil durum sinyallerinin bu kavga sırasında verildiği bildirildi. İsrail medyasına göre pilotlardan birinin Rus, diğerinin Ukraynalı olduğu açıklandı. Kısa süreli paniğe neden olan uçak sonunda Suudi Arabistan'a indi. Fly Dubai, uçaktaki tüm yolcuların ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı.
1: Gizemli bir olay diyoruz. Ne olduğunu dünyada tam olarak anlayabilmiş değil. Ama İsrail Başbakanı Netanyahu adeta bunun üzerinden bir terör propagandası da yapmaya başladı. Peki gerçekte ne oldu? Bu sorunun yanıtına bakalım. Çok değerli bir yayın konuğumuz olacak Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Ali Fuat Hocam günaydın. Dünden beri ne oldu sorusuna yanıt arıyoruz ama net bir yanıt da gelememiş durumda. Herkes farklı bir şey söylüyor. Ama İsrail'den gelen mesajlarla birlikte nasıl okunması gerekiyor bu olay?
2: Gökhan Bey günaydın. Şimdi tabii hakikaten bir muamma, yani belli bir şey yok. Fakat yapılan açıklamalar, iki tane pilot, biri Ukraynalı, biri Rus olduğuna dair ve kendi aralarında kavga ettikleri belirtiliyor. Tabii bu çok önemli. Eğer doğruysa tabii. Doğru olduğunu kabul edersek muhtemelen uçuştan sonra bu iki pilot işte bu kendi aralarındaki, yani kendi ülkelerinin savaşları konusunda belki çıkan bir tartışmada kavgaya tutuşmuş olabilirler. Bu da uçağın irtifa kaybetmesi, kavga esnasında irtifa kaybetmesi neden olmuş olabilir. Daha sonra da Ummanlı olan diğer yardımcı pilotun da böyle bir açıklama var. Bu uçağı ve yolcular arasında bulunan pilotlar vasıtasıyla da desteğiyle de öyle olduğu söyleniyor. Uçağı normal bir şekilde yere indirdikleri belirtiliyor. Şimdi bu yapılan açıklamalar üzerine baktığımızda olayın bir kavga olduğunu görüyoruz. Ama İsrail tabii kendine göre bir tedbir alarak bu uçakları havalandırmış, savaş uçaklarını, ve ardından da Netanyahu'dan bir terör propagandası geliyor. Bu tabii ki bir terör olayı olmadığı konusundaki yapılan açıklamalar hareket edince böyle olmadığı gözüküyor. Ama İsrail Başbakanı da bunu kullanmak istediğini anlayabiliyoruz. Çünkü her yaşanan olumsuzlukları ülkesi açısından bir tehdit olarak gören İsrail Başbakanı'nın etrafında ya da kendi kamuoyunda ya da uluslararası kamuoyunda tekrar mağdur algısını kendi ülkesi adına meydana getirebilmek için, oluşturabilmek için her fırsatı kullandığı da değerlendirilebilir burada. Yani bunun bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok. İçerisindeki Ukraynalı ya da Rus pilotlar, ki her kimse neden burada bu uçağı düşürmek istesinler? Yani bu, yani bütün bu sorular var şu anda. Yani belki bir Filistinli ya da işte bir Arap bir pilot olsaydı bunu belki değerlendirebilirdik, ama bir Rusya da Ukraynalı pilotun neden böyle bir uçağı düşürmek istesin, o da kafalardaki soru işareti. Ama uçağın içerisindeki yolcuların ekseriyetinin İsrail'li olması Netanyahu'nun söylemini destekleyen bir durum. Fakat benim de kanaatim bu konuda bunun bir kavga sonucunda, iki pilot arasında yaşanan tartışmanın sonucunda ortaya çıkan bir durum olduğunu gösteriyor. Terör ihtimali olabilir, olabilir ama çok zayıf.
1: Evet.
2: Ama İsrail Başbakanı bu zayıf ihtimali dahi kullanarak kendi ülkesi lehine bir algı oluşturmaya çalışıyor diyebilirim.
1: Peki hemen ben o algıyı sorayım. Seçimlere İsrail'de az bir süre kalmışken Netanyahu dün sabahtan itibaren adeta çırpınırcasına, çünkü o algıyı oluşturmaya çalışıyor ama çok da karşılık bulmuş gibi değil. Netanyahu'nun bu çabalarına rağmen dünya

0: kamuoyunda da bu olayın bir terör olarak çok algılanmaması Netanyahu açısından nasıl okunmalı?
1: Şimdi tabii bana göre de bütün dünya Netanyahu'nun bu çabalarının, daha doğrusu Netanyahu'nun tavrını, davranışlarını, izleyeceği politikanın farkında bütün dünya. Yani böyle bir algı oluşturabileceğini farkında. Hatta Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği o boş sahaya attığı bombaların ardından da Türkiye üzerine bir algı operasyonu yaptığını da söylemiştik. Bunun ve seçim yaklaştıkça da kendi lehine bazı bölgelerde Türkiye'yle savaşa çekebilecek bazı provokasyonlara girişebileceğini belirtmiştik. Bunlar olabilir mi? Olabilir. Çok dikkat etmek gerekir demiştik. Şimdi bununla birlikte meydana gelebilen her olayı kendi lehine yorumlamak isteyen ve bu konuda algı oluşturmak isteyen Netanyahu'nun bu davranışlarını bilen dünya da buna inanmadı. Bu da Netanyahu açısından oldukça olumsuz bir karnesine yazılan olumsuz bir not olarak değerlendirmek gerekiyor. Seçimlerde zorda kaldığını, seçimleri kaybetme riskinde çoğaldığını gösteriyor ki bunun en belirgin göstergesi Amerika'ya gittiğinde karşılarken dahi herhangi bir üst düzey yetkili tarafından karşılanmaması, çok küçük bir havaalanı uçağını indirilmesi ve hiç kimsenin de ilgilenmemesi adeta Amerika tarafından da. Bu da onun göstergesi. Trump'ın görüşmemesi. Acaba aklımıza şu soruları getiriyor. Netanyahu'dan umudunu kesen bir Amerika mı var ya da seçim sonuçlarıyla ilgili tahmini olan bir Amerika mı var diye geliyor. Evet. Bu da bugüne kadar izlediği politikal bir sonucunun yansıması diyebiliriz Gökhan Bey.
0: Gün boyunca konuşacağımız, yanıt arayacağımız sorulardan biriydi. Tel Aviv uçağında ne oldu sorusu. Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Ali Fuat Hocam çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için kolaylıklar dileyelim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ali Fuat hocamızı da uğurlayalım. Gündemin bir başka başlığıyla devam edelim. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgaliyle birlikte Amerikan varlığı, koalisyon varlığı Irak'ta görev yapmaya başladı. Ve aradan tam 23 yıl geçti. 23 yıl sonra son olarak dün akşam ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan vermiş olduğu mesajla birlikte son Amerikan askeri de Irak'ı terk etti. Peki bundan sonra Irak nasıl bir dönem bekliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesi bölge dinamikleri açısından ne anlam ifade ediyor? Yanıtına bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri Irak'tan çekildi. 23 yıllık işgal sona erdi. Washington öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevi de tamamlandı. 2003'te Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Irak'ı işgal eden ABD, 23 yıl sonra askerlerini ülkeden çekti. O günlerde Irak'ta işgalin bir dönüm noktası olarak görülen o görüntüler yaşandı.
3: Amerikalıların geldiği gün çok mutlu olmuştum. Amerikalıların Bağdat'a yaklaştığını duyduğumda çok mutlu olmuştum. Bir balyoz aldım, meydana geldim. Heykele vurmaya başladım. Onu yıkmak istiyordum.
2: Saddam'ın heykeli devrildi. Ancak yıllar geçtikçe o günün tanıklarındaki duygular değişti.
3: Şimdi o heykelin olduğu yerden geçerken acı ve utanç hissediyorum. Kendime soruyorum. O heykeli neden devirdim? Onu yeniden dikmek, yeniden inşa etmek isterdim. Yeniden dikmek isterdim ama öldürülmekten korkuyorum.
2: Washington'ın 2003'teki mesajı ise netti.
4: ABD ve koalisyon güçleri Irak'ı silahsızlandırmak, halkını kurtarmak ve dünyayı ciddi tehlikelerden korumak için askeri operasyonların ilk aşamasını gerçekleştiriyor.
2: Yıllar sonra bu kez ABD askerlerinin savaşa dair sözleri gündeme geldi.
4: Beni Irak'a gönderdiniz. 2003'te beni Irak'a gönderdiniz. Arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz. Yalan söylediniz. Kitle imha silahları ile ilgili yalan söylediniz. Yalan söylediğiniz için 1 milyon Iraklı öldü. Yalan söylediğiniz için arkadaşlarım öldü. Özür dilemelisiniz. Özür dile.
2: Ve 2008'de Bağdat'ta işgalin hafızasına kazınan bir başka görüntü yaşandı. Iraklı gazeteci Muntazer El-Zeydi, dönemin ABD Başkanı George Bush'a ayakkabı fırlattı. Bugünse Amerikan askerleri Irak'tan çekiliyor. Bağdat'ta Egemenlik Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Irak Başbakanı Ali Feleh El-Zeydi, koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevinin resmen sona erdiğini açıkladı. Hukukun çatısı dışında silah, devlet kurumlarının dışında güç olmayacak ifadesini kullandı. Washington'da askeri misyonun sona erdiğini açıklarken Irak'la güvenlik işbirliğinin süreceğini bildirdi. Pentagon sözcüsü Sean Parnell, ABD'nin Irak'a eğitim ve istihbarat desteğini sürdüreceğini açıkladı.

0: açıkladı. Ancak DAEŞ kalıntıları ve silahlı gruplarla mücadelede ana sorumluluğun artık Irak hükümetine ait olduğunu belirtti. 2003'te başlayan ABD'nin Irak'taki askeri varlığı 23 yıl sonra sona erdi. Geride savaşın ve işgalin derin izler bıraktığı bir dönem, önünde ise güvenlik sorumluluğunu kendisinin üstlendiği yeni bir Irak var.
1: Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında geçtiğimiz ay Girne açıklarında alabora olan bir feribotta yaşananlar ve ne yazık ki can kayıpları haberleri gelmeye devam ediyor. Dün iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı da 18'e yükseldi.
2: Batıyoruz.
0: Gemi faciasından 30 gün sonra acı haber geldi. Gemideki iki kişinin cenazesine ulaşıldı.
3: Allah rahmet eylesin.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta yola çıkan yolcu gemisi Girne açıklarında alabora olmuştu. Kazadan tam 30 gün sonra iki kişinin cenazesine ulaşıldı. Yapılan incelemede cansız bedenlerin 6 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer ve 51 yaşındaki Nihat Pancar'a ait olduğu belirlendi. Cenazeler işlemlerin ardından memleketleri Hatay'a gönderildi. Minik Mehmet Asaf Biçer, Reyhanlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Biçer ailesi tatil için gittikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüş yolundaydı. Kazada anne Ayten Biçer, baba Hayri Biçer ve diğer çocukları Halil Kerem sağ kurtuldu. Kaybolan 12 yaşındaki abla Saliha Miray'dansa hala bir haber yok. 51 yaşındaki Nihat Pancar'sa ailesine sürpriz yapmak için iş yerinden izin alıp memleketine gelirken faciada kaybolmuştu. Pancar, Samandağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
1: Gazete manşetlerini okumaya devam eden Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde ise Türkiye Futbol Federasyonu ve özellikle MHK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyon sonrası iddialar var. İstifa dilekçesiz başkan. Futbolda MHK'ya uzanan temiz eller operasyonu ilginç bir hale aldı. Türkiye Futbol Federasyonu MHK'yı göreve getirirken 8 üyeden istifa mektubu aldı. Sadece Başkan Gündoğdu taahhütte bulunmadı. Şimdi TFF'nin eli kolu bağlı Gündoğdu ancak kendi isterse ayrılabilir. Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı olmayan gelenek her kurula girenden gerektiğinde kullanılmak üzere boş istifa dilekçesi alınmasıydı. Nitekim MHK'de mevcut yönetimden ayrılan Ahmet Şahin'le Yunus Yıldırım da 2025'te kendi inisiyatifleri olmamasına rağmen görevden ayrıldıkları yönde açıklama yapmıştı. MHK ile ilgili gündemi sarsan soruşturma yeni isimlerin görevden alınıp alınmayacağı sorusunu da gündeme getirdi. Ancak ilginç bir detay var. MHK'nin 8 kurulu üyesinden istifa dilekçesi alınırken Ferhat Gündoğdu'nun böyle bir taahhütte bulunmadığı öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu ana statüsünün 43. maddesine göre MHK başkanı ve üyeleri istifa etmedikçe görevden alınamaz hükmü içerdiği için TFF çaresiz kaldı. 3 yıllık sözleşme imzalayan ilk kurul başkanı olarak kayıtlara geçen Gündoğdu'nun 15 milyon lirada tazminat hakkı var. Tuz koktu. Türkiye Futbol Federasyonu son 5 yılda Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan yöneticilerin bahis oynayan 448 yöneticiyi PFDK'ya sevk etti. 4 büyük kulüpten isimlerin yer aldığı listede Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'la TFF yöneticisi Ural Aküzüm'ün de ismi var. Bu da spora ilişkin aktaracağımız başlıklardan biri. Gayretler kararlılıkla sürecek. Milli Güvenlik Kurulu dün Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda toplanmıştı. Özellikle terörist Türkiye sürecine ilişkin vurgu var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile Başkan Erdoğan'ın o sürpriz görüşmesi de yine Milliyet'in manşetinde yer alan haberlerden biri. Son bir habere de bakalım. İsrail seçimlerinde Arap oyunu. İsrail'de Merkez Seçim Komitesi'nin apar topar Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin 27 Ekim seçimlerine katılımını yasaklaması tartışılıyor. Son kararı aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin kontrolündeki bir organ olan Yüksek Mahkeme'nin vermesi bekleniyor. Eğer Arap partileri seçime giremezse bu tabii ki Netanyahu'nun işine yarayacak bir tablo anlamına da geliyor. Bir kadın cinayet haberine bakacağız. Ankara'da psikolog Nurselen Gül Açtı'yı kendi iş yerinde tabancayla öldüren sanık Fuat Yıldırım, kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı. Fuat Yıldırım, geçen yıl 27 Kasım'da sahibi olduğu matbaa dükkanında özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gül Açtı'yı tabancayla başından vurdu. Gül Açtı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fuat Yıldırım çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davaya dün devam edildi. Tanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fuat Yıldırım'ı kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Hep söylüyoruz, trafik kazaları söz konusu olduğu zaman kural ihlalleri, dikkatsizlik bir araya geliyor ve facialar da kaçınılmaz oluyor. Görüntülerin adresi Ankara. Ankara'da ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı bir motosikletle otomobil çarpıştı. Ve ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Ama bir kez daha hatırlayalım. Motosiklet sürücüsü ehliyetsiz.
0: Ehliyetsiz sürücü çalıntı motosikletle kaza yaptı. Bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Kaza Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek mahallesinde meydana geldi. 14 yaşındaki Y.Ü.'nün kullandığı motosiklet kontrolden çıktı. Üzerinde 3 kişinin bulunduğu motosiklet ard arda 2 otomobile çarptı. 18 yaşındaki Barış Şentürk kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Şentürk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücüyle yanındaki arkadaşı ise hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Hayatını kaybeden Şentürk Kırıkkale'de toprağa verildi. Otomobil sürücüsü HT ise gözaltına alındı. Öte yandan kazaya karışan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Pek çok kişi güne başlarken direksiyon başına geçtiğinde yanına kahvesini alıyor ya da atıştırmalık bir şeylerle güne başlıyor ya da yolda yoğun trafikte karnını doyuruyorlar. Buna hemen hemen herkes yapıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sürücü tıpkı dediğimiz gibi direksiyon başına geçti. Termosundan kahvesini yudumlamaya başladı. Ama o sırada bir anda boğazına takıldı. Nefes alamamaya başladı ve tabii kazada kaçınılmaz oldu. Bu görüntüden yola çıktık ve sorduk. Direksiyon başında bir şeyler yiyip içmek ne kadar tehlikeli olabilir? Ekranlara getirelim.
0: Hemen herkes bunu yapıyor ama bu görüntüler dikkatli olmak gerektiğini de gözler önüne seriyor.
2: Seyir halindeyken içecek tüketiyor musunuz?
4: Sadece su içiyorum, evet.
5: Uzun yoldaysa tüketiyorum.
6: İşe gidip gelirken kış günleri kahve içiyoruz.
7: Enerji içeceği falan.
2: Çoğu insanın sıkça yaptığı araç içinde içecek içmek az kalsın ölümle sonuçlanıyordu.
8: Havayolu tıkanıklıkları dünya genelinde sık karşılaşılan problemlerden biri.
2: Bir şoför yolculuk esnasında aracında bulunan içeceğinden bir yudum aldı. O esnada tükettiği içecek nefes borusuna kaçtı. Saniyelerce nefessiz kalan şoför seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti, kaza yaptı.
7: Genizine kaçmış herhalde içecek. Ondan dolayı bir boğulma ve kaza. Kaçınılmaz zaten.
9: Kahve içtiğimde hem sıcak olmasından dolayı hem de bir anda boğazıma kaçmasından dolayı böyle bir panik yaşadım.
8: Eğer ki trafikte başımıza geldiyse ve araç içinde yalnızsak öncelikle güvenli bir alana çekmemiz gerekiyor.
10: Tehlikeli tabii. Yani seyir halinde telefonla içecek falan içilmemesi gerekiyor.
7: Yani dökülme tehlikesi de var arabada. Dikkati de dağıtabilir. Bence sakıncalı, evet.
2: Peki olası bir boğulma tehlikesinde nasıl müdahale etmeliyiz? Şimdi hocamız uygulamalı bir şekilde bizlere gösterecek. Hocam neler yapacağız?
8: Eğer ki boğulma tehlikesi esnasında yalnız başımızdaysak, tek kişiysek, karnımızı akciğerimizin sınırında olduğu bölgede sandalyenin üst noktasına dayayacağız ve kuvvetli bir şekilde öne doğru eğilerek akciğerimizdeki havayla boğazımızdaki yaban cismi çıkarmaya çalışacağız. Eğer bu tek başımızaysak fayda sağlayacaktır bize. Eğer ki yanımıza bize yardımcı olabilecek birisi varsa o zaman Heimlich manevrası yapacağız. Evrensel boğulma işaretini gösteriyor. Boğazını tutmuş, güçlükle nefes alıyor. Hırıltısı var. Bir elimizi yumruk yapacağız. Burada sternum dediğimiz iman tahtası kemiğimizle göbek deliğinin ortasına koyacağız. Diğer elimizde de yumruk yaptığımız elimizi sıkıca kavrayacağız ve 5 kez kendimize doğru çekeceğiz.
7: Üzücü bir olay, iyi bir şey değil.
0: Kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Ve meteorolojinin uyarıları tabii, günlerdir etkili olan yağışlardan bahsediyoruz ama o yağışlar en fazla yıkıcı etkisini Sakarya'da gösterdi. Sakarya'da ev ve iş yerleri su altında kaldı, köprüler yıkıldı. Peki yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte Sakarya'da nasıl bir tablo ortaya çıktı? Sel sonrası temizlik diyoruz.

0: dahi vakit bulamadım. Aniden bastırdı yağmur ve böyle bir sel, ben daha yaşım 65, böyle bir sel daha görmedim.
1: En fazla etkilenen bölgelerden biri Karasu ilçesi oldu. Darıçayırı Deresi taştı.
2: Sakarya'da etkili olan sağanak yağışın olumsuz etkilediği yerlerden bir tanesi ise Karasu Darıçayı. Arkamda gürül gürül akıyor. Dün ise geride bıraktığımız saatlerde bu dere taştı ve vatandaşların tarlalarını su bastı.
3: Komple camı şey, kapıyı patlattı. Kapıyı patlattı diye yazaneye girdi. Yazaneden dönen iki sırayı komple ne varsa getirdi.
2: Bizim bulunduğumuz yerde, şu anda bulunduğumuz yerde yaşayan vatandaşların iki kişilik bir aile vardı. O aileyi sahil güvenlik ekiplerinin getirmiş olduğu bir bot vardı. O botun üzerine o iki kişi alındı ve buradan bir kurtarma çalışması yapıldı.
4: Selin geldiğini haberini alınca çıktım. Zaten tamamen bahçeyi sel almıştı, götürmüştü. Bahçemde fındık da vardı harmanımda. Onu da bir kısmını alıp götürmüş. Fındık dallarını kökten sökmüş. Çok ilginç, görülmemiş bir şey.
1: Gevye ilçesinde de kuvveti yağış etkili oldu. Dere taştı. Çevresindeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi.
2: Sakarya'daki sel felaketi sadece Karasu'da değil, Sakarya'nın birçok bölümünde etkisini artırarak devam etti ve o yerlerden bir tanesindeyiz. Geyve'ye bağlı Doğançay mevkiindeyiz. Deyim yerinde ise sel dakikalar içerisinde işte bu yolu yuttu.
5: Ya aşağı yukarı bu bizim dere 10 senede bir bunu yapıyor. İşte 99'da yaşadık, 2014'te yaşadık. Devletimizden Allah razı olsun. Yani eli her zaman üstümüzde. Allah'a şükür köyümüzün içinde bir şey yok. Eski sıkıntıları yaşamadık. Ama işte bağlantı yollarımızda biraz sıkıntılar oluştu. Şimdi onları da Allah razı olsun Devlet Su İşleri tarafından aşılmaya çalışıyor.
1: Sel sonrası hasar tespit çalışmalarına başlandı. Karasu ilçesinde 18 okulda eğitime verilen ara uzatıldı. Kocaeli'de de sağanak meraları su altında bıraktı. Kandıra'da otlayan inekler yükselen suda mahsur kaldı. Hayvan sahipleri suya girerek inekleri kurtardı.
6: Bir yandan da havanın durumuna bakalım. Şu dakikalarda evden yeni çıkmaya hazırlananlar ya da radyolarında bizi dinleyenler için yurt genelinde nasıl bir hava var dediğimizde, İç Anadolu bölgesi haricinde yurdun tamamında yine yağışlı ve kapalı bir güne merhaba diyoruz. Hemen Marmara bölgesine bakalım. Marmara bölgesine özellikle Balıkesir'e bugün dikkat etmek gerekiyor. Balıkesir'de şiddetli rüzgar var. İstanbul'da yağış devam edecek ama gün içerisinde güneşi de görebileceğimiz bir tablo olacak. İstanbul'da gece sıcaklıkları da bir hayli düşmüş durumda, 16 derece. İstanbul'da bugün hafif hafif güneşle yağmur karışık olacak dedik. Yarın sıcaklıklar biraz daha düşüyor. 19 dereceyi göreceğiz. Ama pazar ve pazartesi, yani yeni hafta ile birlikte sıcaklıklarda biraz toparlanma ve yağışın da etkisini kaybettiğini görüyoruz. En azından pazar ve pazartesi günü için. Hemen Ege bölgesine bakalım. Ege bölgesinde gün nasıl başlıyor sorusuna yanıt aradığımızda da Ege'nin yine tamamında yağış var ama sıcaklıklar da biraz daha yüksek. İzmir 25, Aydın 29 derece. İzmir'e hemen baktığımızda İzmir'de de özellikle yarına dikkat etmek gerekiyor. Yarın şiddetli rüzgar olmakla birlikte cumartesinden itibaren artık yağış etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar hafif de olsa toparlanma sürecine giriyor. Akdeniz bölgesine bakalım. Akdeniz bölgesinde de bölgenin tamamında yağışın olduğu bir tablo var. Burdur'dan Hatay'a kadar tamamında yağış var. Antalya'ya baktığımızda Antalya'da sıcaklıklar hala yüksek, 28 derece ama özellikle cumartesi günden itibaren sıcaklıklarda bir 3-4 derecelik düşüşü görüyoruz. Yağış aralıksız bir şekilde devam edecek Antalya'da da bugün. Hemen baktığımızda İç Anadolu bölgesi şu an Türkiye'de bugün itibariyle güneşli olan tek bölge ki yağış daha çok güney ve doğusunda etkili olduğunu görüyoruz. Başkent Ankara, sıcaklıklar bir hayli düşmüş durumda. 20 derecenin altına geldik Ankara'da. Bugün güneş var ama en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Gece sıcaklıkları da 10 derecenin altına geriledi. Pazartesi gününe Ankara dikkat etmesi gerekiyor. Ankara'da çünkü pazartesi günü yağışlar yeniden etkili olmaya başlayacak. Karadeniz diyelim. Yıl boyunca özellikle yaz boyunca Doğu Karadeniz devamlı yağışın olduğu bir bölgeydi. Bugün için baktığımızda yine Artvin'den Düzce'ye kadar bölgenin tamamında yağış var. Yağışın olmadığı tek bölge Çorum, Amasya ve Tokat arasında. Hemen bakalım Samsun'a şu an itibariyle nasıl bir tablo. Samsun'da da pazar günden itibaren güneş yüzünü gösterecek. Ancak pazara kadar 3 gün boyunca sıcaklıklarda çok önemli bir değişim olmamakla birlikte hava sıcaklıkları 18-19 derecelerde dalgalanacak. Yağış var. Ve Güneydoğu diyelim, Türkiye'nin en sıcak bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi en sıcak bölge diyoruz ama artık burada da sıcaklıklar 25 derecenin altına gelmiş durumda. Gaziantep'ten Urfa'ya, Mardin'den Siirt'e kadar tüm bölgede yağış var. Adıyaman bugün 23 derece. Gaziantep yine 23 dereceye gerilemiş durumda. Sıcaklıklarda bir değişim yok. Ancak pazartesi günü Gaziantep'te de artık yağış etkisini kaybediyor. Bugüne dikkat etmek gerekiyor. Bugün de yine yağışın etkili olacağı bir tablo var. Ve son olarak Doğu Anadolu bölgesi

0: Gelip Doğu Anadolu bölgesinin tamamında da yağışları görüyoruz. Özellikle Erzurum'da sıcaklıklar artık 13 dereceye geriledi. Gece sıcaklıkları da 6 dereceye kadar düşmüş durumda. Malatya'ya bakalım. Malatya'da bugün yağış var. Sıcaklıklarda çok önemli bir değişim olmayacak ama yurt genelinde olduğu gibi Malatya'da da pazartesi günden itibaren yağış etkisini kaybediyor. Sıcaklık değişmeyecek ancak gün içerisinde güneşi görecek Malatyalılar. Tablo bu. İç Anadolu dışında yurdun tamamında yağışların etkili olduğu ama yağışların nispeten etkisini biraz daha azalttığı bir güne başlıyoruz. Perşembe günü itibariyle 1 Ekim'deyiz. Peki ama bir yandan da tabii Türkiye'nin bir başka gerçeğine bakmamız gerekiyor. Deprem gerçeği. Türkiye deprem bölgesi üzerine kurulu bir ülke ve özellikle ülkenin farklı noktalarında fay hatları var. Doğu Anadolu fay hattına bakacağız. Yapılan çalışmalar Van bölgesinde yapılan çalışmalarda ki Van'ı hatırlamakta fayda var. 2011 yılında yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremde 600'den fazla canımızı yitirmiştik. Son yapılan araştırmalar Doğu Anadolu fay hattının hareketliliğinin sürdüğünü gösteriyor.
1: Doğu Anadolu'da tektonik hareketlilik sürerken yer kabuğu yükseliyor.
2: Büyük depremleri atlatmış olan bir bölgedeyiz. Dolayısıyla Van için ve Van çevresi için tektonizmanın oldukça önemli, hayati değerde bir unsur olduğunu söyleyebiliriz.
1: Van'da yürütülen çalışmalar bölgede deprem riskinin hala yüksek olduğunu ortaya koydu.
2: Yaptığımız araştırmalarda bugün hala çok yüksek bir deprem riski olduğunu, tektonik hareketliliğin devam ettiğini ve akarsuyun buna kısa sürede tepki vererek bu yer şekillerini oluşturduğunu bize gösteriyor.
1: Van 100. Yıl Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Nurcan Avşin, 2 yıldır Deliçay ve Bendimahi vadilerinde morfoteknik araştırmalar yürütüyor. Avşin, Erciş ilçesindeki Bendimahi Nehri'nin vadilerinde de saha çalışması yaptı. Araştırmalarda bölgedeki tektonik hareketliliğin devam ettiğine dair bulgular elde edildi.
2: Gerek yer şekillerinden, gerekse çeşitli deformasyonlardan tektonizmanın izlerini yer küre üzerinde görebiliyoruz.
1: Avşin'e göre Doğu Anadolu bölgesi aktif sıkışma rejimi nedeniyle yılda milimetrik oranlarda yükseliyor.
2: Bu bölge geçmişten günümüze kadar ve muhtemelen de fayların aktivitesi nedeniyle günümüzden sonrasında da önümüzdeki süreçlerde de yükselmeye devam edecek.
1: Akarsulardaki çizgisel akışlar ve yatak derinliğindeki değişimler aktif tektonik sürecin bugün de devam ettiğini gösteriyor.
2: Olarak tektonizmanın devam ettiğini gösteren bazı ani yatak değişimleri bulguları var. Nehirler normalde çok uzun süre çizgisel bir akış gösteremezler. Ancak bu bölgede çizgisel akışlar, ani dirsek çizerek, köşe oluşturarak yön değişimleri, özellikle yatak karakterinin aniden değişmesi gibi bazı bulgulara ulaşmış bulunuyoruz.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Yozgat'ın Aydıncık ilçesine yer altına tespit edilen değerli taşların ekonomiye kazandırılması için de çalışmalar sürüyor. 281 hektarlık sahada yapılan sondajlarda farklı türlerde taşlara ulaşıldı. Derinlik arttıkça ortaya çıkan bulgular dikkat çekici.
4: Şurada da var bu, burada gibi bir ocak, büyük ocak.
1: Uzaydan alınan haritayla harekete geçildi. Bölgede değerli taşların çıkarılması için çalışma başlatıldı. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde eski belediye başkanı Ahmet Demirel'in çabasıyla bölgedeki madenlerle ilgili önemli bir çalışma yapıldı.
4: Kuvarsın olduğu yerde altın var. Henüz altın için veya elmas için herhangi bir çalışma yapılmadı.
1: Çalışma sayesinde ilçedeki 281 hektarlık alanda ametist, kuvars, kalsedon ve agat gibi değerli taşlar tespit edildi.
4: 250 metre karot çalışması yaptık. Yaptığımız çalışmalarda %92.2 kuvars ve kristalleri çıktı. Dördüncü gruptan işletme ruhsatını da almak suretiyle sahayı işletmeye açmış durumdayız şu anda.
1: Ahmet Demirel alanda önemli rezervlerin bulunduğunu belirtti. Bölgedeki değerli taşların işlenerek ekonomiye önemli katkı yapacağını söyledi.

0: buradaki yer altındaki farklı toprak elementlerini de meydana çıkarmak suretiyle her iş kolunda iş istihdamı sağlamak için bir mücadele veriyoruz.
1: Demirel yatırımcıları ilçeye davet ediyor.
0: Buraya da biz yerli yatırımcı arıyoruz. Geldikleri zaman buradaki madenleri ayrıştırmak suretiyle ekonomimize katkıda bulunur. Hem de yörenin ekonomisi kazandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Tartışılan başlıklardan biri, nişanlısınız, nişan sırasında bir problem çıktı ve yollar ayrıldı. Peki nişanlık sırasına takılan altınlar kimde kalacak? Tabii tartışılan başlıklardan birinde Yargıtay son noktayı koydu. Bozulan nişanda takılar iade edilebilir. Hemen bakalım. Evlilik arifesine nişan atan çiftlerin ve ailelerin tartışmasına sebep olan hediyelerin iadesi konusunda Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme nişanlılığın sona ermesi durumunda altın, takı ve hediyeleri verenler tarafından geri istenebileceğine de hükmetti. İade edilecek. Bu da nişanlılık aşamasında yaşanan sorunlardan birinin de çözümü anlamına geliyor. Şimdi gecenin en önemli gelişmesiyle devam edelim. Konya Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı sayın seyirciler. Evimiz Evinizdir sloganıyla düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda İsrail'in zulmüne karşı sert mesajlar verildi. Konyaspor'la Filistin milli takımı da dostluk maçında karşı karşıya geldi. Tribünü dolduranlar Filistin kafilesini büyük bir coşkuyla karşıladı.
3: Gerçekleşecek inşallah Rabbim bize Gazze'de.
4: Konya'da Filistin günü düzenlendi. Evimiz evinizdir sloganlarıyla anlamlı buluşmaya imza atıldı. Konya, Filistin'e destek olmak ve Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'nda İsrail'in zulmüne karşı sert mesajlar verildi.
5: İsrail'in masum sivillerin hayatını içe sayan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan ve Orta Doğu'yu her geçen gün genişleyen bir savaş alanına sürükleyen saldırılarını şiddetle lanetliyoruz.
6: 28 bin çocuk öldürüldüğü gibi bugün okullarına gidemiyorlar. Enkazların arasında işte oynamaya çalışıyorlar. Görüntüler hala canlı bir şekilde yayınlanıyor. Eğer biz bu konudaki hassasiyetimizi yitirirsek, eğer biz bu soykırımı unutursak kanımız kurusun. Kanımız kurusun.
4: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Filistin günü kapsamında Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Türkiye ile Filistin arasında çok güçlü bir kardeşlik bağının olduğunu belirtti.
5: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman olduğu gibi Filistin halkının haklı davasının ve bağımsız Filistin devletinin yanındadır.
4: Forumda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Filistin topraklarının işgaline asla izin verilmeyeceğini vurguladı. Boykotun önemine dikkat çekti.
6: Artık Batı kamuoyunda da bazı markaların boykot edilmesiyle ilgili gerçekler açığa çıkıyor. Artık Batı ülkelerinden de bazı önemli markaların boykotuyla ilgili biliyorsunuz hareketler başlıyor. Boykot bizim Filistin'i destekleme konusundaki önemli kozlarımızdan bir tanesi arkadaşlar.
4: Konya'daki dayanışma ve kardeşlik ruhu Konya Büyükşehir Stadyumu'nda sahaya yansıdı. Konyaspor'da Filistin Milli Futbol Takımı özel dostluk maçında karşı karşıya geldi.
7: Ama bir yandan da sporun birleştirici, bütünleştirici gücü bizi futbol maçını bir araya getirmeye sevk etti. Filistin Milli Takımı da aslında Filistin'in bağımsızlığının bir sembolü.
4: Stadyuma gelen Filistin kafilesi Konyalı taraftarlar tarafından meşaleler, Filistin bayrakları ve tezahüratlarla karşılandı. Dostluk maçı son saniyede Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir. Filistin'de yarım bırakılan hayatları, susturulan umutları ve yaşanan acıları hatırlatmak için bu karşılaşmayı 89.59'da sonlandırıyoruz anonsuyla bitirildi. Karşılaşma 2-2 beraberlikte son buldu.
2: Filistinli sanatçı Nai Barghouti müziğiyle sadece kendi sesini değil Filistin'in sesini de dünyaya duyuruyor. Sanatçının sözleri Gazze ve Lübnan'da yaşananlara sessiz kalmayan sanatçılara da bir mesaj niteliğinde. A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun özel röportajını ekranlara getirelim.

0: Gazze şafağını sorarsa ona hiçbir karanlığını sonsuza denk sürmediğini söyle. Bu sözler Filistinli ödüllü besteci, şarkıcı ve flüt sanatçısı Nayber Goti şarkısından ait. Acısını, Lübnan sesini müziğiyle dünyaya duyuruyor. Şimdi ise verecek konser için İstanbul'a geldi. Ehlo sehrenay, şeref çiğnab İstanbul.
1: İstanbul'a hoş geldin. Seni Türk seyircisiyle buluşturan bağ nedir? Bu İstanbul'a ikinci gelişim. Açıkçası her iki seferde de deneyimim çok ama çok güzeldi. Türk seyircisi çok güzel bir seyirci. Şarkıları bilmeseler, sözleri anlamasalar bile yine de müziğin içinde oluyorlar.

0: ما بتمثلي بس نفسك.
1: Şarkılarında sadece kendini temsil etmiyorsun. Koca bir ülkeyi, Filistin'i ve Lübnan'ı temsil ediyorsun. Bu duygudan bahseder misin?
2: Filistinli olmam müziğe başlamamın temel nedeniydi. Çünkü işgal altında büyüyen Filistinli bir çocuk olarak kendimi ifade edebileceğim bir şeye ihtiyacım olduğunu hissettim. Müzik benim için her zaman kendimi ifade etmenin bir yolu oldu. Aynı zamanda sesimi dünyaya duyurmanın en güçlü yollarından biri.

0: dream Palestine.
1: Macklemore gibi böyle bir tavır ortaya koyan sanatçıların olmasıyla gerçekten gurur duyuyorum. Çünkü bunun ona bir bedeli olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda insanlardan gördüğü sevgi ve desteğin ne kadar büyük olduğunu da gördük. Bu gerçekten gurur ve mutluluk verici bir şeydi. İnsana vay be, zaman gerçekten farklı bir noktaya geldi dedirtiyor.
2: Arap ülkelerindeki tüm savaşlar konusunda sesini çıkarmayan sanatçılara bir mesajın var mı?
1: Sanatçı bir duruştur. Bir sanatçı yeni bir şarkı çıkardığında insanların onu dinlemesini, şarkının onlara ulaşmasını, izleme ve dinlenme sayılarını önemser. Peki insani bir mesele söz konusu olduğunda neden insanlar artık umurunda olmuyor? Bizim görevimiz onların yanında durmak.

0: Beyrut. Eşi Lalakalli Ptüçmerk.
1: Konserinde Li Beyrut şarkısını seslendirdin. Seni Feyruz'la ve özellikle bu şarkıyla buluşturan bağ nedir?
2: Feyruz ve Ümmü Gülsüm'ün ruhundan ve sanatından çok etkileniyorum. Onlarla tanışma şansım olmasa da en büyük hocalarım. Li Beyrut şarkısı da zaten Beyrut'u, Lübnan'ı ve orada hissettiğimiz her şeyi anlatıyor. Bizi birbirimizden ayırmaya ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, aslında biz tek bir halkız. Bu birlik duygusunu korumamız çok önemli.

Enstrümantalistler, Taksim Trio'dan Aytaç ve İsmail'i çok seviyorum. Bir gün onlarla çalışma fırsatı bulmak benim için gerçekten büyük bir gurur olur.

0: filmlerimiz 1 Ekim'i gösteriyor. Saatlerimiz 7. Yeni bir gün başladı. Sabah Ajansı'na sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İlk saatimizi tamamladık. İkinci saatimizde merhaba diyoruz. Gündemin sıcak başlığı dün akşam saatlerinde Başkan Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama gerçekleşti. 3,5 saatlik görüşmenin ardından özellikle ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreciydi.
1: Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Külliye'deki toplantı saat 17.20'de başladı ve yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantının ardından yayımlanan 8 maddelik bildiride terörsüz Türkiye ve bölge hedeflerindeki kararlılık vurgulandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri istikametinde atılan adımlar ve kat edilen mesafe değerlendirilmiş, ülkemizin ve milletimizin yanı sıra bölgemizin güvenliği de komşularımızın huzuru ve refahı için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir. Bildiride Suriye'nin güçlenmesi için desteğin süreceği belirtildi. Suriye'nin birliğinin ve bütünlüğünün tahkimiyle devlet otoritesinin ülke satına teşmili ve entegrasyon sürecindeki müspet gelişmeler ele alınmış, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmasına ve uluslararası toplumla bağlarını kuvvetlendirmesine yönelik desteğimizin devam edeceği kaydedilmiştir. MGK'da Irak'ta stratejik işbirliğini ilerletme yönündeki irade teyit edildi. Bildiride ABD ve İsrail'de İran arasındaki savaşa da değinildi. Taraflara müzakerelere dönme ve ihtilafa son verme çağrısında bulunuldu. Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası toplum somut adımlar atmaya davet edildi. Rusya'da Ukrayna arasında süren savaşta MGK'da masaya yatırıldı. Taraflara itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı.
0: Gündemde çok fazla sıcak başlık var. O sıcak başlıklardan biri MHK'ya yönelik düzenlenen operasyon. Operasyonla ilgili yeni gelişmeler var. Çünkü Futbol Federasyonu ve savcılık karşı karşıya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu polisin video hakem odasındaki dijital materyalleri incelediğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise federasyonu yalanladı. Eleştirilerin hedefindeki federasyon da gündemi bambaşka bir yere taşıdı. Halihazırda devam eden bahis operasyonunda adı geçen 448 kulüp yöneticisi disipline sevk edildi.
2: Federasyon polis var odasını inceledi dedi, savcılık yalanladı. Merkez Hakem Kurulu üyelerine yapılan operasyonda ikinci perde açıldı. İddialar çarpıcı. Futbol Federasyonu Riva tesislerindeki var odasında bazı dijital materyallerin silindiği iddiasını yalanladı. Bunu açıklarken de var odasının emniyet ekiplerince incelendiğini duyurdu. Ancak savcılığın ifadeleri bunun tam tersini işaret ediyor. Bu çelişkiden sonra İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyonu'ndan yeni bir açıklama gelmedi. Üst düzey hakem yöneticilerine yönelik operasyonda da yeni gelişmeler var.
3: Yöneltilen suçlamalar arasında bazı hakemleri klasman dışı bıraktıkları, kimi hakemlere mobbing uyguladıkları ve maçlara usulsüz olarak hakem atadıkları iddiaları var. Peki usulsüz olarak hakem atamak, mobbing veya klasman dışı bırakmak ne anlama geliyor?
4: Mesela üst klasman hakemisinizdir. Ama Merkez Hakem Kurulu'nun size yaklaşımı iyi değildir. Sizi Süper Lig'de görevlendirmez. Sizi devamlı birinci ligde görevlendirir. İkinci ligde görevlendirir. Üçüncü ligde görevlendirir. Beraber kendinizi daha rahat hissettiğiniz var hakemleri veya yardımcı hakemler vardır. Sizi onlarla görevlendirmezler.
2: Peki hakemlik sınavlarındaki skandallar nasıl gerçekleşti?
5: Hakemlerin bir kısmı kendileri klasman atladıkları yani yükseldikleri dönemde performanslarına uygun olmayan sonuçların biraz onların lehine değiştirildiği iddia ediliyor. Bu tür hakemleri siz kendi yandaşınız olarak görür, onlara böyle ayrıcalıklar sağlarsanız onların da yönettikleri maçlarda onları oraya taşıyan, onları oraya atayan kişilerin görüşleri doğrultusunda kararlar verdikleri iddiaları var.
3: En çok merak edilen konulardan biri de milli aranın bitmesinin ardından başlayacak olan Süper Lig ve birincilik maçlarının hakem atamaları. Ancak bu liglerin

0: Maç hakemleri henüz belirlenemediğinden bir değerlendirme yapmak mümkün değil.
1: Federasyonun acil olarak bu konuya çözüm bulması lazım.
2: Hakemler konusunda adım atmayan Futbol Federasyonu, bahis soruşturmasında adı geçen 448 kulüp yöneticisini de disiplin kuruluna sevk etti.
3: Yeni günün en önemli başlığı Sermaye Piyasaları Kurulu sabah saatlerinde, hatta çok erken saatlerde bir açıklama yaptı ve yatırımcının parasını nasıl alacağına ilişkin yol haritası artık netleşti. Peki nasıl bir süreç olacak? Hemen bu sorunun yanıtına bakacağız. A Para Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz bizi bekliyor. Uğur, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Çok sıcak bir gelişme ve ama tabii ki yüz binlerce kişiyi ilgilendiren bir adım. Süreç artık netleşti gibi duruyor. Neler olacak? Nasıl bir süreç bizi bekliyor?
4: Günaydın, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Su çok bulanıktı, su berraklaşmaya başladı. Çok önemli bir duyurudan, bildiriden bahsedebiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Sermaye Piyasası Kurulu gece yarısı bir bildiri, bir duyuru yayınladı. Aslına bakarsak dün BDDK'nın kararı sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan biz bu gelişmeyi bekliyorduk. Gözümüz, kulağımız spk.com.tr'deydi. Gece yarısı aslında bu esasların belirlendiğini görüyoruz. Bir kere öncelikle hayırlı olsun tüm yatırımcılara. Çünkü gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadelerinde kimse mağdur olmayacak dedi. Kimi kesim buna inanmadı. Kimisi mutlaka bir mağduriyet olacak dedi. Ama SPK'nın yayınladığı bildiriye baktığımızda bu bildiriyi iki aşamada incelememiz gerekir. İlk aşama Tera, Pusula, Hedef ve Atlas portföyde bulunan yatırımcılarda paralarını geri alabilecek. Niye ikiye ayırıyorum? Niye bu şirketlere öncelikle söylüyorum? Çünkü bu şirketlerin fonlarında durum daha vahimdi. Önce para piyasası fonlarında bulunan yatırımcılar paralarını almaya başlayacak. Önce para piyasası fonlarındaki yatırımcılara ödemeler yapılacak. Bu dört şirket için söylüyorum. Akabinde kimlikleri belirlendikten sonra 1 milyon TL'ye kadar olan tutarlar yine kendilerine ara ödeme olarak iade edilecek. Yani 300 bin TL'lik bir yatırdığı tutar varsa o 300 bin TL hemen kendisine iade edilecek. 800 bin TL'lik bir orada parası varsa 800 bin TL'si hemen iade edilecek. Ama parası 2 milyon TL ise, 1 milyon TL'nin üzerindeyse yine ilk etapta ara ödeme olarak 1 milyon TL verilecek. Şimdi bu 4 şirketi ayırdım. Evet. Ve bu şekilde 1 milyon TL altı ve 1 milyon TL üstü şekilde Sermaye Piyasası Kurulu ilk ödeme şeklini belirledi. Ama tüm fonlarda ilk etapta para piyasası fonunda olan yatırımcıları buradaki tasarruflarını alabilecek. Diğer üç şirkete baktığımızda AB Kapital, Pardus ve Buls var. Burada da yine ödemeler para piyasası fonundan başlayacak. Hı hı. Büyüklükten küçüklüğe doğru gidecek. Yani fondaki kişi sayısı en fazla hangisindeyse ondan ödemeler başlayacak. Burada portföy yönetim şirketlerine inisiyatifine bırakılıyor zaten. Ve bu fonlar, kapatılan fonların dışında bu portföy yönetim şirketlerinde diğer fonlarda da işlemler durdurulmuştu. Evet. Şimdi o işlemler de açılacak. Ve bu işlemlerin ne zaman açılacağı da portföy yönetim şirketlerinin inisiyatifine bırakıldı. Bu üç şirkette ise biraz önce anlattığım ayrım söz konusu değil. Yani 1 milyona kadar olan kesim ara ödeme alacak. 1 milyondan sonraki daha yüksek meblağa sahip yatırımcılar ilk ara ödemeleri alacak diye anlattığım nokta sadece Tera, Hedef, diğer yandan Atlas Portföy ve Pusula yatırımcıları için geçerli. Diğer 3 şirkette bulunan yatırımcılar para piyasası fonundaysa bu fonların büyüklüğünden küçüklüğüne doğru ödemeler yapılmaya başlayacak. Ve buradaki tasfiye süreci de böylece netleşmiş olacak. Örnek veriyorum, Tera'da, Pusula'da ya da işte Hedef'te ve Atlas Portföy'de bulunan yatırımcının 5 milyon TL'si var. İlk etapta ara ödemede 1 milyon TL alacak ama bu katılma payı oradan düşmeyecek. Evet. En sonunda tasfiye süreci tamamlanırken hesap kitap yapılacak ve o tasfiye süreci tamamlandıktan sonra o ilk ara ödeme düşecek. Müthiş bir gelişme diyebiliriz. Çünkü belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki sermaye piyasaları adına en büyük olay.

0: yılların en başında geliyordu. Ne kadar ekonomi yönetimi burada biz masadayız dese de sosyal medyada vatandaşı biraz daha tedirgin edici paylaşımlar fazlasıyla vardı. Kardeşim senin 1 milyonun varsa 100 bin TL alırsan öp de başına koy tarzı paylaşımlar çok fazla vardı. Bu da yatırımcıyı tedirgin ediyordu. Bu da yatırımcıyı mutsuz ediyordu. Takdir ederseniz ki biz bir aydır bu konuyu konuşuyoruz. 30 gündür bu konuyu konuşuyoruz ve insanlar dişinden tırnağından arttırdığı tasarruflarını buralara yatırım yapmak için koymuşlardı. Şimdi önümüz biraz daha netleşti. Tünelin ucunda ışığın olduğunu yatırımcı da gördü. Bu Borsa İstanbul'a da pozitif yansıyacaktır. Bugün borsada da daha müspet, daha olumlu bir hava görebiliriz. Çünkü şöyle bir durum söz konusuydu. Bu 131 fon kapalıydı ve tasfiye sürecinde şimdi burada işlem gören şirketler düşüş gösteriyor borsada ama tasfiye sürecinde buradaki şirketlerin de görüntüsü nasıl olacak? İşte bu tasfiye edilirken yatırımcıya çok minimum ödemeler yapılabilir tarzında değerlendirmeler vardı. En azından o nokta çok netleşmiş oldu. Bugün dediğim gibi borsada da güzel hareketler görebiliriz. Evet.
1: Uğur Korkmaz, Apara Haber Müdür Yardımcısı Uğur Korkmaz bizlerle birlikteydi. Binlerce yatırımcının merakla beklediği o gelişme. Artık dediğin gibi daha net bir tablo var. Hayırlı olsun diyelim biz de. O sosyal medyada Türk ekonomisi üzerinden algı oluşturmak isteyenlere de en güzel yanıt dün akşam zaten verilmiş gibi duruyor bu kararla birlikte. Uğur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Sana kolaylıklar dilerim. Yoğun bir gün olacak bugün senin için de.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Uğur Korkmaz'a notları için teşekkür ederim. Yatırımcı parasını nasıl alacak sorusuna yanıt verdik. Bugünün ekonomiye ilişkin önemli başlığı sıcak bir gelişme olarak ekranlara getirdik. Diğer yandan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat tabii ki yapmış olduğu paylaşımlar, sosyal medyayı artık bağımlılık hale getirmesiyle ve tabii ki hakkındaki iddialarla uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alındı.
2: Kahve. Başta serveti konuşuldu, sonra soruşturmalarla gündeme geldi. Dilan Polat bu kez Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla adliye koridorlarındaydı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sanal medyada paylaşılan bir görüntü üzerine başlattı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan gözaltına alınan Dilan Polat, savcılık ifadesi sırasında fenalaştı. Sağlık ekipleri çağrıldı. Polat ifadesi sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı. Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçlamaları ile yargılanan Polat çifti, 9 aydan uzun süre tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
1: Gazete manşetleri Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'ne devam edelim. Şimdi Hürriyet'in manşetinde de fon soruşturmasına ilişkin detaylar yer alıyor. Hemen bir detaylandıralım. 1000 kat artışı o başkanı sorduk diyor Hürriyet. Fon soruşturmasını yürüten savcılık eski SPK Başkanı Gönül'ü şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Gönül, ifadeye gitmeden önce Hürriyet'in bir hissedeki 1000 kat artış SPK'nın gözünden kaçabilir mi sorusuna yanıt verdi ki Türkiye'nin de zaten devamlı sorduğu, yanıt aradığı soruydu. İbrahim Ömer Gönül 2022 Nisan 2026 arasında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yapmıştı. Gönül, fonların yaptığı manipülasyonları neden fark etmedikleri sorusunu yanıtlarken halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa onu hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız. Soruşturup delillendirmemiz gerekir. Ortalama 3-4 aylık bir süreç alır ifadesini kullandı. Kendi dönemlerinde gereken tedbirleri yaptıklarını iddia eden eski SPK Başkanı Gönül, adı geçen fonlardan bazılarına para cezası da kestik. Bizim başlattığımız bazı soruşturmalar da bizden sonraki yönetim tarafından tamamlandı. Bültenlerde geçti. Gönül'ün bu savunmasına rağmen fonların 455 bin vatandaşı mağdur etmelerinin neden engellenemediği sorusuysa yanıt bulunamadı. Erdoğan bütün isimleri istedi. Hande Fırat'ın köşesinden önemli bir haber, hemen bakalım. Edindiğim bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kararlı ve çok kızgın. Krizden önce fonlardan çıkanların bulunmasını istedi. Kim olursa olsun kanun uygulanacak. Ayrıca 1 milyon liraya kadar olan ana paralar öncelikle ödenebilecek. Oluşacak havuzda birikecek tutara göre diğer ödemeler de yapılacak ki zaten onu da az önce konuşmuştuk. Uğur Korkmaz zaten bize detayları aktardı. Hayırlı olsun diyerek bu ifadeyi de kullanalım. Katledilen mesela

0: mesafe görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanla Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. O toplantıda da terörsüz Türkiye süreci gündemdeydi. Sıfır noktasından geleceğe yolculuk Teknofest Güneydoğu başladı. Büyük bir coşkuyla devam ediyor. Ona ilişkin görüntüleri aktaracağız. Krizin faturası küçük yatırımcıya. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan fon krizinin 3-5 kuruşunu enflasyon karşısında korumaya çalışan 455 bin küçük yatırımcıyı ezdiğini söyledi. Aynı zamanda Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının %3'e gerilediğinde iddia etti. Son bir haber, süresiz nafaka 9 ay sonra süresiz nafakayı iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede yayımlandı. Meclisin düzenlemeyi yapmazsa 9 ay sonra yürürlüğe girecek ama biliyoruz ki meclisin gündeminde süresiz nafaka düzenlemesi de olacak. Atılacak adımlar var. O da yeni döneme ilişkin önemli vurgulardan biri. Yaklaşık 23 yıllık bir süreç, bir işgal süreci. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırıları sonrasında Irak'ı işgal etmişti. Irak'ı özgürleştirmek adına, demokrasi getirmek adına Irak'ı işgal etti. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Ülke ve bölge kaosa sürüklendi. Ve 23 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri dün son askerinde Irak'tan çekti. Açıklamayı ise ABD Başkanı Donald Trump yaptı.
1: Irak'tan çekindiklerini duyurdu. İran'ı bombalayabiliriz dedi.
2: Belki onları havaya uçururuz. Bu kararı vermemiz gerekiyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Ulusal Hispanik Mirası Ayı etkinliğinde dış politika gündemini değerlendirdi. Önceliği Irak'a ayırdı. ABD birliklerinin çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2: Bugün son Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü. Ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün.
1: Trump, DAEŞ'ı bitirdik dedi. Bu bizim için bir zafer ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı'nı desteklediğini duyurdu.
2: Yani bugün tamamen yok edilmiş olan DAEŞ'e karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Irak için kesin bir zaferdir.
1: Trump daha sonra Oval Ofis'te konuştu. İran Savaşı'nı ele aldı. Saldırı ya da anlaşma arasında bir karar vereceğini söyledi.
2: Belki onları havaya uçururuz. Bu kararı vermemiz gerekiyor. Ya onları havaya uçururuz ya da anlaşma yaparız. Zamanı geliyor. Çok yakında bitecek.
0: Her sabah olduğu gibi Orta Doğu'nun nabzını tutacağız. İki tane önemli başlığımız var. Dün Suudi Arabistan'dan da Pakistan'dan da Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin önemli açıklamalar geldi. İkinci başlığı da konuşacağız. Hemen sıcak noktaya İslamabad'a gidelim. Haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor. Fakur günaydın, kolaylıklar dileyim. Husilerin saldırılarıyla birlikte Mekke Savunma İttifakı özellikle İsrail destekli basın tarafından çok fazla tartışılır hale getirildi. Fakat dün hem İslamabad'dan hem de Suudi Arabistan'dan açıklamalar geldi. Ne diyor bu iki ülke?
3: Evet, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında Eylül 2025'te ikili bir savunma anlaşması imzalanmıştı. Dolayısıyla Pakistan bu anlaşma gereğince Suudi Arabistan'a saldırı, Pakistan'a saldırı olacaktır. Pakistan'a saldırı, Suudi Arabistan'a saldırı olacaktır. Yani anlaşmanın en önemli noktası buydu. Şimdi Pakistan Savunma Bakanı yeni bir açıklama yaptı. İster Husiler olsun ister başka bir ülke olsun, Pakistan her durumda Suudi Arabistan'ın yanında duracak ve elindeki bütün silahlarıyla birlikte Suudi Arabistan'ı koruyacak. Yani bu olası bir saldırı niteliğinde. Suudi Arabistan'da Mekke Anlaşması altında Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu ortak ittifakın bölgede hem caydırıcı hem de ve istikrarı sağlama yönünde bir girişim olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Dolayısıyla şimdi Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik taarruzları var, saldırıları var. Önümüzdeki günlerde Pakistan bu yönde nasıl bir adım atacak? Biz onu göreceğiz ama Pakistan ordusu resmen Husilere karşı kullanılacak mı? Bu çok önemli bir soru. Henüz bu soruya yönelik bir yanıt yok burada İslamabad'da.
0: Şimdi gelelim bir başka başlığımıza. İkinci bir Fakur. Evet. Hemen ona araya gireyim. Evet. Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğu ziyaret. Bu ziyaret basına gizli tutulmuştu. Amca sonrasında sızdı ama bu ziyarete ilişkin çok fazla da komplo teorileri var. Neden Netanyahu tam da seçim arifesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti?
3: Evet, bu gizemli ziyaret bölgede bütün ülkeleri bir tetiklik alarma koydu. Neden koydu? Çünkü bakın şimdi İran tarafından bir açıklama geldi. İran, İsrail tarafından sahte bir terör olayı yaratabileceği yönünde bir açıklama yaptı. Ve İran'da şimdi ordu birliklerine kimyevi, biyolojik veya nükleer saldırı karşısında gerekli ekipmanlar verilmiş durumda. Şimdi Pakistan Savunma Bakanı Hacı Asif, İsrail Başbakanı'nın gizli ziyareti hakkında X sosyal medya hesabında bir yorum yaptı. Hı hı. İfadesi şu şekilde: çaresiz bir adam paramparça olmuş gündemini kurtarmak için kaos yaratmaya çalışıyor. Yani önümüzdeki günlerde İsrail'de seçimler var.
0: Evet.
3: Bu seçimlerin ertelenmesi veya bu seçimlerde kendine yönelik bir ortamı yaratmak için Netanyahu tarafından veya İsrail tarafından herhangi bir sahte terör eylemi düzenlenebilir. Tabii Pakistan Savunma Bakanı da ve diğer istihbarat kaynaklarda bu yönde işaret yapıyor. Hı hı. Şimdi İran ve ABD arasındaki diplomatik süreçte,
0: evet,
3: Katar'a ABD tarafından yanıt geldi ve İran'a bu yanıt iletildi. Ancak Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim devam ediyor. Hı hı. Ve İran oradan ABD koruması altında geçmeye çalışan gemileri hedef almaya devam ediyor.
0: Tablo giderek karmaşık bir halde. İsrail'in adımları tabii yakından takip edilmesi gerekiyor. Bir yandan da Mekke Savunma İttifakı Orta Doğu'nun ana gündem başlığı. Fakur Rahman bize bugüne ilişkin detayları aktardı. Fakur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Kolaylıklar dileyelim.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Fakur'a da uğurlayalım. Biz bir de Avrupa'ya bakalım. Avrupa'nın gündeminde İngiltere'de özellikle yeniden Brexit tartışmaları var. İngiltere Başbakanı Andy Burnham tartışılacak bir açıklama imza attı. Kişisel olarak İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne geri döndüğünü görmek isterim dedi. Tabi bu sözler bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Peki İngiltere gerçekten Avrupa Birliği'ne geri mi dönecek? Yoksa muhalefet buna daha da mı sert tepki gösterecek? Bakalım.

0: İngiltere'de Avrupa Birliği'ne geri dönme tartışmaları gündemde. Tartışmanın fitilini ateşleyen isim Başbakan Andy Burnham. Birleşik Krallık 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla Avrupa Birliği'nden ayrılma kararı aldı.
1: Ülkede yapılan referandumdan çıkan evet oyun sonucu Başbakan David Cameron istifa etti. Ama istikrar hiç sağlanamadı. Müzakereler tam 4 yıl sürdü. Ayrılık yani Brexit 31 Aralık 2020 tarihinde Boris Johnson'ın başbakanlığında gerçekleşti. 8 yılda tam 6 başbakan görevi bırakmak zorunda kaldı.
0: Ancak aradan 6 yıl geçse de ülke hala birlikle ilişkilerini tartışıyor. Başbakan Andy Burnham'a BBC Radyo'da katıldığı bir programda Avrupa Birliği'ne geri dönmek isteyip istemediği soruldu.
2: İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne üye olduğunu görmek isterim. Aksini söyleyemem fakat bu şu an için gerekli bir tartışma değil.
0: Burnham, Brexit'in İngiltere'ye zarar verdiğini de savundu.
2: Şu anki tabloda Brexit İngiltere'ye yarardan çok zarar verdi. Avrupa Birliği ile olan ilişkileri onarmak istiyorum.
0: İngiltere Başbakanı Avrupa Birliği'ne geri dönme konusunda da olumlu sinyaller verdi.
2: Farklı seçeneklerimiz olduğunu söylemek isterim. Mevcutu koruyabiliriz. George Osborne'un gümrük birliği görüşünü dile getirebiliriz. Ya da liberallerin tek pazar fikrini de ya da tamamen devam da edebiliriz.
1: İngilizlerin %55'i Avrupa Birliği'ne geri dönmeyi destekliyor, %34'ü ise buna karşı çıkıyor. Ancak Avrupa Birliği'ne üye olmadan, gümrük birliği içerisine girmeden ilişki kurulmasını isteyenlerin oranı ise %59'a yükseliyor.
0: Başbakan Burnham, gelecek 10 yılda nerede olacağımızı netleştirmemiz gerekiyor diyerek Avrupa Birliği'ne yeniden dönme konusunda sinyaller veriyor.
3: Rusya diyelim. Rusya'da nükleer kapasiteli bir stratejik bombardıman uçağı eğitim uçuşu sırasına düştü. Mürettebatın 6 kişi hayatını kaybetti. Amur bölgesine uçuş yapan Tu-95 tipi uçak yerleşimi olmayan bir alana düştü. 7 kişilik mürettebatın 6'sı hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı uçağın mühimmat taşımadığını ve eğitim uçuşu yaptığını

0: девочка.
1: Там конченые.
0: S-400'ler konusu tabii ki gündemde yer alan başlıklardan biri. Türkiye S-400'ü üçüncü bir ülkeye mi verecek sorusuna yanıt aranırken Kremlin'den yanıt geldi. Dost bir üçüncü ülkeye devredilebilir. Türkiye ile ABD arasında savunma işbirliğinin yeniden başlatılması önündeki engel teşkil eden Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili açıklama yapan Kremlin, Türkiye'nin elindeki sistemin Rusya'ya düşman olmayan bir ülkeye devredilmesinin ihtimaller dahilinde duyurdu. Devir gündemimizde Birleşik Arap Emirlikleri'ne satış ihtimali vardı ancak İsrail bu satışı engellediği iddiası da yine konuşulan başlıklardan biriydi. Ve bir yandan da Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarına bakacağız. Türkiye savunma sanayi alanında sadece kendine yeten bir ülke değil, aynı zamanda ihraç eden de bir ülke haline gelmiş durumda. Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayi alanında yüksek öğretim, bilimsel araştırma ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı. Ama önemli bir imza daha vardı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün 14 tane Hürkuş 2 uçağı Azerbaycan'a teslim edileceğini söyledi.
2: Bu gelişmeyi teyit eden ve daha da öteye taşıyacak bugün bir anlaşma imzalıyoruz.
3: Türkiye ve Azerbaycan savunma sanayinde yeni işbirliğini imza atmak için bir araya geldi. Başkent Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında kritik bir mutabakat zaptı imzalandı. Törene YÖK Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Azerbaycanlı bakanlar katıldı.
2: Bu anlaşma savunma sanayi alanında üniversitelerimizin araştırma kapasitesi, nitelikli akademik personel ve yenilik kabiliyetlerini birleştirebilmek, bir araya getirebilmek ve bunu daha da öteye çıkarmak maksadıyla bir anlaşma tesis edilmiş olacaktır.
3: Mutabakat çerçevesinde yüksek öğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji alanlarında ortak projeler yürütülecek. Ayrıca iki ülke arasında savunma sanayi alanında da çeşitli anlaşmalar imzalandı. Anlaşmalara ilişkin detayları Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medyadan paylaştı. Toplam değeri 500 milyon doları aşan anlaşmalar kapsamında TUSAŞ'tan Hürkuş, Aselsan'dan Alp 100 radar, Baykar'dan Mızrak akıllı dolanan mühimmat tedarik edilecek. Mutabakat kapsamında ayrıca Baykar'da antidot tedarik ve Roketsan'la Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik sözleşmesi imzalandı. Görgün 14 tane Hürkuş 2 uçağının Azerbaycan'a teslim edileceğini de belirtti.
0: Tabii ki gözler Şanlıurfa'ya çevrildi. Teknofest Güneydoğu ilk gününde büyük bir heyecan ve coşkuyla gençleri bir kez daha teknolojiyle buluşturdu. İşte Teknofest Güneydoğu heyecanı ve kameralara yansıyan o görüntüler.
4: Solo Türk geliyor!

0: zamanlık. Akıncı muharebeye yön veriyor.
1: Gökte heyecan, yerde coşku. Teknofest Güneydoğu başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest, Teknofest Güneydoğu adıyla Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.
2: Tüm paydaşlarımızla birlikte Teknofestlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projeleriyle, Kaan'la, Kızıl Elma'yla, Anka'yla, Bayraktar'la, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuç'la, Hürjet'le, Atak'la, Gökbey'le, seyir füzelerimizle, balistik füzelerimizle, hava savunma sistemlerimiz, çelik kubbemizle, uydu uzay sistemlerimizle bu yolculuğu en güçlü şekilde sürdürmeye gayret edeceğiz.
3: Şanlıurfa'da Teknofest heyecanı başladı. Çok yeryüzü hareketli, gökyüzü de hareketli. Yerli ve milli gururumuz, hava araçlarımız etkinlik boyunca, festival boyunca çeşitli hava gösterileri gerçekleştirecek. Teknofest'e ilk günden katılım oldukça yoğun.
4: Teknofest bir özgüven devrimidir. Biz yapamayız diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. İşte Teknofest gençliği o zihniyete bu meydandan aykırıyor. Biz yaptık, biz yapıyoruz, en iyisini de biz yapacağız.
3: Yerli ve milli

0: Yunus Kağan, bunun yanı sıra silahlı insansız hava araçları, Bayraktar Kızıl Elma, bunlar da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
1: Yani mutluyum Urfa'da olduğu için, ilk kez Urfa'da oluyor Teknofest. En çok uçak gösterilerini beğendim, özellikle Türk bayraklı olanları beğendim.
2: Çok görmediğimiz için ilk kez burada daha yakından canlı olarak gördük. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyım.
0: Teknofest'te yoğun ilgi gören milli gururlarımızdan bir diğeri de hava savunma sistemlerinden yakalanmadan gizlice taarruz gerçekleştirebilen Anka 3 insansız savaş uçağı oldu.
2: Çok heyecanlıydık. Bu kanı görmeyi çok istiyordum. İyi ki geldim, iyi ki gördük. Çok güzel bir yer.
3: Teknofest Güneydoğu beklentilerimizin çok üstünde. Çok üstünde. İnsansız hava araçlarımızı, Baykar'ın olsun, Milli Savunma Bakanlığı'nın üretmiş olduğu insansız hava araçlarını burada görme şansı bulduk.
4: Şanlıurfa'da heyecan sadece yerde değil, gökyüzünde de tavan yaptı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gökyüzündeki nefes kesen gösteri uçuşları ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.
5: Bir vahşetle devam edeceğiz sayın seyirciler. Adresimiz Kars. Kars'ta bir günlük bebek ağzına peçete konularak boğuldu ve öldürüldü.
6: Bir günlük bebeğin şüpheli ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı. Kars'ta yaşayan bir kadın, erkek bebek dünyaya getirdikten sonra hastaneden taburcu edildi. Ancak kadının bebeği öldü. Bir günlük bebek ailesi tarafından toprağa verildi. Bebeğin ölümü şüpheli bulundu. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı.
7: Kars'ta bebek ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bebeğin mezarı açıldı. Yapılan ilk incelemede bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi.
6: Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
7: Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bebeğin annesi, anneannesi ve dedesi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından bebeğin annesi ve anneannesi tutuklanırken dedesi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
5: İstanbul Avcılar'da ise 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'den yıllardır haber alınamıyordu. Ailesi ondan bir haber aldı. Maalesef acı bir haberdi bu. Genç adamın kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeninin bulunduğu, sonrasında da kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Tekin ailesi evlatlarını ölüme götüren şimdi o nedeni arıyor.

0: Ben çocuğum niye 10 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında yatsın?
1: 9 yıl her yerde aradığı oğlu kimsesizler mezarlığında çıktı.
0: Eğer oğlumuz 9-10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok.
1: 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de Avcılar'daki evinden çıktı, bir daha eve dönmedi. Aile kayıp ihbarında bulundu ama hiçbir iz bulunamadı. Gerçek 9 yıl sonra ortaya çıktı.
0: İhbarda bulunmamıza rağmen gitmediğimiz yer kalmadı zaten. Yani gitmediğimiz yer kalmadı. Tüm kamera görüntülerini talep ettim ama hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşamadım.
2: Bize sistemde ihbarımız olmasına rağmen en ufak bir haber bile verilmiyor. Bu haber bize neden verilmiyor ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar?
1: Yıllar sonra DNA için baba ve kardeşten alınan örnekler mezardan alınan örnekle uyumlu çıktı.
2: 2017'de bu ceset bizim elimize geçseydi biz de ona göre kendi işlerimizi hallederdik. Ona göre kendimiz defnederdik. Çünkü o kimsesiz değil. Onun bir ailesi var. Her zaman da vardı zaten.
1: Genç kaybolduktan günler sonra bulunmuş, kimliği belirlenemeyince kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
0: 12 gün sonra bulunmuş. Tıpta da bekletiliyor. Ve ondan sonra kaldırılıyor, kimsesizler mezarlığına defnediliyor.
1: Acılı aile için asıl mücadele şimdi başlıyor. Çünkü ölümün üzerindeki sır perdesi aralanmış değil.
0: Otopsi raporunda da hiçbir şey, ölüm sebebi belli değil. Yani neden belli değil, ölüm sebebi neden belli değil? İntihar mı? İşte efendime söyleyeyim, başkası tarafından itildi mi? Tekrar otopsi raporu istiyorum.

0: İstanbul öyle bir şehir ki adım attığınız yere bile bakmak gerekiyor. Kontrolsüz bir şekilde adım bile atmamak gerekiyor. Çünkü Avcılar'da yaşlı bir kadın yolda yürüdüğü sırada rögar kapağına bastı. Rögar kapağına basmasıyla birlikte kapak bir anda açıldı ve kadın metrelerce aşağı düştü.
1: Rögar kapağı açılınca yaşlı kadın kanalizasyona düştü. Akıl almaz olay Avcılar'da kayda geçti. 76 yaşındaki kadın ellerinde poşette evine doğru yürüyordu. Bu sırada bastığı rögar kapağı aniden açılınca yaşlı kadın kanalizasyona düştü. Yardımına yoldan geçenler koştu. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanalizasyondan çıkarılan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 76 yaşındaki kadın hastanede tedaviye alınırken rögar çevresi şeritte kapatıldı.
0: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri, bir de olumsuz hava koşulları bir araya gelince tabii kazalar da kaçınılmaz hale geliyor. İstanbul'un farklı noktalarında yaşanan kazalara bir bakalım.
2: Dikkatsizlik ve aşırı hız kazaları da beraberinde getirdi. İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri geri kaydı. Bir otomobil sürücüsü üzerine doğru gelen tonlarca ağırlıktaki tankerden geri manevra yaparak kurtuldu. Tanker, park halindeki bir otomobil, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarparak ancak durabildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bir diğer kazanın adresi Avcılar E5 karayoluydu. Önündeki otomobile çarpan motosiklet devrildi, sürücüsü yere savruldu. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sarıyer'de de karşı yöne geçen cip İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada cipin sürücüsüyle otobüsteki iki yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
0: Saatlerimiz 7.36'yı gösteriyor. Peki an itibariyle İstanbul dediğimizde tabii ki trafiğin durumu ne? Ona bakacağız. %53'e ulaşmış durumdayız İstanbul'da. Yine özellikle Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler çok yoğun ama detaylarda ne var İstanbul trafiğinde? Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir günaydın. İstanbul nasıl bir güne başlıyor?
3: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim. Aslında klasik bir güne başlıyor desek yeridir. Çünkü özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. İstanbul'un genel trafik durumuna bakacak olursak da %53'e varan bir trafik yoğunluğu var şu anda İstanbul genelinde. Bu durum Avrupa yakasında %42 seviyesindeyken Anadolu yakasında %69'lara kadar çıkmış durumda. Bizler şu anda Çağlayan'dayız ve burada da özellikle 15 Temmuz Şehitler yönünde giden trafikte hem ana alterde hem de yan yollarda yavaş yavaş o trafik yoğunluğunu hissetmek mümkün. Tam tersi istikamette ise trafiğin daha akıcı olduğunu söylemek mümkün. Köprüler özelinde bakacak olursak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü özelinde bakacak olursak, Avrupa yakasından Anadolu yakasına olan geçişlerde Çağlayan'dan başlayan trafik Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya doğru devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde o trafik yoğunluğu yerine akıcı bir trafiğe bırakıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Hastal ve Seyrantepe'de bir trafik yoğunluğu söz konusu. Sonrasında ise akıcı bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Ve her sabah artık alışkın olduğumuz gibi Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Küçükyalı'dan başlayan trafik Bostancı, Uzunçayır, Çamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde dahi devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayan trafik yoğunluğu Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerine kadar devam ediyor. Öte yandan sahil hattına, özellikle Anadolu yakasındaki sahil hattına bakacak olursak da o sahil hattındaki Beykoz'dan başlayan trafik Harem'e kadar, trafik yoğunluğu Harem'e kadar devam ediyor. Hem Harem istikametinde hem de

0: kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmalarında fayda var diyebiliriz. Yayının hemen başında özellikle Anadolu yakasındaki trafik yoğunluğunun %67-%68 seviyelerinde olduğunu söylemiştik. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde o trafik yoğunluğu da %71 seviyelerine çıkmış durumda diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyeyim. Sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan ve kameraman arkadaşımız Aydın Baytar'a notları için teşekkür edin. Bir hatırlatmada da bulunalım. Sabah Ajansı etiketi hashtagimiz, sosyal medya hesaplarından bizlere görüşlerinizi, yorumlarınızı, önerilerinizi ve tabii ki haberlere dair eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Onları okumaya devam edeceğiz. Özellikle İstanbul trafiğinde şu an bizi A Haber Radyo'dan dinleyen izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de nasıl bir trafikle güne başladığınız sorusunu da aktarmaya devam edeceğiz. Sizlerin şikayetlerini Sabah Ajansı etiketi, Sabah Ajansı'ndayız. Sıcak başlıkları gazetelerin gündemlerinde aktarmaya devam ediyoruz. Ama şimdi yine trafikle ilgili İzahı olmayan konuların mizahı olur sözünün tam da karşılığına bakacağız. İstanbul'da Eyüp Sultan'a gideceğiz. Eyüp Sultan'da bir yol çalışması yapıldı birkaç hafta önce. Buraya kadar sorun yoktu, çalışma yapılabilir. Ama çalışma bir türlü bitmedi. Çalışma bitmeyince yol tabii ki içinden çıkılmaz bir hale geldi. Adeta bir altyapı çilesi oldu. Tabii sosyal medya kullanıcıları da ilginç ve renkli müziklerle o anları görüntüledi. Hemen bir bakalım.

0: Yayınlanmış bir klip yayınlıyoruz. Şu an sosyal medyada çokça yayınlanıyor bu. Özellikle İstanbul'da yola Eyüp Sultan'a düşenler bugünlerde bu görüntüleri kendileri yaşadıkları için de bir hayli dertli. Çünkü dediğimiz gibi günler öncesine, haftalar öncesine bir yol çalışması yapılmaya başlandı. Ama nedense o yol çalışması bitmedi. Bitmediği gibi bir de üzerine yol bu halde bırakıldı. İstanbullular araçlarıyla yolu buraya düşenlerse hem araçlarından hem de dakikalar boyunca o zorlu yolculuktan şikayetçi. Peki detaylarında neler var bu yolculuğun? Bakalım.
1: Böbrek taşını düşürmek için çok ideal bir yol olmuş yani.
2: İstanbul'a indi abi Zaferi İstanbul, Ali Beyköy Zaferi.
3: Bir türlü bitmeyen altyapı çalışması çileye dönüştü.
4: Ya rezillik işte yani, altyapı yok. Yol berbat.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da İSKİ ekipleri yaklaşık bir ay önce atık su, yağmur suyu kanalı ve deri ıslahı çalışmaları başlattı. Ancak çalışma bir türlü bitirilemedi. Sağanakla birlikte yolda çukurlar oluştu.
5: İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Etkili olduğu noktalardan birisi ise Eyüp. Ancak Eyüp'te bu sefer bir farklılık var. Çünkü yolun neredeyse tamamı çukurlarla doluydu. Ve o yağışın etkisiyle bu çukurlar doldu. Ardından yol tamamıyla çamur haline geldi. Çukur olduğu yetmezmiş gibi bu noktadan geçen sürücüler bir de çamurla mücadele etmek zorunda.
6: Tam okul zamanında başladılar. Ondan önce 3 ay tatil, İstanbul bomboş, hiçbir şey müdahale etmediler.
7: Şu rezilliği yaşıyoruz. Arabanın altı artık sürte sürte vura vura. Yani bir aydır daha fazlası oluyor şu yolların düzelmediği.
5: Bir araç içerisindeyseniz işte tam olarak bu yoldan geçerken bunu hissediyor olacaksınız. Çünkü sağ taraf, sol taraf, her noktada bulunan çukur sizi yol bitene kadar sarsmaya devam edecek.
1: Böbrek taşını düşürmek için çok ideal bir yol olmuş yani. 10 dakikadır geçmeye çalışıyoruz.
8: Abi köstebek yuvası gibi bırakıyorlar ya. Yukarıyı da 4 ay bıraktı. Burayı da bakın ne kadar bırakacak.
5: Yolun durumu o kadar kötü ki bir ambulans dahi ilerlemekte güçlük çekiyor.
9: İstanbul'un göbeğindeyiz. Eyüp'ün merkezi. 2 saatlerini almaz yapmak, şuraya bak.
10: Bak ben ayda bir kere bu kendi aracım olduğu halde ayda bir kere ben bu aracı ön takım yaptırıyorum. Bir ön takıma sokmam da 20-30 bin lira para. Yazık, günah değil mi yani? Doğru. Şuraya bak ya, bütün arabalar rezil ediyor yani milleti.
11: Biz bu çileyi hak edecek kişiler miyiz? Yazık, günah değil mi? Ben tamire gidiyorum. Her gün bu arabayı, bu yolu kullanıyorum. Yazık, günahtır ya. Hepimiz birimize, birimiz hepimize ya.
0: Dün CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında kritik bir toplantı vardı ve o toplantının ardından yapılan açıklamalarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam bir ihraç depremi yaşanıyor. Özellikle İstanbul'da ilçelerde. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yayın İhraç talebiyle ihraççıları kesinleşti. Konyaaltı Belediye Başkanı Antalya'da Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Tarık Özçelik'in de ihracı talep edildi. Peki bu isimler neden Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildiler ya da ihraç edilmeleri isteniyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor? Hemen bakalım.

0: delege ederse ki şu kişi bize gelsin, genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
1: Kurultay sürecini yeni başlatan CHP'de şimdiden genel başkan adayı enflasyonu yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu aday mı bilinmez, ancak olası adaylığında rakipleri çoktan hazır. Oğuz Kağan Salıcı, Aytuğ Atıcı, Vahap Seçer, Ali Öztunç, Muharrem İnce derken listeye son olarak Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal dahil oldu.
2: Kurultay sandığını en kısa sürede önünüze getireceğim. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
1: Kılıçdaroğlu terör suçunu ve suçlusunu övme suçlamasıyla yargılanıyordu. Son duruşmaya siyasi programının yoğunluğu nedeniyle katılmadı. Kılıçdaroğlu için bir sonraki celseye zorla getirilme kararı çıkarıldı. Dava 19 Kasım'a ertelendi. CHP Fethiye Belediyesi'nde ise ilginç bir skandal patlak verdi. Belediye heyetiyle Temmuz ayında Çin'e giden meclis üyesi Ruhtan Başkaya'dan aylardır haber alınamıyordu. Heyet 16 Temmuz'da Türkiye'ye döndü ama aralarında Başkaya yoktu. Yapılan inceleme sonucunda Başkaya'nın eğlence mekanında tanıştığı yaşı küçük Çinli bir genç kızla kaldığı otelde basıldığı ve gözaltına alındığı ortaya çıktı. Başkaya partisinden ihraç edildi. CHP teşkilatlarındaki kan kaybı da devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Oğuz Sarul'la birlikte 5 üye AK Parti'ye katıldı. Kılıçdaroğlu tüm bu gelişmeleri görüşmek üzere A takımını topladı ve MYK'da Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yayın, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu isimler yeni partinin kongresine katılmıştı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup da başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
1: Tamamı Özgür Özel döneminde seçilen, İBB'de yaşanan skandalların mahkeme süreci de devam ediyor. İETT'nin milyonlarca liralık ihalelerini alan tutuksuz sanık Remzi Bak'a, İBB Başkan Danışmanı İbrahim Bülbüllü'nün talebiyle Florya'daki başkanlık konutunda yaptıkları milyonlarca liralık pazarlıkları itiraf etti.
4: Hepinizle gurur duyuyorum. Hepinizle gurur duyuyorum.
1: İBB harita mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner ise ihale süreçlerinde bazı firmalarla görüşmeler yapıldığını ve ihale bedeli üzerinden yaklaşık %7-10 oranında pay talep edildiğini, seçim döneminde belediye ile iş yapan bazı firmalardan kart, nakit veya benzeri taleplerde bulunulduğunu öğrendim diye konuştu. Öner, Ekrem İmamoğlu tarafından kendisine bir poşet içinde yıllık maaş adı altında 100 bin dolar verildiğini de itiraf etti.
5: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş.
1: Özel bir hastane grubunun sahibi Hüseyin Bozkurt'la şirket yetkilisi Fatih Mehmet Bozkurt'sa mahkemede ruhsat alabilmek için 8 milyon dolar ödemek zorunda bırakıldıklarını anlatarak İBB'deki kirli ağı deşifre etti.
6: Trafikteki önemli tartışmalardan biri tabii motokuryeler. Bir de bu motokuryelerin özellikle kayıtsız olarak trafikte olduklarına ilişkin iddialar var. Yüz binlerce sayının olduğu tahmin ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklamalar geldi. Denetimlerin tüm hızıyla sürdüğünü vurguladı. Gönlünüzü ferah tutun, denetimler daha da yoğunlaşacak dedi. Hemen bakalım.
7: İçişleri Bakanlığı'ndan motosikletlere sıkı denetim geliyor. 500 bin ila 1 milyon arasındaki kayıtsız motokurye mercek altına alınacak.
8: Kimi trafikten kaçmak için, kimi yakıttan tasarruf etmek için motosiklete yöneldi. Sayılar arttıkça kazalar da tırmandı. Öyle ki trafikteki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı olur hale geldi. Hal böyle olunca İçişleri Bakanlığı can kayıplarını önlemek için harekete geçti.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2020-25 döneminde motorlu taşıt sayısının %39, motosiklet sayısının ise %103 arttığına dikkat çekti. Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz dedi. Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla 2026-27 motosiklet denetimleri eylem planı 26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye girdi. Bakan Çiftçi bu planın kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Gaziantep'te festival zamanı. GastroAntep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
5: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvuru

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
0: İdefix. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin

0: Üreten gücünün ritmi, otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık %80'ini kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor, dedi.
2: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
4: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
5: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira para hediye. Üstelik paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81. A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Yeni bir saat, saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Sıcak gündem başlıklarımız var. Siyaset kulisleri hareketlenmiş durumda. Diğer yandan bugün 1 Ekim yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni yasama dönemi başlayacak. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları yakından takip ediliyor olacak. Dünyanın gündemi yine sıcak ve bir yandan da ekonomi fon soruşturması kapsamında SPK'dan ödemelere ilişkin yol haritası da netleşti, açıklamada geldi. Ama öncelikle akşam saatlerinde siyaset kulislerini hareketlendiren o gelişmeyle devam edelim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Başkan Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi.
1: Önce Mansur Yavaş, ardından Cemil Tugay. Külliye sürpriz bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı. 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Tugay, İzmir'in gündemindeki konularda kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butan kararı sonrası CHP'den istifa etmiş ve yoluna bağımsız devam etme kararı almıştı.
2: Alçak gönüllü pay sahibi olmak.
1: Bu gelişme sonrasında İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapmaya başlamıştı. Tugay'ın daha sonra AK Parti'ye katılacağı ile ilgili bazı iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
3: Cemil Tugay!
0: Bugün dedik ki hareketli bir gün. Hareketliğin sebebi gözlerin artık Ankara'ya, siyasete ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmesi. 1 Ekim'de yani bugün yeni yasama dönemi başlıyor. Peki bugün neler olacak? Bu sorunun yanıtına bakalım. Haber Ekim'den Damla Kuşkapan bizi bekliyor olacak. Damla, günaydın. Kolaylıklar dilelim. Siyaset daha da hareketlenecek. Özellikle fon soruşturmasına ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz ama Başkan Erdoğan'ın mesajları önem taşıyacak. Neler olacak bugün Ankara'da?
4: Günaydın Gökhan, iyi yayınlar. 1,5 aylık aranın ardından meclis bugün çalışmalarına başlıyor. Genel kurul saat 14'te toplanacak. Başkan Erdoğan da orada törenle karşılanacak. Meclis Başkan Vekili Celal Adan kendisine eşlik edecek. Yeni döneminde elbette önemli başlıkları olacak. Genel kurulda önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşacak. Ardından Başkan Erdoğan salona davet edilecek. Başkan Erdoğan'ın kürsüden önümüzdeki döneme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Politika, terörsüz Türkiye ve ekonomik gelişmelerin gündeminde önemli bir şekilde yer alması bekleniyor. Başkan Erdoğan buradansa saat 16 partisinin kongre merkezinde AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katılacak. Tekrardan meclise dönecek olursak da Erdoğan'ın konuşmasının ardından meclis genel kurulu kapanmış olacak. Gündemindeki konularda salı günü tekrardan görüşmeye başlayacak. Peki gündemde neler olacak mecliste? Terörsüz Türkiye, yargı, ekonomi paketleri, Mekke Anlaşması gibi aslında milyonları ilgilendiren konular meclis gündeminde olacak. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir takım açıklamaları olmuştu. Kurtulmuş 1 Ekim'de meclisin gündeminde partilerin tamamının katılımıyla terörsüz Türkiye sürecine dair yeni bir komisyonun kurulacağını duyurmuştu. Bu komisyon sürecin nasıl devam ettiğini izleyecek ve takip edecek ve ardından da meclisi bilgilendirmiş olacak. Yine yeni dönemin gündemlerinden birisi de bu olmuş olacak. Genel kurulun ilk gündemlerinden birisi de Türk kızlayına yönelik düzenlemeleri içeren 9 maddelik kanun teklifi olmuş olacak. 13. yargı paketinin ardından da sigara ve tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclise sunulacak. Tabii ki liderler de olacak. MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere. Diğer liderlerin de yine bugün mecliste olması bekleniyor. Akşam saatlerinde de Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde bir resepsiyon düzenlenecek diyerek söz sizlere bırakalım.
0: Damla Kuşkapan'a notları için teşekkür ederim. Gözler bugün Ankara'da, dedik ya, pek çok önemli gelişmenin detayı merkezi olacak Ankara.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkan Erdoğan'dan gelen açıklamaları da takip ediyor olacağız. Gazete manşetlerimiz, gazetelerimizi aldık. Takvim gazetesi diyelim. Bakalım Takvim gazetesi manşetinde hangi haberler var? Devlet aklı devrede. İşte yol haritası. Başkan Erdoğan'ın fon soruşturması ile ilgili yaptığı sert açıklamaların ardından Devlet Denetleme Kurulu resmen harekete geçti. Sorumluları adalet önüne çıkarmak için yol haritası belirlendi. Takvim olayın perde arkasını ve DDK'nın planını açıklıyor. 1. İşlemler mercek altında. Sermaye piyasasında son dönemde gerçekleşen tüm yatırım fonu işlemleri en ince ayrıntısına kadar incelenecek. 2. Mevzuat uygunluğu. Fon süreçleriyle ilgili yürütülen denetim faaliyetlerinin yasal mevzuata uygunluğu kapsamlı biçimde denetlenecek. 3. Kim ne yaptı? Fon soruşturmasına hangi aktörlerin ne tür usulsüz işlemler gerçekleştirdiği tek tek raporlanacak. 4. Hukuki tedbirler. 5. Yargıya sevk. Ki zaten detaylandıracağımız başlıklardan biri fon soruşturması. Güne ilişkin söyleyeceğimiz bir başka haber Takvim Gazetesi'nin ilk sayfasının en alt bölümünde yer alıyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adli tıp raporları dava dosyasına girdi. Hasan Şaş ve Afra Saraçoğlu'nun uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Aras Bulut İğnemli'nin testi ise negatif sonuçlandı. Ünlülere yönelik gerçekleştirilen o operasyonun da detaylarından biriydi. Hiç şüphesiz ki merak edilen isimler. Ama dedik ya günün önemli başlığı Sermaye Piyasaları Kurulu yani SPK'dan gelen o açıklama. Sabaha karşı sosyal medya hesabından yapıldı o açıklama ve fon tasfiye süreci ve ödemelerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği, ne kadarlık ödemelerin yapılacağına ilişkin soruların tamamı da artık an itibariyle yanıt bulmuş durumda. Hemen bakacağız ona ilişkin gelişmeleri de. Hızlıca bakalım. Yeni bir yol haritası belirlendi. Kurul mağduriyetleri önlemek adına belirli portföy şirketlerinin fonlarında 1 milyon liraya kadar ivedi ara ödeme yapılmasına, kapatılan bazı fonların da yeniden işleme açılmasına hükmetti. Tasfiye süreci yatırımcı sayısı en yüksek olandan en aza doğru ve öncelikle para piyasası fonlarından başlayarak yürütülecek. Hesabındaki net tutar 1 milyon liranın altında olanlara mevcut parası kadar, 1 milyon lira ve üzerinde olanlara ise ilk etapta en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Tefas'ta alım satıma kapatılmış olan ve tasfiye kapsamında yer almayan fonlarsa piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek kurucu şirketler tarafından yeniden eş zamanlı olarak işleme açılabilecek. Bir Ekim itibariyle ekonomide özellikle evim sistemine ilişkinde bir yeni düzenleme hayata geçmiş durumda. Aslında uzun zamandır beklenen bir çalışmaydı. Üç önemli aşaması çıkıyor. Evim sisteminde artık bir kişi en fazla iki sözleşme yapabilecek. Yani hem taşıt hem ev, hem taşıt hem iş yeri ama ikiden fazla sözleşme bir kişi tarafından yapılamayacak. Finansman tutarlarında değişim söz konusu. Taşıt finansman tutarı azami 6 milyon 250 bin lira. Araç finansmanı azami tutarı da 62 milyon 500 bin lira olmuş durumda. Bunlar da yine güne ilişkin söyleyeceğimiz önemli haberlerden biri. Bir son dakika gelişmemiz de var. Hemen onu da ekranlara getireyim. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 59 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Bu son dakika gelişmesinin detaylarına bakacağız. Bir kez daha tekrarlayalım. Mersin'de yolsuzluk operasyonu yapıldı. Bu operasyonda 59 şüpheli gözaltına alınmış durumda. Telefon attığımızda haber ekimden Mehmet Miras olacak. Mehmet günaydın. Kolaylıklar dilerim. Sıcak bir gelişme. Operasyonun detaylarını hemen senden alalım.
1: Evet, sıcak gelişme sabah saatlerinde oldu. Mersin'de 3 belediye yolsuzluk operasyonunda 59 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli bu sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde 13 ihale, 63 doğrudan temin alımında toplamda 330 milyon 985 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi. Ama şu ana kadar da 3 belediyede polis büyük bir arama yapıyor ve yaptıkları arabalarda artikleri ve bilgisayarlara el konuldu. Şu anda mesai devam ediyor ama belediyelerde araştırmalarda polisin yaptığını belirtelim. Dediğim gibi sabah saatlerinde 3 belediyeye bir yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti. Yapılan operasyonla 59 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit

0: Ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli şu anda gözaltına alındı. Polis çok yönlü 3 belediyede arama yapıyor diyelim. Biz sözü Mersin'den merkeze bırakalım.
1: Şimdi teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ve ardından tabii beraberinde 3 ilçeye yönelik düzenlenen, 3 belediye yönelik düzenlenen operasyon. Toplamda 59 isim gözaltına alınmış durumda yolsuzluk haklarına, yolsuzluk suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye da aralarında bulunduğu 59 isim hakkında gözaltı kararı var. Belirlenen adreslerde de arama çalışmaları devam ediyor. Bu da yeni güne ilişkin söyleyeceğimiz sıcak başlıklardan biri. Diğer yandan fon soruşturmasında 5. dalga operasyon içinde düğmeye basılmıştı. Peki son durum ne? Bu sorunun yanıtına da bakalım. Hemen sıcak noktaya gideceğiz. Çünkü işin yargı boyutu da devam ediyor. Evet, SPK'dan gelen açıklamayı ekranlara getirdik ama yargı boyutunda neler var? Kadir Mercan bir kez daha bizi bekliyor. Kadir, bir kez daha kolaylıklar dileyim. Yeni gelişmeler de var. Söz hemen sana bırakalım.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon dün sabah saatleri itibariyle yapılmıştı. Yine İstanbul merkezli olarak yapılmıştı operasyon ve operasyon kapsamında 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. Ve gözaltı kararında bulunan bazı isimlerin gözaltına alındığını, bazı isimlerin ise halen daha yakalama çalışmalarının devam ettiğini söylemek mümkün. Öte yandan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerse peyderpey İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda dün getirilen isimler vardı. Dün getirilen isimlerden Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş, İbrahim Halil Rat ve Fatma Gül Lafçı savcılık ifadelerinin ardından Fatma Gül Lafçı adli kontrol şartıyla Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş, İbrahim Halil Rat ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. İlerleyen dakikalarda da o sulh ceza hakimliğinin kararını vermesi bekleniyor. Öte yandan bugün yine fon soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerin yine İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmesi bekleniyor. Şunun da altını çizelim. Özellikle gözaltına alınan şüphelilerin sayısı oldukça fazla olduğundan dolayı peyderpey İstanbul Adalet Sarayı'na sevklerin yapılacağının bir kez daha altını çizelim. Konuyla alakalı olarak aslında dün BDDK'dan da bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yapılan değerlendirmeler kapsamında Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktoring, Tera Finans Faktoring anonim şirketlerinin yönetimlerinin TMSF'ye devredilmesine karar verildi denilmişti. BDDK'dan yapılan açıklamada da söylemiş olduğumuz gibi son dalga operasyon dün yapıldı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı vardı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki şüphelilerin ifade işlemleri bittikçe onların da İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri peyderpey yapılmaya devam edilecek diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
1: Kadir Mercan'a notları için teşekkür ederim. Şimdi tabii fon soruşturması ve bu kapsamda hukuki olarak atılan adımlar ve bir yandan da aslına baktığımızda sürecin bundan sonra nereye gideceği ve fon soruşturması üzerinden oluşturulmak istenen algı operasyonları. Konuşacağımız çok fazla detay var. Değerli bir yayın konuğumuz şu dakika itibariyle Sabah Ajansı yayın konuğumuz olacak. Hukukçu avukat Yurdal Kılıçer bizlerle birlikte olacak. Sayın Kılıçer, yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar, hayırlı sabahlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Öncelikle tabii SPK'dan gelen açıklamayla başlayalım. Özellikle son dönemde sosyal medya üzerinden paralar ödenmeyecek ya da paralara ilişkin insanların, mağdurların zaten endişeli olan insanların daha da endişelerini arttıracak paylaşımlar yapıldığını da görüyorduk. Artık bu manipülasyona ulaşmış durumdaydı ama gece saatlerinde gelen açıklamayla birlikte yol haritası netleşti. Başkan Erdoğan'ın da çok net mesajları vardı. Ne yapılmak istendi bu birkaç gün içerisinde özellikle Türk ekonomisi üzerinden ne yapılmaya çalışıldı?
3: Ben burada yani açık ve net bir şekilde bu tür manipülasyonların ve bu ve bundan önce ve bugünden sonraki içeriden ve dışarıdan Türkiye'ye yönelik her hareketin, eylemin, sözün 2028 seçimlerine olumlu ya da olumsuz etkileyecek şekilde bir planın parçaları olduğu kanaatindeyim. Yani 2028 seçimlerini hedef alan bir planına yönelik olarak bir algı manipülasyon oluşturulması gibi bir durum seziyorum. Bundan sonra da bu tür atraksiyonların devam

0: edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla burada da hukuki olarak süreç devam ediyor.
1: Evet.
0: Burada SPK 106-107 yani bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçları sermaye piyasası kanununda düzenlenen, ayrıca da var ise şartları oluşmuş ise Türk Ceza Kanunu'na göre dolandırıcılık fiili oluşup oluşmadığı yolunda savcılık delilleri topluyor, soruşturma yapıyor. Ve burada yine bir hususun altını özellikle dikkat çekmek isterim. Şimdi yatırım dediğimiz şey kendi içerisinde bir riski de barındırır. Yani kar etme ihtimali olduğu gibi aynı zamanda zarar etme
1: Evet.
0: ihtimali de var. Dolayısıyla burada biz bu olaya yaklaşırken gerçek zarar ile gerçek mağdur ile şişirilmiş kazanç kaybı arasındaki farkı ortaya koymamız lazım. Yani normal olarak zaten zarar yatırım kaynaklı normal şartlardaki zararlar veya kar kayıplarıyla hukuka aykırılık nedeniyle oluşan gerçek mağdurları birbirinden
1: Evet.
0: ayırmalıyız. Burada devlet gerçek mağdurların zararını sosyal devlet ilkesi ve hukuk devleti ilkesi gereğince yerine zararlarını tazmin edecektir. Bu zaten en üst makam olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından
1: Evet.
0: da defalarca olayın ilk
1: Peki Sayın
0: günden
1: Kılıçay,
0: bu
1: süremin
0: yana.
1: sonuna geliyorum ama Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına geldiğiniz için hemen vurgulamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk günden beri aslında tavrı bu konuda çok netti. Mağduriyete izin vermeyeceğiz dedi. Ve aynı zamanda kim hata yaptıysa da üzerine gideceğiz diyerek aslında tüm o tartışmaları, parti içindeki tartışmaları da son noktaya koydu. O açıklamalar nasıl okunması gerekiyor?
0: Ben hukukun herkes için eşit işleyeceğini net olarak ifadesi olarak görüyorum ama buradan bir şeyi altını çizmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanı'na siyaseten ya da başkaca yakınlıkları olanların sözlerine, her sözlerine ve eylemlerine ve hareketlerine azami ölçüde dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sözler ve eylemler sadece kendilerini etkilemiyor. Direkt olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı 25 yıldır bu ülkede gece gündüz çalışıp bu ülkeyi geliştirmek, büyütmek için insanüstü gayret gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'nı da etkiliyor.
1: Evet.
0: Olumlu ya da olumsuz. Dolayısıyla her söz ve eylemlerinde bu bilinçle hareket etmeleri gerektiği, aksi takdirde de hukuki, siyasi her türlü sorumluluğu da alabilecek cesaretli olmaları gerektiğini düşünüyorum.
1: Hukukçu avukat Yurdal Kılıçer bizlerle birlikteydi. Sayın Kılıçer çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız
0: Rica
1: için.
0: ederim, iyi
1: Kolaylıklar
0: yayınlar
1: dileyelim.
0: dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Aslında tam da bu konu Hürriyet gazete manşetlerinde, gazete küpürlerinde de yer alan başlıklardan biri. AK Parti'de bundan sonra hangi adımlar atılacak? Başkan Erdoğan hangi adımları atacak? Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin köşesine hızlıca bir bakalım neler oluyor. AK Partilileri uzun süredir hiç bu kadar rahatsız görmemiştim. Fon krizinden dolayı partide büyük tepki var. Sorumluların bulunup hesap sorulmasını istiyorlar. Bu olayı savunmak gibi bir yanlışın içine giren yok. Tam tersine kellelerin uçurulmasını ve hesabın sorulmasını talep ediyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanları toplantısında yaptığı konuşma kellelerin koparılacağı umudunu doğurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan zamanlamasını kendi yapar, şeklini kendi belirler ama partide, bürokraside ve kabinede değişiklik yapılması yönünde de talepler güçlenmiş durumda. Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı. Bir kez daha vurguluyor Abdülkadir Selvi. Erdoğan yol haritasını çizdi. 7 uyarı var. Hemen onlardan birkaçına hızlıca bakalım. Erdoğan sözlerine kalbimle kavlim arasında sütre çekmeden sizlerle samimi bir muhasebe yapmak, dertleşmek, hasbihal etmek istiyorum diye başladı. Hatırladınız mı? BM kürsüsünde de aynı şekilde konuşmuştu diyor. Aynı zamanda AK Parti'nin gözü doymaz soyguncuların kibir küpürlerinin değil, garip gurebanın partisi olduğunda hatırlattı diyor. Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde Başkan Erdoğan'ın önceki gün AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı yapmış olduğu konuşmanın da değerlendirmesini yapıyor. Şimdi günün önemli başlıklarından biriyle devam edelim. Sinop'a gideceğiz. Geceden yeni güne taşıdığımız başlıklardan biriydi. Sinop'ta balık tutmak için denize açılan iki polis memurunun bulunduğu fiber tekne alabora oldu. Bir polis memurunun cansız bedenine ulaşıldı. Bir kişiyi arama çalışmaları ise hala devam ediyor.
2: Balık sefası.

0: Denizden gelen üzücü haberle bitti. Sinop Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki polis memuru izin günlerini balık tutarak geçirmek için Yalıkavak Köyü sahilinden fiber tekneyle denize açıldı. Denizin ortasında motoru arızalanan tekne rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı, sonra da alabora oldu. Üzerindeki iki polis de denize düşerek gözden kayboldu. Çevredeki balıkçıların haber vermesiyle bölgeye jandarma, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Su altında ve üstünde yapılan aramalarda polislerden birine ulaşıldı. Birinci kapalıydı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kayıp diğer polisin bulunması için havadan helikopter, denizdense botlar ve dalgıçlarla arama çalışması sürüyor.
1: İstanbul'da Arnavutköy Yeniköy sahilinde insansız hava aracına ait olduğu değerlendirilen ve içerisinde yakıt bulunduğu belirtilen parçalar sualtı savunma ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı.
0: Kıyıya vuran şüpheli parçalar için kırmızı alarm verildi. İstanbul Yeniköy sahilinde insansız hava aracına ait olduğu tahmin edilen şüpheli parçalar bulundu. Jandarma ekipleri sahile emniyet şeridiyle güvenlik çemberini aldı. Parçaların yakıt yüklü olduğu görüldü. Bölgeye sualtı savunma ekibi sevk edildi. İş makinesiyle açılan derin çukura yerleştirilen şüpheli parçalar kontrollü olarak patlatıldı. İmha anı ve patlamanın şiddetiyle metrelerce yükselen kum bulutu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

0: Ve bugün hesap günü. Yaklaşık bir yıl önce hayatını kaybetmişti ünlü sanatçı Güllü. Önce balkondan düşerek öldü, bir kaza sonucu hayatını kaybettiği iddia edilmişti ama sonra ortaya çıktı ki kızı tarafından itilmiş ve ölüme doğru atılmıştı. Bugünse kızı Tuğyan hakim karşısına çıkacak. Gözler Yalova'da olacak. Konuşacağız bu bir yıl içerisinde neler yaşandı. Bir evlat annesine bunu nasıl yapabilir, neler diyeceğiz. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş bizlerle birlikte. Mehmet günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Gökhan Kurt.
0: Bir yıl önce yine seninle yapıyorduk yayınlarımızı, evet. Konuşuyorduk. Ünlü sanatçı Güllü nasıl öldü, nasıl düştü diyorduk ama işin arkasına bambaşka bir şey çıktı.
1: Gökhan Kurt, Güllü'nün ölümünün üzerinden tam 370 gün geçti. Yani bugün 370. gün Güllü'nün aramızdan ayrılışının. Ve dediğin gibi 26 Eylül saatler 01:26'yı gösterdiğinde ilk haber merkezlerimize işte sanatçı Güllü'nün pencereden düştüğü ve Yalova Çınarcık'taki evinde düşerek öldüğüne dair bir bilgi geldi. Ve sonrasında kimi alkollü dedi, kimi yanlışlıkla düştü, kimi bir kazaydı dedi. Ve sonrasında 1 Ekim itibariyle olay bir anda değişmeye başladı. Çünkü ve Güllü'nün öldüğü anda, düştüğü anlara ait bazı güvenlik kamerası kayıtları çıktı. Daha doğrusu düştüğü ana değil, düşmeden birkaç saniye öncesinde ve düştüğü ana dair de bir ses kaydı geldi. Ve bunun üzerine 1 Ekim itibariyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi ve yapılan bu soruşturma neticesinde de dijital materyaller incelendi, kameralar incelendiğinde ölüm anında orada bulunan iki kişi vardı. Biri az önce izledik işte yanında bulunan Tuğyan Ülkem kızı ve diğer yanında da yine Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Ulu. Onların vermiş olduğu ifadeler ilk ifadeler alındı ama dediğim gibi Ekim ayı içerisinde 2025 tarihinde bu duruşma derinleştikçe bir kez daha bunların ifadesi alınması yönünde bir karar verildi ve ifadeler bir kez daha alındığında bazı çelişkiler görüldü.
0: Neydi o çelişkiler?
1: Tabii bunlar sosyal medyada özellikle de vermiş sosyal medyada ve normal medyada verdikleri röportajlarda da bazı çelişkiler görüldü. Mesela Sultan'ın orada ilk olarak işte Tuğyan yanındaydı, ben görmedim. Bir tanesi ben aynaya dönüktüm, öbürü benim sırtım dönüktü gibi ifadeler verdiğinde düşün ki bir 10 metrekarelik bir yerde bir kişi düşüyor ve düştüğü an itibariyle biri aynaya bakıyor, biri duvara bakıyor. Tabii ki tüm bu verilen ifadeler olağan hayatın akışında uymuyor ve bunun üzerine de bunlar şüpheli görülmeye başlandı. Ve sonrasında ne oldu biliyor musun? 9 Aralık'ta ilk gözaltılar geldi. Evet. Ne oldu? Çünkü 9 Aralık'ta Tuğyan ve arkadaşı Sultan, Sultan'ın Büyükçekmece'deki evinde kaçmaya çalışırken yakalandılar.
0: Şimdi o çok önemliydi. Eğer yakalanmamış olsalardı şu an onlar muhtemelen yurt dışında.
1: Yurt dışındalardı. Hatta bak buradaki görüntüyü görüyorsun. Kaçmadan bir gün önce zannedersen bir de valizleriyle, bavullarıyla kaçmaya çalıştıkları
0: o çantalarla indikleri an.
1: 9 Aralık 2025. İşte burada görüyorsun. Aldılar ve burada burası Büyükçekmece. 9 Aralık 2025'te tam da Büyükçekmece'deki evlerinden kaçmaya çalışıyorlardı. Ve ifadesinde ben Çınarca'ya gideceğim demişti. Oysa zaten oradan geldiği de sonradan ortaya çıktı.
0: Peki şimdi, Mehmet şunu sorayım. Şimdi izleyicilerimiz hep bu soruyu sordu. Sultan neden sustu? Sonra neden konuştu?
1: Sultan aslında konuşmak zorunda kaldı bence. Şu an ev hapsinde biliyorsun. Ve sonrasında durmadan hep konuşuyor. Sultan'ın iddiası şu. Annesini öldüren bana ne yapmaz diye. Evet, o gün susmuş olabilirsin ama sonraki süreçte bütün Türkiye'nin yakından ilgilendiği, bütün devlet kademelerinin, daha doğrusu emniyet güçlerinin yakından takip ettiği bir konuyu bildiğin halde söylemedin. Zaten yalancı tanıklıktan 2 ve 4 yıl arasında yargılanıyor da bugün hakim karşısına çıkacak. O da
0: İlk kez karşı karşıya gelecekler.
1: İlk kez karşı karşıya gelecek. Sultan bildiklerini söyledi. En azından biz öyle görüyoruz. Bugün Tuğyan ne söyleyecek?
0: Evet.
1: Önemli olan bu. Çünkü söz konusu olan sonuçta annesi ve kızının onu öldürdüğü yönünde bir iddia var ve bununla ilgili 12 Aralık'ta Tuğyan akrabasını öldürmek suçundan tasarlayarak üst soyu öldürmek suçundan savcılık ne yaptı? Bir iddianame hazırladı ve ağırlaştırmış müebbet istedi. Bunu mahkemeye sundu. Hemen ardından da mahkemede bunu 18 Ağustos'u zannedersem Aralık'ta özür dilerim 18 Ağustos'a doğru 18 Ağustos'ta bu iddianameyi kabul etti ve 1 Ekim yani bugüne duruşmayı verdi. Bugün ilk kez Tuğyan hakim karşısına çıkacak. Şimdi Tuğyan bugün gerçekten ortaya bir şeyler koymazsa artık net bir şekilde annesini öldüren Tuğyan olarak anılacak ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor kendisi hakkında. Ama şurada bizim ilk günden beri bu konuyu yakından takip eden bir gazeteci olarak Gökhan Kurt, ben bu olaya hep şöyle yaklaşıyorum. Varsayalım ki gerçekten Tuğyan orada Sultan'ın yanında annesini tutup aşağı atmış olsun.
0: Evet.
1: Bir, bunun nedeni ne olabilir? İkincisi ise bir insan orada annesini tutup camdan aşağı atacaksa pencereden, bunu neden bir başkasının yanında yapsın?
0: Evet.
1: Tuğyan'ın Sultan'a bu kadar güvendiği, bak şimdi iddia şu, buradan göstereyim istersen. Şimdi burada duruyor, çok özür dilerim, bir öncekini
0: bir
1: verirseniz daha net olur o. Şimdi yani siz bu cinayeti bir anlık kararla verilmedi,
0: mümkün değil.
1: Mümkün değil, bu tasarlanmış. Peki bunu tasarlarken Sultan'ın orada olması neden tasarlamış olsun?
0: Evet.
1: Tuğyan, şimdi iddiası şu, bu pencerenin önünde Güllü, ben böyle durayım Güllü gibi, burada Güllü duruyor, iddiası bu. Tuğyan Sultan bu tarafta, Tuğyan da bu tarafta. Hı hı. Şimdi ikimizi şöyle düşün, burasında pencere düşün. Buradan düşen birini şu kadar metrekarede bizim görmeme ihtimalimiz olabilir mi?
0: Mümkün değil.
1: Çok zor. Birimiz görmese diğeri görecek değil mi?
0: Tabii.
1: Kaza bu şekilde ortadan kaldırıldı. Peki ikincisi, burada eğer hatta onun canlandırmasını yapmışlardı, verirlerse
0: evet,
1: arkadaşlarımız. Şimdi Tuğyan buradan annesini tutup aşağı atarken, yani bir başkasının gözünün önünde, yani sen burada bir kilo portakal atmıyorsun aşağı. Sen buradan tutup birini aşağı atarsan, yanında biri varsa bunu
0: ya zaten doğal olarak
1: ya işbirliği içerisindesin

0: Evet.
1: Ya da başka bir izah olamaz bunun.
0: Şimdi Mehmet, yani dediğim gibi yanında biri birini itiyor. Yani doğal olarak işin doğasında hepimiz öyle bir durum. Ya ne yapıyorsun deyip bir reflekse bulunmaz mıyız? Yani bir durdurmaya çalışmaz mıyız?
1: Hayır. Bu kadar. Bir de görüntüleri hatırlayalım. Arkadaşlarımız verirlerse olay sonrasında güllü düştükten sonra, yani attıktan sonra dikkat et, Tuğyan'la Sultan ne yapıyorlar? Aynı refleksle kaçıyorlar. Evet. Bak şimdi güllü geldi, odaya gitti. Şimdi odadan sonra bir daha çıkmadı buradan. Peki bak burada ne yapıyorlar? Onun sevdiği bir şarkıyı çalıyorlardı ve o da dayanamıyor. Hemen oraya gidiyor. Oraya gittikten sonra bir ses geliyor. Orada da bir görüşürüz gibi iddialarda da var bu.
0: Şimdi bak, koş dışarı çıktıkları an birlikte çıkıyorlar.
1: Şuraya bir bakalım. Görüyorsun değil mi? Bak hadi tamam diyelim, burada Tuğyan rol yapıyor ki öyle görünüyor şu an. Hı hı. Koşarak gidiyor. Sultan müthiş bir uyum içerisinde değil mi
0: evet.
1: burada?
0: Yani şey yok.
1: Şöyle düşünün, sizin gözünüzün önünde bir insan, hiçbir konuda hiç bilginiz yok. Aldı Tuğyan, annesini aşağı attı ve siz orada ne yapıyorsunuz? Aa deyip aşağı koşuyorsunuz. Yani şoka girmez misiniz? Annesini attı. Yani sizin arkadaşınız kendi öz annesini pencereden aşağı attı.
0: Gözünün önünde oluyor.
1: Refleksin ne olur? Yani dizlerini tutmaz değil mi? Şoka girersin. Ama ne yapıyor? Neredeyse Tuğyan'dan önce koşacak, düştü diye. Yani bu açıdan bugüne kadar Sultan, şu anda bizim gördüğümüz kadarıyla bütün suçu kime yükledi? Sultan bütün suçu kime yükledi? Tuğyan'a yükledi.
0: Evet.
1: Ama Tuğyan o günden bugüne hiç konuşmadı. Şimdi bugün ne söyleyecek? Bu birkaç saat sonra belli olacak. Yani bugün Tuğyan ya kabul edecek, diyecek ki ben yaptım bu işi, ya da ben yapmadım diyerek geçiştirirse belli ki bu işin içerisinde başka bir şey var. İkisinin arasında biz zaten daha öncesinde orada Abdurrahman Şimşek'le birlikte Sabah gazetesinden Yalova'ya gittik ve Yalova'da o bölgede de bir araştırma yaptık. Tuğyan hakkında komşuları çok olumlu şeyler söylemiyor. Yani kendisinin son derece kavgacı ve ki ağzı bozuk olduğuna dair
0: Mehmet,
1: bilgiler var.
0: Gelmem. Sadece şunu da rica edeceğim. Bir anne ile kız arasında ne gibi bir problem var ki olay bu noktaya gelmiş? Yani istersen çok kısa bir de bunu özetle. Ya, çünkü o da ortaya çıkmış.
1: Benim gördüğüm kadarıyla bugüne kadar Güllü bir annelik vazifesini hep her defasında yapmaya çalışmış. Tuğyan daha öncesinde birçok hata yapmış ama annesi hep bunu bir şekilde örtbas etmeye çalışmış. Belki de hatayı burada yaptı. Ama Tuğyan'ın hiçbir zaman ona o şekilde yaklaşmadığını komşuları ve yakınları bunu söylüyor. Dediğim gibi bugün Tuğyan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla hakim karşısında olacak. Sultan ev hapsindeydi. Onun da 2 ve 4 yıl arasında hakim karşısında olacak. Çünkü yalancı tanıklıktan.
0: Evet.
1: Ama bugün benim Tuğyan'ın bir şeyler söylemesini beklediğim bir tarih. Bu arada bugün pat diye bir karar çıkar mı? Çıkmaz. Hani bunun devamı olacaktır ama benim burada tek merak ettiğim Sultan'dan ziyade Tuğyan'ın ne söyleyeceği.
0: Konuşacağız. Özellikle tabii bugün gün boyunca
1: olacağız.
0: Neler olacak takip edeceğiz. Yarın da daha da detaylandıracağız bu başlıkları. Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş bizlerle birlikteydi. Mehmet çok teşekkür ederiz elimize katıldığınız için. Kolaylıklar dileyim. Gündemin bir başka başlığıyla devam edeceğiz şimdi. Henüz 16 yaşındaydı Aslı Aslan. Hayat dolu bir genç kızdı. Bir arkadaşına elbise götüreceğim diyerek evden çıktı. Ama bir daha evine geri dönemedi. Arkadaşının ehliyeti olmadığı halde kullandığı motosiklet yola hatalı çıkış yapan bir otomobille çarpışmıştı. Kaza anında kaskı olmayan Aslı 4 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi ama kurtarılamadı. Aslı'nın ölümüne ilişkin yargılamadansa karar çıktı sayın seyirciler. Ailenin acısı ise bu kararla birlikte ikiye katlandı. Çünkü iki sürücü de serbest bırakıldı.
2: Aslı
3: gel bakalım. Aslında böyle oldu.
2: Hala inanamıyorum. Sanki bir yerden çıkıp gelecek. Gerçekten. Çünkü çok hayat doluydu ya.
4: Gözlerinde yaş, yüreklerinde Aslı'ya duydukları tarifsiz bir hasret vardı. Güzeller güzeli kızlarını hayattan koparan kazanın ardından çıkan kararsa acılarına acı kattı.
5: Arabacıya 3 sene verdiler. Motor sürücüsüne 1 sene 1 ay verdiler. Olan bizim kızımıza oldu.
2: Benim evime ateş düştü zaten. Biz o günden beri cayır cayır yanıyoruz yani. Yaşamıyoruz ya. Hayatın şu an benim için hiçbir anlamı yok.
4: Tarih 19 Ağustos 2025'ti. Etimesgut'ta 16 yaşındaki Aslı Aslan ve aynı yaştaki arkadaşı motosikletle yola çıktı. Arkadaşının ehliyeti yoktu. Aslan'ınsa kaskı. Ve o motosiklet caddeye çıkan bir otomobille çarpıştı. Aslı 4 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı ama o mücadeleyi kaybetti. Aslı'nın beyin ölümü haberiyle yıkılan aile ilk anda organ bağışına yürekleri dayanmasa da sonrasında kızlarının hatırası böyle yaşasın istedi. Aslı'nın böbreği 17 yaşındaki bir genç kıza, karaciğeri ise 41 yaşındaki bir hastaya nakledildi. Ama Aslan ailesinin acı hikayesi orada bitmedi.
5: Bu kazanın olduğu gün eşim zaten 2,5 aylık hamileydi. Üçüncü gün zaten o çocuğu da düşürdü.
3: Korkunç kaza Aslan ailesinin hayatını bir anda alt üst etti. O günden sonra acılarının yanına bir de adalet arayışı eklendi. Adliye koridorlarında aylarca mücadele ettiler.
4: İki sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Kazaya karışan otomobil sürücüsüne ihal indirimi uygulandı. Cezası 3 yıldan 2 yıl 1 ay hapse düşürüldü. Ve yalnızca 105 bin lira para cezasına çevrildi. Aslan'ın ehliyetsiz arkadaşına ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Cezası da 5 yıl süreyle ertelendi. Yani davanın sonunda her iki sürücü de serbest kaldı.
3: Karar zaten evlat acısıyla sarsılan ailenin yüreğindeki yarayı bir kez daha kanattı.
5: Bu sonuca da itiraz ettik. Bir üst mahkemeye taşıyacağız.
2: Arabacı hatalı, yanlış bir çıkış yapmış ama motorcu arkadaşın sürati, kasiste yavaşlamaması bence kızımın ölümünün en büyük sebebi.
0: Güne hareketli başladık. Bir başka son dakika gelişmemiz var. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki isim Erdin Özel ve Emir Münir Sarpkaya hakkında mahkemeden karar çıktı. İki isim de tutuklandı. Hemen detaylara bakacağız. Kadir Mercan telefon attığımız olacak. Sözü hemen Kadir'e bırakalım.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında dün adliyeye sevk edilen Erdin Özel ve Emir Münir Sarp Yener tutuklama talebiyle savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Teraportöy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yönetim CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklanarak cezaevine gönderildi ve böylelikle fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 58'e yükseldi. Yenilemekte fayda var. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yönetim CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklanarak cezaevine gönderildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Gökhan Kurt.
0: Bir detayda fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki isim Erdin Özel ve Emir Münir Sarpkaya tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor. Yeni operasyonlar var. Bir yandan da tabii ki hatırlatmakta fayda var. SPK gece yarısından sonra yeni düzenlemesini, detaylarını açıkladı ve özellikle ödemelere ilişkin de takvim netleşmiş durumda. Şimdi gelelim savunma sanayi başlıklarımıza. Milli Savunma Bakanlığı'nca Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Özbekistan'ın da katılımıyla devam eden birliğin gücü 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen meskun mahalle eğitimlerinden görüntüler paylaşıldı. İşte nefesleri kesen o görüntüler.

0: Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan ortak tatbikat gerçekleştiriyor ve bu tatbikat kapsamında Meskun Mahal'de askerler muharebe eğitimlerinde gerçekleştiriyor ama ortaya da nefes kesen görüntüler çıkmış durumda. Üç ülkenin bir araya geldiği, işte bayrakların, üç ülkenin bayrağının aynı anda dalgalandığı gurur verici o görüntüleri de ekranlara getiriyoruz. Nefes kesen görüntülere baktık. Savunma sanayine ilişkin bir başka detay, Mehmetçik beylik tabancası olarak SAR-9 MTC kullanmaya başlayacak. Sarsılmaz tarafından üretilen yeni nesil yerli görev tabancası 30 bin atışlık görev ömrü sunuyor.
1: Yerli tabanca geliştirme projesiyle başlayan yolculuk SAR-9 MTC-E ile yeni nesil yerli görev tabancasına dönüştü.
2: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yerli ve milli silah dönemi yepyeni bir boyuta taşınıyor. Göreve yeni başlayacak subay ve astsubayların beylik tabancası artık tamamen yerli üretim olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde başlatılan özgün yerli tabanca geliştirme projesi meyvesini verdi. Türkiye'nin köklü savunma sanayi kuruluşu Sarsılmaz tarafından tasarlanan yeni nesil görev tabancası

0: Geliştirme ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından geri sayım başladı. Sarsılmaz yakın dönemin en yüksek adetli sevkiyatını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapmaya hazırlanıyor. Yeni nesil yerli güç çok yakında şanlı ordumuzun envanterindeki yerini alacak.
1: Yunanistan. Yunanistan'ın gündeminde Türkiye var. Biz de o gündemi konuşacağız. Hemen Yunanistan'a gidelim. İlhan Tahsin bizi bekliyor olacak. İlhan günaydın. Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu tatbikatlar Yunan medyasında gündemin ilk sırasında. Neler söyleyeceğiz?
2: Gökhan Kurt, tabii ki senin de belirttiğin gibi Yunanistan'da gündem Türkiye. Her alanıyla, silahlı kuvvetleriyle, gelişmesiyle, yerli milli sanayisiyle, Türkiye'nin yapmış olduğu denizlerdeki tatbikatlar yakın takip, Yunanistan'ın yakın takibinde. Başarılı tatbikatları tabii ki Yunanlılar sayfalarına taşıyorlar. Hele hele son döneme yapılan bazı füzelerin test atışları, bu sabaha yayına hazırlanırken bir bakayım dedim, bakalım bugün neler var Gökhan, izleyicilerimize neler aktarabiliriz. Hakikaten de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü dışarıdan baktıktan sonra bir kez daha insanın görme fırsatı oluyor. Baktığımız zaman tabii Atina'nın bakışı da bu yönde. Yani biz şu andan itibaren Yunanistan şunu söylüyor basın, yerli ve milli sanayimizi geliştirinceye kadar Türkiye çığır açmış olacak ve Türkiye koşar adımlarla gidiyor. Bizim onları yetişmemiz artık söz konusu olmaz. Biz İsrail'den savunma ekipmanları alsak dahi bize 1-2-3 gün yeter. Türkiye'nin şu anda envanterinde bulunan silahlara bir bakın. Baktığımız zaman tabii ki yapılan tatbikatlar, hele hele DCG Anadolu gemisi, son yapılan deniz kurdu tatbikatı ve seçilmiş seçkin konukların da o son gününde dolayısıyla oraya çok atıfta bulunuyorlar. Yani bir gemi, sadece bir gemi değil bu. Bu bir karargah denizin ortasında. Dolayısıyla da Türkiye ulaşacağı yere ulaştı. Evet. Bundan sonra biz ne yapabiliriz ona bakalım diye Yunanistan, Yunan medyası yazmaya devam ediyor.
1: Yunan medyasının gündem başlıklarını İlhan Tahsin bize aktardı. İlhan, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için. Kolaylıklar dileyelim.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında o görüşme trafiği devam ederken dün geceden beri yaşanan bir polemik. Barak Ravit imzalı bir haberde, Axios'tan kaynaklı bir haber ve o habere göre İran heyeti Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran heyetinin derhal Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkartılması talimatını verdi. Ses getiren bir iddiaydı. Yanıt İran'dan geldi. İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilciliği'nin sosyal medya hesabından Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiaları asılsız ve temelsizdir. Zaten heyetimiz belirlenen takvim çerçevesinde Amerika'daydı. Görevlerini tamamladılar ve ülkelerine dönüyorlar. Yani bizi kimse kovmadı dedi. Barak Ravit imzalı Axios haberinde ise Rubio'nun İran heyetinin kovulması talimatını verdiği iddia etti. Dedik ki Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilim hiç bitmiyor. Bu da yeni günün haberlerinden biri. Bir başka haberimiz var. Bugünün anneleri çocuğunu odada bırakıp yan odaya gitmekten bile imtina eder durumda. Şimdi istisnasını ekranlara getireceğiz o durumun. Amerikalı bir anne 4 çocuğunu evde bırakıp kafa dinlemeye kruvaziyerle Bahamalara tatile gitti. Hem de 4 günlüğüne. Çocuklar ise 4 gün evde yalnız bırakıldı.
4: Four young children inside an apartment. Body-worn camera shows how they were led outside.
5: Police say Natalie Belizier.
6: Demek çocuklarını bırakıp 4 günlük kruvaziyer tatiline çıktın.
7: On the Carnival Conquest.
8: İnsan duyduklarına inanamıyor ama hepsi gerçek.
9: Hi. Merhaba. Ne haber çocuklar? Sadece ikiniz misiniz? 3, 4.
8: Bir anne 4 çocuğunu evde bıraktı, televizyonu açıp tatile gitti.
6: Bunu kafadan atamazsın. Diyor ki çocukların evde yalnızken bir gemide tatildeydin.
10: Aralarında 2 aylık bir bebek de var.
8: Mahkemede gözünün yaşını sildiğine bakmayın. Ayrı olduğu baba şüphelenip aramasa çocukların başına kim bilir neler gelecekti. Polis 4'ünü de banyoda saklanırken buldu.
6: Çocuklardan genellikle anne sorumludur.
11: Hayır, başka insanlar da sorumlu Hakime Hanım. Dede ve ninesi mesela.
6: Anneler çocuklarının yerini her zaman bilir.
8: Tatil dönüşü limana yanaşan gemideki anne hemen gözaltına alındı.
6: Çocuğu ihmale dair 4 odası suçlama var. Her biri için 2500'er dolar kefalet ve aile merkezine haber veriyorum. İyi şanslar hanımefendi.
8: Çocuklarını yalnız bırakmaya utanmayan anne kefaleti ödeyip cezaevinden çıkarken kameralara yüzünü göstermekten utandı.
1: Sayın seyirciler, Türkiye'nin doğu bölgelerinde huzur evlerine yönelik talep sınırlı. Hatta kontenjan boşluğu bile var.

0: bir ömür aynı evin içinde geçiyor. Aynı sofrada yenilen yemekler, aynı pencereden karşılanan sabahlar, hastalıkta başucunda beklenen geceler. Yıllar geçiyor, saçlar beyazlıyor, adımlar yavaşlıyor. Birlikte hayatın yükünü omuzlayan iki insan, kendi yüklerini taşımakta zorlanıyor. Çift göz bıraktın arkamda. La, la, la, la. Bir zamanlar üzerinde hiç düşünülmeden yapılan sıradan işler, yaş ilerledikçe başkasının yardımıyla yapılıyor. La, la, la, la, la,
1: la, la, la. 1,5 senedir buradayım. Gerçekten yalnızdım, yatalaktım. Benim kimsem yok. Devlet bana el uzattı, yürüyemez haldeyim.
0: Evde yalnız kalmak zorlaşıyor ve o zaman daha önce hiç cevabı düşünülmeyen bir soru çıkıyor ortaya. Bundan sonra nerede, nasıl yaşayacağım?
2: Kalbim bomboş kaldı sanma, acılar geçer.
0: Bazen cevap çocuklar oluyor, bazen profesyonel bir bakıcı, bazen de huzur evi ya da yaşlı bakım kuruluşları.
2: Sevince yeniden.
0: Bu cevap bölgelere göre değişkenlik gösteriyor.
3: Doğuda hala anne babamızın yemeğini yiyoruz. Biz anne babamızın o kültürünü hala devam ettiriyoruz. İnşallah bizler de evlatlarımıza aynı şekilde bakacağız.
4: Anneciğim bizim yanımıza gel dediler. Hayır, benim burada güzel bir evim var dedim.
0: Bir bölgede huzur evinde yaşayabilmek için sıra bekleyen yaşlılar varken, başka bir bölgede aynı kurumlarda boş kontenjanlar var. Bir yerde huzur evi yaşlılığın doğal bir parçası olarak görülürken, başka bir yerde aileden uzaklaşmak olarak kabul edilebiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde ailelerin bakım sorumluluğunu nasıl üstlendiğine ve huzur evlerinin karşılığına baktığımızda aslında yalnızca bir bakım modeli değil, değişen bir hayat biçimi de dikkat çekiyor.
5: Ülkemizde yaşlı nüfus her geçen yıl artıyor. 2025 yaşlı nüfus oranına göre 194 ülke arasında 75. sırada yer alıyorduk. Yaşlı nüfus oranının 2000'de toplam nüfusun %5.7'si iken 2023'te ilk kez %10'un üzerine çıkıp ülkeyi yaşlı ülkeler kategorisine taşıdı.
6: Buranın ismi Huzurevi kurulmuş ama dışarıda huzur bulamayanlar buraya geliyor, burada huzur buluyor. Bana diyorlar ki, ben aşağısı mahallem benim, ya sen gençleşiyorsun. Ya dedim, buna bakıyorlar dedim, ya ben tabii ki gençleşeceğim dedim. Söylüyorum yani.
5: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2026 verilerine göre bakanlığa bağlı 178 huzur evinde yaklaşık 15 bin kişi, diğer kamu ve özel kuruluşlarla birlikte yaklaşık 30 bin kişiye yatılı bakım hizmeti veriliyor. Bunun büyük bir kısmı ise batıdaki illerde.
7: Çalışan kesim çok olduğu için anne babayı bakma şeyleri kalmıyor, bakamıyorlar. Çocuklarını da bakamıyorlar, kreşe veriyorlar.

0: çocuklu olunca tabii ki bakım bence bir yerde bir zor. Yani yaşlı, evde iki yaşlı bireyin olması, bunların bakımı, tek çocuk söz konusu olunca biraz daha zor.
1: Yaşlılarımızı öncelikle çok seviyoruz, onlara çok değer veriyoruz. Onlardan bir şey öğrenmek, onların hayatlarına katkı sunabilmek bizi çok mutlu ediyor. Yağmurlarıyla bir gün göçtüm
2: gittin, inanamadık. Huzur evlerinde sadece barınmanın, bakımın yapıldığı bir ortam olarak görmemek gerekiyor. Onlar bizim büyüklerimiz. Onlar geçmişin tecrübelerini bizlere aktaran, genç nesillere aktaran bir köprü vazifesi görüyorlar.
3: Ülkemizde yaşlı nüfus oranı 2000'de toplam nüfusun %5.7'si iken 2023'te ilk kez %10'un üzerine çıktı. Özellikle batıdaki illerde huzur evlerine talep oldukça arttı. Şimdi gelin hep beraber Anadolu'da durum nasıl onu görelim.

0: yılında huzur evine yönelik daha mesafeli bir yaklaşım ön planda. Çünkü orada anne babanın bakımını üstlenmek, aile olmanın getirdiği bir sorumluluk.
1: Empati duygularını kullanıp onlara iyi bakmamız gerekiyor. Çünkü ileride biz de yaşlanacağız.
0: Huzur evi ancak hiçbir seçenek kalmadığında düşünülebilecek bir yer.
2: Türkiye'de yaşlı oranı ilk kez %11'e yükselirken batı illerinde huzur evlerinde kalan yaşlı sayısında artış söz konusu. Doğu illerine bakıldığında ise bu sayı daha düşük.
3: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde etçi gebe düve politikasının devam etmesi gerektiğini belirterek, hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek dedi. Tunç, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını da sektör adına olumlu karşıladıklarını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.

0: Paraf. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı

0: yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşımaya çalışacağız. 2 saatimiz el verdiği sürece. Çünkü gündem son dönemde olmadığı kadar yoğun, açıklamalar ardı ardına geliyor. Bir kere meclis açılacak, bunu söyleyelim. Bir yandan bu biliyorsunuz fon soruşturması ile ilgili detaylar geldikçe geliyor. İş derinlemesine araştırılıyor. Vatandaş ne oluyor diye merak ediyor. Her birini konuşacağız. Futboldaki meseleyi konuşuyoruz. Mobbing bir yandan, evrak işleri bir yandan. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'de istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ağırladı. Bu da konuşulan gündemlerden bir tanesi. Tabii fon soruşturmasını yürütüyor savcılık biliyorsunuz. SPK'nın eski başkanının şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılacak olması da yine gündem başlıkları arasında. Biz de her sabah olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikteyiz. Faruk abicim günaydın.
1: Günaydın.
0: İyi misiniz?
1: Çok şükür. Sen nasılsın?

0: Nasılsın?
1: Çok şükür ben de iyiyim. Çok merak ettiğimiz sorular var. Bununla ilgili de konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama önce bir sıcak başlık var, Mersin'den geldi haber. 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu. O operasyonlar da devam ediyor bir yandan. Bu kez Mersin'den geldi haber. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer dahil 59 şüpheli göz altında. Bugünün sıcak gelişmelerinden bir tanesi bu. Biraz daha detaya bakalım. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltında. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik incelemelerde de 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildiği belirtilmiş durumda. Şimdi gelelim fon soruşturmasına. 5. dalga operasyon için düğmeye basılmış durumda bu konuda. 34 şüpheli var hakkında gözaltı kararı verilen. 26 hisse senedi de yine mercek altında. Bu mercek altında olanların sayısı artacak gibi görünüyor. Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı, az önce söyledim, Ömer Gönül de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Neler söyleyeceği de önemli. Bir detaylara bakalım.
2: Fon soruşturmasında çember genişliyor. İş adamlarından sanatçılara kadar adı spekülatif ve manipülatif işlemlere karışan onlarca kişi mercek altında.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleşti ve yapılan bu operasyonda 34 kişiye arama, el koyma ve gözaltı kararı çıkarıldı.
2: Son operasyonda fon soruşturmasında şüpheli sayısı 217'ye ulaştı. Soruşturmada şu ana kadar tutuklu sayısı 56, 88 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmaların kapsamı mevcut fonlar ve şüphelilerle sınırlı değil. Manipülasyona konu olan 26 hisse senedi de mercek altında. Sermaye Piyasası Kurulu'nun eski başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gönül ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürüyor. Suçtan elde edildiği tespit edilen mal varlığı değerlerinin TMSF bünyesinde oluşturulacak fona aktarılmasına yönelik hukuki süreçler işletilecek.
1: Şimdi fon soruşturmasının detaylarıyla devam edelim. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biliyorsunuz dün ekrana taşıdığımız açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda çok kararlı olduğu ve bir yandan da çok kızgın olduğu da yine bugün gazetelerde yer alan başlıklar arasında. Bu işin sonuna kadar gidileceğini görüyoruz açıklamalardan. Bu fon soruşturmasında Tera portföy çok konuştuğumuz bir portföydü. Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera yatırım CEO'su Emir Münir Sarpiyener'in tutuklandığı bilgisi var. Yine gözaltılar var biliyorsunuz. Biz son bütün detayları derleyelim canlı yayında. Muhabir arkadaşım Mustafa Kadir Mercan hazır. Günlerdir bu konuyu takip eden isim. Kadir, günaydın. Hoş geldin yayına. Önce yeni bilgileri, sonra da senin elindeki bilgileri dinleyelim.
4: Günaydın. Dilerseniz sondan başa doğru gelelim soruşturma kapsamında. Dün gözaltı kararı verilen, daha doğrusu dün gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılmıştı. Bunların arasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpiyener de vardı. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Her iki isim de yine sabah saatlerinde de tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Böylece dosyada tutuklu sayısı 58'e yükseldi. Dün yine gözaltılar vardı. Özellikle sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Güllek duyurdu. 5. dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Akşam saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yine bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yine fon soruşturması kapsamında kamuoyunda şarkıcı olarak bilinen Nil Özalp'in de yine bu fon soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Geniş çerçevede bakacak olursak aslında bu soruşturmaya 5. dalga operasyon yapıldı. 5. dalga operasyonla birlikte birçok gözaltı var. Özellikle İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan ve ifade işlemleri devam eden kişilerin peyderpey İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri devam ediyor. Bugün de yine bu soruşturma kapsamında sevk işlemleri yapılacak. Dün itibariyle sevk edilen isimlerden 2 isim tutuklandı. 3 isim de yine tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişlerdi. Onların da sulh ceza hakimliği sonuçlarının ilerleyen dakikalarda hakimlik tarafından belirtilmesi, daha doğrusu belirlenmesi bekleniyor. Tutuklama talebiyle Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş, İbrahim Halil Rıat tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Fatma Güllafçı ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. İlerleyen dakikalarda onların da sonuçlarını bu ekranlardan aktarmış olacağız. Şimdi öte yandan yine dün BDDK'dan yapılan bir açıklama vardı. Yapılan açıklamada son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yapılan değerlendirmeler kapsamında Tera Yatırım Bankası Anonim Şirketi, Destek Yatırım Bankası Anonim Şirketi, Hedef Yatırım Bankası Anonim Şirketi, Destek Finans Faktoring Anonim Şirketi, Tera Finans Faktoring Anonim Şirketi yönetimlerine TMSF'ye devredilmesine karar verilmişti. BDDK'dan da böyle bir açıklama yapılmıştı. Şimdi adli makamlardan edindiğimiz bilgiler de şu yönde aslında. Gözaltına alınan kişilerin vermiş oldukları ifadeler kapsamında bu gözaltı sayılarının da artması bekleniyor. Operasyonların da artması bekleniyor. Çünkü bazı ifadelerde farklı isimler de yine söz konusu olabiliyor. Söz konusu isimlere yönelik de yine ilerleyen günlerde operasyonun yapılabileceğini söyleyelim. Firari olan isimler var. Yurt dışında olan isimler var. Özellikle yurt dışında olan isimlerin savcılık çağrıldığı takdirde direkt olarak yurda döneceğiz demişlerdi. Fakat bazı isimler hakkında şu anda yakalama kararı çıkarılmasına rağmen halen daha yurda bir dönüş olmadığının da yine altını çizelim. Söylemiş olduğumuz gibi gözaltına alınan şüphelilerin peyderpey İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemlerinin yapılması bekleniyor diyelim. Sulh ceza hakimliğinden sulh ceza hakimliği sonuçlarından bizlere yansıyanlar oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler de bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Cansın Eylül Hoca.
1: Kadir, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Sıcak bir gelişme olursa lütfen seslen, yine konuşuyor olalım. Şimdi Faruk abi, önce ekrandaki son dakika bilgisini vereyim. Bir koordinasyon kurulu kurulmuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında. Bu işin aslında finansal kısmını deşecek olan bir kurul olacak bu. Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanacak. Böylelikle bu kurulun kurulduktan sonraki ilk toplantısı olacak. Doğru. Oradan gelecek haberlerde kuşkusuz süreç adına çok önemli olacak. Ne gibi açıklamalar gelir, ne olur onu konuşuyor oluruz. Ama şu an hali hazırda geldiğimiz noktada gözaltılar var, tutuklananlar var. Mağdurların mağduriyetlerinin giderildiği bir süreç var. Onu soracağım. Ama öncesinde eski SPK başkanının ifadesinin alınıyor olması ve öncesinde yaptığı açıklamalar. Şunu sorayım önce. Çok büyük, çok büyük paralardan bahsediyoruz. Yani sizin benim göremeyeceğimiz bir meblağlardan bahsediyoruz. Bir, bu paralar nasıl yurt dışına çıkarılabiliyor? Ben bankadan şimdi size fazla bir para yollasam anında bu şüpheli işlem diye benim başıma iş açar. Benim bildiğim bu. Birinci sorun bu, nasıl çıkabiliyor? İkincisi de SPK başkanının önceki açıklamalarına bakıyorum. Diyor ki kendi dönemimizde gereken denetimlerin hepsini yaptık biz diyor. Adı geçen fonlardan bazılarına da para cezası kestik. Bu kadar büyük hareketler izlenemez mi, görülemez mi?
0: Zaten işte bu sorunun cevabını alabilmek için Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'nu göreve çağırdı zaten.
1: Evet, ama ne olmuş olabilir yani, hani bilmeyen bizler için.
0: Evet, şimdi tabii çok büyük paralar var. Bu paraların bir kısmı tabii bunlar, bu şirketler o zaman faaliyetini yürüten izinli şirketler, yani SPK tarafından izin verilmiş ve faaliyetlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla hani bir denetime tabiler ama yaptıkları işlemler bu çerçevede gerçekleşiyor. İşte bir kısmını şimdi görüyoruz yani biz onlardan hiçbirisinden haberimiz yoktu. Uçaklara verilmiş, jetlere verilmiş, yatlar alınmış, ne bileyim bazı gayrimenkuller alınmış. Bir kısmı belki kripto ile bilemiyorum yurt dışına çıkmış, bir kısmı oradaki hisse senetlerine yatırım şeklinde çıkmış olabilir.
1: Nasıl, yurt dışına yatırım yaparak mı çıkıyor?
0: O da olabilir. Kripto varlıklarla da çıkmış

0: Olabilir. Bunun kripto varlığın denetimi çünkü
1: yani
0: mümkün
1: olmuyor. Yani para herhangi bir yerden gidip bir transfer gerçekleşmiyor mu?
0: Tabii bu banka yoluyla yapılsa zaten kayıtlara girecek. Buradaki işlemlerin tamamı Merkez Kayıt Kuruluşu tarafından. Yani 3 kuruş bile işlem yapılsa o kayıt kuruluşuna işleniyor. Ki milyarlık işlemler yapılıyor burada. Milyonluk işlemler yapılıyor. Bütün bunlar kayıtlıdır. Hiçbirisinin sıkıntısı yok. Bir açıklamam var. Ekrana geldi.
1: Cevdet Yılmaz'ın tweetini paylaştı arkadaşlarım.
0: Şimdi şöyle geldiğimiz noktada istersen geldiğimiz noktayı bir söyleyeyim ben sana bu tamam. arada. Biz hani
1: bir bakayım mı Faruk abi, çok özür diliyorum, açtım şimdi. Diyor ki Sayın Yılmaz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığının yaptığım fon koordinasyon kurulu toplantısını yarın sabah gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz kurul kurulduktan sonra hemen bir araya gelinmişti ama bu gerçek toplantı olarak
0: doğru.
1: Yani her şey ortaya yavaş yavaş çıktıktan sonra ilk toplantı olacak da diyebiliriz. Yol haritamız belirlenmiş, yani yol haritası belirlendikten sonra ilgili tüm kurumlarımız görev alanlarına giren konularda eş güdüm içinde somut adımlar atmaktadır. BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Bu arada buraya bir parantez açayım, ben unutursam siz hatırlatın. Özellikle şahısların gözaltına alınan ya da bu paralarla ilişiği olan şahısların da mal varlıklarına el konulmaya doğru. başlandığını aynen. duyuyoruz ve görüyoruz. Böyle kararlar var, onu da anlatalım. Ve devam ediyor Cevdet Yılmaz açıklamasına. Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup Devlet Denetleme Kurulu görevlendirmiş ve çalışmalarına başlamıştır diyor. Her koldan bir çalışmanın başladığını anlıyoruz. Kurumlarımız kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir. Kaldı ki sosyal medya bunun çukuru olmuş durumda. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlere haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı en etkili tedbirleri almaktır. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasamızın yapısı sağlamdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da defalarca bunun altını çizdi. Sınırlı bir kesimi etkiledi dedi. Sistematik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir. Öncelikle ben şunu söyleyeyim. Ben özetle en üst makamlardan yapılan açıklamalardan bir vatandaş olarak şunu anlıyorum. Evet, fon piyasasının içerisinde olan yatırım yapan vatandaşlarımızı gözetiyoruz ama 86 milyonun da hassasiyetlerinin burada da Cumhurbaşkanı doğru. yardımcısının cümlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi de böyleydi. Bu sürecin bütün vatandaşların haklarını koruyacağı yönündeki o cümle. 86 milyonu etkileyen bir konu olduğu için bu. Konuşulan meblağlara da bakınca, gördüğümüz jetlere vesaire, ne oluyor diyor herkes
0: neticede
1: haliyle.
0: Neticede para piyasalarını olumsuz etkiledi. Yani şu anda borsada...
1: Psikolojiyi de olumsuz etkiledi.
0: O da var. Borsada şirketlerimizin değeri 3-4 trilyon lira düşmüş oldu. Yani bunun etkisiyle. Evet.
1: Yani durum böyle olunca şöyle bir çalışma görüyorum. Hem vatandaşa bunun güveninin verilmesinin sağlanması yönünde bir çalışma, hassasiyetle belki de en çok üzerinde durulan ve durulması da gereken, gerçekten sokakta başka bir şey konuşulmuyor çünkü. Hem de kişi gözetmeksizin kim olursa olsunun altının çizildiği ve belki de önümüzdeki süreçte başka isimleri de duyacağımız, çünkü araştırmalar devam ediyor, bunun da önünün açıldığını görebiliyoruz. Aynen. Ve aynı zamanda ekonomi koruma başlığında bu nasıl olabilir sorusunu da denetleme kurulları şimdi soracak galiba.
0: Doğru. Şimdi baştan beri biz bunu söylüyorduk. Bu bir temizlik hareketi. Bu temizlikten sonra bu piyasa çok daha sağlıklı bir şekilde yoluna devam edecek. Evet, 3000'e yakın fon var. Bunun 131'inde sorun çıktı. Ama senin söylediğin gibi bu hem işte borsayı etkiledi, hem psikolojiyi etkiledi, hem vatandaşı etkiledi. O yüzden de en üst makamlar devreye girerek bu işin çözümünü hızlandırdı. Ne dedim işte, hatırla. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında yapılacak toplantı bu işin çözümünü ortaya koyacak demiştik. Şimdi iki fazdan bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Bir, tasfiye süreci bir taraftan devam ediyor, bir taraftan da adli süreç. Şimdi bu dörde çıktı. hatta 5'e çıktı. Şimdi ben onları sana hızlıca anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışayım. Birincisi, tasfiye süreci devam ediyor.
1: Tamam, görüyoruz. Yani,
0: evet, o iki banka görevlendirildi. Birisi kamu bankası, birisi özel banka. Bu bankalar devletin kurumları nezdinde bu tasfiye sürecini yapıyor. Yani ne yapıyor? Bu şirketlerdeki kimin ne kadar parası var, bu şirketlerin ne kadar varlığı var, varlığı da var. Yani varlıklar uçup gitmedi. Yani hisse senedi alındı, işte başka varlıklar alındı,
1: çok
0: altın alındı.
1: Çok özür dilerim. Burada merak edilen şu cümlenizde. Bu varlıklar var, çok büyük paralardan bahsediyoruz. Az önce dediniz ya, yurt dışına çıkanlar işte kripto varlıklarla, farklı yollarla, hisse senetleriyle, yatırımla çıkmış olabilir. Bir banka aracılığıyla, eski parayla katrilyonlar gönderilemez, evet, diye. Yurt dışına çıkan bu paraları geri alma gibi bir durum söz konusu,
0: elbette,
1: olabilir
0: onlar
1: mi?
0: Yani o ülkelerle yapılacak görüşmeler neticesinde olabilir. Şimdi tasfiye süreci, tamam, bu teknik bir konu olarak devam ediyor.
1: Tamam.
0: Bir yandan. İkincisi, adli süreç. Zaten işte Kadir sağ olsun her sabah bize anlatıyor. Evet. Gün içinde de anlatıyor. Gözaltılar devam ediyor, soruşturmalar devam ediyor, tutuklamalar devam ediyor. Önemli bir sayıda insan içeride, yani 50 küsür kişi, hı hı, içeride tutuklu şu anda ki demek ki çok suç delilleri çok kuvvetli ki tutuklandılar bunlar. Tabii o gözaltı sürecinde yapılan sorgularda da birçok konu ortaya çıkıyor.
1: İsim onu, çıkıyor.
0: İsim çıkıyor ve gözaltılar devam ediyor. Adli süreçte bir yandan devam ediyor. Üçüncüsü Devlet Denetleme Kurulu. Bu tasfiye süreci ve adli sürecin dışında Devlet Denetleme Kurulu, ya işte bugün az önce okuduğun gibi, bunlar olurken kim ihmalde bulunmuş?
1: Ya bu nasıl görülemez?
0: Bu nasıl görülememiş? Bütün bunları soruşturuyor, en ince ayrıntısına kadar inceleyecek ve sorumluları ortaya çıkartacak. Ama bu Devlet Denetleme Kurulu'nun soruşturmasının neticesi beklenecek diye bir şey yok. Yani diğer tasfiye süreci için. Devlet Denetleme Kurulu ayrı bir şekilde süreci yönetecek. Dördüncüsü, az önce Sayın Cevdet Yılmaz'ın da açıkladığı gibi, Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığındaki kurul. Bu kurul tasfiyeyi yürütmeyecek. Bu kurul tasfiye sürecinin ve diğer işlemlerin doğru bir zeminde yapılmasını izleyecek. Bu kurulun görevi o. Bu çalışmaları düzenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Beşincisi de olabilir demiştim ya.
1: Evet.
0: Beşincisi de TMSF devreye girdi. Az önce bahsettiğimiz o suçtan elde edilen işte...
1: Vardı onların görüntüleri Ömer, şu jetler vesaireler.
0: Onlar, o haksız kazançla elde edilen paralar artık TMSF'nin yönetimine ve denetimine geçmiş durumda. Yani TMSF Türk halkı, milleti adına bunlara vaziyet edecek. Bir havuzda toplanacak. Şimdi,
1: yani şu anda TMSF bünyesinde bir fon oluşturuluyor. Tera dahil 5 şirket TMSF'ye devrediliyor. Sizin
0: yönetimi
1: bu söylediğiniz
0: orada zaten.
1: Tamam. Sonra da deniliyor ki 5. dalga operasyon, bu gerçekleşen 34 gözaltının daha olduğu, az önce bilgilerini verdiğimiz 34 kişiyle birlikte şüpheli sayısı 217'ye çıkıyor. 26 hisse senedi de yine mercek altında. Yani bunların, evet, da eğer içinde diğerleri gibi varsa bunlar da TMSF'ye, hayır, devredilecek. Tamam.
0: Suçtan elde edilen bütün mallar, paralar,
1: bunlar
0: ne varsa
1: işte,
0: evet, işte
1: gibiler,
0: fiyat,
1: daha,
0: arabalar,
1: taşınmazlar.
0: Bunlar TMSF'nin bünyesine geçti. Şimdi burada bunlar TMSF tarafından satılıyor biliyorsun. Daha önceki soruşturmalarda da TMSF'ye devredilen mallar ve gayrimenkuller satılmıştı. Satıldıktan sonra bu tasfiye havuzuna gelecek mi gelmeyecek mi, onu izleyip göreceğiz. Ama 5 fazla bu soruşturma devam ediyor. Şimdi burada en önemlisi tabii vatandaşın alacağı bu haklarının, alacağı paranın nasıl olacağı yönündeki beklenti. Bu da birinci fazda söylediğim o tasfiye kurulunun yapacağı çalışmayla ortaya çıkacak. Yani senin burada 100 liran olduğu tespit edildi. 100 liralık bu fona yatırım yapmışsın. Sen bunu 100 lira olarak mı alacaksın? 75 lira olarak mı alacaksın? Bunu zaman gösterecek. Bunu 100 lira olarak alabilmen için bu 6 aylık süreyi koydular ki piyasa koşullarında senin yatırdığın para 100 lira, 100 lira olarak korunsun ve sana 100 lira olarak verilsin. Burada işte gece, dün akşam önemli bir açıklama da geldi. Hem SPK'dan geldi, hem Adalet Bakanı'nın bugün sabah gazetesinde var, Abdurrahman Şimşek'e yaptığı bir açıklama var. 1 milyon liranın altındaki yatırımlar.
1: Yani bir dakika, bir şey

0: soracağım. Yine şimdi bakarken gördüm. Çok özür dilerim. Şimdi bu mağdurlara paralar yatırılıyor ya.
1: Evet.
0: Bir yandan da mağduriyet
1: henüz
0: oluşturan...
1: yatırılmıyor.
0: Tamam. Bu mağduriyeti oluşturanlar da bu şirketler ve fonların içindeler ya.
1: Evet.
0: Bunların ayrıştırılması... yine para miktarları ve orayı manipüle edenler olarak evet. Yani öyle ayrılıyor değil mi? Şimdi diyor ki vatandaş parayı ben alıyorum, ben alamıyorum, ben büyük para yatırdım. Öyle bir şey değil. O manipülasyon orada kayıtlı, aynen. Anlaşılıyor.
1: Aa, evet.
0: Burada bir soru işareti yok yani, onu söyleyelim. Evet.
1: Yani sen paranı yatırmışsın. Bu
0: sen yatırımcı olarak gelmişsin.
1: O paralarla manipülasyon yapmışlar. Haksız kazanç elde etmişler.
0: Onun İstersen takibi yapılıyor.
1: Onun da nasıl yapıldığını
0: evet,
1: basitçe...
0: anlaşılmıyor çünkü orası.
1: Şimdi şöyle... bir tane hisse var. Şimdi
0: tamam.
1: O hissenin adı da belli de. Yani
0: tamam, biliyor herkes.
1: Evet. Şimdi bir tane hisse 10 lira. Bu adamlar kendi paralarıyla bu hisseyi ne diyeyim 1000 liraya çıkartmışlar. Değil mi? Yani 1000 liraya
0: evet.
1: Çıkartmışlar. Çünkü sığ hisse olduğu için oraya yatırdıkça 1000 lira çıkıyor.
0: Tamam.
1: Sonra sana sen bir bakıyorsun ki vatandaş olarak la 10 liralık hisse 1000 liraya çıkıyor. Bu, belki de 10 bin lira olacak. Deyip bu fona giriyorsun ben de kazanayım diye. Sana o hisseyi 1000 liradan satıyorlar. Aslında hissenin değeri 10 lira. O arada bazıları kendileri ve işte tüyo verdikleri diyelim kişiler sana bu fonlara
0: diyor
1: giren,
0: ki gel buraya yatırım yap bak bu artıyor.
1: Bu fona giren vatandaşlara 1000 lira 10 liradan aldıkları hisseleri 1000 liradan satmışlar. İşte o paralar hani bahsedilen işte atıyorum
0: milyarlar.
1: 60 milyon nasıl 2,5 milyar lira oldu işte böyle oluyor. Satmışlar ve çıkmışlar. Paralarını ceplerine koymuşlar onlar. İşte onlar tespit edildi zaten. Onların içinde bunların yöneticileri de olabilir. Başka işte eş dost da olabilir vesaire. Bunların hepsi ortaya çıkıyor. Adalet Bakanlığı'nın yaptığı soruşturma neticesinde. Sonra bir süre o para 1000 lirada kalmış o hisse.
0: Hmm.
1: Daha başkaları da gelmiş. Bu 2000 lira olacak, 3000 lira
0: İşliyor
1: olacak.
0: İşliyor süreç ne güzel.
1: Sonra satışlar onlar paralarını almaya başlayınca o hisse tekrar... Atıyorum 100 liraya düşmüş, 200 liraya düşmüş. Senin paran pul olmuş. Sen de bakıyorsun ki düşmeye başlamış. Ben paramı kurtarayım diye hücum edince zaten temerrüte düştüler. Ortaya çıktı ortalık. O zaman ortaya çıktı. Yani aslında oradaki o haksız kazanç belli. Kimin yaptığı belli. Zaten tutuklamalar ve soruşturmalar bu yüzden oluyor. Ve o paralar da bir şekilde... eğer bir mala yatırmışsa o mallara el konuldu, bankada para ise paraya el konuldu, nakitse işte bir kısmı TMSF'de olacak, alınan varlıklar da satılıp tasfiye sürecinde hak sahiplerine verecek. Şu bir cümlemi tamamlayayım istersen.
0: Buyurun.
1: Bu önemliydi. 1 milyon liraya kadar olan o küçük yatırım,
0: tamam.
1: Biz küçük diyoruz da gibi 1 milyon lira da çok büyük para, yani işte milyarların yanında küçük diyoruz yani. Küçük dediğimize bakma. Millet de hani zannetmesin ki hani biz çok zenginiz de bu 1 milyon lirayı
0: bak
1: küçük
0: abi,
1: zannediyoruz.
0: Gerçekten inanılmaz paralar yani.
1: O inanılmaz paralara göre küçük diyeyim. 1 milyon liraya
0: tabii
1: kadar...
0: Tabii onun yanında lafı olmaz.
1: 1 milyon liraya kadar olan yatırımlar öncelikli olarak ödenecek. Diyelim ki senin 10 milyonun var, inşallah olur bir gün. Senin de o 10 milyon liranın 1 milyon lirası öncelikli olarak ödenecek. Yani Adalet Bakanı'nın az önce söylediğim gibi Sabah gazetesinden okudum şimdi, Abdurrahman Şimşek'in röportajı var. Orada 1 milyon liraya kadar olan paraların öncelikli olarak ödeneceğini açıklamış. Dolayısıyla böyle bu 6 aylık sürenin sonu beklenmeden... yani 6 aylık süre var ama 6 ay beklenecek diye bir şey yok. Hızlanarak bu sorun ortadan kaldırılacak. Dedikleri gibi hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem Sayın Cevdet Yılmaz'ın bunun ekonominin geneliyle bir ilgisi yok. Ekonomimiz sağlam. Burada bir dediğim gibi bir temizlik, bir aklanma hareketi gerçekleşiyor.
0: Yeni mi?
1: Ve bir süre sonra bu fonlar çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak ve biz bir daha bunu konuşmayacağız.
0: Devam
1: Nasıl?
0: Edeceğiz.
1: Devam
0: Bankaları
1: edeceğiz. Konuşmuyoruz, evimi konuşmuyoruz.
0: 3 kişinin, Meftun bu yeni mi söylediğin? Bu fonla ilgili 3 kişinin daha tutuklandığı bilgisini şimdi Meftun bana verdi. Bir detayına bakayım. Bu arada Akın Gürek de bir tweet attı, ona da bakacağım.
1: Şimdi bu tutuklamalar şöyle
0: nerede Meftun
1: oluyor,
0: geldi? İstanbul,
1: Johnson.
0: Çok özür dilerim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen bu sabah verdiğimiz TR Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, TR Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener, Bolkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş ve İbrahim Halil Rat tutuklanan isimler. KL Taahhüt İnşaat, böyle yazıyor, doğru okuyorum umarım, anonim şirketi idari iş

0: İşler Müdürü Fatma Gül Lafçı hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verilmiş durumda. Böylelikle şu an son dakika bilgisi 3 kişinin daha tutuklandığı sayı 60'ın üzerine 61 mi? Ha, yazmışsınız 61 oldu. Şimdi Faruk abinin söylediği gibi bu isimler geldikçe, ifadeler alındıkça iş genişliyor tabii. Ben oraya yatırdım, o da oraya yaptı. Bunu açıklamalar geliyor.
1: Şöyle, bu niye hani mesela şu akla gelebilir. Ya yönetim kurulu üyeleri geçen hafta tutuklandı da yönetim kurulu başkanı niye bu hafta tutuklanıyor? O dışarıda mıydı? Hayır. Gözaltı süresi, ek gözaltı süresi alınıyor. Bu insanlar gözaltında bir süre daha tutulup sorgulanıyorlar. Ancak adliyeye sevk edildikleri için bugün tutuklanıyorlar.
0: Şimdi biz bunu önümüzdeki saatliğimde konuşmaya devam edelim. Olur. Şu tweet'i de verelim. Evet, Meftun beni gözümden anlıyor sağ olsun. Adalet Bakanı Akın Gürley'in paylaşımı. Az önce konuşurken yine bize bir röportajı var Sabah gazetesine. Haksız kazancın izi sonuna kadar sürecek diye ilk sayfada bir röportaj. Akın Gürlek de 5 dakika önce bir paylaşım yapmış Sabah gazetesinden. Sayın Abdurrahman Şimşek'e verdiğimiz röportajda fon soruşturmalarında gelinen aşamayı, yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik atılacak adımları konuştuk diyor. Ve detaya baktığımızda da soruşturmalar kapsamında el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar, banka hesaplarındaki değerler TMSF bünyesinde oluşturulan fon aracılığıyla hak sahiplerini alacaklarının karşılanmasında kullanılacaktır. Yani yöneticiler, yani deniliyor ya Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kararlı ve bu konuda çok ciddi sinirli diye, haklı. Yani herkes haklı şu an, herkes diyor ki bunlar nereden diyor, bu evler, arabalar.
1: Siyasi sorumluluğu, yükü
0: bu zaten artık siyasi oldu. Yani evet. Bunu siyasete çevirdiler ki bu kimin zararına olur, asıl bunu konuşmak lazım bugünden sonra da. Yani bu kadar büyük paralar insanlar alın teriyle kazanırken onların da psikolojisini bozuyor haklı yere. Diyor ki Bakan Gürlek, vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izini sonuna kadar süreceğiz. Sorumluluğu bulunanları hak önünde hesap verecekler diyor. Ve son cümlesi de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Yani her yönetici halkın bu durumundan haberdar ve bununla ilgili ki öyle yapılmalı çalışmaların sonuna kadar gideceğini söylüyor. Şimdi bu konuya biraz virgül koyalım. Biraz gündeme bakalım. Açılışta demiştim, bir sürpriz görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ev sahipliği yapılan bir görüşme. 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu kez de CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir araya geldi. Görüşmede Tugay, İzmir'in gündemindeki konularla kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. Bir detaylara bakalım.
2: Önce Mansur Yavaş, ardından Cemil Tugay. Külliye sürpriz bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı. 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Tugay, İzmir'in gündemindeki konularda kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstinaf Mahkemesi'nin mutlak buttan kararı sonrası CHP'den istifa etmiş ve yoluna bağımsız devam etme kararı almıştı. Bu gelişme sonrasında İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı görev yapmaya başlamıştı. Tugay'ın daha sonra AK Parti'ye katılacağı ile ilgili bazı iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
3: Cemil Tugay!

0: Siz mi işlediniz cinayeti?
1: Şimdi bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın duruşması bugün. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Arkadaşı Sultan Nurulu, o da o sırada evde olan isim, yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacaklar bugün. Tam da onlar hakim karşısına çıkmadan birkaç gün önce ortaya çıkan yeni ses kayıtları da var. Bir son durumun tüm detaylarını öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Kübra Tepeci yayını kısa bir süreliğine devralacak. Yanında da istihbarat şefim Ramazan Almaçayır var. Kübra, günaydın. Hoş geldin yayına. Merak edilen bir başlık. Hemen Gül'ün evinin önündesiniz siz şu an. Konuşmaya başlayın isterseniz.
2: Günaydın Cansu Evacı, size de iyi yayınlar dilerim. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bugün ilk duruşma var ve hakim karşısına çıkacak sanıklar. Bizler de sizin belirtmiş olduğunuz gibi istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır'la birlikte Güllü'nün evinin olduğu noktadayız. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi hem bu zamana kadar neler yaşandı hem bugün duruşmada neler yaşanacak, bu ve daha fazlasını konuşacağız. Öncelikle Ramazan Almaçayır, yayınımıza hoş geldiniz.
3: İyi yayınlar Kübra.
2: Güllü'nün evindeyiz. İsterseniz hem bugün neler olacak ondan başlayalım, ardından da neler olmuştu onları anlatalım, izleyicilerimize hatırlatalım.
3: Evet, aslında son dönemlerin en çok bilinmez denklemli gibi görünen duruşmalarından birisinin ilki gerçekleşecek bugün. Çünkü bir anne katil olarak da şüphelerin üzerinde toplandı, katil zanlısı olarak tutuklu bulunan bir kız evladından bahsediyoruz, Tuğyan'dan. Bugün Tuğyan'ın ne söyleyeceği çok önemli. Herkesin aslında gözü kulağı Tuğyan'da. Tuğyan tutuklandıktan sonra da bu soruşturma dosyasına Tuğyan'ın aleyhine olduğu iddia edilen birçok hem iddia vardı hem söylem vardı. Biz de bugün Güllü'nün hayatını kaybettiği o evinin bulunduğu noktadayız.
2: Hatta, istersen ilerleyelim, aynı zamanda evi de göstereyim. Güllü'nün fotoğraflarını da görüyorsunuz. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Rahmetli anıyoruz dedi. 26 Eylül 2025 yılında bu olay meydana gelmişti. Geçtiğimiz günlerde de birinci yıl dönümüydü. Bu nedenden dolayı buraya gelip yine Kur'an okutuldu hayranları tarafından. Dediğimiz gibi lokmalar dağıtıldı ve onun anısına da fotoğrafları bu şekilde asıldı. Olay tam da aslında arkamda görmüş olduğunuz alanda yaşanmıştı. Neler olmuştu? Gece saat 1.30 sıralarında meydana gelmiş.
3: Şimdi basamağa dikkat edelim. Şimdi biz seninle yayın öncesinde biraz burayı da inceleme imkanı bulduk. Gerçekten de maalesef çok acı bir ölüm. Şu an kameraman arkadaşımız Furkan gösteriyor. O üst taraftaki en üst kattan, o basına da yansıyan o düşük yükseklikteki pencereden aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. İşte bu düşme olayı bir müddet sonra ortaya atılan iddialar, yapılan çalışmalar sonrasında bir cinayet şüphesini ortaya koydu. Şimdi buradan zaten yükseklik çok yaklaşık
2: 18 metrelik
3: bir yükseklik. Bilirkişi ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri bu noktaya Güllü'nün düşüş açısını hesapladılar. Hatta bu binanın mimari yapısından, o çatıdan, çatı kattan, en üst kattan aşağıya düşen bir kişinin yerde hangi pozisyonda düşmesi gerektiği, bir dış müdahaleyle mi düşüp düşmediği tarzında çalışmalar yapıldı.
2: Zaten bu bulgular sayesinde düşmediği, düşürüldüğü yine ortaya atılmıştı.
3: Bu şüpheler, bu iddialar çok kuvvet kazandı çünkü Güllü'nün aşağı düştüğü sırada vücudunda meydana gelen o morarmalar ve vücudundaki o kırıklar vesaire, arkadan bir itme olabileceği değerlendirmesi de yapılmıştı raporlarda. Tabii ki biraz önce söylediğim gibi Tuğyan'la ilgili olarak o kadar çok iddia ve artık soruşturma dosyasına suç delili olarak nitelendiren olaylar, doneler girdi ki mesela ses kayıtları ortaya çıktı. Evet. Kapı kolundan içeriye bir yansıma konusu yine soruşturma dosyasına girdi. En önemli noktalardan birisi de bir cinayet mahallinde ekiplerin çalışmasını kolaylaştıracak donelerin başında güvenlik kamerası ve görgü tanığı gelir, evet, takdir edersin.
2: Şimdi istersen ilerleyelim, evet, de şimdi olay burada gerçekleşmişti, evet, ama.
3: Şimdi burada güvenlik kamerası olayı yok maalesef. Güllü'nün düştüğü anı gösteren. Ekiplerin elinde bu soruşturmayı aydınlatacak en büyük done ne kalıyor? Görgü tanığı. Olay günü de Sultan evdeydi. Ve Sultan ilk beyanlarında da düşme demesine rağmen daha sonra ifadesini değiştirdi ve Tuğya'nın annesini bacaklarının arka tarafından sarkmasına neden olacak şekilde iteklediğini ve ölümüne neden olduğunu, olayın cinayet olduğunu iddia etti. Tabii Tuğya, Sultan da şimdi yalan tanıklıktan dolayı yargılanacak. Bugünkü ilk duruşma önemli. İşte o gece o Tuğya'nın panik halinde aşağı koşarak geldiği kapı burası, işte buradan geliyor. Akabinde biraz önce yayına gösterdiğimiz noktada annesinin düştüğü yere geliyor. Şimdi burada ekiplerin bugün bu soruşturma dosyasını, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma dosyasında sadece Tuğyan ve Sultan değil, yine belli başlı isimler ifade verecekler. O ifadelerde de dikkatimi çeken nokta şu, ifade verecek isimlerin neredeyse tamamının yine okları bir cinayet olduğunu ve okları Tuğya'nın üzerine çeviren isimler olduğunu görüyoruz.
2: Bu kişilerden de istersen bahsedelim. Tabii. Kervan Eminoğlu, Bircan Dülger, Çağrı Kutlu ve komşu, bu dört isim.
3: Evet, o gün burada neler yaşandı? Bir Malkata şarkısıyla Güllü'nün odaya çekildiği söyleniyordu. Bir tuzak kurulduğu söyleniyordu. Yani şu anda dosyada bütün deliller Tuğyan'la ilgili olarak şüpheli pozisyonda gözüküyor. Tabii gözler Tuğyan'da olacak. Bu kendisine söylenilen, yönetilen suçlamalara ne cevaplar verecek? Bunu merakla bekliyoruz biz de.
2: Çok teşekkürler Ramazan Almaçayır. Evet, dediğimiz gibi duruşmayı takip ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Şimdi son dakika bilgisi çok önemli. Çünkü Türkiye'de gerçekleşen hain saldırılardan en kanlı ikinci saldırı olarak tarihe geçmişti. Reyhanlı saldırısının Suriyeli failinin yakalandığı bilgisi son dakika bilgisi olarak ekranlara yansıyor. Hatta bir de açıklama var konuya ilişkin. Onu da hemen sizinle paylaşayım. MİT'ten geldi açıklama. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faili yakalandı deniliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından düzenlenen operasyonda 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandığı bildiriliyor ve yakalandığı anlarda çekilen fotoğrafları o teröristin. Kırmızı bültenle aranıyordu Ömer El Hatip. Reyhanlı saldırısını planlama, organizasyonunda yer alma suçlarından. Ayrıca saldırının failleri ve Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağlayan isimdi. Yani sözde üst düzey isimlerle görüşen bir isimdi. Reyhanlı saldırısını yine birlikte planladıkları yönünde bazı bilgiler paylaşılmış MİT tarafından. Ömer El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik'le 2013 yılında bir araya getiriliyor ve sonrasında da birçok noktada planlamalar yapılıyor. Esad rejimi tarafından da ödüllendirilen isimler arasında MİT adım adım takip ediyordu. Hemen biz de biraz bölgeden bilgi alalım. Muhabir arkadaşım Mehmet Keçken hazır. Bu sıcak gelişmenin detaylarını bize aktaracak. Mehmet, günaydın, seni dinliyoruz.
0: Günaydın Cansın Elvacı. Kırmızı bültenle aranıyordu Ömer El Hatip. Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer alıyordu. Ayrıca saldırının failleriyle Beşar Esad'a bağlı istihbarat mensupları arasındaki koordinasyonu da sağladığı biliniyordu. Ömer El Hatip kimdi? 1976 Suriye İdlib doğumluydu. Şam'daki 14. tümende de askerlik yapmasının ardından bir süre İdlib'de inşaat işiyle uğraşmış ve Suriye'de iç karışıklığın başladığı 2011 yılında da Laskiye'ye gitmişti. Burada da Beşar Esad'a bağlı askeri istihbarat birimi olan Eminel askeri bünyesinde de muhaliflere karşı silahlı faaliyet yürütmüştü. Yine Şebbiye grubunda yer aldığını da ifade edelim. Bu sayede dönemin Eminel askeriyle askeri şubesi başkanı Kifan Mehrem ile tanıştı ve buradan da yine özellikle faaliyet gösterdi. Reyhanlı patlamalarının diğer failleriyle de tanıştı ve Laskiye'de bir villada birlikte kalan Cengiz Sertel ile tanıştı. Ercan Bayat, Yusuf Nazik ile birlikte Laskiye ve Kesep bölgelerinde kaçakçılık faaliyetleri yürütmüştü. Ömer El Hatip, Türkiye'ye yönelik eylemsel planlamalar yapan Yusuf Nazik, Kifah Merhem ile 2013 yılında bir araya getirdi ve eylem planlamasının detayları da bu görüşmede belirlendi. Ömer El Hatip eylem tarihinden önce Mayıs 2013'te Temir Dükkancı ile birlikte Eminel askeri Laskiye şubesine giderek bomba düzeneğinde kullanılacak malzemeleri buradan teslim almıştı. Bombalı araç Temir Dükkancı ve Yusuf Nazik tarafından Reyhanlı'ya götürüldü ve uzaktan kontrol petrollü bomba düzeniyle infilak ettirildi. Esad rejimi tarafından da ödüllendirildiklerini de ifade edelim. MİT adım adım bir takip gerçekleştirdi. MİT Reyhanlı saldırısının hemen ardından failleri yakalamak için çalışma başlattı. Diğer failler gibi Ömer El Hatib'in

0: hakiminin düşmesinin ardından da yurt dışına kaçtığı biliniyordu. Ve son olarak Ömer Hatip'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği fiziki ve teknik takibin ardından başarılı bir operasyonla yakalandığını bir kez daha belirtelim Cansın Elvacı. Oldukça önemli bir gelişme. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın oldukça önemli bir operasyonu, zira geride bıraktığımız yıllarda da Reyhanlı saldırısına ilişkin diğer faillerde MİT tarafından başarılı operasyonla yakalanmış ve onlar da yine gözaltına alınmıştı. Suriye'de de yine birçok faaliyetler gerçekleştirmişti Milli İstihbarat Teşkilatı. Sahada özellikle teknik ve fiziki takip gerçekleştirmiş ve bu failleri yakalamıştı. Özellikle şehitlerimizin kanını yerde bırakmadığını ifade edelim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mehmet. Kolay gelsin. Sıcak ve önemli bir son dakika gelişmesi. MİT'in başarılı bir operasyonu. Maalesef terör saldırılarında kayda geçen en ağır kayıp verilen saldırılardan ikincisi de. Şehitlerimize de bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim bu vesileyle. Şimdi Ankara'ya bir gidelim. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başlayacak. Tabii gündemde çok sayıda önemli düzenleme olacak. Çok yoğun başlayacak aslında yeni yasama yılına. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüye çıkacak. Hangi mesajları vereceği de merak konusu. Muhabir arkadaşım İlter Yeşiltaş, kameraman arkadaşımız Barış Yar'la birlikte mecliste hazırlar. İlter, size de hayırlı uğurlu olsun. Yoğun mesainiz yeniden bir de bu açıdan başlıyor. Zaten mesai hep yoğun ama günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinleyelim, nasıl bir program olacak?
2: Günaydın Cansel Bacı, teşekkürler. Tabii bir heyecan var artık yeni yasama yılıyla birlikte. Yoğun mesai de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlıyor olacak. Saatler 13'ü gösterdiğinde mecliste Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak ve saatler 14'ü gösterdiğinde ise yeni yasama yılı artık resmi olarak başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste resmi törenle karşılanacak. Ardından Meclis Genel Kurulu'na geçilecek ve saatler tam 14'ü gösterdiğinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılacak. Açılış konuşmasıyla birlikte yeni yasama yılı başlamış olacak. Numan Kurtulmuş yeni yasama, yeni anayasa bir mesaj vermesi bekleniyor. Mesajlarını sık sık veriyorum.
1: Konuşmada da yine bir yeni anayasa var herhalde. Bir ses bir geliyor, bir ona bakarsan.
2: Şu an iyi mesela. Sesim, iyi mi?
1: Şu an daha iyi, sağ olasın. Cümleyi de baştan alırsak orada bir gitti çünkü.
2: Yeni anayasa konusu Cansel Bey.
1: Evet.
2: Kurtulmuş'un gündeminde olacak ve tabii ki terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geldi.
1: İlter, şöyle yapalım. Bundan sonraki... bir Ömer'le iletişime geçin. Geri hemen sağladığınızda bağlantıyı arkadaşlarımız baksın. Ondan sonra hemen konuşalım çünkü önemli bir başlık. Nasıl bir program olacak bakacağız. O arada bir haber paylaşalım sizinle. CHP'de biliyorsunuz. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket eden 5 belediye başkanı kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Hatta bu geçişler içinde Kılıçdaroğlu iyi oldu, parti temizlendi yorumunu yapmıştı. Bu isimler kimler konuşuluyor bu başlıkta? Yeni ihraçlar olur mu önümüzdeki süreçte? Bu da merak ediliyor. Bir CHP'deki son duruma bakalım.
3: Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstünde değildir. Genel başkan dahil.
4: CHP'li 5 ilçe belediye başkanı daha kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Gerekçeyi parti sözcüsü Müslüm Sarı açıkladı. Yeni parti için çalıştıklarını söyledi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olup başka bir siyasal partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup Cumhuriyet Halk Partisi'ni üyelerini üyelikten istifaya zorlayamaz. Başka bir partinin lojistiğini üretmeye çalışamaz, oraya katkı veremez. Başka bir siyasal partinin genel başkanına genel başkanım diyemez.
4: CHP sözcüsü Müslüm Sarı partisinin MYK toplantısının ardından geçti kameraların karşısına. CHP'de kalan ancak yeni partiyle hareket eden 5 ilçe belediye başkanının tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
3: İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin. Yine Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağ, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, diğeri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik.
4: CHP yönetimi söz konusu belediye başkanlarını yakın takibe aldı. Yeni parti için çalışan başka belediye başkanları da tespit edilirse

0: onlarla ilgili de disiplin süreci başlatılacak.
1: Hemen meclisin bahçesine geri dönelim. Bugün yeni yasama yılı başlayacak. İlter'le konuşmaya başlamıştık. Sohbetimizi devam ettirelim. İlter, tekrardan hoş geldin yayına. Bu kez kesintisiz seni dinliyoruz.
2: İnşallah kesinti olmayacak. Ömer halletti Can Selvacı.
1: Teşekkür
2: hemen
1: ediyoruz
2: biz de vakit
1: Ömer'e.
2: Kaybetmeden anlatmaya başlayalım. Yeni yasama yılında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa ve teröristsiz Türkiye sürecine dair mesajlar vermesi bekleniyor. Yeni anayasa önemli bir gündem başlığı olacak bu yasama yılında. Zaten Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da artık bu dönem yeni anayasa ile ilgili somut adımlar atılmalı şeklinde de bir değerlendirmesi olmuştu. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılışında bir konuşma gerçekleştirecek. Terörsüz Türkiye süreci belki yeni anayasaya dair bir mesaj verir Cumhurbaşkanı Erdoğan. Güncel siyasi gelişmeler ve dünyada yaşanan gelişmelere dair özellikle Filistin konusunu da gündeme getirebileceği ifade ediliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Tabii Meclis Genel Kurulu'nda başka takip edeceğimiz konularda var. Meclis Genel Kurulu'da şimdi siyasi parti liderleri de olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde, genel kurula girdiğinde kim ayağa kalkacak? Hangi parti ayağa kalkacak? Hangi parti ayağa kalkmayacak? Buna dair şu notu paylaşabilirim. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu ayağa kalkmama yönünde bir karar almış durumda. Bunu belirtelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda olacak. Ancak salonda locadan yeni yasama yılının açılışını takip edecek. Milletvekili olmadığı için locada olacak Kemal Kılıçdaroğlu. Akşamda resepsiyon var. Saatler 18.30'u gösterdiğinde. Tabii resepsiyonda yine siyasi parti liderleri ve temsilcilerinin temasları önemli. Kim hangi mesajı verecek? Bu özellikle resepsiyonda temaslar ve hatta bakışlar bile siyasi anlam içerebiliyor. Biz de bu süreci yakından takip edeceğiz ve her bir ayrıntıyı A Haber izleyicisiyle paylaşacağız Can Selvacı.
1: İlter, sen bakışları da yakalarsın. Biz süreci seninle yine konuşuyor oluruz. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Yeni yasama yılı diyelim. Ülkemiz adına da hayırlı işlerin konuşulduğu, yapıldığı oturumlar, kararlar çıksın inşallah. Seçilen kişiler tarafından. Şimdi Sinop'a mı gidelim? Tamam. Sinop'ta balık tutmak için denize açılan iki polis memurunun bulunduğu fiber tekne alabora oluyor. Bir polis memurunun hayatını kaybettiği bilgisi var. Diğer polis memuru da zannediyorum aranıyor. Muhabir arkadaşım Mahmut Erdoğan hazır, bizi bekliyor. Günaydın, hoş geldin yayına. Allah'tan rahmet dileyelim ama diğer isim için son durum ne diye bölgedeki son durumu sana soralım.
3: Cansın, malum Karadeniz bölgesi, elbette ki balıkçılık bu bölgelerde olmazsa olmaz. İki polis memuru arkadaş aslında uzun yıllardan beri bu noktalardan, Sinop'un farklı noktalarından edinmiş oldukları kayıkla birlikte balığa çıkıyor, balık avlıyor. O balıkları eş dost arkadaşlarla beraber elbette ki yiyorlar. Çünkü Karadeniz'de balıkçılık geleneği elbette ki olmazsa olmaz geleneklerden bir tanesi. İşte dün akşam yine aynı saatlerde Demirciköy balıkçı barınağından iki polis arkadaş Berklas bir kayıkla birlikte denize açıldı. Ancak şunu da belirtelim. Özellikle meteoroloji tarafından son bir haftadır bölge için yağış uyarısı vardı. Dün onların balığa açıldığı gün sabah saat 12'ye kadar yine bölgede fırtına, deniz üzeri uyarıların olduğunu belirtelim. Onlar o uyarıların ardından denizde bir durgunluk görünce elbette ki denize açılma özlemiyle birlikte balık tutmak üzere denize açılmışlardı. Ancak açıldıkları o fiber klas teknenin motorunda bir arıza oluştu akşam saat 19'u gösterdiğinde. O arızanın hemen ardından iki arkadaş tekneyle birlikte bir şekilde karaya çıkmak için büyük bir uğraş verdiler. Ancak o uğraşlar maalesef teknenin alabora olmasına da neden olmuş oldu. Polis memuru Numan Şen'i arama çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtelim. Ancak Orhan Gazi Yetiş maalesef o anda denizden çıkartılmıştı. Ekipler tarafından hastaneye götürdü. Şimdi o tekneyi de göstereyim. Bakın o tekne de karaya buldu. Dalgacı isimli fiberglass tekne maalesef iki polisin bu noktadaki o alabora olmasının kazasını oluşturduğunu belirtelim. Polis memurlarından Orhan Gazi Yetiş maalesef hayatını kaybetti ve saat 11'de Sinop Emniyeti önünde tören düzenlenecek. Diğer polisimiz ise

0: araba çalışmaları devam ediyor diyelim ve sözü nokta tekrar size bırakalım.
1: Mahmut Erdoğan'a, Mustafa Aydın'a teşekkür edelim. Son durum böyleydi. Kısa bir ara verelim. Bir soluklanalım, ardından devam edeceğiz.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Halkbank'ın katkılarıyla Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Türk Devletleri Dergisi'nde bölge içi ticareti artıracak ulaştırma, gümrük ve dijital bağlantı projeleri öne çıktı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
8: İdefix. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
12: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Reklam.
2: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini

0: sunar.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğalgazda yurt içindeki üretimi ile yurt dışındaki operasyonlarını artırarak kendi kendine yeten bir ülke olmasının hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye petrollerinin günlük petrol ve doğalgaz üretimini 1 milyon varile ulaştırmasının hedeflendiğini söyledi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam. Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, COP31 başkanlığı kapsamında açıkladığı elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar %35'e çıkarma hedefi doğrultusunda Antalya'da elektrifikasyona yönelik uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: günaydın. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri artık 10 yaptık. Söylediğim gibi açılışta da süremiz el verdiğince gündemin başlıklarını ekrana taşıyacağız demiştim. Çünkü uzun süredir böyle hızlı bir trafiği görmediğimiz bir gündemdeyiz. Bir son dakika bilgisi daha var. Fonda haksız kazanç için iade hesaplarının açıldığını detaylandıracağız. Nedir içeriği konuşacağız ama geride bıraktığımız dakikalarda önemli bir son dakika bilgisi gelmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı bir açıklama yapmıştı. Düzenlenen başarılı operasyonun detaylarına ilişkin Reyhanlı saldırısıyla ilgiliydi. Biliyorsunuz 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıydı. Türkiye'de de gerçekleşen en çok hayatını kaybeden şehidimizin, vatandaşımızın olduğu saldırıların ikincisiydi maalesef bu hain saldırı. O saldırının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip yakalandı. Detayları öğreneceğiz şimdi. Mehmet Keçgel muhabir arkadaşım hazır. Mehmet Ali Bağda kameraman arkadaşım. Mehmet hoş geldin yayına. Oldukça detaylı da bir açıklama yapılmış. Senden dinleyelim.
1: Teşekkürler Cansın Elbacı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Siz de özetlediniz, Reyhanlı saldırısının faillerinden olan Ömer El Hatip yakalandı. Avrupa'ya kaçmak üzereydi. Milli İstihbarat Teşkilatı zaten teknik takibi sürdürüyordu. Teknik ve fiziki takibin ardından da Avrupa'ya kaçmak üzere olduğu anlaşılınca da yakalandığını ifade edelim. 1976 Suriye'de Şam'da doğmuştu Ömer El Hatip ve 14. Suriye'de Şam'a bağlı 14. Tümen'de de askeri faaliyet yürüttüğünü de ifade edelim. 2011 yılında Laskiye Kesep bölgesine gitti ve Reyhanlı saldırısının diğer failleriyle de 2011 yılında bu noktada tanıştı. Buradan özellikle birçok o patlayıcının düzeneklerini temin ettiğini de ifade etmemiz gerekir. 2011 yılı sonrası Laskiye'de yaşadığı dönemde Reyhanlı patlamalarının diğer failleriyle tanıştıktan sonra özellikle Cengiz Sertel, Ercan Bayat, Yusuf Nazik'le birlikte Laskiye ve Kesep bölgelerinde birçok kez kaçakçılık faaliyetleri yürüttüğünü de ifade etmek gerekir ki bu noktadan o patlayıcının düzeneklerini de temin ettiğinin altını bir kez daha çizelim. Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetler, planlamalar yapan Yusuf Nazik'i Kifah Merhem ile 2013 yılında tanıştırdı ve bu noktada da diğer failleri de özellikle geride bıraktığımız yıllarda yakalanmıştı. Çok titiz bir çalışma gerçekleştirdi Milli İstihbarat Teşkilatı. Ömer El Hatip eylem tarihinden önce Mayıs 2013'te Temir Dükancı ile birlikte tanıştığı o noktada tanışmış ve ardından da özellikle Laskiye ve Kesep bölgelerinde bu eylemi planlandığı bilgisinde olduğunu ifade edelim. Yusuf Nazik 2018 yılında yakalanmıştı. Cengiz Sertel 2024 yılında, Muhammed Dipkoralı ve Temir Dükancı da 2025 yılında yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla yakalanmıştı. Ömer El Hatip de yine Milli İstihbarat Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla, nokta operasyonla yakalandı. Reyhanlı saldırısının bir failinin daha yakalanmış olduğunu ifade edelim. Böylece Milli İstihbarat Teşkilatı şehitlerimizin kanını da yerde bırakmadı ve bu faillere de gerekli, sorumlulara da gerekli cezalarını da verildiğini ifade edelim Cansın Elbacı.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana. Şimdi Mehmet'e gitmeden önce ekranda biliyorsunuz son dakika gelişmesi vardı. Bu fonda haksız kazanç için iade hesaplarının açıldığı yönünde SPK'dan gelmişti o açıklama. Muhabir arkadaşım Kadir Mercan telefon hattında detayları aktaracak. Kadir, nedir açıklamanın detayı?
2: Fon soruşturması kapsamında Cansın Elbacı, geçtiğimiz dakikalar itibariyle Sermaye Piyasa Kurulu'ndan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 6362 sayılı Sermaye Piyasa Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirildiği katılma payı satışları sonucu fahiş kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin söz konusu taleplerini karşılanabilmesi için her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına isteğe bağlı iade hesapları açılmıştır denildi. Serbest piyasadan yani SBK'dan ve açıklama şöyle: isteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığı dahil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak veya tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanmak üzere tasfiye ile görevlendirilen iki farklı bankaya aktarılacaktır dedi. Yapılan açıklamada gelişmeler oldukça Cansın Elbacı, bizler yine bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Kadir, teşekkür ediyorum. Şimdi Faruk abi, fonda haksız kazançlar için iade hesaplarının açılması, yani ben yatırdım parayı, haksız bir kazanç elde ettim. Diyorum ki bende fazladan, haksız kazançtan bir para var. Ben bunu geri iade etmek istiyorum mu diyeceğim. Bu mu?
3: Eğer böyle bir isteğin varsa, ki bu isteği olduğunu bazı, işte bu gözaltındaki bazı yöneticiler açıklamıştı. Hani biz bu paraları iade edelim.
0: Bazı iadeler de oldu. Bu yüzden mi oldu?
3: Evet. Şimdi bunlar farklı farklı yerlere gitmesin diye bu paralarla ilgili bir iade hesabı açılmış. Dolayısıyla bu iade hesabına yatırılan paralar tasfiyede vatandaşa, yani yatırımcıya ödenecek para olarak kullanılacak.
0: Ama bu hukuki süreci etkileyecek bir süreç değil. O başka
3: değil,
0: yürütülen
3: tabii,
0: bir
3: yani
0: süreç.
3: O zaten tasfiye süreci devam ediyor ama netice itibariyle burada bir haksız kazanç var. Artık tespit edilmiş. Bunun iadesi belki, hani hukuken bilmiyorum, hukukçular onu değerlendirir ama onların cezalarıyla ilgili, adli süreçle ilgili bir olumlu sonuç doğurur mu onu bilemiyorum. Ama bir kısmı bu iradesini beyan etmişti zaten. Hani soruşturmalarda bu tutuklanan kişilerden bazıları. İşte önünde bir haber var mesela, bir sanatçının eşinin 11 milyarlık bir
0: evet,
3: şeyi
0: zaten
3: var.
0: Bir o burada yurt dışına kaçma var. Fatma evet. Betül Sayankaya ve eşinin iade ettiği belli bir meblağı yönünde bir bilgi var. Şimdi başka bu, da isimle yok herhalde.
3: Bazı bu fon yöneticilerinden bazıları da gözaltı sürecinde bunları beyan etmişlerdi. Tamam. Şimdi o paraları bunlar yatırmak isterlerse, ki zaten bir kısmını devlet el koydu zaten mal varlıklarına. Ama haksız kazancın bir kısmını veya hepsini yatırmak isterlerse bir hesap açıldı. Oralara yatırılacak. O yatırılan paralar da tasfiye sürecinde vatandaşa ödenmek üzere kullanılacak.
0: Peki o ödeme süreciyle ilgili şu ana kadar ne açıklandı?
3: Şimdi,
0: ne olacak?
3: SPK'nın son açıklaması önemli. İşte 1 milyon liraya kadar olan yatırımcıların
0: yani
3: için,
0: görece daha küçük yatırımcıların.
3: Evet, bir ara ödeme yapılacak. Yani 6 ay beklenmeden bunlar tespit edilip ara ödemeler yapılacak. 1 milyon liradan fazla paranız varsa da yine 1 milyon liraya kadar kısmı ödeme sürecinde ara ödeme olarak yapılacak.
0: Sonra yani, bir takvim işletilecek.
3: Evet, biz bugün yarın bazı ödemelerin yapıldığını vatandaşa da görürüz. Yani
0: tamam.
3: Burada süreç hızlı ilerliyor demiştim. O toplantıdan sonra bu süreç çok hızlı ilerleyecek ve sonuçlandırılacak diye.
0: Para piyasası fonlarına öncelik verildi ne demek?
3: Bu şey, hisse senedilerine öncelik verilecek. Onların satışı öncelikle yapılacak.
0: Peki, ödemelerde 1 milyon liraya kadar olanlar için ara ödeme, 1 milyondan fazla yatırımı olanlar da 1 milyonluk kısım için

0: bir ara ödeme alacaklar. Bu süreçte böyle işletilecek. Haksız kazanç yapanların da tepesine çökülecek. Türkçesi
1: zaten çöküldü,
0: bu.
1: Evet.
0: Yani devam edecek bu süreç. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yolsuzlukla mücadele konusunda açıklamaları, 2001'de yaşanan bir kriz vardı biliyorsunuz. Krizlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği ve AK Parti'nin formülize ettiği 3Y Türkiye'nin gündeminde fon soruşturması üzerinden milletin psikolojisini bozan, hakkını el uzatanlara sert çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan geride bıraktığımız günlerde yaptığı açıklamayla. Yanlış yapanla vedalaşırız, bizim işimiz olmaz, bizi başkalarıyla karıştırmayın dedi. Ve bu süreci de yine gerekli yönetimsel kurul toplantılarını yaptıktan sonra çok kararlı talimatlar verdiği yönünde bilgiler de var. Milletin malına el uzatanla yol yürünmeyeceğinin mesajını en sert şekilde verdi. Belki de son yıllarda hiç bu kadar sert bir açıklamasını duymamıştık Türkiye'deki gündeme dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Arkadaşlarımız bir haber hazırlamışlar. Ekrana taşıyalım.
2: Yetimin hakkına el uzatana asla müsamaha göstermeyiz. O eli kırmakta asla tereddüt etmeyiz. Bu konuda da hiç kimsenin endişesi olmasın, tereddüdü olmasın.
3: Bir zamanlar bankalar battı. Milyarlarca liralık fatura milletin sırtına yükleniyor, kamu kaynakları tartışma konusu haline geliyordu.
2: Sizin bize bıraktığınız bu borcu biz ödedik. 23,5 milyar doları biz sıfırladık.
3: Siyaset sahnesine çıktığı ilk yıllardan itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dilinde 3 başlık vardı. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Üç kelime, tek formül. 3Y.
2: Yola çıkarken 3Y ile mücadele dedik. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Ve bunu başararak bugünlere geldik.
3: 3Y yalnızca bir seçim sloganı olarak kalmadı.
2: Biz bunun için varız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz.
3: Yolsuzluklar konusunda hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağını her defasında vurguluyordu.
2: Yola çıkarken ne dedik? 3Y ile mücadele dedik. Yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk. Ve biz bu mücadeleyi bugüne kadar başarıyla verdik. Süreç içerisinde varsa onların da üzerine gideriz. AK Parti yolsuzluklarla mücadele etme kararlılığıyla iş başına gelmiş, 12 yıl boyunca da bunu başarıyla sürdürmüştür. Samimi her iddiayı ciddiye alırız ve ciddi her iddianın üzerine kararlılıkla gideriz.
4: Yolsuzluk çirkindir. Yolsuzluk kul hakkı yemektir ve haramdır. Yolsuzluk yetimin hakkını yemektir ve aynı zamanda insanlık dışıdır.
3: Başkan Erdoğan iktidar yılları boyunca Türkiye'nin geçmişiyle bugününü karşılaştırırken hep bu üç başlığı dile getiriyordu.
2: İktidara yürürken ne demiştik? Milletimize şu sözümüz vardı. 3Y ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu.
3: Yıllar sonra bu kez tartışmaların adresi belediyelerdi. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla anılan belediye başkanları ve çalışanları hakkında tek tek yargı süreci başlatıldı.
4: Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine ulaşan savcılık makamı için kamu davası açmak bir tercih değil, yasal bir mecburiyettir.
3: Ve yıl 2026. Sahnede fonlar, borsa, piyasa hareketleri ve milyonlarca yatırımcıya dokunan bir soruşturma. 17 Eylül'den bu yana fon soruşturması Türkiye'nin gündeminde. 28 Eylül'de kabine masasına taşınan konu, 29 Eylül'de Başkan Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarını toplamasıyla değerlendirilmeye devam edildi.
4: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız.
2: Başkaları gibi hak

0: Kendileri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
1: Ve AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısı. Başkan Erdoğan'ın kürsüden hem duygulanarak hem de çok sert ve kararlı şekilde verdiği mesajlar Türkiye gündeminde yankılandı.
2: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin, dinlensin.
1: Başkan Erdoğan iç hesaplaşma yaptı. Fon soruşturması, partinin kuruluş ilkeleri ve teşkilat yapısı gündemindeydi. Harekatın taşıdığı sorumluluğa vurgu yaptı. Kişisel hataların davaya mal edilemeyeceğini söyledi. Parti içinde yanlış yapanlarla ise yolların ayrılacağını belirtti.
2: Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
1: Yıllar geçti. Krizlerin adı, tartışmaların adresi değişti. Ama verilen mesaj hiç değişmedi. Devletin malına el uzatanla, milletin hakkını yiyenle, yanlış yapanla yollar ayrıldı. Sorumlularsa adalet önünde hesap vermeye devam ediyor.
2: Bakın 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.
1: Çünkü bir devletin hazinesi, milletin emaneti. Ve o emanette bir çocuğun yetim hakkı da var.
2: Sizin her bir kuruşunuza, tüy bitmedik yetimin hakkına sahip çıkıyoruz. Sizin kaynaklarınızı yine sizin için kullandık ve kullanıyoruz.
3: Bu arada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı İBB Hayita mühendisi Yakup Öner savunma yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun yaklaşık 12 yıllık danışmanı da olan Öner, 50 milyon dolarlık bağış, maskeli rüşvet çarkını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş'in takip ettiğini ileri sürdü. İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini söyledi.
1: Ruhsat karşılığı istenen bağış maskesi altında milyonlarca dolarlık rüşvetler. El altından dönen para trafiği. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 57'si tutuklu 436 sanığın yargılandığı davanın 90. duruşmasında harita mühendisi tutuksuz sanık Yakup Öner'in savunması dikkat çekti. Öner talimatları Ekrem İmamoğlu'ndan aldığını, sistemde para işlerini Fatih Keleş'in takip ettiğini söyledi.
4: İhale süreçlerinde bazı firmalarla görüşmeler yapıldığını ve ihale bedeli üzerinden yaklaşık %7-10 oranında pay talep edildiğini öğrendim. Seçim döneminde belediye ile iş yapan bazı firmalardan kart, nakit veya benzeri taleplerde bulunulduğunu öğrendim. Para işlerinin takibinin Fatih Keleş tarafından yürütüldüğünü ve kimlerden ne miktarda para alındığını bilen kişinin de kendisi olduğunu anladım.
1: Öner, İmamoğlu'nun kendisine poşet içinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini de savundu. Yakup Öner içeride ve dışarıdaki sistem aktörlerini de anlattı. Belediye içinde Fatih Keleş, Ertan Yıldız ve Murat Ongun, sistemin dışarıdaki adamlarının ise Adem Soytekin ve Murat Gül İbrahimoğlu olduğunu iddia etti.

0: Yakup Öner 50 milyon dolarlık bağış görünümlü rüşvet tarifesini de deşifre etti.
1: Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu var. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve 58 kişi yolsuzluk iddiasıyla gözaltında. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Ali İbrahim Uğur, kameraman arkadaşımız Okan Can Sapkayalı ile hazırlar. Ali İbrahim günaydın, hoş geldin yayına. Seni dinliyoruz.
2: Teşekkürler Cansu Servacı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sabahın erken saatlerinde gün Mersin'de oldukça hareketli başladı. Çünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Mezitli ve Yenişehir Belediyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. İlçe belediyelerinden başlamak gerekirse kamu zararı söz konusu, yani yolsuzluk operasyonunun olduğunu altını çizmekte fayda var. Ve ilk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'ne kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı tespit edildi. Yine Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık bir kamu zararının tespit edildiğini söyleyebiliriz ki baktığımızda aslında yine Mezitli Belediye Başkanı sadece bu yolsuzluk operasyonlarıyla son zamanlarda gündeme gelmemişti. Yine bir medya kuruluşuna yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Akşam saat 10 sıralarında bir medya kuruluşuna silahlı saldırı düzenletmiş. Ardından da yine Yeni Parti il binasına yönelik birkaç saat sonra da yine o noktaya da silahlı saldırı düzenletmişti. Yani suç örgütünü yönetmeye yönelik de sicilinin olduğunu söylemekte fayda var. Diğer taraftan da tabii ki Mersin Büyükşehir Belediyesi, yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'de baktığımızda son yıllara birçok kez operasyon gerçekleştirildi. Yine PKK ile de gündeme gelmişti, hatırlayacaksınız. Ve 11 Mart 2026 tarihinde yine belediye yerleşkesinde bir operasyon gerçekleştirilmişti. 4 şirkete ait toplamda 314 ihale ve doğrudan temin dosyasına el konulmuştu ve dosyalar incelenmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderilmişti ve Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 14 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda 13 ihale ile 63 doğrudan temin dosyasında yolsuzluk tespit edilmişti ve baktığımızda buradaki kamu zararı ise yaklaşık 331 milyon lira. Tabii ki buradaki ihaleye katılan firmaların yöneticileri de yine sahipleri de yine ifade vermişlerdi. Onların da bazıları, özellikle de araç kiralama şirketlerinin oluşturulmuş o belgelerde kendi imzalarının, kendi kaşelerinin de olmadığını ifade etmişlerdi. Oradaki kaşe ve imzaların kendilerine ait olmadığını ifade etmişti. Şu anda operasyon süreci devam ediyor. Toplamda 59 kişi gözaltına alındı ve operasyonla ilgili de hem belediye binalarında hem de gözaltına alınan kişilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirilmeye devam ediyor. Gelişmeler oldukça bizler de sizleri bilgilendireceğimizi ifade edelim. Sözü Mersin'den tekrar size bırakalım. Cansın Elbacı.
1: Ali İbrahim, teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bu arada CHP'li belediye meclis üyesi Rutan Başkaya'nın Fethiye Belediyesi heyetiyle yaptığı Çin gezisi olaylı bitti. Heyetle birlikte Türkiye'ye dönmeyen Başkaya'nın Çin ziyaretinde otel odasında yanında 18 yaşından küçük bir kız çocuğu olduğu iddiası var. Bu iddiayla gözaltına alındığı da öğrenildi. Skandal olay sonrası tutuklandı Başkaya. CHP'den de ihraç edildi.
0: Çin ziyaretinde otel odasında 18 yaşından küçük kız çocuğuyla yakalandı, hapse girdi, CHP'den ihraç edildi. Fethiye Belediyesi heyeti Temmuz ayında bir program kapsamında Çin'e gitti. CHP'li belediye meclis üyesi Ruhtan Başkaya da heyetteydi. Ancak belediye temsilcileri Türkiye'ye döndü, Başkaya heyetle yurda gelmedi. Ruhtan Başkaya'nın kaybolduğu iddiaları gündeme geldi. Ancak gerçek başkaydı. Başkaya'nın 18 yaşından küçük kızla otel odasında yakalandığı iddiasıyla gözaltına alındığı ve Çin'de hapiste olduğu ortaya çıktı. Skandal olay sonrası Başkaya, CHP Muğla İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.
1: Bir diğer yanda da spor dünyası. Türk sporuna bomba gibi düşen hakem operasyonları ile ilgili yeni gelişmeler. Futbol Federasyonu ve savcılık karşı karşıya. TFF polisin video hakem odasındaki dijital materyalleri incelediğini duyuruyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise federasyonu yalanlıyor. Eleştiriler var. Federasyonda kim ne dedi? Tabii son durum ne diye soracağız. Muhabir arkadaşım Erşan Karaca hazır. Kameraman arkadaşım Zahmet Işık'la birlikte. Erşan günaydın. Kim ne söylüyor? Son durum ne?
3: Günaydınlar ve yayınlar diliyorum Cansin Elvacı. Geride bıraktığımız günlerdeki en önemli soruşturmalardan bir tanesiydi şüphesiz ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye basmış gibi aslında Türk futbolunu yakından ilgilendiren en önemli başlıklardan, en önemli konulardan bir tanesiydi. Biliyoruz ki Merkez Hakem Kurulu ve hakem atama süreçlerine ilişkin yürütülen dev bir operasyon vardı Cansin Elvacı ve bu operasyonla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada NHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve beraberindeki 6 kurul üyesi gözaltına alınmıştı geride bıraktığımız günler içerisinde. Peki hangi gelişmeler yaşandı? Soruşturmayı biliyoruz ki aslında oldukça büyük bir soruşturma ve 4 farklı ilde süregelen bir soruşturma olduğunu belirtelim sizlere. İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı ve dijital materyaller incelendi. Sonrasında ise mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri adli arama ve gözaltı işlemlerini tamamladığını belirtelim. Şüpheliler hakkında hazırlanan inceleme dosyalarında ağır ithamlar yer alıyor Cansın Elvacı. İlk ithamlardan bir tanesi, suçlamalardan bir tanesi resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve hakemler üzerinde mobbing yani sistematik baskı uygulanmak amacıyla bir suç aslında belgesi ortaya çıkarıldı. Suçlamalar bu yönde. Gözaltına alınan isimlerden bahsetmek istiyorum sizlere. Sonrasında ise dün neler yaşandı ve bugün neler yaşanacak operasyona dahil. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alınanlar arasında biliyoruz ki TFF MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK üyesi Sebahattin Şahin ve MHK üyesi Yunus Yıldırım, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk ile Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alınan isimler arasında. Bugün neler olacak ve yarın neler yaşanacak çok kısa bir şekilde sizlere bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki yapılan bir açıklama vardı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. MHK Başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır. Önemli bir detaylardan bir tanesi. Son olarak ise MHK soruşturmasında Başkan Ferhat Gündoğdu haricindekiler bugün ifadeleri alınacak ve 17 itibariyle başlanacağını ifade edelim. Başkan Ferhat Gündoğdu'nun ise ifadesi bugün alınacak. Tahminimiz öyle gösteriyor ki yarın ise sevkleri gerçekleştirilecek diyelim ve bu noktadan sözü stüdyomuza bırakalım.
1: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin sana da. Şimdi yakından takip ettiğimiz konulardan biri. İçeriden Meftun der ki bir görüntü geliyor Gazze'den. Ben de sizinle birlikte göreceğim. Tuğba canlı mı bu görüntü? Canlı görüntüler. Gazze'den gelen görüntüler. 100 Filistinli için toplu cenaze töreninin düzenlendiği bilgisi var elimizde. Meftun ne anlatayım ben bunun üzerine, ne söyleyeyim ben bunun üzerine, neyi tarif edeyim bunun üzerine. Yan yana yatan naaşlar, Filistin bayrakları üzerinde, kimisi çocuk, kimisi kadın, kimisi erkek. Gördüğümüz enkazlar, cemaat toplanmış, etraflarında tripod kurmuş, üzerlerine kameraları koymuş. Dünya medyası, meslektaşlarımız. Bu görüntüler onlar aracılığıyla tüm dünyaya yansıyor. Bugün itibariyle 7 Ekim'den bu yana söyleyebileceğimiz iyi bir şey ise cenazelerini defnedebiliyorlar toplu da olsa. Tabii geriye nasıl bir cenaze aldılar onu bilmiyoruz. Üzerlerine fotoğraf koyabiliyorlar mesela gördüğünüz gibi. Küçücük bir erkek çocuğunu görüyorum ben orada. İsmi yazıyor. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu dünyayı da herkes bir şekilde bunları izliyor. Yani sadece biz ekranları taşımıyoruz. Dünya medyasının takip ettiği bir durum. Geldikleri noktada cenazelerini kaldırabilen enkazların arasında Filistinliler var. Kimi birbirini tanıyor, kimi tanımıyor. Kimin öldüğü, kimin kaldığı meçhul. O enkazların altında çürüyüp giden onlarca beden var. Bir yandan da bugün toplu bir cenaze gerçekleşiyor. En az diye ifade edilen rakamlardaki 100 tane cansız beden yan yana dizilmiş.

0: durumda. Gerçekten yani hani görüntüyü anlatmak benim işim. Görüntüyü okuyup anlatabilirim size ama bu görüntüyü okuyup anlatmak, yani sadece haber olarak vermek, sadece 5M1K'nın bilgilerini size aktarmak maalesef doğru ya da yeterli olmuyor, öyle söyleyeyim. Mesleki etiğe ve ahlaka da uygun olduğunu düşünmüyorum. Her biriniz gibi biz de insanız. Benim de boğazım düğümleniyor şu an bu gördüklerim karşısında. Sadece bir çocuğun fotoğrafını gördük. Birçok bebeği gördük. Yardım alamayan, hayatını kaybeden. Orada insanlar oturmuşlar cenazelerine. Bir gösteri eşliğinde aslında bakıyorsunuz, diyoruz ya, cenazelerini kaldırabiliyorlar. Bu onlar için şu an bir şans. Bugüne kadar bunu yapamadılar çünkü. Hayatta kalanlar mı şanslı, gidenler mi şanslı diyoruz, onu da bilmiyoruz. Ama bugün bu bir gösteri eşliğinde yapılıyor. Yani bu söylediğimde yanlış anlaşılmasın ama evet, hepimiz dönüyoruz ve bunu izliyoruz. Orada cenazelerin etrafında kurulmuş kameraların etrafında insanlar acısını yaşamaya çalışıyor. Yanlış anlaşılmasın, evlerinin önünde falan değiller. Ev yok geriye. Hastanelerden almadılar bu cansız bedenleri. Vücut bütünlükleri sağlanmış bedenler değil bunlar. Hangi toprağa verecekler? Toplu mezarlara gömecekler yine bu insanları. Zaten her yer enkaz. Geriye kim kaldı, ne kaldı, onlardan ne kaldı bilmiyoruz. Bu insanlar aylardır, yıllardır haykırıyor, buradayız, görmüyor musunuz bizi diye. İşte 2 gün önce verdik. Batı Şeria'da Gazze'ye döndürülsün diye talimatlar veren liderlerine. Bugün gelinen bu noktada şu yerde yatan cansız bedenlerin hakkını, hukukunu tüm dünya göz kapatarak, ağız yumarak, kulak tıkayarak nasıl öder bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. Onlar bunları izleyemiyor tabii. Dünya paylaşıyor vesaire diye bilmiyorlar. Yani başları sağ olsun desek de bu paylaşımların yapıldığını da bilmiyorlar. Başları sağ olsun. En az diye ifade edilen rakamlardaki en azın yüzü şu an ekranda. Naaşları az sonra toprakla buluşacak. Mekanları cennet olsun. Bu sıcak görüntüleri de paylaştıktan sonra Amerikan güçleri 23 yıl sonra Irak'tan tamamen çekildiler. Kararı egemenlik günü ilan eden Iraklılar sokaklardaydı. Kutlama vardı. Detaylara bakalım.
1: ...23 yıllık işgal sona erdi. Iraklılar ABD'nin çekilişini böyle kutladı.
2: Evet, bu işgalci kuvvetlerin ayrılma günü, Irak'ın yabancı güçlerden kurtulma günü, egemenlik günü.
1: Washington öncülüğündeki uluslararası koalisyonun DEAŞ'la mücadele görevi tamamlandı. Bir dönem kapandı. Iraklılar ABD'nin çekilişini egemenlik günü ilan etti. Sokaklarda bayram havası vardı. Tarihi günde coşkunun adresi Bağdat'tı. Binlerce kişi caddeleri doldurdu. Hep bir ağızdan şarkılar söyledi. Başkentin semaları havai fişeklerle aydınlandı.
2: Tüm Irak'ı ve tüm silahlı gruplarımızı tebrik ederiz. İnşallah daha fazlasını başarmayı hedefliyoruz. Ve inşallah güçlü ve bütünleşmiş bir devlete doğru ilerliyoruz.
1: Bazı noktalarda ABD tarafından öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in posterleri açıldı. Basra'da da manzara aynıydı. Kutlama için konvoylar oluşturuldu.
0: Bu arada Trump'tan da konuya ilişkin bir açıklama geldi. Beyaz Saray'da dikkat çeken açıklamalardı bunlar. Son Amerikan güçlerinin Irak'tan çekildiğini başkan bizzat kendi ağzından da söyledi. İran savaşı hakkında da sert açıklamalar yaptı. Bugün söylemi bir farklıydı yani. Belki onları havaya uçururuz tehdidinde bulundu.
1: Irak'tan çekildiklerini duyurdu. İran'ı bombalayabiliriz dedi.
2: Belki onları havaya uçururuz. Bu kararı vermemiz gerekiyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Ulusal Hispanik Mirası Ayı etkinliğinde dış politika gündemini değerlendirdi. Önceliği Irak'a ayırdı. ABD birliklerinin çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. American forces are leaving Iraq.
2: Irak. Bugün son Amerikan güçlerinin

0: Bataklıktan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü. Ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün.
1: Trump, DAEŞ'ı bitirdik dedi. Bu bizim için bir zafer ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı'nı desteklediğini duyurdu.
0: Yani bugün tamamen yok edilmiş olan DAEŞ'e karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Irak için kesin bir zaferdir.
1: Trump daha sonra Oval Ofis'te konuştu. İran Savaşı'nı ele aldı. Saldırı ya da anlaşma arasında bir karar vereceğini söyledi.
0: Belki onları havaya uçururuz. Bu kararı vermemiz gerekiyor. Ya onları havaya uçururuz ya da anlaşma yaparız. Zamanı geliyor. Çok yakında bitecek.
2: Rusya savaşı nedeniyle her ay binlerce kişinin silah altına alındığı Ukrayna'da akıllara durgunluk veren bir firar yaşandı. İnternetten satın aldığı paramotorla Moldova'ya kaçan bir kişi sınır birliklerinin üzerinden uçarak kayıplara karıştı.
3: Zorunlu askerlikten böyle kaçtı. Paramotorla Moldova'ya uçtu. Görüntüler zorunlu askerlik yaşı 25'e düşürülen Ukrayna'da kayda geçti. 5. yılına giren Rusya savaşı nedeniyle her ay binlerce kişinin silah altına alındığı ülkede dikkat çeken bir firar olayı yaşandı. Zorunlu askerlikten kaçmak için sıra dışı bir yola başvuran Ukraynalı adam paramotorla Moldova'ya uçtu. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Ülkenin Vinnytsia bölgesinden sınırı geçerek Moldova'ya uçan firari Ukrayna'da yaklaşık 1 metre irtifaya çıktı. Ukrayna medyası sınır birliklerinin firar girişimini engellemeye çalıştığını yazdı. Güvenlik güçleri Moldova sınırından geçmeyi başaran kaçağı durdurmayı başaramazken firarinin akıbetine ilişkin henüz bir bilgi yok.
2: Almanya, Türkiye'den iş insanlarının vize süreçlerini kolaylaştıracak özel uygulamanın kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Türk iş insanlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor aslında bir nevi. Muhabir arkadaşım Fatih Yılmaz hazır, bizi bekliyor. Hoş geldin yayına. Nedir detaylar? Sadece iş insanlarını kapsayan bir düzenleme mi bu?
4: Evet, doğrudur Cansin Elvacı. Çok fazla şikayet edilen, zaman zaman Almanya'daki fuarlara Türk iş insanlarının ürünleri geliyor, işte satacakları tüm mallar geliyor ama iş insanlarının kendileri gelemiyordu, vize engeline takılıyordu. İşte bu önemli konuda nihayet Almanya bir adım atıyor. Kuzey Rhein-Westfalia Başbakanı Hendrik Wüst Türkiye'de bilindiği üzere 3 günlük bir ziyaret yapmıştı. O ziyarette gündeme gelen vize kolaylığının kapsamı genişletilecek. Buna göre Almanya'nın mevcut Business Fast Track denilen yani hızlı ticari vize uygulamasından daha fazla şirket yararlanabilecek. Şu an itibariyle yaklaşık 400 güvenli şirket yararlanıyordu ve yılda yaklaşık 10 bin başvuru yapılıyordu. Yeni düzenlemeyle DEİK üyesi şirketlerin çalışanları da Almanya ile somut iş bağlantılarının bulunması halinde hızlandırılmış bu süreçten faydalanabilecek. En dikkat çekici nokta şu, başvuru süresi güvenli şirketlerin çalışanlarından daha az belge istenecek ve başvuruların ideal koşullarda bir hafta içerisinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Bu da Türk iş insanları için güzel bir haber.
2: Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.

0: sonumun ağlayacağım. Düşündükçe
1: şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması bugün gerçekleşecek. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile arkadaşı Sultan Nurulu ise

0: yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle bugün hakim karşısında olacaklar. Tüm Türkiye'nin merak ettiği bir dava. Nasıl süreç nasıl işleyecek, nasıl sonuçlanacak bunlar da merak ediliyor. Ekiplerimiz de orada sabahın ilk saatlerinden itibaren haber nöbetlerine başladılar. Muhabir arkadaşım Kübra Tepeci hazır. Kübra hoş geldin yayına. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır da yanında. Konuyu zaten süreç boyunca yakından takip eden iki isimdiniz. Son detayları, bugün neler yaşanabilir? Tüm detayları aslında sizden dinleyelim Kübra.
1: Evet Cansın Eyvacı, az önce saat 9'da yaptığımız canlı yayınımızda evden canlı yayınımızı gerçekleştirmiştik. Şu anda ise Yalova Adliyesi'ne geldik. Bugün en önemli aslında noktalardan bir tanesi hiç şüphesiz ki tabii ki bu nokta olacak. Saatler 13.50 geçe duruşmanın başlaması bekleniyor. Saatler 2'ye doğru. Peki neler olacak? Burada son durum ne? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi yayınlar Kübra.
1: Evden de yayınımızı gerçekleştirmiştik. Şimdi adliyeye geldik. Buradaki hem basının da ilgisini görüyoruz. Bugün burada nasıl bir süreç aynı zamanda bizleri bekliyor olacak?
2: Şimdi benim dikkatimi çeken öncelikle burada Yalova Adliyesi belki de en yoğun olduğu günlerden birini yaşayacak. Gördüğümüz kadarıyla hem yerel medyadan ve ulusal medyadan birçok arkadaşımız da bu önemli duruşmayı takip etmeye gelmiş gördüğümüz kadarıyla ve saatler öncesinden. Şimdi bugün neler yaşanacak? Biraz ondan bahsedelim istersen. Tabii ki normal prosedürler gereğince Tuğyan burada cezaevinden getirildikten sonra duruşmada önce tabii ki de sanıklarla ilgili kimlik tespiti yapılacak. Tuğyan'a lehinde ve aleyhinde olabilecek bütün haklar da sunulacak tabii ki. Bu prosedür uygulandıktan sonra tabii ki tanık olarak dinlenecek isimlerle ilgili de bir kimlik tespiti yapılacak. Bugün bir karar çıkması beklenmiyor tabii ki. Ancak gerek mağdur sıfatıyla, müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan isimler gerekse Tuğyan'ın avukatı dosyada eksik gördüklerini değerlendirdikleri noktaların tamamlanması için talepte bulunabilir. Savcılık makamının iddiası, mütalasının okunması, bunun dışında yine mahkeme başkanının dosya ile ilgili giderilmesi istenilen talepler ya da kendi takdiriyle şu hususların tamamlanması tarzında yeni talepler olabilir. Yani duruşma önümüzdeki bir tarihe ertelenecek büyük ihtimalle. Peki burası Yalova Adliyesi'nde Tuğyan nereden getirilecek? Tabii kolluk kuvvetleri, jandarma ekipleriyle cezaevi aracıyla geldiğinde bu kapıdan mı giriş yapacak yoksa başka bir noktadan mı duruşma salonuna sokulacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tabii bugün gözler Tuğyan'a çevrilmiş durumda. Çünkü tutuklandıktan sonra birçok yine suçlamalar, iddialar kendisiyle ilgili gündeme geldi. Tutuklanmadan önce de annesinin ölümüyle ilgili olarak kiralık katil tutma iddiasından aralarında geçen o sert konuşmalar, hakaretvari konuşmalar, ses kayıtları vesaire, bunlar biriken bir dosya silsilesi halinde geldi. En son yine nişanlısı Kervan'ın bazı ifadeleri vardı. Kendisinin 85 kilo olduğunu, Tuğyan'ın kendisini taşıdığına göre annesini de camdan aşağı atmış olabileceği iddiasında da bulunmuştu. Yani bugün Tuğyan Sultan'ın iddialarına, diğer tanıkların iddialarına,
1: hatta iddialarında bunun bir cinayet olmadığını söylemişti. Bir kaza olduğunu söylemişti. Daha sonra aslında zaten onun ifadesini değiştirmesiyle birlikte iyice oklar Tuğyan'a çevrilmişti.
2: Çünkü neden? Tuğyan ve Sultan ikisi hem olay günü, olay saatinde beraberlerdi. Akabinde de yine olaydan sonra yine Sultan'ın Tuğyan'la beraber bir arkadaşlığı vardı. Şu anda Tuğyan'ın yanında Sultan'la ilgili olarak da hali hazırda bir yalan tanıklıktan yargılandığını da belirtelim. 4 yıla kadar sanırım bir cezalandırma isteniyor. Bugün Tuğyan bilirkişi heyetinin raporuna, hakkında iddia edilen o ses kayıtlarına, onun dışında yine Sultan'ın iddialarına, o Kervan'ın eski nişanlısı Kervan'ın iddialarına ne cevap verecek? Yani bugün duruşma salonuna girdikten sonra hem televizyon başındakilerin, hem basın mensuplarının, hem duruşmaya katılanların, oradaki bütün heyetin, herkesin gözü kulağı Tuğyan'da olacak. Çünkü çok ciddi suçlamalar var. Annesini öldürmekle itham ediliyor. Şu anda bu artık pencereden düşme olarak ilk etapta gelen ihbar bir müddet sonra bir cinayet iddiasına dönüştü. Bu cinayet iddiasının da kendisi üzerine atılı suçlarla ilgili vereceği cevaplar çok önemli. Biz de merak ediyoruz.

0: annesini tuzağa çekmek için kullandığı iddiaları var. Yani dosyada bu zamana kadar birçok dosyayı takip ettik. Baş şüpheli olarak görülen Tuğyan'la ilgili olarak çok ciddi iddialar var. Tuğyan da ilk ifadelerinde böyle bir suçlamayı kabul etmediğini söylemişti. Ancak toplanılan deliller, bilirkişi o seslerin analiz edilmesi, temizlenmesi, TÜBİTAK'a gönderilen sesler, mimari mühendislik açısından Güllü'nün düştüğü açının yine bir cinayete, bir itmeyle neden olacağı
1: bir ses kaydı evet ortaya çıkmıştı. Evet. Hadi görüşürüz diyordu yapılan analizlerde de. O ses kaydı da mesela bakalım ona ne cevap verecek?
0: Kesinlikle. Akabinde yine geçmişe dönük baktığımızda birçok annesiyle ilgili olarak o hoş olmayan mesajlaşmalar vardı. Hakaretler vesaire. Bunlar tamamen birikti. Tabii bugün en zor noktalardan belki de işi en zor olan bir isim var. Tuğyan'ın abisi. Evet. Tuğberk bir tarafta annesini kaybetmiş ve diğer tarafta ise annesinin katil zanlısı olarak sanık sandalyesine oturan kardeşi olacak. Tuğyan, Tuğberk ile Tuğyan arasında bir diyalog olacak mı? Nasıl bir diyalog geçecek? Tuğberk neler söyleyecek? Bir kardeş için en zor anlardan birisi olacak muhtemelen takdir edersin. Biz de duruşmayı takip ediyoruz. İzleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz Kübra.
1: Çok teşekkürler Ramazan Almaşehir'e. Teşekkür ederim paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı. Öğleden sonra duruşmanın başlaması bekleniyor. Dediğimiz gibi bizler de duruşmayı takip ediyor olacağız. Gelişmeler, detayları oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: İstanbul Avcılar'da 9 yıl önce kaybolan Oğuzhan Tekin'den yıllardır haber alınamıyordu. Ailesi ondan bir haber aldı. Maalesef acı bir haberdi bu. Genç adamı kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeninin bulunduğu, sonrasında da kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Tekin ailesi evlatlarını ölüme götüren nedeni arıyor.

0: Ben çocuğum niye 10 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında yatsın?
1: 9 yıl her yerde aradığı oğlu kimsesizler mezarlığında çıktı.
0: Eğer oğlumuz 9-10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok.
1: 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 2017'de Avcılar'daki evinden çıktı, bir daha eve dönmedi. Aile kayıp ihbarında bulundu ama hiçbir iz bulunamadı. Gerçek 9 yıl sonra ortaya çıktı.
0: İhbarda bulunmamıza rağmen gitmediğimiz yer kalmadı zaten. Yani gitmediğimiz yer kalmadı. Bütün kamera görüntülerini talep ettim ama hiçbir şekilde hiçbir yere ulaşamadım.
2: Bize sistemde ihbarımız olmasına rağmen en ufak bir haber bile verilmiyor. Bu haberin bize neden verilmiyor ve neden kimsesiz bir şekilde onu defnediyorlar?
1: Yıllar sonra DNA için baba ve kardeşten alınan örnekler mezardan alınan örnekle uyumlu çıktı.
2: 2017'de bu ceset bizim elimizde geçseydi biz de ona göre kendi işlerimizi hallederdik. Ona göre kendimiz defnederdik. Çünkü o kimsesiz değil. Onun bir ailesi var. Her zaman da vardı zaten.
1: Genç kaybolduktan günler sonra bulunmuş, kimliği belirlenemeyince kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
0: 12 gün sonra bulunmuş. Tıpta da bekletiliyor. Ve ondan sonra kaldırılıyor, kimsesizler mezarlığına defnediliyor.
1: Acılı aile için asıl mücadele şimdi başlıyor. Çünkü ölümün üzerindeki sır perdesi aralanmış değil.
0: Otopsi raporunda da hiçbir şey, ölüm sebebi belli değil. Yani neden belli değil, ölüm sebebi neden belli değil? İntihar mı? İşte efendime söyleyeyim, başkası tarafından itildi mi? Tekrar otopsi raporu istiyorum.
3: Kars'ta bir günlük erkek bebeğin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında anne ile anneanne tutuklu. Detayları öğreneceğiz. Muhabir arkadaşım Yüksel Akalan hazır, bizi bekliyor. Yüksel, nedir elindeki bilgiler bu korkunç konuya ilişkin?
4: Evet Cansu Yanvacı, Kars'ta yaşanan vahşetle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Öncelikle şunu belirtelim, geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki anne rahatsızlandıktan sonra Kars Sarakhane Devlet Hastanesi'ne getirildi ve hemen arkamızda görmüş olduğunuz hastanede bir doğum gerçekleşti ve dünyaya bir erkek evlat getirdi. Ardından hastanedeki tüm testler yapıldıktan sonra anne ve bebek taburcu edildi. Daha sonrasında anne ve bebek eve geçtikten sonra sağlık çalışanları bebeğin topuk kanında bir sorun olduğunu belirledi. Ardından anneyi aradılar ve bebekle birlikte yeniden hastaneye gelmeleri konusunda bir ricada bulundular. Ancak annenin vermiş

0: olduğu cevap karşısında tabii sağlık çalışanları da şok oldu. Annenin sağlık çalışanlarına bebeğin öldüğünü ve kendilerinin defnettiği konusunda bilgi verdiğini paylaşalım tabii. Bu bilginin ardından sağlık çalışanları yaşananlardan şüphelendi ve emniyet güçlerine haber verdi. Ardından jandarma suç araştırma timleri devreye girdi ve Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma başlatıldı. Bir günlük erkek bebeğin neden öldüğüne ilişkin ya da ölümünün neden hastaneye bilgi verilmediği konusunda detaylı bir araştırma yapıldı. Anneanne ve dede gözaltına alındı. Onların ifadesi alınırken bir taraftan da tabii ki jandarma suç araştırma timleri de anne ve bebeğin taburcu olduktan sonraki süreçte yaşananları adeta adım adım takip etti ve anne ile anneannenin bir günlük erkek bebeği kent merkezinde Karadağ Mezarlığı bulunuyor. Karadağ Mezarlığı'na yakın bir noktadaki metruk binada ağzına peçete konularak, nefessiz bırakılarak öldürdükten sonra Karadağ Mezarlığı'na defnettiğini, o noktada bir çukur açarak oraya gömdüklerini tespit etti. Tabii tüm bunların tespit edilmesinin ardından mezar açıldı. Bir günlük bebeğin cansız bedeninde yapılan ilk incelemelerde ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Daha sonrasında anneanne ve dede gözaltına alınmıştı ve mahkemeye sevk edildiler. Anne ve anneanne tutuklanırken dede ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtelim. Tabii şu an itibariyle soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor. Bu vahşetin yaşanmasında başka birilerinin de yine dahli var mı yok mu konusunda da cesat ekiplerinin detaylı bir şekilde soruşturması sürüyor. Diğer bir taraftan da yine ne yazık ki bir günlük bebeğin cansız bedeninde kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması için de yine otopsi çalışmalarının yapıldığını belirtelim. Toparlayacak olursa Kars'ta akıl almaz vahşette bir günlük erkek bebeğin anne ve anneannesi tarafından ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturma kapsamında ise anne ve anneanne tutuklanırken dede ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cansın Alvacı.
1: Yüksel, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Bu haberle süremiz doldu. Bu korkunç haberle. Fark abicim, teşekkür ediyorum.
2: Ben
1: ağzınıza
2: teşekkür
1: sağlık. İyi bir gün diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Haberin radyosu, A Haber Radyo.
4: Reklam. Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
3: taşır. Toyota. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve Mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Bir reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: İçişleri Bakanlığı'ndan motosikletlere sıkı denetim geliyor. 500 bin ila 1 milyon arasındaki kayıtsız motokurye mercek altına alınacak.
9: Kimi trafikten kaçmak için, kimi yakıttan tasarruf etmek için motosiklete yöneldi. Sayılar arttıkça kazalar da tırmandı. Öyle ki trafikteki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı olur hale geldi. Hal böyle olunca İçişleri Bakanlığı can kayıplarını önlemek için harekete geçti.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2020-25 döneminde motorlu taşıt sayısının %39, motosiklet sayısının ise %103 arttığına dikkat çekti. Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz dedi. Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla 2026-27 motosiklet denetimleri eylem planı 26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye girdi. Bakan Çiftçi bu planın kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti. Çiftçi plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi. Sürücülerin güvenliği için etkin, sürekli ve yoğun denetimler gerçekleştirdiklerini vurgulayan çiftçi, milletimizin içi rahat olsun, güvenli bir trafik için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Yollarımız uzun süredir bu şekilde devam ediyor. Kazıyorlar ve sürekli olarak geri kapatıyorlar, sonra bir daha açıyorlar.
8: Toz, çamur. Altyapı bitti ama asfalt gelmedi. İstanbul Esenler'de yol çalışması çileye döndü.
11: Buradan geçtiğim mayın tarlasına döndük burada efendim. Görüyorsunuz 4 aydır 5 aydır halimiz böyle.
12: Görüyorsunuz halimizi. Trişanız, mağduruz.
10: İçerisi hep toz, çamur. Yani bilmiyorum nasıl olacak. Ben bir aydır bu bölgeye gidip geliyorum. Bir aydır bu bölge bu halde.
13: Şu anda offroad veya bir arazide olduğumu düşünebilirsiniz. Ancak ne offroad'dayız ne de arazide yürüyüşe çıktık. Şu anda İstanbul Esenler Tuna Caddesi'ndeyiz.
10: Dükkanım sürekli bir çamur ve pislik içinde. Ve işlerimiz yarı yarıya düştü şu an.
8: İddiaya göre İSKİ tarafından birkaç ay önce başlatılan altyapı çalışması mahallelinin çilesi oldu.
14: Burada bir 10-15 tane arabanın zaten tamponu kırıldı. Kime telefon açtıksa bir çare bulamadık buna. Yani dükkanlarımız çamur içinde. Gelen müşteri gelmiyor.
15: Herhangi bir yağmur yağmıyor.

0: dışında yollarda çöküş de oluyor. Ayakkabılar, terlikler, üstler komple mahvoluyor.
1: Burası da bir kuru yemişçi dükkanı. Normalde kuru yemişçilerin önünden geçerken kapıda çerezleri görüyorduk. Ancak şimdi baktığımızda ise çerezlerin olması gerektiği yerde ise toz toprak hakim.
2: Kaldırma da yenilecekler sözde. En az 5-6 ay daha böyle giderse millet esnafları perişan. Yandaki bakkaldan su alıyoruz. Suyun üstü çamur içinde.
3: Mahalle sakinleri asfalt çalışmasının bir an önce tamamlanmasını istiyor.
4: Arabalar geçemiyor zaten bu yoldan dolayı. Hepsi birbirine çakışıyorlar. Bak görüyor musun hemen?
1: Esnaf da vatandaş da bitmeyen yol çalışmasından oldukça şikayetçi. Esnaf gün içinde dükkanı defalarca temizliyor. Hatta çözüm olarak dükkan içine karton bile serdi ama bir fayda etmiyor.
5: Yetkililerden bunun çözmesini en kısa zamanda bekliyoruz.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: İyi sabahlar sevgili izleyenler. Bugün 1 Ekim Perşembe. Artık yeni ayın ilk günündeyiz. Ajans bugün de sıcak başlıklarla karşınızdayız. Gündem bir hayli yoğun ve arkadaşlarımız da canlı yayın noktalarında bizi bekliyorlar. Hemen dönelim, kim nerede bizi bekliyor? Şarkıcı Gültut'un ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Arkadaşı Sultan Nur Ulu'ysa yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak. Davaya ilişkin son durumu Kübra Tepeci aktaracak birazdan. Diğer tarafta Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında itirafçı olan harita mühendisi Yakup Öner'in çarpıcı ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde neler anlattı, Erşan Karaca İstanbul'dan ayrıntıları paylaşacak birazdan. Ve fon soruşturması. Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar var. Tera Portföy'den 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi tutuklandı. Daha fazla detay için İstanbul'dan Mustafa Kadir Mercan karşımızda. İlk tür Eurofighter pilotları İngiltere'de eğitime başladı. Eurofighter'da süreç nasıl işleyecek? Son durumu İngiltere'den Alparslan Düven anlatacak ve bültenimiz başlıyor. Sevgili izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kayseri'de bulunan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. Biz de hemen o noktaya gideceğiz. A Haber muhabiri Yağmur Aksu detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen sözü sana bırakalım Yağmur.
1: Merve Özkan, 1926'da ilk uçak fabrikası Kayseri'de kuruldu ve bugün de aslında 100. yılı geride bıraktı. 100. yıl olma sebebiyle Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kayseri'de gerçekleştirdi. Çok önemli bir konu başlıkları da var elbette. Çok önemli konulara da değinildi. Tabii savunma sanayiden Irak'tan Doğu Akdeniz'e kadar birçok önemli başlık kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii ilk olarak Mekke Savunma İttifakı gündeme geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanları'nın 25 Eylül'de Riyad'da bir araya geldiğini açıklandı. Toplantıda 3 ülke arasındaki askeri işbirliğinin geliştirilmesi, koordinasyonun artırılması, kabiliyetlerin ortak şekilde kullanılması ve kolektif savunmanın güçlendirilmesi ele alındı. Tabii Irak başlığındaysa Merkezi Irak Hükümeti'nin Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımların memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bununla birlikte 2015 yılından bu yana DAEŞ'le mücadele kapsamında kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin belirlenen takvim doğrultusunda kademeli olarak Irak makamlarına teslim edilmesi kararlaştırıldı. Türkiye'nin Irak'a askeri eğitim, terörle mücadele ve savunma sanayi alanlarında destek vermeye devam edeceği de vurgulandı. Tabii şu anda bulunduğumuz yer 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün ana merkezi. Burası çok önemli bir merkez aynı zamanda. Tabii toplantıda da önemli başlıklar kapsamında 100. yılında da bu konulara değinildi. Toplantının bir diğer önemli başlığı Kıbrıs ve Doğu Akdeniz oldu. Milli Savunma Bakanlığı GKRY'de düzenlenen askeri geçit töreninin yakından takip edildiğini, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin silahlanma faaliyetleriyle 3. ülkelerle geliştirdiği askeri işbirliklerinin adadaki dengeleri olumsuz etkilediğini açıkladı. Tabii bir diğer başlığa hemen geçelim. Yunanistan'la GKRY arasındaki denizaltı elektrik kablosu projesine ilişkinde net mesaj verildi. Bakanlık, Türkiye'nin kıta sahanlığında yapılacak her türlü kablo ve boru döşeme faaliyetinin önceden Türkiye ile koordine edilmesi gerektiğini belirtti.

0: ve izinsiz hiçbir faaliyeti izin verilmeyeceğini vurguladı. Tabi bir başlığımız Mescid-i Aksa başlığındaysa baskınların reddedildiği açıklandı. İsrail'in saldırılarının devam ettiği belirtilirken uluslararası topluma caydırıcı tedbirler alınması çağrısı da yinelendi. Tabi hudut güvenliğinde de son rakamlar paylaşıldı. Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 712 kişi yakalandı. Bunlardan birinin terör örgütü mensubu olduğu da açıklandı. Savunma sanayi ve hava gücü açısından dikkat çeken başlıklardan biri de Birleşik Krallık'tan 130J tedariki oldu. Türkiye'nin 12 adet C-130J uçağı için anlaşma imzaladı. İlk iki uçağın Aralık ayında teslim alınmasının planlandığını açıkladılar. Personel eğitimlerinin de ABD ve Birleşik Krallık'ta sürdüğü bildirildi. Tabii son olarak da Hürkuş 2'nin kabul faaliyetinin gerçekleştirildiği ve MK'nin tarafından Azak harp başlığı teslimatının yapıldığı da duyuruldu. Tabii çok önemli başlıklar da bu kamuoyuyla paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı bugün Kayseri'de gerçekleşti. Tabii önemli konulara değinildi. Bu süreçle aslında ilk iki C-130J uçağının Aralık ayında teslim alınması hedeflendiğine dairdi. Bu süreçte eş zaman olarak 6 teknisyenin eğitimi ABD'de, 29 bakım personelinin de eğitimi ise Birleşik Krallık'ta sürdürüldüğünü ifade etmiş olalım bizler de. Tabii bir yandan da önemli başlıklar şu doğrultusunda.
1: Faaliyetinin gerçekleştirildiği açıklandı.
0: Tabii
1: aslında savunma sanayi ve hava kuvvetlerinin ihtiyaçları kapsamında Birleşik Krallık'tan C-130J uçaklarının tedarik süreci de gündeme geldi. Tabii bunlar çok önemli
0: başlıklardan birisi elbette.
1: Bir yandan Mescid-i Aksa
0: baskını reddediyoruz gibi çağrılar yapıldı. Türkiye kimse karşısını alamaz. Türkiye bu konuda sert bir bariyer çeker gibi net mesajlar verildi. Tabii toplantıda böyle kararlar alındı. İleriki süreçlerde de somutlaştırılan konularla ilgili de açıklamalar yapılacak denildi diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
2: Yağmur Aksu'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısına dair ayrıntıları dinledik kendisinden. Şimdi de Ankara'ya uzanacağız. Önemli bir operasyon haberi paylaşacağız. 15 ilde nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı sevgili izleyenler. Hemen ayrıntıları öğrenelim biz de. Şener Çetin detayları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız. Söz sende Şener.
3: Evet, suça geçit verilmiyor, suçlulara da göz açtırılmıyor. Yeni bir operasyon var 15 ilde, özellikle nitelikli dolandırıcılık şebekesine yönelik gerçekleştirildi o operasyon. Ve vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 kişi yakalandı. Bu kişilerden de 174'ü tutuklandı. 54'ü hakkında adli kontrol kararı verildi ve işlemlerinin de sürdüğünün devam ettiğini söyleyelim. Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesap işlemlerinde 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi olduğunun belirlendiğini söylemek mümkün. Özellikle Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde ve ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirildi bu operasyon 15 ilde. Peki şüpheliler neyle suçlanıyor? Hemen onun hakkında da bilgi verelim. Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları veriyorlardı. Yüksek kazanç vaadiyle yine kendilerini kamu görevlisi veya banka görevlisi olarak tanıtıyorlardı. Kendilerini internet iletişim firması temsilcisi olarak tanıtıyorlardı ve bu kapsamda da sahte bilgilerle birlikte vatandaşları dolandırmaya yeltendiler. Ama emniyetin, ekiplerin pençesinden kurtulamadılar. Bu kapsamda az önce de ifade ettiğimiz gibi 15 ilde nitelikli dolandırıcılık şebekesine bir operasyon düzenlendi. Vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen şüphelilerden 244'ü yakalandı, 174'ü tutuklandı. İşlemlerinin de devam ettiğini söylemek mümkün. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da ayrıca şuna net bir vurgu yapıldı. Vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz denildi diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Şener Çetin, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Oldukça büyük çaplı bir operasyondan söz ediyoruz sevgili izleyenler. Ayrıntıları da öğrenmiş olduk. Ve gelelim fon soruşturmasına. Efendim, fon soruşturmasında kritik eşik aşılıyor artık. Bir

0: tarafta soruşturmanın adli ayağı genişliyor. Diğer tarafta yeni tutuklamalar geliyor. Biz de bakacağız şimdi son tutuklamalara. Diğer tarafta yüz binlerce yatırımcının gözü birikimlerinin nasıl ve ne zaman iade edileceğine çevrilmiş durumda. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özer'le Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de tutuklanmasıyla soruşturmadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Ancak dosyanın artık yalnızca bir soruşturma boyutu yok. Devlet yatırımcıların zararlarının giderilmesi için de yeni bir mekanizma kuruyor. TMSF bünyesinde her bir fon için ayrı isteğe bağlı iade hesapları açılıyor. Haksız kazanç elde edenlerin gönüllü olarak iade edeceği paralar da doğrudan ilgili fonun tasfiye mal varlıklarına aktarılacak ve yatırımcılara yapılacak ödemelerde kullanılacak. Daha da önemlisi, soruşturma kapsamında el konulan işte villalar var, lüks araçlar var, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin de yine hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılması planlanıyor efendim. Şimdi bakalım hemen son tutuklamalara. Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama var dedik. İkisini zaten saymıştık. Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, diğeri ise Tera Yatırım CEO'su Emir Müdür Sarp Yener. Yanı sıra Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş, İbrahim Halil Rat, Fatma Gül Lafçı hakkında da adli kontrol kararı var. Ama şöyle bir bilançoya baktığımızda şu an için fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı 61'e yükselmiş durumda. Detayları paylaşacağız sevgili izleyenler. Şimdi bu yeni gelişmelerin ayrıntılarını alalım biz de. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i daha tutuklandı dedik. Böylece fon soruşturmasındaki tutuklu sayısı da 61 oldu. Şimdi SPK'dan da önemli açıklamalar vardı. Hemen bir gidelim biz de. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bizi bekleyen arkadaşımız, bu konuya dair en son gelişmeleri aktaracak şimdi bize. Kadir'den dinleyelim, üzerine yine konuşacağımız başlıklar olacak. Kadir, söz sende.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen fon soruşturması kapsamında son dalga operasyon dün sabah saatleri itibariyle yapılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gülök resmi sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşmıştı. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı var, gözaltına alınan şüpheliler var. Onun haricinde firari olan isimler var. Onların da yakalama çalışmaları halen daha devam ediyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturma kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiğini söylemek mümkün ve gözaltına alınan kişiler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlandıkça İstanbul Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılıyor. Dün Adalet Sarayı'na sevk işlemleri yapılan kişilerden Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, yine Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer tutuklanan isimler ise Volkan Bekçi, Hasan Dört Kardeş, İbrahim Halil Rat tutuklanarak cezaevine gönderildi ve böylece dosyada tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Öte yandan yine gözaltında bulunan kişilerden 12 kişi daha bugün İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Yaklaşık bir saat sonra da savcı huzurunda bir ifade verecekler ve ifadeleri doğrultusunda, savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Peki kimler geldi bugün? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil, Tuğba Hicran, Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin, Adem Karatepe şu anca İstanbul Adalet Sarayı'na sevki yapılan kişiler. Biraz sonra da yine savcı huzurunda bir ifade verecekler ve ifadeleri kapsamında savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk işlemleri yapılacak. Öte yandan SPK'dan da geçtiğimiz saat itibariyle bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu şekilde: 6362 sayılı sermaye piyasa kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirildiği katılma payı satışları sonucunda faiz kazanç elde edenlerden kendi isteğiyle bu kazancı ilgili fona iade etmek için isteyenlerin söz konusu taleplerinin karşılanabilmesi için her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına isteğe bağlı iade hesapları açılmıştır denildi. İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılmayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen iki farklı bankada hesaplar açılmıştır denildi. SPK'dan yapılan açıklamada söylemiş olduğumuz gibi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde

0: iki ifade işlemleri tamamlanan gözaltında bulunan kişiler peyderpey İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilmeye, sevk edilmeye devam ediyor. Bugün sevk işlemleri yapıldı. Yine öğleden sonra bazı sevklerin daha yapılması bekleniyor. Öte yandan yine yarın sevk işlemleri yapılacak. Yani oradaki işlemler bittikçe buradaki sevkler de devam edecek diyelim. İfadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Türkay.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir Mercan. Çok sağ ol paylaştığın bilgiler için. Şimdi Kadir de altını çizdi sevgili izleyenler. Fon soruşturmasında gözler yatırımcının parasının akıbetine çevrilmiş durumda. Az evvel de arkadaşımızın da söylediği gibi TMSF tasfiye kapsamındaki her fon için ayrı isteğe bağlı iade hesabı açtı. Haksız kazanç elde edenler bu hesaplara gönüllü olarak ödeme yapabilecek. Soruşturma kapsamında yine el konulan villalardan bahsettik. Lüks araçlar, arsalar ve benzeri işte banka hesaplarındaki varlıklar da hak sahiplerinin alacaklarının karşılanmasında kullanılacak. SPK'dan kritik karar geldi. Tasfiye kapsamındaki bazı fonlarda da nihai tasfiye süreci beklenmeden ara ödeme yapılacak. İlk etapta mutabakatı tamamlanan yatırımcıların ödemeleri üzerinden işte iki tane banka üzerinden gerçekleşecek. Ödemeyle esas tutarsa merkezi kayıt kuruluşu kayıtlarındaki net yatırım tutarı üzerinden hesaplanacak. Şimdi bir atılan son adımlara bakalım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önemli açıklamaları vardı sevgili izleyenler. Kurumlar eş güdüm içinde somut adım atıyor. Haksız kazançların iadesi için hesaplar açıldı. Devlet Denetleme Kurulu çalışmalara başladı. Dezenformasyona itibar edilmemeli uyarısında bulundu. Yatırımcının hakları korunacak, ekonomimiz sağlam, risk bulunmamaktadır açıklamalarını yaptı. Şimdi biz bu konuyu daha da detaylandıracağız. Kübra Bal bizi bekliyor. Fon koordinasyonu toplantısının ikinci toplantısı belli oldu. Şimdi detayları alacağız. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bizim özet olarak paylaştığımız o cümlelerinin daha da detaylarını aktaracak arkadaşımız Kübra. Hemen sözü sana bırakayım.
2: Evet, Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle bir eşgüdüm toplantısı yapmıştı hatırlayacak olursanız ve bu toplantıda da bir kurul oluşturulmasına karar verilmişti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında. Fon Koordinasyon Kurulu işte bu kurul toplantısını, ikinci toplantısını yarın gerçekleştiriyor olacak. Sabah saatlerinde gerçekleşecek toplantı. Tabii kurul özellikle tasfiye sürecinde yatırımcıların hem meşru haklarını hem de kamu yararını gözeterek hızlı etkin bir şekilde işlemlerini gerçekleştirecek. Genel koordinasyonu sağlıyor olacak. Tabii bu kapsamda yol haritasının belirlendiği de açıklandı aslında. Kurulda yol haritası belirlendi. Özellikle ilgili kurumlar somut adımlarını kendi görev alanlarında atıyorlar ve TMSF bünyesinde aslında haksız kazanç iadesine yönelik de aslında sorunlu hesaplar için özel hesaplar açılıyor. Bu çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da BDDK ve SPK'dan da açıklamalar, önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adli süreçler etkin bir şekilde yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da görevlendirilmişti. Bu kapsamda çalışmalar da başladı. Kurumlarımız kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir denildi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından ve sürecin her aşaması hukuk kuralları içerisinde vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir. Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Kübra Bal çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim son gelişmeler böyleydi. Devam edelim şimdi yine yurttan haberlerle. Şimdi Arnavutköy Yeniköy sahilinde insansız hava aracına ait olduğu değerlendirilen ve içerisinde yakıt bulunduğu belirtilen parçalar sualtı savunma ekiplerince kontrollü olarak patlatıldı. O patlatma anları da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şimdi taşıyalım ekranı.
3: Kıyıya vuran şüpheli parçalar için kırmızı alarm verildi. İstanbul Yeniköy sahilinde insansız hava aracına ait olduğu tahmin edilen şüpheli parçalar bulundu. Jandarma ekipleri sahile emniyet şeridiyle güvenlik çemberini aldı. Parçaların yakıt yüklü olduğu görüldü. Bölgeye sualtı savunma ekibi sevk edildi. İş makinesiyle açılan derin çukura yerleştirilen şüpheli parçalar kontrollü olarak patlatıldı.

0: yayıldı. İmha anı ve patlamanın şiddetiyle metrelerce yükselen kum bulutu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
1: Efendim, şimdi ekranlarınıza getirdiğimiz bu görüntüler İstanbul Avcılar'da kayda geçti. Şimdi yakınlaştırılan bu görüntülerde aslında olan ne biliyor musunuz? Bastı rögar kapağının açılması sonucu yaşlı kadın 2 metre derinlikteki kanalizasyona düştü. O anlarda güvenlik kamerasını işte böyle yansıttı.
2: Rögar kapağı açılınca yaşlı kadın kanalizasyona düştü. Akıl almaz olay Avcılar'da kayda geçti. 76 yaşındaki kadın ellerinde poşette evine doğru yürüyordu. Bu sırada bastığı rögar kapağı aniden açılınca yaşlı kadın kanalizasyona düştü. Yardımına yoldan geçenler koştu. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kanalizasyondan çıkarılan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 76 yaşındaki kadın hastanede tedaviye alınırken rögar çevresi şeritte kapatıldı.
1: Evet, oldukça çarpıcı bir görüntüydü sevgili izleyenler. Şimdi Mehmetçik Beylik tabancası olarak SAR-9 METECE kullanmaya başlayacak. Sarsılmaz tarafından üretilen yeni nesil yerli görev tabancası 30 bin atışlık görev ömrü sunuyor.
3: Yerli tabanca geliştirme projesiyle başlayan yolculuk SAR-9 METECE ile yeni nesil yerli görev tabancasına dönüştü.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yerli ve milli silah dönemi yepyeni bir boyuta taşınıyor. Göreve yeni başlayacak subay ve astsubayların beylik tabancası artık tamamen yerli üretim olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde başlatılan özgün yerli tabanca geliştirme projesi meyvesini verdi. Türkiye'nin köklü savunma sanayi kuruluşu Sarsılmaz tarafından tasarlanan yeni nesil görev tabancası SAR-9 METECE, Mehmetçiğin yeni yol arkadaşı seçildi. Peki SAR-9 METECE hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Tamamen askeri ihtiyaçlara göre şekillendirilen bu yerli güç, değiştirilebilir ergonomik parçaları, hem sağ hem de sol el kullanımına uygun yapısı ve taktik aksesuar rayıyla dikkat çekiyor. Mehmetçiğe NATO standartlarında en üst düzey performans ve dayanıklılık imkanı sunuyor. Su, kum, toz ve ekstrem sıcaklık testlerinden başarıyla geçen SAR-9 METECE tam 30 bin atışlık bir görev ömrüne sahip. En zorlu sahra koşullarında bile güvenilirliğini kanıtlamış durumda. Geliştirme ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından geri sayım başladı. Sarsılmaz yakın dönemin en yüksek adetli sevkiyatını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapmaya hazırlanıyor. Yeni nesil yerli güç çok yakında şanlı ordumuzun envanterindeki yerini alacak.
1: Efendim, şimdi siyasetle devam edelim. Başkan Erdoğan'ın bu ay iki önemli görüşmesi vardı. 9 Eylül'de Mansur Yavaş'la, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir görüşmesi oldu. Ve yine dün de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir görüşmesi vardı. Ve bir ayda iki görüşme. İki isim de CHP'den istifa etti sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı dün. 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir araya geldi. Görüşmede Tugay, İzmir'in gündemindeki konularla kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi.
2: Önce Mansur Yavaş, ardından Cemil Tugay. Külliye sürpriz bir görüşmeye daha ev sahipliği yaptı. 9 Eylül'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kez CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'da bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde Tugay, İzmir'in gündemindeki konularda kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butan kararı sonrası CHP'den istifa etmiş ve yoluna bağımsız devam etme kararı almıştı.
5: Alçak gönüllü pay sahibi olmak
2: Bu gelişme sonrasında İzmir'de 22 yıl sonra ilk kez CHP üyesi olmayan bir büyükşehir belediye başkanı görev yapmaya başlamıştı. Tugay'ın daha sonra AK Parti'ye katılacağı ile ilgili bazı iddialar kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.
5: Cemil Tugay!
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ikinci celsesinin 25. gününde itirafçı harita mühendisi Yakup Öner mahkemede savunma yaptı. Peki Öner'in çarpıcı ifadelerinden öne çıkan başlıklar hangileri oldu? Bunu konuşacağız. A Haber muhabiri Erşan Karaca şimdi bu konuya dair ayrıntıları paylaşmak için bizi bekliyor. Söz sende Erşan, neler söyledi?
6: İyi günler ve iyi yayınlar diyorum Merve Özkan. Aslında gündemin en önemli başlıklarından bir tanesiydi. Biliyoruz ki geride bıraktığımız zamanlarda önemli bir operasyon, önemli bir dosya devam ediyordu. Aynı zamanda bizler de takipçisiydik. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasıydı ve bu davanın ikinci celsesinin 25. gününde itirafçı olan birisi vardı ve harita mühendisi Yakup Öner mahkemede savunmasını yaptı ve oldukça önemli detayları aktardığını bildirelim. Bizler de sizlere bunları başlık başlık inceleyeceğiz şimdi yayınımızda. İlk önce dilerseniz bakalım dün neler yaşandı. Çapraz sorguya alındı. Harita mühendisi Yakup Öner ve aynı zamanda hakim ve savcının çapraz sorgusundaki soruları da üst üste yanıtladı ve aslında çarpıcı detaylarda göz önüne çıktığını ifade edelim. Özellikle Boğaz'daki yalılar, oteller, dev projeler ve ihale süreçlerine dönen milyonlarca dolarlık bağış, maskeli rüşvet çarkını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi Öner. Öner İmamoğlu'nun kendisine poşet içerisinde yıllık 100 bin dolar gayri resmi maaş ödediğini de kendisi itirafçı olarak itirafında beyan ettiğini belirtelim sizlere. Önemli başlıklara bakalım. Oldukça önemli itiraflar var çünkü. İlk önce bakacak olursak poşet içerisinde gayri resmi bir maaş biliyorsunuz verilmişti. Ve bunu da Öner Ekrem İmamoğlu ile yaptığı şifahi anlaşma kapsamında yıllık 100 bin dolar gayri resmi ödemeyi bizzat makamında poşet içerisinde elden teslim aldığını belirtti. İkinci başlığımıza gelecek olursak bağış görünümlü rüşvet çarkı. Onda ise imar ve ruhsat süreçlerinde iş insanlarından bağış, kreş, yurt ve okul adı altında maddi taleplerde bulunduğunu beyan etti. Son olarak ise aslında soruşturmanın önemli isimlerinden bir tanesi vardı. O da ise Fatih Keleş'ti. Fatih Keleş ve para trafiğine bakacak olursak ise yasal bir yetkisi bulunmamasına rağmen mali süreçlerin ve para trafiğinin Fatih Keleş üzerinden yürütüldüğünü aynı zamanda belirtti soruşturmasında. Yine soruşturma kapsamında dava devam edecek ve 25. celsenin ardından 26. celse görülmek üzere bizler de mahkemede olacağız ve detayları sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
1: Erşan Karaca teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı başlıyor. Yeni dönemde meclisin gündemi de oldukça yoğun olacak. Başkan Erdoğan bugün genel kurula hitap edecek. Ve biz de şimdi özel yayınımız için Ankara'ya çeviriyoruz kameralarımızı. A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu ve konukları bizi bekliyor. Hemen dönelim başkente ve sözü size bırakalım Tülay Ağoğlu.
7: Merve Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılına hazırlanıyor ve başlayacak, daha doğrusu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açış konuşmasıyla başlayacak. Biz de konuklarımızla değerlendireceğiz bu gündemi. Oldukça yoğun bir gündem var kuşkusuz. Meclis dışında pek çok gelişme yaşanıyor. Mecliste de önümüzdeki süreçte önemli gündem maddeleri olacak. Yargı paketleri, terörsüz Türkiye konusu, pek çok konu tartışılacak, konuşulacak. Sayın Hüseyin Yayman konuğumuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun.
8: Çok teşekkür ederim Tülay Hocam. Tüm bizi izleyen vatandaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Yeni yasama yılımız hayırlı, uğurlu olsun inşallah.
7: İnşallah efendim. Hemen şununla, çok sıcak gelişmelerle başlamak istiyorum. Bir fon kriziyle başlamak istiyorum. Önümüzdeki süreçte kuşkusuz tartışılacak. Pek çok gelişme yaşanıyor bu konuda da. Hükümetin, iktidarın müdahaleleri söz konusu. Bu arada muhalefetin de yoğun eleştirileri söz konusu. Ne diyorsunuz buna? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
8: Bu konuda söylenmesi gereken sözü ilk anda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan il başkanları toplantısında söyledi. AK Parti adı gibi ak olan bir partidir. AK Parti seccadelerinin başında gözyaşlarıyla seccadelerini ıslatanların ve tarihin doğru tarafında duranların ve Cumhurbaşkanımızı şartsız bir biçimde dualarıyla destekleyenlerin hareketidir. Ve bu parti mazlumların partisidir. Bu parti

0: gerçekten bir Anadolu hareketinin, Anadolu devriminin ve asil Türk milletinin partisidir. Dolayısıyla burada isimler geçicidir. Önemli olan davadır, önemli olan millettir, önemli olan Türkiye'nin davasıdır. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanımız bu konuda tavrı nettir. Bu konuda eğer Hüseyin Yayman'ın da böyle bir meselesi varsa gerekenin yapılması konusunda bizim tavrımız nettir. AK Parti çok bu konuları çok yönetmiş bir partidir. Yani çok büyük krizleri yöneten bir partidir. Düşünün yani deprem krizini, 11 şiddetindeki depremden gerçekten alnının akıyla çıkmış ve milletin yanında durmuştur. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimine karşı AK Partimiz yine tarihin doğru tarafında durmuş ve milletimizin yanında yer almıştır. 17-25 Aralık'ta parti kapatma davasında, 367 krizinde, 27 Nisan e-muhtırasında AK Parti sürekli bir krizle karşılaşmış ve bu krizi nasıl aşacak derken bir anda AK Parti bunları geride bırakmıştır. Cumhurbaşkanımızın bence en büyük siyasi dehası krizleri doğru yönetmesi, serin kanlı bir biçimde bu konuda vaziyet alması ve gerekeni yapmasıdır. Yani hem olayı tespit etmek, hem gerekeni yapmak, hem de yeni bir yol haritası açmak bakımından Cumhurbaşkanımız bu konularda çok tecrübelidir. Dünyanın en tecrübeli lideridir. Krizler konusunda muazzam bir başarısı vardır. Ben meseleye ister fon krizi, ister 367 krizi, hangi kriz olursa olsun ben krize bakmam. Ben Cumhurbaşkanımızın tavrına bakarım ve onun milletle kurduğu doğru ilişkiye bakarım. Dolayısıyla bu meselede de Cumhurbaşkanımız gerekeni söyledi. Biz de parti olarak Cumhurbaşkanımızın söylediklerine aynen katılıyoruz ve partimizin büyük yani tamamı bu Cumhurbaşkanımızın sözlerine aynen %100 katılıyor ve Cumhurbaşkanımızın sözlerini eyleme geçirmek için de burada biliyorsunuz yol haritaları çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında bu evet, konuyla ilgili hızla aksiyon alınıyor. Alınmaya devam edecek. Dolayısıyla buradaki mesele çok nettir. Biz milletin yanındayız. Biz mağdur olan insanların yanındayız ve biz bu meselede ne gerekiyorsa sonuna kadar gidilecek, yapılacak ve bu Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir temizlenmeye vesile olacak. Hep biz neyi konuşuyorduk? AK Parti'nin ikinci 25 yılı. AK Parti aslında bu bir krizdir. Bu kriz fırsata dönüştürülebilir mi? AK Parti bu fon meselesini bir problem mi doğru yönetip bunu bir fırsata çevirmek ve milletimizle yaptığı sözleşmeyi, ahitleşmeyi tekrar yaparak bence yoluna daha güçlenerek devam edecektir. Ben bunu çok net açıklıkla söyleyeyim. %100 inandığım için söylemek isterim.
1: Efendim, terörsüz Türkiye konusuna gelmek istiyorum. Siz bu konuda aktif rol oynayan isimlerden birisisiniz. Şimdi yeni dönemde yasa çıktı. Yeni dönemde bu konuda neler olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde? Şimdi silah bırakma süreci devam ediyor bir taraftan. Alt komisyon oluşturuldu Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurullarda. Ayrıca burada da bir izleme komisyonu oluşturulacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Neler olacak önümüzdeki süreçte?
0: Burada Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti gündemine hakimdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak gündemine hakimdir ve gerekeni yapmıştır. Bu meselede 467 kabul oyu aslında bu sürecin sigortasıdır, garantisidir. Ben önümüzdeki dönemde sürecin daha hızlanacağını düşünüyorum ve inşallah daha hızlı adımlar atılacaktır. Dolayısıyla burada şunu bir kez daha söylemek isterim. Komisyonun kurulması çok önemliydi. Tarihi bir adımdı. Komisyon kuruldu. Komisyonun toplanması önemliydi. Kararlarını alması önemliydi. Komisyonun burada İmral Adası'na gitmesi önemliydi. Bu da gerçekleşti. Daha sonra raporun yazılması önemliydi. Bu raporun yazılması gerçekleşti. Ve yasanın çıkması 467 önemliydi. Önemli. Yani dolayısıyla bir takvim var. Ve o takvime bağlı olarak süreç adım adım ilerliyor. Geçen iki yılda

0: bir yol kazasının olmaması çok önemli. Bu bir devlet ve millet politikasıdır ve bu noktada çok net bir biçimde Milli Güvenlik Kurulu'nda Sayın Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki heyet bu konuyu teyit ve tespit mekanizmasını işletmek suretiyle bu sürecin daha hızlanması gündemdedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber burada daha hızlı adımların atılacağını göreceğiz. Burada bir sorun yok ve süreç iş takvimine bağlı olarak adım adım öngörülene uygun bir biçimde ilerlemektedir. Burada artık silahın miadı dolmuştur. Şiddetin süresi dolmuştur. Bunu artık tarihin tozlu raflarına bırakmamız lazım. Ve bu noktada da Cumhur İttifakı'nın duruşu nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki tavrı, kararlı tavrı çok önemlidir. Ve bu meselede tüm adımlar atılmıştır, atılmaya devam edecektir. Ben önümüzdeki dönemde de daha tarihi anlara şahitlik edeceğimizi düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman konuğumuzdu. Kendisine terörsüz Türkiye ve fon krizine ilişkin gelişmeleri sorduk. Önemli değerlendirmelerde bulundu. Sözü şimdi Merve Özkan'a bırakalım.
2: Tülay Ağaoğlu'na ve kıymetli konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Paylaştıkları bilgiler için sevgili izleyenler, yine ilerleyen saatlerde Ankara'dan özel yayınlarımızın devam edeceğini de hatırlatalım. Geçtiğimiz saatlerin en önemli son dakikalarından bir tanesini paylaşacağız şimdi. Milli İstihbarat Teşkilatı 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. MIT'in adım adım takibi sonucu deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzere iken yakalanan terörist Türkiye'ye getirildi.
3: MIT adım adım takip etti. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden olan terörist 13 yıl sonra yakalandı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı failleri yakalamak için çalışmalara başladı. O teröristlerden biri de Ömer El Hatip'ti. Kırmızı bültenle aranan terörist MIT'in adım adım takibindeydi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröriste yönelik operasyon düzenlendi. MIT nokta operasyonla Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. Türkiye'ye getirildi El Hatip. Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer almıştı. Ayrıca saldırının failleriyle Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasında koordinasyonu sağladığı da biliniyordu. MIT'in tespitlerine göre Ömer El Hatip ve Yusuf Nazik, 2013 yılında saldırıdan önce Türkiye'ye gelerek eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Ardından Suriye'ye dönerek dönemin Suriye istihbarat yetkililerinden Kifah Melhem'le temas kurdu. Bombalı araç Reyhanlı'ya getirildi. Uzaktan kumandalı düzenekle patlatıldı. Saldırıda kullanılan malzemelerin Esad rejimi istihbarat yapısından temin edildiği de ortaya çıktı. Reyhanlı saldırısının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı.
2: Efendim, dünya gündemiyle devam edelim şimdi. Fransa'da sendikaların ortak çağrısıyla başlayan toplu grev kitlesel ayaklanmaya dönüşmüş durumda. Bakın, Fransa'dan gelen o görüntüleri de ekranlarınıza taşıyoruz bir taraftan. On binlerce kamu çalışanının iş bıraktığı ülkede sivil altyapı çöküşün eşiğinde, tepkilerin merkezinde ise eğitim sistemi ve okullardaki kötü şartlar var. 170'ten fazla noktada sokağa dökülen öğrenciler lise binalarını ateşe vererek polisle çatışıyor.

0: kamu çalışanları iş bıraktı. Öğrenciler sokaklara döküldü. Toplu grevle başlayan protestoların ayaklanmaya dönüştüğü Fransa'da tansiyon düşmüyor.
1: Binalar harap durumda. Kışın prefabrik sınıflar aşırı soğuk. Yazın ise 40 dereceye çıkıyor. Bu koşullar altında ders çalışmamız mümkün değil.
0: 8 sendikanın ortak çağrısıyla iş bırakan kamu çalışanları sivil altyapıyı adeta felç etti. Sağlık sistemi ve toplu ulaşım çökme noktasına gelirken tepkilerin merkezinde ise eğitim sistemi var.
1: Şunu vurgulamak istiyoruz ki ülkemizde eğitim sistemi çökmüş durumda. Öğrenciler kimsenin umurunda bile değil.
0: Başkent Paris'ten ülkenin tamamına yayılan protestolar, Fransa'daki okulların durumuna ilişkin tartışmalarında fitilini ateşledi. Birçok gencin prefabrik okullarda ve kalabalık sınıflarda eğitim görmeye zorlandığını öne süren öğrenciler bu duruma tepkili.
1: Okulumuzda pencere yok. Prefabrik tuvaletlerde su akmıyor. Okulun her yerinde hamam böcekleri ve fareler var. Okul kantini çok pahalı ve tuvaletlerde tuvalet kağıdı bile bulunmuyor.
0: On binlerce öğrencinin sokaklara döküldüğü protestolarda şiddetin dozu da her geçen saat artıyor. Okullardaki kötü şartların iyileştirilmesini talep eden öğrenciler bazı okulların giriş kapısını ateşe verdi. Bazı öğrenci gruplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanırken, polisin bir gencin suratına yakın mesafeden sis bombası ateşlediği anlarda kameraya yansıdı. Çıkan olaylarda 400'den fazla kişinin gözaltına alındığı da bölgeden gelen bilgiler arasında.
2: Efendim, İsviçre'de buzullar eriyor. Kurak geçen kış mevsimi ve yaz boyunca etkisini sürdüren o kavurucu sıcak İsviçre'deki devasa buzulları adeta buharlaştırdı. Bakın, gördüğümüz tablo hakikaten korkunç. Artık neredeyse buzul kalmamış ve sadece Temmuz ve Eylül ayları arasındaki 2 aylık dönemde 2,2 trilyon litre su kaybeden buzullarda küçük kütleler tamamen eritilerek haritadan silinmeye başladı.
0: Bir zamanlar buzla kaplı olan zeminler yavaş yavaş yok oluyor. İsviçre'de buzul kaybı rekor seviyelere yaklaştı.
3: Açıkça felaket bir yıl, bunu söyleyebilirim. Bunun için başka bir kelimem yok.
0: Görüntüler İsviçre Alplerinden. Buzul izleme ağı GLAMOS'un ölçümlerine göre İsviçre buzulları bu yıl hacminin %5,5'ini kaybetti. Ancak asıl çarpıcı tablo son 5 yıla bakıldığında ortaya çıkıyor. 2021'den bu yana İsviçre buzullarının toplam buz hacminin yaklaşık %20'si yok oldu. Bazı küçük buzullar tamamen ortadan kayboldu. Kalınlığındaki azalma metrelerle ölçülüyor.
3: Bunu nasıl açıklayabiliriz? İki sebebimiz vardı. Bir yandan çok kuru bir kıştı ve kar çok azdı.
0: Peki buzul kaybı neden bu kadar hızlandı? En büyük etken kış aylarında yeterli kar yağmaması ve aşırı sıcaklar. Normalde buzulların üzerini kaplayan kar tabakası güneş ışığına karşı doğal bir koruma sağlıyor. Ancak bu yıl kar örtüsü ince kaldı. Ardındansa rekor sıcaklıklar geldi. Buzulların bu yıl kaybettiği su miktarı da dikkat çekici boyutta. Sadece Temmuz'da Eylül arasında yaklaşık 2,2 trilyon litre su buzullardan kayboldu.
3: Toplamda kaybedilen su halkımızın yıllık tatlı su tüketiminin 4 katından fazla.
0: İsviçre Alplerinde buzullar her yıl biraz daha geriliyor. Karın yerini kayalar, buzun yerini sular alıyor. 2026'da yaşanan rekor düzeydeki erime, küresel ısınmanın en büyük sonuçlarından biri ve sıcaklıklar arttıkça buzulların kaybı daha da hızlanıyor.
2: Ve binlerce belki de milyonlarca kişinin beklediği bir haberden bahsedeceğiz şimdi. Anayasa Mahkemesi boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmü iptal etti. Resmi gazetede yayımlanan karara göre artık boşanma sonrası süresiz nafaka talep edilemeyecek.
4: Yoksulluk nafakası ortadan kalkmadı. Sadece süresizlik, yani ömür boyu gibi anlaşılacak, karardan öyle olduğu anlaşılacak hüküm kaldırıldı.
0: Merakla beklenen karar resmi gazetede yayınlandı. Süresiz nafaka kararı iptal edildi.
4: Yani artık yoksulluk nafakası süresiz olarak belirlenemez.
0: Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesindeki süresiz olarak ibaresini iptal etti. Yayınlanan karara göre nafakanın süresi davanın şartlarına göre hakim tarafından belirlenecek.
4: Yoksulluk nafakası boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olan tarafın daha ağır kusurlu olmaması şartıyla süresiz olarak

0: Sende nafaka, yoksulluk ortadan kalkmadığı sürece uzun yıllar devam edebiliyordu. Yeni düzenlemeyle nafakanın süresi ve şartları yeniden belirlenecek.
1: Mahkemelere nafakanın arttırılması veya azaltılması ile ilgili dava açmaları gerekiyor.
2: Efendim, Türkiye her kritik dönemde ekonomik ve siyasi operasyonlar oluyor. 17-25 Aralık'ta Gezi provokasyonunda, 15 Temmuz darbesi ve sonrasındaki gelişmelerde işte bunları hep yaşadık. Bugün gündem fon krizi ve muhalefetin bunu siyasi ranta çevirme çabası. Fon krizinin perde arkasını öncesi ve sonrasında yaşananlarla verilen mesajı anlattığımız analiz haberimizi izleyeceğiz şimdi.

0: Bugün yaşananları anlamak için geçmişi hatırlamakta fayda var. Geçmişte yaşananları unutmayalım ki gelecekte olabilecekleri öngörelim. Türkiye bugün fon krizini konuşuyor.
1: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
0: Biz de bazı sorular sorarak başlayalım. Muhalefete bu belge ve bilgileri kimler sızdırdı? Muhalefet neden her gün yeni belge çıkacak diyerek hem ekonomiyi yıpratıyor hem güvensizlik havası oluşturuyor? Masaka yapılan FETÖ operasyonunun perde arkasında ne var? Sosyal medyada FETÖ hesapları birden neden aktifleşti? Organize operasyonla hedef saptırarak neden başörtüsü ve dindarlar hedef alınıyor? Fon krizinde adı geçen ve AK Parti'den istifa eden Fatma Betü Sayankaya'nın onlarca fotoğraf ve görüntüsü varken neden özellikle Kabe'de çektirdiği görüntüler televizyonlarda, gazetelerde ve sosyal medyada kullanılıyor? Muhalif geçinen bazı sanatçılar ve siyasetçilerin de aynı fon içinde olduğu halde muhalefet neden gündeme getirmiyor? Muhalefet İstanbul başta olmak üzere birçok ilde belediyelerde yaşanan asrın yolsuzluğunu perdelemek mi istiyor? Bu sorulara birazdan yanıt arayacağız ama önce biraz geçmişe gidelim.
1: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim.
0: AK Parti kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatleriyle Türk siyasetine damga vurdu. 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altında Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti imzası var. Bunlar olurken kimi zaman ekonomik ve siyasi istikrardan rahatsız olan çevrelerin hedefi oldu, kimi zamansa darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye adeta dönüşüm sürecine girdi 3 Kasım 2002'de. Her alanda reformlar yaşandı. Askeri vesayete ağır darbe vuruldu. Milli Güvenlik Kurulu sivil yapıya dönüştürüldü. Demokratikleşme adımları birbirini izledi. Bugünse terör örgütü PKK silah bıraktı. Terörsüz Türkiye ile 50 yıllık prangadan kurtulma noktasına gelindi. Başörtüsü sorunu vesayet bekçileri için bir sorundu. AK Parti bir türlü çözülemeyen bu soruna da el attı. Okullarda ve devlet dairelerinde kılık kıyafet serbestisi getirildi. Yakın tarihimize kara bir leke olarak geçen başörtüsü yasağı da böylece kaldırıldı. Meclisin kapıları da başörtülü vekillere açıldı. Eğitim, yargı reformu, ekonomi alanında Türkiye kendi politikalarını kendisi belirleyen bir ülke haline geldi. AK Parti henüz iktidarının 5. yılında yeni bir krizle karşı karşıya bırakıldı. Cumhurbaşkanlığı seçimi kaosa dönüştürülmek istendi. Önce Cumhuriyet mitingleriyle seçime istikamet verilmeye çalışıldı. Ardından Türk demokrasi tarihine e-muhtarı olarak geçen 27 Nisan bildirisi geldi. Ancak AK Parti, yönetim, teşkilat, seçmen üçlüsüyle hükümet ve milli iradeyi hedef alan girişimler karşısında geri adım atmadı.
2: Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez.
0: Yargı içinde odaklanan vesayet

0: çevreleri yine boş durmadı. Bu kez AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi davayı 30 Temmuz 2008'de karara bağladı. 5 üye kapatmaya hayır dedi. 6 üye kapatmadan yana oy kullandı. Nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatma talebi reddedildi. Takvimler 7 Şubat 2012'yi gösterdiğinde ise devreye FETÖ girdi. Sahnelenen oyun MİT müsteşarının ifadeye çağrılmasıydı. MİT krizini gizli provokasyonu takip etti. Amaç yatırımları durdurmaktı. Başkan Erdoğan'ın kararlı tavrı, milletin azim dolu iradesi, puslu havanın dağılmasında etkiliydi. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası, hükümeti düşürme çabaları ve Fethullahçı terör örgütünün son kozu 15 Temmuz girişimi. Daha sonra peş peşe yaşanan ekonomik saldırılar. Şimdi bugünlere gelelim. 500 bin yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon kriziyle karşı karşıyayız. Bir yanda soruşturma devam ediyor. Gözaltılar var, tutuklamalar var. Mal varlıkları donduruldu. Yurt dışı çıkış yasakları getirildi.
1: Biz ne hak yeriz ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur.
0: Diğer yandaysa devlet mağdur vatandaşın sorunu için formüller üretiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat konuya müdahil olarak sonuna kadar gidilmesi talimatını verdi. Benzer bir problemin tekrar yaşanmaması için de hukuki ve idari düzenlemeler dahil yeni tedbirler hayata geçirilecek.
1: Ekonomi kurmaylarımız da ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır.
0: Tasfiye sürecinde fonların yönetimi içinde adımlar atıldı. Tera portföy fonlarının tasfiyesi İş Bankası'na, diğer fonların tasfiyesi ise Ziraat Bankası'na devredildi. Ayrıca tasfiye sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için süre 3 aydan 6 aya çıkarıldı.
1: Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır.
0: Sermaye piyasası kuruluysa tasfiye kapsamındaki fonlarda yatırımcıların hangi talimatlarının ödeme kapsamına alınacağını netleştirdi. 17 Eylül'de TEFAS üzerinden alım satıma kapatılan fonlarda 16 Eylül ve öncesinde verilen talimatlar tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle sistem tarafından iptal edilen 17 Eylül tarihli talimatların sahipleri de hak kaybına uğramayacak.
2: Böyle bir miktarda geniş açıdan baktığımızda fonlara yönelik en azından bu 131 fonun piyasa değerlerine, toplam varlık büyüklüklerine baktığımızda elbette ki toplam fon piyasası içerisinde %7 gibi aslında sınırlı bir alanda olduğunu söyleyebiliriz.
0: SPK'ya göre bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak. Yani sistem tarafından iptal edilen talimatlar da tasfiye sürecinde karşılıksız bırakılmayacak.
3: Bizim sermaye piyasalarımızda yapısal bir sorun yok. Yapısal olarak bir problemle karşı karşıya değiliz. Kısıtlı bir alanda spesifik bazı sorunlarla karşı karşıyayız ve bunları aştığımızda sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde, yapısını daha bir kuvvetlendirmiş bir şekilde yoluna devam edecektir.
0: Bununla birlikte 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilen ancak fonun temerrüdü veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen işlemler de kapsam içine alındı. SPK'nın açıklamasıyla birlikte tasfiye sürecinde yatırımcıların haklarının nasıl korunacağı ve hangi işlemlerin ödeme kapsamına gireceği netleşmiş oldu.
4: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok.
5: El konulan yatlar ve villalar

0: Muhammed Yarız ve Serdar Turhan'a ait olduğu tespit edilen...
1: Bu Muhammed Yarız 28 yaşında bir adam, evet, yani 28 yaşında birisi bu kadar servet elde ediyor.
0: Arkasında birileri vardır.
1: Dikkat
0: bence
1: çekmiyor mu peki?
2: Yani şimdi dikkatimizi çekti. Yani
3: bir aslında nasıl, bildiğim kadarıyla sosyal medyada ve belki magazin basınında oldukça öne çıkan portreler bunlar. Çünkü tabii, bu marifetleri yaparken bir anlamda zannediyorum şöhreti yakalama konusundaki arzularını da tatmin ediyorlar zaten.
1: Yazmış Ekrem abi, Jet'in arkasına bilmem ne Yarız yazmış, işte bilmem ne Holbrook
0: 28
1: yazmış.
0: 28 yaşında, evet.
1: Yani ve şey yapıyor ama dikkat çekmiyor mu 28 yaşında bir adama bu kadar?
3: THY yazmamış.
1: Efendim?
3: Tek rakibim Türk Hava Yolları yazmamış.
1: Yani bir o yazılırdı eskiden. Yazık, o Murat 124'de yazardı.
4: Yani mesela Dilan Polat'ın ve onun gibi fenomenlerin mesela sahip oldukları serveti, kendi çabalarıyla elde ettiğine kimse inanıyor mu? Yok, burada da öyle bir şey olabilir. Yani arkalarında başka organize güçler yaptılar.
1: Muhtemelen öyle. Yani gerçek yani para sahipleri çıkacak, burada öne çıkıp şey yapmıyordur. Bunlar işte, evet, üstüne koydukları, üstüne gösterdikleri.
5: Şimdi bu anlattıklarımız işin ekonomik kısmı. Başkan Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimi tüm enerjisiyle vatandaşın mağduriyetini giderecek adımlar atıyor ve atmaya devam edecek.
6: Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var. Biz siyasi sorumluluk tarafında atılması gereken adımları göstermek bakımından Cumhurbaşkanımızın Amerika Birleşik Devletleri dönüşü gazetecilere ifade ettikleri çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinde pusulamızı oluşturduk, yol haritamızı oluşturduk. Adalet Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımız tam bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. Partideki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşmuş kurum ve bütün yetkili kurumlarımız da bu süreci titizlikle takip ediyorlar.
5: Ama asıl dikkat çekmemiz gereken başka yerlerde var. Borsada yaşanan bu krizi siyasi ve ekonomik operasyona döndürme çabasında olanlar devrede. Tıpkı geçmişte yaptıkları gibi.
6: Dışarıdan pompalanan, biraz da bizim muhalefetin kes kopyala yapıştır sistemiyle, başka bir şey bilmedikleri için yaptıkları bir şey var. Türk ekonomisine ve finansal sistemimize dönük olarak bir takım iftiralar ortaya koyuyorlar. Finansal sistemimiz ve Türkiye ekonomisi açısından sistemik bir risk yoktur arkadaşlar.
5: Dava uzun ve çetin bir yolculuktur. Çünkü dava dediğimiz şey yalnızca bir hedefin peşinden gitmek değil, bir inanç etrafında birlikte yürüyebilmek, benden önce biz diyebilmektir. Belki de bu yolculuğu asıl zorlaştıran da budur. İnsanların olduğu her yerde ne yazık ki ben duygusunun, kişisel hesabın ve menfaatin öne çıktığı anlarda yaşanabilir.
7: Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir.
5: Asıl mesele, böyle bir imtihanla karşılaşıldığında kendi nefsine yenilmemek, şahsi hesapları davanın ve ortak yürüyüşün önüne koymamaktır. Ancak yanlış yapıldığında da yanlışın üzerini örtmek, kişiye göre farklı ölçüler uygulamak doğru değildir. Kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun, yaptığı yanlışın hesabını vermelidir. Davaya zarar veren, güveni zedeleyen ve ortak yürüyüşe ihanet eden kişi, ismine, cismine ve kimliğine bakılmadan, gerektiğinde bu yolculuğun dışında bırakılabilmelidir.
7: Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz. Yorulan, yüksünen varsa buyursun, kenara çekilsin, dinlensin. Aşkını, şevkini, mücadele azmini yitiren varsa buyursun, soluklansın. Kenara gelmiyorsa o zaman millete hizmet davasının hakkını versin.
5: Başkan Erdoğan'ın ve AK Parti'nin fon krizindeki tavrı da tam da böyle oldu. Adı fon krizine karışan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betü Sayankaya partisinden istifa etmek zorunda kaldı. Ne Başkan Erdoğan ne de hiçbir AK Partili Kaya'nın yaptıklarını savunmadı.
7: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
5: Peki ya CHP, yeni adıyla Yeni Parti, bugün Fatma Betü Sayankaya üzerinden AK Parti'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel ve arkadaşları, Özkan Yalın konusunda günlerce neden sessiz kaldı ve ihraç edemedi? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın milyon dolarlık rüşvet iddiaları neden yanıtsız kaldı?
3: Muhittin Böcek de 15 milyon avroyu en son itiraf etti. Tabii. Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon avroyu verdim dedi.
8: Havala sistemi işte Ekrem abi bahsettiğim.
3: 10 milyon havala sistemi orada ortaya çıkmıştı zaten. Hatırlayın 1 milyon avro genel merkezi Özgür Özel'e işte değişik milletvekilleri üzerinden gönderdim. 950 bin avro gönderdim falan dedi. Burada bence Muhittin Böcek aslında verdiklerinin sadece bir bölümünü açıkladığı için şeyden etkin pişmanlıktan faydalanamadı.
5: İstanbul'da milyar dolarları bulan rüşvet ve hırsızlığı neden sahiplenmeye devam ediyorlar? Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen baklava kutusu içindeki paraları, il binalarındaki para kulelerini neden savunuyorlar?
8: Cumhurbaşkanımız bakanlık yapmış, partinin genel başkan yardımcısını fon olayında görevden alırken Özgür Özel ne yaptı? Rüşvetten, yolsuzluktan, hırsızlıktan yargılanan Ekrem İmamoğlu'na destek için miting üstüne
3: 100
8: miting
3: tane,
8: yaptı.
3: 100 kere miting düzenledi.
8: Miting yaptı. Rüşveti ve yolsuzluğu savunmak için.
1: Onunla... Ya CHP'nin tarihinde de yok. CHP'liler de biliyor musun? Evet. Dediler ki kardeşim bu ne iş? CHP ben de konuşuyorum. Eski CHP'lilerle şunlar bunlar. Ya bu olacak iş değil. CHP pek çok şey için sokağa çıkabilir. Ama hani yolsuzluk soruşturması için nasıl motive edersin insanları? En azından bunu der adam
8: buna
1: ya.
8: Buna kumpas dediler
1: buna
8: ya.
1: Buna siyasi de. Bunun siyasi miyasi.
3: Valla Melih paçanı kaptırmışsan
1: çıkarsın.
3: Ben yandım sizi de yakarım diye tehdit ediliyorsan Türkiye'nin 100 civarında miting yaptı.
8: Tabii
3: 100
8: miting yaptı.
3: Değil mi? Millet iradesine sahip çıkıyor miting. 100 civarı.
4: Evet. Bir de destek vermeyenleri linç ediyorlar.
1: Tabii.
4: İlla ki destek vereceksin.
8: Yolsuzluk ve rüşveti savunmak için bir bakıma CHP'den ayrıldılar. Parti kuruldu. Yeni parti ismiyle parti kuruldu.
3: Şimdi ismi değişeceğine göre aslında yolsuzluk partisi mi deseler? Ne yapsalar?
8: Ekrem abi ifade etti. Silivri cezaevine. Peki CHP genel merkezi bu kadar ziyaret etmemiştim. Haftada iki defa toplam en az 42 defa ziyaret ettiği ortaya çıktı. Şimdi yolsuzluğu savunuyorsunuz. Rüşveti savunuyorsunuz, hırsızlığı savunuyorsunuz. Bu olayların hepsi yaşanmış.
1: Bir şey de değil mi abi? Bir şey,
8: bir şey de,
1: bak.
8: De ihraç et, görevden al.
5: Aynı fon krizinde adı geçen sözüm ona muhalif sanatçı ve eşiyle CHP'li vekilin kardeşini neden ballandıra ballandıra anlatamıyorlar?
9: Fonda çıkarttığı para iddiaya göre 11 milyar TL olan kim? Melis Süt Şurup Sandal. Yani şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi. Ve tasfiye edilen fonlardan yüksek tutarlı çıkışlar yaptığı iddia ediliyor. Dediğim gibi 11 milyar TL konuşuluyor. Hı. Bir diğer isim 3 milyar TL'den fazla çıkan isim Balıkçı İsmet olarak fonda bilinen İsmet Öğüt. Yani Ensar Öğüt'ün kardeşi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3 dönem Ardahan milletvekilliği yapmış kişinin vekilin kardeşi ve Cengiz Avcı iş insanı, kendisi Mustafa Sarıgül'ün yakın arkadaşlarından olduğu iddia ediliyor ve burada 15 milyar TL, bakın rakama dikkat edelim, evet. 15 milyar TL fonda çıkarttığı para iddia ediliyor ve yurt dışına çıkarttığı

0: çıkarttığı da öne sürülen 12 milyar TL'sini nakde çevirerek yurt dışına çıkarttığı ifade ediliyor.
1: Mesele başka. Mesele ne mi? Muhalefetin estirdiği hava bize 2013 yılını hatırlatıyor. Bize her seçim öncesi devreye sokulan operasyonları hatırlatıyor. O gün kendilerine bilgi sızdıranlar bugün yine mi devrede? İnsan şüphe etmeden duramıyor. O dönem her gün ekranlara çıkıp elimizde belge var diyen muhalefet, bugün de şu isim çıkacak, sen açıkla yoksa biz duyururuz diyerek hem ekonomi hem de toplumsal mutabakatı hedef alıyor. Burada bir hatırlatma yapmakta fayda var. Fon krizinin konuşulduğu gün günlerde bir de önemli bir operasyon yapıldı. Siyasal veya askeri casusluk soruşturmasında MASAK'ın dijital altyapısında FETÖ yapılanması tespit edildi. Sistem üzerinden Başkan Erdoğan ve yakınlarının sorgulandığı belirlenirken gözaltına alınan eski başkanın da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Fon krizinde meseleye bir de bu açıdan bakmak lazım. Türkiye 2028 yılında seçime gidecek. Her seçim öncesi Başkan Erdoğan'a yönelik ekonomik ve siyasi operasyonlara şahit olduk. Fon krizinde muhalefetin takındığı tavır bize benzer günleri tekrar yaşayabileceğimizi de işaret ediyor. Son söz. 25. yılında seçmenin gönlündeki yerini koruduğu için iktidarını devam ettiren ve değişimi her daim yönetmeyi başaran, milyonları kucaklayan büyük bir siyasi hareket, büyük bir aile olan AK Parti var.
2: Bu kutlu bir yoldur. Çünkü bu hayırlı bir yoldur. Çünkü bu kendimizle birlikte çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de şekillendirecek bir yoldur. Onun için kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan.
1: Adil, hakkaniyetli, şefkatli, erdemli, özgürlükçü bir düzen inşa eden, milletin mutluluğunu sağlamayı misyon edinen, zor zamanlarda yola çıkmış, dünyaya, Türkiye'ye kararlılığına haykıran bir davanın adıdır Erdoğan ve AK Parti.
2: AK Parti sadece kendisine oy verenlerin değil, 80 milyon vatandaşımızın tamamının partisidir.

0: Efendim yeniden hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans bugün de yeni saatimize girdik. Önemli bir analiz haberimiz ekranlarınızdaydı ve gelişmelerle devam ediyoruz. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla. Efendim İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Bakın o anları da ekranlarınıza getiriyoruz. Bir taraftan görüntüler Arnavutköy'den ve kameralara da yansıyan görüntüler bu şekilde. Seyir halindeki Harfiyat kamyonu kontrolden çıkarak yola devriliyor. Kamyonun kasasında bulunan molozlar yoldan geçen iki otomobile de zarar verdi. Kazada karşı şeride geçen Hafriyat kamyonunun sürücüsü ise yaralandı. Bölgede de kaza sebebiyle yoğun trafik oluştu. Görüntüler Arnavutköy'den sevgili izleyenler. Ne yazık ki bir kaza haberiyle de başladık bu saate. Efendim Şırnak'ın Silop ilçesinde motosikletten düşerek yola savrulan 15 yaşındaki çocuğun üzerinden otomobil geçti. Ağır yaralanan tedavi altına alındı o çocuk. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Taşıyalım ekrana şimdi. Kaza İpek Yolu Bulvarı'nda meydana geliyor. Motosikletiyle ters yönde ilerleyen 15 yaşındaki çocuk. Karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca düşerek yola savruluyor. Ve tam bu sırada onu fark etmeyen bir otomobil yerdeki çocuğun üzerinden geçiyor. Ağır yaralanan çocuk yoğun bakımda, tedavi altında. Kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye işte böyle yansıdı. Dileriz ki iyi sonucu alırız 15 yaşındaki o çocuktan. İstanbul'dan bir haberle devam edelim. İstanbul Kağıthane'de kepenkleri kapalı bir kuyumcuya düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul merkezi 4 ilde yapılan eş zamanlı bu baskınlarda 5 şüpheli de gözaltına alındı.
1: Biri ateş etti, diğeri o anları kaydetti.

0: kuyumcuya silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı 5 Eylül Cumartesi günü İstanbul Kağıthane'de yaşanmıştı. Motosikletle kuyumcunun önüne gelen şüphelilerden biri yanındaki tabancayı çıkardı, peş peşe ateş açtı. Motosikleti kullanan şüpheli o anları cep telefonuyla kaydetti. Ardından da olay yerinden kaçtılar. Kurşunlardan dördü kuyumcunun kepengine isabet etti. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan organize polisi İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. İş yeri sahibinin daha önce tehdit edildiği öğrenildi.
1: Devam edelim iç siyasette şimdi. CHP ile Yeni Parti arasında miras tartışması başladı efendim şimdi de. CHP Grup Başkanı Faik Öztıran, "Milletimiz Atatürk'ün partisine sahip çıkacaktır" sözlerine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, "Binadan Atatürk'ün mirasını alarak çıktık" dedi.
2: "Milletimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkacaktır. Bundan en ufak bir endişemiz yok."
3: "O günde o binadan Atatürk'ün mirasını alarak hep beraber çıktık."
0: Muhalefette miras tartışması başladı. CHP ile Yeni Parti karşı karşıya geldi.
4: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçimlerde sahip çıkacaktır" demişti. Öztrak'a yanıt Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel'in o yanıtıyla birlikte CHP ile Yeni Parti arasında miras tartışmasının fitili de ateşlenmiş oldu.
3: "Anket soruyorlar. 3 çıkmış ankette. Millet Atatürk'ün partisine oy verecektir" diyor. Şu konu doğrudur. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister. Ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı. Bu millet Atatürk'ün partisiyle girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci partide yapmadı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özel, milletvekilleri çalışma programında konuştu. Hedefinde eski partisi CHP vardı.
3: "Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermeyi çok ister ama eğer Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, o günde binadan Atatürk'ün mirasını hep beraber alarak çıktık. Şimdi o miras yeni partinin kadrolarına ve milletimize emanettir."
0: Özel'in açıklamalarının ardından kapalı toplantıya geçildi. Özgür Özel yeni yasama yılı ve güncel siyasi gelişmelere dair vekillerin görüş ve önerilerini aldı.
1: Dünya gündemiyle devam edelim. Zira yine Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da dikkat çeken açıklamalarda bulundu yine. Trump son Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin Irak'tan çekildiğini söyledi. Sonrasında da İran Savaşı hakkında sert açıklamalar yaptı. "Belki onları havaya uçururuz" tehdidinde bulundu.
5: Irak'tan çekindiklerini duyurdu. İran'ı bombalayabiliriz dedi.
6: "Belki onları havaya uçururuz. Bu kararı vermemiz gerekiyor."
5: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Ulusal Hispanik Mirası Ayı etkinliğinde dış politika gündemini değerlendirdi. Önceliği Irak'a ayırdı. ABD birliklerinin çekilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
6: "Bugün son Amerikan güçlerinin Irak'tan ayrıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu bir bataklıktı ve yıllarca sürdü. Ancak yakında tarihin bu bölümü sona erecek. Bugün Amerika için harika bir gün."
5: Trump, "DAEŞ'ı bitirdik" dedi. "Bu bizim için bir zafer" ifadelerini kullandı. Irak Başbakanı'nı desteklediğini duyurdu.
6: "Yani bugün tamamen yok edilmiş olan DAEŞ'e karşı Amerika Birleşik Devletleri ve Irak için kesin bir zaferdir."
5: Trump daha sonra Oval Ofis'te konuştu. İran Savaşı'nı ele aldı. Saldırı ya da anlaşma arasında bir karar vereceğini söyledi.
6: "Belki onları havaya uçururuz. Bu kararı vermemiz gerekiyor. Ya onları havaya uçururuz ya da anlaşma yaparız. Zamanı geliyor. Çok yakında bitecek."
1: Efendim, dün yine gün boyu konuştuğumuz başlıklardan bir tanesiydi. İsrail'deki uçak alarmı. Başbakan Netanyahu'nun seçim

0: öncesi güvenlik söylemini yeniden gündeme taşıdı bu olay. Fly Dubai uçağının kaçırılma sinyali vermesi üzerine İsrail savaş uçakları havalandı. Ancak gelişme Netanyahu'nun sadece bir gün öncesinde yaptığı saldırı gelebilir uyarısının hemen ardından yaşandı. Netanyahu'nun güvenlik mesajlarını seçim kampanyasında öne çıkarması ise muhalefetin tepkisini çekmiş durumda. Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail güvenliğinin seçim malzemesi yapılmaması gerektiğini söyledi. Bakın İsrail'de neler konuşuldu.
1: Gökyüzündeki panik İsrail'de siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai uçağı kaçırılma sinyali verdi. Uçak rotasını değiştirerek Suudi Arabistan'a acil iniş yaptı. İsrail savaş uçakları havalandı. Başbakan Netanyahu da güvenlik toplantısı düzenledi. Ancak olayın zamanlaması İsrail'de siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü Başbakan Netanyahu uçak alarmından sadece bir gün önce hava kuvvetleri üstünde kameraların karşısına geçti. Seçimler öncesinde İsrail'e yönelik bir saldırı girişimi olabileceği uyarısında bulundu.
2: Düşmanlarımızın seçimlere doğru bize saldırmaya çalışacağına dair işaretler alıyoruz. Bizimle uğraşmayın, ne şimdi ne de hiçbir zaman.
1: Netanyahu'nun bu açıklamasından yaklaşık 24 saat sonra Dubai'den İsrail'e giden bir yolcu uçağında kaçırılma alarmı verilmesi dikkat çekti. Çünkü İsrail'de seçimlere sadece haftalar kaldı. Netanyahu'nun bu tarz gelişmeleri seçim sürecinde ön plana çıkarması da tepkilerin odağında.
3: Tüm bunlar yaşanırken acaba işte İsrail'de seçime bir aydan az bir süre kaldı, bir şeyler mi oluyor, yine Netanyahu bir mağduriyet mi arıyor? Birçok soru işareti var kafada. İsrail'de bir ay sonra seçimler var. Seçimler Netanyahu için çok zorlu geçecek gibi.
4: İttifak karşısında.
3: İttifak var. İttifak birleşmiş durumda ama yine bu aşırılık üzerinden oy devşirmeye çalışan bir Netanyahu ve onunla birlikte işte Smotrich gibi, Ben-Gvir gibi diğer katil bakanlar var. Ama bir taraftan Netanyahu karşıtı blok oylarını yükseltirken Netanyahu ile birlikte hareket eden Smotrich ve Ben-Gvir gibi aşırı radikal partiler de çok ciddi bir şekilde oylarını yükseltiyor Johnson.
1: Netanyahu'nun güvenlik tehditleri üzerinden yaptığı açıklamalar muhalefetin de tepkisini çekti. Muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'in güvenliğinin seçim videolarına malzeme edilmemesi gerektiğini söyledi.
0: Meksika Ulusal Muhafız Güçlerine minik bir üye katıldı sevgili izleyenler. Chihuahua cinsi köpekleri genellikle sevimliliğiyle biliriz ve Komando adlı Chihuahua cinsi bu köpek arama kurtarma operasyonları için eğitim alıyor şimdi. Birliklerle de sivil etkinliklere ve toplumsal sosyal yardım faaliyetlerine katılıyor aynı zamanda.
1: Kilo ağırlığında, 21 santim uzunluğunda. Seferberliğe çıkıyor, mahalleleri koruyor. İşte Meksika Ulusal Muhafız Güçlerinin en yeni üyesi Komando adlı Chihuahua cinsi köpek. Minyatür koruyucu gözlükleriyle özel tasarlanmış yeleği ve başına takılı küçük bir kamerayla donatıldı. Görevi sadece muhafız güçlerini halkla yakınlaştırmakla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda arama ve kurtarma operasyonları için de eğitim alıyor.
5: Yaşlı bir çift olan Komando'nun ailesi artık ona bakamadıkları için bize getirdiler. Komando toplumsal sosyal yardım faaliyetlerinde yardımcı oluyor.
1: Komando, kurtarma, uyuşturucu ve patlayıcıların tespitinde kullanılan diğer köpeklerden farklı. Sivil etkinliklerde, okul fuarlarında ve toplumsal sosyal yardım faaliyetlerinde birliklere eşlik ediyor.
5: Komando sayesinde vatandaşlar bize daha rahat bir şekilde yaklaşabiliyor. Askeri veya silahlı kuvvetler birliklerine karşı ön yargıyı kırıyor.
0: Efendim Irak'ta da kutlamalar vardı. Amerika Birleşik Devletleri güçleri 23 yıl sonra Irak'tan tamamen çekildi. Kararı egemenlik günü ilan eden Iraklılar sokaklardaydı ve coşkulu kutlamalar vardı.
6: ...23 yıllık işgal sona erdi. Iraklılar ABD'nin çekilişini böyle kutladı.
7: Evet, bu işgalci kuvvetlerin ayrılma günü, Irak'ın yabancı güçlerden kurtulma günü, egemenlik günü.
6: Washington öncülüğündeki uluslararası koalisyonun

0: DAEŞ'le mücadele görevi tamamlandı. Bir dönem kapandı. Iraklılar ABD'nin çekilişini egemenlik günü ilan etti. Sokaklarda bayram havası vardı. Tarihi günde coşkunun adresi Bağdat'tı. Binlerce kişi caddeleri doldurdu. Hep bir ağızdan şarkılar söyledi. Başkentin semaları havai fişeklerle aydınlandı.
1: Tüm Irak'ı ve tüm silahlı gruplarımızı tebrik ederiz. İnşallah daha fazlasını başarmayı hedefliyoruz. Ve inşallah güçlü ve bütünleşmiş bir devlete doğru ilerliyoruz.
0: Bazı noktalarda ABD tarafından öldürülen İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney'in posterleri açıldı. Basra'da da manzara aynıydı. Kutlama için konvoylar oluşturuldu.
2: Efendim, Türkiye ile Azerbaycan arasında savunma sanayi alanında yüksek öğretim, bilimsel araştırma ve insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik işbirliği mutabakatı imzalandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün 14 tane Hürkuş 2 uçağının da Azerbaycan'a teslim edileceğini söyledi.
3: Gelişmeyi teyit eden ve daha da öteye taşıyacak bugün bir anlaşma imzalıyoruz.
4: Türkiye ve Azerbaycan savunma sanayinde yeni işbirliğini imza atmak için bir araya geldi. Başkent Bakü'de düzenlenen 6. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında kritik bir mutabakat zaptı imzalandı. Törene YÖK Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Azerbaycanlı bakanlar katıldı.
3: Bu anlaşma savunma sanayi alanında üniversitelerimizin araştırma kapasitesi, nitelikli akademik personel ve yenilik kabiliyetlerini birleştirebilmek, bir araya getirebilmek ve bunu daha da öteye çıkarmak maksadıyla bir anlaşma tesis edilmiş olacaktır.
4: Mutabakat çerçevesinde yüksek öğretim, bilimsel araştırma ve teknoloji alanlarında ortak projeler yürütülecek. Ayrıca iki ülke arasında savunma sanayi alanında da çeşitli anlaşmalar imzalandı. Anlaşmalara ilişkin detayları Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medyadan paylaştı. Toplam değeri 500 milyon doları aşan anlaşmalar kapsamında TUSAŞ'tan Hürkuş, Aselsan'dan Alp 100 Radar, Baykar'dan Mızrak Akıllı Dolanan Mühimmat tedarik edilecek. Mutabakat kapsamında ayrıca Baykar'da antidot tedarik ve Roketsan'la Barbaros Kıyı Savunma Sistemi Tedarik Sözleşmesi imzalandı. Görgün, 14 tane Hürkuş 2 uçağının Azerbaycan'a teslim edileceğini de belirtti.
2: Efendim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı başlıyor. Yeni dönemde meclisin gündemi de oldukça yoğun olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün genel kurula hitap edecek. Şimdi özel yayınımız için Ankara'ya döneceğiz. Bizi A Haber parlamento şefimiz Tülay Ağoğlu ve konukları bekliyor. Hemen sözü başkente bırakalım.
5: Merve Özkan, teşekkürler. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 28. dönem 5. yasama yılına başlıyor. Oldukça yoğun bir gündemi var, senin de söylediğin gibi. Yargı paketleri olacak önümüzdeki süreçte. Ayrıca ekonomi paketleri gündeme gelecek yine. Pek çok konu var yine dış politikaya ilişkin konularda. Uluslararası sözleşmeler, anlaşmalarda, özellikle Mekke Anlaşması da yine bu önümüzdeki süreçte gündemde olacak. Ama bugün de tabii yoğun bir gündem var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan sonra hitap edecek milletvekillerine, ki gözler o mesajlarda olacak. Tabi liderler de katılacak genel kurula. Bu isimlerden biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak. Meclis Genel Kurulu'nda olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı o da dinleyecek. Şimdi bizim bir konuğumuz var. MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç. Efendim hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
5: Ben şöyle bir giriş yaptım. Çok yoğun bir gündemi olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki süreçte, tartışmalı da bir gündem olacağı benziyor. Ne diyorsunuz bu konuda?
6: Ben öncelikle 28. dönem 5. yasama yılının milletimize, ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Şimdi geçen dönemde aslında çok hareketli geçti. Yaz, tatil demek istemiyorum. Meclis kapandıktan sonrasında da çok hareketli geçti. Türkiye'de gündem her gün yeni bir haberle çalkalanıyor. Çok hareketli. O açıdan meclisimiz de bu

0: dönemde çok hareketli geçecek, öyle gözüküyor. Ardı ardına yasa teklifleri gelecek. İşte son dönemdeki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler, az öncesinde ifade ettiğiniz gibi yeni anayasa oluşturulması meselesi var. Terörsüz Türkiye'yi biz sürekli takip ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız çok özel bir itina gösteriyor. Özel bir önem gösteriyor. Terörsüz Türkiye çalışmaları. Gene ekonomiye dair milletimizin çok ciddi beklentileri var. Ekonominin düzeltilmesi, halkın refah seviyesinin yükseltilmesi, alım gücünün artırılması noktasında çok ciddi çalışmalar yapacağız inşallah. Onun hazırlıklarını da yaptık. Bunlar zaten çok uzun mesailer gerektiren, bu sanki 3-4 başlıkta özetledim gibi ama çok uzun mesailer gerektiren, saatler gerektiren, günler hatta aylar gerektiren meseleler. Bu dönemde de inşallah meclisimizde bunları halkımızın ve ülkemizin daha müreffeh, daha refahlı bir hayat içerisinde olabilmesi için bunları ardı ardına yerine getirmeye çalışacağız.
1: Evet, kuşkusuz sizin de pek çok çalışmanız var buna ilişkin, bu gündeme ilişkin. Son günlerin en fazla tartışılan konularından birisi fon krizi.
0: Evet.
1: Şimdi bu konuda Sayın Bahçeli de bir açıklama yaptı. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili başka gelişmeler de olabilir. İktidarın da müdahaleleri var. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Oldukça önemli. Ne diyorsunuz bu konuda? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
0: Tabii ki olmamasını istediğimiz çok üzücü, çok can sıkıcı bir hadise. Ama sizin de az önce belirttiğiniz gibi Sayın Genel Başkanımız bu noktada bir an önce hareket edilmesini ve adaletin mutlaka hak hukuk çerçevesinde yerine getirilmesi ve suçlulara gereken cezaların verilmesi noktasında ciddi açıklamalarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında zaman bu haberler bu durumlar ortaya çıktıktan sonra hiç vakit kaybetmeden konuya dair gerekli talimatları verdi. Adalet Bakanlığımız da tabii isimler tek tek açıklanmıyor ama onlarca ismi, hatta yüzlerce isim noktasında bazıları tutuklandı, bazıları şu anda gözetim altında. Bunu bir aklanmaya ihtiyaç var sanki, öyle gözüküyor siyasette de. İnşallah bu başlatılan çalışmalar bir an önce tamamlanır. Hak hukuk çerçevesi içerisinde hak edenlere gereken cezalar verilir ve milletimizin nezdinde de gerekenler yapılıp onlar da mutmain olurlar. Milletimizde evet gerekenler yapıldı. İnşallah bundan sonrasında da bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi için, bir daha gerçekleştirilmemesi için gerekirse kanunlarda da değişiklikler yapılıp bu tür olayların önüne geçilmesi gerekir. Aslında ben bu olaylar zuhur ettikten sonra şöyle bir tarihe de baktım. Geçmişte neler olmuş, neler yapılmış. Bu yeni bir hadise değil. Geçmişte de maalesef siyasette de, farklı kurumlarda da, bürokraside de bu tür işte hiç istemediğimiz gayri ahlaki, gayri kanuni hadiseler gerçekleştirilmiş. İnşallah bundan sonrasında bizim meclisimizde bu dönemde alınacak kararlarla, çıkarılacak kanunlarla ve bürokratlarımızın daha dikkatli olması, işlerini daha titizlikle yapması neticesinde bu tür olaylar inşallah engellenir diyoruz. Hiçbirimizin istemediği, tasvip etmediği olaylar bunlar. Olmaması noktasında da üzerimize düşeni, gerek milletvekili olarak gerekse Milliyetçi Hareket Partisi olarak, biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Bundan sonrasında da Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda elimizden geleni yapacağız.
1: Efendim, şimdi Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, ki evet. Oldukça önemli, en üst denetim organı. Tabii. Bunun yanı sıra mecliste bir araştırma komisyonu gibi bir şey olabilir mi acaba bu konuda?
0: Vallahi işte bugün, daha doğrusu önümüzdeki hafta, bugün görüşmeler yapılmayacak ama önümüzdeki hafta bakalım muhalefetten ne gelecek. Biz

0: Cumhur İttifakı olarak bu noktada üzerimize düşeni, MHP olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Bir durum değerlendirmesi yapılır. Bir bakılır gidişe. Adalet Bakanlığı ile bu konuda bir görüşme yapılır ki devam ediyor bu tür görüşmelerde. Aslında yapılır da demeyelim. Görüşmeler devam ediyor. Duruma göre olabilir. Olabilir.
1: Olabilir. Efendim şimdi terörsüz Türkiye'de tabii ki önemli gündem maddelerinden elbette birisi olacak önümüzdeki süreçte. Bir izleme komisyonu oluşturulacak Meclis Başkanlığı bünyesinde. Başka neler olabilir? Yeni yasal düzenlemeler gündeme gelebilir mi? Sık sık MHP tarafından infaz düzenlemesi mesela gündeme getiriyor. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Öncelikle bu meclis kapanmadan önce biliyorsunuz bir çerçeve yasa çıkardık. Son çıkardığımız yasaydı. Öncelikle orada 12 maddede gerçekleştirilmesi gereken hususlar var. Onlar üzerinde durulacak şimdi. Zaten çalışmaya da başladı biliyorsunuz. Hem bakanlıklar düzeyinde bir kurul oluşturuldu. Hem de mecliste bir komisyon, işte izleme komisyonu oluşturulacak. O kurul alt komisyonlarıyla birlikte çalışmalarına başladı. Yani bu süreçte meclis tarafından alınan kararlar ne şekilde uygulanıyor, neler yapılıyor? Bunlar zaten şu anda izlenmeye başlandı. Meclis tarafı da inşallah bizim beklentimiz bir 10-15 gün içerisinde bu komisyonun kurulup, izleme komisyonunun kurulup bu süreçte kanun çıktığından bu yana neler yapılmış, bunu nasıl hızlandırabiliriz şeklinde bir çalışmaya başlanacak. Bu çalışma esnasında eğer ihtiyaç olursa başka tasarılar da gündeme gelebilir. Ama bir izlemek lazım. Neler olmuş, neler bundan sonrası planlanıyor, ondan sonra gerekirse yapılabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz. MHP Grup Başkan Vekili Filiz Kılıç konuğumuzdu. Evet, meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerini aldık kendisinin. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdi konuklarımıza devam edeceğiz. Ben kısaca bugüne ilişkin bir bilgi vereyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14'te gelecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve burada bir konuşma yapacak ama önce Meclis Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yapacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye gelecek. Tabii Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar çok önemli olacak. Pek çok konuya değinecek Cumhurbaşkanı Erdoğan aldığımız bilgilere göre. Ekonomiden dış politikaya, yargı konusuna ilişkin önemli mesajlar vereceği ifade ediliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii akşamda bir resepsiyon olacak. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu resepsiyon evet, şu anda neler yaşanıyor? Hemen İlter Yeşiltaş'a bir gidelim. Ondan son gelişmeleri alalım.
2: Tülay Ağulu, artık az bir vakit kaldı. Saatler 13'ü gösterdiğinde meclise Atatürk anıtına çelenk sunulacak ve saatler tam 14'ü gösterdiğinde mecliste yeni yasama yılı başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törenle karşılanacak, ardından genel kurula geçilecek ve yeni yasama yılının açılış konuşmasını her zaman olduğu gibi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yapacak. Numan Kurtulmuş özellikle terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasaya dair mesajlar vermesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye hedefi noktasında yeni bir aşamaya geçildi artık. Bir İzleme komisyonu kurulacak. Bundan sonraki süreçte atılabilecek adımlar ve terörsüz Türkiye hedefine dair Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir değerlendirme yapması bekleniyor. Diğer yandan yeni anayasa konusu aslında her yasama yılının önemli ve güncel başlıklarından birisi oluyor. Yine yeni anayasa konusunda da Meclis Başkanı'nın mesajlar vermesini bekliyoruz ki geçtiğimiz günlerde de yeni anayasanın artık bu dönem partiler bir araya gelerek yeni anayasa konusunda daha somut adımlar atılması gerektiğine dair açıklamaları olmuştu Numan Kurtulmuş'un. Bugünkü açılış konuşmasında da yine bu konuya da değinmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde olacak ve iç ve dış siyasete ilişkin mesajlar verecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Tabii milletvekilleri de o konuşmayı haliyle Meclis Genel Kurulu'nda yakından takip edecekler. Tabii Meclis Genel Kurulu'nda şu da takip edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula geldiğinde hangi partiler nasıl bir tutum içerisinde olacaklar? Ona dair şu bilgiyi paylaşabiliriz. Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldiğinde ayağa kalkmama noktasında bir karar almış durumdalar. Bunu da takip ediyor olacağız. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Meclis Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılışını takip edecek. Milletvekili olmadığı için locadan izleyecek CHP Genel Başkanı ve akşam saatlerinde saatler 18.30'u gösterdiğinde resepsiyon gerçekleştirilecek ve bu resepsiyonda siyasi parti liderlerinin temasları veya yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar da önemli olacak. Türk siyasetinin kalbi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atacak. Biz de takip ediyoruz.
1: Evet İlter, İlter'in de söylediği gibi siyasetin kalbi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atacak. Çok önemli gündem maddeleri olacak kuşkusuz. Şimdi konuğumuz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür
1: yayınımıza.
2: Ediyorum.
1: Yayınımıza çok önemli gündem maddelerimiz var. Her gün sıcak bir gelişmeye uyanıyoruz aslında Türkiye'de. Son sıcak gelişmede fon konusunda. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Önümüzdeki süreçte bununla ilgili neler yaşanabilir?
2: Geçtiğimiz gün genişletilmiş il başkanları toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarihi konuşmalarından birini gerçekleştirdi.
1: Evet.
2: Bir siyasi hareketin böyle sinemalarla karşılaşması, hayatın buradaki bizi böyle durumlarla karşı karşıya getirmesi hepimizin kalbini yaralayan, bizim dava ahlakımızı şuurumuzda, gönlümüzde yaralar açan bir hadise. Burada da sorumlu kim olursa olsun, hangi mevkide olursa olsun, sonuna kadar buradaki araştırmanın, tetkikin gideceğini en üst düzeyden milletimizle paylaştık. Tabii burada bizim açımızdan esas değerli olan umudunu o konuşmada Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz mazlumlara umut olmak için yola çıkmış bir siyasi hareketiz. En temel ahlaki zeminimizi de, siyasetteki varlık gayemizi de mazlumların umudu olmayı sürdürmek olarak görüyoruz. Siyasetin günlük olayları, siyasetin konjonktürel gelişmeleri, günlük başarılarından ziyade bizim için esas olan dava bildiğimiz değerler silsilesini hayatta hakim kılmaktır. Burada da aramızdan kim böyle bir yanlışın içerisine düşerse sonuna kadar gidileceğinin de bizim siyasi tarihimiz onlarca burada örneğiyle yer almaktadır. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bu iradeyi en üst perdeden ifade etti. Kim hangi mevkide olursa olsun bu yanlışın içine düşmüşse o burada bedelini ödeyecektir. Ama siyaseten ödeyecektir. Ama hukuk önünde ödeyecektir. Verdiği buradaki tüm işlerle ilgili olarak da hesabını hukuk önünde verecektir. Buradaki irademiz net. Evet. Ve bununla beraber de mallarıyla ilgili tedbirlerin konulması, yurt dışı yasağının konulması, burada ilgili kişi kimse onun yargıya hesap vererek buradaki tutar neyse onu yeniden iade etmesi, tüm bunlar hem Hazine Maliye Bakanlığımız hem Adalet Bakanlığımız, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da başkanlığında bir heyet oluşturuldu. Bu heyette tüm idari tedbirleri, yasal düzenleme gerekiyor mu, bunu partimizdeki, gruptaki arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla çalışıyoruz. Bizde esas olan bir yerde bir hata yapıldıysa köküne, dibine, kim olduğuna bakmadan gitmektir ve hep böyle yaptık. Ve üzülerek şu an demokrasimiz açısından üzülerek görüyoruz ki maalesef yani yeni ismiyle müsemma olmaya çalışıyorlar ama eski alışkanlıklarıyla, eski kirli dilleriyle, artık pörsümüş, kendilerine de hiçbir faydası olmayan iftira siyasetiyle siyaset yapmayı sürdürüyorlar. Başta Özgür Özel'e söylüyorum bu ifadeyi.
1: Evet.
2: Yani kendileri en ufak bir tedbiri dahi almaktan acizler.
1: Belediyelerde operasyonlar hala devam ediyor.
2: Belediyedeki operasyonlar ayrı. Burada nice ahlaksızlıkları ortaya çıkan kişiler hakkında bile tedbirler almaktan yoksunlar. Neden? Aynı pisliğin, aynı kirli siyasetin, aynı ahlaksız anlayışın, çünkü kendileri de parçası. Çok açık bir şekilde bugün yargılanan belediye başkanlarının esiri olmuş bir teşkilat görünümündeler. Aslında yolsuzlukla, ahlaksızlıkla, kamu kaynaklarıyla kendi heva ve heveslerini tatmin etmek için bunları kullanan bir şebeke şeklindeler. Dönüp bunların Sayın Cumhurbaşkanımıza, partimize laf söylemesi

0: ne hadlerine ne de herhangi bir ahlaki itibarlara sahip durumdalar. O yüzden burada meseleleri ayırmak lazım. Biz konunun hem parti olarak hem yargı mekanizması ne olursa olsun ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız buradaki iradesini ortaya koymuştur. Adalet Bakanlığımız, Hazine Maliye Bakanlığımız konunun üstünde. Burada olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımızın buradaki işte tazmin vesaire, bununla ilgili hukuki zemin ve buradaki işte fonların tasfiye süreci gayet büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Bizim buradaki alışkanlığımız, özellikle AK Parti iktidara ilk geldiği yıllardan itibaren, hatırlayın, key ödemeleri diye bir şey vardı. Bunların hepsinin iadesini biz gerçekleştirdik.
1: Evet.
0: Böyle milletimiz hangi finansal dertle muzdaripse bunları çöze çöze ilerlediğimiz bir geçmişe sahibiz. Burada da özellikle meselenin nereden kaynaklandığını tespit ettik. Ve bununla ilgili meselenin üzerine giden bir hem kamu idaremiz var, hem parti olarak da bununla ilgili olarak bulaşmış arkadaşların hepsinin partimizden ayrılmasını temin eden bir siyasi iradeye sahibiz. Dolayısıyla bunu da en açık yüreklilikle, bakın geçtiğimiz günkü o tarihi konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımız, ben gönlümle kelamım arasına bir perde koymadan sizinle dertleşeceğim diyerek başladı.
1: Evet.
0: Bu çok önemli. Yani milletiyle, teşkilatıyla, dava arkadaşlarıyla samimi bir şekilde dertleşerek bu konuyu alıp çözme iradesine sahip bir liderden bahsediyoruz. O yüzden kimsenin burada endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Sistemik bir risk finansal piyasalarımız açısından kesinlikle yok. Maalesef yani bu muhalefet olamaz. Bu demokrasinin bir gereği olamaz. Ekonomik güvenlik diye de bir konu var. Böyle bir sistemik risk varmış gibi. Türkiye'de bu sermaye piyasalarının toptan riske girebileceğine dönük bir açıklama, bir bühtan hepimizi, 85 milyonu ilgilendiren bir probleme yol açabilir. Bununla ilgili bir konu da gündemde değil. Yani fonlar tasfiye ediliyor. Buradaki kim usulsüzlükler ve burada hatalı işlemler yaptıysa tek tek tespit ediliyor. Tek tek muhataplarına tedbirler ilan ediliyor ve oradaki yanlış işlemlerden kaynaklı tüm tutarların da tahsil edilmesi için yoğun bir hukuki gayret var. Evet. Ve bunlar netice bulacak.
1: Efendim, bazıları belki kanun dışı değil ama etik değil. Değil mi? Yani yapılan işlemler. Bunları ayırmak biraz zor ama.
0: Yani aslında çok kolay, sermaye piyasalarımız çok gelişmiş bir regülasyon ağına sahip. Buradan neyin hukuki olduğu, neyin hukuki olmadığı belli. Bunu ilan ediyoruz. Ama bir de tabii söylediğiniz gibi etik dışı, etikle ilgili konular var. O da partimizde bununla ilgili çok geniş bir birikim var. Her konuyu kendi başına ele alıp değerlendirip ilgilisine de bununla ilgili ne yapması gerektiğini irade buyuracak bir samimiyetimiz ve dava ahlakımız var.
1: Yani etik dışı davrananların da tasfiye edilebileceğini söylüyorsunuz süreç
0: elbette
1: içinde. Efendim, şimdi teşkilat başkanısınız, Türkiye Yüzyılı buluşmaları yaptınız. Şimdi buradan en çok size gelen talep ne? Önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınmasını istenen konu nedir?
0: Biz söylediğiniz, ifade ettiğiniz gibi tüm ilçelerimizde, tüm şehirlerimizde, tüm mahallelerimizde milletimizle buluştuğumuz, sonuncusunu da İstanbul'da 39 ilçede tüm mahallelerinde adeta bir çıkarma şeklinde hangi yerde sözü fikri olan tüm vatandaşlarımızla 85 milyonu tamamını kuşatarak bir araya geldiğimiz bir yaz dönemini geride bıraktık. Burada Türkiye'nin bütün meselelerini, işte güvenlikten terörsüz Türkiye'ye kadar, yürüttüğümüz ekonomi programından deprem bölgesinde yürüttüğümüz çalışmalara kadar çok geniş bir perspektifle buradaki çalışmalarımızı ele aldık. Tabii sahada gözlemlediğimiz en önemli husus, başta pandemiyle başlayan, arkasında işte bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerle, işte biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayıp
1: evet,
0: bugün Amerika-İran savaşıyla devam eden ve gerek petrol fiyatları, gerek çeşitli emtialardaki, piyasadaki oynaklıkları arttırarak milletimize de maliyet olarak karşı karşıya geldiğimiz ama maliyemizle, devletimizin etkin politikalarıyla

0: sıkıntılara dönük önemli bir sosyal hamleyi başlatmak. Bununla da ilgili hem partimizde hem ilgili bakanlıklarımızda yoğun bir çalışma var. Bunun yasa çıkartılması gereken boyutlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alacağız. İdari tedbirlerle ilgili olan kısımları bakanlıklarımız yürütecek ve bu adeta mücadele dönemini pandemiyle başlayan ve başta kamu maliyesine de oluşturulan risk, toplumsal olarak artan sosyoekonomik problemlerin hepsini son halkada giderdiğimiz bir yeni süreci başlatmak istiyoruz. Ben özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında önemli önümüzdeki dönem çalışmalarımızın da bu başlıklarda yer alacağına inanıyorum.
1: Evet, önümüzdeki süreçte ekonomi paketleri önemli olacak diyebiliriz. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'le konuştuk. Kendisine bir takım son sıcak gelişmeler ilişkin değerlendirmelerini aldık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yayınlarımız devam edecek konuklarımızla. Önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte özellikle yargı paketleri konusunda önemli gelişmelerin olabileceği ifade ediliyor. Süresiz nafaka konusunu iptal etmişti bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi. O konuda AK Parti bir hazırlık yapıyor. MHP'de kuşkusuz bu hazırlığın içinde olacak. Ve şimdi konuklarımızla devam edeceğiz dedik. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akça ile devam edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı olsun yeni dönem. Yeni siyasama yılı daha doğrusu.
2: Evet, çok teşekkürler.
1: Efendim çok önemli gündem maddeleriyle başlıyor yeni yasama yılı. Önümüzdeki süreç bir hayli tartışmalı geçeceğe benziyor. Ne diyorsunuz bu konuda?
2: Evet, yani geçmiş dönemlerde de yani benzeri yoğunlukta gündemde olmuştu. Bu 51 günlük aradan sonra 5. yasama yılını, 28. dönemi bugün itibariyle başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize, milletimize, hepimize. Elbette gündem yoğun. Bu gündem çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi de çalışmalarına devam edecek.
1: Efendim bu özellikle fon krizi konusunda bir takım gelişmeler yaşanıyor. İktidar da müdahale etmiş durumda bu konuya. Sayın Bahçeli'nin de açıklamaları var. Fon krizine ilişkin herkesten hesap sorulsun işin içinde olanlardan şeklinde. Ne diyorsunuz bu konuda? Yani muhalefetin de çok eleştirileri var iktidara yönelik. Ne dersiniz bu konuda?
2: Yani eleştiriler olabilir. Yani olması da gerekir. Ama önerileri yok.
1: Evet yani.
2: Yani bir önerileri yok. Acaba bir siyasi istismar peşindeler. Biz bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak doğru bulmuyoruz. Sağlıklı bulmuyoruz. İfade ettiğiniz gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet yürütme erki duruma el koymuş vaziyette. Takip koordinasyon kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında kuruldu. Bu kurulun alt birimleri oluşturuldu. 4 alt birimi. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu da soruşturmaya başladı. Yargı kurumu da zaten faal halde çalışmalarını yapıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düşecek hususlar da önümüzdeki günlerde, haftalarda yerine getirilir. Burada tabii bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in en son açıklamasında ifade edildiği üzerinde hassasiyetle durduğumuz 4 ana başlık var bu hususta. Birincisi, finansal istikrarın korunması gerekir. Bunu bozmaya yönelik spekülatif davranışlardan, açıklamalardan özenle kaçınmak gerekiyor. Diğer bir husus da bilhassa adına küçük yatırımcılar dediğimiz yani bir takım tasarruflarını bu fonlarda değerlendirmek isteyen vatandaşların hakkının, hukukunun da korunması gerekir. Ve yapılan hukuksuzlukların da hesabının mutlaka sorulması gerekir. Her kim olursa olsun, gerek yargı bahsinde. Ve 4. başlık olarak dikkat edilmesi gereken de siyasi istismardan özenle kaçınılması gerekir.

0: fikir. Bu sadece iktidara düşen bir sorumluluk değil. Bütün siyasi partilere, siyasetçilere, onun dışında da medyaya ilgili paydaşlara, herkese bir sorumluluk düşüyor bu konuda. Özenli, dikkatli davranmak gerekir. Zaten bu borsa piyasasındaki işlem hacminin %1'ine karşılık geliyor, evet. Bu şey işte 130 fondan işte bahsediliyor. Bunların tasfiye edilmesi, gerektiği idari ve hukuki işlemlerin yapılmasının da kısa sürede tamamlaması önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da talimatı ilgililere bu yönde. Dolayısıyla Türkiye ayrıca bu konularda da tecrübeli, birikimli bir ülkeyiz biz. Diğer dünya örneklerine de baktığımızda, en azından son 50-60 yılı dikkate aldığımızda, güçlü bir sermaye piyasası düzenlemesi hukuku var, mali yapımız güçlü, bankacılık sistemimiz güçlü. Onun için ümitsiz olmaya, hele hele panik yapmaya hiç gerek yok. Yani devlet ayakta görevini yapıyor. Ondan sonra sağduyu içerisinde ve kısa zamanda bunun toparlanıp yoluna devam edeceğini düşünüyoruz.
1: Siyasetten bazı isimlerin de adı karışıyor zaman zaman. Bunlar da gündeme geliyor. Hani tüm partilerden olabileceği söyleniyor zaten. Ama burada kanun dışı değil de etik dışı bir takım gelişmeler olabileceği söyleniyor. Ne diyorsunuz başkan bu konuda?
0: Vallahi ister etik dışı olsun, ister hukuk kanun dışı olsun, her ne olursa olsun, kim olursa olsun, hangi siyasi partiden olursa olsun, gereğinin hukuki çerçeve içerisinde yapılması gerekir. Kimseye itibar suikastı da yapılmadan, çünkü bu sermaye piyasasına,
1: evet,
0: yani işlem yapmıştır vesairedir, ama bu manipülasyonun içerisinde yer almışsa bunun hiçbir mazereti, gerekçesi olamaz.
1: Evet, bir araştırma komisyonu olur mu önümüzdeki süreçte? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne muhalefet sanıyorum bu konuda bir hazırlık yapıyor ama. Yani gerek var mı? Daha doğrusu Devlet Denetleme Kurulu da harekete geçmiş durumda.
0: Yani gerekli olduğunu düşünenler de olabilir. Var mıdır, yok mudur? Önümüzdeki günlerde içeriyle de netleşir. Yani olmasında da bir bahsuru yok. İlla olması şart diye bir durumda söz konusu yok. Ama bu kurulacak olursa meclis araştırma komisyonu, bir soruşturma komisyonu olmayacak.
1: Araştırma, evet.
0: Evet, araştırma olacak. Yani ilgili paydaş kurumlara bir perspektif sunacak bir rapor olabilir. Hani bu
1: bir konuda, genel görüşme olabilir.
0: Bir olabilir. Yani bu olmazsa olmaz bir şart olarak da görmüyoruz biz. Deyim yerindeyse kurulsa da olur, kurulmasa da olur diyebileceğim bir durum. Gelişmeleri de takip edip işte önümüzdeki günlerde gerekli istişarelerle bir kararı varır.
1: Efendim, terörsüz Türkiye konusunda bu yaz dönemi boyunca teşkilatlarda, teşkilatlarla buluştunuz, vatandaşlarla buluştunuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Ne gördünüz? Yani terörsüz Türkiye projesi kabul edilmiş mi? Halktaki karşılığı nedir? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz bize?
0: Tabii memnuniyetle. Milletimiz nezdinde, halkımız, vatandaşlarımız nezdindeki rızası, kabul edilebilirliği, kabul edilmesi siyaset kurumlarının çok çok üstünde. Evet. Çünkü vatandaşımızın sağduyusu, geçmişte yaşadığı acılar, sıkıntılar, problemleri de dikkate alarak insanlar huzurlu, güvenli ve gelecek kaygısı yaşanmadığı bir ülkede yaşamak istiyor. Bizler de gelecek nesilleri güven içerisinde ülkemizi yaşamasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla 2 yıllık bu sürecin bir bilançosunu çıkarıp muhasebesini

0: yaptığımızda vatandaşın sağduyusunun çok ileride olduğunu rahatlıkla sahada gözlüyoruz. Zaten bu 22 Ekim 2024'teki Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli'nin hamlesi, çıkışı ve çağrısı da aslında bir millet vicdanının da sesidir aynı zamanda. Dolayısıyla bu konuda ümit varız. Tabii bunun hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge, bölgemiz deyince Kafkaslar var, Balkanlar var, kuzeyimiz var, güneyimiz var, Orta Doğu ve Türk dünyasıyla birlikte geniş çerçevede kısa, orta ve uzun vadede el almak gerekir ve olumlu sonuçları olacaktır. Zaten şimdiden Irak'ta ve Suriye'de bunun da sonuçları alınmaya başlandı.
1: Evet, olumlu gelişmeler yaşanıyor.
0: Olumlu gelişmeler
1: zaten.
0: Yaşanıyor. Bu bir dalga dalga, hani suya atılan bir taş nasıl dalga dalga etkisini yaratırsa aynı minvalde de bölge ülkelerinde yaşayan insanlar da gözlerini, pusulalarını Türkiye'ye yöneltmiş durumda. Çünkü Türkiye aynı zamanda bölgenin en güçlü ülkelerinden, en istikrarlı ülkelerinden birisi. Türkiye bu konuda da bir öncülük yapıyor.
1: Çok teşekkürler. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'la konuştuk. Biz buradan yayınlarımıza devam edeceğiz ama şimdi bir ara veriyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
6: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Türkiye'nin kırmızı et üretiminde etçi gebe düve politikasının devam etmesi gerektiğini belirterek, hem üretici kazanmış olacak hem de tüketici uygun fiyatlı et tüketecek dedi. Tunç, sığır eti ithalatı kotasının yıllara göre azalmasını da sektör adına olumlu karşıladıklarını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: İdefix, İdefix.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Son gelişmelerle ajanstayız. Bugün 1 Ekim Perşembe, sıcak gelişmeleri, haberleri birlikte yaşamaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim şimdi önce bir canlı yayın noktalarımıza bakalım. Arkadaşlarımız haber nöbetini sürdürüyor. Kim nerede bizimle hangi önemli gelişmeleri paylaşacaklar? Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına bugün başlıyor. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında olacak, detayları aktaracak. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve 58 kişi yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. Halil İbrahim Uğur Mersin'den canlı yayında aktaracak işte tüm detayları. Ve Sinop'ta balık tutmak için denize açılan iki polis memurunun bulunduğu fiber tekne alabora olduğu bir polis memuru hayatını kaybetti. Diğer polis memuru da aranıyor. Mahmut Erdoğan Sinop'tan canlı yayında aktaracak detayları. Ve şarkıcı Gül'ün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Şarkıcının kızı Tuğya Nülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak. Kübra Tepeci Yalova'dan canlı yayında. Ve gündem fon soruşturmasında 61 kişi tutuklandı. Eski SPK başkanının ifadesi de ortaya çıktı. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında olacak ve ajans başlıyor. Sevgili izleyenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına bugün başlıyor. Gündemde oldukça önemli düzenlemeler var. Açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kürsüye çıkacak. Şu anda da Atatürk Anıtı'nda tören düzenleniyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Hemen sözü İlter'e bırakalım.
11: Tören başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra siyasi parti genel başkanları, siyasi partilerin temsilcileri de yine buradaki çelenk sunma törenine katıldılar. Saatler 14'ü gösterdiğinde de yeni yasama yılı başlamış olacak. Yeni yasama yılının açılış konuşmasını da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirecek.

Şu anda da saygı duruşuna geçildi. Ve tabii ki saat 14'te yeni yasama yılının açılışıyla birlikte yasama süreci de başlamış olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasında yeni anayasa ve terörsüz Türkiye sürecine dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Şu anda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı okunuyor.

0: Tören sona erdi ve yaklaşık bir saat sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak ve burada resmi törenle karşılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Daha sonra genel kurula geçilecek. Saatler tam 14'ü gösterdiğinde genel kurulda yeni yasama yılının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirecek. Numan Kurtulmuş az önce de aktardığımız gibi özellikle yeni anayasa konusuna bir vurgu yapması bekleniyor. Diğer yandan terörsüz Türkiye sürecine dair de bir aşama kaydedildi. Artık terörsüz Türkiye sürecine dair de bu kaydedilen aşama noktasında özellikle bir izleme komisyonu kurulacak. O komisyonun çalışma şekilleri ve terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye ve Türkiye'ye katkılarına dair bir değerlendirme yapması bekleniyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Meclis Genel Kurulu'nda kürsüde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem iç hem de dış gelişmelere dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda siyasi parti liderlerinin ve temsilcilerinin tutumları da merak ediliyor. Şu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula geldiğinde hangi siyasi parti ayağa kalkacak, kimler ayağa kalkmayacak? Bu her zaman yeni yasama yılı açılışı gündeme gelen bir konu. Edindiğimiz bilgilere göre Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurula geldiğinde ayağa kalkmama noktasında bir karar almış durumdalar. Ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu burada olacak. Yeni yasama yılının açılışında milletvekili olmadığı için konuşmaları genel kurulu locadan takip edecek. Saatler 18.30'u gösterdiğinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine resepsiyon düzenlenecek. Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde. Tabii bu resepsiyonda siyasi parti genel başkanlarının vereceği mesajlar, temaslar çok çok önemli olacak. Dediğimiz gibi Türk siyasetinin kalbi bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atacak. Biz de takip ediyor olacağız.
1: İlter Yeşiltaş'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, Milli İstihbarat Teşkilatı 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatibi yakaladı. Geçtiğimiz saatlerin en önemli son dakikalarından bir tanesiydi. MIT'in adım adım takibi sonucu deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanan terörist Türkiye'ye getirildi.
2: MIT adım adım takip etti. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden olan terörist 13 yıl sonra yakalandı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı failleri yakalamak için çalışmalara başladı. O teröristlerden biri de Ömer El Hatip'ti. Kırmızı bültenle aranan terörist MIT'in adım adım takibindeydi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröriste yönelik operasyon düzenlendi. MIT nokta operasyonla Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. Türkiye'ye getirildi El Hatip. Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer almıştı. Ayrıca saldırının failleriyle Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasında koordinasyonu sağladığı da biliniyordu. MIT'in tespitlerine göre Ömer El Hatip ve Yusuf Nazik, 2013

0: Yılında saldırıdan önce Türkiye'ye gelerek eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Ardından Suriye'ye dönerek dönemin Suriye istihbarat yetkililerinden Kifah Melhem'le temas kurdu. Bombalı araç Reyhanlı'ya getirildi. Uzaktan kumandalı düzenekle patlatıldı. Saldırıda kullanılan malzemelerin Esad rejimi istihbarat yapısından temin edildiği de ortaya çıktı. Reyhanlı saldırısının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı.
1: Efendim, Mersin'e uzanacağız şimdi. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve 58 kişi yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur. Şimdi Mersin'de bizi bekleyen arkadaşımız, ayrıntıları dinleyeceğiz kendisinden.
2: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bu sabah saatlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Tabii ki soruşturma kapsamında 4 kişi de daha öncesinde tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Soruşturma kapsamında 63 kişinin toplamda ismini geçtiğini belirtelim. Operasyon kapsamında belediyelerde ve farklı adreslerde eş zamanlı olarak arama gerçekleştirildi. Soruşturma Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mezitli Belediyesi'ndeki işlemleri kapsıyor ve şu ana kadar da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aslında arama çalışmaları da devam etmişti. Şu anda aramalar sona erdi. Bunu da belirtelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin dosyada 13 ihale ile 63 doğrudan temin alımı incelendi. Bu işlemler nedeniyle 330 milyon 945 bin lira kamu zararı oluşturulmuştu. Yine Yenişehir Belediyesi Mezitli'de de yine milyarlarca lira kamu zararına uğratılmıştı. Tabii ki burada daha öncesinden de yapılan operasyonlar vardı. İşte bu operasyonlarda çok fazla sayıda yine ihale sonuçları ele alınmıştı ve buralarda da ihaleye katılan firma yöneticileri ve firma sahiplerinde ifadesi alındı. Şu anda gözaltına alınan kişiler Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ve Adli Tıpta Sağlık Kontrolü'nde geçiriliyor. Tabii ki ilerleyen süreç içerisinde alınan ifadelerle yürütülen soruşturmanın seyriyle ilgili daha da önemli bilgiler çıkması bekleniyor. Biz de Mersin'de şu anda haber nöbetimizi sürdürüyoruz diyelim ve sözü Mersin'e tekrar size bırakalım.
1: Şarkıcı Gül'ünün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Şarkıcının kızı Tuğyen Ülkem Gülter tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Detayları alacağız şimdi hemen. Kübra Tepeci bizi bekliyor, ayrıntıları aktaracak.
3: Tamam, oldu. Geldi zaten. Hadi
4: evet, şu anda bizler Yalova Adliyesi'ndeydik ve Sultan geldi. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer de hemen ekranlara getirsin. Hatta mikrofonu uzatalım. Açıklama yapacak mı? O tarafa doğru ilerleyelim. Sultan, hemen şöyle mikrofonu uzatalım. Efendim, bir şey söyleyecek misiniz? Bir şey söyleyecek misiniz? Evet, şu anda Sultan geldi ve şu anda adliyeye doğru geliyor. Sultan Nur Ulu hakkında yalan tanıklık suçundan 4 yıl hapis cezası istenmişti. Kameraman arkadaşım Furkan Ali Özer şu anda ekranlara getiriyor. Ve Sultan Nur Ulu da Yalova Adliyesi'ne gelmiş durumda. Yaklaşık 1 saat içinde 13'ü 50 geçe saat 2 gibi duruşmanın başlaması bekleniyordu. İlk defa hakim karşısına çıkacaklar tabii bu noktada. Şu anda kameraman arkadaşım Furkan Ali Özel de ekranlara getirdi. Sultan Nur Ulu içeriye, adliyeye girdi. Tabii bugün neler olacak? Kimler olacak sanık kürsüsünde? Bunları da konuşacağız. Yanında çok değerli bir konuğum var aynı zamanda. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır. Ona da mikrofonu uzatmak istiyorum. Az önce Sultan geldi. Duruşmanın kilit isimlerinden birisi.
5: Evet Kübra, senin de söylediğin gibi aslında canlı yayında denk geldi. Sorulara cevap vermedi.
3: gelmedi. Az önce de Tuğber gelmişti. O da sorulara cevap vermedi. Yani muhtemelen duruşma çıkışında belki Tuğber konuşacak.

0: Ama.
1: Tuğberk'le biz aslında buraya gelmeden önce, Adliye'ye gelmeden önce yine bir iletişim kurmuştuk ve Tuğberk konuşmak, görüşmek ister mi diye sorduğumuzda bugün çok kritik, çok önemli bir gün olduğu için ruh halinin ona çok uygun olamayacağını söylemişti, dile getirmişti ve konuşmak istemediğini şimdilik dile getirmişti. Yaklaşık yarım saat önce Tuğberk gelmişti, şimdi ise Sultan geldi burada.
0: Şimdi burada bir önceki yayınımızda en zor isimlerden birisi, zorlanacak isimlerden birisinin Tuğberk olacağını söylemiştik. Çünkü kardeşinin katil zanlısı olarak sanık sandalyesinde oturuyor. Bakalım bugün biraz önce giriş yapan Sultan Tuğyan'la karşılaştığında hangi ifadeleri verecek? Tuğyan Sultan'a neler söyleyecek? Çünkü ikisi bu olayın ardından sık sık beraber bir aradalardı. Hatta yurt dışına kaçma iddiasıyla ilgili bir evden çıkış görüntüleri de vardı valizde. Sultan ilk ifadesinde yine bir düşme olduğunu, görmediğini aslında söylemişti. Fakat daha sonraki ifadesinde ise Sultan'ın ifadesinde Tuğyan'ı suçlayan ifadeler vardı ve annesini aşağıya ittiğini söylemişti. Bugün en kritik isimlerden birisi de Sultan'ın neler söyleyeceği. Bakalım o verdiği ifadede bir değişiklik olacak mı? Tuğyan'ın da bu suçlamalara nasıl karşılık vereceği. Tabii ki Tuğberk, Sultan ve Tuğyan bugün herkesin gözünün önünde olacağı 3 isim olacak. Verecekleri bilgiler, Tuğberk kardeşiyle ilgili neler söyleyecek. Çünkü tam anlamıyla arafta kalan bir kişiden bahsediyoruz. Bir tarafta annesini öldürmekle suçlanan kız kardeşi, diğer tarafta kaybettiği annesi var. Onun da sen de telefonla görüştün yayından önce. Ruh halinin nasıl bu olayı kaldırabileceği, kaldırıp kaldıramayacağı da merak konusu. Girerken de zaten sorulara cevap vermedi. Bugün yine Yalova Adliyesi'nde belki de bu zamana kadar görülen en yoğun basın mensubu ve kalabalıklardan birisine şahitlik ediyoruz. Sen de tam yayına girerken Sultan'ın buraya girişi denk geldi. Aslında senin izlenimlerin de önemli. Mikrofon uzatmaya çalıştın. Muhtemelen cevap vermedi gördüğüm kadarıyla.
1: Sultan'a biz de mikrofon uzatmaya çalıştık ama Sultan cevap vermedi. Soruları yanıtsız bıraktı. Ki Tuğberk de aynı şekilde aslında adliyeye geldiğinde yine soru yöneltmiştik. Ama o da soruları yanıtsız bırakarak içeriye girmişti. Artık saatler 2'ye yaklaştığında duruşmanın başlaması bekleniyor. Tabii duruşmada neler olacak? Karşı karşıya gelecek bu üçlü duruşma salonunda. Bizler de takip ediyor olacağız. Yeni gelişmeler, detayları oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Sevgili izleyenler, başkente gideceğiz bir kez daha. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni yasama yılına başlıyor. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu mecliste konuklarıyla bizi bekliyor. Hemen kameraları o noktaya çevirelim. Sözü size bırakalım Tülay Ağoğlu.
3: Evet Merve Özkan, konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz. 28. dönem 5. yasama yılı başlıyor ki oldukça önemli gündem maddeleri var kuşkusuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Şimdi bu sıcak gündemi bir anlamda konuşmaya devam ediyoruz. Belgin Uygur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Tekrar merhabalar.
3: Hayırlı olsun diyelim.
4: İnşallah.
3: Şimdi yeni dönemde çok başlık var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde öyle görünüyor daha doğrusu. En sıcak gelişmeyle başlayalım. Fon kriziyle başlayalım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne olabilir önümüzdeki süreçte? Müdahaleler oldu. Bundan sonra başka neler yaşanabilir? Bu konuyla başlayalım.
4: Evet, ben öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. dönem 5. yasama yılı inşallah hem meclisimize hem bütün milletvekili arkadaşlarıma ve milletimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah yine bu dönemde de milletimizin gündeminde olan, milletimizin beklentileri doğrultusundaki kararları, milletin iradesinin merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde inşallah alacağız. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi fon krizi, fon meselesi hepimizi gerçekten üzen bir gelişme, bir hadise. Ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum, belirtmek istiyorum. İlk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu hakkındaki, bu konuya karşı olan net tutumu, nerede bir kasıt, yanlışlık, kusur, ihmal varsa, kimde varsa, kim olursa olsun, ne olursa olsun bütün yönleriyle ortaya çıkartılıp sorumlular hakkında neyse gereği muhakkak yapılacak. AK Parti milletin partisi, AK Parti kimsesizlerin kimsesi olarak yola çıkan bir siyasi hareket, bir dava hareketi en önemlisi. Ve 25 yıllık aslında o geride bıraktığımız birikimimiz, müktesebatımız milletimizin dualarıyla, milletimizin o güçlü desteğiyle ve aslında milletimizin bize bu ülkeyi idare etme noktasındaki o emaneti teslim etmiş olmasıyla ilerlediğimiz bir kutlu yürüyüş, kutlu yolculuk. Sayın Cumhurbaşkanımız net bir şekilde ifade etti. AK Parti bir AK davadı. Onun aklına kimse halel getiremez. Yanlışa düşenlerle, hukuk dışı, hukuka aykırı davrananlarla biz yolumuzu ayırır. Yine yolumuza güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğumuzda devam ederiz dedi. Hemen konunun akabinde siz de biliyorsunuz bir kurul kuruldu. Cumhurbaşkanı yardımcılığımızın başkanlığında. Yine Devlet Denetleme Kurulu'na Sayın Cumhurbaşkanımız yine net bir talimat verdi. Yine bugün itibariyle burada parası olan kişiler, vatandaşlarımızın o geri ödemeler noktasında bir yol haritası. Aslına bakarsanız süreç bu noktada mağdur olan, sıkıntıya düşen vatandaşımızın korunması noktasında ve sorumluların ortaya çıkartılması noktasındaki süreç devletin bütün mekanizmaları işletilerek hassasiyetle Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde talimatıyla devam ediyor. Bizim buradaki duruşumuz nettir. Biz her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı kim olursa olsun buna müsamaha göstermeme, buna müsaade etmeme noktasındaki tavrımız net.
5: Evet, muhalefetin de eleştirileri söz konusu.
4: Evet, muhalefetin eleştirileri söz konusu, özellikle Yeni Parti. Evet. Tabii bizim hani insan oğlunun olduğu yerde muhakkak hatalar ve kusurlar olabiliyor. Ama buradaki tavırdır bu hukuksuzluğa, yanlışa, belki suça karşı gösterilecek olan tavrımızdır aslında burada belirleyici olan. Biz muhalefetin özellikle Yeni Parti belediyelerindeki bunu bütün Türkiye'nin, bütün milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Her hadise bütün milletin gözünün önünde cereyan etti. Bizim burada edebimizin, terbiyemizin müsaade etmeyeceği, telaffuz edemeyeceğimiz, bazen okurken dahi utandığımız tablolarla bu ülke, bu millet karşı karşıya bırakıldı. Yolsuzluklarla o emaneti illerdeki milletimizin, vatandaşımızın, hemşehrilerimizi, belediyeleri idare etme emanetini onlara vermişti. O emanete ihanet edildi. Buralardaki tavır, gösterilmesi gereken tavır aslında netti. Aklın yolu birdir. Hukuk da nettir, tektir. Burada araştırılıp kimin sorumluluğu varsa o sorumluluk noktasında gereken yapılmalıdır şeklinde bir tavır gösterilmesi gerekirken bu ülke yine şahitlik etti. Meydan meydan, miting miting o ahlaksızlıklara, belki affınıza sığınarak ifade ediyorum, o yolsuzluklara, o rüşvet çarkına sahip çıkıldı. Bunu bütün milletimiz gördü, duydu, yaşadı, kendileri sıklıkla ifade ettiler. Bu noktadaki değerlendirmeyi de ben yine aziz milletimize bırakıyorum. Hukuksuzluğa karşı suçu koruma, suçluyu koruma ve bunu noktada temize çıkarma noktasında ya da örtbas etme noktasındaki tavrı bu millet, Türkiye şahitlik etti. Benim söyleyeceğim anca bu olur. Bizim milletimiz feraset sahibi, sağduyu sahibi. Burada bir hukuksuzluk, bir haksızlık varsa gösterilen tavırdır bence belirleyici olan en önemli konulardan bir tanesi. Demin de ifade ettiğim gibi tekrar etmek gerekirse bizim AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde gerçekten ifade ettiği gibi buradaki tavrımız nettir. Biz milletin partisiyiz. Biz milletin içinden doğan bir siyasi hareketiz. Ve milletten aldığımız emaneti hakkıyla, layıkıyla taşıma noktasında, istikamet üzere yol yürüme noktasında aslında irade koymuş ve 25 yılımızı da aslında bu noktada değerlendirmiş. Bu hususta ilerlemiş bir siyasi hareketiz, bir dava hareketiyiz.
5: Efendim, şimdi önümüzdeki süreçte yargı paketleri de olacak. Kuşkusuz 13. yargı paketi gündemde olacak. Bu pakette bir nafaka konusunun düzenlemesinin olması bekleniyor. Şimdi süresiz nafakayı Anayasa Mahkemesi iptal etti. İlla ki bir düzenleme gelecek.

0: giderilecek. Yani mecburen o boşluk giderilecek kuşkusuz. Kadın örgütleriyle de görüşüyor musunuz? Yani bu konuda nasıl bir düzenleme olabilir? Hani tepkiler de var. Bir taraftan bunun olması gerektiğini düşünenler de var. Ne diyorsunuz bu konuda?
1: Şimdi tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi nafakayla alakalı, yoksulluk nafakasıyla alakalı medeni kanunumuzda olan bir hüküm vardı biliyorsunuz. Boşanma halinde taraflardan biri ağır kusuru olmamak şartıyla, yoksulluğa düşecek olan taraflardan biri ağır kusuru olmamak şartıyla diğer eşten süresiz nafaka isteyebilir şeklinde bir hüküm vardı. Tabii Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçesi burada hakime konunun, işte dosyanın, hakimin önüne mahkemeye gelen dosyanın özelliklerine göre karar verme noktasında bir takdir yetkisinin tanınmadığı, bir sınırlamanın belirtilmediği noktasında bir kararı oldu. Bu gerekçeyle iptal etti. Tabii bu konuşulan bir konu, konuştuğumuz bir konu, gündemde olan bir konu, değerlendirilen ve değerlendirdiğimiz bir konu. Anayasanın iptal kararı doğrultusunda muhakkak tabii kendi mecrağı içerisinde ve milletimizden gelen beklentiler çerçevesinde konu ilerleyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi o noktada bir belki süreç işletecek. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Aslında hep aynı noktaya geliyoruz. İşte temel felsefemiz AK Parti'nin ve AK davanın temel felsefesi. Biz 25 yıl boyunca hep milletten gelen beklentiler doğrultusunda eserlerimizi, hizmetlerimizi, politikalarımızı, vizyonumuzu belirledik. Burada da tabii ki tarafları mağdur etmeden kadını mağdur etmeyecek, kadını koruyacak ama konunun ve olayın, dosyanın özelliklerine göre de o noktada da süreç yine kendi mecrağı içerisinde, yine toplumdan gelen beklentiler, toplumun hassasiyetleri doğrultusunda yine ben mekanizmaların o şekilde ilerleyeceğini söyleyebilirim.
0: Evet, kadının korunması kelimeleri önemli tabii ki bu
1: tabii
0: noktada.
1: Ki yani bunu bu dikkate tabii, alacak tabii ki AK Parti. İştirak ve tedbir nafakası ile alakalı bir durum değil, yoksulluk nafakası.
0: Evet,
1: tabii ki burada
0: değil.
1: Kanunun konulmuş amacını da gözeterek yine Anayasa Mahkemesi'nin de iptal kararı da tabii ki mevcut da burada dikkate alınması gereken diğer bir husus. Yine dediğim gibi tarafların o hakkaniyete, hakka ve vicdana, toplumsal vicdana uygun bir şekilde yine kendi mecra içerisinde ilerleyecektir diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür
0: AK Parti
1: ederiz.
0: Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'la konuştuk. Şimdi sözü bir süre için Merve Özkan'a bırakacağız. Sonra biz konuklarımızla devam edeceğiz.
2: Tülay Ağoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi birkaç haber paylaşacağız. Sonrasında yine Ankara'dan yayınlarımız devam edecek sevgili izleyenler. AK Parti'ye katılımlar tüm hızıyla devam ediyor. Genişletilmiş il başkanları toplantısında 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Ve böylece AK Parti'deki belediyelerin sayısı da 659'a yükselmiş oldu.
3: Geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
4: Biraz önce aramıza katılan belediye başkanlarımıza, AK Parti ailesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.
5: Genişletilmiş il başkanları toplantısında 9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Belediye başkanlarından 5'i Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 3'ü Yeniden Refah Partisi'nden ve 1'i de İyi Parti'den AK Parti'ye geçti. Yeni belediye başkanlarına rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Böylece AK Parti'nin belediye sayısı 659'a yükselmiş oldu. AK Parti'ye Yeniden Refah Partisi'nden geçen Elazığ Palu Belediye Başkanı Muhammed Septioğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
6: Asıl yuvam AK Parti'dir. Benim geçmişte iki dönem kardeşim AK Parti'den milletvekilliği yaptı. Biz AK Partiliyiz yani. Ben bu göreve talip oldum halka hizmet etmek için. Palu Kadir Şinas bir bölgedir. Mert insanların yeridir. İnançlı, imanlı insanların yeridir. Ben de o halka hizmet etme mecburiyetindeyim. Çünkü benim inancımda halka hizmet, halka hizmet inancı var. Ben de hizmetin AK Parti'de olduğunu bildiğim için geldim.
5: Rozet takım töreninde Başkan Erdoğan'la sohbet eden Septioğlu, toplantı sonundaysa Erdoğan'a kılıç hediye etti.
6: Kılıç bizde geçmişte atalarımız öyle derlerdi. Kılıcı verdiğin zaman Cenab-ı Hak sana Hazreti Ali'nin kuvvetini versin, Hazreti Süleyman'ın da ömrünü versin. Ben de Sayın Reis Hücumumuza diyorum ki Cenab-ı Hak ona Hazreti Ali'nin gücünü, kuvvetini versin, Hazreti Süleyman'ın da ömrünü versin. Manası budur. Çok memnun kaldı.
2: Efendim, başkente dönüyoruz bir kez daha. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu mecliste. Konuklarıyla bizi bekliyor. Söz sizde Tülay Ağoğlu.
7: Evet, Merve Özkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuklarımızla gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. 28. dönem 5. yasama yılı başlıyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bir konuşma yapacak Meclis Genel Kurulu'nda. Konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz dedik. Şimdiki konuğumuzla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, hoş geldiniz. Hayırlı olsun yeni dönem.
8: Evet, hepimizin için inşallah güzel bir dönem olsun, verimli geçsin diliyorum.
7: Bir hayli yoğun ve tartışmalı bir süreç olacak gibi görünüyor. Ne diyorsunuz bu konuda?
8: Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman tartışmaların merkezlerinden biri olmuştur. Aslında bu da doğaldır. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi partilerin içerisinde yer aldığı, farklı eleştirilerin olabildiği, tartışmaların süre geldiği ve bir yönüyle uzlaşmanın da zaman zaman gerçekleştiği bir yer. Bunun belki en somut örneklerinden birisi Terörsüz Türkiye süreci oldu. Orada 467 gibi önemli bir sayıda kabul edilen bir yasa var biliyorsunuz. Ve dolayısıyla verimliliğin ben esas olması gerektiği kanaatindeyim. Halka dokunan, toplumumuzun ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni kanunların hayata geçirilmesi, ki bunların belki en önemlisi yeni bir anayasa acaba meydana getirilebilir mi, oluşturulabilir mi? Bu dönem bunu yoğunluklu bir biçimde burada tartışacağımızı, konuşacağımızı tahmin ediyorum.
7: Evet efendim, bir takım gelişmeler yaşanıyor. Özellikle fon konusunda bir kriz yaşanıyor. Bu konuda gerekli müdahaleler yapılmış durumda ve yapılmaya devam ediyor. Ancak muhalefetin de yoğun eleştirileri var bu konuda. Siz ne demek istersiniz?
8: Bir defa bütün samimiyetimle şöyle bir tabloyu size izah ederek vatandaşlarımızla bir kez daha hatırlatarak bu konuya gelmek istiyorum. Türkiye son dönemde büyük badireleri atlatarak bu günlere geldi. Ve şu an ben bu yayına gelirken bir kez daha baktım. Etrafımızdaki coğrafyada 13'ü aşkın çatışma ve istikrarsızlık bölgesinde Türkiye'nin doğrudan ya da dolaylı ilişkili merkezinde yer aldığı aslında büyük gelişmeler yaşanmakta. Ve Türkiye bu badireleri güçlü liderliğiyle, coğrafyasından aldığı güçlü devlet anlayışıyla olabildiğince güçlü bir biçimde de geçirmeyi başardı. Ve güvenli liman dediğimiz o kavram kolay oluşmadı. Biz şimdi böylesine dünyaya yön verebilen, gelişmelerin içerisinde aktör olma özelliğini her geçen gün derinleştiren bir Türkiye Cumhuriyeti görmekteyiz. Ve bahsettiğiniz bu olay gerçekten kabul edilebilir değil. Çok üzücü. Yani Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin bugüne kadar başardığı, getirdiği bu nokta, bu fotoğraf ve gitmekte olduğumuz güzergaha baktığımızda ki Türkiye mesela milli savunma hamlesiyle %80'i aşan bir ölçüye geldi. Birçok konuda Türkiye için yeni umut alanları oluşmaya başladı ve bu elbette bizi de üzen, vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında biliyorsunuz Türkiye'de dört bir yanında milletvekillerimiz, MKYK üyelerimiz, il teşkilatımızın ortaya koyduğu son konuşmasında yüksünen, yorulan, mücadele azmi geriye düşen kim varsa soluklanmayı, çekilmeyi bilsin. Millete hizmet yolunda ya da görevini ifa etsin diye. Çok net bir ifadedir. Bu sadece bizlere değil, aslında geçmişe ve geleceğe, bugün Türkiye'ye yön verme iddiasındaki bu büyük kadro hareketinin hepsine aslında çok güçlü bir mesajdır. Ve böyle bunların böyle sembolik anlamda olduğunu da sadece düşünmesin vatandaşlarımız. Gerçekten bütün kararlı adımlar şu anda atılmakta. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığındaki kurul ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek.
0: Yapacak, evet.
8: Bütün kurumlarımız gerekli adımları atıyor. Yargı süreci devam ediyor. Şu ana kadar 70'in üzerinde bu konuda tutuklu var ve emin olsunlar mağduriyetlerin de giderilmesi noktasında çalışmalar son derece olgunlaştırıldı. Ben şu an hani erken bir açıklama yapmak istemiyorum. Kurumlarımız çalışıyorlar. Bu mağduriyetleri de hızlı bir biçimde aşama halinde inşallah ortadan kaldıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti'miz Türkiye yüzüyle hedefine ilerlemeye devam edecek. Bahsettiğimiz o büyük fotoğraftaki Türkiye'nin o rolü güçlenerek devam edecek. Bu bizi durduramaz böyle bir olay. Ne var ne yoksa bu işe karışanlar, içerisinde olanlar, milletin haklarına, malına kim göz diktiyse hiçbir şekilde bu konuda müsamaha gösterilmeyecektir ve gereken adımlar atılacaktır. İnsan esaslı bu siyasi oluşum ve mücadelede yoluna devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın.
0: Evet efendim, önemli gündem maddelerinden birisi de kuşkusuz önümüzdeki süreçte de terörsüz Türkiye olacak. Siz komisyonda rol oynayan isimlerden bir tanesiydiniz. Yasa çıktı. Şimdi artık yürütme safhası söz konusu. Ama mecliste de bir komisyon kurulacak gördüğüm kadarıyla.
8: İzleme komisyonu
0: kurulacak. Peki ne yaşanabilir bu süreçte, bu yasama yılında bu konuyla ilgili olarak?
8: Tabii. Bu noktaya hani kolay gelinmedi açıkçası. Her defasında ben hatırlatma gereği hissediyorum. Başta şehitlerimiz, gazilerimiz bu uğurda mücadele devam etti ve bu mücadelenin sonucunda terör örgütü bu anlamda kendisini tasfiye kararı aldı. Buna zorunlu kaldı ve bu ölçüde de bununla bağlantılı olarak devletimiz büyük bir soğukkanlılıkla bu süreci, tasfiye sürecini tamamlamak için ilgili yasaları ve süreci işletti. Mecliste kurulan komisyon kolay bir iş değildi, 51 üyeli. Yani uzun zaman sonra Türkiye'nin yeni sınamalarından birisiydi ve bunu biz büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde bir rapora, kapsamlı ortak bir rapora dönüştürdük. O rapordan böyle bir yasa çıktı. Şimdi bunun uygulamaya geçilmesi aşamasındayız. Burada tekrar söylüyorum çünkü bazı provokatör açıklamalar, manipülasyonlar yapılmaya çalışılıyor. Bir defa yani şehit yakınlarımızı, gazilerimizi incitecek hiçbir şey yasamızda yoktur. Ve bu süreçte Milli Güvenlik Kurulumuz neresidir burası? Anayasamıza göre milletimizin her bir ferdinin güvenlik söz konusu olduğunda yüzünü çevirip güven içerisinde ne olduğunu takip edeceği yegane platformdur. Milli Güvenlik Kurulumuz teyit ve tespitin tam anlamıyla, yani silah bırakmanın tam anlamıyla bütün unsurlarıyla gerçekleştiğini teyit altına aldığı andan itibaren ilgili yasaya göre tasfiye süreci ve silahsızlanmanın diğer aşamaları gerçekleştirilecek. Burada biz soğukkanlılıkla süreci takip ediyoruz. Meclisteki izleme komisyonu da işte Milli Güvenlik Kurulu'nun bu teyit ve tespiti hedefleyen çalışmalarına meclis ayağında katkı sağlayacak, güç verecek, istişare zemini olacaktır. Burada tabii diğer siyasi partilerin yer alması büyük önem taşıyor. Çünkü nasıl ki 51 kişilik komisyonda büyük bir uzlaşıyı hayata geçirebilmişsek, buradaki siyasi partilerimizin de ilgili komisyonda yer alması onlar açısından da faydalı. Çünkü sorumlu oldukları vatandaşlara birebir neyin ne olduğunu anlama fırsatı da sunacağı kanaatindeyim.
0: Efendim çok kısa alabilir miyiz? Türk Cumhuriyetleri ile ilgili de bir takım gelişmeler yaşanıyor. Bir zirveden söz ettiniz az önce yayın öncesi. Nedir bu zirve?
8: Türk Devletleri Devlet Başkanları 13. Zirvesi 29-30 Ekim tarihlerinde çok önemli bir günde bizim için, ülkemiz için. Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleşecek. 8 Türk Devleti bir araya geleceğiz ve böylesine bir kırılgan sınamaların yaşandığı bir dönemde ulaştırmadan enerjiye, ekonomiden kültüre, turizme kadar pek çok başlıkta hazırlanıyoruz. Orada önemli kararları hep birlikte açıklayacağız. başlığı da çok önemli. Türk yüzyılda olacak. Dilde, fikirde, işte birlik.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Kürşat Zorlu konuğumuzdu. Evet, kendisine sıcak gündem başlıklarını ifade ettik. Tabii bugün ne olacak? Hemen onu bir aktaralım. Saat 14'te genel kurul toplanacak ve meclis başkanı Numan Kurtulmuş olacak. Tabii ki yönetecek genel kurul.

0: Kendisi kısa bir konuşma yapacak, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan salona davet edilecek. Celal Adan eşlik edecek kendisine, MHP'li meclis başkan vekili, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden seslenecek. Tabii gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında vereceği mesajlarda olacak. Dış politikadan iç politikaya, ekonomiden yargıya kadar pek çok konuda mesajlar vermesini bekliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Akşamda bir resepsiyon olacak. Şimdi konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz gündemi, sıcak başlıkları. Sayın Tuğba Işık Ercan konuğumuz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hayırlı
1: bulduk.
0: Olsun bu dönemde. Bu dönemde kadınlarla ilgili ne olabilir sizce önümüzdeki süreçte Türkiye evet. Büyük Millet Meclisi'nde?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yeni yasama yılımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tabii ki yeni yasama döneminde de bizler hem milletvekilleri olarak hem partiler olarak, siyasi partiler olarak var gücümüze çalışmaya devam edeceğiz. Tabii biz de özelde kadınlarla ilgili gerekli kanuni çalışmaların yapılması yönünde aslında yaz ayları boyunca da çalışmalarımızı yaptık. Toplumdan beklentileri dinledik. STK'larımızla toplantılar yaptık. Ve bunlarda da yine kanuni anlamda gerekli olan düzenlemeleri meclisimize bizler de sunacağız. Tavsiyeler bulunacağız ve bu konuda çalışmaya da devam edeceğiz.
0: Özellikle kadınların yakından ilgilendiği bir konu var, nafaka konusu.
1: Evet.
0: Süresiz nafakayı Anayasa Mahkemesi iptal etti. Mecburen bir düzenleme yapılacak.
1: Evet.
0: Yani nafaka süreli olacak.
1: Evet.
0: Artık süresiz olmayacak.
1: Evet.
0: Belki bazılar için yine süresiz olabilir, bazı kadınlar için, ama
1: evet.
0: Buna bir sınırlama getirilecek gibi görünüyor. Ne diyorsunuz
1: evet.
0: bu konuda?
1: Şöyle, aslında süresiz nafaka pek çok kadın için de adaletli bir durum gözükmüyor. Yani kadınlar kendileri tamam biz bunu hani adaletsiz olarak görüyoruz, ama hakkaniyetli bir yaklaşım olması lazım, adaletli bir yaklaşımla değerlendirilmesi lazım diye taleplerini dinledik kadınlardan da. Tabii bu konuda kadının mağdur olmaması bizim için en önemli konu. Mağdur olmayacak şekilde bir karar alınacak inşallah. Ve tabii bu yine aslında alınan karar ne olursa olsun sonuçta yine hakimin de kendi kararına bağlanacak durum, en son durum yetkisine bağlanacak. Dolayısıyla burada hiçbir kadının mağdur olmaması noktasında çalışmamız devam ediyor. Evlilik süresine bağlanacak muhtemelen, ama evlilik süresinin tabii şu anda yine bu konudaki tartışmalarımız da istişarelerimiz de devam ediyor. Bu belki evlilik süresinin boyunca belki biraz daha ona bağlı olarak belirli bir süre takdir edilecek inşallah.
0: Tabii kadının bundan sonra çalışıp çalışamayacağı durumunun ne
1: tabii.
0: oldu, kaç yaşında olduğu
1: tabii,
0: gibi konular
1: tabii.
0: da önemli olacak
1: çok
0: değil
1: önemli.
0: Mi?
1: Tabii ki. Özellikle uzun süre evlilik alan çiftlerin boşanması söz konusu olduğunda, malumunuz kadınlar özellikle de çocuk sahibi olurken işten uzak kalma durumunda kalıyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü çocuk da fark etmiyor. Dolayısıyla tüm bunlara da yine bakılarak adaletli, hakkaniyetli bir karara varılacak inşallah.
0: Efendim son günlerde bir tartışma yaşanıyor ya da bir takım gelişmeler oldu. Fon krizi yaşanıyor.
1: Evet.
0: Bu konuda hızlı bir şekilde müdahaleler yapılmış durumda ve yapılmaya devam ediyor.
1: Evet.
0: Siz ne demek istersiniz bu konuda? Muhalefetin eleştirilerini de hatırlatayım tabii. Onların da yoğun,
1: evet.
0: özellikle yeni partiden gelen birçok eleştiri söz konusu.
1: Şimdi şöyle, bizler aslında bu konuda inceleme ve soruşturma süreci devam etmesine rağmen, yani herhangi bir karara varılmamasına rağmen, parti olarak üzerimize düşeni hemen ivedilikle yaptık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da zaten direktifleriyle partimiz gerekli aksiyonu aldı. Aslında burada eleştiri yapanlar birazcık kendilerine dönüp bakmaları gerekir diye düşünüyorum. Pek çok malumunuz zaten kamuoyunu takip edenler, medyayı takip edenler çok iyi hakimler. Kendi partilerinde dünya kadar benzeri hırsızlık, farklı olaylar olduğu noktada hiçbir şekilde aksiyon almayan kişiler, bizler anında aksiyon almamıza rağmen, hatta bunlar dediğim gibi ilgili kurumlarımız koordinasyon içerisinde bütün araştırmalarını, soruşturmalarını daha şu anda devam ediyorlar. Ama biz buna rağmen yine ani bir reaksiyon aldık ve hiçbir şekilde haksızlığın, adaletsizliğin yanında olmadığımızı AK Parti olarak 25 yıldır gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz.
0: Efendim bir virgülü koyalım. Evet, şu

Meclisi'nde yasama yılının ilk gününde karşılanıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli konu başlıkları ele alınacak, değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın yanında Celal Adan'ı görüyorum. Meclis Başkan Vekili olarak Celal Adan Başkan Erdoğan'a eşlik ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da onu bu noktada karşılayacak. Bunu da belirtelim. Tabii ki önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı, yeni yasama yılı başlıyor, açılıyor dedik. Bu kapsamda önemli konu başlıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerlendirilecek ve ele alınacak. Başkan Erdoğan da bugün... Evet, Başkan Erdoğan merhaba asker dedi, nasılsınız dedi ve burada bulunan askerleri merasim mangasını aslında selamladı diyebiliriz. Meclis Başkan Vekili Celal Adan'la birlikte an itibariyle bu noktaya doğru yürüyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Evet, terörsüz Türkiye süreci bilindiği üzere belirli bir aşamaya gelmişti. Bu konular değerlendirilecek tabii ki meclisin özellikle ilk haftasında, hatta bir komisyon kurulması da beklenmekte. An itibariyle karşılama gerçekleşti. Kısa bir süre sonra da Başkan Erdoğan burada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı görüyorum. Hemen birazcık ilerimizde de aslında an itibariyle Başkan Erdoğan Cevdet Yılmaz'la tokalaşıyor. Şu anda mecliste bulunan yetkililer, görevliler Başkan Erdoğan'ı karşılayanlar arasında ve onlarla kısa bir sohbet gerçekleşiyor. İfade ettiğimiz gibi yeni yasama yılı aslında çok önemli olacak. Geride bıraktığımız yasama yılı da oldukça önemliydi. Önemli kararlar çekti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Özellikle ifade ettiğimiz gibi terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar önemli ve dikkat çekiciydi. Bundan sonraki süreçte de yine önemli çalışmalara gebe terörsüz Türkiye konusunda meclis bu hususta bir hafta 10 gün içerisinde bir kurul oluşturulacak. Süreci takip noktasında oluşturulacak bu kurul ve daha sonra çalışmalarını gerçekleştirecek. Tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısına bilindiği üzere ev sahipliği yapmıştı, başkanlık etmişti. Orada da oldukça önemli konu başlıkları değerlendirilmişti. Yoğun bir hafta aslında onun içinde. Kabine toplantısıyla başladı. Daha sonra AK Parti Genel Merkezi'nde önemli konu başlıkları değerlendirildi. Sonra MGK, bugün ise Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılının açılışı. Tabii ki bugün meclis başkanının yapacağı konuşma, vereceği mesajlar da oldukça önemli ve dikkat çekici olacak. An itibariyle AK Parti kurmaylarını da burada görmekteyiz. Abdullah Güler'i görüyorum, AK Parti Grup Başkan Vekili. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, parti sözcüsü Ömer Çelik orada. Başkan Erdoğan, Celal Adan ve Cevdet Yılmaz da bir sohbet gerçekleştire aslında meclise doğru ilerliyor, daha doğrusu genel kurula doğru ilerliyor diyebiliriz ve an itibariyle kendisini karşılayanları o noktada görmekteyiz. Ekseriyette olarak AK Partili isimleri görüyoruz, yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden de oldukça önemli ve dikkat çekici isimler Başkan Erdoğan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi girişinde karşılayanlar arasında. Daha sonra ise ifade ettiğimiz gibi Başkan Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisine giriş gerçekleştirecek ve orada tabii ki nasıl görüntüler ortaya çıkacak bunu da göreceğiz. Mecliste grubu bulunan partiler Başkan Erdoğan'ı nasıl karşılayacak? Her yıl olduğu gibi aslında bu konu da biliyorsunuz sıkça merak edilen konular arasındaydı ve an itibariyle kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya'nın kadrajından sizlerde şu anda Başkan Erdoğan'ı karşılayan isimleri ve kendisinin ve heyetinin ilerleyişini görmektesiniz. Tabii ki yeni dönem diyoruz aslında, yeni yasama yılı diyoruz. Önemli çalışmalara gebe birçok aslında konu, talep, istek var. İfade ettiğimiz gibi bunların en önünde gelen tabii ki terörsüz Türkiye süreci olacak. Özellikle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan bir kurul vardı. Bu kurul teyit tespit mekanizması noktasında çalışmalarını gerçekleştirecek alt komisyonlarla birlikte. Mecliste kurulacak komisyon da

0: aslında takip ve tavsiyeleriyle birlikte aslında sürece birazcık yön vermiş olacak. Bu süreç daha sonra Milli Güvenlik Kurulu'nda teyit tespit mekanizmasından çıkan doneler, raporlar aslında teyit edildikten sonra net bir şekilde resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte 6 aylık süreç başlayacak ve bu 6 aylık süreç yine meclisten çıkacak kararla birlikte bir 6 ay daha uzatılabilecek ki çerçeve yasa içerisinde de bu önemli başlıklar yer alıyordu. O nedenden dolayı yeni yasama yılı ifade ettiğimiz gibi bu açıdan oldukça önemli ve dikkat çekici. Tabii yalnızca terörsüz Türkiye değil, yine vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi, meclise verilecek kanun teklifleriyle birlikte aslında yapılacak düzenlemelerle birlikte önümüzdeki sürecin en önemli parametreleri yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak. Öte yandan tabii ki zaman zaman biliyorsunuz seçim gündemi de seçim konusu da daha doğrusu gündeme geliyor. Bu hususa da değinmekte fayda var. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi çok uzun değil, 2028 yılında yapılacak seçimler içinde yavaş yavaş bu yasama yılıyla birlikte de aslında maratonun hızlanması başlıyor. Özellikle bu yasama yılının, yani yeni yasama yılının sonlarına doğru seçim maratonundaki hareketliliğinde çok daha ileri safhalara ulaşması bekleniyor. Bunu da ifade etmekte fayda var. Çünkü yeni yasama yılının sonu yine 2027'nin 3. çeyreğine denk gelecek. O nedenden dolayı da önemli bir yasama yılı. Tabii burada yapacak görüşmeler, öte yandan bakanlıkların bütçe görüşmeleri gibi uzunca bir süreç bizleri bekliyor. Bilindiği üzere bakanlıkların yeni yasama yılındaki bütçe görüşmelerinde yapılacak raporlar, verilecek mesajlarda oldukça önemli ve dikkat çekici bir yer tutacak. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya ile birlikte buradayız. Başkan Erdoğan kısa bir süre sonra Meclis Genel Kurul Salonu'na geçecek ve orada ifade ettiğimiz gibi yapılacak konuşmalar, Başkan Erdoğan'ın karşılanması gibi tüm detayları A Haber ekranlarından paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım, Tülay Ağoğlu.
1: Evet, Mert Hacaloğlu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, sonrasında da Meclis Genel Kurulu kürsüsünde olacak. Tabii Cumhurbaşkanı'nın vereceği mesajlar önemli. Tuğba Hanım, ne diyorsunuz? Ne yönde mesajlar verir acaba Cumhurbaşkanı? Kısaca alalım sizden.
2: Evet, çok önemli süreçten geçiyoruz aslında Türkiye olarak. Terörsüz Türkiye süreci bunların en başında. Tabii Terörsüz Türkiye ile birlikte bizler canı gönülden artık sivil, demokratik ve kapsayıcı bir anayasa hazırlıklarının da zaten yapıldığını biliyoruz ama bu döneme de girmemiz gerekliliğini düşünüyoruz. Belki bu yönde bir açıklaması, bilmiyorum, olur mu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Ama önemli açıklamalarda bulunacak ve Türkiye'miz yeni dönemde de Türkiye yüzyılına lider ülke olma konumunda hızla devam edecek diye ümit ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Tuğba Işık Ercan'la konuştuk. AK Parti Kadın Kolları Başkanı, onun değerlendirmelerini de aldık. Biz burada görüşmeleri izleyeceğiz. Zaten anı anına aktaracağız Meclis Genel Kurulu'nda yaşananları ve konuklarımızla da değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi bir kısa bir ara veriyoruz.
3: İyi Finans piyasa ekranını sunar.

0: İfinans piyasa ekranını sundu.
1: Uluslar A Ligi 2. grupta 3. maçların heyecanı yaşanıyor. Beklentilerin uzağında kalan ve 2 karşılaşmada 1 puan toplayan Almanya
2: vuruşunu yaptı ve gol!
1: Sırbistan'ı konuk edecek. Jürgen Klopp ilk galibiyetini kovalarken ilk iki maçını evinde kaybeden Sırbistan iyi sonuç almayı hedefliyor. Almanya-Sırbistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A Haber'de.
3: Reklam. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyon...

0: değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğalgazda yurt içindeki üretimiyle yurt dışındaki operasyonlarını artırarak kendi kendine yeten bir ülke olmasının hedeflendiğini açıkladı. Bayraktar, Türkiye petrollerinin günlük petrol ve doğalgaz üretimini 1 milyon varile ulaştırmasının hedeflendiğini söyledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin 2025'te toplam ticaret hacmi 1,27 trilyon dolara ulaşırken toplam gayri safi yurt içi hasılası 2,4 trilyon dolara aştı. Türk Devletleri Dergisi'nde bölge içi ticareti artıracak ulaştırma, gümrük ve dijital bağlantı projeleri öne çıktı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyoruz.

0: yansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
2: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de. Bugünden yarına ailen seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: İdefix. Reklam. A Haber Radyo.
6: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: İçişleri Bakanlığı'ndan motosikletlere sıkı denetim geliyor. 500 bin ila 1 milyon arasındaki kayıt

0: plakasız motokurye mercek altına alınacak.
1: Kimi trafikten kaçmak için, kimi yakıttan tasarruf etmek için motosiklete yöneldi. Sayılar arttıkça kazalar da tırmandı. Öyle ki trafikteki her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı olur hale geldi. Hal böyle olunca İçişleri Bakanlığı can kayıplarını önlemek için harekete geçti.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2020-25 döneminde motorlu taşıt sayısının %39, motosiklet sayısının ise %103 arttığına dikkat çekti. Trafikteki her iki kazadan birinin motosiklet kazası olması ve can kayıplarının %28'inin bu alanda yaşanması üzerine acil müdahale stratejimizi başlattık. Trafikteki her 5 araçtan biri motosikletken bu oranın 2030'da her 3 araçtan birine ulaşması öngörülüyor. Bu doğrultuda 2030'un güvenlik ve altyapı planlamasını şimdiden yapıyoruz dedi. Kazaların ve can kayıplarının önüne geçmek amacıyla 2026-27 motosiklet denetimleri eylem planı 26 paydaş kurumun işbirliğiyle devreye girdi. Bakan Çiftçi bu planın kampanya, denetim, eğitim ve mevzuat olmak üzere 4 ana hedef üzerine kurulduğunu kaydetti. Çiftçi plan kapsamında 34 performans göstergesini yakından takip ettiklerini, ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirdiklerini söyledi.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçesinde yayınlarımızı sürdürüyoruz. Şu anda Meclis Genel Kurulu toplanmak üzere. Tabii her sene olduğu gibi tokalaşmalar önemli oluyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilk gelen liderlerden Genel Kurul salonuna, daha sonrasında yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel'in geldiğini gördük ve orada da tokalaşma yaşandı. Yine Bahçeli ile DEM Parti Genç Genel Başkanları da yine tokalaştılar Meclis Genel Kurulu'nda. O sıcak anlar yaşanmış durumda Genel Kurul'da. Şu sıralarda toplanacak Genel Kurul. Önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir konuşma yapacak yeni yasama yılına ilişkin. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona davet edecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden mesajlarını verecek. Tabii gözler bu mesajlarda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği pek çok konuda, pek çok başlık var. Konuda vereceği mesajlarda olacak. Şu anda Meclis Genel Kurulu'nda toplandı. Evet, şu anda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuşuyor. Kulak verelim kendisine.
4: 5. yasama yılının açılışının hayırlı uğurlu olmasını, bizler için, Türkiye'miz için ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor. Bu duygularımla her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Üstlendiğimiz vazifeleri hakkıyla yerine getirmemizi, emeklerimizin ülkemizin gelişmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sözlerimin hemen başında Cumhuriyetimizin banisi, meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Harbimizin kahramanlarını ve kuruluşundan bugüne kadar parlamentomuzda görev yapmış olan tüm vekilleri saygıyla yad ediyorum. Ayrıca vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi de şükranla anıyorum. Devletimizin kuruluşunu gerçekleştiren 1. Meclis'in farklı kanaatleri bağımsızlık ve istiklal mücadelesinde birleştiren ve bütünleştiren unutulmaz tecrübesi bize yol göstermeye devam edecektir. Milletin mukadderatına dair kararları birlikte alabilmek siyasal olgunluk ister. Fikirlerimizi açıkça savunurken ortak geleceğimizin mesuliyetini de hep birlikte taşıyacağız. Ülkemizin hayrına geliştireceğimiz uzlaşmalar hiç şüphesiz aramızdaki farklılıklardan çok daha uzun ömürlü, çok daha kalıcıdır. Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz çalışma döneminde milletimizin geleceği adına mühim bir eşiği hep birlikte açtık. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında her görüşten farklı kanaati fevkalade demokratik bir olgunluk içinde bir araya getirdik. Komisyon raporunun ittifaka yakın bir mutabakatla kabulü önümüzde tarihi bir kapıyı araladı. Ardından 10 Ağustos tarihinde mecliste milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin geliştirilmesine dair kanunun 467 gibi rekor bir oyla kabul edilmesiyle de o kapı sonuna kadar açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kapı hiç şüphesiz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, esenliğin ve barışın kapısıdır. Bu yoldaki bütün engelleri tek tek aşarak yolumuza devam edeceğiz. Parlamento tarihimizde ender görülen, büyük bir mutabakatı sağlayan siyasi partilere, milletvekillerimize bir kez daha teşekkürü bir borç biliyorum. Kendi seçmenlerine bu yasayı anlatmak için çaba gösterdiler ve siyasi sorumluluk üstlendiler. Yasama organının önemini küçümseyen kanaatlere çıkardığımız kanunla cevap verdiler. Şimdi kabul edilen düzenlemenin dikkatle uygulaması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması, bildiğiniz gibi yetkili kurumların teyidine tabidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması, izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Devletin ilgili bilimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuzda millet adına sürecin takibini devam ettirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak izleme komisyonunda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz. Geldiğimiz safhada meclisimize 3 sorumluluk düşmektedir. İlki, kanunun tatbikini kuracağımız izleme komisyonu marifetiyle takip etmektir. İkincisi, terör örgütünün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri, yürütmenin dosya bazında kararlarını hukuk ölçüsü içerisinde izlemektir. Üçüncüsü ise ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmektir. Terörsüz Türkiye'ye ulaşmak için atılan bu kanuni adımlar hiç şüphesiz ki terörsüz bölge hedefinin de ana taşlarını oluşturacaktır. Bir asır evvel dağılan coğrafyamızın halkları arasında yeniden güven kurulmasına öncülük edeceğimiz bir dönemin başındayız. Komşularımızın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı içinde, bölgesel güvenliği ve huzuru artıracak ilişkileri geliştireceğiz. Bu süreci coğrafyamızın sulh içinde toparlanmasının başlıca adımlarından birisi olarak görüyorum. Aynı vatanın, aynı medeniyetin ve aynı değerlerin evlatları arasındaki bağı kuvvetlendireceğiz. Bölgemizdeki her insanın kültürünü ve inancını yaşaması, müşterek aidiyetimizi zenginleştirecektir. Eşit muhabere gören, hakkından emin olan herkesin ülkesine olan güveni ve bağlılığı da artacaktır. Biz de devletimizin temel niteliklerini koruyarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek imkanları artıracağız. Önümüzdeki merhale sözümüzle davranışlarımızın birbirini tamamlaması gereken bir süreçtir. Bundan sonra herkes ayrılıkçı söylemlerden de ayrımcı usluplardan da titizlikle uzak durmalıdır. Geçmişin acıları yeni husumetlere taşıyan bir dil yerine evlatlarımızın birlikte yaşayacağı yarınları düşünerek konuşmalı ve hareket etmeliyiz. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabildiği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Değerli milletvekilleri, Cumhuriyetimizin ikinci asrında milletimizin önünü açacak reform iradesini de canlı tutmalıyız. Milletin emeğini ve geleceğe ait ümidini boşa çıkaran engelleri kaldırmak vazifemizdir. Değişen ihtiyaçlara cevap vermeyen hükümleri alışkanlık uğruna korumayı sürdüremeyiz. Yasama organı olarak vazifemiz, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini genişletmek, toplumsal yapımızı güçlendirmek ve sosyal refahı yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede hiç

Şüphesiz yeni anayasa en önemli adımların başında gelmektedir. Yeni anayasa çağrımızı bir kere daha toplumu güçlendirme perspektifiyle ve öncelikle tekrarlıyorum. Darbe döneminin izleri artık tamamen geride kalmalıdır. Darbe döneminin izlerini taşıyan anayasal çerçeveyi milletin katılımıyla yenilemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin 150 yıllık anayasacılık birikimini özgürlükçü bir metin üzerinde uzlaşarak taçlandırabiliriz. Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için, milletimiz için ertelenemez bir sorumluluktur. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri ve anayasanın ilk dört maddesi etrafında gereksiz tartışmalar üretmeden ortaklaşabileceğimiz alanlarda çalışmalarımızı yoğunlaştırmalıyız. Ayrıca iç tüzük çalışmalarını parlamentomuzun etkinliğini artıracak bir anlayışla ele almak durumundayız. Milletvekillerimizin bilgi ve tecrübesi mutlaka kanun yapımına daha fazla yansıtılmalıdır. Parlamenterlerin söz hakkını koruyan, tekliflerini yeterince tartışmaya açan bir iç tüzük yapılmalıdır. Yoğun mesaiyi nitelikli bir neticeye dönüştürecek usuller üzerinde uzlaşmak şüphesiz sorumluluğumuzdur. Öte yandan siyasi partiler kanunu ile seçim mevzuatının yenilenmesi de aynı anlayışla ele alınmalıdır. Parti içi katılımı artıracak ve seçmenle temsilci arasındaki bağı kuvvetlendirecek daha demokratik teklifler müzakere edilmelidir. Çoğulculuğu geliştirecek düzenlemelerde geniş bir konsensüsün sağlanabileceğine inanıyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasete duyulan güveni artırmak, siyasetçinin hesap verme sorumluluğunu kuvvetlendirmeyi gerektirir. Milletin emanetine riayet konusunda göstereceğimiz açıklık, demokratik sistemin itibarını yükseltecektir. Demokrasinin derinleşmesiyle aş ve ekmek arasındaki bağı daha açık konuşmalıyız. Şeffaflığın arttığı ve kuralların eşit uygulandığı yerde dürüst çalışanlar da değer kazanacaktır. Çetelere, kamu kaynaklarına el uzanan yapılara ve haksız kazanç düzeneklerine karşı mücadele kuvvetlenir. Bu sayede kurumların hesap verebilirliği hiç şüphesiz ki ekonomide de güveni artıracaktır. Piyasanın demokratikleşmesi ise adil bölüşüm ve fırsatlara eşit erişim üzerinden ele alınmalıdır. Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları son günlerde dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları tüm yönleriyle sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır. Yargının bağımsız incelemesi sürerken ilgili kurumlar ekonomik güveni koruyacak tedbirleri titizlikle uygulamalıdır. Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir. Parlamento olarak denetim kudretimiz yasa dışı işlemlerin üzerine gidilmesine hizmet edecektir. Milletin malına, emeğine ve geleceğine sahip çıkmak denetim vazifesinin bir gereğidir. Değerli milletvekili arkadaşlarım, dünya üzerinde gerilimler, çatışma ve savaşların arttığı, büyük güç merkezlerinin özellikle bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada karşı karşıya geldiği çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bir yandan dünyada çok merkezliğe doğru geçilirken ve bunun sancıları yaşanırken, öbür tarafta küresel sistem tüm kurumları, kuralları ve terminolojisiyle çöküyor. Önümüzdeki dönemde bölgesel ve küresel sınamaların ağırlaşacağı, çok çeşitli bölgelerde çatışmaların süreceği aşikardır. Türkiye, artan imkanlarını ve diplomatik tecrübesini çatışmaların önlenmesi yönünde kullanmaya devam edecektir. Ülkemizin gücü arttıkça sözümüzün de tesirinin artacağı muhakkaktır. Farklı taraflarla konuşabilmemiz
ve iletişim kanallarını açık tutabilmemiz

gerilimi azaltacak girişimlere öncülük etmemizi sağlamaktadır. Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini engellemek isteyenlere müdahale alanını daraltacak kudrete sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi iç kalenin tahkimi vatandaşlarımızın birbirine ve kurumlara güveninin artmasına vesile olacaktır. Halkın katılımına açık yasama faaliyetleri toplumsal dayanışmayı güçlendirecektir. Terörsüz Türkiye yolunda attığımız adımlar dışarıdan beslenen ayrışma hesaplarını şüphesiz ortadan kaldıracaktır. Bölgesel ve küresel barışı ararken şüphesiz milli savunmamızı da ihmal etmeyeceğiz. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah sözü yaşadığımız coğrafyada taşıdığımız mesuliyeti hepimize hatırlatmaktadır. Caydırıcı gücümüzü geliştirirken parlamenter diplomasi imkanlarını da kullanmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bu çerçevede Gazze'de başlayarak çevre ülkelere yayılan İsrail saldırganlığı ve yayılmacılığı bölge halklarının geleceğini tehlike atmaktadır. Filistinlilerin topraklarından koparılmasına ve açlığa mahkum edilmesine karşı sözümüzü yükseltmeye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun ayrımcı politikasına itirazımızı sürdüreceğiz. İnsanlığa karşı işlenen suçların sorumlularından uluslararası yargı mercilerinde hesap sorulması yönündeki çabaları sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak iki devletli çözümü sonuna kadar her ne pahasına olursa olsun destekleyeceğiz. Bu çerçevede dünya parlamentoları arasında Filistin davasına en güçlü desteği veren bir parlamentonun üyesi olmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. 7 Ekim olaylarından bu yana 28. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin'le ilgili yaşanan insanlık dışı suçlara ve İsrail'in saldırganlığına karşı 9 kez başkanlık tezkeresi ya da meclisteki partilerin ortak kararlarıyla karar alınmış ve bu kararlar ittifakla alınmıştır. Bundan dolayı siyasi parti gruplarımıza ve bütün milletvekili arkadaşlarımıza Filistin davasına verdikleri bu büyük destek dolayısıyla ve Filistin halkıyla sergiledikleri açık dayanışma dolayısıyla bir kez daha tebriklerimi, şükranlarımı ifade ediyorum. Bizim halkımızın nasıl Filistin davasını benimsediğini dün akşam Konya'da oynanan Filistin milli takımıyla Konyaspor arasındaki maç sırasında gördük. Konya Kudüs'ün kardeşidir. Bu çerçevede Konya'daki bu maçın sadece bir futbol şöleni olmanın ötesinde Türk halkının Filistin davasına verdiği sınırsız desteğinde açık bir meşalesi olması anlamlıydı. Hele hele maçın 89. dakikasının 59. saniyesinde skorboarda yazılan "Filistin özgür olana kadar maçı tehir ediyoruz" sözü insanlığın belleğine kazınmış, unutulmayacak bir hatıradır. Biz de buradan diyoruz ki Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeye Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın neredeyse bütün uluslararası platformlarda dile getirdiği küresel adalet çağrısına parlamenter diplomasi kanalıyla katkı vermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve uluslararası statüsünü savunmayı sürdüreceğiz. Haksız tecridin sona ermesi için bütün parlamentolar nezdinde sürdürdüğümüz çalışmaları yoğunlaştırarak devam ettireceğiz. Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri ortak çalışma imkanlarıyla ilerleteceğiz. Komşularımızın istikrarını destekleyen tutumumuz bölgesel barışa yönelik irademizin bir yansıması olarak devam edecektir. Değerli arkadaşlarım, bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çok sayıda toplantıya ev sahipliği yaptık. Ancak bunlardan iki tanesinin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi

NATO Meclis Başkanları toplantısı zirvesi İstanbul'da gerçekleştirildi. İkincisi ise dünya parlamentolarının üst birliği olan Parlamentolar Arası Birliği'nin 152. Genel Kurulu 30 yıl aradan sonra İstanbul'da gerçekleştirildi. Bütün bu toplantılarda Türkiye'nin tezlerini bütün dünyanın parlamenterlerine ve parlamento başkanlarına, farklı ülkelerden gelen temsilcilerle paylaşmak, doğrudan temas ve işbirliği imkanları bulmak ve geliştirmek fırsatını yakaladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekleştirdiği tüm parlamenter diplomasi faaliyetlerinde küresel sistemin adil biçimde işlemesi için tekliflerimizi, fikirlerimizi her düzeyde muhataplarımızla paylaşıyoruz. Bu sayede insanlık cephesinin yanında olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmeyi sürdürüyoruz. Sayın milletvekilleri, dünyanın en yoğun çalışan parlamentolar arasında yer aldığımızı bir kere daha hatırlatmak isterim. Genel kurulda ve komisyonlarda gösterdiğiniz disiplinli, dikkatli ve yoğun mesai için bir kez daha hepinize şükranlarımızı sunuyorum. Emeğinizin hakkını vermek, çalışma düzenimizin verimliliğini artıracak adımları hep birlikte atmayı gerektiriyor. Fedakarca yürütülen faaliyetlerin birkaç tartışmanın gölgesinde kalmasına asla müsaade etmemeliyiz. Fikirlerimizi kararlılıkla savunalım, tamam. Fakat karşı görüşü de dikkatle dinlemeyi başarabilelim. Nezaketi korumak siyasi itibarlarımızın da ilk iddialarımızın da itibarını yükseltir. Söz hakkına riayet ederken incitici ifadelerin ve kavga görüntülerinin sözümüzün ağırlığını zedelemesine lütfen fırsat vermeyelim. Milletin oylarının %95'inin temsil edildiği bu parlamento böylesine büyük bir temsil gücüne sahipken geniş bir toplumsal dayanak ve tüm meseleleri konuşmak imkanına da sahip olduğunu unutmayalım. Milli menfaatler etrafında müşterek hareket edebildiğimizi, milli dayanışma ve kardeşlik komisyonu, demokrasi komisyonu çalışmalarında net bir şekilde ortaya koyduk. Hele yasanın 467 gibi görülmemiş bir mutabakatla kabul edilmesi, bundan sonra ortak meselelerde ortak fikirleri geliştirebileceğimizin de en somut ispatıdır. Terörün sonlandırılması gibi belki de Cumhuriyet tarihimizin en zorlu konusunu siyasi liderlerin desteği ve büyük bir kararlılıkla meclisimiz çözüme kavuşturmuştur. Şimdi yeni anayasa, meclis iş tüzüğü, siyasi partiler yasası ve seçim yasası çalışmalarına da benzer bir mutabakatla netice alınabileceğine yürekten inanıyorum. Bu çalışmaların gerçekleştirilmesi için önümüzde yeterli bir süre vardır. Yeter ki aynı iradeyi, kararlılığı ve iyi niyeti gösterelim. Bu yasama yılında yapacağımız çalışmalarla ülkemizin önünü açmayı devam ettirelim. Başta terörsüz Türkiye olmak üzere tüm alanlarda Rabbim bize başarıyla sonuç almayı nasip etsin. Böylece meclisimizin sadece güncel siyasi gündemi takip etmenin ötesinde gelecek nesillere tüm bu demokratik gelişmeleri, huzuru ve refahı miras bırakmasına şahit olalım. Son olarak yeni yasama yılının bereketli geçmesini, huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Aziz milletimizi ve Gazi Meclisimizin kıymetli üyelerini saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, şimdi yeni yasama yılının açış konuşmasını yapmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızı Meclis Genel Kurulu salonunu teşrif etmek üzere davet ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Buyurun, buyurun Sayın Cumhurbaşkanı.

Aziz milletim, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının bu ilk gününde sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeni yasama yılının ülkemiz, milletimiz, meclisimiz, demokrasimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin şahsında mensubu ve hizmetkarı olmakta şeref duyduğum aziz milletimin her bir ferdine, en doğusundan en batısına, cennet vatanımızın 7 bölgesinde, 81 ilinde, 922 ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarıma buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi en güzel şekilde temsil eden, başarılarıyla iftihar ettiğimiz yurt dışındaki vatandaşlarımıza da en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Evelemir'de bundan 106 sene önce Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazını müteakip dualarla, tekbirlerle, istiklal azmi ve aşkıyla bağımsızlığın kalbi olan Ankara'dan milletimizin iradesini dünyaya haykıran 115 üye başta olmak üzere bugüne kadar

Bu yüce çatı altında milletimize layıkıyla hizmet edip dar-ı bekaya irtihal eden milletvekillerimizi rahmetle yad ediyorum. Uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ali Şükrü Bey'e, milletin emanetine kastedenlerin, milletin iradesini gasp edenlerin dar ağacına gönderdiği Adnan Menderes'e, Hasan Polatkan'a ve Fatih Rüştü Zorlu'ya bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yine burada bin yıldır bu coğrafyada milletimizin bekası uğruna gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimizden dar-ı bekaya irtihal etmiş olanlara Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Sözlerimin hemen başında şu hakikati tüm kalbimle ifade etmek istiyorum. Dünyada gazilikle iki kez müşerref olan tek meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu meclis milletimizin ayağına pranga, boynuna urgan geçirmeye kalkan müstevlilere karşı milli mücadeleyi başarıyla sevk ve idare etmiştir. 80 kilometre öteden top sesleri gelirken bile Yüce Meclis çalışmasını sürdürmüş, milletimizin tevdi ettiği meşaleyi şanla, şerefle taşımaya devam etmiştir. Meclisimizin bu mücadelesi müstevlilerin, işgalcilerin ve emperyalistlerin kıskacından çıkış yolu arayan mazlum milletlere de örnek olmuştur. Bakınız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1920-1923 arası tutanakları Türkiye'nin ikinci defa nasıl vatan yapıldığının en canlı şahitleridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 senesinde Büyük Millet Meclisi'nin ikinci yasama yılı açılışında kurduğu şu cümleler milletimizin hücrelerinde olan hürriyet aşkının ve meclisimizin tarihi misyonunun bariz bir ifadesidir. Türk milletinin istiklal ile İzmihlal arasına sıkıştırdığı o sancılı günlerde meclis başkanı sıfatıyla Gazi Mustafa Kemal şöyle sesleniyordu. Muhterem arkadaşlarım, bütün bir millet ölümle göz göze baktığımız mütareke günlerinden başlayarak bugüne kadar kat ettiğimiz mesafeleri, atladığımız sayısız müşkülatı bir kez daha hatırlayalım. Ne zaman başladığı bilinmeyen zamanlardan beri şerefi istiklal ile yaşayan milletimiz en kötü bir sona ölümle gidiyor gibi görünmüş iken tutsaklığa karşı evladını kıyama çağıran ecdadın sesi kalplerimizde yükseldi ve bizi son kurtuluş savaşına davet etti. Artık yeis ve fütur günleri çok arkada kaldı. Memlekete kurtuluşu gerçek yolu göstermiş ve bütün milleti kendi istiklal bayrağı altında toplamış olan meclis haliniz ikinci yasama yılına girerken ben ufkumuzda İnkişafa başlayan ışıkların bu kadar felaket görmüş olan bedbaht vatanımızda iyi bir sabaha hayır olmasını dua ediyorum. Sık sık alkışlarla kesilen bu konuşmadan 95 sene sonra Yüce Meclisimiz millete öncülük görevini bir kez daha yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi bombaların altında milletin emanetini savunan Gazi Meclisimiz
meydanlarda, caddelerde,

Caddelerde, havalimanlarında darbeye direnen milletimizle birlikte o ağır sınavı alnının akıyla vermiştir. Bu vesileyle o gece milletin emanetine sahip çıkan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyor. Rabbim bu meclisi bir daha aynı mücadeleyi vermek mecburiyetinde bırakmasın diyorum. Geçmişi bu denli görkemli, vazifesi bu kadar ulvi olan Gazi Meclis'in genel kurul salonunda sizlere hitap etmekten duyduğum memnuniyeti hasreten ifade ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz dünyanın çalışma temposu en yüksek parlamentolarından biridir. 1 Ekim 2025'te başlayıp 10 Ağustos 2026'ya kadar devam eden 4. yasama yılında da meclisimiz önemli kararların alındığı yoğun ve meşakkatli bir mesai dönemi geçirdi. Hem genel kurulda hem de komisyonlarda ülkemizin, milletimizin ve bölgemizin geleceğine yön verecek hayati kanunlar, kritik meseleler müzakere edildi. Yasama faaliyetleri demokratik bir olgunlukla icra edilirken parlamenter diplomasi ise gerek ev sahibi olduğumuz uluslararası toplantılarda gerekse yurt dışı ziyaretlerde profesyonel ve saygın bir yaklaşımla yürütüldü. Bu anlamda siyasi parti ayırt etmeksizin Gazi Meclisimizdeki tüm milletvekillerine çabaları, gayretleri, fedakarlıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ve Başkanlık Divanımızın muhterem üyelerini aynı şekilde gönülden tebrik ediyorum. Meclisimizin farklı birimlerinde görev yapan idareci ve çalışanlarımıza 10 ay 10 gün boyunca ortaya koydukları hummalı ve özverili çalışmalar için şükranlarımı iletiyorum. Bugün itibariyle başlayan yeni yasama yılının da fikir, tenkit ve tekliflerin özgürce fakat karşılıklı saygı ve nezaket kuralları dahilinde dile getirileceği, tartışmaların çözüm odaklı bir anlayışla, sağduyu ve suhuletle cereyan edeceği verimli, bereketli bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Biz iktidar partisi ve Cumhur İttifakı olarak her zaman olduğu gibi yapıcı hareket etmeye, farklı fikir ve önerilere kulak vermeye devam edeceğiz. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerektiği açıktır. Yeni yasama yılında bunun yüksek hassasiyeti içinde olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, burada bir hususu öncelikle dikkatlerinize getirmek istedim. Siyasetçiler olarak birinci vazifemiz, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkı veçhile hizmet etmektir. Şahsım dahil hepimiz milletin sorunlarına çözüm bulmak, dertlerine çare olmak, ülkenin önünü ve ufkunu açmakla mükellefiz. Bir ay sonra 24. yıl dönümüne kavuşacağımız iktidarlarımız boyunca kesintisiz biçimde istikrarlı, kararlı ve samimi bir şekilde biz hep bunu yapmanın mücadelesi içinde olduk. Ekonomiden demokrasiye, iç siyasetten dış politikaya, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan şehirleşmeye, enerjiden tarıma kadar
ülkemizi ilgilendiren her alan

Da çok önemli adımlar attık. Bakınız, insanımızın kalbinde onulmaz yaralar açan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıldan fazla süre geçti. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısı hala içimizi yakıyor olsa da bugün 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmanın huzurunu yaşıyoruz. Milletimize verdiğimiz sözü bir kez daha tuttuk. Asrın inşasını tamamladık. Toplam 455.357 konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Deprem bölgemizin ihyası için cari fiyatlarla 5,4 trilyon lira harcadık. Ekonomide, bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı başardık. Füzelerin havada uçuştuğu sıkıntılı bir dönemde tek bir vatandaşımızın dahi kılına zarar getirtmedik. 2026'nın ilk yarısında Türkiye yıllık %2,5 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,7 trilyon doları aştı. İhracatımız Ağustos ayında yıllık 280,3 milyar dolarla rekor kırdı. Geçen sene yaşanan zirai don ve kuraklığın ardından tarımımız hızlı bir toparlanma kaydetti. Turizmde çevremizdeki çatışmalara rağmen güçlü seyrimizi koruduk. Yılın ilk 6 ayında turizm geliri 25,7 milyar dolara ulaştı. Savunma sanayinde ise iki işi birden başardık. Hem yeni ürünlerle milli savunma sanayimizi güçlendirdik, hem de bu alanda dünyaya satış yapan bir ülke olduk. Yılın ilk 8 ayında savunma ve havacılık ihracatımız %16,2 artışla 6,3 milyar dolara çıktı. Dış dengede sürdürülebilir bir noktadayız. Cari açığın milli geliri oranının bu yıl %2,6'da kalmasını bekliyoruz. Enerji faturasının ağırlaştığı bir yılda bu oran ekonomimizin ne kadar dayanıklı hale geldiğinin göstergesidir. Kamu maliyesinde disiplinden sapmadık. Bu yıl bütçe açığının milli gelire oranını %3,1 ile sınırlamayı ve faiz dışı fazla vermeyi hedefliyoruz. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Bu ülke ve bu millet hak ettiği seviyelere ulaşıncaya kadar çalışmaya, üretmeye, sorunlara çözüm yolları geliştirmeye devam edeceğiz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün tarihe kayıt düşmek, tarihe not düşmek adına Türkiye için vazgeçilmez olduğunu düşündüğüm bazı başlıklara kapsamlı bir şekilde değinmek arzusundayım. Günlük siyasetin gelip geçici gündemlerinden azade olarak bu iki konunun ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli olduğuna inanıyorum. Bakınız, günümüzde siyasetin çözüm üretmesi gereken meselelerin en başında

farklılıklarımız ve renkliliğimizdir. Asırlar içinde bu farklılıklar bir uzlaşma zemininde buluşmuş, ortak sınırlar içinde ortak değerler oluşmuştur. Tarih içinde farklılıklar birbirine köklü bir saygı geliştirmiştir. Devletimiz, bayrağımız, mukaddes değerlerimiz ve üzerinde bir arada yaşadığımız vatanımız tarih içinde bizi tek bir millete dönüştürmüştür. Farklılıklarımızı bir ayrışma vasıtası olarak kullanmak isteyenlere de karşı durduğumuzu milletimiz tek yürek olup her seferinde gereken cevabı vermiştir. Hiç kuşkusuz siyaset kurumu farklı beklentilere cevap üretmek için vardır. Ancak siyasetin farklılıklarımızı, renklerimizi, çeşitliliğimizi bir ayrıştırma yani kutuplaştırma vasıtası olarak kullanması en başta siyasetin fıtratına aykırıdır. Siyasi partiler arasında tabii ki rekabet olacaktır, yarış olacaktır. Belli sınırlar halinde çekişme de olacaktır. Fakat bunun kutuplaştırma yoluyla kamplaşmayı körükleyerek çatışmaya götürülmesi siyasetin varlık sebebiyle uyuşmayacaktır. Değerli milletvekilleri, bunu özellikle şunun için söylüyorum. Yakın çevremizdeki hadiselere baktığımızda yerel bazdaki ayrışmaların siyaset ve toplum mühendislikleriyle birçok ülkenin yumuşak karnına dönüştüğünü, daha doğrusu dönüştürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal fay hatları kaşınmak suretiyle ülkeler içeriden çözülmek ve çökertilmek istenmektedir. Bu yıkım projesinin komuta ve kontrol merkezinde ise emperyalist, siyonist ittifakı bulunmaktadır. Dünyayı takip eden, bölgemizdeki gelişmeleri yakından takip eden herkes inanıyorum ki şu gerçeği görebiliyor. Binlerce yıldır bir arada yaşayan huzur, barış ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir arada varlığını sürdüren milletimizin son dönemde artan bir şekilde siyaset ya da siyaset dışı aktörler vasıtasıyla kutuplaştırılması sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. İç dinamikler bellidir. Tarih içinde asırlar boyunca teşekkül etmiştir. Sünni ile Alevi, Türk ile Kürt, Müslüman ile gayrimüslim. Asırlar içinde huzur ve dayanışmayı esas alan müşterek bir yaşam zemini inşa etmiştir. Bu ve benzeri farklılıkları bir çatışmaya, bir kutuplaştırmaya dönüştürmek, Türkiye'nin deyim yerinde ise fabrika ayarlarını bozmak demektir. Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Yakın tarihimizde bunu hep beraber tecrübe ettik. Çok partili demokrasiye geçişimizden itibaren ne zaman bir atılım içinde, bir kalkınma hamlesi içinde olsak operasyon hedefi haline geldik. Sokaklarımız karıştırıldı. Gençlerimiz düşmanlaştırıldı. Aynı mahalleyi, aynı caddeyi, aynı binayı paylaşan komşular arasına nefret tohumları ekildi. Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı. Bizimle aynı ligde olan ülkeler koşarken biz yıllarca başta ekonomi olmak üzere birçok alanda patinaj yaptık, oyalandık, irtifa ve ivme kaybettik. Bütün bu gerilimlere, çatışmalara, bunların doğurduğu istikrarsızlığa bakıldığında her seferinde
Türkiye'nin kaybı.

kaybettiği, her seferinde milletin kayıplar verdiği, ağır bedeller ödediği çok net görülecektir. Açıktır ki millet kaybederken milletin hasımları kazanmıştır. Türkiye kaybederken kazanan Türkiye'nin rakipleri maalesef Türkiye'nin yeminli düşmanları olmuştur. Şunun bilinmesini isterim. Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur. Değerli milletvekilleri, bu mücadelede en büyük görev milletin temsilcileri olarak bizlere, yani siyaset kurumuna düşmektedir. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Siyaseti hizmette, eserde, icraatta yarış olmaktan çıkarıp muhatabın düşmanlaştırıldığı bir yıpratma savaşına dönüştürmek vahim bir hatadır. Küresel ve bölgesel gelişmeler yeni bir siyaset tarzını mecbur kılmaktadır. Gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunuyor. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz, ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Eğer Türkiye yeniden büyük ve güçlü Türkiye olacaksa, eğer Türkiye önüne açılan tarihi fırsatları değerlendirecekse, bu paradigma değişimini hep beraber vakit kaybetmeksizin gerçekleştirmek durumundayız. Bunu söylerken elbette her siyasi partinin her meselede aynı düşünmesini, aynı yerde hizalanmasını asla kastetmiyorum. Farklı siyasi partiler ne kadar aykırı olursa olsun, farklı fikirler Türkiye'nin, Türk demokrasisinin zenginliğidir. Ancak her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır. Her siyasi parti Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden, kendi tabanından güç ve ilham alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmelidir. Çatışma ve kutuplaştırmanın yerini uzlaşma ve hoşgörü almalıdır. Türkiye'nin milli menfaatlerinde milletimizin her bir ferdini ilgilendiren konularda siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz. Değerli milletvekilleri, terörsüz Türkiye sürecimizin aynı zamanda bu toplumsal mutabakatı, işte bu milli mutabakatı inşa etmeye dönük olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Bölgemizin ateş çemberine dönüştüğü bir ortamda terörsüz Türkiye çabaları, Türkiye'nin hasımları üzerinde caydırıcı bir etkiyi şimdiden uyandırmış, Türkiye'nin gücüne güç katmış, bölgemizde yeni bir rüzgar estirmiştir. Terörün ya da terör örgütlerinin Türkiye'yi bölmesi, parçalaması hiçbir zaman mümkün değildir. Fakat terörün ve terör örgütlerinin Türkiye'nin enerjisini heba ettiği, Türkiye'yi oyaladığı, Türkiye'nin kaynaklarını tükettiği açıktır. Son 42 yıldır
terörle mücadeleye odaklanan Türkiye, hem gencecik evlatlarını toprağa vermiş, hem de trilyonlarca dolarlık maddi kaynaklarından olmuştur. Terör üzerinden içeride yaşanan tartışmalar, Türkiye'nin ekonomisini, huzurunu, güvenliğini tehdit etmiş, dış politikada elini zayıflatmıştır. Ama bugün terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız, belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, gerekse çerçeve yasanın kabulünde yapıcı tutum sergileyen siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyor. Desteklerinin bundan sonra da devam etmesini bekliyorum. Çerçeve yasada da bahsedildiği gibi bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır. İşte burada tam da biraz önce ifade ettiğim milli mutabakat daha bir anlam kazanacaktır. Terörsüz, çatışmasız, kavgasız bir ortamda sorunlarımızı karşılıklı saygı ile tartışıp çözüm üretmek çok daha kolay ve mümkün hale gelecektir. Siyasetin demokratik kapasitesi inşallah daha da güçlenecektir. Türkiye'nin yeni demokratik, katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bakınız yeni yasama yılımız tarihimizdeki ilk yazılı anayasa olan Kanuni Esasi'nin ilanının 150. yıl dönümüne tesadüf ediyor. Anayasal devlet girişimlerimiz biraz daha geriye gidiyor. Devlet kudretini hukukla sınırlama tecrübemiz ise bu girişimlere nispetle çok daha eskidir. Adalet, eşitlik, iyilik ve insanlık değerleri üstünde yükselen devlet töremiz aslında modern anlamıyla bir toplumsal sözleşmeden bireyleri hukukun gücüyle birbirine bağlayan bir anayasadan başka bir şey değildir. Son iki asırda bu hakikati modern anayasal devlet fikriyle buluşturma teşebbüsleri başarılı başarısız pek çok sonuç doğurmuş, tartışma ve arayışlara hiçbir zaman hız kesmemiştir. Kanuni Esasi'nin üstünden geçen 150 yıla rağmen yeni anayasa bahsi Türk siyasetinin önünde bir imtihan olarak halen duruyor. Milletin sözü ve
mührünü taşıma bahsinde

tarihimizdeki bütün anayasa tecrübelerinde teknik veya siyasi kusurlar, eksikler bulunabilir. Ancak darbe ürünü olan son 70 yılın iki anayasası varoluşsal bir krizde mefluç olmuştur. Devlet ile toplum, birey ile devlet arasındaki sözleşme silah ve süngünün gölgesi altında imzalanmıştır. Her darbenin kendi siyasal meşruiyetini oluşturma çabası ise anayasaları sürdürülebilir bir vesayet düzeninin yol haritası haline getirmiştir. Burada şu gerçeği özellikle dikkatinize sunmak istiyorum. Darbe dönemi anayasaları kuvvetler ayrılığının uygulanmasından ziyade sandıktan çıkan iktidar gücünün zapturapt altına alınmasına odaklanmıştır. Milli egemenliğin ve milli iradenin bürokratik oligarşiyle nasıl sınırlandırılacağını tasarlamıştır. Yönetim istikrarını temin etmek yerine millet egemenliği üzerindeki vesayet araçlarının istikrarını sağlamıştır. Hak ve özgürlükleri kuvvetlendirmek yerine anayasayı ama yasak lafzına dönüştüren istisnaları işletmiştir. Devlet ve millet arasındaki birliğin, bütünleşmenin ahdi temeli olamamış, ne yazık ki gerilimleri ve tarihi çelişkileri derinleştirmiştir. Hasılı, siyaset mühendislerine, kaos tüccarlarına, toplumu ve devleti kriz üzerinden terbiye etmeye yeltenenlere diğer kapıları açmıştır. Darbe anayasalarının kurduğu vesayet mimarisi sivil siyasetin önünde yeri gelmiş gerçek bir engel olmuş, yeri gelmiş kullanışlı bir mazerete dönüşmüştür. Değerli milletvekilleri, bu vesayetçi sistemden kurumsallaşmış bir demokrasiye geçişte önemli mesafeler aldığımız inkar edilemez. Toplum hayatının ihtiyaçları zaman içinde pek çok değişikliği, revizyonu, reformu kaçınılmaz kılmıştır. Gururla ifade etmek isterim ki en kapsamlı değişiklikleri yapmak da bizlere nasip oldu. Bununla birlikte demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Üstelik bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablo bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da artırmıştır. Hepsinden önemlisi köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Şurası büyük tenakuzdur. 12 Eylül'ün lider kadrosu darbeden yıllar sonra adalet önünde hesap vermiş, yargılanmış, mahkum olmuştur. Ancak yürürlükteki anayasa müellif olarak onların imzasını taşımaktadır. Açık söylüyorum, milletimiz buna ne layıktır ne de razıdır. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır. Başka hiçbir gerekçesi olmasa dahi üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. Millet egemenliğinin kalkgahı olan bu gazi meclisimiz her dönem ve her koşulda anayasa yap

Oylamaya ehildir, yetkilidir. Fakat sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Bu meclis Türkiye'nin milli ve hayati meseleleri söz konusu olduğunda müzakere ve uzlaşma kapasitesinin sağlamlığını zaten göstermiştir. Bilhassa huzura, demokrasiye, kardeşliğe kalkan 467 el ile sivil siyaset vesayetin ördüğü psikolojik duvarları yıkmış, ön yargıları tuz buz etmiştir. Bunu Türk demokrasisi adına, milletimizin gelecek umutları adına tarihi bir kazanım, büyük bir başarı olarak görüyoruz. Temennimiz bu başarının gündelik çekişmelere kurban edilmeden Türk siyasetinde yeni bir dönemin müjdecisi olmasıdır. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin ufkunu genişletecek yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır. Kıymetli milletvekilleri, bunu başardığımızda devlet ve millet arasındaki köprüleri daha sağlam şekilde kurmuş oluruz. Bunu başardığımızda güçlü devlet, özgür toplum idealini birini diğerine tercih etmeden birlikte yaşatmanın yolunu açmış oluruz. Bunu başardığımızda hem hukuku anlamlı kılacak bir demokratik zemine hem de demokrasiyi koruyacak bir üstün hukuk mantığına kavuşmuş oluruz. Bunu başardığımızda kazanımlarımızı kalıcı hale getirir, çoğulcu demokrasiyi kurumsallaştırır ve gerçek anlamıyla halkın yönetimine dönüştürürüz. Toplumu kontrol altında tutulması gereken bir tehdit alanı olarak gören vesayetçi anlayışın reddi bunu gerektirir. Siyaseti ve toplumu refahın, ilerlemenin, gelişmenin dinamik gücü olarak kabul eden demokratik bir anayasa anlayışı da bu sayede yeşerir. Sesi, milletin sesiyle hem avaz olanların bu süreçte korkacağı, çekineceği bir tartışma olamaz. Olmamalıdır. Demokraside hiç kimse hakikat tekeline sahip değildir. Her düşünce kıymetli, her öneri değerlidir. Her fikirden, her özgün tekliften istifade edilmelidir. Diğer taraftan milletimizin yeni bir anayasa özlemi de üretilmiş korkuların, vehimlerin esiri haline getirilmemelidir. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum. Bu duygularla bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 5. yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Milletvekillerimize bu yeni yasama yılında yapacakları çalışmalarda Cenab-ı Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu'nda konuştu ve meclisin yeni yasama yılı konuşmasını gerçekleştirdi. Şu anda Meclis Genel Kurulu'ndan ayrılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, tokalaşma yaşanıyor Meclis Genel Kurulu'nda. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştığını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti milletvekilleri de yine tokalaşıyor şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonrasında Meclis Başkanı Lüman Kurtulmuş'un makam odasına geçebilirler ve her sene olduğu gibi yine hem mecliste bulunan liderlerle, yönetici parti yöneticileriyle bir çay sohbeti de gerçekleşebilir şu sıralarda. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan genel kurulundan ayrılacak. Tabii önemli konulara değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Özellikle yeni anayasa vurgusu oldukça önemliydi. 467 oyla kabul edilmişti bilindiği gibi terörsüz Türkiye kapsamındaki yasa ve aynı mutabakatın sağlanabileceğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan da ve kutuplaşma konusuna dikkat çekti. Kutuplaşmanın yanlış olduğunu ifade etti ve iç cephenin güçlü durması gerektiğini ifade etti. Benzeri farklılıkların çatışmaya, bir kutuplaşmaya dönüştürmek Türkiye'nin deyim yerindeyse fabrik ayarlarını bozmak demektir dedi ve sokaklarımız bugüne kadar karıştırıldı. Bunu hep yakın tarihimizde tecrübe ettik dedi. Gençlerimiz düşmanlaştırıldı. Siyasi ve toplumsal huzurumuz suikaste uğradı dedi ve buna artık fırsat vermeyelim şeklinde mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünün dolduğuna da yine vurgu yaptı. Ve gelinen aşamada önümüzde iki seçenek bulunduğunu ifade etti. Kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'de hakim kılacağız şeklinde vurgu yaptı ve her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır dedi ve iç cephenin tahkim edilmesi vurgusu yaptı ve biz buna Büyük Sayın Türkiye mutabakatı diyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Fon konusuna da değindi ve bu konuda gerekli müdahalelerin yapıldığını ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeni anayasa konusuna geniş yer ayırdı yine konuşmasında. Darbe anayasasından kurtulmamız gerektiği üzerinde durdu Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Türkiye'nin yeni demokratik katılımcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa yapma şartları inanıyorum ki daha da olgunlaşacaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Kanuni esasının üstünden geçen 150 yıla rağmen yeni anayasa bahsi Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak halen duruyor dedi Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin bu ayıptan kurtulması gerektiği üzerinde durdu. Ve anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir dedi. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavı olduğunu ifade etti. İçinde bulunduğumuz yasama yılının Türkiye'nin imkan ve fırsatlarını geliştiren bir anayasa yılı olmasını diliyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında. Bu arada terörsüz Türkiye konusunda sergilediği tavır dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti ve aynı zamanda yine DEM Parti'ye de teşekkür etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm partilerin temsilcilerine de yine bir teşekkür vardı konuşmasında. Evet, bazı gelişmeler yaşandı. Soma'da bir göçük meydana geldi ve 7 maden işçisinden ikisi kurtarıldı, sağ olarak kurtarıldı. Şimdi Sefer Ayça'ya bağlanıyoruz ve o son gelişmeleri Sefer Ayça'dan alıyoruz.
1: Evet, teşekkürler Tülay. Manisa'nın Soma ilçesinden bir son dakika bilgisi verelim. Evet, özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Aldığım bilgilere göre yaklaşık 1-1,5 saat

0: önce ilk belirlemelere göre senin de belirttiğin gibi 7 maden işçisinin göçük altında kaldığı söyleniyor. Teyide muhtaç bilgiler tabii bunlar, şu anda kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle 2 işçi sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçiler için de arama kurtarma çalışmaları, dediğim gibi aldığımız bilgiler arasında 7 işçi vardı. 7 işçiler, ikisi kurtarıldı. Diğer işçiler için de arama kurtarma çalışmaları şu anda devam ediyor. Şimdi Küçük'ten gelecek bir haberlerden gelecek haberde bütün dikkatimiz. Şu anda da ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bölgede tüm sağlık ekipleriyle şu anda Soma'ya doğru, bölgeye doğru ilerliyorlar. Arama kurtarma ekipleri. Biz gelişmeler oldukça haber vereceğiz. Tülay.
1: Biz de tekrardan aktaralım. Soma'da Göçük Maden'de göçük meydana geldi ve 7 işçi göçük altındaydı. İkisi sağ olarak kurtarıldı. Sefer Ayça'dan son gelişmeleri aktardık. Tabii bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz ve konuklarımızla bu gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Meclis Genel Kurulu'nda konuştu. Önemli konulara değindi şeklinde aktarmıştık. Belli başlıkları sizlere vermiştik. Şimdi konuklarımızla devam ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Şen konuğumuz. Aynı zamanda A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün de bizimle birlikte. Sayın Şen, sizden başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı belli konulara değindi, belli başlıklara değindi. Sizce en dikkat çekici bölümü neydi konuşmasının?
2: Zannedersem anayasa demeliyiz. En uzun bölümü anayasaya ayırdı, yine anayasaya. Hatta şu kısım çok vurucudur. Yani milletimiz buna layık değildir. Bu darbeyi yapan insanlar tarafından biliyorsunuz millete biraz silah zoruyla dayatıldı ve onlar yıllar sonra mahkemelere mahkum oldular. Ama onların müellifi olduğu anayasa yürürlükte. Bu bir çelişkidir. Bunun değişmesi lazım. Çok haklı Cumhurbaşkanımız. Zira şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani biliyorsunuz madde madde anayasanın bir sürü maddesi değiştirildi geçen süreç içerisinde. Diyelim ki bütün maddeleri böyle meclis sürecinde 5, 10, 20 madde değişti. Hepsi değişti. Bütün kelimeler değişti. Buna rağmen müellif aynıdır. Değişmesi lazım. Rafa kaldırılması lazım. Yeniden bu meclis tarafından, sivil eller tarafından, siyasetçiler tarafından, herhangi bir silahın gölgesinde olmaksızın yeni bir anayasa yazılmalıdır. Ve sivil, özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu ve çevreci bir anayasa. Bu özellikle son maddeyi ben ekliyorum. Çevreci, ekoloji, duyarlılığı olan bir anayasa olması lazım. Başka türlü bunu gerçekten kabul etmek mümkün değil. Ben şahsen içime sindiremiyorum. Bu demokratik bir ülkede, anayasasında demokratik olduğu yazan bir ülkede, tırnak içinde hali hazırda öyle yazıyor ya, milli iradeye saygısızlıktır. Milli irade diye bir şey varsa ve bu irade diğer iradelerin üzerindeyse bu anayasanın değişmesi lazım. Burada çeşitli tartışmalar yapıldı. Yine yapılabilir, yapılacak ama Cumhurbaşkanımız bence çizdiği bir çerçeveyle şu konuları boşu boşuna tartışmayın, bunlarla milletin enerjisini heba etmeyin demiş oldu. O nokta şurası. Anayasanın ilk 4 maddesi hakkındaki kanaatimiz nettir, bellidir. Oraya bir vurgu yaptı.
1: Evet.
2: Ya diyor ki Cumhurbaşkanımız, ya bununla vakit kaybetmeyelim. Bu bellidir. Şimdi maddelerden biri nedir? Ankara Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Bunu nesini değiştireceksin? Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunlara zaten gerek yok. Enerjimizi böyle şeylerle gerçekten harcamamalıyız. Diğer maddeler de aynı şekilde. Tabii ki hukuk devleti olacak. Tabii ki layık bir devlet olacak. Tabii ki demokratik bir devlet olacak. Tabii ki sosyal bir devlet olacak. Ya bunlar tartışmaya gerek yok. Bayrağımız bellidir, ülkemiz bellidir. Nesini değiştireceksin cumhuriyetin? Cumhuriyeti değiştirip ne alacaksın başka? Neyin var ki dünyada kendine örnek alabileceğin? Anlatabiliyor muyum? Ya bu boş şeylerle uğraşmayın demiş oldu Cumhurbaşkanımız biz milletvekillerine. Tabii ki milletvekillerinin iradesi önemlidir. Genel kurul bu demektir ama bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak da ben size sonuca gidelim. Bir an önce sivil anayasayı çıkaralım. Darbe gölgesi gitsin demiş oluyor. Yani benim en çok dikkatimi çeken bölüm bu bölüm oldu ama başka şeylerden de tabii ki bahsetti. Yani 3-4 tane daha özellikle

0: dikkatimi çeken madde var. İsterseniz onları da sıralayabilirim. Bir tanesi terörist Türkiye meselesiydi. Bu çok mühim bir mesele. Meclisin 467 milletvekilinin evet oyuyla çıkmış bir yasası var. Bu çok mühim bir şey. Tekrar döneceğim. Bir başka şey fon vurgununa dikkat çekti. Bu şu evet. Fondaki olay, fon olayı çok mühim. Ona dikkat çekti. Ve
1: üstesinden başarıyla geliyoruz.
0: Başarıyla geliyoruz ve öyle de olacak. Bir başka, yani orada kimin eli kirliyse gidecek ya mahkemede aklanacak ya da mahkemede cezasını alacak, hapishanede cezasını çekip çıkacak. Bunun ötesi berisi yok. Yani kim olursa olsun, ister ben olayım ister başkası olsun, bu önemli. Bir başka şey de şu dikkatimi çeken, birlik beraberlik vurgusu, ama bunu şöyle ifade etti Cumhurbaşkanımız, genel anlamıyla mealen söylüyorum. Ya farklı farklı partilerimiz olabilir, farklı farklı görüşlerimiz zaten olmak zorunda. Ya bu ontolojik bir şey zaten. Olacak, olmalı, ama şu memleket meseleleri söz konusu olduğunda siyaset, orada siyaset olmaz demiş oldu Cumhurbaşkanımız. Bu dört konu özellikle benim dikkatimi çekti. Dilediğinizi açabilirim.
1: Sayın Şen,
0: ya da açabiliriz.
1: Şunu sormak istiyorum size. Yani Cumhurbaşkanı salona geldiğinde salonu terk eden bir yeni parti söz konusu. Yani nasıl anayasa olacak diye soru işaretleri de var kuşkusuz.
0: Yani doğru da.
1: Masaya nasıl oturulmayacak doğru, yani? Ya
0: bir türlü o arkadaşlar da masaya oturacaklar. Yani biz o arkadaşlarla bu en zor mesele, Türkiye'nin şimdiye kadar başardığı en büyük işlerden birisi olan şu teröristli Türkiye masasında beraber oturduk. O arkadaşlarla biz beraber çalıştık orada.
1: Evet.
0: Aylarca çalıştık. Kavga etmedik, gürültü etmedik. Hiçbirimiz masayı terk etmedik. Beraber çalıştık.
1: Evet.
0: Öyle bir başarı ortaya koymuş olan bu meclis, öyle zannediyorum ki bu anayasa konusunda da bir araya gelir. Bir oturup konuşacağız. Yani ne derdiniz nedir? Yani devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eder anayasaya göre. Bütün anayasalar öyledir. Bu darbe anayasasında da öyle yazıyor. Şimdi darbe anayasasında yazıyor diyor. O maddeye kötü diyemem. Arada bir iyi maddeleri de var. Devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eder. Şimdi devlet adabı gereği ayağa kalkıp protokol, o mecliste yazılan, iç düzeyde yazılan şeyleri yapması gerekir bütün partilerin. Siyasi nezaket gereği en sert rakibin dahi olsa ayağa kalkmalısın, yine alkışlamalısın, yine nezaketle uğurlamalısın. Şimdi bu yine bütün partilerin. Şimdi tersi olsa biz öyle yapmayız mesela. AK Parti grubu olarak tersi olsa öyle yapmayız. Çünkü devlet adabına yakışmaz.
1: Makama saygı anlamında diyorsunuz.
0: Çok, çok
1: evet.
0: Önemli. Bak diyorum bak. Devletin ve milletin bütünlüğünü temsil eder Cumhurbaşkanlığı makamı. Bu ne demektir? Siz devletinize de milletinize de saygısızlık ediyorsunuz. Böyle şey olmaz. Bu yakışmıyor. Bu yakışmıyor.
1: Evet, Murat Akgün'e dönmek istiyorum izninizle. Murat Akgün, sizin için dikkat çekici noktalar neydi Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında?
2: Sanırım herkes konuşmanın dört önemli ayağı olduğu konusunda mutabık. Bunlardan bir tanesi biraz evvel konuştuğumuz üzere bir yeni anayasa ihtiyacı. Bir diğeri terörsüz Türkiye'nin önemi, bu sürecin devam ettirilmesi. Bir diğer önemli husus fon piyasalarında yaşanan dalgalanmanın, krizin bir an evvel çözülmesi ve adaletin yerine gelmesi ve yeni bir siyaset tarzı. Şimdi bunları teker teker açacak olursak yeni anayasa, evet Sayın Cumhurbaşkanı buraya en fazla bölümü ayırdı. Yeni anayasa ihtiyacı yıllardır dile getirilen bir unsur değil mi Mustafa
0: evet,
2: Bey?
0: Evet.
2: Fakat özellikle seçimlerin yaklaştığı bir ortamda, herkesin kendine göre bir takım pozisyonlar alacağı bir ortamda yeni anayasa ne kadar mümkün olur? Şahsen benim kişisel şüphelerim var. Ama netice itibariyle Mustafa Bey'in dediği gibi bir oturulsunlar, konuşsunlar. Belki bir takım çözümler ortaya konulabilir. Aklı selim ön plana gelebilir. Ama ben seçime doğru giden bir Türkiye ortamında geçmişteki tecrübelerimden kaynaklanarak yeni bir anayasanın çok kolay olmayacağını düşünüyorum. İnşallah yanılırım. Memnuniyetle de yanıldığımı itiraf ederim. Bir diğer konu terörsüz Türkiye. En az yeni anayasa kadar çok önemli. Çünkü Türkiye'nin kısa ve orta vadede, hatta uzun vadedeki geleceğini şekillendirecek bir süreç bahsediyoruz. Bana kalırsa Cumhurbaşkanı burada çok net konuştu ve bir izleme sürecinin olduğunun altını çizdi ve eğer gerekli adımlar atılırsa, nedir bu? Terör örgütünün silahlarını bırakması, tamamen Türkiye'ye dönmesi vesaire. Eğer bunlar olursa ilgili kurumlar da gerekeni yapacaktır dedi. Yani burada şunu söylüyor benim anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı. Şimdi artık bir şeyler yapması gereken, adımlar atması

0: gereken terör örgütüdür. Eğer bunları yaparsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumları da gerekeni yapacaktır. O zaman şu anda biz terör örgütünün atacağı adamları bekliyoruz, bekleyip göreceğiz. Ama burada şu önemli, MHP'ye teşekkür etmesi doğal karşılıyorum. Çünkü belli bir süreç beraber yürütüldü. Ama bunun ötesinde DEM'e teşekkür etmesi herhalde o cenahta memnuniyet yaratmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi bunların ötesinde bir unsur daha var. O da fon meselesi, fon krizi meselesi. Buradan ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki bu bölümden şunu anladım. Süratle hareket edilecek ve kim varsa, kim olursa olsun, kime gidiyorsa gitsin, gereken yapılacak. Yani şu falancadır, bu falancadır, onun arkasında yanında bu vardır. Bunu şu zamandan beri tanırız. Gerçi dün genişletilmiş il başkanları toplantısında da benzeri şekilde konuştu Cumhurbaşkanı. Fakat halkın beklediği, herhalde sizler de katılırsınız, bir an evvel bu işin yapılması, çözüme ulaştırılması, adımların atılması ve kimse sorumlusu cezasının bulması. Burada şunu da ben çok önemsiyorum. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz dedi. Şimdi bunların ötesinde, bu üç önemli başlığın ötesinde benim önemsediğim, biraz evvel siz de bahsettiniz, Mustafa Bey de altını çizdi, bir yeni siyaset tarzı. Şimdi hep bu da konuşulan bir şeydir. Siyasette tabii ki rekabet olacak. Biraz evvel ne dedi beyefendi? Yeni partiyle biz işte oturduk konuştuk ama şimdi başka türlü, yani Cumhurbaşkanı geliyor. Bugün sembolik bir gündür. Sembolik bir gündür. Bugün burada olacaksınız. Cumhurbaşkanı geldiği zaman her kim olursa olsun makama saygıdan ötürü ayağa kalkacaksınız. Ondan sonra başka şekillerde davranılabilir. Şimdi çok ufak şeyler büyüyor büyüyor, kar topuğundan çığa dönüşüyor. Dolayısıyla biraz evvel de söyledim, izah etmeye çalıştım. Seçimlere gidilen bir ortamda, terörsüz Türkiye denen bir ortamda, etrafımız bir alev çemberinde, kuzeyimizde bir türlü bitmeyen bir Ukrayna-Rusya savaşı var, güneyimizde her an nereye evrileceği belli olmayan bir İran-Amerikan-İsrail savaşı var ve bütün bunlarda bir takım yerelde problemler var. Suriye çok şükür daha iyi durumda ama ne olacağı meçhul. Filistin sorununun nereye gideceği, katliamın, soykırımın nereye gideceği, ne zaman duracağı hala meçhul. İsrail gibi kan dökmekten bıkmayan, usanmayan, durmayan bir devletin yarın öbür gün neler yapacağı soru işareti. Böyle bir ortamda Türkiye'nin iç cephesinin güçlenmesi, içeride konuşurken herkesin, milletin, devletin menfaatlerini düşünerek konuşması, pozisyon geliştirmesi çok önemli. Cumhurbaşkanı buna ne dedi? Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz, iç cephenin tahkimi diyoruz. Ama bence en önemli cümlesi, mutabakat içinde rekabet dedi. Yani burada Mustafa Bey ile benim senden her düşüncemiz aynı olmayabilir. Bir takım sorunlar hakkında farklı düşüncelerimiz olabilir. Ama bunları konuşurken bir, ülkemizin, milletimizin çıkarlarını ön plana alacağız. Siyasi çıkarlar arka planda kalacak. Çünkü biraz evvel de izaha çalıştığım gibi etraf o kadar bir yangın gibi ki içeride en ufak bir duruma müsaade etmemeliyiz, olumsuz duruma.
1: Evet, Sayın Şen, son kısaca almak istiyorum sizden. Terörsüz Türkiye bağlamında sahadaki gelişmeler, olumlu sinyaller geliyor mu? Kısa sürede sonuçlanabilir mi silah bırakma süreci? Ona sorayım İnşallah. Öncelikle.
2: Şöyle, biliyorsunuz aslında sahadaki o olumlu gelişmeler biz içeride masada çalışırken başlamıştı zaten. Sadece biraz bu... Suriye kolu biraz geri durdu. Sonra kendini feshetti. Bir de bu İran saldırısı, Amerika ve İsrail'in gayrimeşru İran saldırısı savaşı sürecinde biraz yavaşladılar. Bu tekrar hızlandı. İşte biliyorsunuz Suriye kolu kendini feshetti. Sonra Sincar'da geçen hafta yine aynı olay gördük.
0: Irak'taki gelişme çok
2: evet,
0: önemli.
2: Evet, bu çok önemlidir. Zaten biz yüzlerce mağarayı teslim aldı. Zaten MİT ve kullanılaması hale getirdi. İçindekilerle birlikte teslim aldı. İmha edilmesi gerekenler imha edildi. İşte listelenmesi gerekenler de envantere, on kendi envanteri var. Oraya kaydedilmesi gerekenler de edildi zaten. Bu devam ediyor. Bazı büyük mağaralar var. Böyle bir iki sene hiç içeriye havadan başka bir şey girip çıkmasa yaşanabilecek, hayatın devam edeceği yerler. Onlar teslim alınacak. Gayet iyi gidiyor. Fakat bu işlerin zaten böyle aceleye getirilmemesi lazım. Çok hassas davranılması lazım. Devletin ilgili kurumları o ayarı iyi tutturdular bence. Sadece kendiliğinden bu İran meselesi sebebiyle bir yavaşlama oldu. Onun dışında her şey güzel gidiyor. Biz sürekli iyi haberler alıyoruz, onu söyleyeyim. Fazla uzamayacak. Zaten kanun burada bekliyor. Ne dedik biz? Bu iş sahada bittiğinde kanun devreye girecek.

0: edecek. Yani bunun başka bir şey yok. Ayrıca şunu da bekliyoruz o süreçte. Yani herkesin bilmesi, kanunu iyi anlaması, onun her şeyden önce okuması gerekiyor. Bize bazı sorular soruyorlar. Şunu şöyle yapacaksınız, bunu böyle. Hayır, kanunda ne yazıyorsa onu yapacağız. Kanun bizi bağlıyor. Onun dışında hiç kimse bir şey yapamaz. Misal 2005 öncesi hiç kimse bu kanuna dahil değil. 2005 sonrası bu devlete kurşun sıkmış, polise, askere, öğretmene, hemşireye, doktora kurşun sıkmış, ambulansa bomba atmış, hiç kimsenin bu kanun dahilinde yeri yok. Onların hepsinin muhatabı Türk Ceza Kanunu'dur. Şimdi bunları bilmemiz, hatırlamamız gerekiyor ya da onun dışında her şey güzel gidiyor.
1: Efendim, son çok kısa alayım yanıtınızı da, sizin de gitmeniz gerekiyormuş. Seçim ne zaman?
0: Zamanında.
1: yani
0: 2028, yani şu an görülen o. Onun dışında bir takvime şu an ihtiyaç yok. Ülkenin bir ihtiyacı olursa meclis burada oturur, müzakeresini yapar, meclis kararını verir. Onun bir şeyi yok.
1: Yani 16 Nisan gibi tarihler telaffuz edildiği için.
0: Şimdi şöyle, yani
1: hani erken seçim değil.
0: Erkene yani, alınmış olabilir. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 1 ay. Bunlar aynı takvim olarak baktığınızda aynı yerdir zaten.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben Sayın de çok Mustafa teşekkür Şen, ediyorum.
1: AK Parti Genel
0: Meclisimize
1: Başkan Yardımcısı. Evet. Hayırlı olsun diyoruz. Yeni dönem. Biz konuklarımızla tabii konuşmaya devam edeceğiz. Ben şimdi Sayın Akgün'e dönmek istiyorum tekrar. Zamanında diyor Sayın Şen seçim. Ne diyorsunuz yani, ne olur ne biter?
2: Aslında bu izah veyahut bu yanıt Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da dile getirilen bir yanıt. Dolayısıyla Batı cephesinde yeni bir şey yok. Biraz evvel sen de söyledin, belki 1-2 ay öne alınması vesaire, artık bunlara erken seçim denmez.
1: Denmiyor, evet.
2: Denmiyor. Ona erken alınmış seçim belki denilebilir. Ama benim de tahminim, şu anda gördüklerimden, işittiklerimden, sohbetlerimden çıkarttığım sonuç bu iş. Yani seçimler, senin sorunun cevabı belki 2027'nin sonu, 2026'nın sonu, 2027'nin başı, daha fazla olacağını zannetmiyorum.
1: Evet.
2: Pardon, 2027'nin sonu, 2028'in başı.
1: Başı, evet. Nilhan Ayhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da konuğumuz, kendisi geldi şimdi. Nilhan Hanım, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı konuştu, evet. Yeni yasama yılı başlıyor bugün. Sizin dikkatinizi çeken Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki başlıklar neydi acaba?
3: Birincisi Türkiye mutabakatı, suni kutuplaşmalardan uzaklaşılması, Türkiye'nin birlik beraberliğini tüm renkleriyle, tüm inançlarıyla, farklı görüşlerle bir olmayı sürdürmesi ve büyük Türkiye idealine ulaşma hedefiydi. Bugünkü konuşmada çok fazla başlık vardı aslında. Yeni anayasa da bunlardan biri. Kanuni esasinin 150. yılına tekabül ediyor olması bu yılın ve bu böyle bir yılın yeni bir anayasayla taçlanması gerektiği vurgusu da bence öne çıkan başlıklardan biriydi.
1: Evet, önümüzdeki süreçte birçok gelişme yaşanacak kuşkusuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalar olacak, konuşmalar olacak. Bunlardan bir tanesi de fon krizi gibi görünüyor.
3: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuya değindi ve süratle çözüyoruz dedi bu konuyu. Siz neler söylemek istersiniz bu
3: Biz
1: konuda?
3: Biz bu konunun tartışılmasından memnuniyet duyarız. Mecliste bu konunun değerlendirilmesinden, konuşulmasından ve bir eğer ihtiyaç görülürse bir komisyon kurulup araştırılmasından kesinlikle hiçbir geri duracağımız bir durumumuz yok. Çünkü biz milletin en üst temsil edildiği bir yerdeyiz. Genel kurulda, millet meclisinde. Onun içinde milletimizi rahatsız eden her ne varsa, ihtiyaç duyulan her ne varsa bunların hepsi gündeme gelecektir. Bizim bu konuda hiç geri atmaya da niyetimiz yok. Adım atmaya da niyetimiz yok. Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yaptı genel merkezde geçtiğimiz günlerde.
1: Evet.
3: İl başkanları toplantısında. Orada da aslında çok netti. Söylem. AK Parti'nin söylemi, Cumhurbaşkanımızın söylemi çok netti. Bizim için de yani tabii ki insanların olduğu yerde AK Partili olsun, CHP'li olsun, yeni partili olsun, hangi partili olursa olsun mutlaka bu tür şeylere yönelen insanlar da olabiliyor. Buna kimseye

0: bu konuda asla yapmaz deyip yani
1: kefil olamıyoruz.
0: Olamıyoruz. Yani olamazsınız. Ne siz bana olursunuz ne ben siz olurum. Ancak kendime olabilirim. Yani Rabbim kimseyi şaşırtmasın. Ama burada biz en çok kul hakkı yemeği konuşuyoruz. Ama tabii herkes yaptı demek de bir kul hakkıdır. Orada evet. da bir kul hakkı yeniyor. Yani herkes yaptı diye bir şey yok ve bunun bir kesimi de yok. Yani usulsüzlüğü yapanın dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Usulsüzlük usulsüzlüktür. Hangi partiye mensup olursa olsun bir insan katilse katildir. Usulsüzse usulsüzdür. Bunun başka bir söylemi olamaz. Burada Cumhurbaşkanımızın bugün söylediği konuda yani sanal kutuplaşmalar. Yani benim suçluğum senin suçluğun. Benim bu da çok yanlış. Cumhurbaşkanımızın bugün söylediği başlıklardan bir tanesi de bu sanal suni oluşturulan kutuplaşmalardı. Bunlara asla fırsat vermemek lazım. Toplumumuzu bu şekilde kutuplaşmasına izin vermemek lazım.
1: Tabii çok birçok isim speküle ediliyor. Yani isim ortada evet. dolaşıyor sosyal medyada. Kuşkusuz bu da bir hak yemek. Yani eğer ki. Bunun gerçekliği yoksa birçok ismin dolaşması da hoş tabii, bir şey değil tabii. kuşkusuz. Sayın Leyla Şahin Usta AK Parti Grup Başkan Vekili. Kendisi de şimdi konuğumuz Murat Akgün'ü evet. gönderdik. Kendisine teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Efendim sizin dikkatinizi çeken Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasındaki noktalar neydi?
2: Teşekkür ediyorum. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Herkesi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Yeni bir dönemin açılışını bugün yaptık.
1: Hayırlı olsun
2: diyelim öncelikle. Tabii Cumhurbaşkanımızın konuşmasındaki yani, tamamında aslında bir birlik ve beraberlik vurgusu ve Türkiye'nin önünün açılmasıyla ilgili bu iç cephenin tahkim olmasıyla çok büyük bir vurgusu vardı. Tabii ki terörsüz Türkiye konusu çok önemli ve başarılı bir süreç olarak pek çok kişinin de aslında böyle merakla izlediğim ve bir kesimin de ya başarılamasın diye büyük bir çaba sarf ettiği bir süreçteyiz. Ama bu kararlılıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu irade ve meclisin tüm iradesinin de aslında bunun tamamlanması yönündeki gösterdiği katkı çok kıymetli ve önemli. Bu toplumun katkısı, bu milletin katkısı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yaptığı konuşmanın temelinde bu birlik ve beraberlik duygusu vardı.
1: Yeni
2: tabii
1: bir siyaset çerçevesini çizdi.
2: Evet.
1: Aynı zamanda.
2: Meclis hiç olmadığı kadar en fazla siyasi grubun olduğu bir dönemdeyiz.
1: Evet.
2: Toplam 7 tane siyasi grubun şu anda aktif olduğu bir genel kurul salonunda.
1: İşiniz zor bu dönem.
2: Elbette işimiz zor ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmaya çalıştığı şey ne kadar fikir ayrılığımız, görüş ayrılığımız, siyaset ayrılığımız olsa bile ortak değerlerimizde ve ülkenin geleceği için bir noktada buluşabilmemiz gerektiğiydi. Bunu vurgulaması çok kıymetli ve önemliydi. Ama bu vurguyu ve bu cümleleri dinlemeyi tercih etmeyen bir yeni parti grubuyla karşılaştık.
1: Evet, onu soracaktım
2: size. Daha meclisin açıldığı gün keşke Sayın Cumhurbaşkanımızı dinleselerdi. Keşke bir devlet aklı, devlet adamlığı noktasında nasıl bir yol izlenmeliyi biraz dinleyebilselerdi diye açıkçası yanlış bir tavır olarak görüyorum. Burası Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. Onlara oy vererek, seçerek buraya gönderen seçmenleri de onların o genel kurulda bulunmasını aslında gerektiği için göndermişlerdi. Yanlış bir tavır olarak değerlendiriyorum. Doğru bir tavır değil. Burası meclisin iradesi ve milletin iradesinin yansıdığı yer. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da konuşmasını dinlemek çok anlamlı ve doğru olurdu. Bir şeyler öğrenebilirlerdi. Bir akıl birliği ve yol birliği için ne yapılması gerektiğini anlattı Sayın Cumhurbaşkanımız. Bundan istifade edemediler. Kendi kayıpları olarak görüyorum açıkçası. Biz Türkiye'nin kutuplaşması değil, Türkiye'nin birleşmesi. Bize oy veren insanlarımızın toplumun tabanında ve nerede olursa olsun birlikte hareket etmemiz gerektiği noktada burada da birlikte olduğumuzu görmesini arzu ediyoruz. Onun için kıymetli bir konuşmaydı, çok önemliydi. Tabii ki her türlü konunun mecliste tartışılabileceği ve bu siyasetin aslında her şeyin üstünde olması gerektiğini anlatan bir konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani vesayet odaklarının bitirilmesindeki en büyük başarı 24 yıllık iktidarımızın aslında ortaya koyduğu başarıdır. Bugün milletin sözü eğer geçerliyse, bugün siyaset bir çözüm ortaya koyabiliyorsa bunu büyük ölçüde başaran aslında AK Parti'dir.

0: AK Parti öncesi döneme baktığınız zaman birilerine bakıp ne diyeceğini öğrenmeye çalışan bir siyaset vardı. Birilerinin yönlendirmesiyle ülkeyi yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı vardı. Onların hepsi bitirildi. Yeni bir siyaset dedik, yeni bir anayasa dedik, yeni anayasadaki uzlaşmadan bahsedildi. Bir vesayet aklının bize bıraktığı, onların altında imzasının olduğu bir anayasayı Türkiye'nin hak etmediğinden bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız ki çok kıymetlidir, çok önemlidir. Hazır bu kadar siyasi grubun bir arada olduğu bir mecliste Türkiye'nin tüm meselelerinin çözüme kavuşturulduğu yeni bir anayasa yapmanın da en mümkün olabileceği, en iyi, en doğru anayasanın yapılabileceği bir dönemdeyiz diye düşünüyorum meclisin bu tablosunda.
1: Döneceğim tekrar, şimdi bir virgül koyalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrılıyor. Konuşmasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı birlikte oturdular, çay içtiler, kısa bir sohbet gerçekleştirdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda da meclisten ayrıldığını görüyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Genel kurulda bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı, belli konulara değinmişti, onu konuklarımızla değerlendirmeye devam ediyoruz bir taraftan da. Nilan Hanım, size dönmek istiyorum. Yeni anayasa konusunda Cumhurbaşkanı çok geniş yer ayırdı tabii konuşmasında. Evet. Peki sizce mümkün mü?
2: Bence mümkün. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi mümkünse de en doğru zaman. Tabii ki mümkün. Neden biz hala vesayetin ve darbelerin anayasasını kullanıyor olalım? Neden kendi anayasamızı yeniden düzenleyemeyelim? Bugün biz aslında bazı arkadaşlarımız kalkıp gitmeyi de tercih etse herkesin fikrini dinlemeye hep beraber birlikte bir Türkiye motifinin yeni Türkiye yüzyılının anayasasını yapmaya aslında hazırız. Her birimiz hazırız. Bunu tüm muhalefetiyle, iktidarıyla, bence terörsüz Türkiye kadar, yani biz bugün Cumhurbaşkanımızın konuşmasında terörsüz Türkiye'de de 467 gibi bir rekor oyla nasıl kabul edildiyse anayasanın da bu şekilde kabul edileceğine inanıyorum ben. Çünkü bu bir ihtiyaç. Türkiye'nin hak ettiği, Türk milletinin hak ettiği anayasayı yapmalıyız ve yapabiliriz.
1: Evet. Leyla Hanım, şimdi meclisin gündeminde çok önemli konular olacak. Öyle görünüyor. Evet. Bunlardan bir tanesi de zannımca yargı paketi olacak.
0: Evet.
1: Şimdi yargı paketinde de bir kimlik doğrulama sosyal medyaya girişte bu düzenlemenin olması bekleniyor 13. yargı paketinde. Hı-hı. Bir de nafaka konusunun da, boşanma konusunun da yine olması bekleniyor. Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Bir çalışma yürütmüşsünüzdür sanıyorum.
0: Evet. Aslında toplumun beklentisi, sorunları neyse bunu çözmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Yasaları da onun için yapıyoruz. Toplumun da bu nafaka meselesiyle ilgili, boşanmayla ilgili bir takım talepleri var. Uzun süredir çalışılıyor tabii ki bu konu. Yeni bir konu da değil. Epeydir çalıştığımız bir konu. Bir, boşanmaların daha kısa sürede tamamlanması ile ilgili bir talep var. Tabii ki temennimiz boşanmaların artması değil ama boşanma sürecine gelmiş insanların bu süreçte artık zorlanmamaları. 6 sene, 8 sene süren davalar haline gelmemesi, çekişmelerin azalması. Çünkü bu çekişmelerin devam ediyor olması karşılıklı tarafların birbirine olan şiddetini de arttırıyor maalesef. Bunlara çözüm bulmak için düzenlemeleri çalışıyoruz. Nafaka ile ilgili düzenlemeyi de çalışıyoruz. Elbette ki kimsenin mağdur edilmeyeceği bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Yargıtay'ın bir takım aldığı kararlar var süresiz nafaka ile ilgili, süreli nafaka ile ilgili. Bunun kanuni boyutunun tamamlanması gerekiyor. Şartların neye göre nasıl değerlendirileceği noktasında kanuni düzenlemelere ihtiyaç var. Çalışıyoruz. Kısa sürede tamamlayacağımızı düşünüyorum ve ben hem boşanmaların daha kısa sürede çekişmesiz, kavgasız, tartışmasız boşanma süreci tamamlanır, arkasından mal paylaşımı farklı bir evrede devam edebilir.
1: İki ayrı dava şeklinde olabilir.
0: Bu aradaki çekişmeyi ve gerginliği azaltır, kadına yönelik şiddeti azaltır. Toplumdaki bu boşanma süreçlerindeki gerginlikleri azaltırız. Çocukların aradaki hırpalanmasını azaltabiliriz. Bunlara çözüm bulacak bir paket hazırlığı içerisindeyiz. Sosyal mecralara kendi kimliğiyle girilme mevzusu da çok önemli bir mevzu. Neden derseniz insanlar yani kendi kimlikleriyle var olmayıp orada her istediğini, her şeyi söyleyebileceğini düşünüyor. Bazen bunlar yalan boyutuna, iftira boyutuna gelebiliyor. Gerçek hayatta insanlar hangi sorunlarla

0: Tabii detaylar önemli o konuda. Hani kimliğiyle mi girecek, nasıl girecek sosyal medyaya gibi bir takım soru işaretleri var kuşkusuz. Adalet Bakanlığı da bir çalışma yürütüyor sanıyorum. Grupta evet. da bir çalışma var.
1: Evet. Burada tabii ki güçlü bir e-devlet yapımız var.
0: E-devlet güçlü bir üzerinden mi?
1: Siber evet. güvenlik yapımız var. Yani bunların hepsi henüz tartışılıyor ve çalışılıyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Kasım ayından itibaren biliyorsunuz 16 yaş çocuklarımızla ilgili sosyal mecraya girişle ilgili evet, kısıtlamalar başlayacak. Size, evet. Bunun yürürlüğe girmesiyle ilgili yakın zamanda yönetmeliğimiz yayınlanacak ve uygulaması da başlayacak. Burada toplumun da çok ciddi bir beklentisi var. Oradaki uygulamayı da gördükten sonra herkesin kimliğiyle var olması aslında kendi kimliğiyle sosyal medyada da söylediğinin ve yaptığının sorumluluğunu da alacak bir şekilde orada var olması pek çok sorunumuzu çözecektir diye düşünüyoruz.
0: Evet Nila Hanım, şimdi size de bu nafaka konusunu sormak istiyorum. Kadın örgütleri de kuşkusuz bu konuda hareketli, bazı açıklamaları da var. Nasıl bir düzenleme olabilir deniyor. Yani Anayasa Mahkemesi iptal etti süresiz nafakayı. Zaten evet. bir düzenleme yapılmak zorunda. Evet. Bunun yanı sıra bu çocuklara yönelik nafaka iptal edilmedi. Yani yoksulluk nafakası süresiz olması iptal edilmiş evet. durumda. Sizce nasıl bir kriter getirilmeli?
2: Bunu belki de evlilik süresini baz almak gerekiyor. Çünkü birkaç ay evli kalıp daha sonra ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalmak çok adil değil. Bunu yani hanımlar da çok adil bulmuyor. Sadece şu bir gerçek. Toplumumuzda bir kadın evlenip ayrıldıktan sonra ayrılmış bir kadın oluyor. Bu yüzden de hassasiyetle yaklaşmak lazım. Bu konuda biraz ben yani kadın tarafında yer alıyorum kişisel evet. olarak, ama biliniz ki her türlü düşünce tartışılıyor, konuşuluyor. Hepimiz birlikte konuşuyoruz. Zaman zaman farklı fikirlerimiz de oluyor. Sonunda bir yani bir şeyde, genel bir mutabakatta anlaşıyoruz. Şu anda da üzerine tartıştığımız bir konu. Ama hepimiz için şu bir gerçek ki, yani toplumumuzda ben yani bazen bakıyorum, sahada da konuştuğumda, mikrofon tutulduğunda da bu süresiz olması adil değil. Ama bunu bir şekilde, evlilik 20 yıl evliyse 20 yıl nafaka ödeyebilir gibi, ya da bunu bir kıstas getirerek
1: kadının çalışmama evet, durumu, meslek sahibi olup
2: durumu,
1: olmaması, çocuk sayısı,
2: maddi durumu, evet, hepsini göz önünde bulundurmak
1: bir
2: lazım.
1: Bir meslekte girebilecek mi, yaşı, bunların hepsi çok farklı farklı kriterleri var evet, aslında. Evet. Hepsi değerlendiriliyor.
2: Ayrı başlıklarda hepsini değerlendiriyoruz. Aslında hepsi üzerine konuşuyoruz.
0: Efendim bir virgül koymak istiyorum. Soma'da üzücü bir olay yaşandı. Çok. Maden ocağında bir göçük meydana geldi. Son gelişmeler nedir? Hemen Sefer Ayça'ya bağlanıyoruz.
3: Evet, teşekkürler. Evet, Manisa'nın Soma ilçesinde son dakika bilgisi olarak devirin son Soma'da faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemene göre 7 maden işçisi göçük altında kaldı. Aldığımız bilgiler arasında göçük meydana gelmesinin ardından bölgeye araba ve kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler göçük altta kalan işçilere ulaşmak için çalışmalarını şu anda aralıksız devam ediyorlar. Kurtarılma çalışmalarından şu ana kadar 2 maden işçisi sağ olarak kurtarıldı. Bunu da belirtelim hemen. İlk bilgi göre dediğimiz gibi 7 işçiler, ikisine ulaşıldı. Bu işçiler sağ olarak kurtarıldı. Şu an sağlık durumları iyi. Şu anda 5 maden işçisi göçük altında olduğu değerlendiriliyor ve ekiplerin bütün çabası bu 5 işçiye ulaşabilmek için aralıksız şu anda devam ediyor. Arama ve kurtarma ekipleri göçüğün bulunduğu bölgede çalışmaları dikkatli ve koordineli bir şekilde sürdürüyorlar. Amaç göçük altında kalan işçilere mümkün olan en kısa sürede ulaşmak, şu andaki amaç bu. Bu arada özellikle altını çizelim, şu andaki ilk resmi bilgiler 2 işçi sağ olarak kurtarıldı. 5 işçiye ulaşması için, ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği son resmi bilgiler böyle. Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor. Şunu da bildiğin, Soma Türkiye'nin önemli bir madencilik merkezinden bir ilçe. Çok sayıda maden işletmesi de bulunuyor ve ekonomi, madencilik ve bölgenin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip. Şu an dediğimiz gibi 5 kişinin son dakika olarak da verelim, 5 kişinin arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
0: Sefer Ayça'dan aldık. Soma madendeki son gelişmeleri, 2 kişi sağ olarak kurtarılmış durumda. 5 kişiye de ulaşmak için yoğun bir hummalı bir çalışma söz konusu Soma'da madende diyelim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gün boyu yayınlar

0: yaptık. Konuklarımızla değerlendirdik gündemi. Şimdi ben konuklarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sayın Leyla Şahin'e, Şahin Usta'ya ve Nilhan Ayhan'a çok teşekkürler efendim. Değerli görüşlerinizi paylaştınız bizimle.
1: Geçmiş olsun diyoruz Soma'daki maden işçilerimize bir an önce inşallah sağ salim kurtulurlar.
0: İnşallah.
1: Çalışmalar da devam ediyor. Yeni dönemde hayırlı olsun inşallah.
0: Evet, hayırlı olsun. Evet, şimdi bir reklam arası veriyoruz. Sonra tekrar görüşeceğiz.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
6: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:

0: köşesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
0: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
7: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
8: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
0: Reklam.
1: A Haber Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Eylül 2026 verilerine göre ekonomik güven endeksi aylık bazda %0,7 artarak 101,3'e yükseldi. Tüketici güveni %1,3, perakende ticaret güveni %1,1 artarken reel kesim güvenindeki yükseliş %0,1 ile sınırlı kaldı. Hizmet sektörü değişmezken inşaat güven endeksi %0,2 geriledi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk. KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Senin yanında.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
10: İdefix, İdefix.
11: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
14: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
16: Reklam.
17: A Haber Radyo.
16: Reklam.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
20: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
21: Sen ne ister ister ol.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
15: Akakçe.
16: Reklam.
17: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye, COP31 başkanlığı kapsamında açıkladığı elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar %35'e çıkarma hedefi doğrultusunda Antalya'da elektrifikasyona yönelik uluslararası işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ajans gün ortasından merhaba efendim. Esra Kürek ben. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları aktaracağız. Ama önce Manisa'ya gideceğiz efendim. Soma'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler var. A Haber muhabiri Tayfun Er telefon attığımızda son gelişmeleri Tayfun Er'den alacağız.
1: Evet. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldığı bilgisi var. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İşte o özel maden işletmesinin Doğu 5 panosu 8601 nolu 071 nolu sağda geçen göçük sonucu maden işçileri göçük altında kaldı. İfade ettiğim gibi 7 kişi vardı aşağıda. Onun ikisi kurtarıldı. 5'i için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bazı kaynaklara göre de bu rakam 3 olarak belirtiliyor. Tabii ihbar üzerine ifade ettiğim gibi AFAD başta olmak üzere sağlık ekipleri bölgeye hızlı bir şekilde intikal etti. Tabii maden ocaklarında bir göçük meydana geldiğinde neler olabilir? Aslında bu şu andaki en önemli konu mahsul kalan işçileri kurtarmak hem göçüğün büyümesini engellemek için yer altında zamana karşı bir yarış şu anda devam ediyor. Göçüğün olduğu bölgede bu süreçte deprem enkazından farklı olarak tonlarca ağırlıktaki kaya, kömür ve toprak kitlesiyle mücadele ediliyor. Tabii maden işçilerinin işi oldukça zor, zor şartlarda çalışıyorlar. Yerin metrelerce altında çalışıyorlar. Ve işte bu göçük de bugün işte yaklaşık 2-2,5 saat önce meydana geldi. Ve madencilerin bir maden göçüğünde uyguladığı temel yöntemlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Cam damarı sondaj kılavuzu deliği açma yöntemiyle işte göçük altında kalan işçilerin kurtarılmasına çalışılacak. Tabii yukarıdan veya yan galerilerden göçük bölgesine doğru hızla küçük katlı bir sondaj deliği açılıyor ve mahsur kalan madencilere ilk etapta temiz hava, oksijen, su, gıda, telsiz haberleşme hattı ve termal giysiler ulaştırılmaya çalışılıyor. Tabii şu anda oradaki durumun ne olduğunu net olarak bilmiyoruz, ancak işte 7 kişiden şu anda 5 kişi şu anda göçük altında ve hayat mücadelesi, tabii zamana karşı yarış var burada. 7 madenciden ikisi sağ olarak kurtarıldı ve 5'i de şu anda enkaz altında olduğu bilgisi var. Tabii bütün maden ocaklarının böyle emergency durumlar için sürekli eğitimler yapılıyor. Özellikle arama kurtarma ve hayatta kalma mücadelesi içerisinde neler yapılması gerektiği eğitimlerle maden işçilerine bu eğitimler veriliyor. Tabii sarma ve aralama yöntemi, göçük bölgesine doğru fiziksel olarak ilerlemek, temizlik yapabilmek için madenciler kendi can güvenliklerini almak zorunda. Bunun için madencilik mimarisi kullanılıyor. Göçen bölgenin hemen önünden başlanarak çelik bağlar veya devasa ahşap direkler dikilerek işte oradaki kazazedelere ulaşılmaya çalışılıyor. Tabii bir diğer yöntem de paralel galeri, kurtarma tüneli açma yöntemi. Göçük yaşanan ana galeri tamamen kapandıysa burayı temizleyerek ilerlemek çok tehlikeliyse evet, bu yöntemle kurtarılmaya çalışılıyor. Evet, toparlayacak olursak yaklaşık 2-2,5 saat önce bir özel bir maden ocağında Soma'da patlama meydana geldi. Grizu patlaması onu tam bilmiyoruz. 7 maden işçisinden ikisi şu an itibariyle sağ kurtarıldı. 5 maden işçisine ulaşmak için de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Diyelim, söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Evet, Tayfun Er aktardı efendim bölgedeki son durumu. Şimdi bir konuğumuz daha olacak. Telefon bağlantısıyla maden mühendisi Cemalettin Sağtekin yayınımıza katılıyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza öncelikle.
2: Sağ olun, hoş bulduk hocam.
0: Ne yazık ki bir maden ocağında göçük meydana geldi. 7 maden işçisinden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Efendim şu anda kurtarma çalışmalarındaki en büyük güçlüğü sormak istiyorum. Maden işçilerine bir yandan ulaşılmaya çalışıyor. Yeni bir göçük riski var mı? Buradaki şu an çalışmalardaki en büyük risk nedir?
2: Şimdi şöyle, aslında bu teknik bilgileri çok fazla hani arkadaşlara anlatmak için zaten yeteri kadar bir giriş yaptınız. Oradaki damar yapısı, oradaki uzun ayak sistemleri, cephe boyu, metreler, metrajları. Biz orada, yani şu an arkadaşlarımızdan aldığım bilgiyi aktarıyorum. Evet, maden mühendisiyim ama oraya hakim bir maden mühendisi değilim. Yani üretim yapıları alanında tavanın çökmesini önlemek için, iş güvenliği sağlamak için neler yaptılar, hangi hidrolik direkleri kullandılar, nedir çelik destekleri, kısa ayak, uzun ayak gibi farklı yöntemlerle işletilebilir. Buna ilgili teknik bilginin ötesinde bizim arkadaşlarımız aslında şu an oraya, daha doğrusu orada biz TTK, TKY'ye bağlı örgütlü bir sendikanın

0: Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu'na bağlı SMN'in genel başkanıyım ben. Ankara'dayım ve arkadaşlarımdan aldım, hastane önünden aldığım bilgileri söylüyorum. Çünkü onlar da 5 kilometre yaklaşık öteden kapatmışlar zaten girişi. İmbat'a girişler çıkışlar yasak. Sadece teyide muhtaç bilgileri verebilirim. Yani teknik bilgilerle boğmak istemiyorum. 7 işçimiz hastanede olduğu söyleniyor. Zaten söylediniz herhalde. Bir kaybımızın net olduğu söylendi. 6 yaralımız var. İşte birinin ağır, diğerlerinin ne kadar yaralı düzeylerini bilemiyoruz. 5 kişiye ulaşılamadığı, bunların hepsi teyide muhtaç. Çünkü böyle bir şey söylediğimiz zaman bu sefer hani geride ileriki zamanlarda da orada bekleyenler var, aileler var. Yani bize gelen, ulaşan bilgiler bunlar. Yani onun dışında şu an hangi çalışma yapılabiliyor, ne oluyor, hiçbir bilgimiz yok. Yalnız bir tek şunu biliyoruz. Orada Eynez bölgesinde, Doğu Panası'nda yeni açılan ayakta göçüş meydana geliyor. Yani göçün lokasyonunu söyleyebilirim. Eynez bölgesi, Doğu Panası'nda yeni açılan ayakta. Hep verebileceğim tek bilgi bu. Evet, bu kadar söyleyebilirim.
1: Evet, bir de şunu merak ediyorum. Şimdi elbette ki yapılacak incelemelerle birlikte neden böyle bir göçük meydana geldiği de ilerleyen süreçte daha iyi anlaşılacaktır
0: evet. Yani onu belki ilerleyen hatta birkaç saat içinde de alabiliriz ama ben şu an gerçekten çok böyle geniş geniş şeyler söyleyemek istemiyorum. Yani birçok onların parametreleri var. Yani orada ne oldu? Yani bir patlamanın neticesinde mi oldu? Göçükte ilerlerken başka bir evet. Yani durum oluştu. İnanın bununla ilgili teyide muhtaç bilgileri olduğu için ben yanlış bilgi vermek evet. istemiyorum.
1: İlerleyen süreçte da daha sağlıklı bilgiler de elimize
0: evet,
1: ulaşacaktır.
0: Hocam, hepsi bu. Özür diliyorum. Yani bilgiler yeterli olup olmadığını ama şimdi ben
1: çok
0: de olanlar
1: teşekkür
0: bunlar.
1: Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz peki yanımıza efendim. Katıldığınız için. Cemalettin Sağtekin yayın konuğumuz oldu. Maden mühendisi konuyla ilgili gelişmeleri değerlendirdik efendim. Şimdi bir de İzmir'e gideceğiz. İzmir'de bir fabrikada patlama oldu. 7 işçinin yaralandığı olay ise kameraya yansıdı. Görüntüler İzmir'in Torbalı ilçesinden. Bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan patlamada yaralanan 7 işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların 3'ünün ise durumu ağır. Patlamanın nedeni ise araştırılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışına katıldı. Meclis Genel Kurulu'na hitap etti. Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden geliyoruz dedi. Yeni anayasa hakkındaysa en ideal dönem açıklamasında bulundu.
2: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Üstelik bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablo bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da artırmıştır. Hepsinden önemlisi köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Bu meclis Türkiye'nin milli ve hayati meseleleri söz konusu olduğunda müzakere ve uzlaşma

0: kapasitesinin sağlamlığını zaten göstermiştir.
1: Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül fon soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Gönül hisselerdeki yüksek oranlı artışların tek başına manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.
2: En dikkat çeken isimlerden biriydi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül fon soruşturmasında şüpheli olarak ifade verdi. 2022 ile 2026 arasında 4 yıl görev yapan eski SPK Başkanı Gönül, bir hissedeki 1000 kat artış nasıl fark edilmedi sorusuna, kendi dönemimizde gereken denetimleri yaptık, bazı adı geçen fonlara da para cezası kestik yanıtını verdi. Eski SPK Başkanı hisselerdeki yüksek oranlı artışların tek başına manipülasyon olarak değerlendirilemeyeceğini de savundu.
3: Denetim ve gözetimler sıkıdır. Manipülasyonun veya kural dışı bir hareketin gözden kaçması olmaz. Tabii hiçbir şey %100 de değildir. Ayrıca öncelikle delillendirmek gerekir. Halk teveccüh eder de bir hisseye yığılma olursa ona hemen manipülasyon olarak sınıflandıramayız.
2: İbrahim Ömer Gönül denetimlerin nasıl yapıldığına ilişkin de bilgi verdi.
3: Bu gözetim birimleri her gün hisselerdeki artışları takip eder. Yapay artış, manipülasyon şüphesi olanlar mercek altına alınıp incelenir. Şüphe yoğunlaşırsa ileri inceleme başlar. Karşılıklı işlemlere bakılır. Alan ile satan arasındaki ilişki incelenir. Şüphe somutlaşırsa dosya oluşur ve soruşturma başlar. Gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu gözetimler süreklidir. Biz gerekli denetleme ve gözetimi uygun şekilde yaptık. Savcılığa bu konularda detaylı bilgi vereceğiz.
1: Efendim, Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve 58 kişi yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Mersin'den ayrıntıları bizlere aktarmak için hazır. Sözü hemen Uğur'a bırakayım.
4: Mersin yeni güne oldukça hareketli başladı. Bunu ifade edelim. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Polisi, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri oldukça önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli İlçe Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi ve aralarında yine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. 4 kişi de daha öncesinde yine soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Toplamda soruşturmada 63 kişinin adı geçiyor. Operasyon kapsamında belediyelerde ve farklı adreslerde eş zamanlı aramalar gerçekleştirildi. Soruşturma Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve Mezitli Belediyesi'ndeki işlemleri kapsıyor. 3 belediyenin kamu zararı şöyle: Mersin Büyükşehir Belediyesi 330 milyon 945 bin, Mezitli İlçe Belediyesi 1 milyar 10 milyon 914 bin, Yenişehir Belediyesi 105 milyon, yani toplamda 1 milyar 400 46 milyon 859 bin liradan bahsediyoruz ve maalesef işte 3 belediye kamuyu bu şekilde zarara uğratmış oldu ve şu anda gözaltına alınan kişiler, yine belediye başkanlarında aralarında bulunduğu kişiler adli tıp kontrolünde, sağlık kontrolünde geçirildi ve ardından da bir kısmı şu anda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade alma işlemleri için hazırlıkların devam ettiğini biliyoruz ve tabii ki ifadeleri oldukça önemli. İşte verecekleri ifadeler doğrultusunda da başlatılan soruşturmayla ilgili yeni bilgiler geldikçe bizler de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz diyelim ve Mersin'deki haber nöbetimize devam ettiğimizi söyleyelim. Sözü tekrar Mersin'den size bırakalım.
1: Evet, Halil İbrahim Uğur anlattı gelişmeleri efendim. Bir de şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın bugün ilk duruşması görülüyor. Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Arkadaşı Sultan Nur Ulu ise yalan tanıklı suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle artık hakim karşısında. Detayları alacağız. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Tepeci aktaracak. Kübra, nedir gelişmeler? Evet Esra, duruşma saat 14.20 gibi başlamıştı ve saat 3.30 sıralarında ise bir ara verilmişti. 15 dakikalık ara sona erdi. Duruşma tekrardan kaldığı yerden devam ediyor. Peki

0: konuşmada neler yaşandı, neler konuşuldu? İlk olarak Tuğyan sözü almıştı. Tuğyan neler anlattı, soruları ne cevap verdi? Bunları konuşacağız. Yanında da çok değerli bir konuğum var. İstihbarat şefimiz A Haber Ramazan Almaçay. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi yayınlar Kübra.
0: Tuğyan ilk olarak sözü almıştı. Daha doğrusu duruşmada hakim karşısına çıkmıştı. Senin dikkatini çeken şeyler nelerdi? Neler anlattı?
1: Şimdi bu ara verilme sürecine kadar bütün suçlamaları reddetti. Duruşmanın başlangıcından itibaren aslında Tuğya'nın ağlayarak başladığını gördük ve bunları kabul etmiyorum dedi. Bugünkü ilk duruşmada savunma olarak ilk söz Tuğya'na verildi mahkeme başkanı tarafından. Tabii önce kimlik bilgileri soruldu. Verdiği cevaplar işlendi tabii ki oraya. Dikkat çeken noktalardan birisi de her cümlesinin başında aslında bu suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Ekonomik durumunu asgari ücret olarak, aylık gelirini asgari ücret olarak söyledi. Akabinde ise annesini öldürmekle ilgili suçlamaları da kabul etmiyorum dedi. Cezaevindeki bu tutuklu bulunduğu süre zarfında da kendisinin çok yıprandığını söyledi.
0: Ferdi Aydın'la ilgili de yine açıklamalar aslında oldukça dikkat çeken açıklamalar vardı. En önemli aslında mevzulardan bir tanesi Ferdi Aydın'la ilgili yaptığı açıklamalardı. İstersen ona da değinelim mi?
1: Evet. Tabii kendisinin sürekli hedef gösterildiğini, daha sonra kervanın hedef gösterildiğini, akabinde de sultanın hedef gösterildiğini söyledi ve sultanın ilk etapta vermiş olduğu olayı görmediğiyle ilgili beyanlarını daha sonra Tuğya'nın annesini arkasından tutarak yönündeki beyanlarını bu baskıdan kaynaklandığını iddia etti. Tabii soruşturmada çok şu anda mahkeme başkanı da çok dikkatli bir şekilde verilen ifadeleri not ettiriyor. Tabii ki dikkat çeken noktalardan birisi de şu, Tuğya'nın avukatının ardı sıra gelen soruları da var. Tabii bunlarla ilgili de Tuğyan da aslında kamuoyunda kendisiyle ilgili iddialara bir nebze de olsa cevap vermeye çalışıyor. Ancak bazı noktalarda da biraz çok detaylandırma yapmaya başladığı bir soru vardı, sen de hatırlarsın. Orada da mahkeme başkanı yani çok detayları hikayelendirmekten ziyade sorulan sorulara net cevaplar vermesi yönünde bir telkinde bulundu kendisine. Tabii duruşmanın, Tuğya'nın bu şekilde cevaplar verdiği sırada bir noktada bir gerginlik safhası oldu hatırlayacağın üzere.
0: Evet, hatta avukatlar arasında da Tuğberk'le Tuğya'nın avukatları arasında bir tartışma yaşanmıştı. Yöneltilen sorular ve açıklamalarla ilgili bir gerginlik yaşanmıştı. Bu nedenden dolayı da 15 dakika bir ara verilmişti. Aslında mahkeme başkanından da şunu görüyoruz. Hem Tuğya'na hem de Tuğya'nın avukatına sürekli bu uyarıyı yaptı duruşma boyunca. Evet. Net kısa cevaplar verilmesi, uzun uzun konuları farklı bir yerlere götürüp hikayeleştirilmesini istemediğini dile getirmişti. Ki en önemli konulardan bir tanesi de yine bir ses vardı. Hadi görüşürüz sesi vardı. Yine bunu sordular. Orada da Tuğyan annesinin sesi olduğunu söylemişti. O konuda ne düşünüyorsun oradaki açıklamayla ilgili?
1: Şimdi yayının başında da söyledik. Kendisiyle ilgili suçlamaları, iddiaları kabul etmiyor. Ancak duruşmada dikkat çeken bir nokta oldu. Senin de hatırlayacağın üzere. Annesinin yüksekten korkup korkmadığı ile ilgili bir soru vardı. Orada balkon kenarında, mutfakta hemen cam kenarında bir sandalyesi, masa sandalye olduğunu söyledi. Yani burada aslında hani bir yükseklik korkusu yok mu demek istedi diye düşünürken o izleyicilerde oradan kardeşi Tuğberk'ten bir cevap geldi.
0: Evet, hatta aynen şöyle bir an yaşandı. Gül'ün yükseklik korkusu olup olmadığı sorusu yöneltildiğinde Tuğyan annemin mutfak camının yanında masası sandalyesi vardı, orada oturuyor diye devam ederken sanki yükseklik korkusu yok Tuğ diyecek gibi bir cümle gidiyordu. O sıra hatta Tuğberk dayanamadı ve cümleye girdi. Benim annemin yükseklik korkusu yok mu dedi. Avukatları müdahale etti, susması gerektiğini belirtti. Sonra Tuğyan korkuyordu ama hep orada oturuyordu gibi toplamaya başladı.
1: Evet. Bir diğer dikkat çeken nokta da avukatların, hem sanık ve müşteki avukatlarının arasındaki o bir tartışmanın çıkmaya
0: başlaması. Rahmi Çelik'le, evet, avukat Merve Uçan
1: verilmişti. Oradaki soru da aslında dikkat çekici noktalardan birisi. O soru neydi Kübra? Sultanın evinde telefonların sıfırlanıp sıfırlanmadığı sorulduğunda ise diğer avukat bu sorularla ilgili itirazda bulundu. O sırada bir tartışmayla birlikte mahkeme başkanı da kısa bir ara verdi. Şunu görüyoruz. Anladığımız kadarıyla hala Tuğyan'ın ifadesi alınacak.

0: uzun süreceğe benziyor. Bugün saat 14.20'de başladı. Akşam saatlerinde bulacak gibi görünüyor. Tabii Sultan'la ilgili olarak Tuğya'nın ifadelerinde şunun altını çizdi. O sosyal medya yayınlarından kendisinin ilk olarak vermiş olduğu ifadeyi değiştirdiği, bir baskı altında olduğunu hissettiğini söylüyor. Ancak Sultan bununla ilgili olarak nasıl bir ifade verecek? O da geldi buraya, biliyorsun kendisi. Burada hep birlikte birazdan tekrar girip takip etmeye çalışacağız.
1: Çok teşekkürler Ramazan Almaçayır'a. Teşekkür ederim. Evet, duruşma kaldığı yerden devam ediyor. 15 dakikalık ara bitti ve şu anda Tuğyan'a dediğimiz gibi avukatların soruları devam ediyor. Bizler de duruşmayı takip ediyor olacağız. Yeni gelişmeler, detayları oldukça aktaracağız diyerek sözü size bırakalım. Sinop'ta balık tutmak için denize açılan iki polis memurunun bulunduğu fiber tekne alabora oldu efendim. Bir polis memuru hayatını kaybetti. Kaybolan diğer polis memurunu arama çalışmaları havadan ve denizden sürdürülüyor. Son durumu ise haber muhabiri Mahmut Erdoğan'dan alacağız. Son durum için hemen sözü Erdoğan'a bırakayım.
2: Orhan Gazi Yetiş ve Numan Şen, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan kahraman polislerimiz çok iyi arkadaşlardı. Bir fiber klas tekne almışlardı. Daha yeni almışlardı aslında o tekneyi de. Balık tutma merakları ve balık avlamakla ilgili niyetleri vardı. O tekneyle açıldıkları Sinop'taki bu denizde maalesef teknelerinin motoru bozulunca alabora olan teknede maalesef bir durum söz konusu oldu ve burada yaşanan o olumsuzlukla birlikte teknenin alabora olmasından dolayı maalesef bir polisimiz hayatını kaybetti. Diğer polisimiz Numan Şen'i bulmak için ise adeta aramalar gece yarısına kadar aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. 30 Eylül akşamı Yalıköy açıklarında iki polis memurunun bulunduğu tekne alabora oldu. İhbarın ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Polis memuru Orhan Gazi Yetiş denizden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bugün saatler 11'i gösterdiğinde Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nün önündeki törenin ardından Malatya'ya gönderildi ve orada son yolculuğuna uğurlanacak polis memuru Orhan Gazi Yetiş. Bir diğer polis memuru Numan Şen'i ise arama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Numan polis memurumuz aynı zamanda daha önce Sinop İl Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus polis olarak görev yaptığı sırada kolundan bir rahatsızlık yaşamış ve gazi unvanına da sahip olmasına rağmen çalışmaya devam etmiş ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü emrindeki görevlerini yerine getirmeye de devam etmişti. Aramalarda bir helikopter, bir insanlı keşif uçağı, 8 bot ve 2 takviye bot görev yapıyor. 21 dalgıç personeli yanı sıra 75 sahil güvenlik ve 65 jandarma personeliyle komando birliklerinde arama kurtarma ekiplerine eşlik ettiğini belirtelim. AFAD tarafından yerli ve milli yazılımlarla, yapay zekayla yazılmış olan drone'la da çalışmaların aralıksız bir şekilde bölgede sürdürdüğünü belirtelim. Meteoroloji tarafından olumsuz havayla ilgili uyarılar da devam ediyor Sinop için. Hem bugün hem de yarın sarı kodlu yağış uyarısı, bununla birlikte fırtına uyarısında olduğunu belirtelim. Aramalar an itibariyle sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler tarafından sürdürülür belirtelim. Olumsuz hava koşulları her geçen dakika burada ki şartları zorlaştırsa da ekiplerin aralıksız bir şekilde çalışması devam ediyor diyelim ve sözü Sinop'tan tekrar size bırakalım.
1: Efendim, Manisa Soma'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bu haberi yayınımızın başında vermiştik. Göçük altında kalan işçiler var. Haber muhabiri Sefer Ayça an itibariyle olay yerinde. Biraz sonra hemen olay yerine bağlanacağız ama öncesinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bir paylaşımı oldu. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi. Göçük altında bulunan iki madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürüyor. Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimizde toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi. Sağdaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır. Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin mesajını paylaştı. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Şimdi efendim, biraz önce söylemiştik, haber muhabiri Sefer Ayça olay yerinde, hemen o noktaya döneceğiz. Gelişmeler neler böyle?

0: Bölgedeki çalışmaları Sefer Ağaççı'dan öğreneceğiz.
1: Teşekkürler Esra. Yaklaşık 2 saat önce özel bir maden, Soma'da özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Sen de özetledin olayı ve şu anda 5 kişinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişi işçimiz kurtarıldı. Sağlıkları iyi. Şu anda maden ocağının ilk girişindeyiz. Daha önce aşağıda 3 giriş vardı ve en son girişindeyiz şu anda. Buradan itibaren artık güvenlik güçleri izin vermiyor. Evet, özel bir maden işletmesinde dediğimiz gibi göçük meydana geldi. İlk belirlemelerde 7 maden işçisi göçük kaldığı aldığımız bilgiler arasındaydı. Göçüğün meydana gelmesinin ardından bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler göçük altında kalan işçilere ulaşmak için hemen çalışmalarını başlattılar ve kurtarma çalışmalarına şu ana kadar 2 maden işçisi, biraz önce belirttiğim gibi 2 maden işçisi kurtarıldı. İlk bilgilere göre de 7 işçiden dediğimiz gibi ikisine ulaşıldı ve şu anda da madenin girişinde bulunuyoruz. Buradan sonrasında dediğim gibi izin verilmiyor. Şu anda güvenlik gerekçesi dolayısıyla şu anda 5 işçinin göçük altında olduğu bilgisi aldığımız bilgiler arasında. Şu an baktığımızda tüm ekipler, arama kurtarma ekipleri, UMKE ekipleri, itfaiye ekipleri madene biraz önce giriş yaptılar. Daha önce de giriş yapan ekipler de orada çalışmalarını sürdürüyorlar. Evet, aileler burada, bütün aileler şu anda, bu işçilerin aileleri, bu üçüncü ilk son giriş burası ve bundan önce de 3 yer var. Orada da girişler bu noktaya kadar izin verilmiyor. Aileler de orada bekleyişleri sürdürüyorlar. İçeriden gelecek iyi bir haber için şu anda bu ambulans içeri gidiyor. Ekipler, evet yine ekip geliyor. Halil'den rica edeceğim. Ekipler, tüm ekip, arama kurtarma ekipleri olayın gerçekleştiği madene doğru geliyorlar. Evet. Ve ekiplerin tüm çabası 5 işçiye ulaşılmak için devam ediyor. Evet, bir araba kurtarma ekibi daha, bir itfaiye ekibi daha. Şu anda yaklaşık biz geldiğimizden bu yana 3 itfaiye ekibi geçti ve şu anda da itfaiye ekipleri tüm hızıyla madene ulaşmaya çalışıyorlar. Manisa araba kurtarma ekibi, evet şu anda araba kurtarma ekiplerinden bir tanesi de madene doğru ulaşmaya çalışıyor. Arkada ekipler, şimdi arama kurtarma ekipleri de aşağıda. Aşağı madene doğru, ekiplerin yanına doğru gitmeye çalışıyorlar. Evet, son, evet, hala ekipler, buraya arama kurtarma ekipleri şu anda görmüş olduğunuz gibi madene ulaşmaya çalışıyorlar. Kurtarma AFAD ekipleri, işte şu anda da AFAD ekipleri de bu noktada madene ilk girişine girecekler ve buradan sonra da bir madende, bu biz madende daha önce çok haber yapmıştık A Haber ekip olarak, bu madende buradan sonra bir içeriye doğru bir giriş var, yaklaşık 5 kilometrelik bir yol daha var. Burası madenin ilk girişi. Evet, şu anda görmüş olduğunuz yer madenin ilk girişi ve buradan sonra da dediğimiz gibi güvenlik güçleri izin vermiyor, ailelere de izin vermiyor. Şu anda güvenlik güçlerinin son noktası burası ve iki işçinin de kurtarma çalışmalarına yaklaşık 2 saattir devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri göçün bulunduğu bölgede çalışmalarını dikkatli ve koordineli bir şekilde sürdürüyor. Amaç göçük altında kalan işçilere mümkün olduğunca en kısa sürede ulaşmak, onları sağlıklı bir şekilde göçükten çıkarmak. Evet, Murat, özellikle şu anda 2 işçi dediğimiz gibi sağ kurtarıldı. 5 işçiye de ulaşılması için çaba sarf ediliyor. Soma Türkiye'nin en önemli madencilik merkezlerinden biri. İlçede çok sayıda maden işletmesi bulunuyor ve madencilik bölgenin en ekonomik hayatının önemli bir yere sahip. Bunu da altını çizelim. Birçok maden işletmesi var bu bölgede. İşte onlardan bir tanesi özel işletmeler. Bunlar, evet, şu anda bütün dikkatler göçük altında olduğu değerlendirilen 5 işçiye ulaşılması için devam ediyor. Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar madenin içerisinde. Ekipler burada, güvenlik güçleri şu anda dediğimiz gibi ailelere de izin verilmiyor. Burada madende çalışan ailelere de izin verilmiyor. Şöyle bir arkaya baktığımız, Halil'den rica edeceğim. Burada içeride çalışan ailelerin araçlarını ve burada bekleyen, endişeli bekleyişlerini şu anda görüyorsunuz. Evet. Bu yol yaklaşık 2-3 kilometrelik bir yol. Bunun altı ilerisinde daha da güven güçlerinin durdurduğu bir nokta var. Ve orada da ailelerin beklediğini biliyoruz. Ve içeriden gelecek sevinçli bir haberi bekliyorlar ellerinde telefonlarıyla aileler. Evet. şu anda dediğimiz gibi.

0: Toparlamak istersek yaklaşık 2 saat önce meydana geldi. Özel bir maden işletmesinde 7 işçi vardı ve ikisi kurtarıldı. 5 işçiyi de kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gelişmeler olacak, biz de aktarmaya devam edeceğiz.
1: Efendim, Hindistan'ın Ujjain kentinde tarihi Şahi Cami'nin bir bölümünün yıkılmasına karşı çıkan Müslümanlar polisin müdahalesiyle karşılaştı. Yaklaşık 600 yıllık olduğu belirtilen Şahi Cami, yol genişletme projesi kapsamında yıkım tartışmasının da merkezinde. Tarihi ibadethanenin tamamen yıkılmasından endişe eden Müslümanlar günlerdir camide vardiyalı şekilde nöbet tutuyordu. Gece boyunca cami çevresinde bekleyen cemaat yıkımın önüne geçmeye çalıştı. Gerilimi düşürmek amacıyla taraflar arasında bir uzlaşmaya varıldı. Cami komitesi ibadet alanının dışında kalan bölümün kendileri tarafından sökülmesini kabul etti. Ancak iddiaya göre sabah namazının hemen ardından polis ekipleri iş makineleriyle caminin önüne geldi. Anlaşmanın bozulduğunu gören kalabalık yeniden toplandı. Bunun üzerine güvenlik güçleriyle cemaat arasında gerilim yaşandı. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale etti. Yıkımı iş makinelerine bırakmak istemeyen cami cemaati ise tarihi yapının bir bölümünü gözyaşları içerisinde kendi elleriyle sökmeye başladı. Hindistan'ın Ujjain kentinde tarihi Şahi Cami'nin bir bölümünün yıkılmasına karşı çıkan Müslümanlar camide nöbet tutmayı sürdürüyor. Polisin ise sert müdahalesiyle karşılaştılar. Bu görüntüler ise caminin bir bölümünün Müslümanların kendileri tarafından kendi elleriyle yıkıldığı anları gösteriyor. Bir anlaşmaya varılmıştı ancak sonrasında polisin iş makineleriyle caminin önüne gelmesi o gerilimi tekrar arttırdı. Efendim, dünya Dubai Tel Aviv seferini yapan uçaktaki olayı konuştu biliyorsunuz. Fly Dubai uçağı kaçırılma koduyla sinyal vererek Suudi Arabistan'a acil iniş yapmıştı. Ancak olayla ilgili hala aydınlatılamayan pek çok konu bulunuyor. Akıllarda ise yaşananlar Netanyahu'nun seçim öncesi bir planı mıydı sorusunu akıllara getiriyor. Peki son durum ne? Ayrıntılarsa Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar'da olacak.
2: Kolaylıklar Esra, belirttiğin gibi aslında birçok soru işareti mevcut, hala duruyor. Dün İsrail'e Dubai'den Tel Aviv'e sefer yapmakta olan uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine acil bir iniş gerçekleştirmişti. İlk etapta bunun bir uçak kaçırma girişimi olduğu yönünde İsrail basınında haberler yansıdı ve İsrailli yetkililer, başta Netanyahu olmak üzere Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve diğer yetkililer acil toplantılar düzenledi. İsrail savaş jetlerinin havalandığı bildirildi. Akabinde yaşanan olayların ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tebük kentine indi. İlk etapta bunun bir uçak kaçırma girişimi olmadığı, iki pilotun kavga etmesi neticesinde bu olayın yaşandığı belirtilmişti. Ardından uçağın pilotlarının birinin Rus, birinin Ukraynalı olduğu iddia edildi. Daha sonra İsrail basını pilotlardan birisinin Ummanlı, diğerinin ise Hindistanlı olduğunu aktardı. Ummanlı yardımcı pilotun Hindistanlı kaptan pilota saldırdığını ve bıçakladığını iddia ettiler. İsrailli yetkililerin öğle saatleri itibariyle bunun bir tırnak içerisinde terör saldırısı olduğu iddiasını gündeme getirmesinin ardından anlatının değişmeye başladığını gördük. Birçok spekülasyon yapılıyor konuyla ilişkili ve bu spekülasyonlar, doğrulanamamış bilgiler aslında İsrail'in de bir anlatı oluşturmaya çalıştığına işaret ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da İsrail medyasına röportaj vermek yerine özellikle Amerikan medyasına bu konuyla alakalı konuşmayı tercih etti. CNN, CBS gibi birçok medya organına bu konuyla ilgili röportajlar verdi. Aslında verdiği röportajlarda da bir takım çelişkili ifadeler kullandığını söyleyebiliriz. Örneğin CBS'e vermiş olduğu röportajda henüz olayın ne olduğunu belirtmek için, tanımlamak için erken olduğunu söylerken, diğer taraftan diğer röportajlarında.

0: ise 11 Eylül tarzı bir olayın İsrailli bir takım bazı yolcuların çabası ile önlendiği, kahramanlığı ile önlendiği iddiasında bulundu. Neydi bu iddialar? Şuydu, iki pilot içeride, Ummanlı pilot kontrolü ele geçirmeye çalışmış, uçağı düşürmeye çalışmıştı. Her nasıl olduysa İsrailli yolcular kokpitin içerisine girmiş ve Ummanlı pilotu etkisiz hale getirerek uçağın düşmesini engellemişti. Özellikle bir yolcu gerekli kolu, izlemiş olduğum belgesellerde gördüğüm üzere gerekli olan kolu çektim ve uçağın düşmesini engelledim demişti. Böyle bir anlatı oluşturdu İsrailliler aslında. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da bu konuya ilişkin kullandığı ifadelerde pilotun ya akli dengesi yerinde olmadığı için ya da bir terör saldırısı niyetiyle bunu yapmış olabileceğini, fakat Netanyahu'nun anlatmış olduğu bu kahramanlık hikayesine şüpheli yaklaştığına işaret eden ifadeler kullandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Faruk Hanedar aktardı efendim gelişmeleri. Şu an için henüz bir bilgi yok, net bir bilgi yok anlaşılan. İlerleyen süreçte konuyla ilgili özellikle resmi açıklamaları takip ediyor olacağız. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşında gerilim tırmanırken Avrupa'da dikkat çeken bir yakınlaşma gündemde efendim. Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin yeniden AB'ye dönüş ihtimali tartışılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Londra'ya dikkat çeken bir çağrı geldi. Macron tekrar hoş geldiniz diyerek İngiltere'nin AB'ye dönmesini destekledi.
2: Moskova'nın sert mesajları Ukrayna Savaşı'nda gerilimi yükseltirken Avrupa'da dikkat çeken bir yakınlaşma gündeme geldi. Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne dönüş ihtimali konuşuluyor ve ilk destek Paris'ten geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yeniden katılma seçeneğini gündeme getiren Başbakan Andy Burnham'a net mesaj verdi.
3: Tekrar hoş geldiniz. Eğer İngilizler geri dönmek istiyorsa bunun hem ülkesi hem de Avrupalılar için çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum.
2: Macron'a göre yakınlaşmanın başlıkları net: savunma, güvenlik, göç ve Avrupa'nın stratejik çıkarları.
3: Bence bu iyi bir karar olur. Bu cesareti göstermesi doğru. Her halükarda işlerin gerçekleşmesi için orada olacağız.
2: Ancak Paris'in bir şartı var. Macron'a göre Londra, Avrupa Birliği'nin imkanlarından seçerek yararlanamaz.
4: Bonne décision, oui.
3: Avrupa Birliği'nin özgürlükleri arasında seçim yapamazsınız. Size uygun olanı alıp geri kalanını almamaya karar veremezsiniz. Bu yüzden geri dönün.
2: Londra ise henüz bir karar vermiş değil. Başbakan Andy Burnham önümüzdeki 10 yıl için Avrupa ile ilişkilerde tüm seçeneklerin masada tutulması gerektiğini söylüyor.
3: 10 yıllık bir planı ele aldığımız bağlamda Britanya'nın seçenekleri değerlendirmesi gerekiyor. Şu anki durum Avrupa Birliği ile ilişkimiz için genel seçimlerin neler olduğuna bakmakla ilgili.
2: Gözler şimdi Kasım ayındaki İngiltere-Avrupa Birliği zirvesinde. Brexit'ten etkilenen sektörler ticaret ve göç işbirliği masada olacak. Kasım zirvesi Londra'nın Avrupa ile ilişkisinde yeni yönünün ne olacağını gösterecek.
1: Efendim, Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir NATEX duyurdu. Oruç Reis araştırma gemisi 1-25 Ekim tarihleri arasında bilimsel araştırma ve su altı çalışmaları yapacak. Yunanistan'da ise endişe hakim. Bir gidelim Yunanistan'a efendim. Ayrıntılar A Haber muhabiri İlhan Tahsin'de olacak. Oradaki son gelişmeleri bizlere aktaracak.
5: Teşekkür ederim Esra. Oruç Reis geri döndü. Katimerini gazetesi yani doğal gaz değil bunun temelinde Türkiye'nin amacı KKTC'yi destekleme stratejisi olarak değerlendiriyor Katimerini gazetesi bu hareketi. Oysa senin de belirttiğin gibi 1-25 Ekim tarihleri arasında bilimsel çalışma yapmak üzere bölgede olacak Oruç Reis ve dolayısıyla da NAVTEX yayınlandı. Ancak Yunanistan bunu bir tahrik olarak, bu hareketi de tahrik olarak yorumladı. Yorumlamaya da devam ediyor. Baktığımız gibi, bildiğimiz gibi önümüzdeki saatlerde belki Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yazı da, bir kınama yazısı da çıkacak bu konuyla ilgili. Ancak baktığımız zaman Yunan basınında ilginç bir haberlere yer veriliyor. Bunun sadece tek yönlü boru hattı değil, çift yönlü bir boru hattı olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin burada stratejik amaçlı hareket ettiğini, ileride olası Doğu Akdeniz'de bulunacak ve çıkarılacak olan gazın Avrupa'ya ulaştırılmasında çift yönlü borunun onun için döşeneceğini ve dolayısıyla da sadece Kuzey Kıbrıs'a doğal gaz verilmesi değil, aynı zamanda ticari olarak da Türkiye'nin bunu düşündüğü ve İsrail'in önünü kesmek üzere dolayısıyla bir alternatif sunduğunu Avrupa Birliği'ne. Yani projenin çok büyük olduğunu, dolayısıyla bir an önce Türkiye'nin bu konuda önüne geçilmesi gerektiğini ve Yunanistan maalesef bir kez daha İsrail'den medet umuyor. Dolayısıyla da baktığımız zaman Oruç Reis oldukça o bölgede suları ısıtacağı benziyor. Bugün bu haberler yer aldı Yunanistan basınında, ancak önümüzdeki günlerde, önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki haftalarda oldukça konuşulacak. Çünkü 13 Reis'in çalışmaları 1-25 tarihleri arasında olacak. 26'sında da artık bitiyor zaten. Dolayısıyla şimdi Yunanistan'dan bir karşı atak bekliyoruz bizler burada. Bildiğimiz üzere Türk-Yunan ilişkilerini. Bir karşı Naptex o bölgelere yakın bir yerlerde. Yunanistan bir karşı Naptex açıklayacaktır önümüzdeki dönem içerisinde. Birlikte hep birlikte bunu göreceğiz. Tabii ki baktığımız zaman burada şu anda Yunanistan Türkiye'nin yapmış olduğu bu hareketi bir kez daha yasa dışı olarak buluyor. Bir kez daha bir provokatif hareket olarak görüyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Efendim, bugünün anneleri çocuğunu yan odaya bırakıp gitmekten bile imtina eder durumda. Şimdi bir istisnasını getireceğiz ekranlarınıza. Amerikalı bir anne 4 çocuğunu evde bırakıp kafa dinlemeye Bahamalara tatile gitti. Hem de 4 günlüğüne.
4: Police found 4 young children inside an apartment. Body-worn camera shows how they were led outside.
6: Police say Natalie Belizero.
7: Demek çocuklarını bırakıp 4 günlük kruvaziyer tatiline çıktın.
8: On the Carnival Conquest.
9: İnsan duyduklarına inanamıyor ama hepsi gerçek.
10: Merhaba. Ne haber çocuklar? Sadece ikiniz misiniz? 3 4
9: Bir anne 4 çocuğunu evde bıraktı, televizyonu açıp tatile gitti.
7: Bunu kafadan atamazsın. Diyor ki çocukların evde yalnızken bir gemide tatildeydin.
11: Aralarında 2 aylık bir bebek de var.
9: Mahkemede gözünün yaşını sildiğine bakmayın. Ayrı olduğu baba şüphelenip aramasa çocukların başına kim bilir neler gelecekti. Polis 4'ünü de banyoda saklanırken buldu.
7: Çocuklardan genellikle anne sorumludur.
12: Hayır, başka insanlar da sorumlu Hakime Hanım. Dede ve ninesi mesela.
7: Anneler çocuklarının yerini her zaman bilir.
9: Tatil dönüşü limana yanaşan gemideki anne hemen gözaltına alındı.
7: Çocuğu ihmale dair 4 odası suçlama var. Her biri için 2500'er dolar kefalet ve aile merkezine haber veriyorum. İyi şanslar hanımefendi.
9: Çocuklarını yalnız bırakmaya utanmayan anne, kefaleti ödeyip cezaevinden çıkarken kameralara yüzünü göstermekten utandı.
1: Efendim, yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir haber. İdam cezasının infazı için ölümcül dozda 2 zehirli iğne yapılan kadın mahkum ölmedi. Mahkum hastaneye kaldırılırken yaşanan bu durumsa tartışmalara yol açtı. Eyalet valisi bu yılın geri kalanındaki diğer infazları durdurarak bağımsız bir soruşturma başlattı.
2: İdam edilmek istenen kadın mahkum 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmedi. Akıllara durgunluk veren olay ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşandı. 50 yaşındaki Krista Pike, okul arkadaşını canice öldürdüğü gerekçesiyle 1996 yılında idama mahkum edilmişti. 30 yıldır idam edilmeyi bekleyen Krista Pike'ın infazı zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirilmek istendi. Pike 200 yıl sonra eyalette idam edilen ilk kadın olacaktı. Ancak 50 yaşındaki kadın 2 doz iğne vurulmasına rağmen ölmedi. Kalbi atmaya devam etti. Olayın tanıkları Pike'ın bir takım homurtular çıkardığını söyledi.
13: Daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmamıştım. Perdeyi kapattılar. Zehirli iğneyi ikinci kez uyguladılar. Perde bir daha açılmadı. Biz sadece neredeyse bir saat boyunca horlama ve çok yüksek sesli nefes alma seslerini duyduk. Bu oldukça emsalsiz bir durum. Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı ve böyle bir ihtimal planlanmamıştı.
2: Krista Pike hastaneye kaldırıldı. Mahkumun avukatları eyalet yönetimini suçlarken Tennessee İnfaz Kurumu yetkilileri sürecin tüm aşamalarının uygulandığını savundu. İnfazdan önce Pike'ın davası

0: Yani bir engelim yok. Rahat bir şekilde çalışabiliyorum.
1: Her iki elinde de 6 parmak var. Ancak bu çalışmasını engel değil. Sanayide büyük özveriyle çalışan Ahmet'ten ustası da oldukça memnun.
2: Ahmet usta aşağı yukarı 3-4 senedir yanımızda, geldi geleli her şekilde işinden ahlak olarak çok memnun bir şekilde çalışıyoruz, devam ediyoruz.
3: Şerif Ahmet Çeliker elleri ve ayakları 6 parmaklı olarak dünyaya geldi. Ancak daha sonra ayaklarındaki parmaklardan birer tanesini kestirdi. Ancak ellerinde halen daha 6 parmak var.
1: Denizli'de sanayi sitesinde bir araç bakım servisinde kalfa olarak çalışan 21 yaşındaki Şerif Ahmet Çeliker'i görenler şaşırıyor.
0: Gelenler tabii ki şaşırıyor fazlalıktan kaynaklı. Yani el sıkışırken falan, yani tokalaşırken elim tuttu, yani bir an garipsiyor fazlalığından kaynaklı, yani elim büyük geldiği için.
1: Çeliker önceki yıllarda ayak parmaklarından birer tanesini kestirmek zorunda kalmış.
0: Ayakkabı giymiyordum. Yani parmaklarım fazlalığından dolayı ayaklarımda şişme yapıyordu. Ondan kaynaklı da kestirdim.
1: Firma sahibi Ramazan Demirel, çalışanından çok memnun olduğunu, yalnızca bir konuda zorlandıklarını söyledi.
2: Hiçbir engel görmedik ama tabii ara sıra kışın falan normal elemanlar eldivenlerle çalışırken Ahmet'sa tabii fazlalık olunca biraz sorun yaşıyoruz bundanla ilgili.
4: Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Evlilik hazırlığı yapan çiftleri ve aileleri yakından ilgilendiren altın ve takı iadesi konusunda Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme, nişanlılığın evlenme dışında bir nedenle sona ermesi halinde alışılmışın dışındaki hediyelerin veren kişiler tarafından geri istenebileceğine hükmetti.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos 2026 işsizlik verilerini değerlendirdi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik %7,8'e gerilerken, işsizlik oranının tek haneli seviyelerdeki seyri 40. aya taşındı. Yılmaz, 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedeflendiğini açıkladı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
12: Reklam.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri.

0: en kolay yolu.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
4: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: Makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
4: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
9: A Haber Radyo.
7: Reklam.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Canlı yayın.

Hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığımızın kıymetli mensupları, değerli mahalle başkanlarımız, kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kadın kolları, mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısının açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerin şahsında ana kademeden il ve ilçe teşkilatlarımıza, kadın ve gençlik kollarımızdan mahalle başkanlıklarımıza, partimizin farklı kademelerinde görev yapan hanım kardeşlerimin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yine sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin yanı sıra medeniyet coğrafyamızın farklı köşelerinde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti'ye gönül vermiş, bu davaya emek vermiş, cehdini, çabasını, gayretini bu kutlu harekete vakfetmiş tüm kardeşlerime en içten muhabbetlerimi yolluyorum. Bu kıymetli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızı tebrik ediyor, programa katkı sunan tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Dimdik ayaktayız. Herhangi bir sıkıntı yok. Durmak yok. Yola devam. Kamp formatında tertip edilen ve bugün açılışını yaptığımız istişare ve değerlendirme toplantımızın partimiz, demokrasimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Toplantı kapsamında yapılacak oturumların ufuk açıcı olmasını, buradaki tespit ve teşhislerin hepimiz için verimli, bereketli ve inşallah faydalı neticeler hasıl etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Tabii şunu da en başta ifade etmekte fayda görüyorum.

Görüyorum. AK Parti kadın kollarımız gerek çalışkanlığıyla gerekse kurumsal birikimiyle hem partimize hem de ülkemize çok önemli katkılar yapıyor. Partimizin diğer birimleri gibi sahayla olan iletişimini, milletimizle kurduğu gönül köprülerini her gün daha da güçlendiriyor. Kadın kollarımızda görevli arkadaşlarımız her yaştan, toplumun her kesiminden kadın ve gençlerimizle ziyaretler, buluşmalar, toplantılar yaparak sık sık bir araya geliyor. İl, ilçe ve mahalle teşkilatlarımız özellikle bir gönüle daha girebilmek, 12 milyon nüfuslu Büyük AK Parti ailesine bir fert daha kazandırabilmek için aşk ile, sevda ile, davaya adanmış bir ruhla çalışıyor. Şunu büyük bir gururla dile getirmek isterim. AK Parti'mizin kadın üye sayısı bugün itibariyle, lütfen dikkat edin, 6 milyon 214 bini geride bırakmıştır.

Ben sizlerle gurur duyuyorum. Sizler bizim, Allah'a hamdolsun, her şeyimizsiniz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Son 1,5 yılda AK Parti ailesine tam 700 bin hanım kardeşimiz daha katılmıştır. Partimiz yeni üyelerimizle daha güçlenmiş, bereketlenmiş, adeta hücrelerini tazelemiştir. Bu rekorla imzası bulunan Kadın Kolları Başkanlığımızın tüm mensuplarına, beraber yol yürüdüğüm tüm dava arkadaşlarıma, sizler vesilesiyle bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Mevla birliğimizi, beraberliğimizi, ahde vefamızı su gibi aziz, berrak şu muhabbetimizi inşallah daim eylesin diyorum. Kıymetli misafirler, çok değerli dava arkadaşlarım, sıkça dile getirdiğim bir hususun altını bugün bir kez daha çiziyorum. AK Parti, unutmayın, milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurmuştur. Biz ise sadece bu partinin tabelasını asma görevini yaptık. Partimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay bu yola birlikte çıktığımız, bu hareketi birlikte kurduğumuz hanım kardeşlerimizdir. AK Parti sistemin gadrine uğramış, eğitim ve çalışma hakkı elinden alınmış, kamusal alandan dışlanmış, geleceği çalınmış kadınların çabalarıyla, emekleriyle, dua ve destekleriyle başarıya ulaşmıştır. Vesayetçilerin ördüğü tek tipçi duvarlar AK Parti'yi ihya eden, bu hareketi inşa eden, kötü gidişata itiraz eden

kadınların mücadelesiyle yıkılmıştır. Türkiye'nin demokrasi azmini aynı şekilde AK Parti saflarında mücadele eden kadınların ortaya koyduğu iradeyle sağlamlaştırmıştır. İnancından, başörtüsünden, kılık kıyafetinden dolayı yok sayılan kadınlar AK Parti ile yeniden merkeze taşınmıştır. AK Parti olarak kadınların her alanda en güçlü şekilde var olabilmesi için ilk günden beri yoğun çaba harcıyoruz. Eğitimden siyasete, sosyal hayattan sivil topluma yaptığımız düzenlemelerle kadınların statüsünü güçlendirecek çok sayıda adım attık. Ülkemiz için tam anlamıyla bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak bu zulme, bu adaletsizliğe son verdik.

Kardeşlerim, bugün kadınlar bürokraside, akademide, yerel yönetimde, emniyet teşkilatımız ve ordumuz bünyesinde artık hiçbir baskıyla, hiçbir yasakla karşılaşmadan devletine ve milletine başarıyla hizmet ediyor. Diğer taraftan kadına yönelik şiddeti de kırmızı çizgimiz olarak belirledik. Bu meseleye sıfır toleransla yaklaşarak yasal ve idari düzenlemeleri tek tek hayata geçirdik. Kardeşlerim, bütün bunları lütuf olarak değil, görevimiz olduğu için yaptık. Çünkü biz kadınların tüm Türkiye için, Türkiye'nin istikbal mücadelesi için taşıdığı önemin idrakinde olan bir hareket. Çünkü biz gerekli imkanlar sağlandığında kadınlara neler başardığını, ileride neleri başarabileceklerini bilen bir partiyiz. Aynı şekilde geleceğimizin teminatı olan, pırıl pırıl evlatlarımızı büyüten, toplumun temeli olan aile yapımızı muhafaza eden, değerlerimizle birlikte milletimizi de yarınlara taşıyan en güçlü halkanın kadınlar olduğunu bilen bir kadroyuz. Anne olarak, evlat olarak, kardeş olarak, eş olarak kadınların hayatımıza kattıkları anlam ve bereketi çok iyi biliyoruz. Bakınız, merhum Yavuz Bülent Bakiler üstadımızın anneler için kaleme aldığı şu şiiri burada sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Ne güzel hayatı analarla yaşamak. Yürekleri temiz, alınları ak, duyguları bile haramdan uzak, sıcak analar bilirim. Yurdumuzun, yuvamızın orta direği, dünyadaki varlıkların en mübareği, elimize diken bassa yüreği yanacak analar bilirim. Bendedir öksüzlerin çektiği çile, gözyaşını oya yaptım mendile, ağlasam sesimi yattığı yerden bile duyacak analar bilirim. Evet, bizler için anneler ve kadınlar işte bu kadar kutsal, bu kadar kıymetlidir, azizdir, başımızın tacıdır. Kardeşlerim,

Bu noktada şunu da üzülerek ifade etmek isterim. Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz. Sizlerden de bunlara kulak asmadan hem partimiz hem de milletimiz için çalışmaya devam etmenizi bekliyorum.

0: Maşallah. İlk seçimde Esenyurt patlama yapmalı. İstanbul zaten patlamayı yapacak. Hiçbir endişeniz olmasın. Bu hareketin bahtı da, yolu da Allah'ın izniyle açıktır. Türkiye'nin nasıl son 25 yılına mührümüzü vurduysak, inşallah gelecek çeyrek asrına da, gelecek 100 yılına da biz damga vuracağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecek. Allah'ın izniyle, milletimizin destek ve hayır duasıyla, sizlerin de çabalarıyla bu ülke, bu millete daha nice yıllar hizmet edeceğiz. Sizlerle gurur duyduğumu, sizlere güvendiğimi, sizlerle yol yürümekten her zaman onur duyduğumu asla unutmamanızı rica ediyorum. Emekleriniz için, gayretleriniz, fedakarlıklarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor. Bu düşüncelerle her birinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstişare ve değerlendirme toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor. Programda emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Bütün mahallelerimize selamlarımı iletmenizi sizlerden rica ediyor. Tekrar görüşme temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, kendilerini bir süre daha sahnemizde misafir etmek istiyoruz.
2: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda katıldı. Ankara'da gerçekleşti bu toplantı. Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne ve orada yaptığı hitap ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Gündeme dair pek çok açıklaması var Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Özellikle kadınlara dair çok önemli mesajları var. Kadın üyelerinin sayısının artmasından bahsediyor. Kadınların kırmızı çizgimiz olduğunu belirtiyor Başkan.

0: Recep Tayyip Erdoğan ve bu davanın kadınlar omuzuna yükseldiğini söyledi. Sonrasına geldi gündemdeki diğer başlıklara. Gündemdeki başlıklardan bir tanesi malum bu fon davası meselesi var. Ona dair çok önemli mesajları var. Bu arada Başkan Erdoğan konuşuyor herhalde tekrar.
1: Evet. Hayda kadınlar.
0: Evet. Bir ifadeyle herhalde. Başkan Erdoğan bu konuda açıklamaları var. Özellikle bu fon meselesi yüzünden AK Parti'nin hedef alınmasına dair kurduğu cümleler var. Diyor ki adı gibi AK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her oyunu denediler. Ellerine geçirdikleri her fırsatı saldırı malzemesi yaptılar. Ben bunu vatandaşlarımıza, halkımıza havale ediyorum bu mesele dedi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Ve münferit meseleler üzerinden AK Parti'nin eleştirilmesini de kabul etmediklerini belirtti. Şimdi kadınların özellikle Başkan Erdoğan kürsüye gelirken yaptıkları bir çağrı vardı. Daha doğrusu bir tezahürat vardı. Dik dur eğilme, işte ak kadınlar seninle ifadesini kullandılar. Başkan Erdoğan'ın oradaki verdiği cevap çok net ve böyle güçlü bir ifadeyle, iradeyle dimdik ayaktayız, biz buradayız ifadesini kullandı. O anlamlı bir açıklamaydı. Daha da fazla açıklaması var ama bir coşku var efendim salonda. Kulak verelim bu coşkuya biraz.

Salonda Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki coşku devam ediyor. Başkan Erdoğan da konuşması bittikten sonra kürsüden ayrılmadı. AK kadınların yoğun bir ilgisi var kendisine. Bir şeyler söyleyecek gibi duruyor Başkan Erdoğan ama

0: Erdoğan bir ses kaydı dinletildi. Bazı gözleri doşan, dolan hanımefendiler vardı. Başkan Erdoğan'ın orada ifadesi çok güzel. Ağlamak yok diye. Ağlamayın evet. diye.
1: Kayıhan üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olsun, var olsun.
2: Evet efendim, hediye takdimi için Asya Hanım'ı da sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim.
0: Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda verdiği bir mesaj. Belki de daha çok konuşacağımız mesajlardan bir tanesiydi. Bu can bu bedende oldukça hizmet etmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Bu geleceğe dair, siyasi hayat ve kariyere dair bir mesaj mı, yoksa hani her an her daim bu vatana millet hizmet etmek için varız cümlesinin bir açılımı mı bilmiyoruz ama önemliydi. Belki de bu cümlenin altını çizmek gerekiyor. Başkan Erdoğan işte Allah ömür verdikçe bu can bu bedende oldukça görev yapmaya, bu vatana, bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı.
2: Yıllardır gönlünde taşıdığı bir isteği.
0: Başkan Erdoğan'a bir hediye takdimi yapılıyor efendim.
2: Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazabilmekti. Okuma yazmayı öğrendi ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kendi elleriyle mektubunu yazdı. Şimdi de onu takdim ediyor.
0: Evet, anlamlı bir hediye var. Yaşlı bir teyzemizin ki şu anda sahnede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu muhabbeti kelimelere döktüğü bir mektuptan bahsetti sunucu arkadaşımız. Ama bu çok anlamlı, zira kendisi anladığımız kadarıyla okuma yazma bilmiyormuş. Okuma yazmayı bu geç yaşında öğrenmiş ve Başkan Erdoğan'a da bir mektup yazmış. O mektup Başkan Erdoğan'a takdim edildi sahnede.

0: Akkadınların yoğun coşkusu var. Başkan Erdoğan'ın kürsüde bulunduğu anlarda. Şu anda da ekranlarınıza geliyor.
1: Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendilerini saygıyla uğurluyoruz efendim.
0: Efendim tören an itibariyle bitti. Başkan Erdoğan açıklamalarını ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Kadına şiddet meselesine de değindi bu arada. Onu da belirtelim. Başkan Erdoğan bu meselenin kırmızı çizgi olduğunu belirtti. Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir ifadesini kullandı. Şimdi bu son günlerde fon meselesi üzerinden özellikle AK Parti'ye bir saldırı olduğunu zaten biliyoruz. Bu konuda çok önemli açıklamaları var Başkan Erdoğan'ın. Defalarca AK Parti'nin başka konularda hedef alındığını söylüyor. Diyor ki adı gibi ak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her oyunu denediler. Ellerine geçirdikleri her fırsatı saldırı malzemesi yaptılar. Ben bu konudaki saldırıları vatandaşlarıma havale ediyorum ifadesini kullandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve dimdik ayakta olduklarını söyledi. Başkan Erdoğan Ankara'da yaptığı açıklamada. Şimdi efendim devam edelim gündemin başlıklarını aktarmaya. Böylece ajans akşama doğruna da başlamış olduk Başkan Erdoğan konuşmasıyla. Soma'dan geldi efendim haber. Manisa'da Soma'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında olanlar olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda kurtarılanlar da var. Sefer Ayçi'ye gidelim hemen. Haber muhabiri Sefer Ayçi'ye. Sefer, nedir durum? Güzel haberler, iyi haberler var mı? Dinleyelim seni.
2: Teşekkürler Hikmet. Evet, saat 14 sıralarında Soma'da özel bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Şu anda o maden işletmesinin en ön kapısındayız. Çünkü güvenlik nedeniyle içeri girişler yasaklandı. Şimdi Halil biraz gösterelim bu noktaları. Şimdi madenin dışarısındayız ve dediğimiz gibi o saat 14'te gelen haberde 7 maden işçisinin göçük altında aldığım bilgiler arasında ve 2 kişi kurtarıldı. O, sağlık durumları da iyi, bunu da belirtelim. 5 kişiyi de şu anda göçük altında olduğu değerlendirilen Halit Ersoy, Ramazan İnce, İsa Olçay, Kerim Ören ve Ömer Kaya Karakaya'nın ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor saat 14'ten bu yana. Evet tabii burada bu noktada 3 nokta var buraya gelirken. O noktalarda aileler de bekliyor. Aileler de meraklı. Bekleyişlerini sürdürüyorlar. İçeri de alınmıyorlar. Ve şimdi Halil'den rica edeceğim. Arka tarafta olduğu gibi burada ailelerin araçları ve araç içerisinde endişeli bekleyen aileler var. Burada da güvenlik güçleriyle geçmek istiyorlar. Ama dediğimiz gibi şu anda madene girişler yasaklandı. Aileleri bir şu anda içeriden gelecek en iyi bir haberi bekliyorlar. Göçükte mahsur kalan işçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen ise dediğimiz gibi sağ olarak kurtuldu. İki işçinin de hayatı tehlikesi bulunmuyor. Göçün meydana gelmesinin ardından bölgeye arama ve kurtarma ekipleri geldi. Tüm bölgeden, bu Manisa'dan ve tüm bölgelerden arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri, şu anda itfaiye ekipleri de arama çalışmalarını içeride sürdürüyorlar. Evet, kurtarma çalışmaları şu anda beklediğimiz iyi bir haberin gelmesi ve dediğimiz gibi şu anda Soma'nın saat 14 sıralarında meydana geldi bu göçük. 14'ten bu yana da arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ve ekiplerin çabası 5 işçiye ulaşabilmek. Şu anda bulunduğumuz noktada birçok maden ocağı var. Araba kurtarma ekipleri göçün bulunduğu bölgede çalışmalarını dikkatli ve koordineli şekilde sürdürüyorlar. Amaç göçük altında kalan isimleri saydığımız vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmak. Kalan işçilere mümkün olduğu en kısa sürede tabii ki ulaşmak. Burada özellikle altını çizelim. Şu anki ilk resmi bilgilere göre 2 işçi sağ olarak kurtarıldı. 5 işçi de biriz daha önce belirttiğim gibi ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Evet, Soma Türkiye'nin en önemli madencilik merkezlerinden bir tanesi Hikmet ve bu bölgede de çok sayıda maden ocağı var. Ve madencilik bölgenin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip. Evet, aileler burada şu anda dışarıda telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlar ve biraz önce belirttiğim gibi 5 işçiyi de kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Evet, toparlamak istersek özel bir maden ocağı burası. Şu an ilk giriş kapısı ve buradan dediğimiz gibi ailelerine izin verilmiyor. Sadece arama kurtarma ekipleri, şu anda ekipler içeriye giriyorlar ve sadece arama kurtarma ekiplerine, yetkililere izin veriliyor. 5 kişinin de arama kurtarma çalışması tüm hızıyla devam ediyor Hikmet.
0: Sefer, teşekkürler. Umarız çok kısa zamanda iyi bir haber alırız Sefer'den de, o vatandaşlarımızın, o işçilerin kurtarıldığına dair. Şimdi bir başka canlıya noktasına gideceğiz. MYK soruşturmasında gözaltına alınan MYK Başkanı Ferhat Günoğlu ifade veriyor. Haber muhabiri Erşen Karaca'ya gidelim. Ayrıntıları dinleyeceğiz Erşen Karaca'dan. İfadeye dair, soruşturmaya dair neler biliyoruz Erşen, dinleyelim seni.
3: İyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız günlerde biliyoruz ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı ve Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir operasyona daha imza atılıyor. Biliyoruz ki geride bıraktığımız günlerde Merkez Hakem Kurulu Başkanı dahil olmak üzere aralarında önemli isimlerin olduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şu an için 16.00'da başlayan süreç, ifade süreci devam ettiğini belirtelim. Aslında merak edilen sorular şunlar. Birçok başlıkta merak edilen sorular var. Çünkü ona yönlendirilecek soru başlıkları ise oldukça önemli. Soruşturmada gün geçtikçe devam ediyor. Derinleşmeye devam ediyor. Yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hemen vakit kaybetmeden hangi başlıklardan sorular sorulacağını aslında bir yandan da sizlere aktaralım. Aslında şöyle bir detay var ki 80 sayfadan oluşan bir soru kitapçının olduğunu biliyoruz. Soruların sorulacağını biliyoruz. Oldukça uzun bir ifade işlemi olacağını biliyoruz. İlk olarak klasman dışı bırakılan hakemler ve mobbing iddiaları işte en kuvvetli ve bizim de aslında sorularını merak ettiğimiz başlıklardan bir tanesi bu. Soruşturmanın en kritik ayağını bazı hakemlerin somut ve objektif gerekçeler gösterilmeden klasman dışı bırakılması, görevlerinin azaltılması veya sistematik baskıya yani mobbinge maruz kalması, işte bu durum önemli başlıklardan bir tanesi ve aynı zamanda Ferhat Gündoğdu'ya yönlendirilecek soru başlıklarından bir tanesi bu. Resmi belgede sahtecilik ve e-sınav usulsüzlükleri var, biliyoruz ki ikinci önemli konu da bu. Adalet Bakanlığı ve savcılık kaynaklarına yansıyan bilgilere göre dosyada hakemlik ve gözlemcilik kural sınavları, puanlama cetvelleri ve yetkinlik belgelerinde usulsüzlük yapıldı iddiaları da yer alıyor. Üçüncü başlığımıza gelelim. Dört başlık adı altında inceleyeceğiz bunları. Üçüncü başlık oldukça önemli. WhatsApp yazışmaları ve HTS kayıtları. Soruşturma dosyasına giren teknik takip verileri, HTS yani telefon trafiği analizleri ve şüpheliler arasındaki WhatsApp mesajlaşmaları sorular arasında kilit rol oynayacak. Son başlığımıza gelelim. MASAK raporları ve finansal incelemeler. İşte bu noktada Mali Suçlarla Araştırma Kurulu MASAK tarafından biliyoruz ki hazırlanan mali raporlar var. Ve bu mali raporlar doğrultusunda şüphelilerin hesap hareketleri mercek altına alınacak. Bizler bu konunun takipçisi olacağız çünkü 16.00'da başlayan ifade işlemi içinde bulunduğumuz saatlerde devam ediyor. Tahminimiz şu yöndeki 80 soruluk bir ifade olacak ve aynı zamanda bu soruların da cevapları oldukça önemli olacak. Önümüzdeki saat diliminde ifadenin detayları geldikçe sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek diyelim ve sözü bu noktadan stüdyomuza bırakalım.
0: Erşan, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Şimdi yine bir canlı yayın noktamız var. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili davanın ilk duruşması görülüyor efendim bugün. Davada bir numaralı sanıksa Güllü'nün kızı Tuğyan. Biliyorsunuz Tuğyan mahkemede neler söyledi? Notlar haber muhabiri Kübra Tepeci'de. Gidelim Kübra'ya. Kübra, Ramazan Almaçayır'da gün boyu seninleydi, beraberdiniz. Neler yaşandı, neler anlatıldı, dinleyelim seni.
4: Evet, bütün gün aslında davayı takip ettik. Dava 14'ü 20 geçe gibi başlamıştı. İlk olarak Tuğyan söz almıştı ve Tuğyan'a sorular da yöneltilmişti. Hem avukatlar hem kardeşi tarafından o soruları da yanıt vermişti. Tabii Tuğberk de yine açıklamalar yaptı. Ona da değineceğiz ama sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yanımda çok değerli bir konuğum var. Haber istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır'la birlikte bütün gün davayı takip ettik. Hoş geldin yayına Ramazan.
5: İyi yayınlar Kübra, hoş bulduk.
4: İlk önce Tuğyan söz almıştı. Aslında bütün olanları ona atılan iddiaları reddetmişti. Aranın ardından ise Tuğberk başlamıştı söz hakkını almaya ve Tuğberk de yine annemin kılına bile zarar gelmesi durumunda olaya dahil olan herkesten şikayetçiyim demişti. Daha sonra nelere değindi istersen bir başlayalım Tuğberk'in ifadesinden.
5: Şimdi Tuğberk aslında şunu belirtmek istiyorum. Benim dikkatimi çeken nokta şu. Bugün bu herkesin merakla beklediği duruşmada Sultan cinayette suçlanıyor. Başından beri cinayeti inkar ediyor. Yani kabul etmiyor suçlamaları Tuğyan. Başından beri hakkındaki iddialarla, suçlamalarla ilgili kendisinin masum olduğunu belirtiyor. Suçlamaları reddediyor. Tuğberk ise kardeşi de başından beri söylediği şu, bugün de şunu söyledi. Annemin kılına dahi kim zarar getirdiyse herkesten şikayetçiyim bu konuyla ilgili dedi. Bu soruşturmanın başından beri hem Tuğberk hem de Sultan aynı ifadelerle devam ediyorlar. Soruşturmanın bence şu anda en kritik isimlerinden birisi Sultan.
4: Evet.
5: Tuğyan'la olay yerinde olan kişi. Tuğyan ilk ifadelerinde ne diyordu? Olayı görmediğini, Güllü'nün düşerek hayatını kaybettiği.

0: Bir
1: önündeki.
0: saniye içeride Tuğyan'a soruldu. Ona da dediğin gibi aslında o sıra görmediğini ve bir anda kal geldiğini söyledi o 7 saniye için.
1: Tuğyan bunu söylüyordu. Sultan ilk etapta Tuğyan'ı suçlayıcı bir kelime ifadesi yoktu. Ancak daha sonra ise vermiş olduğu ifadede annesini arkasından tutarak ittiğini söyledi. Yani soruşturma başladığı andan itibaren Sultan ilk ifadesini daha sonra değiştirmişti. Tuğberk aynı ifadesini devam ediyor. Anneme zarar kim verdiyse herkesten şikayetçiyim diyor. Tuğyan da cinayet iddialarını baştan sonuna şu an için bu zamana kadar reddetti. Yani şu anda Sultan acaba ifadesini neden değiştirdi? Neden Güllü'nün ölümüyle ilgili Tuğyan'ı suçladı? En son sırada muhtemelen anladığımız kadarıyla o alınacak. O ifadesinde neler söyleyeceği, bu ifadeyi neden değiştirdiğinin cevabını biz de merak ediyoruz. Tabii Tuğberk yine belirttiğimiz üzere aynı şekilde bir ifade verdi. Zaman zaman Tuğberk'in ifade verdiği sıralarda da tanık olarak belirtilir. Müşteki olarak aslında müşteki olarak ifadesi veriliyor duruşma salonunda. Kardeşinin yine ağlayarak abisini dinlediğini gördük. Sultan bugün zaten senin de belirttiğin üzere konuşmasına ağlayarak başladı. Tuğyan yine ağlayarak başladı. Ağlayarak devam etti. Suçlamaları kabul etmedi. O mahkeme başkanının o sorduğu soru da aslında çok kıymetliydi. Anneni görmedin mi düşerken de sırtım dönüktü. Çok büyük bir gürültü duydum dedi. Mahkeme başkanı da o 7 saniyelik bir zaman dilimi var dedi. Onu görmedin mi? Yani aslında uzun bir süre olarak iddianamede olan bölümü söyledi. Tuğyan da arkasını döndüğünde annesini görmediği zaman birden işte bana kal geldi. Yani kala kaldım manasında bir
0: sesi
1: ifade
0: kullandı. Sesi duyunca da evet kala kaldım.
1: Sesi duyunca da aşağı doğru tekrar koştuğunu söylüyor. O yerdeki zeminler ıslak mıydı sorusu vardı. Ben fark etmedim dedi. Çok tartışılan gündeme gelen Malkıta şarkısı var. Güllü bu şarkıyı sevdiği şarkı olduğu için bir tuzak mı kuruldu şeklindeki hep bir söylem vardı, iddia vardı. Ona da cevabını sen de içerideydin. Daha önce de defalarca Malkata şarkısıyla oyun oynadıklarını söyledi. O günde aslında yine şarkı söylediklerini, şakalaştıklarını söylüyordu ama annesiyle ilgili daha sonra bir soru daha soruldu Güllü ile ilgili. Alkol tüketimiyle ilgili olarak evet alkol kullanırdı demişti zaten. Tuğberk'te de bu sorular sorulduğunda zaman zaman sendeleyerek yürüdüğünü de söyledi. Hatta bir noktada da halüsinasyonla ilgili de ifadeler vardı. Dilersen sen de katkı sağlayabilirsin. O bölümde de çarpıcı ifadeler kullandı aslında Tuğberk.
0: Kısaca bir değinelim ve yayını yavaş yavaş bitirelim. Tuğberk senin de belirtmiş olduğun gibi annem alkol aldığında halüsinasyon görürdü. Mesela bir defasında olmayan bir yangını görmüştü diye de belirtti. Alkollüyken ya da değilken birkaç defa evde düştüğünü gördüğünü belirtti. Annemin belinde sorun olduğu için öne doğru meyilli yürüyordu dedi yine.
1: Yani son olarak şunu söyleyelim. Duruşmayı takip edeceğiz. Tuğyan hakkında çok ciddi iddialar var. Bu iddiaları çürütecek cevaplar ve deliller kendi avukatlar aracılığıyla sunulacak mı, sunulamayacak mı? Bunları takip ediyor olacağız. Bugün bir karar çıkması beklenmiyor. Bunu belirtelim izleyicilerimize. Belki bir ara karar çıkabilir. Delillerin toplanması ya da dinlenecek isimler çağrılabilir belki ihtiyaç duyulması halinde. Biz duruşturmayı şu an için duruşmayı takip ediyoruz zaten Esra, Kübra.
0: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı Ramazan Almaçayır'a teşekkür ederim ve duruşma devam ediyor. Bizler de duruşmayı takip ediyoruz. Yeni gelişmeler, detayları oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım.
2: Kübra, sana ve Ramazan'a teşekkürler. Efendim devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Kayseri'de bulunan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirdi. Bakanlık, Başık Öztürk'ün kademeli olarak Iraklı makamlara devredileceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Rum kesiminin son dönemde attığı adımlara da tepki gösterdi. Provokatif eylemler adada istikrar ortamına zarar veriyor dedi.
3: Başı kaüsü Irak'a devrediliyor. Mekke İttifakı'nda işbirliği güçleniyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında bölgesel konular ele alındı. Kayseri'de bulunan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda Irak'taki silahlı grupların tasfiye edilmesinin önemli olduğu belirtildi.
4: 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DAEŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başıkaya yerleşkesinin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmış.

0: yapmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır.
1: Toplantının gündemlerinden biri de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlarının Riyad'daki toplantısıydı. Mekke ittifakının caydırıcılığının ve güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ilişkinde önemli açıklamalar yapıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasındaki kablo boru döşeme projesine tepki gösterildi. Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği belirtildi.
0: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin, adada karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır. Garantör ülke olarak Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz. Ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edecektir.
1: Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen askeri geçit törenine de tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin İngiltere ile anlaşma imzalandığını, 2 adet uçağın Aralık ayında teslim alınacağını duyurdu. Toplantıda savunma sanayi ürünlerine ilişkin de bilgi verildi.
2: 28 Eylül'de yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş 2'nin kabul faaliyeti TUSAŞ'ın Kahraman Kazan testlerinde gerçekleştirilmiş. MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 81 mm havan mühimmatı ve 155 mm beton deleci topçu tapası, savunma sanayi paydaşlarımıza AZAK harp başlığı teslimatı gerçekleştirilmiştir.
3: Efendim, ekranlarınıza yansıyor son dakika bilgisi. Maalesef Soma'daki maden faciasında bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu anlatıyor. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı efendim gelişmeleri, Göçük'te bir kişinin maalesef hayatını kaybettiği bilgisini paylaşıyor Profesör Doktor Kemal Memişoğlu ve iki vatandaşımızın da kurtarıldığını belirtiyor. Diğer vatandaşları da kurtarma çalışmalarında devam ettiği bilgisi paylaşılıyor. An itibariyle umarız ki diğer vatandaşlarımızdan da güzel, iyi haberler gelir. Bir kişi hayatını kaybetti ama diğer vatandaşlarımıza kurtarmayı başarırız. Efendim, şimdi fon meselesi en çok konuşulan gündemin başlıklarında neler olacağını herkes çok merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu da bu konuda bir açıklama yaptı efendim. Şimdi bazı başlıklar var, onları anlatacağız. Ödemede maliyetler esas alınacak. Eğer diyelim ki oraya 1 milyon lira yatırdıysanız, 1 milyon üzerinde kar ettiyseniz ilk olarak ödemelerde sizin maliyetinizde yatırdıysanız onları yatıracak Sermaye Piyasası Kurulu sizlere. 1 milyon altı varsa paranız tamamını ödeyecek Sermaye Piyasası ama 1 milyon üstündeyse alacak. İlk etapta 1 milyon lirası ödenecek. Ola ki acil ihtiyaçlarınız vardır, giderilmesi gereken ödemeleriniz vardır, onları giderin diye daha sonraki zamanlarda paralar da ödenecek. İsteğe bağlı iade hesapları açıldı SPK tarafından. O da şöyle: siz çok fazla para kazandınız ve bu paranın da doğru olmadığı ortaya çıktı. SPK diyor ki isterseniz bir size hesap açtık, o parayı biz uğraştırmadan siz bize iade edin, onları iade edin ve iyi niyet göstergesi olarak bunu alalım diyor. Fon Koordinasyon Kurulu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda yarın bir kez daha toplanacak.
4: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2 Ekim Cuma günü ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan liderliğinde ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında yol haritası belirlendi. İlgili kurumlar görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atarken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan kararlar açıklandı. Tasarruf mevduatı sigorta

0: Fonu bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılıyor. Adli süreçler etkin şekilde işletilirken Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi ve çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'sa sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dezenformasyonlara itibar edilmemesine yönelik uyarıda bulundu. Kurumlarımız kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır dedi. Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temelleri ve sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu vurguladı ve ekledi. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.
1: Dünyaca ünlü Orient Express günler süren masalsı yolculuğunun ardından son durağı olan İstanbul'a ulaştı. Paris'ten kalkan lükslenen yolcuları Bakırköy Garı'nda çiçeklerle karşılandı.

0: Avrupa'yı bir baştan bir başa aşan tarihi tren ışıl ışıl görüntülerle İstanbul'a geldi. Belçikalı iş insanı George Nagle Makerson 1883'te başlattığı efsanevi gelenek Venice Simplon Orient Express'le bir kez daha hayat buldu. 25 Eylül'de Paris'ten yola çıkan lüks tren Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan rotasını izleyerek Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptı. Bakırköy istasyonunda çiçeklerle karşılanan yolcular konaklayacakları otellere uğurlandı. Bu tarihi seyahat drone kameralarıyla adım adım görüntülendi.
1: Her seferinde çok özel bir yolculuk oluyor İstanbul'a gelince. Bu sene ikinci olmasına rağmen her yolculuğun kendi özelliği olduğundan bence çok sevindiğimiz bir yolculuk oluyor.
0: Masalsı yolculuğa katılanlar İstanbul'da iki gün geçirdikten sonra Paris'e dönecek. Orient Express bu yılki ilk Türkiye seferini 30 Mayıs'ta yapmıştı. Orient Express, Agatha Christie'nin Doğu Ekspresi'nde cinayet serisine ilham vermişti.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla anlamlı bir mesaj paylaştı. Erdoğan, büyüklerimizin yanında olmak bizi biz yapan değerlerin gereğidir dedi.
3: Biliyoruz ki insan insanın yurdudur. İnsan, insanın emanetidir.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında, yaşlılara sahip çıkmanın ve onların yanında olmanın sadece bir vefa borcu olmadığını vurguladı. Bu duruşun toplumu bir arada tutan köklü değerlerin bir parçası olduğunu ifade etti.
4: Ömrünü ailesine, ülkesine ve insanlığa emek vererek geçiren büyüklerimizin yanında olmak bir vefa örneği değil, bizi biz yapan değerlerin gereğidir. Onların tecrübesi, rehberliği ve nesiller arasında kurdukları gönül bağı, toplumumuzu güçlü kılan en temel dayanaklardan biridir.
0: Emine Erdoğan mesajının sonunda tüm büyüklere hürmetlerini sunarak onlara sağlık ve huzur dolu uzun ömürler diledi.
5: Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Sermaye piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ardından bireysel emeklilik sistemine ilişkin Türkiye Sigorta Birliği'nden açıklama geldi. Birlik, sistemde herhangi bir sistemik sorun veya likidite problemi bulunmadığını bildirdi. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan açıklamada piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor denildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
9: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
6: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
7: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Reklam.
2: A Haber Radyo.
8: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Gece saatlerinde kötü koku yayıldı. Mahalleli kimyasal madde sanarak panik yaşadı.
2: Arkadaşlar, Tuzla Şifa Mahallesi'ndeyiz, İstanbul Tuzla'da. Bir koku var geniz yakan cinsten, yaklaşık 1-1,5 saattir. Gitgide şiddeti artan bir koku.
1: İstanbul Tuzla'da Orta Mahalle ve Şifa Mahallesi'nde yoğunlaşan kötü koku şikayetleri üzerine Tuzla Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.
3: Biz aslında ilk başta evden geliyor sandık. Kombiye falan baktık ama sonra pencereyi açtığımızda dışarıdan geldiğini fark ettik. Bir mazot ve gaz kokusu gibi böyle değişik bir kokuydu yani. Yani geniz yakan bir koku.
4: Tuzla'da Orta ve Şifa Mahallelerinde akşam saatlerinden itibaren yoğun koku şikayetleri yaşandı. Belediyenin yaptığı çalışmalarda ise kanalizasyon hattına dökülen kaçak deşarj oldu tespit edildi.
5: Biz her daim alıyoruz. Yani böyle aydan bir iki sefer koku geliyor.
6: 112'de aradım, bunları aradım. Hemen ilgileniyoruz dediler. Ondan sonra koku sabaha karşı bitti.
7: Gerçekten dışarı hiç çıkamayacak kadar pencereleri kapattık, nefes alamadık yani.
1: Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl kokunun kaçak deşarjdan kaynaklandığını açıkladı.
8: Bu bahsedildiği gibi üretim kaynaklı bir fabrikadan kaynaklanan bir koku değil. Bu maalesef çok büyük bir ihtimalle kaçak deşarj kaynaklı bir koku. Ve bu kaçak deşarj dereye yapılmış bir kaçak deşarj değil. Çünkü biz Tuzla'mızın derelerini Tuzla Belediyesi olarak güvenlik kameralarıyla takip ediyoruz. Koyduğumuz güvenlik kameralarıyla Orhanlı Deresi başta olmak üzere bu bölgelerdeki atık suyu denetimini yapıyoruz. Burada İSKİ'nin atık su kolektörüne yapılmış bir kaçak deşarjdan şüpheleniyoruz.
4: Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl konuyla alakalı İSKİ'ye bilgi verildiği ancak İSKİ'nin herhangi bir çalışma başlatmadığını açıkladı.
8: İSKİ vidanjörlere takip cihazını takmadığı sürece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sular idaresinin vidanjör takip cihazlarıyla entegre etmediği sürece biz koku sorunuyla baş edemeyeceğiz ve uğraşmaya da devam edeceğiz.
9: Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte dediğim gibi Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Tuzla'nın önde gelen kanaat önderleri bu konunun üzerinde hassasiyetle durmaya çalışıyorlar. İnşallah yakalanacaklar, bunun bedelini ödeyecek.
0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Görünüşe köy yolları gibi ya. Botlarla geliyoruz, çizmelerle geliyoruz. Sanki şeydeyiz, hani Allah'ın köyündeymişiz gibi yani.
1: Bitmeyen altyapı çalışmaları İzmirlileri isyan ettirdi.
11: İzmir Büyükşehir Belediyesi bundan yaklaşık bir yıl önce kordon boyunda altyapı ve üst yapı çalışmasına başladı. Proje kapsamında kordona 3 tane tahliye istasyonu kurulacaktı. Ancak bugüne kadar sadece bir tanesi kuruldu, ikisi ise kurulmayı bekliyor.
12: Önceden insan İzmir'e geldiğinde ilk aklına Alsancak gelirdi. Şu an Alsancak diye bir şey kalmadı.
1: Çalışmalar nedeniyle İzmir'de sokaklar, yollar toz ve çamur içinde. Bu nedenle kentte trafik aksıyor.
11: Kordonda devam eden altyapı çalışmalarından dolayı esnafla birlikte vatandaşlar da mağdur. İşte kordon boyu bu iş makineleri ve vidanjörlerden dolayı trafik kilitleniyor ve saatlerce açılmıyor.
12: Şuradan bir tane aracın geçmesi dükkanın içini toz toprak yapıyor. Zaten her geldiğimizde günde 2 saatimizi burada temizliğe veriyoruz.
13: Bu 2 senedir bu çalışmalar devam ediyor. Hem birinci kordonda, kordonun incisi burası, İzmir'in incisi, hem de ikinci kordonda.
1: Bir türlü bitmek bilmeyen altyapı çalışmaları nedeniyle kordondaki esnafın da işleri durma noktasına geldi.
14: Bizim sokak müşterimiz kalmadı. Yani esnafın çoğu zaten ya kapattı ya kendi cebinden yiyor bir şekilde. Ama buna dayanma gücü de insanların bir yere kadar oluyor.
11: Kordon boyunda devam eden inşaat çalışmalarından dolayı en büyük zararı esnaf görüyor. Pek çok esnaf cirolarının düşüklüğünden dolayı iş yerlerini kapatmak zorunda kaldılar. Aynı zamanda da en büyük sorunları toz ve gürültü.
13: Burası böyle, Kıbrıs şekli, bütün Alsancak bu şekilde. İzmir'in geneli böyle. İş yapılıyor ama takip yok.
12: Biz zaten gerekli şikayetlerimizi de yaptık. Buradaki bütün esnaf arkadaşlar şikayetlerini yaptı. Bir geri dönüş bekledik, geri dönüş de olmadı.

0: But the name has been officially changed.
1: Yapay zekanın ismi şu anda dünyanın en büyük, en zeki ve en başarılı insanları tarafından resmen değiştirildi. Birkaç gün önce Başkan Xi ile birlikteydim. O da bunu kabul etti. Bu büyük bir gelişme. Artık resmi olarak süper zeka olarak adlandırılıyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump teknoloji devlerini aynı masada topladı. Meta CEO'su Zuckerberg'den milyarder iş insanı Elon Musk'a kadar birçok isim yapay zeka için bir araya geldi. Trump, yapay zekanın artık süper zeka olarak adlandırılacağını söyledi. Bu teknolojik gelişmelerin sanayi devriminden bile büyük olabileceğini belirtti.
1: Çok ama çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Son derece verimli ve son derece dostane bir toplantıydı. Süper zekada çok büyük bir farkla öndeyiz ve bu liderliğimizi sürdüreceğiz. İnanılmaz bir sektör. Bunun sanayi devriminden bile daha büyük olduğunu söyleyenler var.
2: Trump teknolojik gelişmelerin denetlenmesi gerektiğini de ifade etti.
1: Süper zeka alanında çok güçlü bir öz denetim olması gerektiğine dair bir görüş var. Zaten Adalet Bakanlığı, FBI ve diğer kurumlar aracılığıyla otomatik olarak bir denetime sahibiz. Ancak öz denetim de çok önemli.
2: Görüşmede teknoloji devleri ve Trump yapay zeka yerine süper zeka adının kullanılmasını öngören başkanlık kararnamesini de imzaladı. Ancak kararnamede bir hata dikkat çekti. Yapay zekanın adının değiştirildiği belgede ABD'nin adı yanlış yazıldı. United States yerine United States ifadeleri yer aldı. Dikkat çeken bir diğer gelişmede Trump'la aylar önce arası açılan Elon Musk'ın toplantıya katılımı oldu. Hatta yapay zeka için umut verici açıklamalar da yaptı. Ancak Musk konuşmasında süper zeka yerine yapay zeka ifadesini kullandı. Ortaya bu görüntüler çıktı.
3: Bence yapay zekanın, pardon, süper zeka demek istedim. Bunun olumlu yönleri, yani süper zeka yönü çıkarmak kesinlikle değer.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Efendim, ajans akşama doğru da gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Hindistan'ın Ujjain kentine tarihi Şahi Cami'nin bir bölümü Hintli yetkililer tarafından yıkılacak. Nedeni de caminin bulunduğu yerin bir kısmından yol geçiyormuş ve dolayısıyla o camiyi de oradan yıkmak istiyorlar. Müslümanlarla yetkililer arasında uzun süre görüşmeler sonrasında Müslümanlar gözyaşları içerisinde caminin bir bölümünü yıkmaya razı oluyorlar. Diyorlar ki tamam, biz kendimiz yıkacağız, kendi ellerimizle yıkacağız burayı diyorlar. Fakat Hintli yetkililer bunu dinlemiyor ve bu yüzden de sabahın erken saatlerinde yetkililer iş makineleriyle, dozerlerle beraber caminin bir bölümünü yıkmaya geliyorlar ki caminin 600 yıllık olduğunu belirtelim. Gece boyunca cami çevresinde bekleyen cemaat bu tabloyu görünce işte aralarında gerginlik başlıyor. Ekranlarınıza gelen görüntü Hintli yetkililerle Müslümanlar arasındaki gerginlik ve gerilimi düşürmek için de arada bir uzlaşma heyeti kuruluyor. Sonrasında bir komite ibadethanenin bir kısmını kendisi yıkmaya razı oluyor. Ekranlarınıza gelecek birazdan. Gözyaşları içerisinde Müslümanlar bir kısmını, caminin bir kısmını kendileri yıkıyorlar ama bu gördüğünüz görüntülerde de Müslümanlarla Hintli yetkililer arasındaki anlaşmanın ihlal edilmesinden sonra Müslümanlara böyle şiddet uyguluyor Hintli polisler ki zaman zaman Hindistan'da hem Müslümanlar hem de Müslümanların mabetleri aşırılıkçılar tarafından da hedef alındığını biliyoruz. Efendim, geçtiğimiz saatlerim içerisinde aktarmıştık. Manisa Soma'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Maalesef bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmıştı. Sefer Ayçi bizi bekliyor. Hala arama kurtarma çalışmasının yapıldığını biliyoruz. Sefer, üzücü haber geldi. İyi haber beklerken bir kişinin hayatını kaybetti ama en azından göçük altındaki diğer kişiler için, çalışanlarımız için iyi bir haber var mı? Dinleyelim seni.
6: 4 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet, saat 14 sıralarında göçük meydana geldi. Özel bir maden şirketinde

0: o saatten bu yana da arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyorlar. Şimdi madenin önündeyiz Halil Karahan'la birlikte ve saat 14 sularında meydana geldi özel maden şirketinde ve arama kurtarma çalışmaları o dakikadan bu yana devam ediyor. 7 kişi madende güçlük altında kalmıştı ve 7 kişiden ikisi sağ olarak kurtarıldı. Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ olarak kurtarıldı. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti ve şu anda 4 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet, madenin önündeyiz. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken aileler de burada yakınlarından gelecek iyi bir haber için bekliyorlar. Telefonlarıyla arıyorlar. Her yere ulaşmaya çalışıyorlar ama şu anda saatlerdir görmüş olduğunuz gibi beklemeleri devam ediyor. Ve arama kurtarma çalışmalarından iyi bir haber bekliyoruz. Evet, 2 maden işçimiz sağ olarak kurtarıldı. 4 maden işçimiz şu anda küçük altında. Madenin önündeyiz. Diğer iki işçilerimiz de hastanede. Dediğimiz gibi sağlık durumları hastanede. Şu anda tedavileri devam ediyor. 5 maden işçisini demiştik. Oradan bir üzücü haber geldiğini belirttim. 4 kişinin de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyoruz ve şu anda burada özellikle altını çizelim. 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Onların da sağlık durumu iyi ve burada da bekleyiş, endişeli bekleyiş devam ediyor. İçeriden gelecek iyi bir haber için işte vatandaşlarımız burada yakınlarını bekliyorlar. İçeriden gelecek bir haber için. Evet, ne yazık ki toparlamak istersek 14'te meydana gelen madende göçükte bir kişi yaşamını kaybetti. 2 işçi kurtarıldı ve 4 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hikmet.
1: Sefer, teşekkürler. Umarız kurtarma çalışmalarına iyi haberi Sefer'den alırız. Efendim, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin ateşlenme anlarını izleyeceksiniz. Şimdi Rize Artvin Havalimanı'nda yeniden test edildi Tayfun füzesi. Geniş önlemler alındı ve sonrasında ise ateşleme gerçekleştirildi. Ateşleme sonrasında çok başarılı bir atış yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesine ilişkin. Daha önceden de bu füze denemeleri yapılmıştı ve bu denemeler çok temkinli ve düzenli bir şekilde yapılıyor. Türkiye'nin milli balistik füzesi Tayfun için bir kez daha işte bakın bu şekilde roketler ateşlendi. Füze Artvin Rize Havalimanı'ndan böyle ateşleniyor. Test öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Hipersonik hızlara ulaşabilen Tayfun 18 Ekim 2022'den bu yana farklı testlerden geçiriliyor. 2025 yılında 3 test atışı gerçekleştirilmişti. Füze son olarak 1 Temmuz 2026'da yine aynı bölgeden ateşlenmişti. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesindeki yeni test atışının da başarıyla tamamlandığı bildirildi. Efendim, doğalgazda 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren kademeli fiyat uygulamasının etkisi havaların soğumasıyla birlikte daha fazla hissedilecek. İl ve ay bazında belirlenen tüketim limitini aşan konut aboneleri kademe 2 tarifesinden ücretlendirilecek. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Ekim ayı doğalgaz tüketim sınırı kaç metreküp? İşte yeni tarifenin ayrıntıları.
2: Soğuk havanın kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte kombiler de yeniden çalışmaya başladı. Ancak bu yıl faturaları ilgilendiren önemli bir detay var. O da kademeli tarife.
3: BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tarifesine göre konutlarda iki farklı kademe uygulanacak. Birinci kademede doğalgazın metreküpü 10 lira 62 kuruş. İkinci kademede ise 18 lira. Yani birinci kademe ve ikinci kademe arasında yaklaşık %70'lik bir fark var.
2: İl ve ay bazında belirlenen tüketim sınırını aşmayan aboneler kademe 1'de kalırken sınırın üzerine çıkanların ilgili aya denk gelen tüketimi kademe 2 fiyatı üzerinden hesaplanıyor.
4: Türkiye'nin doğalgaz dağıtım firması BOTAŞ'ın elindeki tüketim verilerinin son 5 yıllık veri alınıyor. 5 yılda hangi ilde, hangi aylarda ne kadar tüketildiği, kaç tane haneyle bu tüketimin yapıldığı bulunuyor ve ortalama değer çıkartılıyor.
2: Türkiye'de yaklaşık 21,8 milyon doğalgaz abonesi bulunuyor. Kademeli tarife düzenlemesinden abonelerin yaklaşık %12'sine karşılık gelen 2,8 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Yaklaşık 19 milyon abonenin ise destekli tarifeden yararlanmaya devam edeceği

0: öngörülüyor. Tüketim sınırları her il ve ay için ayrı ayrı belirleniyor.
1: Her ilin hem de hangi aylarda ne kadar ortalamayla tükettiği ilgili kamu kurumu olan BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin sitelerinden takip edilebilir. Şu anda bu oranlar da artık internette de birçok yerde yayınlanmış durumda.
0: Öte yandan ibadethaneler, şehit aileleri ve gaziler için özel tarife hükümleri uygulanıyor. Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı tarifeden yararlandırılıyor.
2: Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yeni Navtex ilanı ile birlikte Oruç Reis araştırma gemisi yeniden sahaya çıktı. Çalışmalar Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında planlanan doğalgaz boru hattının güzergahını da kapsıyor. Ankara'nın enerji hamlesi ise Atina'da yakından takip ediliyor.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğalgaz boru hattı için Türkiye harekete geçti. Doğu Akdeniz'de Navtex ilan edildi. Oruç Reis göreve başladı. Yunanistan panikledi.
4: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
3: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalar 10 Temmuz'da atılmıştı. 97 kilometresi denizde olmak üzere 101 kilometrelik doğalgaz boru hattı içinse ilk adım geldi. Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilan etti. Oruç Reis araştırma gemisi, Denar Pathfinder, Denar Eco ve diğer gemilerle birlikte sahaya çıktı. Araştırma sahası Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında planlanan doğalgaz boru hattının güzergahını da kapsıyor. Çalışmalar 1 Ekim'de başladı, 25 Ekim'e kadar devam edecek. Yayınlanan Navtex'in geçerliliği ise 26 Ekim'de sona erecek. Oruç Reis ve ona eşlik eden gemiler deniz tabanının yapısını inceleyerek proje için kritik veriler toplayacak. Ankara'nın bu hamlesi Atina'da da yakından takip ediliyor. Yunan basını Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e dönüşüne geniş yer verdi.
5: İsrail'in önünü kesmek üzere dolayısıyla bir alternatif sunduğunu Avrupa Birliği'ne, yani projenin çok büyük olduğunu, dolayısıyla bir an önce Türkiye'nin bu konuda önüne geçilmesi gerektiğini ve Yunanistan maalesef bir kez daha İsrail'den medet umuyor.
3: Katim Erini yeni Navtex'in Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacak denizaltı doğalgaz boru hattı ile bağlantılı olduğunu yazdı. Yunan gazete bu projenin Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekonomik olarak destekleme stratejisinin bir parçası olduğunu kaydetti. CNN Yunanistan'sa haberi Oruç Reis operasyonu başlığıyla duyurdu. Yeni Navtex'in bölgedeki dengeleri değiştirme potansiyeli taşıdığını belirtti.
2: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'dan Mekke ittifakına ilişkin dikkatleri çeken bir açıklama geldi. Bin Selman, bölgenin istikrarı için Türkiye ve Pakistan'la Mekke ortak savunma anlaşmasını kurduk ifadelerini kullandı.
6: Güvenliğimizi korumak adına en ufak bir taviz vermeden gerilimi azaltmak ve diplomatik çözümleri desteklemek için her türlü çabayı gösterdiğimizi teyit ediyoruz. Ve onu baltalamaya amaçlayan her türlü tehdit veya saldırıya kararlı bir şekilde karşılık vermekten çekinmeyeceğiz.
0: Mekke ittifakını bölgenin istikrarı için kurduk dedi. Husilerin Yemen'e düzenlediği saldırılara değindi. Gazze'de kalıcı barış çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, başkent Riyad'daki Şura Konseyi'nin 9. dönem açılış oturumunda konuştu. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurulduğunu açıkladı. Bin Selman konuşmasında bölgesel istikrar ve çatışmalardan uzak durma vurgusu yaptı. Körfez ülkelerine yönelik saldırılara da değinen Bin Selman, Körfez'in güvenlik ve istikrarının bölünmez bir bütün olduğunu söyledi. Riyad yönetimi Körfez güvenliğinin yanı sıra stratejik işbirliği ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesini de hedefliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da daha önceki açıklamalarında Mekke İttifakı'nın bir savunma ittifakı olduğunu ilan etmişti.
7: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. İttifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz.
0: Bin Selman'ın gündeminde Yemen ve Gazze konuları da vardı.

0: Yemen hükümetine desteğini yineleyen Bin Selman, Husi saldırılarına karşı Yemen'in egemenliğini ve istikrarını savunduklarını belirtti.
1: Kardeş Yemen'de krallık, meşruiyeti destekleme koalisyonu aracılığıyla Yemen hükümetine yetkisini tüm ülkeye yayması, istikrarı yeniden sağlaması ve Yemen halkına ve bölgeye karşı kaosun ve tehditleri yol olarak seçen terörist Husi milislerinin saldırılarıyla mücadele etmesi yönünde kapsamlı desteğini teyit etmektedir.
0: Bin Selman'ın Riyad'daki konuşmasının ana gündemi güvenlik, istikrar ve bölgesel işbirliği oldu.
2: Efendim, an itibariyle borsa kapandı. Bakalım piyasalar günü nasıl bir kapanışla gerçekleştirmiş. Uzun bir aradan sonra fon sıkıntısının yaşandığı günlerden sonra artık o durum duruldu ve Borsa İstanbul'da yeşile dönmeye başladı. Bugün itibariyle %2,53'lük bir artış var Borsa İstanbul'da. Günü 12.294 puandan kapadı. Dolar ve Euro'da yatay bir seyir var. Dolar 49.03'ten işlem görüyor. Euro 0,45'lik bir düşüş var. 55.31'den işlem gördüğünü söyleyelim. Gram altında ise yukarı doğru küçük bir hareket var. %0,23'lük bir artışla 6.566 liradan işlem gördüğünü söyleyelim gram altının. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne bir infazı getireceğiz ekranlarınıza. Daha doğrusu infaz çabasını. Birisi idam edilecek efendim, bir kadın. Zehirli iğneyle idam gerçekleştirilmek isteniyor. İki zehirli iğne yapılıyor kadın mahkum ama bir türlü kadın ölmüyor veya nefes almaya devam ediyor. Sonrasında ilginç bir şey yaşanıyor. Kadın tedavi için hastaneye götürülüyor.
0: İdam edilmek istenen kadın mahkum, iki doz zehirli iğneye rağmen ölmedi. Akıllara durgunluk veren olay ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşandı. 50 yaşındaki Krista Pike, okul arkadaşını canice öldürdüğü gerekçesiyle 1996 yılında idama mahkum edilmişti. 30 yıldır idam edilmeyi bekleyen Krista Pike'ın infazı zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirilmek istendi. Pike, 200 yıl sonra eyalette idam edilen ilk kadın olacaktı. Ancak 50 yaşındaki kadın iki doz iğne vurulmasına rağmen ölmedi. Kalbi atmaya devam etti. Olayın tanıkları Pike'ın bir takım homurtular çıkardığını söyledi.
3: Daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmamıştım. Perdeyi kapattılar. Zehirli iğneyi ikinci kez uyguladılar. Perde bir daha açılmadı. Biz sadece neredeyse bir saat boyunca horlama ve çok yüksek sesli nefes alma seslerini duyduk. Bu oldukça emsalsiz bir durum. Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı ve böyle bir ihtimal planlanmamıştı.
0: Krista Pike hastaneye kaldırıldı. Mahkumun avukatları eyalet yönetimini suçlarken Tennessee İnfaz Kurumu yetkilileri sürecin tüm aşamalarının uygulandığını savundu. İnfazdan önce Pike'ın davasında son dakika hukuk mücadelesi de yaşandı. ABD 6. Temyiz Mahkemesi infazı geçici olarak durdurmuş ancak ABD Yüksek Mahkemesi bu kararı kaldırarak infazın gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı. Tennessee valisi de Krista Pike'ın af talebini reddetmişti.
2: Efendim çok kısa bir ara vereceğiz. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
4: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
5: Baba ATM taklidi yapmak

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Enkart genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Enkart genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini.
1: A Haber Radyo 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK'in Ağustos 2026 verilerine göre hizmet üretici fiyat endeksi aylık %2,87, yıllık %33,29 arttı. Yılbaşından bu yana yükseliş %32,66, 12 aylık ortalamalara göre artış %34,46 oldu. Sektörler içinde yıllık en yüksek artış %40,07 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
7: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
8: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
7: Bir reklam.
8: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Bir reklam.
0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
11: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta. Reklam.
5: A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
9: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
10: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık.

0: Yapmadık alışveriş.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Efendim akşam ajans akşama doğru da gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Erdoğan'dan bahsedeceğiz biraz sizlere. Yasaklarla önü kesilmek istendi. Yürüdüğü yolda engeller çıkarıldı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan milleti hizmet için başladığı mücadeleden asla vazgeçmedi. Yıllar geçti, sorumlulukları büyüdü. Mücadelesinin merkezinde hep milletin emaneti oldu. Bugün de yaşanan krizler karşısında ortaya koyduğu dürüst ve samimi duruşta aynı anlayış var. Emeğe vefa göstermek, adaletten şaşmamak ve yanlış yapana taviz vermemek. İşte Erdoğan'ın engelleri aşan dava mücadelesini ve bir ömre yayılan millete hizmet sevdasını anlattığımız analiz haberimizi izleyeceğiz şimdi.

0: Bazen bir konuşmanın gerçek anlamı yapıldığı günden aylar sonra ortaya çıkar. Tarih 20 Mayıs 2026. Henüz Türkiye'nin gündeminde bugünkü fon krizi yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan o gün partisinin grup toplantısında. Fakat kürsüye yalnızca siyasi bir lider olarak çıkmıyor. Geride bıraktığı uzun yolculuğun muhasebesini yapan bir insan olarak haykırıyor.
1: Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün sizlerle biraz dertleşmek, kalbimle kelamım arasına perde koymadan açık yüreklilikle konuşmak istiyorum. Bugün özellikle gözlerinin ışıltısı her zaman yüreğimizi ısıtan gençlerimizle hasbihal etmek, gönlümden geçenleri onlarla paylaşmak arzusundayım. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir.
0: Bir ülkenin hafızası yalnızca zaferlerden oluşmaz. Yarım kalan hayatlar, susturulan iradeler ve ödenen bedeller de o belleğin bir parçasıdır. İşte Türkiye'nin demokrasi tarihi de tam olarak böyle.
1: Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Evet, biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Kimse bize kolay olacak demedi. En başta karşımızda

0: yanınızda merhum Menderes'in, merhum Polatkan'ın, merhum Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu. 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın tehditleri üzerimizde bir ağırlık olarak kendilerini hissettiriyordu. Kimilerimiz işkencelerden geçti. Kimilerimiz hapislerde yattı. Partilerimiz kapatıldı. Siyasi yürüyüşlerimiz engellendi. Yok sayıldık. Ötelendik. Dışlandık. Kendi öz yurdumuzda örselendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman alevi gibi parlayıp sönecek bir hareket hiç değildir. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır.
1: Yıllar geçer, şartlar değişir. Makamlar, insanlar, hatta bir zamanlar aşılması imkansız görülen engeller bile.
2: Türkiye'de siyaset adamı olmanın adeta gereklerinden biri olan cezaevi dinleneceğimizi bugün Rabbime hamdü senalar olsun tamamlamış bulunuyorum.
1: Fakat bir siyasi hareket için kazandıklarının arasında başlangıçtaki değerlerini kaybetmemektir asıl olan. Çünkü yarına dair büyük bir iddia taşımak, dün verilen sözün sorumluluğunu da getirir beraberinde.
0: Kökümüzü unutmayız. Özümüzü unutmayız. Nereden geldiğimizi de çok iyi biliyoruz. Nereye gittiğimizi de çok iyi biliyoruz. Bizi biz yapan değerlerden asla kopmadık. Her zaman duamızda, günde beş vakit namazlarımızda ettiğimiz duada bizi sırat-ı müstakime eriştir duasıdır. Bizim duamız ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl duasıdır. İnşallah doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Allah'a hamdolsun. Bizimle aynı yolda yürüyen, birlikte yürüdüğümüz milyonlar, on milyonlar var. Bizimle aynı ufka bakan, aynı menzile doğru koşan milyonlarca genç var. Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm.
1: 20 Mayıs 2026 tarihinde yapılan bu konuşmanın üzerinden yaklaşık 4 ay geçti. Türkiye yeni bir seçim sürecine doğru ilerlerken önünde önemli hedefler vardı. Neydi onlar? Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, milli savunma sanayisinde gelişim, enerjide dışa bağımlılığı azaltma ve dış politikada daha bağımsız hareket etme arayışı. İşte böyle bir ortamda fon krizi çıktı ortaya.
3: Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ilk günden itibaren partimizin kurulları titizlikle çalışmaktadır. Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum

0: ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Bu bakımdan AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, yolsuzluk, istismar herhangi bir şekilde bunlara bulaşıp mağduriyet üretenlerin hepsinin hesap vereceğini ifade ediyoruz. Adalet Bakanlığımızın, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, bütün kurumlarımızın tam koordinasyonuyla ve Cumhurbaşkanımızın yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır ilkesi esas alınarak bütün bu meselenin üzerine gidilecektir.
1: Bir insanın taşıdığı ünvan ya da bulunduğu makam, hukuk karşısındaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz elbette. Zaten bir süre sonra vicdan da çıkar ortaya. Gereğini yap diye haykırır insana.
0: Burada AK Parti'nin ilkeleri nettir. Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin öncüsü, adresi ve merkeziyiz. Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değil.
1: Bir tarafta fon, diğer yanda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları. Makamı, ünvanı veya siyasi kimliği ne olursa olsun ölçü aynı ve herkes için geçerli. Çünkü milletin emaneti söz konusu.
2: İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir.
1: Siyasi rekabet ne kadar sert yaşanırsa yaşansın, değişmemesi gereken ilkeler vardır her dönemde. Bir siyasi irade asla mahkum edilemez bireyler nedeniyle. Fakat şu da var tabii, ortaya çıkan iddialar da görmezden gelinemez elbette.
2: Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun ekonomik güvenliği, refahı, kalkınması ise bunda en küçük bir tereddüt göstermeyiz.
1: Bugün dünya büyük bir köyden ibaret. Artık birbirinden uzak ülkelerin bile aynı ekonomik gelişmeden etkilendiği bir zamandayız. Öyle ki bir haber, bir iddia, bir değerlendirme saniyeler içinde sınırların ötesine taşınabiliyor. Evet, eleştiri de, denetim de demokratik hayatın bir parçası. Lakin bir sınır var. Nedir o? Milli menfaatler elbette.
2: Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur.
1: Siyasetin hayatla buluştuğu yer koca koca salonlar değildir sadece. Bazen şehrin kenar mahallesindeki mütevazı bir evdir. Bazen geçim mücadelesi veren bir baba, evladının geleceğini düşünen bir anne. Ya da yıllarca sesinin duyulmasını bekleyen bir insan. Siyasi kurumlarda, siyasetçilerde işte bu hayatların içerisinde karşılığını bulur sadece.
2: Biz bu yola kimsesiz

0: sizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu parti şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
1: İnsanın asıl sınavı çok şeye sahip olduğunda başlar aslında. Makam, güç, imkan ve bütün bunların getirdiği kişisel tercihler. Başlangıçta bir amaç için üstlenilen sorumluluk, yıllar içinde başka beklentilerle karşı karşıya kalabilir. İşte o noktada insanın çevresiyle birlikte kendi vicdanıyla da bir hesabı başlar.
0: Elbette böyle büyük bir hareketin, böyle kalabalık bir hareketin içinde çok farklı kimlikler, farklı karakterler, farklı niyetlerle hareket edenler olabilir. Farklı ajanda taşıyanlar, farklı gündemi olanlar çıkabilir. Bakın, 25 yılda bunun her türlü örneğini gördük. Kimilerinin başı döndü. Kimileri kibir tuzağına düştü. Kimileri kendi şahsi davasını, milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı. Kimileri nefsinin esiri oldu. Kimilerini şeytan aldattı. Kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Bunların her birini kenara koyduk. Hesabını sorduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik. Kardeşlerim, AK Parti'yi AK Parti yapan işte bu vasfıdır. Unutmayın, biz yenilenerek yürürüz. Biz tazelenerek ilerleriz. Biz her dem yeniden doğarız. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
1: Vefa. Ah şu ahde vefa. Ne anlam ifade ettiğini hatırlatalım bir kez daha. Bir insanın geçmişte verdiği emeği unutmamaktır vefa. Ama adalet var. Asla ve katiyen şaşılmaz ondan da.
0: AK Parti adı gibi ak bir partidir. İsmiyle müsemma bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez. O akla leke süremez. Bu konuda hiç kimseye tolerans göstermeyiz. Partimize katkıda bulunmuş, bu harekete emek vermiş, omuz vermiş hiç kimseye haksızlık, vefasızlık etmeyiz. Fakat devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
1: Kişisel bir mülkiyet değil, vatandaş adına üstlenilen bir sorumluluktur kamu görevi. Ateşten gömlektir. Giymeye talip olan her türlü mesuldür hakkını vermekle. Bu nedenle insanın yaptığı işle bulunduğu makamın gerektirdiği görev arasındaki mesafe büyürse eğer, işte o vakit yeniden sorulması gereken sorular çıkar ortaya.
0: Yorulan, yüksünen varsa buyursun kenara çekilsin.

0: 86 milyonun huzuru, refahı, müreffeh ve muzaffer geleceği için yapıyoruz. Uğruna ömrümüzü adadığımız bu zorlu mücadeleyi yönünü ve yüzünü umutla ülkemize çevirmiş mazlumlar ve mağdurlar için veriyoruz.
1: Bir kriz karşısında yapılan açıklamalar kadar söylenenlerin somut kararlara dönüşmesi de önemli. Yatırımcıların haklarının korunması, tasfiye sürecinin tamamlanması, varsa eksikliklerin giderilmesi ve benzer sorunların yeniden yaşanmaması.
0: Aziz milletimiz müşteri olsun. Devletimiz, hükümetimiz gündemine hakimdir. İlk günden itibaren mesele yakın takibimizdedir. Bütün kurumlarımızla, kurullarımızla gerekeni yapıyoruz. Dün kabinemizde, bugün geniş katılımlı toplantımızda önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik, yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. İnşallah bu süreci süratle neticelendireceğiz. İnanıyorum ki Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasalarımız çok daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Eksikler giderilecek. Sistem daha verimli, daha etkin çalışacak.
1: Dün neyse bugün de aynı. Yine seçime gidilen bir süreçteyiz. Ve nedense yine bir seçim öncesi gerçekleşen 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi gibi bir hava estiriliyor Türkiye'de. FETÖ'cü hesaplar sosyal medyada harekete geçiyor. İstanbul başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında asrın en büyük yolsuzluğuna bulaşanlar, kendileriyle ilgili tek bir laf etmeyip fon meselesi üzerinden yaygara koparıyor. Hal böyle olunca da hakikati birilerinin yüzüne vurmakta gecikmiyor milli irade.
0: AK Parti ailesi gördüğünüz gibi büyük bir ailedir. Şimdi bakıyorum, sağda solda olumsuz birkaç örnekten yola çıkarak büyük AK Parti ailesine dil uzatmaya cüret eden hadsizler var. Hatta daha da ileri gidip en hassas olduğumuz değerlere dil uzatmaya kalkışan edepsizler var. Bunlara eyvallah etmeyeceğiz. Yanlış yapan en baştan kendisine yanlış yapmıştır. Birkaç nahoş örnek üzerinden kimse büyük AK Parti ailesini, hele hele bizim ortak değerlerimizi kötüleme çabası içine girmesin. Affınıza sığınarak söylüyorum. Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. Belediyeleri arpalığa çevirenlere sahip çıktılar. Yolsuzluğu, arsızlığı, iltiması, irtikabı, her türlü kirli, pespaye ilişkisi ortaya saçılanlara bunlar sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Hırsıza, yolsuza, dolandırıcıya, şantajcıya sahip çıktılar. Daha bizim burada söylemeye edebimizin el vermediği türlü kepazelikleri, türlü rezillikleri yapanlara yüzleri kızarmadan sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan. Siz bu milleti kendiniz gibi balık hafızalı mı?

0: sandınız?
1: Siz önce bir aynaya bakın. Arının içinizdeki çürükleri bir ayıklayın. Şayet etrafınızda hala birileri kalırsa sonra çıkıp bize akıl vermeye cüret edin.

0: Haber Radyo. Haberin radyosu. Haber Radyo canlı yayın.
1: Işıkları detaylarıyla sizlerle buluşturacağız ama önce çok çarpıcı görüntüler. İlk olarak Tayland'a götüreceğim sizi. Tayland'da ilginç bir kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü tapınağa girdi. Bu görüntü Tayland'ın başkenti Bangkok'tan geliyor. Bangkok'ta bulunan Kuan Yin Tapınağı sıra dışı bir kazaya sahne oldu. Bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle hızını alamayan araç tapınağa daldı. Kazada bir kişi yaralandı. Görüntülerse Tayland'da infiale sebep oldu. Tüm dünya yaşanan bu kazayı ve sonrasında ortaya çıkan tabloyu konuşuyor. Bir başka kazanın görüntüsü için şimdi İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'da Arnavutköy'de seyir halindeki kamyonet sürücünün kontrolünden çıktı. O anlarda kameralar her şeyi kaydetti. Görüntü ekranlara geliyor. Arnavutköy'den seyir halindeki afriyat kamyonu kontrolden çıktı, yola devrildi. Kamyonun kasasında bulunan molozlar yoldan geçen iki otomobile zarar verdi. Kazada karşı şeride geçen afriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Bölgede kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. O yoğunlaşan trafik hala devam ediyor. Hemen biz de vakit kaybetmeden analiz ekranımıza uzanalım. Ekranımızın içerisinde de görüntüleri sizlerle paylaşalım. İstanbul trafiği son zamanlarda gördüğü en yüksek oranı yaşıyor. Şu an itibariyle İstanbul trafiğindeki yoğunluk %90'a ulaşmış durumda. Yanlış duymadınız, %90. Yani İstanbul'da trafik nerede açık diye anlatsam daha kolay ve daha hızlı anlatabilirim. Üçüncü köprü bağlantı yolları şu anda yeşil. Onun dışında her nokta kırmızı ya da bordo. Köprü geçişlerinde Anadolu-Avrupa geçişi, Avrupa-Anadolu geçişlerinin tamamında trafik tamamen kilitlenmiş durumda. Sahil yolu iyi bir alternatif olabilir mi diye düşünenler, sahil yolunda da yoğun bir trafik var. Hatta trafiğin Bağcılar'a, Esenyurt'a, Başakşehir'e kadar uzandığın o noktalarda da kilit olduğunu ekranlara getiriyoruz. Anadolu yakasında da manzara değişmiyor. Anadolu yakasında da sahil boyunca trafik yoğunluğu var. TEM'de de çok yoğun bir trafik, E5'te de çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle bazı kazalar da vardı. O kazalar neticesinde ortaya çıkan tablo böyle ekranlara geldi. İlerleyen dakikalarda trafiğin durumunu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğim. Ne zaman azalacak? Radyoları başında bizi dinleyenler için de kolaylıklar diliyorum. Çünkü önümüzdeki dakikalar itibariyle en azından İstanbul'da trafiğin kolay kolay açılacak gibi görünmediğini belirtelim. Ama notları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi İzmir'e götüreyim sizi. İzmir'de bir fabrikada patlama meydana geldi. 7 işçinin yaralandığı olay kameraya bakın nasıl yansıdı. Görüntüler İzmir'in Torbalı ilçesinden geliyor. Bir metal fabrikasında patlama meydana geldi. Bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan patlamada yaralanan 7 işçi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi var. Patlamanın nedeni ise hala araştırılıyor. İzmir'in Torbalı ilçesindeki fabrika patlamasının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ekranlara geliyor. Bu görüntü de binanın içinden gelen görüntüydü. Patlamanın şiddetiyle oluşan hasar da gözler önüne serildi. Birazdan Türkiye'de havanın gündemine dair notları paylaşacağım. Biliyorum merak ediyorsunuz ama afet üzerine afet yaşayan Güneydoğu Asya'ya götüreyim önce sizi. Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'i bir kez daha sel vurdu. Bir bina sele kapıldı ve nehre düştü. Görüntü bir film karesini andırıyor. Nepal'de şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasını da beraberinde getirdi. Ülkenin Baglung kentinde nehir yanındaki hükümete ait bir bina selin gücüne karşı koyamadı ve birleşik halde bir anda suya kapıldı toprak kaymasıyla birlikte. O anlarda yaşananlar da saniye saniye kaydedildi. İşte ekranlara geliyor. Bir film sahnesinden bölüm gibi görünüyor ama bu gerçek. Ülkede 24 Eylül'den bu yana yaşanan afetlerde en az 27 kişi hayatını kaybetti. Binanın devrilme anının görüntüsünü bir kez daha sizlerle paylaşmış olalım. Yeni saate yavaş yavaş başlayacağız bu sıcak gelişmelerin ardından. Peki önümüzdeki bir saatte hangi başlıklar ekranlarınızda olacak? Dilerseniz önce o başlıkları hatırlayalım, ardından da yaşananları ekranlara getirelim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'e yönelik bir gözaltı var. Mersin Belediyesi'ne yönelik operasyonla birlikte tüm detaylar birazdan ekranlarınızda olacak ayrıntılarıyla. Reyhanlı'daki o saldırı sonrasında 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. İşte o saldırının faili kaçarken yakalandı. Sonrasında bu fotoğraf var. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla birlikte başka detaylar da var elbette. Onlar da ekranlarınızda olacak. Ve fon soruşturması, fon mağdurları ile ilgili bir ödeme takvimi ortaya çıktı mı? Zihinlerdeki soru buydu. Buna dair önemli bir yanıt bugün geldi. Fon mağdurlarına bir ara ödeme yapılacak. Peki o nasıl yapılacak? Birazdan detayları paylaşacağım. Ve bugün 1 Ekim, meclis uzunca bir süredir tatildeydi. Bugün tatil bitiyor ve meclis açılışı vardı. Meclis açılışında kritik mesajlar verdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. O mesajların satır başları da vardı. Onları ekranlara getireceğiz. İlerleyen dakikalarda meclisin açılış resepsiyonu var. Arkadaşlarımız resepsiyonu da takip ediyor. Önemli bir gelişme olursa ona dair notları da paylaşacağız. Diyelim yayınımıza başlayalım.
2: MİT adım adım takip etti. 2013 yılında Hatay Reyhanlı'da 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalandı. Kritik operasyon nasıl gerçekleştirildi? Ayrıntılar birazdan akşam ajansında.
1: Manisa Soma'da bir maden ocağında göçük meydana geldi. Elbette göçük deyince yürekler de ağızlara geldi böylelikle. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti. Diğer işçileri arama çalışması sürüyor. Ekip arkadaşımız Sefer Ayçe de olay yerinde gelişmeleri takip ediyor. Sefer, kolaylıklar dileyelim. Bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisini aldık ama çalışma devam ediyor mu? Göçük altında kalan işçiler hala var mı? Nedir son durum? Notların değerli sözü hemen sana bırakayım.
3: Teşekkür ederim Haksan Uysal. Evet, şu anda 4 kişi göçük altında, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişi saatler 14'ü gösterdiğinde özel bir maden şirketi burası. Şimdi Halil Karan, o biz dışarıdayız şu anda, güvenlik bölgesindeyiz ve bu bölgede içeride madenin içerisinde göçük altında 7 kişi kaldı. Ve 7 kişi de hemen arama kurtarma çalışmaları başladı ve 2 işçiyi kurtardılar ve sağlık durumlarında şu anda iyi, hastanede şu an tedavileri devam ediyor. Ne yazık ki bir kişi yaşamını kaybetti ve şu anda Halil Karan burada yakınları da gösteriyor, şu anda görmüş olduğunuz gibi yakınları da buradan aşağı oldukça yoğun bir kalabalık vardı bugün ve bu kalabalık devam ediyor. Şu anda yakınları da içeriden gelecek bir haberi bekliyorlar. Madende çalışmalar devam ediyor. UMKÖ ekipleri, AFAD ekipleri ve çalışmalarını sürdürüyorlar ve saat 14'ten bu yana da 4 işçiyi kurtarmak için canla başla bir mücadele var madende ve bu çalışmada devam ediyor. Şimdi saat dediğimiz 14'ten bu yana kadar, saatlerimiz 19'u gösteriyor. Bu yana kadar da tüm ekipler, AFAD ekipleri, UMKÖ ekipleri, ambulanslar, tüm güvenlik güçleri çabayla, büyük bir çaba göstererek şu anda çalışmalarını sürdürüyorlar. Göçük altında işçilerden dediğimiz gibi ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. 4 işçiye de ulaşmak için çabalar sürüyor Haktan Uysal. Bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları

0: aralıksız devam ediyor. Göçük altında da güvenlik önlemleri de alınmış durumda şu anda. Şimdi herkes içeride o 4 işçimize ulaşmaya çalışıyor. Şu anda yaşanan tablo ise anlattığım gibi bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı ve 4 işinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Evet, Soma'da maden ocaklarının olduğu bir bölge, ekonominin döndüğü bir bölge burada ve dediğimiz gibi şu anda işçileri arama kurtarma çalışmaları, 4 kişinin arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelişmeler olacak, biz de aktarmaya devam ederiz. Dileriz ki iyi haberler gelir Hakan Uysal.
1: Sefer Ayça'ya teşekkür ediyoruz. Sefer gelişmeleri takip edecek. Kendisinin de söylediği gibi umarız iyi haberlerle birlikte önümüzdeki dakikalarda yeniden karşımızda olacak. Ama bugün 1 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına sahne oldu. Aslında her yıl açılışta yaşanan görüntüler bu yılda kayıt altına alındı. Hemen başlayalım. Merak edilen noktalardan biri DEM Parti MHP ile ilişkisi ya da yakınlaşmasıydı. O yakınlaşma devam etti. Bahçeli DEM Partililerle tokalaştı. Salona girdiklerinde DEM Partililer önce MHP sıralarına geldi. Devlet Bahçeli ile tokalaştı. Bu da kayıtlara geçti. Malumunuz açılım süreciyle ilgili devam eden önemli gelişmeler var. DEM Parti MHP yakınlaşması. Bir başka önemli gelişme de CHP ve İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı genel kurula girdiğinde ayağa kalkmama kararıydı. Bu kararın arkasında durdular ve CHP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı salona girdiğinde, genel kurula girdiğinde ayağa kalkmadılar. Bu fotoğrafta kayıtlara geçmiş oldu. Bir başka önemli görüşme ya da gelişme de meclis açılışında MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a bir çiçek takdimi oldu. Kırmızı ve beyaz güller. Türk bayrağının renginde. Daha önce de hatırlayacaksınız, MHP lideri Devlet Bahçeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan özellikle New York'tayken, Birleşmiş Milletler zirvesindeyken onun yaptığı açıklamaların çok değerli ve önemli olduğunu söylemişti. Ondan sonraki ilk buluşma, ilk görüşmede de bir çiçek takdimiyle Meclis Genel Kurulu'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması öncesinde bu fotoğraf karesi kayıtlara geçti. Şimdi resepsiyonla açılıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi malumunuz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un verdiği bir resepsiyon. O resepsiyonda da siyasiler geliyor, açıklamalarda bulunuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yok ama MHP lideri resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. O soruları yanıtlarken de ekip arkadaşımız İlter Yeşiltaş o noktadaydı. İlter, kolaylıklar diliyelim. Resepsiyon devam ediyor eminim ama MHP lideri hangi başlıklara değindi, neler söyledi? Sözü hemen sana bırakayım.
2: Aktan Uysal, az önce de sen de bahsettin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meclis Genel Kurulu salonuna geldiğinde yeni parti genel başkanı Özgür Özel milletvekilleriyle birlikte salondan ayrılmıştı. Buna dair gelen soruyu yanıtladı MHP lideri Devlet Bahçeli ve dedi ki yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı dedi. Burada Özgür Özel ve milletvekillerine bir eleştirisi, bir tepkisi oldu ve yeni partiden yenilikler bekleriz ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli az önce yapmış olduğu açıklamada yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin salondan ayrılmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis Genel Kurulu salonuna geldiğinde, kürsüye yöneldiğinde Özgür Özel ve milletvekilleri hep birlikte kalkarak salondan ayrılmışlardı. Ve MHP lideri Devlet Bahçeli de bu tutumlarına tepki gösterdi ve dedi ki yeni partinin Sayın Cumhurbaşkanı salondayken ayrılması çok doğru olmadı. Yeni partiden yenilikler bekleriz ifadesini kullandı. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resepsiyon devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli başka siyasi partilerden isimlerle şu anda görüşüyor, selamlaşıyor. Aynı zamanda hemen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin masasına yakın bir masada da DEM Parti heyeti bulunuyor. DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar, DEM Parti Grup Başkan Vekilleri de yine resepsiyondalar. Hemen çok yakın masaları, çok çok yakın. Önümüzdeki dakikalarda da bir temas olmasını bekliyoruz Devlet Bahçeli ile DEM Parti milletvekilleri, yöneticileri arasında. Buradayız, Hakan Uysal, gelişmeleri takip ediyoruz. Sıcak bilgiler elimize ulaştıkça paylaşacağız.
1: İlter'e teşekkür ediyoruz. Resepsiyon devam ediyor. Resepsiyonda yeni açıklamalar oldukça İlter Yeşiltaş, ekip arkadaşlarımız da o noktada ayrıntıları sizlerle paylaşmayı sürdürecek.

0: Evet, ama şimdi biraz daha sabah saatlerine dönelim. Meclis Genel Kurulu'na gidelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Resmi törenle karşılandı. Ardından genel kurulda açılış konuşması yaptı. Milletvekillerine seslendi. Bakın hangi mesajları verdi.
1: Sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir.
2: Anayasa teşebbüsü için en ideal dönem dedi. Siyasi partileri harekete geçmeye çağırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi törenle karşılandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine seslendi.
1: Milletimizin yeni bir anayasa özlemi de üretilmiş korkuların, vehimlerin esiri haline getirilmemelidir. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum.
2: Başkan Erdoğan salt iktidar karşıtı üzerinden kurulan cephe siyasetine dikkat çekti. Raf ömrünün dolduğunu söyledi.
1: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz.
2: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Çerçeve yasanın Türkiye'nin hasımlarını üzdüğünü söyledi.
1: Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur. Çerçeve yasanın çıkarılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır.
2: Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan DEM Parti saflarıyla tokalaştı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a kırmızı beyaz karanfillerden oluşan aranjman takdim etti. Daha sonrasında meclisteki başkanlık makamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.
0: İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. O açıklamayı hemen seslendirip ekranlarınıza getirelim. İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı açıklamayı. Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli iradenin tecelligahı, farklı siyasi görüşlerin aynı çatı altında konuştuğu, tartıştığı ve millet adına söz söylediği bir yerdir. Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla genel kurula hitap etmek üzere kürsüye çıktığında yeni parti grubunun salonu terk etmesi, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik siyasi bir tavrın ötesinde milli iradeye, devlet geleneğine ve parlamenter teamüllere karşı da ciddi bir saygısızlıktır. Bu tavır Gazi Meclisimizin mehabetine uygun olmayan, nezaketsiz ve yakışıksız bir tutumdur. Demokratik siyaset yalnızca kendi sözünü söylemeyi değil, farklı görüşlere tahammül etmeyi ve milletin seçtiği cumhurbaşkanını milletin meclisinde dinleme olgunluğunu da gerektirir. Siyasi ihtilafları devletin köklü geleneklerinin ve meclisin ortak hukukunun önüne koymak demokratik temsil anlayışıyla bağdaşmaz ifadesini kullandı. Burhanettin Duran iletişim başkanından yeni partiye yönelik tepki böyle gelmiş oldu.

0: detaylara bakacağız ilerleyen dakikalarda ama Türkiye'nin ana gündem başlıklarında ilk sırada fon soruşturması yer alıyor. Fon soruşturmasına dair de önemli başlıklar var. Bir ara ödeme formülü gündemde. Şimdi ara ödeme nasıl yapılacak? Bazı başlıklar var. Hızlıca o başlıkları ekranlara getireyim. Sonrasında önemli bir haberimiz var. O haberle diğer detayları sizlerle buluşturacağım. Ödeme 1 milyon liraya kadar olacak. Tutar net yatırım tutarı esas alınarak belirlenecek. Ödeme yatırımcının tasfiye sonunda hak edeceği tutara ek olarak yapılacak. Ayrı ödeme olmayacak. Ödeme tarihindeki net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara tutarın tamamı. 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Hatırlayacaksınız 455 bin ve biraz üzerinde bir mağdur var. Bu fon soruşturması kapsamında ortaya çıkan 1 milyon lira ve 6 yatırımcıysa 330 bin civarında. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olacağız. Şimdi Mehmet Şimşek'in de açıklamaları var. Kurumlarımız sorunu fonlarla ilgili çalışmalarını, koordinasyonlarını titizlikle sürdürüyorlar dedi. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi Hazine ve Maliye Bakanı. Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci de kararlılıkla yürütüyor ifadesini kullandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Peki son durum ne soruşturmada? Kapsamlı olarak yürütülüyor fon soruşturması. A2 Tera portföy yöneticisi daha tutuklanmış. İki yönetici daha tutuklandı. Tutuklu sayısı böylelikle 61'e yükseldi. Soruşturmada 12 şüpheli de savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildi. Sermaye Piyasası Kurulu fonlarda fahiş kazanç sağlayanlara gönüllü para iadesi imkanı sağladı ve bir hesap numarasını duyurdu. Eğer gönüllü olarak o fahiş karlar yatırılırsa bir sorumluluk olmayacak. Anladığımız bu. Başka detaylar da var şimdi ekranlarınızda.
1: Fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar derinleşerek çok yönlü devam ediyor. Son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Gözaltında bulunan 12 şüpheli de savcılık ifadesi için İstanbul Adliyesi'ne getirildi. 20 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Fon soruşturmasında bir diğer adım da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Fonlardan fahiş kazanç sağladıktan sonra paylarını satanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu duyuru yaptı. Gönüllü para iadesi imkanı sağlayan SPK hesap numaralarını açıkladı. Bu kapsamda isteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak. Tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak. Ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen iki bankaya aktarılacak. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca fon mağdurlarına ara ödeme yapılmasına karar verdi. Ara ödeme tutarı 1 milyon lirayı aşmayacak. Ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacak. Söz konusu katılma payları nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecek. Tasfiye sürecine para piyasası fonlarından başlanacak ve yatırımcı sayısı esas alınacak.
0: Sadece parası fonlarda kilitli kalan 455 binin üzerinde mağdur yok elbette. Bir de o fonlarla ilgili borsada yaşananlar vardı. Günlerdir borsa geriliyordu. Hatta kritik eşik 12.000'de 12.000 puanın altında dün bir kapanış gerçekleştirmişti. Yeni günle birlikte merak edilen borsanın nasıl bir tavır alacağıydı. Bugün borsada bir yükseliş var. 12.249 puana yükselmiş durumda Borsa İstanbul 100 Endeksi. Yüzdesel olarak baktığımızda %2,53. Elbette bu fon krizi öncesindeki seviye değil ama o 11 binin altına düştüğü andan bugün tekrar bir yükselişle günü kapatması önemli olarak değerlendiriliyor. Dolar TL yatay 49.03 seviyesinde. Brent petrol elbette gözlerin çevrildiği nokta bu anlamda 100 doların üzerinde. Kritik eşik 100 dolar olarak alırsak 100 doların üzerinde yaklaşık %3'lük bir yükseliş var. Çünkü ufukta bir barış görünmüyor. Özellikle Amerika-İran arasında, Ukrayna ile Rusya arasında. Gelelim altına. Tüm bu yaşananlarla ilgili altın da tepki verdi. Altında da ciddi bir

0: düşüş yaşanmıştı. 4170 dolardı. Bugün yaklaşık 0,3'lük bir yükseliş. Grama da çok benzer yansıdı. Dolardaki yatay seyir nedeniyle 6573 lira seviyesindeydi. Bugünkü kapanışlar ekonomideki tabloda böyleydi. Aktaracağımız çok başlık var. Onlarla devam edelim.
1: Mersin'de Büyükşehir dahil 3 belediyeye operasyon yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le 2 belediye başkanı ve çok sayıda şüpheli gözaltında. Daha fazla ayrıntı birazdan Akşam Ajansı'nda.
0: Geride bıraktığımız dakikalarda da paylaşmıştık, hatta bir de canlı yayın yapmıştık. Ankara'da meclis açılış resepsiyonu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmamıştı ama yardımcısı Cevdet Yılmaz o noktada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özellikle terörsüz Türkiye'ye dair çarpıcı mesajları vardı. Şimdi kısaca hemen o mesajları hatırlayalım bir son dakika gelişmesi olarak.
2: Spekülasyon yapanlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılması, onlara karşı her türlü tedbiri alıyoruz ama kamunun ve yatırımcıların haklarını koruyalım. Arkadaşlar, teşekkür ederim.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. MIT'in adım adım takibi sonucu deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanan terörist Türkiye'ye getirildi.
3: MIT adım adım takip etti. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden olan terörist 13 yıl sonra yakalandı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı failleri yakalamak için çalışmalara başladı. O teröristlerden biri de Ömer El Hatip'ti. Kırmızı bültenle aranan terörist MIT'in adım adım takibindeydi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröriste yönelik operasyon düzenlendi. MIT nokta operasyonla Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. Türkiye'ye getirildi El Hatip. Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer almıştı. Ayrıca saldırının failleriyle Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasında koordinasyonu sağladığı da biliniyordu. MIT'in tespitlerine göre Ömer El Hatip ve Yusuf Nazik, 2013 yılında saldırıdan önce Türkiye'ye gelerek eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Ardından Suriye'ye dönerek dönemin Suriye istihbarat yetkililerinden Kifah Melhem'le temas kurdu. Bombalı araç Reyhanlı'ya getirildi. Uzaktan kumandalı düzenekle patlatıldı. Saldırıda kullanılan malzemelerin Esad rejimi istihbarat yapısından temin edildiği de ortaya çıktı. Reyhanlı saldırısının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Birazdan toplantının detaylarını ekranlara getireceğim ama o toplantının manşeti şüphesiz Başika üssünün kademeli olarak Iraklı makamlara devredileceği açıklamasıydı. Hatırlayacaksınız, önceki gün Amerika Birleşik Devletleri 20 yılın üzerinde süren Irak'taki varlığını sonlandırmış, son askerler de ayrılmıştı. Terörle mücadele kapsamında Türk askerinin de bulunduğu Başika üssü nokta ekranlara geliyor ve terör örgütü kampları da paylaşılıyor. O kamplarında birer birer boşaltıldığı ve ardından da istihbarat elemanlarımız tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından onaylandıktan sonra konu Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak ve Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün noktalandığını, bittiğini açıklayacak. Süreç böyle ilerleyecekti. Bu kapsamda önemli bir adım atıldı. Başika'daki Türk üssü de Irak'taki yetkililere kademe kademe, aşama aşama teslim edilecek. Milli Savunma Bakanı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında bu açıklama yapılmıştı. Başka detaylar da vardı. Şimdi o toplantının notlarıyla devam edelim.
4: Başika üssü Irak'a devrediliyor. Mekke İttifakı'nda işbirliği güçleniyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında bölgesel konular ele alındı. Kayseri'de bulunan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda Irak'taki

0: silahlı grupların tasfiye edilmesinin önemli olduğu belirtildi.
1: 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DAEŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika yerleşkesinin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır.
0: Toplantının gündemlerinden biri de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlarının Riyad'daki toplantısıydı. Mekke İttifakı'nın caydırıcılığının ve güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ilişkinde önemli açıklamalar yapıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasındaki kablo boru döşeme projesine tepki gösterildi. Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği belirtildi.
1: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin, adada karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır. Garantör ülke olarak Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz. Ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edecektir.
0: Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen askeri geçit törenine de tepki gösterdi.
2: Ve Türkiye'nin günlerdir, haftalardır konuştuğu o başlık, şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dava. Bugün ilk duruşma vardı. Herkes merakla davada neler yaşanacağını konuşuyordu. Bir numaralı sanık Güllü'nün kızı Tuğyan. Tuğyan mahkemede neler söyledi? Ayrıntılara bakacağız şimdi. Canlı yayın noktasında ekip arkadaşımız Kübra Tepeci bizi bekliyor. Kübra, tüm Türkiye aslında yaşananlarla ilgili gelişmeleri çok yakından takip etmişti. O açıklamalar dışında bugün mahkemede çarpıcı bir nokta var mıydı? Örneğin bir itiraf, neler yaşandı? Senin izlenimlerin neler? Detaylar için sözü hemen sana bırakayım.
3: Evet, Haktan Uysal duruşma hala devam ediyor. Saat 14.20 gibi başlamıştı. İlk olarak Tuğyan aslında söz almıştı ve ağlayarak aslında duruşmada kendisini ifade etmeye başlamıştı. Tabii ardından Tuğberk konuştu, yine Sultan konuştu. Sultan da az önce konuştu. Sultan'ın konuşmasının ardından ise bir ara verilmişti. Ara bitti ve şu anda aranın bitmesinin ardından avukatlar taleplerini dile getiriyor dediğimiz gibi. Peki bugün burada neler yaşandı, neler oldu, kimler neler anlattı? Bu ve daha fazlasını takip ettik ve konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçay ile birlikte duruşmayı takip ettik. Duruşmanın başından sonuna kadar özetleyecek olduğumuzda en dikkat çeken başlıklar ve açıklamalar nelerdi? Aslında Sultan yine aynı şeyleri söyledi. Tuğyan'a baktığımızda o da yine iddiaları kabul etmediğini söyledi. Tuğberk bütün suçluların cezasını çekmesini istiyor, kim sorumluysa. Herkes aslında yine en son verdiği ifadeyle aynı şekilde ifade vermeye devam etti diyebilir miyiz?
4: Genel olarak görüntü bu şekilde. Mahkeme başkanı da içeride basın mensupları olarak bizim de takip etme imkanımız sağlanıyor. Orada bu verilen ifadelerle birlikte senin de belirttiğin üzere aralarında sadece Sultan ilk ifadesinin dışında bir ifade verdi. O gün Güllü'yü kızı Tuğyan'ın aşağıya attığını söylemişti ve bugün de yine ilk duruşmada bu ifadesini tekrar etti Sultan. Tabii artık bundan sonraki süreçte mahkeme heyeti, biraz önce de sen belirttin, taraf avukatlarının tanık dinlenmesiyle ilgili talepleri alınıyor. Bugün bir karar çıkması beklenmiyor tabii ki. Muhtemelen ileri bir tarihe ertelenecek, ancak dikkat çeken notlardan bir tanesi de müşteki avukatlarının delil karartma iddiası yönünde yeni bir dilekçe vereceklerini belirtmeleri oldu. Yine bununla birlikte apartman yöneticileriyle ilgili olarak da dinlenmeleri, tanık olarak dinlenmeleri yönünde bir talepleri oldu biraz önce. Tabii bu süreçte bu dosyanın tamamen aydınlatılması için bu talepler muhtemelen mahkeme heyeti başkanlık tarafından değerlendirilecek. Şurada dikkat çeken olaylardan birisi de sabahki yayınlarımızda da belirttik Kübra. Bir tarafta annesi ölen
3: Tuğberk. Evet, Tuğberk için çok zor aslında.
4: Çok zor bir süreçti.
3: Ki biz yayına gelmeden önce Tuğberk'le konuşmuştuk. Onunla görüşmek istemiştik. Yayınımıza katılmak ister mi diye sormuştuk.

0: konuşmuştuk. Bugün onun için çok zorlu bir gün olduğunu söyledi. Çünkü hayatını kaybeden kişi annesi ve yargılanan kişi de onu öldürmekten ablası. O yüzden nasıl bir ruh halinde olacağını bilmediği için bugünlük konuşmak istemediğini dile getirdi bize.
1: Evet, sanık sandalyesinde de çok ciddi bir suçlamayla itham edilen Tuğyan bulunuyor. Tabii Tuğyan başından sonuna bugünkü ifadelerinde suçlamaları kabul etmediğini belirtti. O görüşürüz sesinin kendine ait olmadığını söyledi. Atarım şeklinde bir mesajlaşma ile ilgili de kendi ifadesinde eski nişanlısından nişanlısıyla ilgili bir yüzük atma olayı olarak bunu nitelendirdi. Savunmasında bunları belirtti. Tabii bunların dışında müşteki avukatları da yine sorularında bu artık bir gizem olan sır perdesi halindeki Güllü'nün, sanatçı Güllü'nün vefat olayının tam anlamıyla bir cinayet mi yoksa yüksekten düşme sonucunda bir vefat olduğunun kararı o ses analizleri ifadelerde en yakın isim olarak görülen olayın en yakın şahidi Sultan'ın vermiş olduğu ifade, yine şu anda talep edilen kişilerin dinlenmesi, o görüntülerin incelenmesi, bütün bunlar dosyada toplanmış durumda hali hazırda. Biraz önce söylemiş olduğumuz gibi bir karar çıkması beklenmiyor. Mahkeme heyeti muhtemelen iki tarafın avukatlarının da taleplerini değerlendikten sonra bir karar verecek. Bir ara karar çıkabilir. Önümüzdeki günler içerisinde bir tarih belirlenecek muhtemelen. Ancak bir gizem perdesi var. Bunun aralanması için de mahkeme heyeti anladığımız kadarıyla savcılığın iddianamesinde dosyada bulunan delillerin titiz bir şekilde incelemeye devam edecek. Çünkü içeride saatlerdir bize takip ediyor duruşmayı. Her şey dikkatli bir şekilde not alınıyor. Orada notlara yazılan, kayda geçilen cümlelerde bir eksiklik ya da yanlış anlaşılma görüldüğünde bile iki tarafın avukatları da anında müdahale ediyor, düzelttirme yaptırıyorlar. Mahkeme başkanı da bu uyarıları dikkate alıp o düzeltmeleri yaptırıyor. Yani Türkiye'nin uzun süredir takip ettiği bu Güllü'nün vefatıyla ilgili soruşturmada katil zanlısı olarak sanık sandalyesinde oturan Sultan kendini nasıl savunacak sorusunun cevabı bugün. Tuğyan kendini nasıl savunacak sorusunun cevabı bugün. Hep birlikte izledik. Bütün suçlamaları reddetti. Siyah bir elbiseyle geldi. Sen de takip ettin. Saç rengi.
0: Tuğberk de Tuğyan da siyah elbiselerle, takım elbiselerle geldiler. Saçını da siyaha boyatmıştı.
1: Olduğu dikkat çektiğine Tuğyan'ın da. Şu an için muhtemelen dakikalar sonra da ileri bir tarihe mi ertelendi, bir ara karar mı verildi, bunun cevabını alacağız.
0: Evet, bizler de duruşmayı takip etmeye devam ediyoruz. İstihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır'a da paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Yeni detaylar, gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım.
2: Kübra'ya ve Ramazan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin çok yakından takip ettiği bir gelişmeydi. Eğer bir karar, ara karar elbette, ya da bir başlık çıkarsa hemen canlı yayında bağlanıp son bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ama Mersin'e gidelim şimdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması düzenlendi. Aralarında Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasının dosyasından akıllara durgunluk veren rüşvet, gasp ve tehdit çarkı çıktı.
3: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
4: Halı saha işletti.
5: Kamu zararı milyonları aştı. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi.
6: Tabanca çıkma ihtimali çok yüksek.
5: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı.
7: Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
3: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
5: Operasyon çerçevesinde belediyede arama yapıldı. Soruşturmanın odağında ihaleler ve doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar var.
7: Yapılan incelemelerde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı tespit edildi. 14

0: Temmuz tarihli bilirkişi raporunda ihale şartnamelerinde belirli marka veya modele yönelik düzenlemeler yapıldığı belirlendi. 314 dosyada yapılan inceleme sonucunda 51 firma sahibinin ifadesi alındı.
1: Bilgi sahibi ve tanık beyanlarında belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı da iddia edildi.
2: Kalısal işletmekin.
0: Meziti ve Yenişehir belediyelerine ilişkin incelemelerde de dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre Meziti Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı görüldü. Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararı tespit edildiği belirlendi. Soruşturma dosyasında Meziti Belediyesi'ndeki rüşvet, gasp ve tehdit çarkı da deşifre edildi.
1: İş adamı başarı aldığı ihaleler karşılık hak edişlerini alabilmek için Başkan Tuncer'e bir lüks otomobil, yemek ihalesi için 2025 yılında 1 kilogram külçe altın, 2024 yılında 8 milyon liralık villa aldı. Ayrıca belediyede çalışan bir kişiyi 1,5 yıl boyunca şirketinde 30 bin lira maaşla SGK'lı olarak çalıştırdı.
0: Meziti Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetçisi olduğu kişilerin iş yerlerini silahlı saldırı düzenletirdiği gerekçesiyle de silahlı suç örgütü yöneticiliği suçlaması yapıldı. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi.
3: Amerika ile İran arasında yaşananları ekranlarınıza getireceğiz. Barışa mı yakınız yoksa yeniden savaşa mı? Buna dair son notlar haberimizde ekranlarınızda birazdan. Ama önce dünyanın en prestijli dergilerinden biri Time dergisi. Ona kapak olmak da çok prestijli. Amerika'da Amerikan Başkanı Donald Trump ve ekibi de Time'a yeniden kapak oldu. Trump'ın yolu bu Time'ın kapaklarından biriydi. Ama ekibi şöyle bir çalışma gerçekleştirdi Trump'ın. Time'a en çok kapak olan isim. 50'nin üzerinde kez Amerikan Başkanı Donald Trump Time'a kapak olduğu dedi. Son kapakla ilgili de ekranlara geliyor. Beyaz Saray'ın hemen önünde yaptırdığı helikopter pisti. Beyaz Saray'a verdiği yeni dekorasyonda çok tartışılıyor Amerikan Başkanı'nın. Amerikan Başkanı'nın yaptıkları bu başlığın detaylarında yer alıyor ama İran'da Time'dan Trump kapağında Trump'ın yaptıkları, inşa ettikleri olarak değerlendirildi kapak başlığı olarak. Biz madalyonu tersine çevireceğiz ve başka bir soruyu soracağız. Ya yıktıkları sadece yaptıklarıyla değil, Amerikan Başkanı yıktıklarıyla aslında birçok kez dünya gündemine geldi ve özellikle mazlum halkların kapağında yer aldı acılarının ama. Tarihte birçok başlığı hatırlıyoruz. Ekonomiyle ilgili süreci hatırlıyoruz. Yaşananları hatırlıyoruz. Bölgesel hemen yanımızda yaşanan gelişmeleri de hatırlıyoruz ama sadece yıktıklarına dair bir örneği aktarayım. Sonrasını siz zihninizde çoğaltmaya devam edin örnek olarak. Yıktıklarından biri bu görüntü. İran'da, Minnap'ta bir okula yönelik saldırı düzenlenmiş, hatırlayacaksınız. O saldırıda çoğu çocuklardan oluşan 200'e yakın kişi hayatını kaybetmişti. Takvim yaprakları 28 Şubat'ı gösteriyordu. Unutulmaz fotoğraflardan biri Amerika ile İran arasındaki o savaşta tarihte yer alacak. Bundan yıllar sonra da gösterilecek o fotoğraf. Küçücük mezarlar yan yana kazılmış ve çocukların cansız bedenleri defnediliyordu. Çok büyük bir acıydı. Zaten Pezeşkian da Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde New York'ta Birleşmiş Milletler kürsüsünde de hayatını kaybeden çocukları ve bu fotoğrafı göstermişti. Evet, Trump belki Time'a en çok kapak olan lider. Belki yaptıkları bazı kapakların nedeni ama çoğunlukla yıktıkları, yok ettikleri ve mahvettikleriyle gündemde. Peki bu savaş nasıl sona erer ya da erer mi? Buna dair de önemli bir gelişme var. Onu da haberimizle ekranlarınıza getireyim. Amerika ile İran arasında geçtiğimiz pazartesi günü New York'ta yapılan görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. Amerikan medyasına göre müzakerelerin tıkanmasının ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio İran heyetinden ülkeyi terk etmelerini istedi. İran ise iddiayı reddetti. Ayrılığın önceden planlanan program kapsamında gerçekleştiğini savundu.
2: Dışişleri Bakanı Rubio, İran heyetinden

0: ABD'yi terk etmelerini istedi. Dikkat çeken bu iddia ABD basınında yer aldı. ABD ile İran heyetleri 28 Eylül Pazartesi günü New York'ta müzakereler yürütüyordu. Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanmasıyla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İran heyetinden ülkeyi derhal terk etmesini istedi. İran heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da vardı. Bu gelişme sonrası heyetinin birkaç saat sonra havalimanına giderek Katar'a hareket eden uçağa bindiği belirtildi. ABD basınına göre yaşanan olayın arkasında dolaylı görüşmelerde ilerleme sağlanamaması var.
1: Katar arabulucularından biri bizimle bir görüşme daha gerçekleştirdi. İran'ın şartlarını nasıl yerine getirebileceğimiz ve bu şartların nasıl karşılanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bazı fikirleri vardı ve konuyu Amerikan tarafıyla tekrar görüşecekleri konusunda anlaştık. Ardından ABD tarafının nihai yanıtı bize iletilecek. Umarım bu süreç yakın zamanda tamamlanır.
0: Ancak Tahran yönetimi Washington'ın ayrılma talimatı verdiği iddiasını reddetti.
2: İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio'nun Abbas Arakçı ve beraberindeki heyetin New York'tan derhal ayrılması emrini verdiği yönündeki Axios'un haberini yalanladı. İran'dan gelen resmi açıklamada İran heyetinin önceden belirlenmiş plana göre New York'tan ayrıldığı kaydedildi. Tahran yönetimi İran karşısında tırnak içinde başarısız olan Washington'ı yalan haberlere sarılmakla suçladı.
0: Gelişme sonrası ABD ve İran heyetleri arasında New York'taki temas trafiği şimdilik Doha'ya taşındı. Katarlı arabulucular Washington ve Tahran arasında yeni bir formül bulmak için çalışmayı sürdürüyor. Ancak tarafların ilk adımın nasıl atılacağı konusundaki görüş ayrılığı devam ediyor. Washington ve Tahran arasında yeni bir uzlaşı formülü bulunup bulunamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
3: Suriye'nin başkenti Şam'daki havalimanı yakınlarında 3 enerji santralini besleyen gaz boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından Tişrin, Deir Ali ve El Nasiriye santralleri devre dışı kaldı. Olay Suriye'de 2 gün içinde aynı gaz altyapısında yaşanan ikinci kesinti olarak da kayıtlara geçti.
4: Gaz boru hattı patladı, elektrik santralleri devre dışı kaldı. Patlamanın adresi Suriye'nin Şam Havalimanı yakınlarındaki Harran el Avamit bölgesi. Tişrin termik santralini besleyen gaz hattında büyük bir patlama yaşandı. Alevler kısa sürede çevreyi sardı, 2 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
5: Sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına almayı başardı ve şimdi herhangi bir tehlike kalmadığından emin olmak için bölgeyi soğutma çalışmalarına devam ediyor.
4: Patlamanın etkisi büyük oldu. Gaz tedarik hattındaki kesinti 3 santrali birden devre dışı bıraktı. Tişrin, Deir Ali ve Nasiriye'de elektrik üretimi durdu. Patlamanın sebebi henüz netleşmedi.
5: Yangını söndürdükten sonra patlamanın ve yangının nedenini araştırmak üzere uzman ekipler göndereceğiz.
4: İki gün önce Suriye'nin doğusundaki Şula Deir ez-Zor gaz hattında da patlama meydana gelmişti. Bir izolasyon vanası patlamış, gaz akışı kesilmişti.
3: İstanbul için kentsel dönüşüm oldukça önemli. Beklenen bir deprem var malumunuz. Ama depreme bekleyene kadar da birçok binanın hasar gördüğü ya da o binaların yıkılmak üzere olduğu biliniyor. Hatırlayacaksınız 2027 yılının sonuna kadar da yarısı bizden kampanyası uzatılmıştı. Şimdi İstanbul'daki kentsel dönüşümde son durumu ekranlara getireceğim. Ardından da bunun neden önemli olduğuna dair bir haberim var. Onu sizlerle paylaşacağım. İstanbul'da kentsel dönüşüm finansmanına yaklaşık 6 ayda 284.272 bağımsız bölüm için ön başvuru yapıldı. İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde ciddi bir başvuru olduğunu görüyoruz. Başvuru sayısı ve bağımsız bölüm sayısı paylaşılıyor. Siyah renkle taban oluşturduğumuz rakamlar başvuru sayısını, yine sarı renkle taban oluşturduğumuz rakamlarsa bağımsız bölüm sayısını gösteriyor. Özellikle Bakırköy bu anlamda önemli noktalardan biri. 20.273 bağımsız bölüm, 2.653 başvuru var. Yapı stoklarında problem olan ilçelerin başında geliyor Bakırköy. Bakırköy. Şimdi hazır Bakırköy'de böyle bir tablo varken neden önemli olduğuna dair haberi şimdi sizlerle paylaşalım demiştim. Ekranlara getireyim. İstanbul'da Bakırköy'de iki katlı bir metruk binanın üst kısmı sokağa çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu görüntüler İstanbul'da kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Kaderine terk edilmiş, zamana yenik düşmüş yapılar mahalle aralarında adeta patlamaya hazır birer bomba gibi tehlike saçmaya devam ediyor. O tehlikeli adreslerden biri de İstanbul Bakırköy'deydi. Cevizlik mahallesinde yıkılmaya yüz tutmuş, etrafı sac levhayla çevrilmiş iki katlı yapının üst kısmı önce sokağa doğru eğildi, sonra da saniyeler içinde çöktü.
6: Sağlam yıkıldı.
4: Mahalle sakinleri çöküşü meraklı bakışlarla seyretti. Neyse ki tehlike ucuz atlatıldı. Dökülen molozlar sebebiyle kapanan yola güvenlik şeridi çekildi.
3: Yeni saate başlarken bir sıcak gelişme olarak duyurmuştuk. İstanbul'da trafik %90 oranına çıkmıştı. Bizi sadece evlerinde ya da bulundukları noktalarda izleyen değil, araçlarında, radyolarından dinleyenlere de aslında bir uyarı niteliğindeydi. Şimdi hemen fikri takibi gerçekleştirelim. Şu anda ne? Yaklaşık bir saat geride kaldı. %89'la bırakmıştık İstanbul trafiğindeki son durumu. Şu anda İstanbul trafiği %81'e düşmüş durumda. Peki hangi noktalar önerebiliriz? Eğer hali hazırda çıkmadıysanız yola ya da şu anda yolda bizi dinliyorsanız radyonuzdan önerilerimizi paylaşalım. Avrasya'nın bu anlamda hem Anadolu'dan Avrupa'ya hem de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yeşil renkte olduğunu ve bir iyi alternatif olduğunu söyleyelim. Yine 3. köprünün de bu anlamda iyi alternatifler arasında yer aldığını belirtelim ama Avrupa Anadolu geçişlerinde hem 1. köprüde hem 2. köprüde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte ciddi bir yoğunluk var. O yoğunlukta özellikle 1. köprüde şöyle bakıyorum Küçükçekmece'ye kadar aralıksız bir şekilde uzanmış durumda. 2. köprü nispeten daha iyi bir alternatif olabilir. Onda da Kağıthane'den başlayan bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu Avrupa geçişlerinde tablo biraz daha iyi gibi görünüyor ama Avrupa'da özellikle Bağcılar'da yine Küçükçekmece'de ve sahil yolunda özellikle E5'te trafiğin çok yoğun olduğunu belirtelim. Bugün İstanbul'da özellikle iş çıkışında evine ulaşmaya çalışanlar için zor bir gün. Trafik hala neredeyse saat 8'e yaklaşıyor. Hala %80'in üzerinde İstanbul'da trafik kilitlenmiş durumda. Zaman zaman kazalar da bu trafiği arttıran nedenlerden bazıları. O kaza haberlerinden birkaçını ekranlarınıza getireyim hemen. İstanbul Sarıyer'de karşı yöne geçen cip seyir halindeki İETT otobüsüne çarptı. Arnavutköy'de ise hafriyat kamyonu yolun karşısına geçti, yola devrildi. İstanbul'da kameraya yansıyan ve yürekleri ağza getiren o kaza anlarını şimdi ekranlarınıza getirelim.
0: Dikkatsizlik ve aşırı hız kazaları da beraberinde getirdi. İlk kaza görüntüleri İstanbul Sarıyer'den. Levent yönünde ilerleyen Murat Ağa yönetimindeki cip kontrolden çıkarak yolun karşısına geçti. İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan iki yolcuyla cip sürücüsü yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı. Bu görüntüler de Arnavutköy'den. Afriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçerek devrildi. Kamyondan düşen molozlar yoldan geçen iki otomobile zarar verdi. Kazada sürücü yaralandı. Kaza anı kameraya yansırken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Bu görüntüler de Bağcılar'dan. Sürücüsünün kontrolünden çıkan su tankeri geri kaydı. Bir otomobil sürücüsü üzerine doğru gelen tankerden geri manevra yaparak son anda kurtuldu. Tanker park halindeki bir otomobil, çöp konteyneri ve elektrik direğine çarparak durabildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Son görüntülerse Avcılar E5 karayolunda. Önündeki otomobile çarpan motosiklet devrildi, sürücüsü yere savruldu. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Motosikletli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
6: Portekiz milli takımı Cristiano Ronaldo depremiyle sarsıldı. Dünya ünlü yıldız futbolcu kampı terk etti. Gerçekleri açıklayacağım diyen Ronaldo, milli takıma

0: Başakşehir'de kayda geçtim. Bir kadın AVM'nin otoparka girişinde önündeki sürücüyle tartıştı. Doktor olduğu öğrenilen kadın aracından inip hakaretler savurdu.
1: Saldırıyor. Bana saldırıyor.
2: Ya, onu sana geçer.
1: Arabama vurdun.
0: Görüntüler incelendi. Sürücü tespit edildi. Kadın doktora 180 bin lira ceza kesildi. Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Burası da Büyükçekmece. Otomobil ve motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tansiyon bir anda yükseldi. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Olaydan geriye bu görüntüler kaldı.
3: Evlilik arifesinde nişan atan çiftlerin ve ailelerin tartışmasına sebep olan hediyelerin iadesi konusunda Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme nişanın evlilik dışında sona ermesi halinde altın ve ziynet eşyalarının geri istenebileceğine hükmetti. Ancak nişan yüzüğünün alışılmış hediye sayıldığı ve iade kapsamına girmediği duyuruldu.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğalgaz'da 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren kademeli fiyat uygulamasının etkisi havaların soğumasıyla birlikte daha fazla hissedilecek. İl ve ay bazında belirlenen tüketim limitini aşan konut aboneleri kademe 2 tarifesinden ücretlendirilecek. Türkiye'deki yaklaşık 21,8 milyon doğalgaz abonesinden 2,8 milyonunun uygulamadan etkilenmesi beklenirken yaklaşık 19 milyon abonenin destekli tarifede kalacağı öngörülüyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
9: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem.

0: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Bu ses değişimin habercisi. Eski model Beko yazar kasaposunuzu yenileyin, işinize hız katacak. Beko X30TR yazar kasaposa 2000 TL indirimle sadece 7999 TL'ye sahip olun. Arçelik, Beko mağazaları ve web sitelerinde indirimden hemen faydalanın.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Reklam. A Haber Radyo.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Bir reklam.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
13: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
12: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Bir reklam.
14: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
12: Umran Oto Ekspertiz.
16: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
17: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi.

0: para para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: canlı yayın.
1: Soma'dan geldi maalesef acı haber. Soma'da bir madende göçük yaşandı. Bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Çalışmaların devam ettiğine yönelik de haberler yine geliyor. Ekip arkadaşlarımız son bilgileri takip ediyorlar. Yeni saatle birlikte Soma'daki son durumu da sizlerle paylaşacağız diyelim ve elbette en sıcak gelişmeyle yeni saate giriş yapalım. 51 günlük aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılına törenle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış oturumunda kürsüden dikkat çeken mesajlar verdi. İç cephe vurgusunun yanı sıra Türkiye mutabakatı tanımını da yaptı. İşte detaylar.
2: Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır.
3: Alkışlarla girdi genel kurul salonuna, yeni yasama yılının açılışına kritik mesajları damgasını vurdu.
2: Türkiye'nin milli menfaatlerinde siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan iç cephe vurgusu yaptı, kutuplaşma uyarısıyla devam etti. Yeni siyaset tanımı ise dikkat çekti.
2: Cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız.
3: Fon soruşturması kapsamında peş peşe atılan adımları hatırlattı, süratle eğer çözüyoruz dedi.
2: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
3: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
2: Terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
3: Ve yeni anayasa.
2: Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalı. Yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır.
3: Erdoğan sözlerini MHP ve DEM Parti'ye teşekkürle bitirdi.
2: Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum.
3: Kürsüden indiğinde de önce DEM Parti sıralarına, sonra MHP sıralarına yöneldi. O sırada Bahçeli elindeki kırmızı beyaz gülleri Erdoğan'a verdi. Erdoğan'ın sonraki durağı AK Parti Genel Merkezi oldu. Bu kez

0: Kadın kolları mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında çıktı kürsüye. Salon kadın partililerle dolu olunca toplantı duygulu anlarla başladı.
1: Ağlamak yok. Hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız.
0: Erdoğan konuşmasında AK Parti'ye dönük saldırı kampanyasına dikkat çekti.
1: Adı gibi ak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
0: Tören bitiminde ünlü şarkıcı Kayahan'ın bestesiyle salonda yine gözyaşları sel oldu. Ve Asya teyzenin gerçekleşen hayali, sırf hayranı olduğu Erdoğan'a mektup yazabilmek için 55 yaşından sonra okuma yazma öğrendi. Ve elleriyle kaleme aldığı o mektubu Erdoğan'a iletti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
2: Bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. Türkiye'nin gündemini uzunca bir süredir meşgul ediyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili o dava, bugün o davanın ilk duruşması vardı ve duruşmada çok önemli bir açıklama var. Duruşma savcısı mütalasını açıkladı. Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğya Mülkem Gülter'in üzerine atılı üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi. Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçunun işlendiğini ve Güllü'nün kızının da bu suçun karşılığında ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti savcı mütalasında. Bugün önemli bir gündü. İlk kez hakim karşısına çıktılar. Elbette karar, ara karar verilecek. Ardından da süreci takip edeceğiz ama bir kez daha tekrarlayalım. Duruşma savcısı mütalasında Güllü'nün kızı Tuğyem Ülkem Gülter'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını talep etti ve tutukluluk halinin devamını istedi. Gerekçe olarak da tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek suçunu işlediğini belirtti. Önemli bir gelişmeydi. Detayları birazdan canlı yayın noktamızda ekip arkadaşlarımız davayı takip ediyorlar. Onlar duruşma salonundalar. Çıkacaklar, kameramızın karşısına geçecekler, detayları aktaracaklar. Salonda neler yaşandı? Bu mütalayla birlikte Gül'ün kızı ne tepki verdi? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Birazdan çok sıcak bir gelişmeydi. İlk kez ekranlarınıza getirdik ama şimdi yeniden 1 Ekim meclisin açılışıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim. Başkan Erdoğan'ın konuşmasının detaylarını paylaşmıştık. Elbette dikkat çeken görüntüler de kayıtlara geçti. Genel kurulda o görüntülerle devam edelim.
3: Yeni yasama yılının açılışına bu görüntüler damga vurdu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çiçek verdi. Samimi görüntüler kayda geçti. 28. dönem 5. yasama yılı başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan geldi meclise. Törenle karşılandı. Meclis Genel Kurulu'nda da milletvekilleri yerlerini aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli ilgi odaydı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Bahçeli'nin elini öptü. DEM Parti eş genel başkanları MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanına giderek tokalaştı. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel de tüm parti gruplarıyla selamlaştı. Liderlerin tek tek ellerini sıktı. Bakanlar ve büyükelçiler de localardaki yerlerini aldılar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da locadan takip etti genel kurulu. Yeni yasama yılının açılış konuşmasını Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Anayasayı yenilemek mecburiyetinde istedi. Sözü terörsüz Türkiye sürecine getirdi.
4: Bu kapı hiç şüphesiz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, esenliğin ve barışın kapısıdır. Bu yoldaki bütün engelleri tek tek aşarak yolumuza devam edeceğiz.
3: Kurtulmuş daha sonra konuşmasını yapması için Başkan Erdoğan'ı kürsüye davet etti. Erdoğan alkışlarla karşılandı. CHP ve yeni parti grupları ayağa kalkmadı. DEM Parti ve İYİ Parti ise ayağa kalktı ancak alkışlamadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kürsüye geldiğinde yeni parti

0: Genel Başkanı Özgür Özel milletvekilleriyle birlikte salonu terk etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Başkan Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle izledi. Başkan Erdoğan konuşmasının ardından tüm partilerin grup sıralarına giderek tokalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli Erdoğan'a çiçek verdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra başkanlık kürsüsünün arkasındaki makamda MHP lideri Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşmede bazı milletvekilleri ve bakanlar da vardı.
0: Başkan Erdoğan törenlerin ardından meclisten ayrıldı.
2: Fon soruşturması ile devam edelim. Fon soruşturmasında 2 Tera yöneticisi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Mağdur yatırımcılara ise 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması planlanıyor. TMSF'ye devredilen şirketler ve el konulan mal varlıklarıyla mağdurların zararlarının giderilmesi hedefleniyor. Borsa ayağında ise 41 hisse mercek altında.
3: Fon soruşturmasında yeni tutuklamalar geldi. Tera yöneticilerinin tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Mağdur yatırımcılar için ara ödeme adımı atıldı.
4: Yatırılan net tutar üzerinden 1 milyon TL olarak bir üst sınır belirlendi. Bunun altında kalanlar bu ara ödemelerden faydalanabilecek. Bu tutarın üzerinde bir geri ödeme olması için de tasfiye sürecini tamamlanarak bu ödemelerin fon sahiplerine ödenmesi söz konusu olacak.
3: Adli soruşturma sürerken en çok merak edilen konulardan biri yatırımcıların paralarının nasıl ödeneceğiydi. Bu konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yatırımcıları ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. SPK, tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı sağlanan yatırımcılara ara ödeme yapılacağını duyurdu.
4: İlk etapta 1 milyon TL olmak üzere ve daha sonrasında daha üstü bir teminatları varsa içeride bunların da kademeli olarak tasfiye süreci devam ettiğince yapılacağını görüyoruz.
3: TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaya başlandı. SPK, isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu. Peki bu ne demek?
4: Fon bazlı değerlendirilmek üzere bir fon hesabı kuruldu. Burada haksız bir kazanç elde ettiğini düşünen veya fahiş bir getiri olduğunu düşünen yatırımcıların kendi istekleriyle bu fark tutarını bu fonlara yatırarak yine mevcut fonlardaki ayrı ayrı 131 fonun ayrı ayrı değerlendirileceği bu fonlardaki bir birikim sağlanarak buradan zarar görmüş olan yatırımcılara peyderpey ödenmesi planlanmaktadır.
3: Tasfiye kapsamındaki fonların katılma payı sahiplerine ödemeler Ziraat Bankası ve İş Bankası'na aktarılacak. Öncelik para piyasası fonlarında olacak. SPK kararına göre A1 Kapital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy tarafından kurulan tasfiye kapsamındaki fonlarda tasfiye süreci kurucu portföy yönetim şirketleri tarafından yürütülecek. Paraların toplanacağı havuzun yönetiminde de yeni adımlar atıldı. Tera Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Faktöring ve Tera Finans Faktöring yönetimleri TMSF'ye devredildi. Peki fonların portföyündeki hisseler ne olacak? SPK'nın tasfiye takvimi kapsamında bu hisselerin de uygun koşullarda satılması gündemde. Ancak satışın ne zaman ve hangi koşullarda yapılacağı tasfiye sürecindeki gelişmelere göre belirlenecek. Soruşturmada el konulan ekonomik değerler de mağdurların alacakları için kaynak olacak. Villalar, lüks otomobiller, taşınmazlar, banka hesaplarındaki paralar TMSF bünyesindeki havuzda toplanacak. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu değerlerin mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılması planlanıyor. Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, manipülatif işlemlerden elde edilen tutarın iki katı paranın TMSF hesaplarına yatırılmasının gündemde olduğunu açıkladı. Her saniye yeni gelişmelerin yaşandığı soruşturmaya dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sanal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor diyen Şimşek, Adalet Bakanlığımız yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor ifadelerini kullandı. Fon soruşturmasında koordinasyon toplantıları da sürüyor. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği ikinci toplantıya çevrildi.
2: Bir son dakika gelişmesi daha var. Ekranlara yansıttık. Çelik'ten yeni partiye saygısızlık tepkisi detaylarına bakalım. Ömer Çelik AK Parti sözcüsü bugün genel kurulda yaşananlara dair İYİ Parti'ye yönelik tepkisini paylaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yasama yılı açılışında Yüce Meclisimizde genel kurulda konuşma yapmaları devlet ve meclis hayatımızın en önemli geleneklerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün tarihi bir konuşma yaparak devlet ve siyaset hayatımız için gelecek döneme istikamet verecek çok önemli ve stratejik siyasi değerlendirmeler ortaya koymuşlardır. Bu değerlendirmeleri önümüzdeki dönemde ayrıntılı şekilde ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması başlamadan yeni partili milletvekillerinin genel kurulu terk etmeleri meclisimize ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlıktır. Sürekli meclisin güçlenmesi gerektiğinden bahsedenlerin meclise hak ettiği değeri verme konusunda ne kadar zaaf içinde olduğu görülmüştür. Meclisin güçlenmesi gerektiği konusunda sık sık konuşma yapanların meclisi terk etmesi büyük bir çelişkidir. Yeni parti siyaset üretme yerine siyasetsizlikle özdeşleşmeye devam etmektedir. Yeni yasama yılı hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşmasını dinleyen vatandaşlarımızın bu tarihi konuşmayı okumalarının veya dinlemeyen vatandaşlarımızın bu tarihi konuşmayı okumalarının veya dinlemelerinin çok değerli olacağını ifade etmek isteriz dedi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yeni partiye yönelik tepkisiyle birlikte. Şimdi muhalefet cephesinde yaşananlarla devam edelim. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları'nın da olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 3 belediyenin milyonlarca liralık kamu zararına neden olduğu tespit edildi. Yeni Parti ile CHP arasında ise aidat krizi patlak vermiş durumda.
5: Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir.
3: Böyle dedi ama yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltında.
5: Biz çok şükür halkımızın desteğiyle belediye seçimlerini kazandık. Bundan sonra yapmamız gereken Mersin halkına eşit hizmet götürmek.
3: Polis hem adı geçen isimlerin konutlarında hem de belediye binalarında arama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildi. Kamu zararı Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin lira, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira olarak belirlendi. Mezitli Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında ifade veren iş adamı Başar Erdem, CHP'den ihraç edilen Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aracı kişiler aracılığıyla hak edişlerin ödenmesi karşılığında Audi A6 araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira nakit talep edildiğini bildirdi. Erdem, Tuncer'e para talepleri nedeniyle zarar ettiğini söylediğini ancak Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor yanıtını aldığını, söz konusu isimlerin de Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba olduğunu da iddia etti.
6: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın hafiyetiyle nasıl oynanır kardeşim? İnanamıyorum ben.
3: İBB davasının son duruşmasına ise harita mühendisi Yakup Öner'in ifadeleri damgasını vurdu. Öner, Boğaz'daki yalılar, oteller, dev projeler ve ihale süreçlerinde dönen 50 milyon dolarlık rüşvet tarifesini ayrıntılarıyla açıklayınca Ekrem İmamoğlu söz aldı. Ancak 12 yıllık danışmanı Yakup Öner'in somut delillere ve kayıtlara dayanan itirafları karşısında soru bile soramadı.
7: Hak yemem, hakkımı da yedirmem. Milletimin hakkını da yedirmem.
3: Yeni Parti ile CHP ise bu kez de aidatlar nedeniyle karşı karşıya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel döneminde milletvekili maaşlarından kesilen aidatlarla ilgili kararları incelemeye aldı. Çünkü Özgür Özel'in kendisiyle birlikte yeni partiye geçen milletvekillerine CHP için toplanan aidat paralarını iade ettirdiği ortaya çıktı.
8: Şu anda yeni partiye herhangi bir aidat toplamıyoruz. Bu konuda bazı fırsatçıların bir takım yanlış yönlendirmeleri, bazı dolandırıcılık çabaları olabilir diye endişe duyuyoruz.
3: Yani Özel o dönem kendisinin oluşturduğu grup yönetimine CHP'nin o gün mevcut bulunan 138 milletvekilinden toplanan milyonlarca liralık aidatı yeni partiye geçen 91 milletvekiline geri ödetmiş. Haliyle CHP içinden Özel'e tepki sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu da konunun araştırılması için talimat verdi. Bu arada parti içi güç savaşları, yolsuzluk iddiaları ve şaibeli süreçler derken özel döneminde seçilen her 10 belediye başkanından birinin istifa ederek AK Parti saflarına katıldığı da ortaya çıktı. Son olarak Çerkezköy, Çiğli, Elmalı, Şenkaya ve Marmara belediye başkanlarının da geçişleriyle bu sayı 44'e ulaştı. CHP'nin mevcut yönetimi ise partide kalıp yeni partiye çalıştığını tespit ettiği 5 belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
2: Gecenin en acı ve en sıcak gelişmesi için bir kez daha Soma'ya gideceğiz. Çünkü Soma'da bir madende göçük meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti. Diğer işçileri ise arama çalışmaları devam ediyor. Ekip arkadaşımız Sefer Ayçe Yeni Saat'le birlikte bir kez daha bizleri bekliyor. O arama çalışmalarının yapıldığı noktada. Sefer, kolaylıklar dileyelim. İyi bir haber var mı? Nedir son durum? İzleyicilerimizle lütfen paylaş. Kolaylıklar dileyerek sözü hemen sana bırakayım.
9: Teşekkürler Aktan Uysal. Evet, günü bir özetlersek saat 14 sularında meydana geldi özel bir maden şirketinde. Bu acı olay saatler 14'ü gösterdiğinde göçük meydana geldi. İşte bu göçükte de 7 işçi toprak altında, madende kaldı, göçük altında kaldı ve hemen yapılan çalışmalarla 2 işçi kurtarıldı. İlerleyen saatlerde ise acı haber geldi. Bir kişi yaşamını kaybetmişti. Bir maden işçimizi kaybettik. Evet, 4 kişi şu anda göçük altında ve saatlerdir arama çalışmaları, yaklaşık 6 saat oldu. 6 saatten bu yana arama çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları, ekiplerin büyük bir mücadelesiyle devam ediyor. Şimdi Halil Karahan biraz bu atmosferi göstersin. Burası özel bir maden ocağı ve dediğimiz gibi Soma'da faaliyet gösteriyor. Soma'da madenlerle, zaten buradaki ekonomi madenlerle dönen bir yer. İlk belirlemelere göre dediğimiz gibi 7 maden işçisinin göçük altında kaldığını, olayın ardından bölgeye arama kurtarma sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Şimdi bu kamyonlar, şu gösterdiğimiz kamyonlar içeri girişler, onu hemen anlatalım. İçeri girişler yasaklandı. İçeri hiçbir maden ocağına, şu andaki arama kurtarma çalışmalarının olduğu maden ocağına girişler yasaklandığı için buraya gelen, malzeme getiren kamyonlar geri dönüyorlar. Çünkü içeride bir çalışma var. Evet, güvenlik ekipleri şu anda içeriye kimseyi almıyorlar. Sadece yetkililer içeriye girebiliyor ve şu anda da dediğimiz gibi çalışmalar, iki işçimiz sağ kurtarıldı. Ne yazık ki dediğimiz gibi bir işçimiz hayatını kaybetti. 4 işçimizi arama kurtarma çalışmaları, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri ve tüm ekipler arama kurtarma çalışmalarından 4 işçimizi sağ bir şekilde kurtarmaya çalışıyorlar. Evet, bölgede arama kurtarma dediğimiz gibi saat 6 saattir devam ediyor. Aileler endişeli bekleyişlerini burada sürdürdüler ve burada da bazı araçların içerisinde, çünkü hava artık Soma'da soğudu, araçların içerisinde de aileler endişeli bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şu anda bakarsak burada oldukça endişeli bekleyişler vardı ve bazı aileler de buradan ayrıldılar, hastanelere gittiler. İçeriden bazı araçlar çıkıyor, bazen de malzeme taşıyan araçlar içeriye giriyor. Şu anda maden ocağının önündeyiz. Dediğimiz gibi şu anda 6 saat oldu ve 6 saatten bu yana da çalışmalar devam ediyor. Soma geleceğiz. Soma'dan içeriden iyi bir haber bekliyoruz bizler de. Soma Türkiye'nin önemli madencilik merkezlerinden biri. İlçede çok sayıda maden işletmesi de bulunuyor ve madencilik bölgenin ekonomik hayatında da çok önemli bir yerde. Evet Aktan Uysal, toparlamak istersek 6 saatten bu yana şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça fazla bir ekip var içeride. Çok dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve 4 işçimizi de sağ salim kurtarmaya çalışıyorlar. Gelişmeler olacak. Biz de dileğimiz iyi bir haber vermek Soma'dan. Sözü tekrardan sana bırakalım.
2: Sefer Ayça'ya teşekkür ediyoruz. Temennilerine katılıyoruz. İnşallah önümüzdeki dakikalarda iyi haberlerle yeniden Soma'ya döneriz. Devam edelim gündemin diğer başlıklarıyla. 23 yaşındaki Melek, üniversite eğitimi için Erasmus'la Portekiz'e gitmişti. Arkadaşlarıyla sık sık gittiği nehrin kenarında vakit geçiriyordu. Akıntıya kapılan genç öğrenci maalesef kurtarılamadı. Portekiz'den gelen acı haber ailesini de yasa boğdu.
3: Okumak için gurbete gitti, memleketine acı haberi geldi. Üniversite öğrencisi Meleğin Portekiz'deki eğitim yolculuğu bir nehrin kıyısında yarım kaldı.

0: Melek Öztürk Aydınlı'ydı. 23 yaşındaydı. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Erasmus programıyla Portekiz'de bulunuyordu. Hayalleri, hedefleri vardı. Arkadaşlarıyla birlikte Barcelos kentindeki Cavado Nehri'nin kıyısına gitti. Keyifli başlayan gün kısa süre sonra acıya dönüştü. Genç öğrenci suya girdikten sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Arkadaşları çaresizce yardım istedi. Bölgeye dalgıç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehirde zamana karşı bir yarış başladı. Meleğin cansız bedenine ulaşıldı. Binlerce kilometre ötede yaşanan acı memleketi Aydın'a da ulaştı. Valizini hayalleriyle hazırlayıp Portekiz'e giden meleğin cenazesi Braga'daki otopsi işlemlerinin ardından yurda getirilecek. Memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan derlediğimiz haber turumuz var.
0: 2013 yılında Hatay Reyhanlı'da düzenlenen terör saldırısında 53 kişi can vermişti. Bugüne kadar kanlı saldırının 4 failini yakalayan Milli İstihbarat Teşkilatı uzun süredir Suriye'de gizlenen 5. terörist Ömer El Hatib'in peşindeydi. El Hatib deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya hazırlanırken yakalanıp Türkiye'ye getirildi. Sinop'ta izin gününde tekneyle balık avına çıkan iki polis memuru fırtınaya yakalandı. Tekne alabora oldu. Orhan Gazi Yetiş ile Numan Şen suya düştü. Kurtarma ekipleri kayıp polislere ulaşmak için seferber oldu.
2: Alabora olan tekneden karaya çıkartılan Orhan Gazi Yetiş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer arkadaşı Numan Şen'i arama çalışmaları karadaki ekipler ve denizdeki ekipler tarafından sürdürülüyor.
0: Evli ve iki çocuk babası Orhan Gazi Yetiş için Sinop polis evinde tören düzenlendi.
3: Ya Rabbi, emniyet teşkilatımızdan.
4: Cayır cayır yanıyor.
5: Durmak için önce ben durdum. Duru durmaz araba alevledi.
0: Antalya'da seyir halinde alev alan nakliyat kamyonunun şoförü yoldan geçen otomobiller zarar görmesin diye aracı bariyerlere doğru sürdü. Sonra da aşağı atlayarak canını kurtardı.
5: Zaten arabanın tutuşup yanması 5 dakikayı bulmadı. Atlamıyor.
1: Ameli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında yarın Belçika'ya konuk olacak. Türkiye ve Belçika son maçlarını 15 yıl önce Brüksel'de oynamış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Aspor muhabiri Erdem Akbaş'ın konuğu Ameli takım teknik direktörü Vincenzo Montella olacak. Şimdi sözü Erdem'e ve konuğuna bırakalım detayları aktarmaları için.
6: Belçika maçı öncesi milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ile beraberiz. Fiziksel olarak yoğun bir fikstür olduğunu ifade ettiniz. 3 günde bir maç oynamak ve seyahat etmek elbette zor. Fakat takımı mental olarak toparlayabildiniz mi?
7: Sì, sicuramente abbiamo sofferto tra la prima e la seconda che c'erano tre giorni e non quattro, che un giorno fa una differenza importante a questi livelli. Sì, abbiamo fatto riposare insomma chi ha giocato di più il primo giorno un po' di più ieri, oggi hanno svolto tutto l'allenamento e i ragazzi stanno tutti bene. A parte qualche acciacco, insomma.
8: Aslında evet, yani ilk iki maça baktığınızda 3 gün arayla oynandı o maçlar. Bu seviyelerde de hani 3 gün değil de 4 gün olduğunda daha rahat bir şekilde geri dönüşler alabiliyorsunuz ve hani enerjiyi toparlayabiliyorsunuz. Yani evet, futbolcularımızın hepsi hazır. Sadece biliyorsunuz arada sırada bu yoğun fikstürlerde ufak tefek problemler olabilir ama genel olarak herkes iyi.
6: Kadrodan eksilen ve eklenen isimler oldu. İtalya maçına göre sistemde bir değişiklik beklemeli miyiz?
7: Ma noi abbiamo cambiato poco in sostanza tatticamente, così cose che facciamo anche domani, insomma ci si adatta sempre all'avversario, perché avevamo due difensori centrali di ruolo, Zeghi in determinate circostanze era più stretto, a volte si allargava, quindi non ho visto grandi differenze insomma a livello tattico rispetto al passato e rispetto ai nostri principi di gioco.
8: Yani aslında çok fazla değişiklik yapmadık çünkü

0: Temel olarak taktiksel bakımından baktığımızda bu takımlara çok fazla böyle aralarında bir fark yok. O yüzden hani biz kendi temel oyun prensiplerimizi üzerinden stratejileri geliştirdik ve ona göre sahaya çıkacağız.
1: Teşekkürler, başarılar. Vincenzo Montella'nın görüşleri bu şekildeydi.
2: Erdem'e teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın maç öncesi açıklamaları böyleydi. Devam edelim gündemin önemli başlıklarından bir diğeriyle. Bölgesel gerilimler hava savunmasının önemini arttırdı. Türkiye hava sahasını ise çelik kubbeyle güçlendiriyor. Çelik kubbede uzun menzilli hava savunması ise siper sistemiyle sağlanıyor. Peki siper projesinde son durum ne? İşte detaylar.
3: Hamdolsun bugün Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir.
4: Gökvatan'ın koruyucu gücü Çelik Kubbe görev başında. Yerli ve milli çok katmanlı hava savunma ağı Çelik Kubbe'nin en üst katmanında siper hava savunma sistemi yer alıyor. Ekim 2024'te envantere dahil edilen Siper 1, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava savunması görevini üstleniyor.
5: Çelik Kubbe'nin vurucu gücü Siper Blok 1 ve Siper Blok 2 füzelerini görüyorsunuz. Şu anda siper füzeleri barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleri olarak kayda geçiyor.
4: Siper'in bulunduğu konum güvenlik gerekçeleri nedeniyle paylaşılmıyor. Ancak sistem konuşlandırıldığı noktadan gök kubbeyi sürekli gözetliyor.
6: 150 kilometreye kadar bir hisar ve siperlerle şu an biz vurucu güce kazanmış durumdayız. Daha yüksek irtifalar için çalışmalar devam ediyor.
4: Siper füze fırlatma sistemi 6 hava savunma füzesini taşıyabiliyor. 100 kilometre menzile sahip olan Siper 1 20 kilometre irtifada önleme yapabiliyor. Siper'in hedefi başarıyla tespit edip imha edebilmesi içinse sistemin adeta gözü olan atış kontrol radarı görev yapıyor. Radar 250 kilometre çapındaki geniş bir bölgeyi tarayabiliyor. 200 kilometre mesafeden hedef takibi yapabiliyor. 100 kilometre mesafedense hava savunma mühimmatına güdüm verisi aktarabiliyor. Siper'in beyni ise atış kontrol merkezi. Tehditlerin bertaraf edilmesi için düğmeye buradan basılıyor. Test atışları süren ve kısa süre içinde envantere girmesi beklenen Siper 2'ler ise 150 kilometre menzille görev yapacak.
6: Roketsan'ın bu konudaki çalışmalarında yine ilerleyen dönemlerde envantere girerek çelik kubbenin işte bileşenlerinin vurucu gücünün biz tamamlanmasını bekliyoruz.
4: Öte yandan Siper projesinde yaklaşık 1000 firma görev yapıyor.
2: Şimdi bir kez daha Belçika'ya gideceğiz. Dev maç öncesinde ekip arkadaşımız Erdem'in yanında bu kez milli yıldızımız Arda Güler var. Erdem, sözü Arda ile gerçekleştireceğin röportaj için sana bırakayım hemen.
7: Belçika maçı öncesi yanımızda Arda Güler var. Arda, Fransa maçında iyi bir oyun vardı. Skoru bulamadık. İtalya karşısında erken gol yedik. Kırıldık. Belçika maçı için reaksiyon maçı diyebilir miyiz?
8: Kesinlikle dememiz gerekiyor. Yarın sahada güçlü bir reaksiyon gösterip kazanmak istiyoruz. Bunun için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah elimizden geleni yapıp buradan kazanarak gitmek istiyoruz.
7: İnşallah da. Peki takım içinde hava nasıl? Takım arkadaşlarıyla neler konuştunuz bu geçen süreçte? Onu da paylaşırsan seviniriz.
8: İki maçı da yenildik ama buradan nasıl çıkabileceğimizi biliyoruz. Hepimiz kendi fikirlerimizi söyledik. Beraberce konuştuk hocamızla da. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yarın inşallah sahada gösterebiliriz.
7: Başarılar diliyorum Arda. Teşekkürler. Mücadele öncesi Arda Güler'in görüşleri bu şekildeydi.
2: Erdem'e teşekkür ediyoruz. Arda Güler'le gerçekleştirdi. Elbette milli takımımızda İtalya maçı sonrasında moraller çok üst düzey değil ama umarız Belçika maçını kazanarak bir kez daha hem umutlu hale gelip hem de moralleri yükseltecekler. Bizim çocuklar yarına kilitlenmiş durumda. Yine açıklamalar geldikçe Belçika'ya gideceğiz, ekranlarınıza getireceğiz ama gündemin önemli başlıklarından bir diğeriyle devam edelim. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yeni Navtex ilanı ile birlikte Oruç Reis araştırma gemisi yeni den sahaya çıktı. İşte detaylar.
9: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğal gaz boru hattı için Türkiye harekete geçti. Doğu Akdeniz'de Navtex ilan edildi. Oruç Reis göreve başladı. Yunanistan panikledi.
10: Bugün itibariyle Türkiye ile KKTC arasında deniz altından geçen

0: üretilecek doğalgaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz.
1: Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalar 10 Temmuz'da atılmıştı. 97 kilometresi denizde olmak üzere 101 kilometrelik doğalgaz boru hattı içinse ilk adım geldi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti. Oruç Reis araştırma gemisi, Denar Pathfinder, Denar Eco ve diğer gemilerle birlikte sahaya çıktı. Araştırma sahası Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında planlanan doğalgaz boru hattının güzergahını da kapsıyor. Çalışmalar 1 Ekim'de başladı, 25 Ekim'e kadar devam edecek. Yayınlanan NAVTEX'in geçerliliği ise 26 Ekim'de sona erecek. Oruç Reis ve ona eşlik eden gemiler deniz tabanının yapısını inceleyerek proje için kritik veriler toplayacak. Ankara'nın bu hamlesi Atina'da da yakından takip ediliyor. Yunan basını Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'e dönüşüne geniş yer verdi.
2: İsrail'in önünü kesmek üzere dolayısıyla bir alternatif sunduğunu Avrupa Birliği'ne, yani projenin çok büyük olduğunu, dolayısıyla bir an önce Türkiye'nin bu konuda önüne geçilmesi gerektiğini ve Yunanistan maalesef bir kez daha İsrail'den medet umuyor.
1: Katimerini yeni NAVTEX'in Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacak denizaltı doğalgaz boru hattıyla bağlantılı olduğunu yazdı. Yunan gazete bu projenin Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ekonomik olarak destekleme stratejisinin bir parçası olduğunu kaydetti. CNN Yunanistan'sa haberi Oruç Reis operasyonu başlığıyla duyurdu. Yeni NAVTEX'in bölgedeki dengeleri değiştirme potansiyeli taşıdığını belirtti.
3: Belçika maçı öncesinde teknik direktörümüz Vicenza Montella ve milli yıldızımız Arda Güler basın toplantısı yapıyor. Kameralarımızı Belçika'ya çeviriyoruz.
4: Dümen.
5: Evet, ilk sorum Arda Güler için olacak. Kendiniz Thibaut Courtois ile oynuyorsunuz. Thibaut Courtois'a karşı oynuyorsunuz Real Madrid'de. Yarın kendisini oynamayacak olmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz?
6: Yani tabii ki kendisi belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır.
5: Bien sûr, je peux dire que Courtois il est un des meilleurs gardiens que je connais. Par contre, le gardien qui va être sur le terrain demain soir, il est très bien aussi.
7: Başka soru varsa alabiliriz hocamıza da.
4: Juste une question, one question for the
7: Montella.
4: En français aussi. Donc, j'ai parlé avec Mario Inorato. And il m'a dit donc vous étiez très très fort notamment pour travailler sous pression, pour savoir travailler sous la pression. Vous restiez très lucide sous pression. J'imagine que c'est très utile vu la pression actuelle en Turquie.
8: Ben çevirebilirim istiyorsanız. Yani baskı altında Mario diye bir arkadaşıyla konuştu hocamızın. Baskı altında çok ciddi hani rahat bir şekilde yönetebildiğinizi biliyorum. Bunlara alışıksınız baskıya. Hani şu andaki Türkiye'deki baskıyla alakalı da söylemek istediğiniz bir şey var mı?
9: Sì, Mario è italo-belga, ha lavorato con me come preparatore al Milan e al Siviglia, insomma c'è un bellissimo rapporto e mi conosce abbastanza. Ma io sono sereno perché quando uno fa il proprio lavoro mettendo tutte le energie in quel lavoro io accetto tutto, accetto le critiche esagerate, anzi quello che mi ferisce in più in determinate situazioni come questa non è tanto la critica verso l'allenatore o verso di me, ma mi dà molto fastidio che i calciatori vengano criticati in maniera esagerata, perché questi calciatori ci hanno portato a questo livello, a giocare per la prima volta a Nations League, ci hanno portato al Mondiale dopo 24 anni, ci hanno portato intesa anche il paese, anche voi, e quindi mi piacerebbe che venissero un po' più rispettati, magari non osannati quando si fanno delle brutte figure, come l'ultima partita nel primo tempo, però se dovete attaccare qualcuno

0: attaccata all'allenatore che sono qui per questo, ma mi ferisce molto di più quando viene attaccato un calciatore.
1: Mario hem İtalyan hem de Belçikalı, eski asistanım. Sevilla'dan beraber tanıdığım bir arkadaşımız. Kendisi de biliyor, ben tüm enerjilerimi her zaman işime verdiğim için açıkçası eleştirileri her türlü kabul edebiliyorum. Çünkü çok çalışkan olduğumu söyleyebilirim. Hani bu konuda, o yüzden eleştiri olduğunu da anlayabiliyorum. Sadece beni üzen taraf bazen futbolcularımıza yapılan egzajere olan eleştiriler. Yani farkında olmamız gerekiyor, bilinçli olmamız gerekiyor onlara eleştiri yaptığımızda. Çünkü bu seviyeye onlar bizleri taşıdı. Dünya Kupası'na onlar bizi götürdü. Avrupa Şampiyonası'nda mesela onlar iyi bir performans gösterdi ve A Ligi'ne de onlarla beraber geldik. O yüzden bazen haksız eleştiriler olduğuna inanıyorum futbolcularımıza karşı. Bir hedef gösterilmesi gerekiyorsa lütfen eleştirilerinizi bana doğru yapabilirsiniz. Ben her türlü hepsini kaldırırım.
2: Mario, il est mon ancien adjoint. Il sait que je mets toute mon énergie dans mon travail et que je suis ouvert aux critiques. Je suis triste de voir que parfois les joueurs sont critiqués inutilement. Et c'est grâce à eux que nous sommes ici. Si vous avez des critiques, s'il vous plaît, vous pouvez le dire à moi.
3: Any other questions? Başka soru var mı? Belçika basından? Yok herhalde. Okay. O zaman artık biz Türkçe İtalyanca olarak devam ediyoruz. Bizim alışkanlığımız, öncelikle oyuncumuz olan Arda'ya olan sorularınızı alalım. Hilmi Bey, buyurun.
4: Hilmi Seren Dol Ajansı. Yarın için başarılar Arda. Arda, tabii ki şu an milli takımın göz bebeklerinden birisin. Taraftarlar seni destekliyor. Kötü sonuçlardan sonra da zaten sen destekleniyorsun. Sürekli sana tezahüratlar da yapılıyor. Peki milli takımda bazen maç içinde hadi Arda bir şey yapsın, üzerine bu baskı oluşturuyor mu? Herkesin gözü üzerinde çünkü ve bazen yetenek konusunda sanki tüm yük senin üzerine biniyormuş gibi, Arda oyunu çözsün gibi beklentiler de oluyor. Bunlar sende farklı bir baskı oluşturuyor mu?
5: Yani kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de aynı zamanda onlara güveniyorum. Yani aslında sadece Arda bir şeyler yapsın değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor ama hepimiz birbirimize çok inanıyoruz. İnşallah yarın da hep beraber mücadelemizle bunu göstermek istiyoruz.
3: Fatih Bey.
6: Fatih Doğan, TRT Spor. Öncelikle yarın başarılar diliyorum. Aslında hocaya da sormak istiyordum ama Arda'dan da sorunun cevabını merak ediyorum. Şimdi biz bu takım A Ligi'ne getirdi bizi, doğru. İşte Dünya Kupası'na yıllardan sonra götürdü. Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi izler bırakmıştı. Merak ettiğim konu, acaba biz takım olarak bu seviyenin takım değil miyiz? Yani Fransa, İtalya, Belçika. Yani Belçika'da gidiyor 2-0 yeniyor İtalya'yı. Fransa maçında son saniyelerde gol yiyor. Gerçeklerle mi yüzleşeceğiz? Yoksa biz gerçek gücümüzü yansıtırsak her takımı da yenebilecek güçte miyiz? Bunu değerlendirmesini siz yapıyor musunuz? Teşekkür ediyorum.
5: Yani kesinlikle İtalya maçının ilk yarısını çıkardığımız zaman bence Fransa'ya karşı çok net bir mücadele gösterdik. Belki maçı da kazanabilirdik. Fransa en güçlü ülkelerden biri. O yüzden ya, İtalya maçının da ikinci yarısında çok iyi reaksiyon gösterdiğimizi düşünüyorum. O yüzden bence biz kendi kalitemizi tamamen ortaya koyabilirsek, takım olarak beraber oynayabilirsek, beraber mücadele edebilirsek, o reaksiyonu gösterebilirsek bence iyi şeyler yapabiliriz.
3: Mustafa Bey.
7: TV Spor, Mustafa Mandev. Arda, başarılar yarın için. Şunu soracağım. Son 5 resmi maçta yalnızca bir galibiyetimiz var. Amerika'ya karşı Dünya Kupası'nda. Sence takımda eksik olan şey nedir? Sahada çok iyi bir mücadele görüyoruz. Mücadeleden yana asla kimsenin kuşkusu yok ama o galibiyetler bir türlü gelmiyor. Sence eksik olan şey nedir takımda?
5: Yani eksik olan belki bir şey yoktur. Belki bazı şeyleri yanlış yapmış olabiliriz. Önemli rakiplere karşı oynadık. Galibiyetler bu yüzden gelmedi. Ama tekrardan kenetlenip, çünkü iyi oynarken de beraberiz, kötü oynarken de beraberiz. İnşallah yarın tekrardan birlikte oynayıp, birlikte reaksiyon gösterip o galibiyet serilerine inşallah tekrardan başlayabiliriz.
3: Arda'ya başka soru var mı acaba? Hilmi buyur.
4: Arda tabii ki Real Madrid kariyerinde çok iyi geçiyor. Ayın oyuncusu seçildin. Real Madrid gibi bir takımda ayın oyuncusu seçilmek neler hissettiriyor sana ki bazı maçlarda tam olarak hani ilk 11'de de olmadığın zamanlar olmasına rağmen bu başarıyı elde ettin.
5: Tabii ki gurur verici ama inşallah yarın kazanırsak daha da mutlu olur.
3: Başka soru var mı Arda'ya? Son soru olsun, buyurun.
6: Fatih Doğan, TRT Spor. Arda, dünya yıldızlarını görünce mutlu oluyoruz. Zidane'ı gördük, mutlu olduk. Mbappe'yi gördük, mutlu olduk. Ama Mbappe ile seni de bir dünya yıldızı olarak birlikte görünce mutlu olduk. Çok güzel anlarınız vardı, fotoğraflarınız yansıdı. Mahsur yoksa Mbappe ile olan ilişkileriniz, oradaki arkadaşlarınız, forma değişiminiz, sohbetleriniz olur. Bunlarla ilgili bizle bir şeyler paylaşmak ister misiniz? Çok teşekkür ederim.
5: Tabii ki kendisi dünyanın en iyi oyuncularından biri. Aynı zamanda çok da güzel bir insan. Çok mütevazı, çok dürüst biri. Sağ içinde ne kadar başarılıysa sağ dışında da o kadar temiz biri. Yani maçtan sonra formalarımızı değiştirdik. Maçı değerlendirdik. Biraz sohbet ettik. O kadar.
6: Teşekkürler.
3: Abi, teşekkür ediyoruz. Evet. Hocamızla devam edebiliriz. Sorularınızı alabiliriz Montelli hocamıza. Hilmi Bey, buyurun devam edelim.
4: Hilmi Serhan Dolu Ajansı, yarın için başarılar. Öncelikle umarım bir kırılma olur tekrar. Yükseliş başlar. Yarın nasıl bir maç bize yüklü Belçika? Çünkü onlar da teknik direktör değişimine giden bir takım. Ne fark oldu bir önceki Rudi Garcia ve Van Bommel döneminde? Yarın milli takımda değişen neler olacak?
0: Ma delle grosse differenze tattiche non ho visto. Affrontiamo una squadra che è abituata a giocare a Nations League A, ottava nel ranking, è arrivata ai quarti di finale della Coppa del Mondo, c'è un nuovo allenatore, qualche calciatore nuovo, una rosa molto qualitativamente molto alta e molto ampia. Ma noi quello che il messaggio che vorrei mandare è che noi ci focalizziamo molto spesso a confrontarci prettamente sui risultati, no? Io credo che questa squadra abbia bisogno di giocare con più serenità. Noi dobbiamo giocare pensando di fare la prestazione senza pensare ai risultati. Se ci siamo affacciati la prima volta in Nations League A e sappiamo quanto è difficile, è quasi un altro sport per certi versi giocare ogni tre giorni, come ci siamo arrivati, mi piace mai parlare degli assenze, però quando ti mancano dei giocatori importanti, quando manca un giocatore faro, ti manca un giocatore che negli ultimi anni ha giocato due Champions League da protagonista, da giocatore insostituibile per la propria squadra, è importante sottolineare che poi questa figura e questa qualità tecnica ti possa mancare. Cito il Leeds, Muldur che poteva dare respiro in queste partite, anche ad altri calciatori, Orkun che è un giocatore importante per noi, non ha giocato, insomma ci sono delle attenuanti, ma quello che però vorrei mi piacerebbe che passasse il messaggio che bisogna avere equilibrio nel giudizio. Questa è una squadra che ha delle assenze importanti, è una squadra che non è abituata a giocare in Nations League A, è una squadra che ha temperamento. Abbiamo fallito il primo tempo con l'Italia totalmente, ci possono essere delle attenuanti, ma sicuramente non possiamo giocare in quel modo là. C'è stata una grande reazione e quella è la base su cui dobbiamo poggiare la nostra partita domani, che ci ha fatto la differenza in questo percorso, perché poi non va ricordato il percorso, va ricordato anche, me lo ricordavano oggi, statisticamente le neopromosse in Nations League A, la percentuale è bassissima delle squadre che poi ci rimangono, quindi significa che è un altro livello, ma siamo qui perché vogliamo competere, non ci arrendiamo, vogliamo misurarci e ci stiamo misurando. Questo è quello che dobbiamo fare al massimo delle nostre possibilità, possibilmente qualcosina in più così come abbiamo fatto fino ad oggi, e questo è quello che mi aspetto. Il risultato veramente mi interessa In secondo luogo, ovviamente, è importante, ovviamente, ma non dobbiamo prima di una partita ogni volta dire a questi ragazzi dobbiamo vincere, dove lo sappiamo già, noi lavoriamo per vincere e loro devono andare in campo con la serenità di dare il massimo, cioè,

0: bu dönemde son 3 yılda, son 3-4 yılda 2 Şampiyonlar Ligi finali oynamış futbolcularımızdan bir tanesi yok. Örnek veriyorum. Yani onun eksikliği, onun kalitesi tabii ki de hissediliyor. Biliyorsunuz hep elinde bayrağıyla beraber hep bizleri de temsil etti yurt dışında. Kenan'ı söyleyebilirim, Orkun'u söyleyebilirim. Onların da eksikliği çok önemli bu kampta baktığınızda. Ama düşüncelerimizi paylaşırken her zaman dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Takımımızı çünkü A Ligi'nde alışık olduğunu söyleyemem bu seviyelerde oynarken. O yüzden bu alışkanlığı kazanmamız gerekiyor. Özellikle baktığınızda İtalya maçındaki ilk yarı çok çok kötüydü. Yani bizi hiç yansıtmadı. Ama ikinci yarıda çok güçlü bir reaksiyon gösterdik. Belki farklı bir şey olabilirdi instantaneler bizden yana olsaydı. O yüzden şöyle bir istatistik de var sizinle paylaşmak istiyorum. Yani A Ligi'ne gelen takımların arasında gelme başarısı gösteren takımların arasında kalma başarısı gösteren takımların sayısı çok az. Genellikle her sene 4 çıkan takımdan 3'ü düşüyor. Öyle bir istatistik var. Tabii ki de bizler için sonuçlar önemli. Biz kazanmak istiyoruz. Kazanmak için yapıyoruz bu işi ama maçlardan önce futbolcularımıza şu baskıyı oluşturmayalım. Yani her maçı kazanmamız gerekiyor. Her maçı kazanmamız gerekiyor. Biz doğru performansları koymamız gerekiyor. Çünkü doğru performansı koyduğumuzda ve futbolcularımız bu bilinçle hareket ettiğinde zaten sonuçları istediğimiz gibi almaya başlayacağız.
1: Prima che me la facciate voi la domanda, parliamo dei giovani, no? E,
0: siz sormadan önce gençlerden bahsetmek istiyorum.
1: Delle novità, vi piacciono le novità, piacciono a tutti le novità, ma vanno sempre contestualizzate, insomma, c'è un percorso da fare, anche per chi è abituato a questi livelli, figuriamoci per chi non è abituato a questi livelli. Per me i giovani sono i calciatori che non sono abituati a giocare in questi livelli, perché Adda ha 21 anni ed è abituato a giocare per questi livelli, quindi per me il giovane è colui che non è abituato, quindi esporli prematuramente non si fa il bene del ragazzo. Quindi credo molto nella gradualità, ma per il bene del ragazzo, perché esporli in questo contesto di una squadra che viene da giorni di attacchi non si farebbe bene dei ragazzi. Sicuramente io sono, e l'ho dimostrato anche qui, sono propenso a inserire i giovani, a inserire i calciatori, probabilmente qualcosa farò anche domani. Ma insieme, voglio dire, abbiamo bisogno di alcune certezze a questi livelli ancora di più, perché sono partite che equivalgono a una quarto di finale di campionato del mondo come difficoltà, una semifinale di un campionato del mondo come difficoltà di partita. Quindi io sono cauto, sono equilibrato e questo è quello che penso.
0: Yani şöyle söylemek istiyorum, bu gençlerden bahsederken yenilikler tabii ki de çok çok önemli. Biliyorsunuz ben hani gençlere her zaman fırsat oldukça fırsat vermeyi seven bir insanım ve katmayı da severim onlara, ama genç futbolculardan bahsederken Arda'dan bahsetmiyorum. Çünkü 21 yaşında olmasına rağmen bu seviyelerde mücadele etmeye alışık bir futbolcumuz. Diğer genç arkadaşlarımızdan, futbolcularımızdan bahsediyorum. Onları benim bakış açıma göre kademeli bir şekilde katma değer oluşturarak onlarla katmamız gerektiğine inanıyorum milli takımımıza. Gençlerimize son derece sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hepsi bu seviyelerde mücadele etmeye alışık değil. O yüzden bazen gençleri hemen böyle maçlara koymadığımda anlayışla karşılamanızı istiyorum. Çünkü alışmaları gerekiyor. Milli takım seviyesine ve bu maçların seviyesine özellikle alışmaları gerekiyor. Çünkü bu maçlara baktığınızda zorluk derecesi Dünya Kupası yarı finali gibi derecelerle mücadele veriyoruz. Bu maçların zorluk derecesi bu. Gerçeklerden kaçmamamız lazım. O yüzden gençlere özellikle eleştiri yapacağımız zaman sahip çıkılması gerektiğini unutmadan yapalım bu eleştirileri. Teşekkürler.
2: İbrahim Bey.
3: İbrahim Kırkaya, TRT Spor. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Öğle saatlerinde Fan Bomer bir analiz yaparken basın toplantısında özür dilerim. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki 3 maç ve geride kalan 2 maçı izlediğini, Türkiye'nin 5 maçı birden izlediğini ve bir yere kadar geldiklerini ama bir şeylerin eksik kaldığını belirtiyor. Aslında az bir şeylerin eksik kaldığını belirtiyor. Bir şeyler var gördüm diyor. Bir bunu soracaktım. Nasıl bir analiz bu? Bir de şu var. Biz bazen halk arasında kendimiz sizle kullanırız. Ya yalnız kaldım. Kalabalıklar yok. Kimse yok. Acaba biraz bu yazdan sonra

0: Sonra Sayın Montella mı kendisini biraz altı çizili yalnız bıraktı. Teşekkür ederim.
1: Sorun
2: Mambo me le guarda le partite, un allenatore ed è equilibrato nel giudizio, è sicuramente imparziale, no? Lo è stato. Quindi ha fatto un'analisi perfetta, è un allenatore, si deve porre dei problemi e delle domande quando la squadra non crea, quando la squadra non reagisce, quando la squadra non prova a giocare o quando non tira in porta. Quello può diventare un problema e ti devi porre delle domande, devi lavorare su alcune cose. Chissà chi fa calcio ad alto livello e chissà di calcio conosce perfettamente la situazione, che a volte può succedere periodi come questi, tendo quello del mondiale, dove ci sono state due partite veramente come dire, inusuali, no? Quando c'è un divario di quel tipo. Ora stiamo parlando di altre partite qui, e quindi sono contento, che perché fortunatamente c'è imparzialità, insomma, anche fuori, e questo mi fa piacere. Riguardo a mio stato, no, io sono sempre in contatto con il presidente, purtroppo mi ha ricordato un brutto periodo, ho avuto un'estate molto, molto dura, ho avuto un'estate molto anche dolorosa, dove il calcio sicuramente era leggermente dietro ai miei problemi, insomma.
3: Yani Van Bommel tüm maçlara bakan ve analiz eden iyi bir hoca. Yaparken de gerçekçi konuşmuş. Yani herhangi bir şekilde kendine fayda sağlayacak şekilde konuşmamış. Gerçekleri söylemiş. Ben şuna inanırım. Bir hoca takımında mekanizmaların çalışmadığını gördüğünde endişe eder, duyar. Bu tarz dönemler yaşanabilir Dünya Kupası'nda yaşadığımız dönem gibi. Her şeyi yaptık ama neticeye ulaşamadık gibi bir dönem yaşadık maalesef. Futbolda bunlar var. Olan şeyler, olan dışı şeyler değil. Ama dışarıdan bize baktıklarında gerçekçi olmalarını görmem ve duymam beni açıkçası mutlu etti. Bu yaz maalesef yalnızlıkla alakalı soru sordunuz. Bu yaz maalesef acı veren bir yaz oldu benim için. Sadece Dünya Kupası'ndaki yaşadığımız Dünya Kupası değil, kendi aile içerisinde de maalesef acı veren olaylar yaşadığım için açıkçası çok güzel bir yaz geçirdiğimi söyleyemem. Ama başkanımız hiçbir zaman beni yalnız bırakmadı. Her seferinde iletişim halindeyiz. O yüzden yalnız olduğumu düşünmüyorum açıkçası.
2: Non è stato il mio caso, ma nella mia lingua si dice che la vittoria ha mille padri e la sconfitta è orfana. In genere è così, io questo non l'ho vissuto.
3: Yani aslında kendi dilimde şöyle bir tabir var. Galibiyetin bin tane babası vardır. Mağlubiyetlerin öksüz olduğunu söyleyebilirim.
4: Fatih Bey.
5: Güzel sözmüş. Telefon Fatih Doğan. Hocam aslında çok soru var. Biraz teknik açıdan merak ettiğim bir konu var.
3: Bunun için buradayım.
5: Teşekkür ederim nezaketiniz için. Şöyle ki İtalya maçında bir üçlemeyle ya da beşli oynarken Merih'i ortada, Zeki sağda, solda Ozan oynadı. Bu üçlü çok fazla kullanılmamıştı ve verimli olamadı. İkinci yarı hoca değişikliğe gitti. Abdülkerim'i sola aldı, Ozan'ı sağ aldı, Merih'i çıkardı. Ne düşündü, neyi bulamadı? İlk yarıdaki başarısız ya da kendisini de eleştirdiği kötü oyunda bu tercih ya da oyunun etkisi var mıydı?
2: Ma sicuramente sapevo, volevo far riposare Apo, sicuramente sapevo che avremmo potuto avere la difficoltà, sicuramente non è stata l'unica in quella partita. L'abbiamo messa a posto nel secondo tempo. Ovviamente ho preferito Zan perché e Merì, perché per me sono in questo momento, a me non piace molto cambiare difensori centrali, sono quelli che mi danno più garanzie, lavorano più tempo con noi e mi sembravano più adatti.
3: Yani aslında şöyle söylemek lazım. O maçta hedefim Abdülkerim'i dinlendirmekti. Çünkü farklı zorluklara karşı da oynayacağımızı da biliyorduk o maçta. Ozan'la ve Melih tercih aslında bizimle uzun zamandır olan ve bizim metotlarımızı, oyun kurgularımızı bilen futbolcular.

0: particolarmente fastidio, ma non verso la mia persona o verso la mia professione, sono abituato e per questo non c'è problema. Quindi piacerebbe che se ci fosse un colpevole, di tabelle è colpevole l'allenatore, ma i giocatori sono bravi. Perché
1: aslında beni rahatsız eden tek şey futbolcularımıza tabiri caizse bir saldırı oluşuyor. Hani eleştiriler yapıldığında sanki 3 senedir başka birisi vardı da hani bizi bu seviyelere başkası getirdi de biz sonradan geldik bu futbolcularla ve o beklentileri karşılayamıyoruz gibi bir hava oluşuyor. Yani 2023'te geldiğimden beri biliyorsunuz hani Avrupa Şampiyonası'na gittik, A Ligi'ne yükseldik ve Dünya Kupası'na gittik bu futbolcularla. Birlikte başardık onlarla. Yani hak ettiklerini düşünmüyorum. Tekrar ediyorum hani bu fazladan hissedilen eleştiriler. Çünkü buradaki futbolcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar. Yani zaten hata yaptıklarında ilk ben onları ikaz ediyorum. Mesela İtalya'nın ilk yarı bittiğinde ben onlarla nasıl konuştuysam mesela. Yani ben onlara tekrardan bir göstermeye çalışıyorum doğru yolun ne olduğunu. Ve genellikle biliyorsunuz bana karşı eleştiriler yapıldığında bu konuda beni çok böyle hani etkilemiyor. Beni biliyorsunuz. Ama futbolcularıma karşı tekrar ediyorum. Çok fazla böyle eleştiri yapıldığında bu kadar bir mücadelenin içinde ülkelerini en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar. Kendi aralarında çalışmalarda birbirlerine yardımcı olmaya çalışıyorlar. En iyi şekilde temsil etmeye çalıştıkları bir bayrağımız var. Onu yaparken de bu kadar çok fazla eleştiri yapılması açıkçası hak ettiklerini düşünmüyorum.
2: Türker Bey'den ve arkadaşlardan özür dileyerek söz hakkımı kullanıyorum. Hocam evet eleştiriliyor. Sizin ve oyuncular için övgüler biraz eleştiriye döndü. Onun farkında mısınız? Bir de biz eleştiriyoruz ama sizi de eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum zaman zaman. Ama şunu da görüyorum. Siz aynaya baktığınız zaman başkaları önemli değil. Belki dikkat almayabilirsiniz ya da alırsınız. Aynaya baktığınız zaman ilk günkü Montella ile şimdiki Montella arasında fark görüyor musunuz? Kendinizi eleştiriyor musunuz? Bir tavsiyede Türk halkı için rica edeceğim. Siz dediniz ki ben tecrübeliyim. Futbolcularımızı çok eleştirmeyin. Beni eleştirin. Ben etkilenmiyorum. Ama Türk halkı da sizin kadar ya da bu milli takım kadar bayrağını sever, ülkesini sever, takımını sever. Onların oluşturduğu gönül kırgınlığıyla ilgili içine düştükleri boşlukla ilgili bir tavsiyeniz var mı? Bu süreci nasıl atlatırlar? Teşekkür ederim. Bu kadar uzun sorduk. Kusura
0: bakmayın. Io sono un po' più vecchio, un po' più esperto e quindi sono lo stesso, c'ho la stessa relazione con i calciatori, eccetera. Io lo conosco l'orgoglio del popolo turco ed è una forza, non è certo un difetto e quindi il consiglio che posso dare è quello di avere a volte no, un po' di equilibrio nei giudizi perché questi ragazzi in questo modo possono esprimersi al meglio. Poi la delusione la capisco, l'aspettativa si alza, l'orgoglio si alza perché siamo a certi livelli, ma il calcio è fatto anche di livelli, di gradualità, di abitudine, di percorso, tutto su. Il giocatore gioca due partite, quello è il migliore di tutti, poi dopo non va bene, via, cambiamo quello, mettiamolo un altro. C'è un po' troppa fretta nei giudizi e anche cambi di giudizi repentini. Calma. Io questo lo devo avere, l'equilibrio del giudizio lo devo avere, ma soprattutto per aiutare i ragazzi, di conseguenza la squadra e di conseguenza i risultati che si aspetta la gente, insomma.
1: Yani ben yaş olarak ilerlemiş, deneyimli bir insan olarak hani bunu çok net bir şekilde gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani Türk halkının gururunu çok iyi bilirim ve bu bir kusur değildir asla. Tam tersine bir güçtür hani bu gurura sahip olmak. Sadece genel olarak biraz daha dengeli olmamız gerekiyor futbolcularımıza karşı. Hep beraber biraz daha sahip çıkmamız gerekiyor ne olursa olsun. Çünkü futbolda seviyeler mevcuttur. Bu seviyelere alışkanlık kazanmak gerek. Ve özellikle ve zamanla desteğimizi hiçbir zaman esirgemeden tabii ki de eleştireceğiz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama dengeli bir şekilde eleştirmemiz gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Her seferinde futbolcularımızla zaten bu kadar mücadele eder.

0: her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Biz de onlara ilk destekçisi ben oluyorum. Biliyorsunuz her seferinde onları en iyi seviyelere getirmeye çalışıyorum. Halkımızla beraber bir tık daha fazla destek verebilirsek futbolcularımıza sahip çıkarken özellikle eleştirirken de özellikle çok daha farklı seviyelere hep beraber geleceğimizden inancım tabii ki de kuşkusuz.
1: Aynen.
0: Per lo specchio, quando ti guardi lo specchio c'è una differenza dal primo?
2: No, l'ho detto, l'ho risposto subito, forse. No, io sono lo stesso, sono solo un po' più vecchio e c'ho qualche capello in bianco in più, che quello non sempre è negativo.
0: Yok, aslında ben aynı modelliyim, sadece beyazlarım biraz fazla arttı, ama herhangi bir şekilde değişen bir şey yok.
3: Son soruyu Hilmi Bey'den alalım. Toplantımız tamamlandı.
4: Hilmi Sever. Belki hocam aslında UEFA Uluslar Ligi resmi karşılaşma ama bu maçların hazırlık maçı olduğunu daha iyi anlatmak, belki de Avrupa Şampiyonası hazırlık olarak görmek mi gerekiyordu? Yani eğlenmek de, çünkü yarın da eğer puan sayılmışsak da büyük ihtimalle zaten şans çok çok azalmış olacak. Bey Ligi'ne doğru gitmiş olacağız. İşe biraz böyle mi bakmalıyız? Biraz hedefleri bu açıdan baştan koymak, daha net koymak sizi de rahatlatır mıydı? Oyuncuları da rahatlatır mıydı? Böyle diyebilir miyiz? Bir de samimiyet size inandığınızı bildiğimiz için bazen hala aramızda konuşuyoruz, bunun açıklamasını yaptınız ama Kerem ve Barış'ın heykelini dikmeliyiz çünkü pozisyon dışında oynuyor demiştiniz. Onların heykelini dikmek yerine 6 maçta 5 gol atmış Enes'i alıp kendi pozisyonda oynatmak daha yararlı olabilir miydi? Ya da kadroda olması, belki ilk 11'de olmasa da.
2: Enes, allora sì, sono partite preparatorie, sono d'accordo e quindi vanno viste in questo modo qua. Il nostro obiettivo poi ultimo è quello di prepararci per gli europei del prossimo anno, insomma, delle qualificazioni per gli europei. Enes l'ho convocato io e appena sono arrivato, ha avuto un infortunio gravissimo, l'abbiamo seguito, lo sento, abbiamo un bellissimo rapporto, non l'abbiamo ritenuto fisicamente in questo momento adatta per affrontare questi tipi di partite, semplicemente un giocatore bravissimo, un giocatore fortissimo, sicuramente doppio infortunio al ginocchio l'ha un po' penalizzato, ma spero che possa avere continuità. È stato 2 anni senza giocare una partita intera, ha giocato 5-6 partite dopo 2 anni e avete sempre fretta, tutto così ogni volta, è un percorso, ce l'ho con lei, perché sempre chi non c'è è sempre più bravo. Potrei fare degli esempi di come Cianuzun è un ragazzo eccezionale, un giovane di grande talento, non è abituato a giocare a questi livelli, per 2 anni mi avevate detto che doveva giocare sempre Cianuzun, adesso ha sbagliato mezza partita come tutti, Cianuzun non va più bene, io queste cose non mi faccio condizionare. Cianuzun è giocatore valido, ha avuto difficoltà nell'ultima partita, nell'ultimo tempo che ha giocato, così come la squadra, che ora buttiamo Cianuzun e iniziamo da zero con un altro ragazzo, poi fa 2 partite e lo ricambiamo. Io non ragiono così, io ragiono con cosa è meglio per il ragazzo e cosa è meglio per la squadra, quindi ci vuole gradualità, ci vuole giudizio, i giovani vanno anche aspettati se sbagliano una partita e quindi in questo caso ne approfitto per dire che ci hanno bisogno a tutto il mio sostegno, perché magari non se l'aspettava neanche lui di queste critiche feroci e sta facendo il suo percorso, perché è un giocatore di grandissimo talento.
0: Yani aslında tüm maçlar hazırlayıcı maçlar olarak tabii ki de Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanmamız gerektiğini de unutmuyoruz. Bu maçlardan geçiyor bu hazırlık. Enes'i açıkçası en son ben zaten biliyorsunuz milli takıma davet etmiştim. Çok ciddi iki sakatlık geçirdi. 2 sezon boyunca maalesef çok oynayamamıştı. Şimdi tekrardan ritim kazanmaya başladı. Bu bir süreç. Yani hemen aceleye getirip futbolcumuzu harcamamamız gerektiğine inanıyorum ben. Yani hazır bir şekilde gelmeleri gerekiyor buraya. Canuz'un örneği vermek istiyorum. Bunun yanı sıra son 2 senedir hep oynatılması gerektiğine dair sürekli eleştiriler almıştık. Son 2 maçtır oynadı ve son maçını hatalı geçirdi futbol anlamında. Ve bu maçtan sonra öyle eleştiriler yapıldı ki sanki artık Canuz'un oynamasa da olur gibi bir havasına sokulmaya çalıştı. Bunlar bizim gençlerimiz, bunlar bizim değerlerimiz. Son maçta zorlansa da bir hatalı maç oynadı diye de hani kenara atılmaması gerekiyor. O yüzden az önce de dengeli yaklaşmamız gerektiğine değindim. Özellikle eleştiri yaparken. O yüzden Enes Ünal

0: tabii ki de çok büyük bir değer bizim için. Hani çok hem müthiş bir futbolcu hem de kendisini çok yakından takip ediyoruz. Maçlarına gidiyoruz, canlı seyrediyoruz. Ama dediğim gibi hemen harcamamamız gerekiyor futbolcularımızı. Hazırlanmaları gerekiyor. Biraz fırsat vermemiz gerekiyor. Çünkü uzun bir süre istediği şekilde futbola yakın olamadı kendisi. O yüzden yavaş yavaş umarım o seviyelere tekrardan ulaşır.
1: Mustafa Bey çok kısalım.
2: Hocam yeni oyuncuları gördük Uluslar Ligi'nde kadrodan, ancak çok fazla süre bulamadılar. Forvet hattında da şunu sormak istiyorum. Son 4 sezonda 100 gol atan Kemal Rüzgar diye bir futbolcu var profesyonel liglerde. 2. ligde forma giyiyor ama oyuncu hakkında bilginiz var mı? Bu kadar forvetsizlik yaşadığımız bu dönemde hiç gündeme geldi mi ismi? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü çok fazla konu oluyor bu, gerek programlarda gerek sosyal medyada.
3: Sì, lo guardiamo anche la Serie B. Una volta abbiamo pescato un portiere in Serie B che poi è venuto in nazionale A direttamente, prima dell'Europeo, se non ricordo male, fosse il periodo. Sì, se seguiamo tutti e poi pensiamo in base al livello che giochiamo noi se possono essere adatti oppure no. Evidentemente se non l'ho chiamato perché al momento non lo reputo che possa fare la differenza con noi.
0: Yani açıkçası ikinci ligi takip ediyoruz. Oradan da bir kaleci almıştık. Yani yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Şampiyonası öncesi kaleci davet etmiştik milli takıma, biliyorsunuz. Şu an için davet etmediysem bu seviyelere hazır olduğunu düşünmediğim içindir. Milli takımımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz her seferinde.
1: Teşekkür ediyoruz.
3: Tamam. Okay, teşekkürler.
4: Milli takım teknik direktörü Vicenza Montella'nın açıklamalarını canlı olarak ekranlara getirdik. Yarın millilerimize, bizim çocuklara başarılar diliyoruz. Belçika karşısında hazır olduklarını düşünüyoruz. Bu kez basın toplantısına da yansıyan sorular bu yöndeydi. Vicenza Montella'nın açıklamalarını da paylaşmış olduk. Ama o açıklamalar esnasında bir sıcak gelişme var. O gelişmeyle devam edelim akşam ajansına. Manisa Soma'da bir maden ocağında göçük meydana geldi demiştik. Göçükle ilgili bir açıklama geldi Adalet Bakanı'ndan. Maalesef hayatını kaybeden işçilerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer işçilerle ilgili de detaylar paylaşılıyor. Ekip arkadaşımız Sefer Ayçe'de olay yerinde gelişmeleri takip ediyor. Sefer, maalesef diyerek paylaşacağımız, aktaracağımız bir yeni gelişme bu. Detaylar neler? Adalet Bakanı Akın Gürley'in mesajlarıyla birlikte ortaya çıktı. O bulunduğu noktaya nasıl yansıdı? Notlarını paylaş lütfen izleyicilerimizle.
5: Teşekkürler Hak'tan. Evet, az önce geldi 200. haber. Bir vatandaşımız daha, bir maden işçimiz daha ne yazık ki yaşama veda etti. Evet, şu anda 3 işçimiz de arama çalışmaları yapılıyor. Evet, biraz önce açıklama geldi, yazılı açıklama geldi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten. Evet, Manisa'da bir madende meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu Bakan Gürlek. Göçük altında bulunan diğer 3 işçiye de ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Evet, şu anda bulunduğumuz noktada, güvenlik güçlerinin olduğu noktada vatandaşlar içeride yakınları olanlar buraya geliyorlar ama içeri giriş çıkış şu anda yasaklanmış durumda. Biraz önce burada daha da kalabalıktı. İşçiler, bu işçileri yakınlarına gelenler işte bu noktaya giriyorlar. Bakın şu anda güvenlik güçleri tarafından madenin içerisine alınmıyorlar. Evet, saat 13:15'te meydana geldi göçük olayı ve o saat 6 saatten de bu yana çalışmalar aralıksız devam ediyor. 7 kişi olarak duyuruldu ve ardından da 2 kişi kurtarılmıştı. 5 kişi kaldı ve yaklaşık 3 saat önce bir işçinin yaşamını kaybettiğini duyurmuştu ve biraz önce de dediğimiz gibi diğer işçimizden de üzücü haber geldi. Bunu da Adalet Bakanı Akın Gürlek yazılı açıklamasında duyurdu ve Bakan Gürlek ayrıca olayla ilgili de ibedi olarak soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet Savcısı'nda görevlendirildiğini belirtti Hak'tan. Şu anda 3 işçiyi arama kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Madenin içerisinde göçün olduğu bölgede büyük bir titizlikle devam ediyor. Dediğimiz gibi şu anda bu bölgede madene girişler tamamen yasaklanmış durumda. Sadece görevliler ve dediğimiz gibi şu anda orada

0: arama kurtarma ekipleri şu anda çalışmaları sürdüler. Gelenler oluyor dediğimiz gibi bu noktada. Şu anda da giriş çıkışlar tamamen yasaklanmış durumda diyelim. Söz tekrardan sana bırakalım.
1: Sefer Elçi'ye teşekkür ediyoruz. Maalesef uzun bir gece olacak. Geceye dair gelişmeleri de takip edecek Sefer Elçi. Gelişmeleri aktarmayı da sürdürecek diyelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla devam edelim. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının yarın yapılacağını açıkladı. Sistemik risk olmadığını ve sermaye piyasasının çok güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğini belirten Yılmaz, dezenformasyona itibar edilmemesi konusunda uyarılarda da bulundu.
2: Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında 2 Ekim Cuma günü ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan liderliğinde ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında yol haritası belirlendi. İlgili kurumlar görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan kararlar açıklandı. Tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorumlu her fona özel hesaplar açılıyor. Adli süreçler etkin şekilde işletilirken Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi ve çalışmalarına başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dezenformasyonlara itibar edilmemesine yönelik uyarıda bulundu. Kurumlarımız kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir. Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşıysa en etkili tedbirleri almaktır dedi. Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temelleri ve sermaye piyasalarının yapısının sağlam olduğunu vurguladı ve ekledi. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.
1: Bu haberle birlikte akşam ajansına noktayı koyuyoruz. Lütfen ayrılmayın. Saatler 21.45'i gösterdiğinde bu ekranlarda Almanya-Sırbistan maçıyla yayınımız devam edecek. Mutlu akşamlarınız.
4: A Haber Radyo. 24 saat haber.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos 2026 işsizlik verilerini değerlendirdi. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik %7,8'e gerilerken, işsizlik oranının tek haneli seviyelerdeki seyri 40. aya taşındı. Yılmaz, 2029'a kadar 2,1 milyon ilave istihdam hedeflendiğini açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Sermaye piyasalarında yaşanan dalgalanmaların ardından bireysel emeklilik sistemine ilişkin Türkiye Sigorta Birliği'nden açıklama geldi. Birlik, sistemde herhangi bir sistemik sorun veya likidite

0: problemi bulunmadığını bildirdi. Türkiye Sigorta Birliği tarafından yapılan açıklamada piyasa dalgalanmalarının etkisi yakından takip ediliyor denildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Konya'dan, Mevlana'nın şehrinden hepiniz...
3: Yeşil sahadan dünyaya tarihi bir Filistin dayanışması mesajı verildi.
2: Sizler gibi son derece heyecanlıyım. Bugün...
3: Tümosan Konyaspor'la Filistin milli takımı evimiz evinizdir sloganıyla dostluk maçında karşı karşıya geldi.
2: Filistin'de karşı karşıya gelecek.
3: Konya'daki maçta Filistin milli takımı stadyuma böyle geldi. Konyalı taraftarlar kafileyi meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Filistinli futbolcular yoğun ilgi arasında Konya Büyükşehir Stadyumu'na girdi. Tribünler Türk ve Filistin bayraklarıyla donatıldı. Evimiz evinizdir mesajıyla stadı dolduran taraftarlar Filistin marşı ve ezgilerine eşlik etti. Tribünlerde İsrail saldırılarında şehit edilen sporcuların ve gazetecilerin yer aldığı dev pankartlar açıldı. Muhammed Ed-Durra, Hanzala ve torunu Rim'i kucağında tuttuğu görüntülerle tanınan Halit Nebhan. Koreografilerde Filistin'in sembol isimleri tribünlere taşındı. Sahanın ortasındaysa barış ve özgürlüğü simgeleyen beyaz güvercin, zeytin dalı, Filistin bayrağı ve Kudüs betimlemelerinin bulunduğu dev pankart açıldı. Ardından beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı.
2: Dünyanın en güzel stadı burası.
3: Futbolcular seremoniye Gazze'li çocuklarla çıktı. İki takımın oyuncuları tribünleri birlikte selamladı. Ancak gecenin en dikkat çeken anlarından biri maç başladıktan sonra yaşandı.
2: Şu anda tam da 10.
3: Scoreboard 10 dakika 14 saniyeyi gösterdiğinde oyun durdu.
2: Bu anın seçilmesi tesadüf değil.
3: Stat ışıkları söndürüldü.
2: Federasyon verilerine göre 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail saldırılarında Filistin spor camiasından 1014 kişi hayatını kaybetmiş, şehit edildi. İşte bu yüzden bugün oyun tam 10-14'te duruyor.
3: Dev ekranlarda da Gazze'de hayatını kaybeden çocukların isimleri yer aldı. Tribünlerdense çocuklar için sahaya oyuncaklar atıldı. Maç boyunca sahadaki rekabetin önüne dayanışma görüntüleri geçti. Filistinli futbolculara tribünlerden destek sürdü. Konyaspor kaptanı Deniz Türüç, Filistinlileri evinde ağırlamanın gururuyla Filistinli futbolcunun elini öptü. Duygu dolu anlar yaşanan mücadele 2-2 devam ediyordu. Karşılaşmanın sonunda dünyaya en anlamlı Filistin mesajı scoreboard'dan verildi. Saat 89 dakika 59 saniyeyi gösterdiğinde son düdük çaldı. Scoreboard'da Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir yazısı belirdi.
2: Yalnızca maçlar değil, hayatlar, hayaller, çocukluklar yarım kalıyor.
3: 2-2 sona eren dostluk maçında skordan çok tribünlerden ve sahadan verilen dayanışma mesajları öne çıktı.
2: Mutluları ve yaşanan acıları hatırlatmak için bu karşılaşmayı 90 dakika tamamlanmadan 89-59'da sonlandırıyoruz. Bu gece Konya'dan yükselen ses barışın, dayanışmanın ve insanlık onurunun sesi olsun.
3: Dostluk karşılaşması sonrası Filistinli futbolcuyla Konyalı taraftar, Türk Anadolu oyun havası ve Filistin yöresel oyunu dabke dansını birlikte oynadı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Başı kaüsü Irak'a devrediliyor. Mekke İttifakı'nda işbirliği güçleniyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında bölgesel konular ele alındı. Kayseri'de bulunan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda Irak'taki silahlı grupların tasfiye edilmesinin önemli olduğu belirtildi.
3: 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DAEŞ terör örgütüyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika yerleşkesinin kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve

0: istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır.
1: Toplantının gündemlerinden biri de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanlarının Riyad'daki toplantısıydı. Mekke İttifakı'nın caydırıcılığının ve güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi. Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin de önemli açıklamalar yapıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasındaki kablo boru döşeme projesine tepki gösterildi. Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği belirtildi.
0: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin adada karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır. Garantör ülke olarak Kıbrıs adasında adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz. Ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla işbirliği içerisinde almaya devam edecektir.
1: Bakanlık, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen askeri geçit törenine de tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanlığı 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin İngiltere ile anlaşma imzalandığını, 2 adet uçağın Aralık ayında teslim alınacağını duyurdu. Toplantıda savunma sanayi ürünlerine ilişkin de bilgi verildi.
2: 28 Eylül'de yeni nesil temel eğitim uçağımız Hürkuş 2'nin kabul faaliyeti TUSAŞ'ın Kahraman Kazan testlerinde gerçekleştirilmiş. MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza 81 mm havan mühimmatı ve 155 mm beton delici topçu tapası, savunma sanayi paydaşlarımıza AZAK harp başlığı teslimatı gerçekleştirilmiştir.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük aranın ardından kapılarını açtı. Yeni yasama dönemi yoğun bir gündemle başlıyor.
4: Meclisin açılmasıyla birlikte ezber bozan bir siyasi tablo karşımıza çıkıyor. Öyle ki özellikle meclis sandalye sayısında önemli değişiklikler yaşandı. AK Parti bir önceki yasama dönemine göre milletvekili sayısını artırdı.
1: Muhalefet kanadında yaşanan büyük kopuş ve Özgür Özel öncülüğünde yeni partinin kurulması da dengeleri tamamen değiştirdi. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin katılımıyla yeni parti 91 sandalyeyi de meclisin ikinci sırasında yerini aldı ve yeni ana muhalefet konumuna ulaştı. CHP ise 44 sandalyeyi de parlamentoda 5. sıraya gerilemiş durumda.
4: Peki milletvekilleri sandalye sayısı dağılımı ne yönde şekillendi? Özellikle vefat ve istifalar dolayısıyla toplam mevcut milletvekili sayısı 592 olarak karşımıza çıkıyor. 280 milletvekiliyle AK Parti ilk sırada yer alıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yeni Parti 91 milletvekiliyle AK Parti'yi takip ediyor. DEM Parti 56 milletvekiliyle 3. sırada yer alıyor. Yine Milliyetçi Hareket Partisi de 4. sırada yer alıyor 46 milletvekiliyle. Ana muhalefet konumunu kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi de 44 milletvekili olarak karşımıza çıkıyor ve 5. sırada yer alıyor ve alt sıralarda da 27 milletvekiliyle İyi Parti bulunuyor.
1: Yeni dönemde gözler sadece değişen koltuklarda değil, genel kurula gelecek kritik yasa tekliflerinde olacak. Yeni yasama yılının en sıcak başlığı terörsüz Türkiye olacak. Çalışmaları yakından takip etmek amacıyla bir izleme komisyonu kurulacak. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 13. yargı paketinin de bu dönem meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Paketin en tartışmalı maddesi ise aile hukuku düzenlemeleri ve nafakanın süreli hale getirilmesini öngören yeni nafaka sistemi olacak. Ayrıca Türk Kızılay'ın yetki ve yapısını yeniden düzenleyecek olan kanun teklifi de öncelikle gündem maddeleri arasında yer alacak. Yeni parti oluşumları, değişen dengeler ve ittifak arayışlarıyla bu yasama yılında genel kurul salonunda tansiyonun oldukça yüksek olması bekleniyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Hamdolsun bugün Türkiye kendi semalarını koruyan, kendi platformlarını donatan, kendi mühimmatını geliştiren bir ülkedir.

0: Gökvatan'ın koruyucu gücü Çelik Kubbe görev başında. Yerli ve milli çok katmanlı hava savunma ağı Çelik Kubbe'nin en üst katmanında siper hava savunma sistemi yer alıyor. Ekim 2024'te envantere dahil edilen Siper 1, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava savunması görevini üstleniyor.
1: Çelik Kubbe'nin vurucu gücü Siper Blok 1 ve Siper Blok 2 füzelerini görüyorsunuz. Şu anda Siper füzeleri barış ve krizde etkin bir caydırıcılık sağlayan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleri olarak kayda geçiyor.
0: Siper'in bulunduğu konum güvenlik gerekçeleri nedeniyle paylaşılmıyor. Ancak sistem konuşlandırıldığı noktadan gök kubbeyi sürekli gözetliyor.
2: 150 kilometreye kadar bir Hisar ve Siperlerle şu an biz vurucu güce kazanmış durumdayız. Daha yüksek irtifalar için çalışmalar devam ediyor.
0: Siper füze fırlatma sistemi 6 hava savunma füzesini taşıyabiliyor. 100 kilometre menzile sahip olan Siper 1 20 kilometre irtifada önleme yapabiliyor. Siper'in hedefi başarıyla tespit edip imha edebilmesi içinse sistemin adeta gözü olan atış kontrol radarı görev yapıyor. Radar 250 kilometre çapındaki geniş bir bölgeyi tarayabiliyor. 200 kilometre mesafeden hedef takibi yapabiliyor. 100 kilometre mesafedense hava savunma mühimmatına güdüm verisi aktarabiliyor. Siper'in beyni ise atış kontrol merkezi. Tehditlerin bertaraf edilmesi için düğmeye buradan basılıyor. Test atışları süren ve kısa süre içinde envantere girmesi beklenen Siper 2'ler ise 150 kilometre menzille görev yapacak.
2: Roketsan'ın bu konudaki çalışmalarında yine ilerleyen dönemlerde envantere girerek Çelik Kubbe'nin işte bileşenlerinin vurucu gücünün biz tamamlanmasını bekliyoruz.
0: Öte yandan Siper projesinde yaklaşık 1000 firma görev yapıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
5: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği yaklaşık 500 bin fon sedeyi ilgilendiren soruşturmalarda yeni bir dönem başladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmanın çarpıcı detaylarını Sabah gazetesine açıkladı. Bakan Gürlek el konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde kurulan özel bir havuza aktarılacağını belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada el konulan tüm ekonomik değerler mağdurlar için oluşturulan sisteme kaynak sağlayacak. Havuzdan yapılacak ödemelerde devlet dar gelirliği ve küçük yatırımcıyı koruyacak. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre fon hesaplarında 1 milyon lira ve altında parası bulunan vatandaşlara ödemelerde öncelik tanınacak. Bu sınır bir taban fiyat olmayacak. Yalnızca ilk etapta küçük yatırımcının parasına hızla kavuşmasını sağlayacak bir sıralama kriteri olacak. Adalet Bakanı Gürlek Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu.
0: Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir.
5: Yapılan incelemeler sonucunda manipülasyondan menfaat sağladığı saptanan kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturmada şüpheliler için çember iyice daralıyor. İfadeye çağrılacak olan şüphelilerin borsadaki manipülatif işlemlerden elde ettikleri haksız menfaatin tam iki katı tutarındaki parayı TMSF hesabına yatırması istenecek. Piyasayı dolandırarak servet kazananlar kazandıklarının kat be kat fazlasını devlete ödemek zorunda kalacak.
0: Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Dışişleri Bakanı Rubio, İran heyetinden ABD'yi terk etmelerini istedi. Dikkat çeken bu iddia ABD basınında yer aldı. ABD ile İran heyetleri 28 Eylül Pazartesi günü New York'ta müzakereler yürütüyordu. Washington'la Tahran arasındaki müzakerelerin tıkanmasıyla ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran heyetinden ülkeyi derhal terk etmesini istedi. İran heyetinde Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da vardı. Bu gelişme sonrası heyetinin birkaç saat sonra havalimanına giderek Katar'a hareket eden uçağa bindiği belirtildi. ABD basınına göre yaşanan olayın arkasında dolaylı görüşmelerde ilerleme sağlanamaması var.

0: Katar arabulucularından biri bizimle bir görüşme daha gerçekleştirdi. İran'ın şartlarını nasıl yerine getirebileceğimiz ve bu şartların nasıl karşılanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bazı fikirleri vardı ve konuyu Amerikan tarafıyla tekrar görüşecekleri konusunda anlaştık. Ardından ABD tarafının nihai yanıtı bize iletilecek. Umarım bu süreç yakın zamanda tamamlanır.
1: Ancak Tahran yönetimi Washington'ın ayrılma talimatı verdiği iddiasını reddetti.
2: İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio'nun Abbas Irakçı ve beraberindeki heyetin New York'tan derhal ayrılması emrini verdiği yönündeki aksiyosun haberini yalanladı. İran'dan gelen resmi açıklamada İran heyetinin önceden belirlenmiş plana göre New York'tan ayrıldığı kaydedildi. Tahran yönetimi İran karşısında tırnak içinde başarısız olan Washington'ı yalan haberlere sarılmakla suçladı.
1: Gelişme sonrası ABD ve İran heyetleri arasında New York'taki temas trafiği şimdilik Doha'ya taşındı. Katarlı arabulucular Washington ve Tahran arasında yeni bir formül bulmak için çalışmayı sürdürüyor. Ancak tarafların ilk adımın nasıl atılacağı konusundaki görüş ayrılığı devam ediyor. Washington ve Tahran arasında yeni bir uzlaşı formülü bulunup bulunamayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Moskova'nın sert mesajları Ukrayna Savaşı'nda gerilimi yükseltirken Avrupa'da dikkat çeken bir yakınlaşma gündeme geldi. Brexit'le Avrupa Birliği'nden ayrılan İngiltere'nin yeniden Avrupa Birliği'ne dönüş ihtimali konuşuluyor ve ilk destek Paris'ten geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yeniden katılma seçeneğini gündeme getiren Başbakan Andy Burnham'a net mesaj verdi.
4: Tekrar hoş geldiniz. Eğer İngilizler geri dönmek istiyorsa bunun hem ülkesi hem de Avrupalılar için çok iyi bir haber olduğunu düşünüyorum.
1: Macron'a göre yakınlaşmanın başlıkları net. Savunma, güvenlik, göç ve Avrupa'nın stratejik çıkarları.
4: Bence bu iyi bir karar olur. Bu cesareti göstermesi doğru. Her halükarda işlerin gerçekleşmesi için orada olacağız.
1: Ancak Paris'in bir şartı var. Macron'a göre Londra, Avrupa Birliği'nin imkanlarından seçerek yararlanamaz.
4: Avrupa Birliği'nin özgürlükleri arasında seçim yapamazsınız. Size uygun olanı alıp geri kalanını almamaya karar veremezsiniz. Bu yüzden geri dönün.
1: Londra ise henüz bir karar vermiş değil. Başbakan Andy Burnham önümüzdeki 10 yıl için Avrupa ile ilişkilerde tüm seçeneklerin masada tutulması gerektiğini söylüyor.
4: 10 yıllık bir planı ele aldığımız bağlamda Britanya'nın seçenekleri değerlendirmesi gerekiyor. Şu anki durum Avrupa Birliği ile ilişkimiz için genel seçimleri neler olduğuna bakmakla ilgili.
1: Gözler şimdi Kasım ayındaki İngiltere-Avrupa Birliği zirvesinde. Brexit'ten etkilenen sektörler ticaret ve göç işbirliği masada olacak. Kasım zirvesi Londra'nın Avrupa ile ilişkisinde yeni yönünün ne olacağını gösterecek.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Soğuk havanın kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte kombilerde yeniden çalışmaya başladı. Ancak bu yıl faturaları ilgilendiren önemli bir detay var. O da kademeli tarife.
5: BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tarifesine göre konutlarda iki farklı kademe uygulanacak. Birinci kademede doğalgazın metreküpü 10 lira 62 kuruş. İkinci kademede ise 18 lira. Yani birinci kademe ve ikinci kademe arasında yaklaşık %70'lik bir fark var.
1: İl ve ay bazında belirlenen tüketim sınırını aşmayan aboneler kademe 1'de kalırken, sınırın üzerine çıkanların ilgili aya denk gelen tüketimi kademe 2 fiyatı üzerinden hesaplanıyor.
6: Türkiye'nin doğalgaz dağıtım firması BOTAŞ'ın elindeki tüketim verilerinin son 5 yıllık veri alınıyor. 5 yılda hangi ilde, hangi aylarda ne kadar tüketildiği, o ilde kaç tane haneyle bu tüketimin yapıldığı bulunuyor ve ortalama değer çıkartılıyor.
1: Türkiye'de yaklaşık 21,8 milyon doğalgaz abonesi bulunuyor. Kademeli tarife düzenlemesinden abonelerin yaklaşık %12'sine karşılık gelen 2,8 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Yaklaşık 19 milyon abonenin ise destekli tarifeden yararlanmaya devam edeceği öngörülüyor. Tüketim sınırları her il ve ay için ayrı ayrı belirleniyor.
6: Her ilin hem de hangi aylarda ne kadar ortalamayla tükettiği ilgili kamu kurumu olan BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin sitelerinden takip edilebilir. Şu anda bu oranlar da artık internette de birçok yerde yayınlanmış durumda.
1: Öte yandan ibadethaneler, şehit aileleri ve gaziler için özel tarife hükümleri uygulanıyor. Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı tarifeden yararlandırılıyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Afet üzerine afet yaşayan Güneydoğu Asya ülkesine Pali'ye bir kez daha sel vurdu. Nehir yanındaki hükümete ait bir bina suyun gücüne dayanamayınca sele kapılıp nehre uçtu. Binanın devrilme anı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Burası da bir başka sel felaketinin adresi olan Tayland. Şiddetli sağanak nedeniyle caddeler dize kadar suya gömüldü. Su taşkınları ile birlikte bazı bölgelerde balıklar yollara sürüklendi. Afeti fırsat bilen yerel halk ağlarını alıp sokak ortasında balık avına çıktı. Tayland'ın başka bir noktasında da bu görüntü kayda geçti. Başkent Bangkok'ta bulunan Kuan Yin Tapınağı sıra dışı bir kazaya sahne oldu. Bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle hızını alamayan araç tapınağa daldı. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Sürücülerin canını işte böyle hiçe saydı. Kaza ABD'de kayda geçti. Tennessee eyaletinde ters şeritte ilerleyen bir sürücü devreye gezen trafik polisine çarptı. İki aracın kafa kafaya birbirine girme anı kameraya yansıdı. ABD'nin Colorado eyaletinde davetsiz bir misafir yerel çiftçi pazarını bastı. Bir hayli acıkan dev bozayı bir satıcının tezgahtaki unlu mamurlarını afiyetle midesine indirdi. Ayının karnını doyurduğu o anları çevredekiler şaşkın bakışlarla izledi.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Haber Radyo.
8: Kaldırımlar, çilekeş, zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Gayiplerden bir ses gel. Bu adamın kalabalıklar, cadde çıkmaz sokak. Zindan, iki hece. Memedim, ne şairim, ne fırım var. Elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler.
9: Yürüdü yıllarca. Arkasına bakmadan. Karanlığa karşı yürüdü. Yolunu kesmeye çalışan devlere inat yürüdü. Çünkü o bu kaldırımların çocuğuydu. Milli ve mukaddesatçı. Yürüdü o kaldırımlarda. Tüm engellere rağmen hep yürüdü. Ve ardında on binleri yürüttü.
8: Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum.
9: İşte bu şiirle tanınmış, genç yaşta gönülleri fethetmiş, dönemin çok ünlü ve güçlü şairlerine kendini kabul ettirmiş, ileride bir üstad olacağının sinyallerini vermişti. 1928 yılında henüz 24 yaşındayken yayınladığı ikinci şiir kitabı olan Kaldırımlar, onun şiir dünyasındaki yerini almasında bir dönüm noktası olmuştu. Sonraki nesiller onu bu şiirle keşfetmiş, bu şiirle onu sevmiş, bu şiirle onun fikir dünyasına dahil olmuştu.
8: kaldırımlar, çilek.

0: Onun hayat hikayesi batıdan doğuya yolculuktu. O şiirlerin üstadı, şairlerin sultanıydı. O Üstad Necip Fazıl Kısakürek.
1: Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik, şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta.
0: O milletin adamlarına yol gösteren bir rehberdi. Menderes, Özal, Erdoğan. Bu üç büyük lider onun fikri ve edebi dünyasından oldukça etkilenmiş, ona büyük bir hürmetle bağlanmışlardı. Bugün ülkenin lideri onun izinden yürümüş, misyonunu üstlenmiş ve hedefe başarıyla ulaşmıştı. Lider onun efsanevi şiirlerini her fırsatta büyük bir şevkle okuyup yeni nesillere aktarılmasında da şüphesiz çok büyük bir paya sahip olmaya devam ediyor ve bu davanın kalıcı zaferini müjdeliyordu.
2: Ne diyor üstad? O gün bir kanlı şafak, gökten üflenen ateş, birden dağın sırtında atlılar belirecek. Atlılar put şehrine gediklerden girecek. Bir şehir ki orada insan ayak üstünleş. Yalnız iman ve fikir, ne sevgili ne kardeş. Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek. Ve bir devrim evvela devrimi devirecek. Her şey birbirine denk, her şey birbirine eş. Fertle toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sırtına toplumu bindirecek. Gökler iki şak olmuş haberi bildirecek. Müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş, işte müjde.
0: O Çemberlitaş'ta bir konakta 1904 yılının 26 Mayıs'ında bir perşembe günü sabaha doğru hayata gözlerini açmıştı. Zor zamanlardı doğduğu yıllar. Devlet-i Aliye sıkıntılı günlerden geçiyordu. Hasta diye nitelendirilen koskoca bir imparatorluk içten ve dıştan birçok saldırıya uğruyor, parçalanmak isteniyordu. Onu yok etmek isteyenlere karşı duran bir Cihan Sultanı büyük bir mücadele veriyor, ülkenin altyapısını ve ekonomisini düzeltmeye çalışıyordu. Dinine ve ülkesine aşırı bağlı olan Sultan Abdülhamit Han, Devlet-i Aliye'yi eski görkemli günlerine kavuşturmaya çalıştığı o zorlu yıllarda, imparatorluğun başkenti İstanbul'da başka bir sultan doğmuştu. Sultan-ı Şuara, yani İleride ona ithaf edilecek unvan olan şairlerin sultanı.
3: Ne azap, ne sitem yalnızlıktan. Kime ne, aşılmaz duvar bendir. Süslenmiş gemiler geçti açıktan. Anılım, gitti diyar bendir. Yaram var, dövemez havanlar merhem. Yüküm var, hazarlar bulamaz diren. Ne çıkar bir yola düşmemiş gözüm. Yollar ki Allah'a çıkar.
0: Ahmet Necip, Abdülbaki Fazıl Bey ile Medya Hanım'ın ilk çocuklarıydı. O doğduğunda hukuk öğrencisi olan babası Fazıl Bey, Kadıköy hakimliği yaptığı sıralar genç yaşında oğlu Ahmet Necip'i yetim bırakacaktı. Giritli bir muhacir aileden olan annesi Medya Hanım'sa dinine çok bağlı, fedakar bir Türk kadınıydı.
1: Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey. Benim adım Bay Necip, babamınki Fazıl Bey. Utanırdı burnunu göstermekten süt ninem, kızımın gösterdiği kefen bezine mağara.
4: 1904'te İstanbul'da doğdum. Terbiyemi

0: büyük babama borçluyum. Şu portresini gördüğünüz Abdülhamit Han devri adalet ricalinden Maraşlı Kısa Kürekoğlu Hilmi Efendi.
1: Çocukluğu dönemin ünlü hakimlerinden olan büyük babası Mehmet Hilmi Bey'in Çemberlitaş'taki konağında geçti. Hilmi Bey önemli bir şahsiyet. Çünkü o Sultan II. Abdülhamit Han'a bir cuma namazı çıkışı Ermeni komitacılarca bombayla düzenlenen o alçak suikastin tarihi muhakemesini yapan hakim. Dedesi torununa kendi babası Ahmet Necip Efendi'nin ismini vermişti. Tek oğlunun tek oğluydu o. Torununun üzerine titriyordu. İlk aile terbiyesi ve dini öğretilerini ondan aldı. Dedesinin himayesinde büyüyen Ahmet Necip, 4-5 yaşlarındayken okuyup yazmayı da ondan öğrendi. Ahmet Necip oldukça yaramaz bir çocuktu. Yerinde duramazdı. Onun haylazlığının önüne geçmek isteyen büyük annesi Zafer Hanım devreye girer. Torununu kitap okumaya teşvik ederek onu tutkulu bir okuyucu haline getirir. Sabahlara kadar okuma alışkanlığını bu dönemde kazanmıştı. Büyük annesi Zafer Hanım onun ruhani gelişiminde büyük rol oynamıştır. Onun sayesinde küçük yaşlarda birçok eseri okumayı bitirmiş, ufkunu da oldukça genişletmişti. Çocukluğu hastalıklarla ve trajik olaylarla geçer. Çok sık hastalanırdı. 15 yaşına kadar çeşitli hastalıklar geçirmişti. Henüz 6 yaşındaydı kız kardeşini yitirdiğinde. Tek kardeşi Selma'yı da hastalıktan kaybetmişti. Daha sonraları 5 yaşındaki kızının ölümünün acısına yenik düşerek verem olan annesinin durumu, sonra da 12 yaşındayken çok sevdiği dedesi Hilmi Bey'in vefatı, çocukluğunda onu çok derinden sarsan hadiseler olmuştur.
0: İlk tahsilimi büyük babamın dizleri dibinde ve birçok Fransız, Amerikan ecnebi mekteplerde yaptım.
1: İlk öğrenimini pek çok farklı okulda aldıktan sonra nihayet Heybeliada Numune Mektebi'nde bitirdi. 1916 yılında girdiği imtihanla bugün Deniz Harp Okulu diye bildiğimiz o zamanki adıyla Mektebi Fünun-ı Bahriye-i Şahane'de okumaya hak kazanır. 3 yıl öğrenim gördüğü bu okulda Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Aksekili, Hamdullah Supi Tanrıöver gibi tanınmış isimlerden eğitim alma fırsatını yakaladı. İyi derecede İngilizce öğrenerek Oscar Wilde, Shakespeare gibi batılı büyük yazarların eserlerini orijinal dilinde okumuştu. Hocası İbrahim Aşki Bey sayesinde tasavvufla da ilk etkileşimini bu okulda yaşayan Ahmet Necip, aynı zamanda şiirle de yakından ilgilenmeye başlar. Onun bu tutkusunun oluşmasında hasta yatağındaki annesinin "Senin şair olmanı ne kadar isterdim" demesi belki de en büyük etkendir. Okulda hocalarının da teşvikiyle kendi eliyle tek nüsha olarak yazdığı Nihal isminde haftalık bir dergi çıkararak ilk yayıncılık faaliyetine başlamış olur. Bu şairlik yolunda onu cesaretlendiren ilk adımdır ve zamanla Bahriye Mektebi'nde şair lakabıyla anılır olur. Ahmet Necip olan adını da artık Necip Fazıl olarak bu mektepte değiştirir. Ve ne tesadüftür ki aynı yıllarda Türk şiir ve düşünce hayatının Necip Fazıl'a göre zıt kutbunda yer alacak olan bir diğer büyük ismi Nazım Hikmet Ran da aynı okulun 2-3 sınıf öğrencisiydi. Ve bir diğer ayrıntı, İkisi de bu mektebi bitiremeyeceklerdi. Bahriye Mektebi'nde 3 yıllık öğrenimini tamamladıktan sonra ilave edilen 4. sınıfı tamamlamadan "ne oldumsa bu mektepte oldum" dediği bu okuldan ayrıldı. Bahriye

0: Mektebi onun hayatının en hassas dönemlerini geçirdiği yer olmuştur. Kendini İngiliz işgali altındaki İstanbul'un buruk sokaklarında bulan Necip Fazıl için hayat daha da zordur. Artık ne doğup büyüdüğü o konağa aittir ne de mutlu bir aile tablosuna. Çünkü 30 yaşındaki babası Fazıl Bey bir teslimiyet örneği annesi Medya Hanım'ı boşamış, cazibesine kapıldığı başka bir kadınla evlenmiş ve zamanla eski zenginlikleri uçup gitmişti. Konaktan başka mal mülk kalmamış, yenmiş ve tüketilmişti. Zaten ona yeterince alaka göstermeyen babası artık daha da uzaklaşmıştı. Öyle ki Necip Fazıl anılarında
1: "Ne aldımsa annemden, hayatı boyunca masum ve mazlum bu kadından aldığıma inanıyorum. Baba kolları ikinci planda. Bana baba tarafım kapalı. Yalnız anne tarafım açık."
0: diye bahsetmişti. Belki de babasından aldığı tek şey onun ismiydi. Annesi Medya Hanım sabır taşı timsali bir kadın. Önce kızı Selma'yı kaybedip sonra üzüntüsünden verem olan, ardından da kocası tarafından terk edilen çilekeş bir anne. Ama çok metanetli. Biricik oğluyla birlikte işgal altındaki İstanbul'dan uzaklaşıp Erzurum'daki dayısının yanına sığınırlar. Necip Fazıl için hayatın çilesi daha yeni başlamıştı. Bir müddet sonra babası Fazıl Bey hastalanıp yatağa düşecek ve bir daha kalkamayacaktı. Fazıl Bey uğruna Medya Hanım'ı terk ettiği, Kadıköy'lü eşiyle yaşadığı şiddetli bir tartışma neticesinde fırtınalı bir kış gecesi eşinin evinden hiddetle çıkıp babası Hilmi Efendi'nin Sarıyer'deki köşküne yürüyerek dönerken feci şekilde hastalanmış, aylar sonra da henüz çok genç bir yaşta hayata gözlerini yummuştur. Önce minicik kız kardeşi Selma, sonra himayesinde büyüdüğü dedesi, şimdi de daha yolun yarısında vefat eden babası. Erken yaşlarda şahit olduğu bu kayıplar, üstadın şiirlerinde sıkça değineceği ölüm temasına belki de ana etken olmuştur. Yeniden İstanbul'a dönen Necip Fazıl, 17 yaşında acıların yoğurduğu bir gençtir artık. Sorumluluk üstlenip çalışıp para kazanma mecburiyetindedir. Lakin dayılarının yanında sığıntı vaziyetteki annesi bilakis onu okumaya teşvik etmektedir. İstanbul Üniversitesi'ne, yani o günkü adıyla İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi Felsefe Şubesi'ne girer. Yıl 1921. Bir tarafta 623 yıllık Cihan İmparatorluğu sayılı günlerini yaşamakta, diğer taraftan da Anadolu'da çetin bir kurtuluş mücadelesi verilmektedir. Sıkıntılı dönemler onun kaderinin bir parçası olmuştur sanki. Ne var ki şansına hep büyük isimlerle yolu kesişmiştir. Darülfünun'da Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Ahmet Kutsi gibi edebiyat aleminin ünlü isimleriyle tanışır. İlk şiirlerini Yakup Kadri ve arkadaşlarının çıkardığı yeni mecmuada yayınlatarak sesini edebiyat çevrelerinde duyurmayı başarır. Yıl 1923. Artık İstanbul esaretten kurtulmuş, cumhuriyet kurulmuş, bir halk kabuk değiştirmeye başlamıştır. Koskoca Cihan İmparatorluğu'nun küllerinden doğan cumhuriyetle birlikte değişim sancıları da hissedilmeye başlanmıştır. Halk tam anlamıyla bu değişimlere hazır değildir. Necip Fazıl bu sancıları fazlasıyla gözlemler ve bunları zamanı geldiğinde uzunca dile getirecektir.
2: Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım. Mukaddes emanetin dönmez davacısıyım. Zamanı kokutanlar mürteci diyor bana. Yükseldik sanıyorlar, alçaldıkça tabana.
0: 1924 yılında o dönemki adıyla Marif Vekaleti'nin, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavdaki başarısından ötürü üniversite eğitimini tamamlamış sayılır ve devlet bursuyla Avrupa'ya tahsile gönderilir.

0: Paris Sorbonne Üniversitesi felsefe bölümüne kaydolur. Burada yakın çağın etkili filozofu Henry Bergson'un derslerine girme fırsatını da bulmuştur. Fakat Necip Fazıl, Paris'in şaşalı, renkli hayatından uzak kalamamış, sürdürdüğü bohem hayat bir yılın sonunda bursunu kaybetmesine ve yurda geri dönmesine sebep olmuştur. Yurda döndükten sonra 1925 yılında ilk şiir kitabı olan Örümcek Ağını bastırır. Henüz 21 yaşında 64 sayfalık bu kısacık şiir kitabıyla dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştır. Artık onun için yeni bir serüven başlamıştır. Her ne kadar şairliğe ilk adımını atsa da geçinme kaygısı şairlik hevesinin önündeydi. Bir iş bulmalı, çalışıp para kazanmalıydı. Bir arkadaşının teşvikiyle o yılların yeni ve gözde mesleği olan bankacılığa adım atar. Bir Hollanda bankası olan Bahri Sefit Bankası'nda başladığı bankacılık hayatına daha sonra Osmanlı Bankası'nda devam eder. Yıl 1928. Henüz 24 yaşında. Şairlik hayatının sıçrama noktası. Kaldırımlar adlı ikinci şiir kitabını bastırır. Bu eser bir anda büyük bir ilgi ve hayranlığın odak noktası oluverir. Artık edebiyat çevresinde de kendini kabul ettirmiş ve takdirleri toplamıştır. Gelecek vadeden genç bir şairdir. Hakkında yazılan övgüler çok fazladır. Necip Fazıl'ın girdiği bu yolda özgüveni iyice artmıştır. Fakat ne var ki bu yıllarda da bohem hayatını sürdürmekte, aynı zamanda bankacılık mesleğine devam etmektedir. Ve hala kendi çelişkileri ve arayışları arasında gidip gelmektedir.
1: Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim, gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim, örtün üstüme örtün serin karanlıklar. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.
0: 1929 yılında Ankara'ya giderek İş Bankası'nda umum muhasebe şefi olarak işe başlar. 9 yıl çalışacağı bu kurumda müfettişliğe kadar yükselecektir. Hayatının Ankara dönemi onun siyasal çevreyle yakınlaşmasını sağlamıştır. Onlardan biri de Atatürk'ün yakın çevresinden Celal Bayar'dır. Artık politik yönleri de olgunlaşma evresine girmiştir. Her ne kadar öğrenim ve iş hayatı gereği uzak kalmış olsa da üstadın İstanbul sevgisi bambaşkadır. Fırsat buldukça gelir, özlemini giderirdi. Onu o yapan yerdi İstanbul. Yıl 1931. Necip Fazıl vatani görevini yapmak için İstanbul'da. Taksim'deki Taşkışla'nın 5. alayının zabit kıtası. 18 ay askerlik görevi arasında 1932 yılında eski ve yeni şiirlerinin bir karışımından Ben ve Ötesi adlı eserini yayınlatır. Artık ününün zirvesine tırmanıştadır. İşte bu eserinde onun çektiği metafizik acıların etkisi, arayışları daha bariz bir şekilde görülmektedir.
2: Hasreti denizlerin denizler kadar derin ve o kadar bucaksız. Ta karşımda yapraksız, kullanılmış bir takvim, üzerinde bir resim, azgın, sonsuz bir deniz. Kaygısız, düşüncesiz, çalkanıyor boşlukta. Resimde ise bir nokta, yana yatmış bir gemi, kaybettiği alemi arıyor deryalarda. Bu resim rüyalarda gibi aklımı çeldi, bana sahici geldi. Geçtim kendi kendimden, yüzüme o resimden köpükler vurdu sandım. Duymuş gibi tıkandım, ciğerimde veriyorsun. Artık beni kim tutsun, denizler oldu tasam. Yakar onu bulmazsam beni bu hasret dedim. Varırım elbette.

0: Bir ömür geze geze takvimdeki denize. Ne var bana, ne oldu? Odama nasıl doldu birdenbire bu meltem? Ve dalgalandı perdem, havalandı kağıtlar. Odamda kıyamet var.
1: Askerlik vazifesini tamamladıktan sonra Ankara'ya geri döner. Artan ruh kırıklıkları ve çektiği fikir ıstıraplarıyla boğuşmaktan kaçmak için bohemliğin kucağına kendini atar. Fakat her şeyin daha da kötüye gitmeye başladığını anlar. Yıl 1934. Bir karşılaşma vuku bulur, onun kurtuluşuna sebep olur. O yıl onun hayatını tamamen değiştirecek, fikir muhasebesini derinden etkileyecek bir dönüm noktası olacaktı. Çünkü efendim dediği Nakşi Şeyhi Abdülhakim Arvasi ile tanışacaktı. Kendini tasavvufi sohbetler içinde bulan 30 yaşındaki Necip Fazıl yeniden doğmuş gibidir. Bir akşam iş çıkışı Boğaziçi'ndeki evine dönmek için bindiği vapurda tanışacağı bir zat onu efendisine ulaştırmada bir araç olacaktır. Necip Fazıl'ın yaşadığı ruhani ıstırabı hisseden bu gizemli adam ona Abdülhakim Arvasi'yi adres gösterir. Şeyh Arvasi cuma günleri Beyoğlu'ndaki A Camii'nde dersler vermektedir. Bir cuma vakti ressam arkadaşı Abidin Dino ile soluğu A Camii'nde alır. Ders bitimi cami çıkışında mürşidi bekler. Kalabalık arasından çıkan Arvasi'ye ilgi yoğundur. Yanaşıp elini öperler. Necip Fazıl'da bir şeyler gören Arvasi onu Eyüp'teki evine davet eder. O ilk karşılaşma sonrası Arvasi Necip Fazıl'ın ilgisini fazlasıyla çekmiştir. Gidip tanışacağı günü sabırsızlıkla beklemektedir. Sıcak bir ilkbahar günü arkadaşı Abidin Dino'yu da yanına alan Necip Fazıl Arvasi'nin Eyüp sırtlarındaki evine gider. Mürşidiyle tanışan Necip Fazıl hemen onun etkisi altında kalacaktır. Zamanla dostlukları pekişecek, ona koşulsuz bir sevgi ve saygıyla bağlanacaktır. Artık sık sık akıl hocasını ziyaret edecek, yaptıkları sohbetler onun fikri bir dönüşüme girmesini sağlayacaktır. Nihayet arayışları sona ermiştir. O zamana dek sürdürdüğü bohem hayatı, eziyet çekmekte olan ruhu huzuru bulmuş, tüm buhranlarından kurtulmuştur.
0: Yerinde bir tabirle ifade edeyim ki ancak ateş 40 dereceye çıkınca zihne hücum eden kabuslar veya mide gurultuları halinde bir takım cümleleri alt alta dizmeye şiir diyoruz. Her sahada bir kurtarıcı beklediğimiz gibi bu sahada da bir kurtarıcıya, bir büyük modele, her şeyi yerlerine vakfeden bir yol göstericiye ihtiyacımız var.
1: Kurtarıcısı olarak gördüğü Şeyh Arvasi ile teması onun için bir milattır. Hayatını ondan önce ve ondan sonra diye iki ayrı dönem olarak tanımlar. Aradığı ruhani sükuneti mürşidinin yanında bulan Necip Fazıl, kendi tabiriyle bir daha bırakmamacasına o büyük zatın eteklerine yapışır. Bu noktadan sonra şiirlerinde tasavvufi düşüncenin izleri sıkça görülecekti. Bu dönüşüm sadece şiirlerle kalmayacak, kalan hayatına bir amaç katacak olan bir davayı sahiplenecek ve son nefesine kadar mücadelesini keskin kalemiyle verecektir. Arvasi'nin manevi tesiriyle başlayan bu dönem kısa bir süre sonra meyvelerini verecek, bugün bildiğimiz Necip Fazıl olma yolunda bir mihenk taşı olacaktı. Bundan sonra hayatını İslam davasına adayacaktı. Ama tek partili yıllardı. Bu mücadele çok çetrefilli bir yoldu. Kalan ömrü mahkemeler, cezalar, yasaklar arasında dergiler, kitaplar, şiirler ve piyesler gibi eserler üretmekle geçecekti. O davaya önderlik edip şehir şehir konferanslar verecek, milli değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesine katkıda bulunacak ve milletin adamlarına rehberlik edecekti.
2: Zihni gergindir. bitmek tükenmek bitmek.

0: bilmeyen soruların cenderesi altındadır. Bir gün mürşidi Abdülhakim Arvasi Hazretlerine şöyle sorar: İmam Gazali'nin buhranı mı daha büyüktü, benimki mi? Mürşidinin cevabı kısa ve nettir: seninki. Bu asla bir kibirlenme, böbürlenme değildir. Bilakis çekilen fikir çilesinin, gönül sancısının büyüklüğünün ifadesidir.
1: Yıl 1935. Necip Fazıl efendisiyle daha sık görüşüyor ve yakaladığı manevi huzur onu yeni tür eserler de üretmeye teşvik ediyordu. Bu kez tiyatro. Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesine uyan Necip Fazıl ilk piyesi olan Tohum'u yazar. İslamcılık ve Türklük vurgusunun ön plana çıktığı bu oyun İstanbul şehir tiyatrolarında sahnelenir. Muhsin Ertuğrul'un da rol aldığı bu piyes sanat çevrelerinde büyük ilgi görmesine karşın fikri ağırlıklı bir eser olmasından ötürü halk tarafından yeterince rağbet görmez. Fakat kazandığı bu tecrübeyle yola devam eden üstad 2 yıl sonra Türk tiyatrosuna damga vuracak olan eseri Bir Adam Yaratmak adlı oyununu yazar.
2: Herkes parmağının ucuyla beni gösteriyor. İşte yazdığını yaşayan adam.
1: Geçirdiği büyük ruh çilesinin sahne destanı diye tanımladığı bu piyes Muhsin Ertuğrul tarafından büyük bir şevkle sergilenir. Üstadın kendi yaşamış olduğu fikri ıstırapları seyirciye güzel bir dille anlattığı bu oyunu aşırı derecede ilgi görmüş ve bir şaheser olarak Türk tiyatrosundaki yerini almıştır. Bir Adam Yaratmak 1977 yılında Yücel Çakmaklı tarafından 3 bölümlük televizyon dizisi olarak da uyarlanmıştır.
2: İyi bak, bu da onun eseri. Ben elimdeki kitapla, bir yangına benzeyen manzaramla, bu çırçıplak hakikatimle ben, al sana yaratmak. Ölüm korkusunun baş aktörü. Piyesini sen oynamadın, ben oynuyorum.
1: Necip Fazıl 1938 yılının başlarında ilginç bir durumla karşı karşıya kalır. Tek partili yılların tartışmalı durumlarından biri daha yaşanmaktadır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hiçbir ödül kabul etmeyerek yazdığı İstiklal Marşımızın yerine yeni bir marş fikri ortaya atılır. Mehmet Akif'in ölmeden önce hasta yatağında "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" demesinin üzerinden bir yıl geçmişti. Acısı tazeydi ama niyet farklıydı. Hatta o tek partili dönemin sözcüsü olan Ulus Gazetesi milli marş müsabakası bile düzenler. Buradaki gaye belliydi. Mehmet Akif'in yazdığı şiirde bulunan İslami hava, laikliğe aykırı bulunması, lidere şükran yokluğu, Batı medeniyetine canavar tasviri, uzun bulunması gibi bahanelerle milletin değerlerinden uzak ama kendi ideolojilerine yakın yeni bir marş oluşturma çabasıydı. Nitekim dönemin çok ön plana çıkan şairi ve hatta Cumhuriyet Halk Partililerin bile itiraz edemeyeceği bir isim olan Necip Fazıl'a da katılması için teklif götürdüler. Ve ne tesadüftür ki İslami yönü ağır diye beğenmedikleri İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in yerine yine ileride mücadelesini vereceği İslami davasından ötürü gerici diye nitelendirecekleri Necip Fazıl'ın rızasına kalırlar. Bir de üstelik 10 bin lira gibi o dönem için gayet büyük bir miktarda para ödülünü de koyarlar. Mistik şair diye tanımladıkları Necip Fazıl'a çok fazla ısrarcı olurlar ve her türlü teminatı verirler. Sonunda Necip Fazıl'ı ikna ederler. Üstad yarışmadan vazgeçilmesi, para alınmaması ve içinde özel isim geçmemesi kaydıyla yazmayı kabul eder ve büyük

0: Doğu Marşı diye isimlendirdiği şiirini yazar. Bu çok beğenilen şiirin marş olması için bir hayli çaba gösterilmiştir. Fakat 10 Kasım'da Atatürk'ün ani vefatıyla Milli Marşı yenileme gayesi de neticesiz kalmıştı. Ama bu şiir ileride çıkaracağı derginin ve tabii ki de bir davanın adı olarak damgasını vuracaktı. Büyük Doğu artık doğmuştu. Dönemin tek partili baskıcı CHP'sini ve lideri İsmet İnönü'yü eleştiren yazılar yazması onu hedef tahtasına oturtmuş ve zamanla vesayetçi zihniyet tarafından Atatürk düşmanı ilan edilmişti. Çünkü vesayete karşı milli ve muhafazakar kesimin çok güçlü bir sesi olması buna bir etkendi. Ayrıca çok partili yıllara geçiş döneminde Necip Fazıl'ın Celal Bayar ve Adnan Menderes'le olan yakın teması da bu öfkeyi daha da arttırmış, kendilerine yakın gazeteler vasıtasıyla da ona sıkça saldırmışlardı. 1938 yılının sonbaharında artık yıllarca yaptığı meslek olan bankacılığı bırakıp Haber gazetesinde yazmaya başlar.
1: 1938'de içimi öyle bir sosyal mücadele hamlesi kapladı ki artık çalışamaz oldum ve kendimi mücadele sahasına attım. Yüksek mekteplerde hocalık, günlük gazetelerde muharrirlik, politika, şiir, sanat hepsi bir arada.
0: Kısa bir süre sonra Son Telgraf gazetesine geçen Necip Fazıl, Baba Ali'nin önde gelen isimlerinden farklı olarak yaklaşan savaşın kaçınılmaz olduğunu savunur. 1939 yılında savaşın patlak vermesiyle haklı olduğu görülür ve muhalifleri tarafından "bu adam ne derse çıkıyor" diye bahsedilir. Dolayısıyla da yazdıklarına daha fazla itimat edilir. Bu arada bir yandan da dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından önce Ankara Devlet Yüksek Konservatuvarı'na, sonra da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne öğretim görevlisi olarak atanır. Böylece üstadın genç nesille de teması başlamış olur. Yıl 1939. Üstadın meşhur şiiri Çile, devrin önemli edebiyat dergilerinde çıkar. 5 yıl önce efendisi Arvasi ile tanışmadan önce çektiği ruhani acıların bir yansımasıdır Çile. Bu şiir aynı zamanda üstadın ileride baş eserim diyeceği şiir kitabının da adı olacaktır ve elbette hayatının da bir tanımı.
2: Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun, bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun, kustum öz ağzımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya, söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya, işte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örtünde bir demir balyoz, kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz, yepyeni bir dünya etti hediye.
0: Bir Adam Yaratmak adlı tiyatro eseriyle aynı doğrultuda yer alan Çile adlı bu şiir kitabı, Necip Fazıl'ın ileride ilk şiirinden başlayarak birçok şiirini ayıklayıp, düzenleyip bir araya toplayacağı şiirlerinin de bütünü olacaktır.
2: Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet, sırrını ararken patlayan gülle, yeşil asmalarda depreniş şehvet, karınca sarayı kupkuru kül.

0: chleb, nokta nokta ruhumu sokmuş, mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş, fikir çilesinden büyük işkence.
1: Yıl 1941. Necip Fazıl hayat ortağını bulur. Efendisi Arvasi'nin evlen ısrarları ona bu kararı aldırmıştır. Yolu Fatma Neslihan Hanım'la kesişir. Onu alıp efendisiyle tanıştırmak için Eyüp'e götürür. Arvasi'nin duasını alan Necip Fazıl'la Neslihan Hanım hemen evlenirler. Bu evlilikten Mehmet, Ömer, Ayşe, Osman, Zeynep isimlerini koyacakları 5 çocukları olacaktır. Zevcesi Neslihan Hanım sabır timsali, adeta kahraman ruhlu bir kadındır. Üstadın dava yolunda çektiği sıkıntılara hep yoldaş ve her zaman en büyük destekçisi olacaktır. Nitekim üstadla birlikte mahkemelerde yargılanacak, çilenin kendi payına düşen kısmını alacaktır. Ayrıca Büyük Doğu Hareketi'nin gizli kahramanlarından biri olacaktır.
0: Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam.
1: 1942 yılında daha önce tamamlayamadığı askerliği bitirmek üzere 45 günlüğüne Erzurum'a gider. Askerden yazdığı siyasi bir yazıdan ötürü mahkum olunca hayatının ilk ve bir günlük hapis cezasını Sultanahmet Cezaevi'nde çeker. Bu sadece bir başlangıçtı. Bir hareket başlamak üzereydi. Bundan sonraki ömrü mahkeme koridorlarını aşındırmakla, parmaklıklar ardında fikir mücadelesi vermekle geçecekti.
2: Onun hayatı hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Ömrü boyunca fikir Mehmetçikleri yetiştirmek için çalıştı, ter döktü, mücadele etti. Her zaman basit olanın kolaycılığına karşı, ulvi olanın zorluğunu, rahatlığa ve konfora karşı meşakkati ve çileyi seçti.
1: Yıl 1943. Bu sene yaşadığı iki güzel olay üstadın mutluluk kaynağı olacaktı. Biri ilk çocuğu, ileride adına sembolik şiirini de yazacağı oğlu Mehmet'in doğumu, bir diğeri de çocuğuymuş gibi üstüne titrice, özen ve emek harcayacağı simgeleşecek olan dergisi Büyük Doğum. ...17 Eylül 1943, bir cuma günü. Bu hayırlı günün üstad için başka bir anlamı daha vardı. Bir marşın ismiyle başlayıp şimdi de bir derginin ismi olacak ve bundan sonra da bir hareket ve de bir davanın adı olacak Büyük Doğu yola çıkmıştı. Üstadı yepyeni bir heyecan sarmıştı. Her cuma muhafazakar kesimin tek sesi olmuştu. 35 yıl sürecek bu serüven birçok kez maddi imkansızlıklar, yasaklamalar, cezalarla karşı karşıya kalacaktı. Çeşitli tarihlerde haftalık, aylık ve günlük olmak üzere toplamda 16 devrede 558 sayılık bir yayın hayatına sahip olur. Kendi ismi dışında Bankacı, İstanbul Çocuğu, Fa, NFK, Tenkitçi, Adı Değmez gibi birçok mahlas da kullanmıştır yazılarında. Dergiden çok daha ötedir Büyük Doğu. Batının emperyalist zihniyetine, bizden uzak yaşam tarzına, Doğu halklarının sömürüsüne, İslam üzerindeki oyunlara bir karşı koymaktadır.

0: çağa, doğunun üstünlüğünü ve hakikatini anlatma çabasıydı. Sait Faik, Özdemir Asaf, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Peyami Safa, Nurettin Topçu, Nihal Atsız, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Sabahattin Zaim, Fikret Adil gibi birçok ünlü isim yazılarıyla Büyük Doğu'ya katkıda bulunmuşlardı. Dini, felsefi, edebi ve siyasi yazıların ağırlıklı olduğu bir dergiydi Büyük Doğu. Tek partili baskıcı yıllarda vesayete karşıt bir tavır alırken, Soğuk Savaş döneminde de bir dış tehdit olarak kendini hissettiren komünizme sert bir duruş sergilemiştir. Eylül'de başlayan bu kutlu yol, Kasım sonunda yerini hüzne bırakır. Ayın 27'si. Acı bir haber üstadı yıkar. Onu belki de giriştiği bu mücadeleye sevk eden ilk isim olan Abdülhakim Arvasi Hazretleri ebediyete intikal eder. Üstad mürşidinin gidişiyle yıkılır. Onu fırtınalı yaşamından dingin sulara çıkartan efendisi artık yoktur. Ama sabretmekten başka çaresi de yoktur. Yıllar sonra yazdığı O ve Ben adlı otobiyografik eserini böyle takdim edecektir.
1: Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak. Haykırsam kollarımı makas gibi açarak. Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden. Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden. Çekiyor tebeşirle yekûn hattını afet. Alevler içinde ev, üst katında ziyafet.
0: 18 Nisan 1947. Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak başlığıyla Büyük Doğu dergisini 3. kez yeniden çıkarır. Ama 7 sayı sonra yine yasaklanır. Bu seferki sebep, dergisinde yayınladığı Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Abdülhamid'in Ruhaniyetinden İstimdat adlı şiiridir. Bu şiirden ötürü Türklüğe hakaretten yargılanıp 33 gün hapis yatan üstad, tutukluluk süresi sonunda beraat eder. Ne ilginçtir ki bunlar yaşanırken bir yandan da aynı yıl Sabır Taşı piyesiyle CHP sanat mükafatını almaya hak kazanır. Fakat parti genel idare kurulu tarafından iptal edilir. CHP'nin hem ödüllendirip hem de cezalandırdığı üstad boş durmaz. Büyük Doğu'nun yasaklı olduğu arada 3 sayılık Borazan adlı mizah dergisini çıkarır. Yıl 1948. Üstad haksızlıklara alışmıştır artık. Bu sefer de daha önceden beraat ettiği Sır piyesi davasından tekrar adaletsizliğe uğrar. Temiz Mahkemesi beraat kararını bozar ve hapse atılır. Maalesef ekonomik açıdan iyice yıpratılmıştır. Geçimini evindeki neredeyse tüm eşyalarını satarak sağlar. Üstad çok zor durumdadır. Ama ne kadar zorlasalar da yılmaz. Bu zorlu günlerde en büyük dayanağı onu her zaman motive eden çilekeş eşi Neslihan Hanım'dır. Zevcesi ve 3 minik çocuğuyla birlikte küçük bir otel odasına sığınmak zorunda kalır.
1: Sur'da bir gedi kaçtık, mukaddes mi mukaddes? Ey kahpe rüzgar, artık ne yandan eserseniz?
0: 11 Mart 1949. Büyük Doğu yine yeniden 4. kez yayında. Bu cuma farklıdır Büyük Doğu için. Bu sefer mecmua olarak değil de siyasi edebi gazete olarak yayındadır. 25 sayı böyle gider. Tekrar mecmua haline geri döner. O dönem üstad o efsane eserlerinden biri olan Sakarya Destanı adlı şiirini yazar ve Büyük Doğu'nun ilk sayfasında yayınlar. Şiirin yanına da şu notu ilave eder. İş bu şiir, 1950 yılı İnönü Şiir Mükafatına talip değildir. Üstad böyle yazarak, daha önce piyesine ödül verip iptal eden

0: EHP'yi büyük bir dertten kurtarıverir.
1: İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtılıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur.
0: Ama bu yıl onun için başka bir yol daha vardır. Üstad sadece yayın olarak kitlelere ulaşmanın yeterli olduğuna inanmaz. Artık bu kutlu yolun daha da samimi devam etmesi gerektiğine karar verir. Halkın içinde olmak ve onlara rehberlik etmek. Nitekim bir cuma günü bir dergi olarak başlayan bu dava, bir Ramazan günü aktif bir siyasi harekete dönüşür. 28 Haziran 1949'da Büyük Doğu Cemiyeti'ni kurar. 1950'de ilk şubesini açmak için Kayseri'ye gider. Cumhuriyet Halk Partisi'nin müdahale refleksi hemen devreye girer. İstanbul'a dönen üstad hemen bir yazısı bahanesiyle tutuklanır. Bu da yetmez, üstüne daha önce Türklüğe hakaret davasından ettiği beraat temizde bozdurulur ve yine hapse girer. Bu karar 500 yıllık köklü bir Türk ailesinden gelen Necip Fazıl için büyük bir yıkımdır.
1: Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya, binbir başlı kartalı nasıl taşır Kanarya?
0: Halkın büyük sevgisini kazanan Demokrat Parti'nin ayak sesleri karşısında zaten kan kaybeden baskıcı CHP iyice hiddetlenmiş, ona destek veren üstada hepten kafayı takmıştı. Üstadın ifadesiyle İnönü zamanın Adalet Bakanı'nı çağırıp şu emri vermiş: ne yaparsanız yapın, bu adamı bertaraf edin.
1: İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anneden, vatandan, arkadaştan.
0: Birilerinin artık bu duruma dur demesi gerekiyordu ve dedi: yeter, söz milletindir. ...14 Mayıs 1950... bir bahar günü ülke siyasi hayatına da baharı getirdi. 27 yıllık CHP iktidarının baskıcı günleri geride kalmış, beyaz bir devrim gerçekleşmişti. Bu seçim 1946'da yapılan ilk seçimin tersine, gizli oy açık tasnif yöntemiyle yapılan Türkiye tarihinin ilk demokratik seçimi oldu. Ve dolayısıyla milli şefin CHP'si hüsrana uğradı. Sadece 69 milletvekili çıkarabilen CHP muhalefet olacak ve bundan sonra Türk siyasi hayatında genelde statükocu muhalif bir parti olarak yerini alacaktı. Seçimden büyük bir zaferle çıkan Demokrat Parti ise iktidarın yeni sahibiydi. Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından başbakan olan Adnan Menderes hükümeti kurdu. 2 Haziran'da güven oyu alan hükümetin ilk icraatı bir tabuyu yıkmaktı.

Menderes tek parti yönetiminin en vahim hatalarından birini düzeltmişti. 16 Haziran'da çıkarılan bir kararla Türkçe ezan ve ibadet aslına çevrildi. Halk Arapça ezanı çok özlemişti. Bu kararı coşkuyla karşıladı. Minarelerden okunmaya başlayan Arapça ezanlarla

0: Dini yayınlar üzerindeki tüm yasaklar kaldırıldı. 15 Temmuz'da çıkarılan af kanunuyla da Necip Fazıl serbest kaldı. Hapisten çıkan üstad 18 Ağustos'ta dergisi Büyük Doğu'yu yeniden çıkartmaya başladı. Necip Fazıl artık Menderes'i yıllardan daha fazla umutluydu. Bir gün Menderes İzmir'de halka şöyle seslenmişti: "Bu memleket Müslümandır ve Müslüman kalacaktır. Müslümanlığın bütün icapları yerine getirilecektir." Bu sözün ardından Üstad dergisinden Menderes'e şöyle seslendi: "Bu sözleri samimi olarak mı söylüyorsun? Öyleyse seni başımıza taç kabul etmeye hazırız." Artık Üstad için zeybeği Menderes çok daha farklı bir anlam taşır. Onu partiden hep ayrı tutar. Zaman zaman dergisinden seslenen Üstad, Menderes'ten Demokrat Parti'yi İslami çizgiye daha da yaklaştırmasını isterdi. Bu durum Demokrat Parti içinde rahatsızlıklara neden oldu. Ona karşı tavır almaları uzun sürmedi. Bu tutum karşısında Demokrat Parti de Üstad'ın eleştirilerinden payını alacaktı. Öte yandan aynı yıl Büyük Doğu Cemiyeti'nin birçok şubesini açar. Bu durum birilerini daha da rahatsız eder. Bu yükselen devin itibarı sarsılmalıdır. Hakkında komplolar bile düzenlenir. Kumarhane baskını diye sunulan tezgah bunlardan biriydi. Üstüne bir de derginin o evredeki 54. sayısı bayilere bile ulaşmadan toplatıldı. Ardından da o dergideki bir yazısı yüzünden cezaevi yolu yine görülmüştü. Tahliye olduktan sonra istismar edildiğini düşündüğü Büyük Doğu Cemiyeti'ni tasfiye etmek zorunda kaldı. Haziran ayında kurmayı düşündüğü Büyük Doğu Partisi'nin ana nizamname projesini dergisinde yayınlamış ve ardından bir sayı sonra dergisine ara vermişti. Kasım ayında Müslüman Türklerin Gazetesi sloganıyla Büyük Doğu Gazetesi'ni günlük olarak yayınlar. Her ne kadar Demokrat Parti içinden onun yoluna taş koymak isteyenler olsa da Üstad'ın başvekile desteği her zaman tam olmuştur. Üstad'ın çok büyük umutlar beslediği Demokrat Partili yıllar ne yazık ki onun en çok yargılandığı, en çok hapis yattığı, komplolara maruz kaldığı, suikastlere adının karıştırıldığı, yani kısaca en çok haksızlığa uğradığı yıllardı. Bunun başlıca sebebi de dergisinden Demokrat Parti'ye yaptığı telkinlerdi. Çünkü Üstad'a göre çok sevdiği başvekil Menderes'in çevresinde CHP zihniyetinden kurtulamayan kadrolar bulunmaktaydı. Halkın CHP'ye duyduğu öfkenin zaferi olan Demokrat Parti yakaladığı bu fırsatı daha iyi değerlendirmeliydi. İşte bu yüzden sivri kalemini kullanmaktan hiç çekinmedi.
1: Zaman korkunç daire. İlk ve son nokta nerede? Bazı geriden gelen 100.000 devirlerde. Yeter senden çektiğim ey tersi dönmüş ahmak. Bir saman kağıdından bütün iş kopya almak ve sonra kelimeler kutlu mutlu ulusal. Malalları bastırdı devrim isimli masal. Yeni çirkine mahkum eskisi güzellerin, Allah kuluna hakim kulları heykellerin.
0: Nitekim karşı hamleler peş peşe geldi. Önce kumarhane baskını komplosu, sonra Malatya hadisesi. 1952 yılında Vatan Gazetesi sahibi Ahmet Emin Yalman, Hüseyin Üzmez tarafından yapılan suikast sonucu yaralandı. Olay kötüdür ama daha da kötüsü hadisenin üstadın üstüne yıkılmak istenmesidir. Hemen bir kılıf uydurulur. Büyük Doğu Cemiyeti vakadan sorumlu tutulur. Ortaya komik bir iddia atılır. Üstadın Ahmet Emin Yalman hakkında yazdığı eleştiriler bu asılsız iddianın dayanağıdır. azmettiricisi olarak gösterilen üstad hemen tutuklanır. Ama daha da komiği ise Hüseyin Üzmez'in Büyük Doğu okuru olmasının mahkemede suç delili olarak gösterilmesidir. Lakin üstadın buna cevabı büyük olur.
2: Kıskançlık krizleri geçiren bir adamın cebinde bu temayı işleyen Otello bulunursa Shakespeare'i mezarından kaldırıp asacak mısınız?
0: Üstadın mahkemede yaptığı o meşhur savunma belleklere kazındı. Ama maalesef bu olay yüzünden haksız yere hapis yatarken 1951 yılında aldığı mahkumiyetin nedeniyle de 9 ay 12 günlük cezasını çekmeye başlar. Hapisteyken ileride başına gelen tüm olayların muhasebesini yapacağı Müdafalarım adlı eserinde de yer alacak olan o ünlü broşürünü yayınlar. Maskenizi yırtıyorum. Zaten başına gelenlerin tüm sebebi bu iki kelimede saklıdır. Baskılar, yasaklamalar, yargılamalar, parmaklıklar, hasretler, verilen fikir mücadelesinde yırtılan maskeler.

1953 yılının sonunda Malatya hadisesinden nihayet suçsuz bulunan üstad, serbest kaldıktan sonra yoluna kaldığı yerden devam eder. 23 Nisan 1954'te haftalık olarak yayına başlayan Büyük Doğu'nun kapağı manidardır. Kapakta ağlayan bir köylü kız ve "Milletçe ağlıyoruz" yazısı. 9 Temmuz'da tekrar kapanır. Malumun ilanı. Alışılmadık bir durum değildir artık bu. Mahkeme kapılarında mermerleri aşındırmakta olan üstadın Büyük Doğusu 2 yıl daha suskun kalacaktır. 30 Mart 1956 yılında tekrar günlük gazete olarak çıkmaya başlayan Büyük Doğu 3 ay sonra örfi idare tarafından kapatılır. 1957 yılında 6. defa 8 aylığına hapse giren üstad için artık normal hayat bu olmuştur. Ama zerre kadar pişmanlık ve geri adım atmak yoktur. Bir yandan da parmaklık ardından eserler üretmeye devam etmektedir. Büyük Doğusu susturulsa da üstadın susmaya hiç niyeti yoktur. 1959'da Mart ayında yine bir cuma günü 10. kez tekrar çıkartmaya başladı. Dergisinin Nisan ayındaki 5. sayısında "Zalimle Mazlumun Hikayesi" manşetiyle yine CHP zihniyetine yüklenmiş ve yazısına "Halk Partisi dün zalim makamında zalimdi, bugün mazlum makamında daha büyük zalim" diye başlamıştı. Kapak resminde de "Anahtar bizde, içeride de biz" diyerek sitemini dile getirmişti. Yine aynı yıldaki 3. sayıda üstad dergisindeki "Kement" manşetli yazısında "Kurtarın milleti ve kendinizi CHP kemendinden, 1959 ve 1960 son vade" diyerek iktidara seslenmiş ve belki de yaklaşmakta olan kara günleri hissetmişti. Nitekim bir yıl sonra haklılığı ortaya çıkacaktı. 2 hafta sonraki 15. sayısında "Dost Sesi" başlıklı yazısında Demokrat Parti'ye ince bir gönderme yapsa da "Buna rağmen yalnız onu tutabilirsiniz" diyerek yine de desteğini dile getirmişti. Ona göre iktidar asla CHP'nin baskıcı zihniyetine geri teslim edilmemeliydi. Menderes'le elde edilen tüm

0: Bir darbe ki demokrasiyle tanışan genç cumhuriyetin yoluna taş koyan, bir darbe ki baskı ve yasaklamalarıyla halkının muhafazakar kesimine eziyet eden tek parti zihniyetinin parmağına bal çalan, bir darbe ki bir toplumun sevgilisi olmuş lider kadrosunu zindanlara koyup saçma sapan suçlamalarla yargılayan, bir darbe ki bir ülkenin bakanlarını ve başbakanını acımasızca asarak gelecek 50 yıl boyunca siyasetinin üzerine korku tüneli olan, bir darbe ki vesayeti yeniden hortlatan, bir darbe ki ardından gelecek bütün darbelere, askeri müdahalelere yol açan. İşte o darbeden de kendi payına düşen acılara katlandı Necip Fazıl. İhtilalin ilk radyo duyurularından zaten çıkmayan Büyük Doğu'nun kapatıldığı anons edildi. Daha sonra bir gece yarısı evinden alınan üstad 4,5 ay gerekçesiz Balmumcu garnizonunda tutuldu. Daha sonra çıkan basın affına rağmen bir yazısından ötürü verilen mahkumiyet kararı sonucu tahliye edildiği gün tekrar tutuklandı. 14 ay daha topbaşı cezaevinde yatacaktı. Zaten evine, ailesine çoğu zaman hasret kalan üstadın çilesi hiç bitmeyecek gibi görünüyordu. Her ne kadar ona sınırsız destek olan vefakar eşi Neslihan Hanım'ı düşünse de bir de ihmal etmek zorunda kaldığı çocukları vardı. Bitmek bilmeyen mahkemeler, tutuklamalar, hapisler. İlk çocuğu Mehmet'in doğumuyla başlamıştı zindan günleri. Oğlu Reşit olmuştu ama hala mahpusta gün sayar haldeydi. Ve üstad zindandan Mehmet'ine seslendi.
1: Zindan iki hece, Mehmet'im lafta. Baba katiliyle babam bir safta. Bir de geri adam, boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu?
0: Hiçbir şeyden yılmayan üstad, Toptaşı cezaevinde eserlerini üretmeye devam eder. Mürşidini anlattığı ismi daha sonra O ve Ben olacak olan kitabı Büyük Kapı'yı, ahlaki değerlerinden uzaklaşarak yozlaşan bir toplumu anlattığı Ahşap Konak isimli piyesi, sinemaya da uyarlanan meşhur Reis Bey piyesi ve Kainatın Efendisi'nin hayatını anlattığı eseri O ki o yüzden varız.
2: Üstadım, müsaade ederseniz davanızı ben üstlenmek istiyorum.
3: Merhamet. İnsanlara merhameti öğretmek. İnsandaki kötülük iktidarını döve döve pekiştirmek yerine ohluya ohluya yumuşatmak. Merhamet, hava gibi, su gibi muhtaç olduğumuz iksir. Baş aşağı bir cemiyeti baş yukarı edecek bir kudret. Acımasızca idama götürdüğüm çocuk bana buz çölünde yol alıyorsunuz demişti. Hepimiz, bütün insanlık buz çölünde yol alıyoruz. Aldığımız nefesler bile sipsivri kayalar şeklinde donuyor. Bakarken gözle bıçaklıyor, dinlerken kulakla zehirliyoruz. Damak kirletiyor, el solduruyor. Bütün bunların kanunlarını bilmiyoruz da kanun çıkarmaya kalkıyoruz. Olur mu hiç? Sen kaplanı yetiştir, besle, sonra pençe atıyor diye kement at, ipe çek. Yazıktır kaplana, günahtır kaplana. Merhamet!
4: Ses demir, su demir,

0: demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden, kader bu emir. Garip pencerecik, küçük karacık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu. İplik ki incecik, örer boşluğu.
1: Çok azimliydi Necip Fazıl. Demir parmaklıklar ona engel olamıyordu. Çünkü o davasına inanıyor, mücadelesine devam etmek zorunda olduğunu biliyordu. Hem üstadın yediği darbe neydi ki memlekete yapılanın yanında? Alışıktı üstad kovuşlara. Yükü ağır olsa da kalkar doğrulurdu.
0: Ana rahmi zahir şu bizim kovuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.
1: 18 Aralık 1961'de tahliye edilen üstadın yüreği buruktu. Hem de ne buruktu. 2 ay önce bir başbakan, yani gözü gibi sevdiği Menderes, asılarak idam edilmiş, ülke siyasi tarihine kara bir leke sürülmüştü. Bir de üstüne Yassıada da başvekil yargılanırken üstad ve eşi de hakim karşısında ifade vermek durumunda kalmışlardı. Bir tiyatro sahnesi sergilendi Yassıada duruşmalarında. Başbakan örtülü ödenekten zimmetine para geçirmekle yargılanıyor ve kılıf uydurulmaya çalışılıyordu. Yürürlükteki kanunla başbakanın kayıt şartı aranmaksızın kendi harcama yetkisine tahsis edilen örtülü ödeneğin amacın dışında kullanıldığı iddia edilmiş ve 10 yıllık kayıtların istendiği bu davada Necip Fazıl da suçlanmıştı.
2: Ajans, gazete ve dergilere tek bir maksatla verilen bu paralar kayıtlarda tesis masrafı, abone ücreti, borç, bağış gibi çeşitli şekilde ifade edilmişlerdir. Örtülü ödenekten gazete, dergi ve ajans sahiplerine verildiği tespit edilebilen paraların tutarı 723.809 liradır. Bunun 147.500 lirasını Büyük Doğu Dergi ve Gazetesi sahibi Necip Fazıl Kısakürek almıştır.
3: Şimdi bu Necip Fazıl Kısakürek'e böyle 147.500 lira fazla değil mi?
4: Bu... Zannediyorum Reis Beyefendi, uzun bir müddet içine yayılmış olan bir şey olacak. Bir tediye olacak. Müsteşar daha iyi bilecek bizzat tediyeyi yapan kendisinden soralım.
1: Necip Fazıl tanık olarak dinlendiği oturumlardan birinde sanık kürsüsünden şöyle seslendi. Örtülü ödenekten para almışsınız.
5: Evet aldım. Ne aldığımdan ziyade niçin aldığım mühimdir. Ben örtülü ödenekten metiyeci, kasideci, eski Roma cenazelerinde sahte ağlayıcıları olarak para almadım. Ve bunlardan hiçbirini yapmadım. 1943'ten 1960'a kadar taştan taşa vurulan, zindandan zindana sürülen mukaddesatçı, milliyetçi, Anadolucu, ahlakçı bir idealin himayesi yolunda para aldım. İlk gazete olan Takvim-i Vakai'den bu yana fikre müstenit bir tek gazete mevcut değildir ki şu veya bu şekilde hükümetten yardım görmesin. Bütün aldıklarımı mücadelesine ettiğim yolda harcadım. Ve sadece harcamakla kalmayıp evimdeki eski koltuk ve halılara kadar da bu uğurda satmaya mecbur oldum. Zira Adnan Bey'in bir kere başta sonu gelir diye ettiği her yardım Demokrat Parti iktidarının menfi kutbu tarafından engellenince kendisine bir ev yaptırılmaya başlanıp birinci katı çıkmadan yüzüstü bırakılan biçare gibi elimdekini avucumdakini sarf etmeye, üstelik büyük bir borç altına girmeye mahkum oldum. Yani örtülü ödenekten bana verilen paralar şahsıma bir şey getirmek yerine benim bütün imkanlarımı yedi, bitirdi ve neyim varsa götürdü. Benim bir dava uğrunda bir nevi vergi hakkı ile alabildiğim reklam parasına bile yetmez. Gülünç meblağlara karşılık kendisinden milyonlar devşirip şimdi gözünü oymaya bakan, Büyük Doğu'yu örtülü ödenek beslenesi olmakla suçlayan ve hesap vermeye davet edilmeyen bazı gazetelerin hali, masumluk ve ulviliğimizin ters tarafından mükemmel bir ifadesidir.
1: O gün üstada ve dergisi Büyük Doğu'ya besleme diye iftira atan Vesayet medyası, tamamen darbeye alkış tutan, Yassada'yı meşrulaştıran asıl satılık ve besleme kalemlerdi. Öyle manşetler atıldı, öyle yazılar yazıldı ki, davalar öyle bir magazinleştirildi ki, tam da kan donduran cinsten. Köpek davası, bebek davası, cımbız davası. 17 Eylül 1961, Türk siyasi tarihi için kara bir gün. Dar ağacına gönderilmiş bir fidan. Halkın sevgilisi olmuş başvekil Menderes'in bu görüntüsü toplumsal hafızamıza kazınacak ve bir daha asla silinmeyecekti. Nasıl unutalım ki? Üstad parmaklıklar ardında. Üstad çaresiz. Yegane umudu olan Menderes'i de yok artık. Hiç acımadan kıydılar üstadın zeybeğine. Devirdiler koca bir çınarı. Artık İstanbul sokakları daha sessizdi. Sadece postal sesleri duyulur olmuştu sanki. Lakin bu durum milli şefin işine yaramış ve darbenin gölgesinde 1961 yılında yapılan Demokrat Partisi seçimden CHP birinci parti çıkmıştı. Ama yine de tek başına iktidar olamamış, ülke tarihinin ilk koalisyonu kurulmak zorunda kalınmıştı. Ne ilginç değil mi? Darbeyle başlayan koalisyonlu yıllar ve koalisyonları takip eden darbeler. Ve yine CHP'nin haz etmediği Necip Fazıl ve üstadın hiç haz etmediği CHP zihniyeti tekrar karşı karşıya gelmişti. Serbest kalan üstad evine ailesine kavuşur. Ama davaları bitmez. O mahkemeden bu mahkemeye koşturur durur. Beraatler davaları, davalar beraatleri kovalar. Üstad için önünde duran iki yol vardır. Her şeyden büsbütün ele tek çekip rahatına bakmak ya da her şeye topyekün el uzatıp sonuçlarına katlanmak. Tabii ki o bildiği yoldan şaşmayacaktı. Onca baskı, tahkikat, mahkeme ve demir parmaklıkların susturamadığı Necip Fazıl şimdi pes mi edecekti? Tabii ki hayır. Fikir durmaz, kalem durmaz, bu İslam davası durmaz. Üstad hiç durmaz, duramaz.
6: Bu davaların davası, bu hasılda esrarı. Bütün meselemiz, topyekun meselemiz, en çekin dava. Onun için bunun bu. Yunus'un dediği gibi, zehirle pişmiş aşı yemeye kim gelir? Siz hepiniz burada zehirle pişmiş, iftara davet etmiş gibiyiz. Çünkü bunun eğlentiden, espriden, müfteden, takım kaba kaba renklerden ziyade insanın derin tefekküre sevk edici bir tarafı var.
1: Üstad 1963 yılında konferanslar serisine başlar. Yurdun dört bir yanına giden üstad büyük ilgiyle takip edilir. Birçok konuda yüz binlere ulaşan bu konferans dizisi yıllarca sürecektir. İslam tasavvufu, sömürgeci batı eleştirisi, milli değerlerimiz gibi değinilen konular ve anlatılanların derinliği bir neslin yetişmesinde çok tesirli olmuştur.
7: Şimdi aksiyon, sadece hareket, teşebbüs filan manasını alırlı. Garplı, mütemaden garp, garp, garp, işte üstad da bastı garp. Ah bu garp meselesini halledebilsek her şey halledilir. Aksiyonun garpta da böyle bir ayağa düşen tarafı vardır. Oranın bir fikir jandarması vardır. Bu kabili inkar değildir.

0: tabakası üst tabakada ve fulların izzetini muhafaza eder.
1: Yıl 1964. Necip Fazıl bir yandan Bugün ve Sabah gazetelerinde çerçeve başlıklı yazılar yazmakta, yeni eserlerini üretmekte ve diğer yandan da sürekli açılıp kapanan dergisini yeniden çıkarmak için uğraşmaktadır. 30 Eylül'de Büyük Doğu 11. kez yayında. Derginin ilk sayısında Menderes'in Aziz Hatırası için Zeybe'in Ölümü adlı şiirini yayınladığı için takibata uğrar. Zaten bu dönemde sadece 9 sayı yayınlanır. Anlaşılan henüz Menderes'i anmak bile sakıncalıdır. Yıl 1965. Üstadın başka bir büyük eseri olan Ulu Hakan adlı kitabı yayınlanır. Sultan Abdülhamit Han üstad için ayrı bir anlam taşımaktadır. Onun hükümdarlığında doğmuş, dedesi ona suikast girişiminde bulunan Ermeni teröristleri yargılamış, onun imparatorluğu ayakta tutmak için verdiği mücadeleye hayran kalmıştı. Nitekim daha önce yayınladığı Abdülhamid'in Ruhaniyetinden İstimdat adlı şiirinden ötürü dergisi yasaklanmıştı. Bunu göze alan üstad sultana yakışır bir eser yazar. Türk tarihinin anahtar şahsiyeti olarak gördüğü Abdülhamid Han'ın hayatını anlattığı bu eser onun ne kadar başarılı bir biyografi yazarı olduğunun da kanıtıdır.
2: Marifet büyük kısmı kursaktan doğma uydurmalarla Abdülhamid'i konuşturmakta değil, Abdülhamid hakkında konuşabilmek ve bir sentez örebilmektir.
1: Üstad kendisinin de belirttiği gibi yıllarca Kızıl Sultan diye haksız bir şekilde topluma nakşettirilen Sultan 2. Abdülhamid Han'ı bu eserinde kendisine yakışır biçimde sonraki kuşaklara aktarmıştı. Ona göre
2: 36 Türk hükümdarı arasında belki en büyüğü ve tarihi hakkı muazzam bir zat mevzuunda Yahudi, dönme, Mason, kozmopolit ve emperyalizme ajanlarıyla el ele İttaki ve Terakki eşkıyasının imal ettiği ve Cumhuriyet rejimi boyunca devamına şahit olduğumuz yalancı tarihe paydos. Dünyada her şeyin sahtesi görülmüş fakat bilim ve tarihin devamlı yalancısına rastlanmamıştır.

0: 22 Eylül 1965. Büyük Doğu bu sefer gazete boyutunda 12. kez yayında. Ve tabii ki ilk sayı merhum başvekil Adnan Menderes'e ithaf. 4 yıl önceki haksız idamın gazete manşetlerinden derlendiği resmin yanına CHP vebali başlıklı ağır bir gönderme yazısı. Zaten üstadın dergi kapağında açıkça belirttiği gibi Menderes'in idamında İnönü ve CHP vebali aşikar. Büyük Doğu yoluna 17 sayı kadar daha devam eder ve elbette takibatlarda. Aynı yıl Büyük Doğu Fikir Kulüplerini de kuran üstad, konferanslar serisini sürdürmekte ve Anadolu'yu kucaklamaktadır. Genelde Milli Türk Talebe Birliği, Komünizmle Mücadele Derneği gibi kuruluşların davetleriyle verdiği konferanslardan da davalık olur. Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde verdiği Özlediğimiz Neslin Vasıfları isimli konferansından din esasına bağlı cemiyet kurmak iddiasıyla yargılanır.
1: Benim Ahşap Dolap diyesinde şöyle bir sahne vardır. Büyük baba, mini etekli torununu çağırıyor. Der ki, gel buraya tanışacağız hocam, bana soracağım. Der ki, eğer Avrupa'dan bir moda gelse, tek ter saçı göstermeyen, kapalı, örtülü, böyle rahibeye benzer bir moda, bunu kabul eder miydiniz etmez mi? Ederdik de. O halde der, sizin kılık üzerinde bir hükmünüz yok. Avrupa'dan geldiği için makbul. Demek ki İslamiyet Avrupa'dan gelse sizin Müslüman olacaksınız.
0: Yılın sonunda yapacağı Ayasofya konferansı da oldukça ses getirir. Ona göre müzeye çevrilen Ayasofya ile birlikte Türk'ün öz ruhu da müzeye kalkmıştır.
1: Demek ki Ayasofya ne taş, ne çizgi, ne renk, ne hacim, ne de bütün bunların madde senfonisi. Sadece mana, yalnız mana.
0: 1965 yılında yapılan genel seçimler sonucu Adalet Partisi tek başına iktidar olur ve Süleyman Demirel başbakanlık koltuğuna oturur. Üstadın Soğuk Savaş döneminde uzun yıllar boyunca verdiği komünizmle mücadelenin bir benzeri Demirel'in söylemlerinde de mevcuttur. Miting konuşmalarının içerdiği antikomünist propagandalar ve Menderes'in mirasını sahiplenmesi Demirel'in seçimleri kazanmasında çok büyük etken olur. Üstad başlarda Demirel'e olumlu baksa da daha sonra yanıldığını anlayacaktır. Nitekim üstadın keskin kalemi artık Adalet Partisi'nin de radarına takılır. Birçok kez hükümetin manevi şahsiyetine tahkir suçlamasıyla karşı karşıya kalır. Tabii ki üstad da dergisinde Demirel'i eleştirmekten geri kalmaz. O dönem bir de Demirel için masonluk tartışması meşhurdur. Hatta Demirel mason olmadığına dair locadan belge bile alır. Ancak üstad 13. kez çıkardığı dergisinin 27 Aralık 1967'deki sayısında dönemin başbakanı Süleyman Demirel'e ait olduğunu iddia ettiği belge fotokopisini yayınlar. Bundan sonra da yıldızları pek barışmaz. Ve üstadın bir başka çilesi. 1968 yılında yayınladığı bir başka önemli eseri olan Sultan Vahdettin'e anlattığı Vahidüddin adlı kitap yüzünden soruşturma açılır ve kitabı toplatılır. Bazı kesimlerce vatan haini olarak gösterilen Vahdettin'i savunmak üzere yazdığı bu kitap yüzünden açılan davadan beraat etmesine rağmen üstad maalesef bu kitabından çok çekecek ve bu davalar onu ölümüne kadar takip edecektir. Temiz edilecek olan kararla mahkum olacak fakat basın affıyla karar infaz edilmeyecek, tekrar takibata uğrayacak ve nihayetinde 1,5 yıl hapis cezası alacaktır. Yıllar sonra ölüm döşeğindeyken bile Kenan Evren tarafından affedilmeyerek onanan bu karardan onu Allah'ın takdiri kurtaracaktır. Yine aynı yıl baş eserim dediği İdeoloji Örgüsü adlı kitabını yayınlar. Bu kitap aslında Büyük Doğu Hareketi'ni anlattığı eserdir. Üstad İdeoloji Örgüsü'nde Batı Doğu muhasebesinden tutun da İslam inkılabını her yönüyle ele almış ve o inkılabın özünde devlet ve idare biçimi olarak da baş yücelik devleti ideali ortaya koymuştur. Aslında İdeoloji Örgüsü'nde bir nevi yıllardır hep tartışma konumuz olan başkanlık sistemine benzer bir yönetim şeklini anlatmıştır. Elbette bu eserde yargılanmıştır.
2: Bu eser benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her şeyim. Ben arının peteğini hendeseleştirmeye memur bulunması gibi bu eseri örgütleştirmek için yaratıldım. Şiirlerim de, piyeslerim de, hikayelerim de, ilim ve fikir yazılarım da sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım müştemilattan başka bir şey değil.
0: 1969 yılında dergisi Büyük Doğu 14. devresinde bu sefer aylık olarak yayına başlar. Aynı yıl kendisine açılan davalardan derlediği savunmalarını anlattığı Müdafalarım adlı kitabının yanında Şiirlerim adlı eserini yayınlar. Yıl 1970. Milli Görüş'ün ilk siyasi hareketi başlamak üzeredir. Türk siyasi tarihine yepyeni bir soluk getirecek bir davanın

0: siyasi temelleri atılmaktadır. Bir yıl önce Konya'dan bağımsız milletvekili olarak siyasete giren Necmettin Erbakan, 17 arkadaşıyla birlikte Milli Nizam Partisi'ni kurar. Partinin kuruluş beyannamesini üstad bizzat kendi yazar ve daha sonra da dergisinde yayınlar. Partinin açılış toplantısında da kısa bir konuşma yapar. Fakat ne yazık ki üstadın kaleme aldığı kuruluş beyannamesi partinin kapanmasındaki gerekçelerden biri olacaktır. İslamcı manifesto nitelendirilmesi yapılan Milli Nizam Partisi kuruluş beyannamesi şöyle başlamaktadır.
1: Aziz milletimiz, bugün daima hakka bağlılıkta, hakkı tutmakta, iyiyi destekleyici, kötüyü men edici hüviyetiyle insanlık tarihinin en ulvi mahreki üzerinde yürüyen büyük milletimizin çeşitli tesirlerle kendi yolundan saptırılması gayretlerinin hüküm sürdüğü oldukça uzun bir devreden sonra yeniden ulvi ve şanlı tarihi yörüngesi üzerine oturtulması için füzelerin ateşlendiği gündür. Milli Nizam Partisi, milletimizi karışık ve karanlık devrelerden sonra aydınlığa götürecek, onu parlak tarihi yörüngesi üzerine yeniden oturtmak için ateşlenen güçlü füzedir. Bugün bu füzenin ateşlendiği gündür. Bugün bu mutlu gündür. Bütün milletimize uğurlu ve hayırlı olsun. Ey daima hakkı tutmak, iyiyi sağlamak ve kötüyü men etmek yolunda bulunmak üzere seçilmiş mümtaz ve aziz milletimiz.
0: Milli Nizam Partisi 12 Mart 1971 muhtırası sonrası laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü iddiasıyla hakkında açılan dava sonucu Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılır. Maalesef üstadın metni laikliğe çok aykırı bulunmuştur. Yani askeri vesayet her daim olduğu gibi yine devrededir. Öte yandan 1970 üstad için yine üretken bir yıl olmuştur. Kanlı Sarık piyesi, Yeniçeri, Hikayelerim, hapishane hatıralarını anlattığı Cinnet Müstatili ve Gözbebeği başvekilini anlattığı Benim Gözümde Menderes eserleri yayınlanırken Büyük Doğu'da 15. evresindedir. Üstad bir yandan da konferanslar serisini sürdürmekte ve davasının haklılığını geniş kitlelere anlatmaya devam etmektedir.
2: 27 sene evvel bizim mücadelemiz başladı. O zaman Allah ve ahlaktan bahsetmek yasaktır diye başvekil imzasıyla Saracoğlu Şükrü iki aylı mahrem telgraflar gelirdi. O devirde çıktık biz ortaya. Doğrucalıktan kovulduk. Bugün halimiz malum. İzaha değmez. Çektiğimizde hiçbir ihtiyaç yok. Dava adamı için bunlar çok az. Adeta böyle soğukta elini hohlayan biri gibi bir cumhuriyet buz tabakasıyla her taraf. Hohlaya hohlaya, bunu arkadaşlara da söyledim. Buzu erittik. Şimdi çamur oldu. Eğer geçebilirsen geç. Yok bilmem hangi bilmem dernek. Yok tasavvufu inkar eder. Mezhepleri inkara kadar gider. Yok orada bilen neciler, burada neciler, orada bucular, burada şucular. Bu işin büyük telif hakkı bizdedir. Ve silindir gibi geçeceğiz üzerlerinden. Ayıptır, küfre avans vermemek lazımdır. Yakında bir kurultay kuruyoruz. Milli Türk Talebe Birliği'nde bu dava halledeceğiz. Bütün iman sahiplerinin bir noktada buluşması lazımdır.
0: Yıl 1973. Üstad kutsal topraklarda. Uğruna birçok sıkıntı çektiği mücadelenin merkez noktasındadır. Hac vazifesini yerine getiren üstadın ruhunu huzur kaplamıştır. Tüm dünyevi tartışmalardan uzak, sükunetin tam kalbindedir. Ruhundaki yılların yorgunluğu yerini o ulvi manaya terk eder. Dönüşte hatıralarını Hac adıyla kitaplaştırır. Aynı yıl Mehmet'ine Büyük Doğu Yayın Evi'ni kurdurarak, kimisini yeniden derleyerek tüm eserlerinin düzenli yayınına başlatır. Ve Türk-Rus ilişkilerinin tahlilini yaptığı Moskov adlı yeni kitabını da yayınlatır. Yıl 1974. Üstad bütün şiirlerini yeniden derleyerek tek bir kitapta toplar. Adı manalı. Çile. Onun hayatıyla özdeşmiş kelime. Bu büyük eseri şairliğimin tek ve eksiksiz kadrosu diyerek Türk edebiyatına armağan eder.
1: İşte şiir kitabım bu. Hepsi bu kadar. Ve bu kitaba gelinceye dek başka hiçbir şey bana, adıma ve ruhuma mal edilemez.
3: Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe belli. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur.
4: Bugün bütün dünya bir buhran yaşamaktadır. Bu buhran ikinci dünya harbiyle değil de birinci dünya harbiyle patlak veren buhran. Bütün ruh muadenelerinin alt üst olduğu ve beşeriyetin kendisine yeni inanış kutupları aramak yolunda çırpıldığı devrin ifadesi buhran. Bu buhran eski nizamları o türlü alt üst etti ki bu en çok şiirde belli oldu, edebiyatta belli oldu.
3: Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, taç enemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu.
4: Buradan Türk milletine düşen bir hisse var. Her şeyi en geç benimseme yolunda olduğumuz için buhranı da zaten zayıf giden edebiyatımızın ünlüficesi olarak ondan çok sonra tattık. Bugün şiir diye memlekette hiçbir şey mevcut olma kani değil. Bu işin ne jandarması var, yani müneffidi, ne muayyen zümrelerde bir takım kriter yumları, ölçüleri, hiçbir şey kalmamıştır.
3: Öteler, öteler, gayemin malı, mesafe ekinim, zaman madenim, gökte saman yolu benim olmalı, dipsizlik gölünde inciler benim.
4: Netice itibariyle bugünkü Türk şiirini kutuplarını kaybetmiş, mihrakını zedelemiş ve büyük bir mihraka talip bir can çekişme halinde kabul edebilir. Fakat hayat elbette gelecektir. Elbette bu yolunda aydınlatıcıları zuhur edecektir.
3: Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök, heybem hayat dolu deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök, biricik meselem sonsuzu bulmak.
0: Milli Türk Talebe Birliği 25 Nisan 1975'te Milli Gençlik Gecesi düzenler. O gecede gelecekte Türk siyasi hayatını yönlendirecek çok özel kişiler de vardır. Milli görüşün simgesi, dönemin Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve ülkenin şimdiki lideri Recep Tayyip Erdoğan gibi birçok isim oradadır. Üstad bilincini inşa ettiği ve aktif olarak katkılar sunduğu Milli Türk Talebe Birliği'nin o gecesinde meşhur gençliğe hitabesini okur.
3: Bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Şuurunda bir gençlik. Devlet ve milletinin büyük çaba ermiş 7 asırlık hayatında ilk 2,5 asrını aşk, vecd, fetih ve hakimiyetle süsleyici. 3 asrını kaba sopta ve ham yobaz elinde kenetleyici. Son 1 asrını Allah'ın Kur'an'ında belhüm adal dediği hayvandan aşağı taklitçilere kaptırıcı. En son 0.5 asrını da işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle Türk'ü madde planında kurtardıktan sonra...

fark edici tam 4 devre bulunduğunu gören, bu devreleri yükseltici aşk, çürütücü taklitçilik ve öldürücü küfür diye yaftalayan ve şimdi, evet şimdi 5. devrenin kapısı önünde dimdik bekleyen bir gençlik. Gökleri çökertecek ve yeni kurbağa diliyle bütün dikeyleri yatay hale getirecek bir nida kopararak mukaddes emaneti ne yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü kollayan bir gençlik. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, öcünün davacısı bir gençlik. Halka değil, hakka inanan, meclisinin duvarında hakimiyet hakkındır düsturuna hasret çeken, gerçek adaleti bu inanışta ve halis hürriyeti hakka kölelikte bulan bir gençlik. Emekçiye benim sana acıdığım ve yardımcı olduğum kadar sen kendine acıyamaz ve yardımcı olamazsın. Ama sen de zulüm gördüğün iddiasıyla kendi kendine hakkı ezmekte ve en zalim patronlardan daha zalim istismarcılara yakanı kaptırmakta başıboş bırakılamazsın. Kapitaliste ise Allah buyruğunu ve Resul ölçüsünü kalbinin ve kasanın kapısına kazımadıkça serbest nefes bile alamazsın istarını edecek. Kökü ezelde ve dalı ebette bir sistemin aşkına, vecdine, diyalektiğine, estetiğine, irfanına, idrakine sahip bir gençlik. 1,5 asırdır yanıp kavrulan, bunca keşfine ve oyuncağına rağmen buhranını yenemeyen ve kurtuluşunu arayan batı adamının bulamadığını, Türk'ün de yine 1,5 asırdır işte bu batı adamında bulduğunu sandığı şeyi, o mübarek oluş sırrını çözecek ve her sistem ve mezhep orada ne kadar hastalık varsa tedavisinin ve ne kadar cennet hayali varsa hakikatinin İslam'da olduğunu gösterecek ve bu tavırla yurduna, İslam alemine ve bütün insanlığa numunelik teşhir edecek bir gençlik. Kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan her fert ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip ve dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Can taşıma liyakatini canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle strateji ve taktik sahibi bir gençlik. Büyük bir tasavvuf adamının benzetişiyle zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençlik. Bugün komik üniversitesi, hokkabaz profesörü, yalancı ders kitabı, çıkartma kağıdı şehri, muzahrafat kameli sokağı, fuhş albümü gazetesi, şaşkına dönmüş ailesi ve daha nesi ve nesi, hasılı güya kendisini yetiştirecek bütün cemiyet meselelerinden aldığı zehirli tesiri üzerinden silkip atabilecek, kendi öz talim ve terbiyesine, telkin ve tenmiyesine, memur vasıtalara kadar nefsini koruyabilecek, tek başına onlara karşı durabilecek ve çetinler çetini bu işin destanlık savaşını kazanabilecek bir gençlik. Annesi, babası, ninesi ve dedesi de içinde olsa gelmiş ve geçmiş bütün eski nesillerden hiçbirini beğenmeyen, onlara siz güneşi ceketinizin astarı içinde kaybetmiş marka Müslümanlarısınız. Gerçek Müslüman olsaydınız bu hallerden hiçbiri başınıza gelmezdi diyecek ve gerçek Müslümanlığın nidüğünü ve nasılını gösterecektir gençlik. Tek cümleyle Allah'ın kainatı yüzü su rahmetine yarattığı sevgilisinin alemleri manto gibi bürüyen eteğine tutunacak, ondan başka hiçbir tutamak, dayanak, sığınak, barınak tanımayacak,

0: ve onun düşmanlarını ancak kubur tarlını denk muameleye layık görecek bir gençlik. Bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsur yıldır devrimbaz kodamanların viski çektiği kamış damboldarla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım. Genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşının da gediğine koymandır. Surda bir gedi kaçtı, mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, artık ne yandan eserseniz, Allah'ın selamı üzerine olsun.
1: İşte o gençlik, üstad için jübile gecesi düzenler. Üstadın yazarlıktaki 50. yılı, davadaki mücadelesinin 40. yılıdır. 22 Kasım 1975'te düzenlenen gecede üstadı 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan takdim eder.
2: Artık üniversite yıllarımın en canlı dönemlerinde üstada jübile yapacağız. Milli Türk Talebe Birliği'nde ve bu jübileyi yapmak için iki genç artık finale kaldı. Ve iki genç olarak bir tanesi de benim. Diğer arkadaşım benden önce takdimini yapmaya başladı. 4 A4 sayfası takdim hazırlamış. Tabii öyle övdü, öyle övdü, öyle övdü ki artık üstad bu övgülere dayanamadı. Yerinden kalkarak o kendine has üslubuyla orada bir ifade kullandı ve orada iş kesildi. Ondan sonra sıra bana geldi. Ben de şöyle avuç içi gibi iki kart takdim hazırlamıştım. Ben de bu takdimimi yaptım ve üstad orada benim takdimimi bu genç yapsın dedi. Ve işi bana bıraktı. Ve o jüride, o jübilede takdimi o gecenin bu fakire kaldı. Tabii o dizi Milli Gençlik Geceleri olarak devam etti. İstanbul, İzmir, Ankara, her yerde üstadla beraber dolaştık. Üstad Necip Fazıl işte o söylendiği gibi eğer mütekebbir olmuş olsaydı o 4 A4 sayfasıyla o takdimi yapan arkadaşımızı tercih etti. Benimki daha mütevaziydi. Fakat bizi orada takdir etti. Ve böyle devam ettik. Çünkü Necip Fazıl aslında bir aksiyon insanıydı. Necip Fazıl o dönemde yüzlerce, bugün yüz binlerce genci dünyaya ve ukbaya hazırlamış tek başına bir okuldu, tek başına bir ekoldu.
1: Artık üstadın şekillendirdiği gençlik yola koyulmuş, davasına sarılmış ve ileride her kademede kendini gösterecek kadar bilinçlenmeye başlamıştır. Yılların yorgunluğu üstadın yüz çizgilerine iyice yansımaya başlasa da üstad durmaksızın eser üretmeye devam eder. Muhtıra sonrası ara verdiği Büyük Doğu dergisinin yokluğunda alternatif bir tarz olarak 1976'dan itibaren kitap dergi şeklinde rapor adıyla yazılarını 1980 yılına kadar 13 sayı yayınlar. Haziran 1977. Üstad için yine hazin bir aydı. Çok sevdiği annesi Hakk'ın rahmetine kavuştu. Çok çileler çekmiş, hastalıkla mücadele etmiş ama uzun bir ömür geçirmişti. Şair olmasını istediği oğlu

0: Bunun ne kadar büyük bir şair, bir üstad olduğunu görmüş ve hep bunun gururuyla yaşamıştı. Üstadla yolu kesişen bir başka lider de Başbuğ Alparslan Türkeş olmuştu. 1977 yılından itibaren Başbuğ Türkeş'le üstadın dostluğu gelişmiş ve hatta ülkücü gençliğinde sevdiği biri olan üstad MHP mitinglerinde boy göstermişti. Amacı Büyük Doğu Hareketi içinde ülkücü gençliği de kucaklamaktı.
1: Ne partidenim ne de listedeyim. Avrupa yapısı parti oyuncağına inananlardan da değilim. Yani Halk Partisi'nin kendisini aradan geçen zamandan sonra millete yutturmuş gibidir.
0: Ve Mücadele Dergisi Büyük Doğu Son Evre olarak 8 Mayıs 1978'de çıkar. Kapak aslında manidardır. 34 yıllık bir siyasi tufandan çıkıp gelen ve hala yoluna devam eden Büyük Doğu 5 sayı daha devam eder ve Efsane Dergisi son noktayı koyar. Kimler yazmadı ki Büyük Doğu'da? Sait Faik, Özdemir Asaf, Oktay Akbal, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Peyami Safa, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Sabahattin Zaim, Salih Murat Uzdilek, Şevket Eygi, Nihal Atsız ve daha nicesi. Üstadın bu 35 yıllık serüveni etkisini ileride çok daha kalıcı olarak gösterecek bir aksiyon zemini oluşturmanın dışında Türk edebi hayatına da verdiği katkılar aşikardır.
2: Yakınlarımdan ve neslimden birçoğu ölüp gitti. Benim de son nefesimi ne zaman vereceğimi yalnız Allah bilir. Şu var ki son nefesime kadar davamın üzerindeyim.
0: Yıl 1980. Ve nihayet üstada yakışan sıfat ona ithaf edilir. 26 Mayıs'ta Türk Edebiyat Vakfı Üstad Necip Fazıl'a Sultan-ı Şuara, yani Şairler Sultanı unvanını verirken Kültür Bakanlığı tarafından da büyük kültür armağanına layık görülür. Belki biraz gecikmeli de olsa sonunda üstad onore edilmiştir. Bunu da sonuna kadar fazlasıyla hak etmiştir. Koca bir ömrü eserler yazmakla geçiren üstadın ilerlemiş yaşına rağmen durmaya niyeti yoktur. Ve tüm enerjisini de dava aşkından almaktadır.
3: Ve işte yarım asırdır zorunu beklediğimiz bu fazilet hususiyle 30 yıldan beri şah açılan şah kapanan havalar gibi bugün gerçekleşme ve yerleşme adımda bulunuyor. İnkılap çapında inkılap haberçisi bir hadise. 10 küsur yıl evvel dekanı bulundukları bir dahi fakültesinde konferans salonunu davamıza takdim etmesiyle aynı fazilet ve celaleti gösteren muhterem zatı bugün Kültür Bakanlığı'ndaki müstesna ölümden ötürü en takdirkar örneklerine hedef diye belirtiyorum.
0: Lakin Eylül ayı ve yine aynı bedbaht. 60 darbesiyle başlayıp Menderes'in idamıyla süren ve sonra 71 muhtırasıyla devam eden askeri vesayet Türk demokrasinin genetiğini bozmuştu. Siyasal gerilimler halka yansıtılmış, ülke bir kaosun içine sürüklenmişti. Muhtıra sonrası ülke tablosunda artık birbirleriyle bir türlü uzlaşamayıp kavga eden parti liderleri, istikrarsız koalisyon hükümetleri, siyasal entrikalar, fakirlik, işsizlik ve hayat pahalılığından gerilmiş bir halk, artan anarşi, sağ ve sol diye kutuplaşıp birbirine kurşun sıkan bir gençlik vardı. Üstadın hitabesinde arzu ettiği gençlik yoktu artık sokaklarda. Kaos çoktan başlamış ve gelmekte olan postalların sesi duyulmaya başlamıştı bile.
4: silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.

Darbelerin koalisyonları, koalisyonların darbeleri kovaladığı yıllarda üstadın dava mücadelesi verdiği yıllar. Menderes'le başlayan siyasi istikrar bozulmuş, vesayet yeniden hortlamış, siyasetin ensesindeki askerin tokatı hiç eksik olmamıştı. Sancılı yıllar tam gaz devam ediyordu. Halk umutsuz ve mutsuzdu. Anarşinin kol gezdiği sokaklarda can ve mal güvenliği kalmamış, toplumda huzur yok olmuştu. İşte bu yüzden halk darbeye karşı tepki koymamıştı.

0: Gelen darbeyle birlikte üstad artık Kenan Evren'in de radarına girmişti. Yıllarca yargılandığı Vahidüddin adlı kitabı yine bu dönemde karşısına çıktı. Üstad uzun zamandır çektiği şeker hastalığından muzdarip ve artık odasına kapanmış haldedir. Kenan Evren'den ölüm döşeğindeki üstadı affetmesini istediler. Fakat Evren buna gerek görmemiş ve 79 yaşındaki bu yorgun dava adamının sıhhatini düşünmeksizin kendi af yetkisini kullanmayarak mahkemenin verdiği 1,5 yıllık mahkumiyet kararını bir şekilde onaylamıştı.
1: Ben tutuyorum, Vahdettin'i yazıyorum. Dünyanın her yerinde her türlü fikir serbestçisi budur işte. Vahdettin'i mülaka et. Bu adam vatan hain değildir. Evvela bunun tespitini istiyorum. Evet. Takibe uğramıyor. Ben size intihar ediyorum. Takibe uğramıyor. Kitap halinde çıkıyor, top atılıyor. Tezada bak. Beyat ediliyor. Temiz bozuyor. Afgan çıkıyor, mesele kapatılıyor. Sonra tekrar takip ediliyor. Bütün bu kurta ehli eserde kime hakaret mevzu varsa isnat ediliyorsa bana ona bağlı hukuk ehli burada hakaret yoktur diyor. Hapisler, şunlar, bakımlar, bunlar. Şimdi hala o tehlike içindeyiz. 80 yaşının şeyinde arefesinde bu tehlikeyi yaşıyorum.
0: Ömrünün son günlerini her an götürülme tehdidiyle geçirmekte olan üstadın ruhu acı çekmekte ve yılların muhasebesini yapmakla geçmektedir. Lakin bu mahkumiyetin fırsatı olmayacaktır.
2: Ben artık ne şairim ne fıkra muharririm. Sadece beyni zonk zonk sızlayanlardan biri. Bakmayın tozduğuma meşhur Baba Ali'de. Bulmuşum rahatımı ben de bir tesellide. Fikrim ne fahişesi olduğum ne zamparası. Bir vicdanın bilemem kaçtır hava parası. Evet kafam çatlıyor. Güya ulvi hastalık. Bendedir duymadığı dertlerle kalabalık.
1: Ben mazime baktığım zaman ürperiyorum. Nasıl yazabilmişim bunları? Birçoğunda nasıl kurtulabilmişim? En olmayacağına da nasıl yere yardımmışım?
3: Evet.
1: Hayret diyorum yani kendime.
4: Onun mücadele ve cesaretini kelimelere dökmek gerçekten zor.

0: gelmesine tek başına karşı çıkmış gerçek bir cengaverdir.
1: Evet, darbeyle aksayan Türk siyasi hayatı Turgut Özal'la yeniden ivme kazanacak ve hızlı bir kalkınma sürecine girecekti. Özal da üstadın fikirlerinden nasibini alan bir başka isimdi. 1981 yılında artık tamamen Erenköy'deki evine çekilen ve küçücük odasında İman ve İslam Atlası eseriyle meşgul olan üstadı pek çok kez ziyaret eden Özal, ondan girişeceği yeni siyasi hareket için tavsiyeler almış ve partisi ANAP'ı o yönde şekillendirmişti. Milletin adamlarıyla teması sürmeye devam ediyordu. Ama üstadın ömrü Özallı anavatan iktidarını görmeye yetmeyecekti.
2: Kendisine bu görevin hayırlı uğurlu olmasını ve milletimize de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.
3: Bu memleketi daha iyi noktalara götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Programda da ifade ettiğimiz gibi canla başla çalışacağız.
1: 1982 yılında Yazarlar Birliği tarafından Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu adlı eseriyle yılın fikir ve sanat adamı seçilen üstad, bir yandan da ikinci romanı Kafa Kağıdı'nı yazmaktadır. Ömrünün bu son yılında bile büyük bir şevkle eseriyle ilgilenmeye devam etmektedir. Artık hastalığı onu çok yıpratmış, yatağından dahi çıkamaz hale gelmiştir. Son günlerini ziyaretine gelen dostlarıyla sohbetle geçirmekte ve yürüdüğü bu kutlu yolda bir İslam davasına verdiği hizmetin haklı gururuyla ruhunu teslim edeceği günü beklemektedir.
4: Hayat hikayesi dediğiniz işte bu kaba çizgilerden ibaret. Herkes bu çizgilere malik. Asıl hayat iç çizgilerde, ruhta. Ya bin yıl ya bin asır sonra o gün gelecek. Koklarken küllerimi mezarımda bir böcek, o kadar yanacak ki bir yüksüklük toprağım, yerden bir damar gibi kopup fışkıracağım. Ve birden bakacağım, her tarafım bitişmiş, başım toprak altında bir maden gibi pişmiş. Nefesten daha ince bir ipek kumaş, derim fosfordan daha parlak, ince uzun ellerim.
1: Tarih 25 Mayıs 1983. Gece saat 1'i biraz geçmiş. Üstad oğlu Mehmet'inin yardımıyla yatağından doğruldu. Çizgileri çok fazla derinleşmiş gözleriyle soluk durgun şekilde camdan dışarı bakarken daldı. Hissetti meleğin geldiğini ve şu kelimeler döküldü dudaklarından: demek ki böyle ölünürmüş. Kelime-i şehadet getirdi, ruhunu teslim etti. Ertesi gün Fatih Camii mahşer alanı gibi kalabalık. Üstad için on binler orada. Yurdun dört bir yanından gelen gençlik orada hazır. Turgut Özal da orada. O da çok buruk. Son zamanlarında yanına sık sık gidip ondan fikir alsa da memleket için yapacağı icraatleri maalesef o göremeyecekti. Ve kılınan öğle namazını müteakip üstadın cenaze namazı. Naaşı Eyüp Sultan'a kadar yürüyen kalabalığın omuzlarında. Bir bahar zamanı, 26 Mayıs'ta bir perşembe günü doğmuştu. Ve yine 26 Mayıs'ta yine bir perşembe günü toprağa verildi.
5: Ne olmuşsak İslam ahlakı yüzüsüyü hürmetine oldu. Biricik ve olabilecek ahlak kaynağımız İslam ahlakıdır.
4: Deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet? Al sana derya gibi sonsuzluğu karacağını. Göbeğinde yalancı şehrin sahici bende. Ona sor, giderlerden kalan şey neymiş? Mezar, mezar. Zıtların kenetlendiği nokta, mezar, mezar, varlığa yol veren geçit yokta. Umdasılların sırrı bulmak için kaybetme. parmakların saydığı ne varsa tüketme. Parmak o iklime ki uzanmaz ihtiyarlık. Ebedi gençliğin taht kurduğu yer mezarlık. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar servi çürür, ölüm yıpranmaz. Karaca Ahmet bana neler söylüyor neler.

0: Onlar ki her nefeste habersiz döndüğünden, yüzü oynamaktalar, gelir gibi düğünden. Onlar ki sıfırda rakamları bulmuşlar, fikirden kurtularak, ölümden kurtulmuşlar. Söyle Karaca Ahmet, bu ne acıklı talih, taşlarına kapanmış ağlıyor koca tarih.
1: O bir çınar. Bir çınar ki asrına damgasını vurmuş, gelecek asırlara da taşıyacak bir çınar.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. TÜİK'in Ağustos 2026 verilerine göre hizmet üretici fiyat endeksi aylık %2,87, yıllık %33,29 arttı. Yılbaşından bu yana yükseliş %32,66, 12 aylık ortalamalara göre artış %34,46 oldu. Sektörler içinde yıllık en yüksek artış %40,07 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde kaydedildi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Medeti, kızı Tuğyan suçlamaları reddetti ancak arkadaşı Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın annesini pencereden attığını gördüm diyerek cinayet iddiasını yeniden gündemin merkezine taşıdı. Hepsi ve daha fazlası şimdi Gece Ajansı'nda.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Saatlerimiz 23.51, canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri paylaşacağız. Milli İstihbarat Teşkilatı 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatipi yakaladı. MIT'in adım adım takibi sonucu deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalanan terörist Türkiye'ye getirildi.
1: MIT adım adım takip etti. Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden olan terörist 13 yıl sonra yakalandı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Milli İstihbarat Teşkilatı failleri yakalamak için çalışmalara başladı. O teröristlerden biri de Ömer El Hatip'ti. Kırmızı bültenle aranan terörist MIT'in adım adım takibindeydi. Deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmaya çalışan teröriste yönelik operasyon düzenlendi. MIT nokta operasyonla Reyhanlı saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El Hatip'i yakaladı. Türkiye'ye getirildi El Hatip. Reyhanlı saldırısının planlama ve organizasyonunda yer almıştı. Ayrıca saldırının failleriyle Esad rejimine bağlı istihbarat mensupları arasında koordinasyonu sağladığı da biliniyordu. MIT'in tespitlerine göre Ömer El Hatip ve Yusuf Nazik, 2013 yılında saldırıdan önce Türkiye'ye gelerek eylemin gerçekleştirileceği noktaları belirledi. Ardından Suriye'ye dönerek dönemin Suriye istihbarat yetkililerinden Kifah Melhem'le temas kurdu. Bombalı araç Reyhanlı'ya getirildi. Uzaktan kumandalı düzenekle patlatıldı. Saldırıda kullanılan malzemelerin Esad rejimi istihbarat yapısından temin edildiği de ortaya çıktı. Reyhanlı saldırısının faillerinden ve planlayıcılarından Yusuf Nazik 2018, Cengiz Sertel 2024, Muhammed Dip Koralı ve Temir Dükancı 2025 yılında yakalanmıştı.
0: Fon krizi soruşturması genişlerken Tera Portföy'ün iki yöneticisi daha tutuklandı. Tutuklu sayısının 61'e yükseldiği soruşturmada 13 şüpheli de savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildi. Savcılık 8 şüpheli için tutuklama talep etti. Sermaye Piyasası Kurulu fonlarda fahiş kazanç sağlayanlara gönüllü para iadesi imkanı sağladı ve hesap numaralarını duyurdu.
2: Fon soruşturmasında adli süreç ve operasyonlar derinleşerek çok yönlü devam ediyor. Son olarak Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Adliyeye getirilen 13 şüphelinin savcılık ifadesi akşam saatlerinde tamamlandı.

0: Yargılandı. Mahkemeye sevk edilen sanlılardan 8'inin tutuklanması talep edilirken 4 şüphelinin ev hapsi, 1 şüphelinin de adli kontrolde serbest bırakılması istendi. Fon soruşturmasında bir diğer adım da Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geldi. Fonlardan fahiş kazanç sağladıktan sonra paylarını satanlara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu duyuru yaptı. Gönüllü para iadesi imkanı sağlayan SPK hesap numaralarını açıkladı. Bu kapsamda isteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye mal varlığına dahil edilecek. Başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak. Tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak. Ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen iki bankaya aktarılacak. Sermaye Piyasası Kurulu ayrıca fon mağdurlarına ara ödeme yapılmasına karar verdi. Ara ödeme tutarı 1 milyon lirayı aşmayacak. Ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacak. Söz konusu katılma payları nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecek. Tasfiye sürecine para piyasası fonlarından başlanacak ve yatırımcı sayısı esas alınacak.
1: Gecenin sıcak gelişmesiyle devam edelim. Hakemler dosyası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol gözaltına alındı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Merve Köloğlu'nda.
2: İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum. Hakemler dosyası soruşturması kapsamında dakikalar önce oldukça sıcak bir gelişme yaşandı. Edindiğimiz bilgilere göre Süper Lig'de aktif olarak görev yapan hakem Yasin Kol gözaltına alındı. Yasin Kol bugün Trabzon'da Trabzonspor ve İrlanda temsilcisi arasında oynanan dostluk karşılaşmasını yönetiyordu. Karşılaşma bitiminin hemen ardındansa gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında gözaltı alınan bir diğer isimse Süper Lig'de yine aktif olarak görev yapan yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel. Böylece şu an için iki aktif hakemin gözaltına alındığı bilgisi mevcut. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel. Her iki hakemin de kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında soruşturmada gözaltına alındığı bilgisi mevcut. Ancak altını çizmekte fayda var. Bu soruşturma kapsamında yöneltilen suçlar şu an için yalnızca iddia. Hakemler için şu anda yargı hükmünde kesin verilmiş bir karar mevcut değil. Haklarında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor. Yalnız burada Yasin Kol açısından aslında dikkat çeken bir gelişme var. Yasin Kol bugün Trabzon'daydı. Trabzon'da İrlanda temsilcisiyle arasında oynanan dostluk karşılaşmasını yönetiyordu. Ve karşılaşma maç bitiminin hemen ardından karşılaşmadan sonra ise gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Kol Trabzonspor'un dostluk karşılaşmasının hemen ardından gözaltına alındı. Böylelikle tekrar etmiş olalım. Şu anda Süper Lig'de aktif olarak görev yapan iki hakem gözaltına alındı. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel. Evet, soruşturma kapsamında edindiğimiz bilgiler ve günün detayları bu şekilde. Detaylar gelmeye devam ettikçe biz de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Merve Köloğlu'na teşekkür edelim aktardığı bilgiler için. Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında göçük meydana geldi değerli izleyenler. Madende kalan işçilerden ikisi sağ olarak kurtarılırken iki işçinin maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Üç işçiyi arama çalışmaları da devam ediyor.
0: Göçük yaşanan maden ocağında iki işçi hayatını kaybetti. İkisi yaralı kurtarıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
3: Kardeşim var.
4: Aradınız mı?
3: Çok aradık ama açmıyor, şu anda çıkmadı yer altından.
5: Göçük var, akıyormuş. Orada da şu an işte yardım devam ediyor yani.
4: Soma'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte ilk belirlemelere göre 7 kişi olduğu söyleniyordu. İkisi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
0: Madenden çıkarılan iki işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
6: Maden ocağında yaşanan göçükten kurtarılan iki maden işçisi Soma Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

0: diyor, durumları ise iyi.
1: Göçük altındaki işçiler için çalışmalar devam ederken saatler sonra acı haber geldi. Önce Halit Ersay'ın, ardından da Kerim Ören'in cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçiler için zamanla yarış sürerken yakınları gelecek iyi haberi bekliyor. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
2: Yaralı işçiler vardı. Tabii bir yandan diğer işçiler, kayıp işçileri arama çalışması devam ediyor. Son duruma bakacağız. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er bizlere aktaracak. O noktaya dönelim.
0: Evet, Manisa'nın Soma ilçesindeki faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 13-25 sularında bir göçük meydana geldi ve toplamda 7 maden işçisi bulunuyordu. O vardiyada işte bundan itibaren de 2 kişi sağ olarak kurtarıldı, 2 kişi hayatını kaybetti ve 3 kişi şu an itibariyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii ki göçük altında olduğu değerlendirilen 3 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Tabi konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Manisa'da bir madende meydana gelen göçükte toprak altında kalan iki işçinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Gürlek, göçük altında bulunan diğer 3 kişiye ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğünü ifade etti ve Bakan Gürlek ayrıca olayla ilgili ivedi olarak soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini ifade etti. Tabi maden ocakları bir göçük meydana geldiğinde maden arama kurtarma ekipleri tarafından işte çalışmalar ilk etapta sürdürülüyor. Tabi olayın ilk anından itibaren şu anda bulunduğumuz Soma Devlet Hastanesi'nin bahçesinde özellikle yakınları, arkadaşları ve şu saat itibariyle de işte yavaş yavaş aslında vatandaşlar ayrılıyorlar ve ilk saatten itibaren de işte ifade ettiğim gibi yakınları, arkadaşları, madencilerin burada iyi haber bekliyorlar. Tabi bu süreç zarfında deprem enkazından farklı olarak tonlarca ağırlıktaki kaya, kömür ve toprak kitlesiyle mücadele ediliyor. Çok zorlu bir çalışma yürütülüyor. Tabi madende meydana gelen göçüğün ardından da tabii ki arama kurtarma ekipleri de faaliyetlerini sürdürüyorlar. Tabii Manisa Valiliği bünyesinde ilk etapta bir kriz merkezi oluşturuldu. Arama kurtarma faaliyetleri bu merkezden anlık olarak yönetilmeye başlandı. Yer altındaki kurtarma çalışmaları yeni bir çökme veya gaz sızıntısı riskine karşı saniyelerle yarışılan ancak sarsıntı oluşturmamak adına el aletleri ve küçük kurtarma ekipmanlarıyla titiz bir şekilde çalışma sürdürülüyor. Tabii son duruma bakacak olursak maden göçük esnasında o esnada 7 işçinin o galeride ve bölgede bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii arama kurtarma çalışmaları sırasında ilk müdahalesi 2 maden işçisi Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ olarak göçük altından çıkarıldı ve ilk müdahalelerinin ardından yaralı olarak Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her ikisinin de durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii göçük altındaki konumları tespit edilmeye ve güvenli yaşam koridorlarıyla kendilerine ulaşılmaya çalışan 3 maden işçisi Ömer Karakaya, İsa Olcay ve Ramazan İnce için arama kurtarma çalışmaları da ilk andan itibaren aralıksız bir şekilde sürdürülüyor. Tabii 2 işçi Kerim Ören ve Halit Ersoy ise hayatını kaybetti. İşte toplamda maden kazasında sağ kurtulan İbrahim Çimen ve Süleyman Şakran durumu şu an itibariyle iri. Tabii arananlar Ömer Karakaya, İsa Olcay, Ramazan İnce ise arama kurtarma çalışmaları 3 işçi içinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii çok sayıda arama kurtarma ekibi maden sahasında, 500'ün üzerinde gönüllü de işte bu arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyleyebiliriz. Rahmetli olan 2 kişi Kerim Ören ve Halit Ersoy'a da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ki çok elim ve vahim bir olay. Geçtiğimiz gün 13.25 sularında meydana gelen göçükten sonra iki kişi hayatını kaybetti diyelim. Söz tekrar İstanbul.

0: Tayfuner'e teşekkür edelim son durumu aktardığı için. Devam edelim. Yaklaşık bir yıl önce hayatını kaybetmişti şarkıcı Güllü. İlk başta kaza olarak görünen ölümle ilgili arka arkaya şoke eden iddialar gündeme geldi. Kızı Tuğyan'ın annesini iterek ölümüne neden olduğu öne sürüldü. Tuğyan sonrasında da tutuklandı. Arka arkaya yayınladığımız ses kayıtları yeni iddiaları ve itirafları da beraberinde getirdi. Ve geride bıraktığımız gün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in ilk kez hakim karşısına çıktığını gördük. Arkadaşlarımız tabii duruşmayı yakından takip etti. Bakın ilk duruşmada neler yaşandı, ekrana getirelim.
1: Yalanınla dolanma.
2: Ben senin gücünü hazmedemiyorum.
3: Ne güzel söyledin.
4: Şarkıcı Güllü evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan kızı ilk kez hakim karşısına çıktı. O tüm suçlamaları reddederken itirafçı olan arkadaşı Sultan Nurulu'ysa aksini iddia etti. Tuğyan annesini attı dedi.
5: Roman havası çalıyordu. Aynaya döndüm. Daha önce geçirmiş olduğum kazadaki yaralara bakıyordum. Kafamı çevirdiğimde Tuğyan'ın üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüm. Yatağın üstündeki telefonu aldı. Koş diye bağırdı. Şoka girmiştim. Koşarak peşinden aşağı doğru indim.
4: Arabesk müziğinin efsanesi Güllü geçtiğimiz yıl Yalova'daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı ki kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla dosya cinayete dönmüştü. Açılan davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
6: Tuğberk Yağız Gülter de şu an mahkeme salonuna girmek için önünde bekliyor.
4: Adliye koridoru gergindi. Avukatlarının da gelmesiyle duruşma başladı.
6: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı da şu an geldi.
7: Sultan Nur Ulu gözaltındayken ifadesinde şarkıcı Güllü'yü kızı itti demişti. İşte Tuğyan Ülkem Gülter duruşmada bu ifadeyle ilgili bizler çok baskılandık. Sultan Nur Ulu korktuğu için böyle bir ifade verdi dedi.
8: Müzik açıktı. Annem odaya girdi. Benimle oynadı. Malka'da şarkısını biz mutlu olduğumuz zamanlar dinleriz. Sultan aynaya bakarken ben yanındaydım o sıra. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultan'a bağırdım. Sonra aşağı indik zaten. Annem çok alkol içerdi. Dengesini kaybederdi. Nasıl düştüğünü görmedim.
4: Cinayetten hemen sonra ortaya çıkan ilk görüntülerde "Hadi görüşürüz" sözü duyulmuştu. O cümleyi annesinin kurduğunu söyleyen Tuğyan Gülter suçlamayı reddetti.
7: Tuğyan Ülkem Gülter mahkemeye siyah bir takım giyinerek gelmişti ve saçlarını da siyah renge boyamıştı. Hakim ona olay gününü sordu ve olay gününü anlattığı sırada Tuğyan Ülkem Gülter ağlamaya başladı ve dedi ki eğer annemin düştüğünü görmüş olsaydım onu tutardım.
4: Evde her yerde kamera olması akıllarda soru işaretiydi. Üstelik olay günü kamera fişi de çekilmişti.
8: Annem teknolojiye meraklıydı. Bu nedenle kameralar vardı. Olay günü fişini ben çekmedim.
4: Kürsüye bu kez Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter çıktı. Sözlerine herkesten şikayetçiyim diye başladı.
9: Annem dünyanın en güzel annesiydi. Annemin kılına dahi zarar gelmesi durumunda olayda dahil olan herkesten şikayetçiydim.
4: Şarkıcı Güllü'nün ablası Kader Tutsa bu olayın kesinlikle cinayet olduğunu öne sürdü.
8: Kaza veya intihar olduğunu asla inanmıyorum. Kim yaptıysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Tuğyan normal bir evlat değil. Çok çekti kardeşim Tuğyan'ın elinden.
4: Bu kez kürsüye arkadaşı Sultan Nurulu çıktı. İlk zamanlarda susmuş olmasının sebebini tehdit edilmek olarak açıkladı.
5: Korkuyordum. Korktuğum için bu şekilde anlatmadım. Cenazeden sonra ben yanarsam seni de yakarım dedi. Korktuğum için gerçekleri anlatmadım.
10: Cinayet siz mi işlediniz? Hayır. Siz mi işlediniz cinayeti? Üzerimizde bir teşhis.
0: Henüz 16 yaşındaydı Aslı Aslan. Hayat dolu bir genç kızdı. Bir arkadaşıma elbise götüreceğim diyerek çıktı evden. Ama o kapıdan bir daha içeri giremedi. Arkadaşının ehliyeti olmadığı halde kullandığı motosiklet

0: Yola hatalı çıkış yapan bir otomobille çarpıştı. Kaza anında kaskı olmayan Aslı 4 günlük yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Aslı'nın ölümüne ilişkin yargılamada karar çıktı. Ailenin acısı ise ikiye katlandı. Çünkü iki sürücü de serbest kaldı.
1: Aslı çok tatlı.
2: Gel bakalım. Aslında böyle oldu.
3: Hala inanamıyorum, sanki bir yerden çıkıp gelecek. Gerçekten. Çünkü çok hayat doluydu ya.
4: Gözlerinde yaş, yüreklerinde Aslı'ya duydukları tarifsiz bir hasret vardı. Güzeller güzeli kızlarını hayattan koparan kazanın ardından çıkan kararsa acılarına acı kattı.
5: Arabacıya 3 sene verdiler. Motor sürücüsüne 1 sene 1 ay verdiler. Olan bizim kızımıza oldu.
3: Benim evime ateş düştü zaten. Biz o günden beri cayır cayır yanıyoruz yani. Yaşamıyoruz ya. Hayatın şu an benim için hiçbir anlamı yok.
4: Tarih 19 Ağustos 2025'ti. Etimesgut'ta 16 yaşındaki Aslı Aslan ve aynı yaştaki arkadaşı motosikletle yola çıktı. Arkadaşının ehliyeti yoktu. Aslan'ınsa kaskı. Ve o motosiklet caddeye çıkan bir otomobille çarpıştı. Aslı 4 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştı ama o mücadeleyi kaybetti. Aslı'nın beyin ölümü haberiyle yıkılan aile ilk anda organ bağışına yürekleri dayanmasa da sonrasında kızlarının hatırası böyle yaşasın istedi. Aslı'nın böbreği 17 yaşındaki bir genç kıza, karaciğeri ise 41 yaşındaki bir hastaya nakledildi. Ama Aslan ailesinin acı hikayesi orada bitmedi.
5: Bu kazanın olduğu gün eşim zaten 2,5 aylık hamileydi. Üçüncü gün zaten o çocuğu da düşürdü.
6: Korkunç kaza Aslan ailesinin hayatını bir anda alt üst etti. O günden sonra acılarının yanına bir de adalet arayışı eklendi. Adliye koridorlarında aylarca mücadele ettiler.
4: İki sürücünün yargılandığı davada karar çıktı. Kazaya karışan otomobil sürücüsüne iyi hal indirimi uygulandı. Cezası 3 yıldan 2 yıl 1 ay hapse düşürüldü. Ve yalnızca 105 bin lira para cezasına çevrildi. Aslan'ın ehliyetsiz arkadaşına ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Cezası da 5 yıl süreyle ertelendi. Yani davanın sonunda her iki sürücü de serbest kaldı.
6: Karar zaten evlat acısıyla sarsılan ailenin yüreğindeki yarayı bir kez daha kanattı.
5: Bu sonuca da itiraz ettik. Bir üst mahkemeye taşıyacağız.
3: Arabacı hatalı, yanlış bir çıkış yapmış ama motorcu arkadaşın sürati, kasiste yavaşlamaması bence kızımın ölümünün en büyük sebebi.
0: İstanbul Beşiktaş'ta rutin kontrol yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği bir araç kaçmaya başladı. Emniyet ekipleri de peşine düştü. Ara sokaklara giren sürücü yol kenarındaki araçlara çarpınca durmak zorunda kaldı. Yakalanan sürücü Sözcü TV'nin program sunucusu Deniz Türker'i çıktı. Yapılan incelemede Türker'in alkollü olduğu anlaşıldı.

0: Hemen kaçtığı arabalara bir bir çarptı. Yağmurdan kaçarken doluya tutulan ünlü sunucu alkollü çıktı. İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde kontrol yapan polisin durdurmak istediği araçlardan birinin sürücüsü Sözcü TV'nin program sunucusu Deniz Türkeri'ydi.
1: 45 yaşındaki sunucu Deniz Türkeri polisin dur ihtarına uymadığı çevirmeden kaçtı süratle. Hemen buradaki rampayı çıkmaya başladı.
2: Polisten kaçarken işte ekip geliyor. O da kaza başlarken işte vurdu oraya.
1: Polis peşini bırakmadı, hemen arkasındaydı. Ünlü sunucuysa paniğe kapıldı, hızını artırmaya çalıştı ancak önünü göremedi. İki araca birden çarptı. Kaza tam da burada yaşandı.
0: Direksiyon hakimiyetini kaybeden sunucu kaza yapınca durmak zorunda kaldı. Polise de böyle yakalandı. Neyse ki kazada yaralanan yoktu.
2: Kelepçe taktı.
3: Alkollü olduğunu duydum.
2: Güldü. Beyaz kafa kıyaktı.
0: Alkollü olduğu belirlenen Türkeri işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Kesilen cezanın ardından da serbest bırakıldı.
4: ...23 yaşındaki Melek... ...üniversite eğitimi için Erasmus'la... ...Portekiz'e gitmişti. Arkadaşlarıyla sık sık gittiği nehrin kenarında... ...vakit geçiriyordu. Akıntıya kapılan genç öğrenci... ...maalesef kurtarılamadı. Portekiz'den gelen acı haber... ...ailesini yasa boğdu.

0: okumak için gurbete gitti, memleketine acı haberi geldi. Üniversite öğrencisi Meleğin Portekiz'deki eğitim yolculuğu bir nehrin kıyısında yarım kaldı. Melek Öztürk Aydınlıydı, 23 yaşındaydı. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Erasmus programıyla Portekiz'de bulunuyordu. Hayalleri, hedefleri vardı. Arkadaşlarıyla birlikte Barcelos kentindeki Cavado Nehri'nin kıyısına gitti. Keyifli başlayan gün kısa süre sonra acıya dönüştü. Genç öğrenci suya girdikten sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Arkadaşları çaresizce yardım istedi. Bölgeye dalgıç ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Nehirde zamana karşı bir yarış başladı. Meleğin cansız bedenine ulaşıldı. Binlerce kilometre ötede yaşanan acı memleketi Aydın'a da ulaştı. Valizini hayalleriyle hazırlayıp Portekiz'e giden Meleğin cenazesi Braga'daki otopsi işlemlerinin ardından yurda getirilecek. Memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde idam cezasının infazı için ölümcül dozda iki zehirli iğne yapılan kadın mahkum ölmedi. Mahkum hastaneye kaldırılırken yaşanan durum tartışmalara yol açtı. Tennessee Eyalet Valisi bu yılın geri kalanındaki diğer infazları durdurarak bağımsız bir soruşturma başlattı.
2: İdam edilmek istenen kadın mahkum iki doz zehirli iğneye rağmen ölmedi. Akıllara durgunluk veren olay ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşandı. 50 yaşındaki Krista Pike, okul arkadaşını canice öldürdüğü gerekçesiyle 1996 yılında idama mahkum edilmişti. 30 yıldır idam edilmeyi bekleyen Krista Pike'ın infazı zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirilmek istendi. Pike, 200 yıl sonra eyalette idam edilen ilk kadın olacaktı. Ancak 50 yaşındaki kadın iki doz iğne vurulmasına rağmen ölmedi. Kalbi atmaya devam etti. Olayın tanıkları Pike'ın bir takım homurtular çıkardığını söyledi.
3: Daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmamıştım. Perdeyi kapattılar. Zehirli iğneyi ikinci kez uyguladılar. Perde bir daha açılmadı. Biz sadece neredeyse bir saat boyunca horlama ve çok yüksek sesli nefes alma seslerini duyduk. Bu oldukça emsalsiz bir durum. Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı ve böyle bir ihtimal planlanmamıştı.
2: Krista Pike hastaneye kaldırıldı. Mahkumun avukatları eyalet yönetimini suçlarken Tennessee İnfaz Kurumu yetkilileri sürecin tüm aşamalarının uygulandığını savundu. İnfazdan önce Pike'ın davasında son dakika hukuk mücadelesi de yaşandı. ABD 6. Temyiz Mahkemesi infazı geçici olarak durdurmuş ancak ABD Yüksek Mahkemesi bu kararı kaldırarak infazın gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı. Tennessee valisi de Krista Pike'ın af talebini reddetmişti.
1: Belli bir günlük aranın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılına törenle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış oturumunda kürsüden dikkat çeken mesajlar verdi. İç cephe vurgusunun yanı sıra Türkiye mutabakatı tanımı da yaptı. Fon soruşturması içinse meseleyi süratle çözüyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine dair de kritik mesajlar verdi.
4: Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmalıdır, olmak zorundadır.
0: Alkışlarla girdi genel kurul salonuna, yeni yasama yılının açılışına kritik mesajları damgasını vurdu.
4: Türkiye'nin milli menfaatlerinde siyaset tam bir mutabakat zemininde buluşabilmelidir. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan iç cephe vurgusu yaptı, kutuplaşma uyarısıyla devam etti. Yeni siyaset tanımı ise dikkat çekti.
4: Cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız.
0: Kon soruşturması kapsamında peş peşe atılan adımları hatırlattı. Süratle çözüyoruz dedi.
4: Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz.
0: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine dair de önemli mesajlar verdi.
4: Terör bitme noktasına gelmiş, terör saldırıları sona ermiş, terör örgütü de kendisini feshetme, silahlarını bırakma kararını açıklamıştır. Bir izleme süreci vardır. Gerekli adımlar atıldığında ilgili kurumlarımız da gerekeni yapacaktır.
0: Ve yeni anayasa.
4: Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalı. Yeni bir anayasa kutuplaşma siyasetinin değil, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyasetin eseri olacaktır.
0: Erdoğan sözlerini MHP ve DEM Parti'ye teşekkürle bitirdi.
4: Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum.
0: Kürsüden indiğinde de önce DEM Parti sıralarına, sonra MHP sıralarına yöneldi. O sırada Bahçeli elindeki kırmızı beyaz gülleri Erdoğan'a verdi. Erdoğan'ın sonraki durağı AK Parti Genel Merkezi oldu. Bu kez kadın kolları mahalle başkanları istişare ve değerlendirme toplantısında çıktı kürsüye. Salon kadın partililerle dolu olunca toplantı duygulu anlarla başladı.
5: Ağlamak yok. Hiç endişe etmeyin. Dimdik ayaktayız.
0: Erdoğan konuşmasında AK Parti'ye dönük saldırı kampanyasına dikkat çekti.
4: Adı gibi ak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum.
0: Tören bitiminde ünlü şarkıcı Kayahan'ın bestesiyle salonda yine gözyaşları sel oldu. Ve Asya teyzenin gerçekleşen hayali, sırf hayranı olduğu Erdoğan'a mektup yazabilmek için 55 yaşından sonra okuma yazma öğrendi. Ve elleriyle kaleme aldığı o mektubu Erdoğan'a iletti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.
1: Muhalefetle devam edelim. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le Yenişehir ve Mezitli Belediye Başkanları'nın da olduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 3 belediyenin milyonlarca liralık kamu zararına neden olduğu tespit edildi. Yeni Parti ile CHP arasında ise aidat krizi patlak verdi.
6: Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir.
0: Böyle dedi ama yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yanı sıra aralarında Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de olduğu 59 şüpheli gözaltında.
6: Biz çok şükür halkımızın desteğiyle belediye seçimlerini kazandık. Bundan sonra yapmamız gereken Mersin halkına eşit hizmet götürmek.
0: Polis hem adı geçen isimlerin konutlarında hem de belediye binalarında arama yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 13 ihaleyle 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin lira kamu zararı tespit edildi. Kamu zararı Mezitli Belediyesi'nde 1 milyar 10 milyon 914 bin lira, Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon lira olarak belirlendi. Mezitli Belediyesi'ndeki soruşturma kapsamında ifade veren iş adamı Başar Erdem, CHP'den ihraç

0: Edilen Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in aracı kişiler aracılığıyla hak edişlerin ödenmesi karşılığında Audi A6 araç, 1 kilogram külçe altın ve 8 milyon lira nakit talep edildiğini bildirdi. Erdem, Tuncer'e para talepleri nedeniyle zarar ettiğini söylediğini ancak Ali ve Veli'nin istekleri bitmiyor yanıtını aldığını, söz konusu isimlerin de Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba olduğunu da iddia etti.
1: Ben milletvekiliyim. Nasıl bir iftira atılabiliyor? Bırakın milletvekilini, bir insanın hafiyetiyle nasıl oynandı kardeşim? İnanamıyorum ben.
0: İBB davasının son duruşmasına ise harita mühendisi Yakup Öner'in ifadeleri damgasını vurdu. Öner, Boğaz'daki yalılar, oteller, dev projeler ve ihale süreçlerinde dönen 50 milyon dolarlık rüşvet tarifesini ayrıntılarıyla açıklayınca Ekrem İmamoğlu söz aldı. Ancak 12 yıllık danışmanı Yakup Öner'in somut delillere ve kayıtlara dayanan itirafları karşısında soru bile soramadı.
2: Hak yemem, hakkımı da yedirmem. Milletimin hakkını da yedirmem.
0: Yeni Parti ile CHP ise bu kez de aidatlar nedeniyle karşı karşıya. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özel döneminde milletvekili maaşlarından kesilen aidatlarla ilgili kararları incelemeye aldı. Çünkü Özgür Özel'in kendisiyle birlikte yeni partiye geçen milletvekillerine CHP için toplanan aidat paralarını iade ettirdiği ortaya çıktı.
3: Şu anda yeni partiye herhangi bir aidat toplamıyoruz. Bu konuda bazı fırsatçıların bir takım yanlış yönlendirmeleri, bazı dolandırıcılık çabaları olabilir diye endişe duyuyoruz.
0: Yani Özel o dönem kendisinin oluşturduğu grup yönetimine CHP'nin o gün mevcut bulunan 138 milletvekilinden toplanan milyonlarca liralık aidatı yeni partiye geçen 91 milletvekiline geri ödetmiş. Haliyle CHP içinden Özel'e tepki sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu da konunun araştırılması için talimat verdi. Bu arada parti içi güç savaşları, yolsuzluk iddiaları ve şaibeli süreçler derken Özel döneminde seçilen her 10 belediye başkanından birinin istifa ederek AK Parti saflarına katıldığı da ortaya çıktı. Son olarak Çerkezköy, Çiğli, Elmalı, Şenkaya ve Marmara belediye başkanlarının da geçişleriyle bu sayı 44'e ulaştı. CHP'nin mevcut yönetimi ise partide kalıp yeni partiye çalıştığını tespit ettiği 5 belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
4: Dokunulmazlık dosyalarında meclis rekora koşuyor. Karma komisyonun gündeminde 1096 fezleke var. Peki hangi partinin kaç dosyası var? En çok fezlekeye sahip isim kim? İşte detaylar geliyor.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dokunulmazlık dosyaları birikti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yasama dokunulmazlık dosya sayısının 1096'ya çıktığını belirtti.
6: Bu dördüncü yasama yılında 160 yasama dokunulmazlığı fezlekesi sunulmuştur. Hali hazırda karma komisyonda bekleyen 1096 fezlekenin olduğunu hatırlatmak isterim.
5: Mecliste en fazla dokunulmazlık fezlekesi yeni parti genel başkanı Özgür Özel hakkında.
7: Yeter! Yeter artık!
5: Zincirleme şekilde rüşvet almak suçlamasıyla hazırlanan dosya dahil toplam 62 fezleke sayısına ulaştı. Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.
7: 61 tane fezleke var, bu 62.si. Utanmadan Özgür Özel'e rüşvet fezlekesi diye yolladılar.
5: Rüşvet almak suçlamasıyla fezleke hazırlanan bir diğer isim de Veli Ağbaba. Ağbaba hakkında da çok sayıda fezleke var.
8: Ben Gökhan Böceği ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında hiç tanımış değilim.
5: Meclisteki dosyaların ezici çoğunluğu muhalefet partisi milletvekillerine ait. Karma komisyonda CHP ve Yeni Parti'de 70'ten fazla milletvekiline ait 300'den fazla dosya bulunuyor. DEM Parti'de de onlarca vekilin 600'den fazla dosyası mevcut. Önceki yasama yılında meclis dokunulmazlık fezlekelerini gündemine almadı. Yeni yasama döneminde de aynı tavrını sürdürmesi bekleniyor.
4: Sırada hem yurttan hem dünyadan hızlı bir haber turu var.
0: Sinop'ta izin gününde tekneyle balık avına çıkan iki polis memuru fırtınaya yakalandı. Tekne alabora oldu. Orhan Gazi Yetiş ile Numan Şen suya düştü. Kurtarma ekipleri kayıp polislere ulaşmak için seferber oldu.
9: Alabora olan tekneden karaya çıkartılan Orhan Gazi Yetiş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer arkadaşı Numan Şen'i arama çalışmaları karadaki ekipler ve denizdeki ekipler tarafından sürdürülüyor.
0: Evli ve iki çocuk babası Orhan Gazi Yetiş için Sinop polis evinde tören düzenlendi.
10: Ya Rabbi, emniyet teşkilatımızdan. Cayır cayır yanıyor.
11: Duman çıkınca ben durdum. Duru durmaz araba alevledi.
0: Antalya'da seyir halinde alev alan nakliyat kamyonunun şoförü yoldan geçen otomobiller zarar görmesin diye aracı bariyerlere doğru sürdü. Sonra da aşağı atlayarak canını kurtardı.
11: Zaten arabanın tutuşup yanması 5 dakikayı bulmadı. Atlamayaydım yanacaktım belki de içinde.
0: Antakya İskenderun yolunda hava puslu, zemin kaygandı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Arkasından gelen tırın şoförü onu görür görmez fren yaparak zincirleme kazanın önüne geçti.
12: Denetledik, bir durakta bindik, öteki durakta indik, ne bileyim. Yolcuların, bize gelen şikayetlerin hepsini uyguladım.
0: Antalya Alanya'da özel halk otobüsleri kooperatifi yönetimi 65 yaş üstü yolcuların araca alınmadığı şikayetleri üzerine harekete geçti. Başkan yardımcısı kılık değiştirip yolcu gibi bindiği otobüsleri denetledi. 79 şoföre ceza kesilirken ikisi görevden uzaklaştırıldı.
12: Her sebepte çürük elim olur. Biz de bunlara ayıtlamak için bu şekilde yönteme başvurduk.
0: Feci kazanın adresi Çin. Araçta 4 kişilik bir aile vardı. Kemerini takan baba oğul kazayı yara almadan atlattı. Emniyet kemeri takmadıkları için arabadan fırlayan anne ile diğer çocuksa mucize eseri sadece birkaç kırıkla kurtuldu. Nepal'den her gün yeni bir heyelan görüntüsü geliyor. Dağın bir bölümü göçerken yaşanan panik cep telefonu kameralarına yansıdı. Benzer görüntüler Nepal'in komşusu Hindistan'da da kayda geçti. Bir dağın yamacı onlarca kişinin gözü önünde göçtü. Adres yine Hindistan. Bihar eyaletini vuran sel bir köyü yuttu. Suyun debisine dayanamayan bir bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Pensilvanya'da okul servisinin sürücüsü seyir halindeyken fenalaştı. İçerideki öğrenciler büyük panik yaşarken içlerinden biri soğukkanlılıkla aracı durdurmayı başardı. Bölge halkı genç kızı kahraman ilan etti. Bu görüntüyü izleyenler başta ne olduğunu anlamadı. Ta ki aracı sürenin sağdaki yaşlı adam değil soldaki uyuyan adam olduğunu fark edene dek. Arkada oturan iki kadın hemen müdahale etti ama kaza kaçınılmazdı. Neyse ki hafif şiddette bir çarpışmayla ucuz kurtuldular. Sanal medyada pizzayı yere düşürmesine rağmen kutusuna geri koyup hiçbir şey olmamış gibi teslim eden bu kuryeye tepki yağıyor. Meksika özel kuvvetlerine çok kritik bir üye katıldı. 7 kilo ağırlığındaki bu minik şivavanın adı Komando. Kendi küçük ama yeteneği büyük özel kuvvetler birimine arama kurtarma çalışmalarında yardım edecek. Turun son misafiri bir asker köpek değil ama kahramanlığıyla binlerin takdirini kazandı. Gece vakti sokağa fırlayan küçük dost bir polis aracının yolunu kesti ve ekibi yönlendirerek evine götürdü. Polis köpeğin sahibini garajda baygın yatarken buldu. Yaşlı adamın köpeği sayesinde hayatı kurtuldu.
4: Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Bu bölümde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Neler yaşandı? Elbette değerli konuklarımız var stüdyomuzda. Hemen takdim edeyim önce. Siyaset bilimci Elif Şahin. Hocam hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Akademisyen, aynı zamanda terör ve güvenlik uzmanı doçent doktor Kemal Olçer. Kemal hocam hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk efendim, iyi geceler.
4: Teşekkür ederim. Ve gazeteci Güngör Yavuz Arslan. Güngör abi hoş geldin.
15: Hoş bulduk. Saygılar, sevgiler, merhabalar.
4: Çok teşekkür ediyorum. Tabii Başkan Erdoğan'ın mesajları önemliydi. Kürsüye çıktı. Çok önemli mesajlar verdi. Elif hocam sizi böyle davet edeyim. Birlikte yorumlayalım. Başkan Erdoğan hangi mesajları verdi? Bir yandan burada ekranlara da getirelim, paylaşalım. İzleyicilerimize de aktaralım. Buyurun ben size bırakayım Başkan Erdoğan'ın mesajları.
16: Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun da üstesinden başarıyla geliyoruz. Sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adaleti gözeterek kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu mesajı

0: meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine inşallah fırsat vermeyeceğiz. Demokrasi tecrübemizi fasılalara bölen müdahalelerin mirasını reddeden sivil bir anayasa ihtiyacı ise henüz karşılanamadı. Üstelik bugüne kadar yapılan revizyonlarla ortaya çıkan tablo bütünlüklü bir anayasal mimariye ihtiyacı daha da artırmıştır. Hepsinden önemlisi, köklü değişikliklerle yapısal kusurlardan geniş ölçüde arındırılan mevcut anayasamızın hala darbe döneminin tortularını, izini, etiketini taşımasıdır. Üstüne bastığımız zemine düşen bu gölgeyi kaldırmak, sistemi bu lekeden arındırmak, harekete geçmek için yeterli bir nedendir. Bu yönüyle yeni ve sivil bir anayasa hedefi Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir. İçinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir. Bu meclis Türkiye'nin milli ve hayati meseleleri söz konusu olduğunda müzakere ve uzlaşma kapasitesinin sağlamlığını zaten göstermiştir.
1: Başkan Erdoğan'ın meclis açılında yaptığı hitabet, tarihi konuşma ekranlara geldi. Tabii bunun başına döneceğiz Elif Hocam. Yeni Parti ve CHP ayağa kalkmadı. Evet. O yaşananları da arkadaşlarımdan rica edeyim. Bu ekranlara getirelim, üzerine konuşalım istiyoruz. Buyurun.
0: Bu meseleyi süratle çözüyor. Bu konunun iktisadi...

0: Şimdi açılış konuşması Başkan Erdoğan ama CHP ve Yeni Parti salonu terk ediyor birdenbire.
1: Evet, Yeni Parti grubu salonu terk etti. Aslında Cumhurbaşkanımızın bugün mecliste yaptığı yeni yasama yılına yönelik açılış konuşması son dönemin en tarihi konuşmalarından bir tanesiydi. Çünkü yeni bir sloganla ve yeni dönemin manşetini vererek başladı Cumhurbaşkanımız. Büyük Türkiye mütabakatı dedi. Son birkaç senedir Cumhurbaşkanımızın yasama açılışında yaptığı bu konuşmalar aslında yeni dönemin de siyasetinin omurgasının belirleyici çizgisini anlamak noktasında bize bir çerçeve sunuyor. Geçtiğimiz dönemde terörsüz Türkiye'yi işaret eden çok önemli açıklamaları olmuştu.
0: Şu başlıklara birlikte bakalım mı?
1: Tabii.
0: Diğer Barko vizyonumuza geçelim arkadaşlarımdan rica edeyim. Şuradaki başlıkları hep birlikte değerlendirelim. Şunu vereyim size Elif Hocam, buyurun.
1: Sağ olun.
0: Mecliste yeni dönem başladı. Başkan Erdoğan'ın mesajları çok önemliydi.
1: Evet.
0: Hocam. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. döneme 5. yasama yılı açıldı. Başkan Erdoğan genel kurula hitap etti. Az önce ekranlara getirdik.
1: Evet.
0: Yeni dönemin kritik başlıkları da belli oldu. Altını çizmek istediğiniz en önemli başlıklar.
1: Evet, tabii ki terörsüz Türkiye bu dönemki yasama yılımızın da yine öncelikli başlıklarından bir tanesi olacak. 13. yargı paketi çok uzun zamandır zaten gündemimizde olan beklentilerimizden bir tanesiydi. Bence bir sonraki başlığa geçelim çünkü çok daha önemli gündemleri vardı Cumhurbaşkanımızın.
0: Hemen bir diğer Barko'ya geçelim. O protesto görüntüleri ekrana geliyor bir yandan.
1: Evet.
0: Hemen geliyor o görüntüler diğer haritaların yanı sıra. O protesto tartışmasını da biraz önce ekrana getirmiştik.
1: Evet. Şimdi aslında bunun üzerine konuşmamız gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşması Büyük Türkiye Mütabakatı diye altını çizdiği çok önemli bir konuşmaydı. Cumhurbaşkanımız aslında meclisi, meclisteki

0: ki bütün partileri ve bütün milletvekillerini çok sorumlu bir siyaset çerçevesine davet etti. Çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki ülkemizin jeopolitiğinde zaten devam eden oldukça tehlikeli bir dönemden geçerken önemli olan iç cepheyi yeniden tahkim etmek. Biz elbette hepimizi aynı siyaset çizgisinde, aynı ideolojide ve aynı kimlikte buluşturacak homojen bir meclis yapısından bahsetmiyoruz. Ama artık siyasi rekabeti bir düşmanlık olmaktan çıkarttığımız, en azından Türkiye ile ilgili meselelerde asgari müşterek bir zeminde buluşabileceğimiz yeni bir siyaset dili inşa edelim. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bu kadar titizlikle hazırlanmış ve bu kadar kıymetli bir çağrı yaptığı bu konuşmayı dinlemek yeni parti grubuna nasip olmadı. Kendileri Cumhurbaşkanımız kürsüye çıktığında salonu terk ederek aslında siyasetin tam da Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu saygı çerçevesini çok zaman önce aştığını ilan etmiş oldular. Çok üzücü görüntülerdi. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu kürsüye AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla çıkmadı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na temsilen bir makamı temsilen çıktı ve bu makama karşı yapılan siyasi bir nezaketsizlikti. En kibar tabiriyle yeni partililerin yaptığı. Şimdi burada yeni dönemde üzerine konuşacağımız şey sanıyorum bu olacak Sinan Bey. Çünkü iç cepheyi tahkim etmediğiniz sürece içeride yaşanan bu sosyal kırılmaların, o boşluklarını dolduran aktörlerin ne kadar tehlikeli süreçleri fitilini ateşlediklerini biz yakın tarihimizde de gördük. Bizi artık terör dosyalarını kapatan, Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmasıyla hem muhalefleri hem iktidara oy verenleri, bütün Türkiye'yi topyekün Türkiye'li, Türk olmak, Türkiye'li olmak zemininde birleştiren bir cumhurbaşkanının bu çağrısını, bu elini, muhalefet sıralarını uzattığı bu elini havada bırakmamak yeni sürecin en önemli daveti ve çağrısı oldu bence. Neticede biliyoruz yakın tarihimizde yaşanan olayları. Biz ne yazık ki 60'lı yıllardan bu yana hep bu sosyal tahribat alanlarından fitillenen bu ateşle çok bedel ödemiş bir toplumuz. Kimi zaman bu mezhep kavgaları üzerinden yapıldı. Kimi zaman kimlik siyaseti üzerinden yapıldı. Kimi zaman sağ sol cephelerin radikalleştirilmesi üzerinden yapıldı. 28 Şubat'ta yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden yaratılan sosyal kırılmalarla yapıldı ve en son bu boşluktan FETÖ gibi bir terör örgütü ortaya çıktı. Kimlik siyaseti üzerinden PKK gibi bir terör örgütü çıktı. Şimdi bunların her biri aslında tıpkı terör örgütü dosyaları gibi birer milli güvenlik meselesi. Ve Cumhurbaşkanımız bu konjonktürde ve bu jeopolitikte gelin iç cepheyi tahkim edelim çağrısı yaptı. Ben yeni dönemde siyasetin üzerine inşa edilmesi beklenen omurganın işte bu Büyük Türkiye Mütabakatı olduğunu anladım bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında.
1: Hocam şu görüntüyü bir yorumlayalım. Çünkü bir taraftan şimdi bu en başındaki görüntü.
0: Evet.
1: Biz sizin yorumladığınız bundan bir tık sonraki görüntü. Şimdi buna rağmen, şu protestoya rağmen Başkan Erdoğan birleştirici bir tutum sergiledi.
0: Son derece.
1: Onu başta vurgulamak lazım. Peki muhalefet ne yapmak istiyor? Neden muhalefet bu çizgisini sertleştiriyor? Bu protestoyu yapıyor? Makama saygı diye bir şey var bir.
0: Sinan Bey, çünkü muhalefet yaklaşık 10 yıldır ideolojik kaybettiği bir kimlik bunalımının içerisinde. Bunun aslında zemininde AK Parti'nin Türkiye'de sağladığı toplumsal konsolidasyon yeri. Yani sebebi tamamen bundan kaynaklanıyor. Çünkü CHP'yi biz tanıyoruz, biliyoruz. Yeni parti aynı gelenekleri devam ettiren ve DNA kodları aynı olan yeni bir parti. Burada muhalefet derken her iki partiyi de kastederek konuşuyor olacağım. Bundan 10-15 sene önce toplumun periferisinde tutulan bir majör çoğunluk vardı. Mesela başörtülüler bunlardan bir tanesiydi. Muhafazakarlar, Müslümanlar, orta sınıf, elit bir siyaset anlayışı vardı. Merkezi elinde tutmak isteyen bir elit yapısı vardı CHP'nin. Ama AK Parti'nin demokratikleşme hareketleriyle beraber bunların hepsi eridi ve yeni bir toplumsal yapı ortaya çıktı. Artık 10 yıllardır ötekileştirilen bu toplumsal kesim siyasetin merkezinde yer aldı. Şimdi CHP tam bu noktada kendi tutunduğu o merkez ideolojisini kaybetti. Bu kimliksizleşmenin içerisinden aslında yeni parti, yeni Türkiye'nin kodlarına uyum sağlayarak toplumsal konsolidasyon zemininde inşa edebilirlerdi siyasetlerini. Ama bunu çok maliyetli gördüler. Biz çok uzun zamandır ne konuşuyoruz? Muhalefetin bütün siyaset zemininde yalnızca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları öfke ve nefret var. Şimdi siz yalnızca Cumhurbaşkanımıza duyduğunuz öfkeyi siyasetin merkezine koyarsanız bu sizi bugünden yarına götürür. Ama işte 5 sene, 10 sene ne yazık ki bu konfor alanında kalarak siz siyaset yapamazsınız. Bu da onun tezahürlerinden bir tanesi. Şimdi

0: meclis neden vardır Sinan Bey? Meclis çünkü farklı görüşlerin temsil edildiği, herkesin kürsüde kendi kimliğini, kendi siyasetini ortaya koyup konuşabildiği platformlardır. Tüm dünyada parlamentolar bunun için vardır.
1: Şimdi meclisin kurumsal itibarını zedelemiyor mu?
0: Ve gazi bir meclisten bahsediyoruz. 10 sene önce üzerine bombalar yağmış gazi bir meclisten bahsediyoruz. Şimdi burada sizin bazı sorumluluklarınız vardır. Parti grupları olarak, parlamenterler olarak, milletvekilleri olarak bu sorumlulukların başında da %52'sini, bu ülkenin %52'sini temsil eden Cumhurbaşkanı'na ve onun temsil ettiği makama en azından saygı duymak vardır. Bunlar hiç demokrasiye de yakışmayan, Cumhurbaşkanımızın bu çağrısını da bu kıymetli çağrısına da yakışmayan görüntülerdi. Ama ben toplumsal konsolidasyonun en azından saygı çerçevesinde siyaset yapabilen, rekabet çerçevesinde siyaset üretebilen ve düşmanlıkları bir kenara bırakabilen siyasetin bu ülkede inşa edilebileceğini düşünüyorum. Biz çok olmaz denen dosyaları kapattık. Biz terörsüz Türkiye ile, terörsüz bölge ile bu ülkenin 50 senedir, 60 senedir sırtında taşıdığı yükleri indirdik. Ve bugün artık iç cepheyi tahkim etme vakti geldi. Bu da bir milli güvenlik meselesi Türkiye için. Ve Cumhurbaşkanımız eğer böyle bir irade ortaya koyuyorsa, ki bunun da dünden bugüne olmadığı çok açık. Cumhurbaşkanımızın da siyasi bir haritası, siyasi bir hafızası var ve bugün artık sıra buna geldi. Bunu yapmak için bugün bütün şartlar çok uygunken bu dönem umalım ki Cumhurbaşkanımızın uzattığı bu barış elini havada bırakmasınlar.
1: Şimdi Güngör Hocam'a bu görüntüleri soracağım ama önce bu tarafa geçelim dilerseniz. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını tartışalım birlikte. Başkan Erdoğan öncelik Türkiye olmalı dedi. Hocam siz de buyurun birlikte konuşalım. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye merkezli siyaset icra edilmelidir. Erdoğan yapay kutuplaşmaya dikkat çekti. Siyasi partilere uzlaşma ve ortak zemin mesajı verdi. Hepsi çok önemli aslında.
0: Çok önemli. Evet. Çok yeni bir siyasi perspektife muhalefet partilerini de davet etti. Bu zaten MHP ve AK Parti ile Cumhur İttifakı'yla zaten ortaya çıkmış yeni bir siyaset anlayışıydı Türkiye'de. Yeni bir siyasi mimariydi. Türkiye söz konusu olduğunda asgari müştereklerde bir araya gelebilen ve Türkiye'nin çıkarlarını beraber korumak üzerine siyaset inşa edebilen bir ittifaka dönüştü Cumhur İttifakı. Bugün en azından bu Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde muhalefeti de bu çerçevenin içerisine dahil etmek üzerine bir adım attı Cumhurbaşkanımız. Çok önemli bir mesele. Ve ben şuna da inanıyorum. Türkiye'nin özellikle dış politikasında inşa ettiği yeni güç mimarisinin, yeni aktörlük tanımının artık toplumda her kesim tarafından çok gurur verici bir şekilde kabul gördüğünü de görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Genar'ın yaptığı sanıyorum bir kamuoyu araştırması vardı. Aslında normalde partiler kendi seçmen kümelerinin sosyolojik olarak değişime zorlarlar ama mesela muhalefet bloğunda tam tersi var. Kıbrıs gibi, Libya gibi, Suriye gibi meselelerde yapılan araştırmalar artık muhalefetin de seçmen kümesinin bu meseleleri milli bir mesele olarak görmeye başladığını gösteriyor. Dolayısıyla artık bu toplumsal mutabakat tabandan elitlere doğru yayılan bir beklenti haline dönüşecek. İlerleyen süreçte gördüğümüz o ki.
1: Hocam teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Size uğurlayayım. Buyurun. Güngör Hocam. Şimdi o görüntüleri ekrana getirdik biraz önce. Belki arkadaşlarım tekrar verirler. Başkan Erdoğan'ın mesajlarını da konuşuruz ama bu protestoyu nasıl değerlendireceksiniz öncelikle?
2: Şimdi sadece basit bir bakış açısıyla bakalım. Bizler seçmen olarak milletvekillerini seçiyoruz ve parlamentoya gönderiyoruz.
1: Önce Başkan Erdoğan geliyor, ayağa kalkmıyorlar.
2: Evet. Şimdi oradan başlayalım. Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı olmasının ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başı. Devleti temsil ediyor. Şimdi buraya genel kurula, devletimizin bir kurumu olan, bir yasama organı olan kuruma, devletin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmamak tırnak içinde siyasi bir terbiyesizliktir. Siyaseten söylüyorum. Siyasi bir saygısızlık. Gelen devletin başı. Yani bunu ilk defa yapmıyorlar, onu da söyleyeyim. İkincisi, insanlar milletvekillerimizi hangi partiden olursa olsun burada bulunacak, parlamentonun çalışmalarına ve faaliyetlerine katılacak diye gönderiyor. Yani milletvekili olmalarının gayesi, milletvekili olmanın nedeni insanların seçmenlerini gitmeni temsil et. Orada görevini yap. Burada bulunmak zorunda. Kendine oy atan seçmene de ihanet ediyorlar. Yani sen burada kalabilirsin, protesto edebilirsin, konuşmalarına katılamayabilirsin. Mecliste biz birçok tartışmayı gördük. Bir de burası sıradan bir gün değil. Yasama yılının açılış yılı 1 Ekim. Kendi mesai

0: bu sürdürülebilir bir politika değil. Yani bir de şimdi gelen Cumhurbaşkanı muhalefet, yeni parti üzerinden söyleyeyim, Cumhurbaşkanlığı makamına talipler, ülkeyi biz yöneteceğiz diyorlar muhalefet olarak. Kendilerinin talip olduğu makama da saygısızlık yapıyorlar. Yarın bir gün bu siyasettir, halk kime oy verirse o olacak. Olacak, iktidarda kalabilir.
1: Görevi kime verirse o gelecek.
0: Olacak. Bu bir gerçek. Gerçek, siyaset yapan herkes zaten bunu kabul ediyor. Kendilerinin talip olduğu makama karşı da saygısızlık. Bunu ilk defa görmüyoruz. Yani o kadar bu işi kutuplaştırdılar ki yapay bir şekilde. Bugün bunu da gördük. Orada siz çok önemli bir bakış açısını hatırlattınız. Cumhurbaşkanımızın siyaset tecrübesi, devlet adamlığı olması gerekeni yaptılar. Ama burada bakın, hep yeni partiyi konuşuyoruz. Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, İyi Parti'nin temsilcileri ayağa kalkıyorlar. Gereken saygıyı gösteriyorlar. Bunu da belirtmek lazım. DEM aynı şekilde. Burada sadece Özgür Özel ve ekibi farklı bir tavır alıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da lojadan takip etti. Kendisi milletvekili olmadığı için burada lojadan. Kemal Kılıçdaroğlu ve birlikte gelenler de ayağa kalkmadı. Onu da belirteyim. Şeyde oturan CHP milletvekilleri de ayağa kalkmadı. Genel kurulda. Ama orada durdular. Onları da eleştirelim. Bence ayağa kalkıp gerekli tavrı ortaya koymak zorundadır. Ama siz az önce dediğiniz gibi net bir şekilde mesaj verdi. Bugünün bana göre en önemli şeyi, mesajı, Cumhurbaşkanı'nın birlikten söz etmesi. İkinci de yeni anayasa mesajı vermesi. Bu bir anayasa değişikliği değil. Yeni anayasa.
1: Hocam, yeni anayasaya birazdan geleceğiz.
0: Tamam,
1: konuşuruz onu.
0: Oraya girmeyelim şimdi.
1: Bu yaşandı. Bir de başka bir görüntü daha var. Sayın Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a
0: tabii
1: kırmızı beyaz renkte gül verdi. Tabii bunu nasıl yorumlamak lazım? CHP'nin ayağa kalkmaması, yeni partinin bir taraftan salonu terk etmesi, Bahçeli'nin Erdoğan'a gül vermesi
0: şimdi,
1: aynı anda nasıl
0: şimdi eğer olur? Yönetmenim o gül verdiği kareyi tekrar gösterebilirse, bir defa kırmızı ve beyaz Türk bayrağımızın renklerinde olan bir gül veriyor. Bu gül biliyorsunuz sembol olarak çok yüksek bir şeye sahip. Bakın burada siyasetin nezaketlerini. Sayın Devlet Bey parlamentodaki görev yapan en yaşlıyı, onu da belirtelim. Yani şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilge siyasetçisinden şey yapıyoruz. O açılış gününü taşlandırarak, bu belki de Türkiye'nin birlik ve beraberliğini temsil ediyor. Çünkü Türk bayrağının renkleriyle gül biliyorsunuz çok manevi değeri de yüksek bir çiçektir. Aynı zamanda bana göre günün karesi bu. Yani öyle bir şey oldu ki Özgür Özel'in yaptığı
1: Sevginin dili.
0: Sevginin diliydi. Çok önemlidir gül bizim sosyal hayatımızda. Burada Devlet Bey çok zekice, çok nazik bir şekilde.
1: Nasıl bir siyasi mesaj hocam?
0: Açılışı, o 1 Ekim'deki açılışı taşlandırdı. Yani o açılışın bana göre hatırlanacak en güzel karesi bu. Cumhurbaşkanımız devletin başı. Kendisi de hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Ülkücü Hareket'in lideri ve Cumhur İttifakı'nda en önemli aktörlerinden bir tanesi.
1: Hocam gitmeyin. Hem Elif Hanım'a hem Kemal Hocam'a bu görüntüyü yorumlamalarını rica ediyorum. Kemal Hocam buyurun.
2: Ya şimdi kırmızı gül tek başına saf aşkı temsil ediyor. Yani beyaz gülde saygıyı, sevgi, ikisi beraber kullanıldığında birlikte tek yürek olalım anlamı çıkıyor. Dolayısıyla hocam daha hakim olabilir konuya. Dolayısıyla böyle bir çift gül tabii ki bayrak timsali
1: yani
2: ama
1: yani Türkiye'yi temsil ediyor
2: tabii,
1: gibi.
2: Tabii, kırmızı birlikte beyaz. Tek ya, hem tutkulu bir birliktelik hem de saygılı ve dengeli ve uyumlu bir birliktelik anlamı çıkıyor. Çok manidar seçilmiş hakikaten renk ve çiçek cinsi. Bunu da Sayın Devlet Bahçeli tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza verilmesi çok büyük bir jest. Meclis açılışında muazzam bir aslında uyum, ahenk ve düzeni gösteriyor. Bunun göstergesi olduğunu Sayın Devlet Bahçeli çok iyi biliyordur. Ve bu manidar gül takdimini meclisin açılışında vermesi aynı zamanda diğer milletvekillerine de mesajdır. Yani kutuplaşmanın engellenmesi. İkimiz tek yürek olalım demiyor Sayın Devlet Bahçeli. Hepimiz olalım diyor. Çünkü bu kamuoyuna yansıdı. Hepimiz olalım derken salonu terk eden yeni parti üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi terk ettim bilmiyorum ama yeni parti üyelerine de bir şey veriyor, mesaj veriyor. Çünkü onlar şunu unutmuşlar. Biraz vaktim var mı? 2 dakika.
1: Var hocam.
2: Hemen söyleyeyim. Bakın burada milletvekili hocam ifade etti, Yüngör hocam da söylediler. Milletvekilliğinin tanımı şu an gördüğümüz tablo gibi değil. Milletvekili şu demek: meclis

0: şu demek daha doğrusu, bir temsil görevin var senin milletvekilleri olarak, meclis olarak. Temsil görevin var. Temsil de anayasanın 80. maddesinde yazar. Sen seçmenlerinin, seçildiğin bölgenin ya da içinde bulunduğun partinin vekili değilsin. Sen Türkiye milletvekilisin. O yüzden bu tanıma uygun hareket etmeleri gerekiyor. Orada da Güngör hocam ifade ettiler. Devletin en büyük katı orada. Bakın devletin diyorum. Bir partiden bahsetmiyorum. Devletin en üst katı, Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha üst herhangi bir mevki makam yoktur. Siz de milletvekili olarak ve Türkiye'nin vekili olarak saygıyı göstermek durumundasınız. Başka ne var? Yasama yapma. Yasa yaparsınız siz değil mi? Komisyonlar, komiteler. En son size gelir, siz yasalaştırırsınız. Cumhurbaşkanımız onaylar. Sadece yasa yapmazsınız. Uluslararası anlaşmaları da meclis olarak siz onaylarsınız. Ordumuzun dışarıda Mehmetçiğimizin yurt dışında görevlendirilmesi yetkisi de sizdedir. Yani o kadar yüce bir makam ki, iki defa gazilik almış bir meclis, dünyada örneği yok. Evet. Bilgilendirme ve eğitim verme sorumluluğunuz vardır. Ve siz halkı doğru bilgilendirecek olan bir organsınız, yasama organısınız. Denetleme ve denge göreviniz ayrıca var. Bakın ne kadar ciddi görevler, önemli görevler var. Siz anayasanın 80. maddesi gereği Türkiye milletvekili olmak zorunda iken kalkıp da milletvekili olarak hangi sıfatla gidersiniz? Çünkü bir partinin içerisindeki milletvekilliği idari bir görevdir. Ama meclisteki milletvekilliği devlet görevidir. Sen devlet görevini terk edip gidiyorsun buradan. Partini git, partiden git, nereye gidersen git. Partisini değiştiren bir sürü milletvekili var. Kimse bir şey diyor mu? Ama meclisi değiştirip nereye gidiyorsun? Başka bir meclise mi? Başka bir meclis var mı Türkiye'de? Yani sen CHP milletvekilisin, Adalet ve Kalkınma milletvekiline geçiş yapabilirsin. Ya da tam tersi başka bir değişiklik yapabilirsin. Ki yapan çok dediğim gibi. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni terk edip nereye gidiyorsun? Amerikan Temsilciler Meclisi'ne mi gidiyorsun oradan değiştirip? Senin bir tane milletvekilin var, meclisin var. Bir tane Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin var. Orada olmak zorundasın. Senin yetkin değil bu, terk etmek orayı. Yani bunu hocam, çok iyi ayarlamak lazım.
1: Fikirler ayrışabilir.
0: Tabii canım, zaten orada ayrışıyor
1: ama
0: işte.
1: Ama bu nefret siyaseti çok iyi değil yani.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok net ifade ettiler. Çok çok hoşuma gitti o. Sayın Cumhurbaşkanımız hem bu duruşuyla, yani kürsüdeki, bakın devlet makamlığı, ağırlığı. Evet. Orada bir siyasi parti genel başkanı durmuyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız. Durduğu zamanları da biliyoruz. Ne kadar sert üslubu olduğunu da farkında, biliyoruz. Ama orada bir devlet adamlığı statüsünde durduğunun farkında. Yani Cumhurbaşkanı bir partinin Cumhurbaşkanı değil, tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. O sorumlulukla orada duruyor. Kim bilir aklına neler geçiyor. Kim bilir neler söylemek istiyor. Nasıl ifadelerde bu hepsini yutuyor, duruyor ve konuşmasına kaldığı yerden devam ediyor. Ne diyor peki? Ya fon krizi yaşanmış, onu çözeceğiz diyor. Vatandaşlarını sakinleştiriyor. Gereğini yapacağım diyor. Ne diyor? Terörsüz Türkiye diyor. Yani terörü bitirdik, hep beraber bitirdik diyor. Ben bitirdim demiyor ki. Meclise görev vermiş zaten. Meclis görevli. Yani içinde bulunduğun kurum görevli, Sayın Milletvekili. O kurum bitirmiş artık terörü ve bölgeye geçmişiz. Bölgede terörü bitirmeye çalışıyoruz. Buna mı karşı geliyorsun? Kutuplaşmayın diyor. Bunlar sanal şeyler diyor. Dünya gittikçe kendi içinde ülkeler birlik beraberliklerini arttırma yoluna girmişken, sen Türkiye olarak tam da insanların, milletlerin kendi içinde kenetlendiği, tahkim olduğu dönemlerde ayrışmayı hangi sayıklarla yapıyorsun? Hangi talimatlarla yapıyorsun? Yakışıyor mu sana?
1: Buna rağmen böyle bir konuşma yapmadın.
0: Evet. Ve buna rağmen evet, buna böyle bir konuşma. Dolayısıyla hocam, gerçekten yüreğimizi ısıtan, sıkıntılarımızı soğutan bir konuşmaydı.
1: Elif hocam, tabii iki ayrı görüntü var. Şimdi evet, aynı gün hem protesto hem de jest yaşanması Sayın Bahçeli tarafından yeni yasama döneminin siyasi atmosferi açısından bize ne söylüyor?
2: Şöyle, iktidarla muhalefet ilişkisinin aslında denkleminde iki önemli kavram vardır. Bir tanesi ihtilaf, bir tanesi de müşterek. Şimdi biz MHP ile AK Parti arasındaki siyasi kompozisyonda şunu çok kez gördük. Devlet stratejisinde son derece müşterek ama yeri geldiğinde hükümet politikalarında da ihtilafa düştükleri ve bunu konuşarak, görüşerek ya da parti kimliklerinin içerisinde hiç de eritmeden ayrıştıkları zamanlar olabiliyor. Dolayısıyla çok kıymetli bir birliktelik çıktı. Cumhur İttifakı'nı aslında Millet İttifakı'nın

0: Bundan ayıran şey de tam olarak Kemal Hocam'ın altını çizdiği bu önemli müştereklik zemini. Biz mesela aynı şeyi Millet İttifakı için pek de söyleyemiyoruz. Altılı Masa'nın ne kadar hızlı çözüldüğünü ya da Millet İttifakı dediğimizde şu an içine koyacağımız partileri biz bile herhalde analiz ederken zorlanıyoruz değil mi? Yani yeni ittifak yapıları yalnızca iktidara karşı nefret seviyesinde birleşebildiği için, yalnızca bu zeminde buluşabildikleri için de aslında kendi aralarında da uzlaşı zeminini bulamıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanımız da onları bu zemine davet ediyor. Diyor ki konuşabilir olalım. Yani biz bu meclisin çatısı altında beraber bombalandık. Biz terörsüz Türkiye gibi bu kadar büyük bir dosyayı hep beraber kapattık. Demek ki biz asgari müştereklerde bir araya geldiğimizde ortaya bir siyaset çıkartabiliyoruz. Türkiye söz konusu olduğunda biz bu ayrışmaları yaşamayalım, ama tabii ki hükümet politikalarını istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. İstediğiniz ideolojiyi savunabilirsiniz. Son derece kapsayıcı bir konuşmaydı. Hatta 1921 yılında işte Sayın Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı konuşmadan bir emsalle, bir alıntıyla başladı konuşması. Son derece kapsayıcı bir konuşmaydı. Ve bütün milletvekillerinin de aslında dinlediğinde gönülden ve yürekten alkışlayabileceği bir konuşmaydı. Ama ne yazık ki çok ucuz, çok popülist bir siyasete kurban edildi bugün Yeni Parti tarafından.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Güngör Hocam size devam edelim. Tabii bu ayrıştırıcı dil muhalefet içerisinde de bazı isimlerin tepkisine yol açıyor. Hatta bazıları partilerini bıraktılar. Kimileri bağımsız oldu, kimileri AK Parti'yi geçenler oldu. Bu ayrıştırıcı dil devam ettiği sürece bu kopuşlar sürecek mi? Cemil Tugay örneği var mesela. Yani evet. Tugay'ın CHP'den istifasının ardından Erdoğan'la görüşmesi yeni bir siyasi sürecin işareti olarak okunmalı mı?
2: Yani bununla ilgili yorum yapmak için erken, onu söyleyeyim. Bu ziyaretin içeriğiyle ilgili ve sonrasıyla ilgili açıklamalara bakmak lazım. Ama şöyle oldu, gündem oldu. Yani gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'den ayrıldı. Ama Cemil Bey'in şöyle bir açıklaması var. Bağımsız kalacağını söyledi. Yani hala bu siyasi pozisyonunu devam ettiriyor. Ama bakın,
1: aslında normalde de görüşebilmeli değil mi?
2: Tabii, yani Cumhurbaşkanımız zaten görüşüyor. Mansur Yavaş CHP'deyken görüştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarıyla ilgili, hizmetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı'ndan destek istemeye gitti.
1: Özgür Özel'in tanımı var. Diyor ki lüzumsuz önem atfetmek değerlendirmesi yapıyor.
2: Yani şöyle çok güzel bir söz vardır Anadolu'da, önünden yemek. Herkes önünden yiyor. Onu dediğine göre kendi önünde. Yani siyasette böyle bir şey yok. Bakın siyaset yapan insanlar, bunlar belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanları. Görüşmeye gittikleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı, Devlet Paşa Başkanı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başka bir özelliği de var. Belediyecilikten geliyor. Kendisi yıllardır Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Bir belediyenin sorunları ne, başkan nelerle karşılaşıyor, mali konulardaki talepleri nedir? En iyi bilen aktör şu anda Türk siyasetinde. Ya yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptı. Bu manzara Türkiye için çok değerli. Hangi siyasi partiden olursa, menşei ne olursa olsun.
1: Şimdi siyaset dili bu kadar sertleştikçe bunun daha örneklerini görecek miyiz?
2: Tabii göreceğiz. Yani Cumhurbaşkanı olması gerekeni yapıyor. Yani şu anda Cumhurbaşkanı normali yapıyor. Bir devlet yönetiminde, bir siyasette, siyaset sonuçta insanlara hizmet etmek için en iyisini yapmaktır. Cumhurbaşkanımız da bu iklimin, bu gerçekliğin önünü açıyor. Özgür Özel de olmaması gereken, siyasette yapılmaması gereken her şeyi yapıyor. Yani belki İzmir'in çok stratejik, çok önemli bir konusunu arz etti. Belki yapacağı bir proje için mali konularda destek isterdi. Belki devlet başkanı ülkemizin milli meselelerle ilgili, sonuçta o da bir siyasetçi, fikirlerini arz etti. Onun içeriği
1: her şey konuşulmuş olabilir.
2: Bu çok değerli, bu ziyaret. Bundan rahatsız olmak değersiz. Bu ziyaret çok değerli. Bundan rahatsız olmak değersiz, ama Türk siyasetini öyle bir yapay kutuplaşmaya, öyle bir yere getirdiler ki.
1: Ne zannedildi hocam? AK Parti'ye geçecek mi diye.
2: Geçebilir de, siyasi bir tercih. Cumhuriyet Halk Partisi'nden birçok milletvekili Adalet Kalkınma Partisi'ne geçti. Bağımsızlar geçti. Başka partilere geçiş de oldu. Yani Özgür Özel bunu neden eleştiriyor? Kendisi CHP'den başka kurduğu partiye geçti.
1: Doğru.
2: Geçti. Yani neden eleştiriyor bunu? O açıdan ne diyelim, bu söylemler hem meclisi terk ederek hem bu şey yaptıkları siyasetin olan akışıyla uymuyor. Ve halk da, İzmir halkı da bunu çok olumlu buluyor. Belki de İzmir için çok önemli bir proje açıklanacak.
3: Burada
1: Kemal Hocam,
3: bir katkı sağlayalım. Lütfen. Burada Güngör Hocam'ın sözlerine. Ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ya da yeni parti. Yeni parti diyelim değil mi artık? Cumhuriyet Halk Partisi demeyelim. Eski CHP yeni parti. Belediyeleri bakış açısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi.
1: İkisi de var hocam. CHP de var, yeni parti de var.
3: Var. Var da yani CHP biraz böyle arınmaya çalışıyor. Yani biraz şey yapmayalım, mesafe koyalım diye söylüyorum. Yani onun da ikisini beraber düşünelim. Onların belediyeleri bakışlarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyeleri bakışları çok farklı. Belediyecilik anlayışları çok farklı. Şimdi yeni partiden bahsedeyim. Yeni partinin belediyeye bakışı şu. Belediyede bir kasa var. Kasa para dolu. Para da milletin parası. Vergilerden falan toparlanmış. Bir sürü para var. Ya da iştirakçiler var, şirketler falan var, ortaklıklar. Onlar para kazanıyor belediye adına. Kasaya giriyor. Yeni partinin belediyecilik anlayışı buradaki paranın nasıl arada paylaşılması konusu ve profesyonelliği tartışılırken AK Parti'de bu paranın halka nasıl daha fazla aktarılabilirliği, bu paranın halk üzerinde daha fazla hizmete nasıl dönüştürülebileceği tartışılıyor. O yüzden mental ve psikolojik bir fark var arada. Dolayısıyla ödleri kopuyor. Yani bu kasanın kasa olarak gördükleri için başka bir siyasi partiye geçiş yapabileceğinden çok panikler. Halbuki AK Parti'ye geçse o para orada kalacak ve o para halka aktarılacak, hizmet olarak dönecek ve memnun bir halk kitlesi oluşacak orada. Şimdi bu onları korkutuyor. Bir de fark ortaya çıkacak. İkinci korkuları bu. CHP dönemindeki eski ya da yeni parti dönemindeki belediye başkanlarının yapmış olduğu bir takım yolsuzluklar,
1: hocam,
3: irtikap,
1: genel başkanınıza falan, rağmen bu hizmeti halka veremez misiniz?
3: Ya verirsiniz ama şimdi ikinci korkuları da kıyaslayacak ya şimdi halk. Diyecek ki ya bak kardeşim, sizdeyken bu belediye her taraf patates tarlası gibiydi. Yani sanayiciler çok mutluydu bundan tabii. Ama bir taraftan da bakın her tarafta bir takım sıkıntılar vardı. Çöpler toplanmıyordu. Su paraları inanılmaz arttı. Ulaşım acayip arttı. İnsanlar belediyeye binmekten korktu. Belediye otobüse binmekten korkar hale geldi. Şimdi bütün bunlar böyleyken parti değiştirince birdenbire her şey normale dönüp hizmetler akmaya başlayınca bu farkı fark edecek halkımız. Bundan korkuyorlar. İkinci korkuları bu. Üçüncü korkuları da 31 Mart seçimlerinin konjonktürü artık yok Türkiye'de. Yeni konjonktür var. Yeni bir iklim var. O konjonktür tarihinde ilk defa CHP tarafından kullanıldı. Farkında bile değiller onda. Onu da söyleyeyim. Yani öyle bir belediyelerle ilgili tasarrufu farkında bile değiller. Çünkü ne yapacaklarını şaşırdılar. Ne yaptıkları da belli çünkü. O dönemden bu döneme kadar yapılan bütün yolsuzluklara bakın. Hepsi şaşkınlıktan dolayı. Şimdi bir de bu üçüncü korkuda işte bu şeyde belediyecilik mantığı içerisinde bu fark ortaya çıkacak. Bu mentalite ortaya çıkacak. Psikolojik denge ortadan kalkacak. Konjonktür değiştiği için de bugün de aynı benzer tablo çıkmayacak.
0: Evet.
3: Korku. Daha çok var da teknik korkular. Hocam onları detaylandırabilir.
0: Yok estağfurullah, detaylandırmayacağım da şöyle aslında biraz da CHP'nin hep bahsettiğimiz bu siyasetsizliği var ya, siyasetsizlik konforunu aslında seçmen kümesinin, bu kemik seçmen kitlesinin kendisinden olan beklentisizliğinden besliyor. Dolayısıyla Kemal Hocam'ın söylediği şey şurada çok doğru. Eğer bu kemik kitle hizmetin tadını bir yerde alırsa, onları yeniden aynı yerde konsolide etmek, ideolojik bir zeminde konsolide etmek eskisi kadar kolay olmayacak. Bunu birkaç tane ilçe belediyesinde deneyimlediler çünkü. Şimdi İzmir yani çok kilit bir yer CHP için ya da yeni parti için. Çok kritik bir yer. Dolayısıyla onun herhangi bir hizmet talebiyle Ulaştırma Bakanı'yla ya da Çevre ve Şehircilik Bakanı'yla görüşmüş olması dahi parti içerisinde kabul edilebilir olmuyor. Çünkü
1: rahatsızlık
0: nihayetinde bir imzayla oraya bir hizmet yapılırsa, ki yani artık İzmir 25 senedir hizmete muhtaç hale gelmiş bir büyük şehir. Dolayısıyla oranın hizmetle tanışması biraz maliyetli olacak.
1: Bu görüşmede o yüzden bayağı bir rahatsızlık yarattı.
3: Tabii büyükşehir belediyelerin Cumhurbaşkanı'yla ilişkisi gayet doğal ve yasal ilişkidir bu, biliyorsunuz. Elbette. Yani yurt dışı kredilerin onayı Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Bakanlıktan destek talep edilebilir. Yetmediği yerlerden bütçeden talep edilebilir. Yani çok ilişkisi vardır da teknik olarak. Yani anlam yüklemek anlamındaysa bu budur anlamı.
1: Şimdi bugüne geri döneceğiz. Güngör Hocam, yeni anayasa çağrısı Başkan Erdoğan'ın en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Birazdan terörsüz Türkiye meselesini de konuşuruz ama arkadaşlarından o barkoyu rica edeyim, üzerine konuşalım. Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı. Erdoğan mevcut anayasa darbe döneminin izlerini taşıyor dedi. Türkiye bu ayıptan mutlaka kurtulmalıdır dedi. Mevcut meclisin anayasa yapmaya yetkili olduğunu vurguladı. Belki de en ideal dönem mesajını verdi. Yeni anayasa için siyasi mutabakat vurgusu yaptı ki en önemli bu. Siyasi mutabakat. Her çevreyi kapsamak.
2: Şimdi burada en önemli mesaj belki de en ideal dönem mesajını verdi. Şimdi meclisimizde bir çerçeve yasa çıktı. Çerçeve yasanın destek veren milletvekili sayımız kaç? 467. Hatta hasta olanlar ve yurt dışında geçerli mazeretlerinden dolayı olanlar olsaydı 480 milletvekiliyle geçecekti. 480. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yakın zamanda görmediğimiz bir siyasi irade ortaya kondu. 400. Gazi Meclis 400 milletvekiliyle anayasa yapabiliyor. 401'i gördüklerinde anayasa maddesi değişikliği ya da yeni bir anayasa yapabiliyorlar. Şimdi mecliste 480 katılmayanlar, 480 belki de 500 civarında bir irade, terörsüz Türkiye, Türkiye'nin geleceğine dair. Bunun mutlaka yeni bir anayasayla, bakın sıfırdan hazırlanacak yeni bir anayasayla taşlandırılması gerekir. Şu andaki anayasamız birçok değişikliğe rağmen hala 80 cuntacılarının, 80 darbecilerinin ortaya koyduğu, yazdığı bir anayasadan söz ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız zaten bunu belirtti. Şimdi
1: mevcut metnin değiştirilmesi mi yoksa
2: yeni bir anayasa?
1: Toplumsal
2: biz bakın kısa bir süre önce Ankara'da Mehmet Uçum'la birlikteydik. Kendisi biliyorsunuz çok önemli bir anayasa hukukçusu. O da bu anayasa yapmanın gerekçelerini, neden yapması gerekçelerini bize anlattı. Yani bu ülke darbelere karşı mücadele eden, darbelere karşı koymuş bir gazi meclis hala darbecilerin
1: yaptığı bir anayasa.
2: Bir anayasa, anayasayı savunamaz. Zaten Cumhurbaşkanı bu ayıptan mutlaka kurtulma. Şimdi Türkiye'deki siyasi iklim de, terörsüz Türkiye ile birlikte oluşan siyasi iklim de bunun önünü açmış durumda. İşte yani en ideal dönem bu mesajı bu. Yani. Şimdi olmasa ne zaman? Bu soruyu sorun.
1: İşte o az önce ekrana getirdiğimiz görüntüler de tezat oluşturuyor o zaman.
2: Yani ben az önce söylediğimi tekrarlayayım. Siyaseten Erdoğan karşıtlığı Türkiye karşıtlığına dönmüş durumda. Onların çıkmaz sokağı bu. Onlar gerçekten bu siyaseti sürdürebilir bir şekilde yapamayacaklar. Yani siz AK Parti'nin karşı bir iktidar mücadelesi verirsiniz, o ayrı ama o tavırlar bu. Ama bizim en önemli şeyimiz terörsüz Türkiye şu anda. Artık bu yasama yılıyla birlikte 1 Ekim'den itibaren çerçeve yasayla ilgili, komisyonlarla ilgili çalışmalar da hızlanacak. Tam bu konjonktürde Cumhurbaşkanımız bunları yaparken belki de terörsüz Türkiye stratejisini güçlendirecek, Türkiye'nin gelecek 100 yılını daha öteleri şekillendirecek bir anayasa lazım. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye yüzyılında 100 maddelik bir anayasa taslağı teklifi var. O zaman Sayın Devlet Bey şunu demişti: biz bunu MHP olarak hazırladık, tartışalım. Bu bir taslak. Sonuçta anayasa taslağı. Tartışalım, geliştirelim. Herkes önerisini sunsun.
1: Değiştirilebilir. Üstüne ya,
2: maddeler de şu anda bu var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaten yıllardır kendi parti içinde de anayasa çalışmaları var. Cumhurbaşkanlığımızın hukuk politikaları kurulu var. Orada da stratejiler belirleniyor. Bir de halkın talebi var. Bakın şu anda Türkiye'de teknik bir konu, hukukçuların alanına da girmek istemem. Sadece bir bakış açısı olarak söylüyorum bunu. Birçok yasal ve hukuksal tartışma anayasadaki bazı durumlardan dolayı ortaya çıkıyor. Bu tartışmaların da sonlanması için anayasa sonuçta diğer yasaların da bir referansı. Temel yasa toplumsal mutabakatın da daha da pekiştirilmesi için az önce Elif Hanım iç cepheden söz etti. Bu bir gereklilik. Şimdi Sayın Erdoğan diyor ki şimdi değil de ne zaman yapacaksınız bunu? Yani sürekli bu gündeme geldi. Sürekli ertelendiğini vereni. Şimdi Cumhur İttifakı...
1: Siyaset bu konuda hemfikir mi hocam?
2: Şimdi millet
1: ben baştan sorayım da bunu, hem fikir mi bu?
2: Cumhur İttifakı hem fikir. Onu altını çizerek belirtelim. Yeni bir anayasa. Özgür Özel farklı bir tavır alıyor bu konuda. Yani şöyle bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Cumhur İttifakı'ndan gelen çok olumlu da olsa her şey bir karşıtlık var. Bir yeni anayasa gerektiğini en iyi onlar biliyor, milletvekili. Mutlaka olması gerektiğini biliyor.
1: Katkı sunabilirler hocam
2: anayasaya. Tabii. Yani hatta ben söyleyeyim, bu benim fikrim. Yeni anayasa mecliste kabul edilse bile halk oylamasına da sunulmalı.
0: Tabii, referandum sunulmalı.

0: sunulmalı. Yani daha ne diyelim, daha stratejik bir durum olur. Belki de biz 2027 yılında bu tartışmaları, yeni yasama yılı açıldı, tartışmaları ortaya koyacağız. Ben son olarak şunu diyorum. Terörsüz Türkiye stratejisi yeni bir anayasayla taşlandırılmalı.
1: Hocam, terörsüz Türkiye'ye az sonra geleceğim. Uğurlayayım sizi. Tamam. Tekrar konuşacağız o konuyu. Hocam, sizi böyle davet edeyim Elif Hocam. Tabii bu konu çok önemli. Yeni anayasa çağrısı çok önemli. Az önce sorduğum soru da aslında değer taşıyor. Evet. Siyasi mutabakat sağlanabilecek mi? Asıl önemli konu bu.
2: Eğer meclisteki partilerin demokrasiyi temsil gibi bir iddiası varsa ben sivil bir anayasanın karşısında bu iddiayı yaşatamayacaklarını düşünüyorum. Yani eğer buna karşı çıkarlarsa bunun toplumsal tepkisinin altından kalkamazlar. Sinan Bey, biz 61 anayasası gibi, 82 anayasası gibi vesayet dönemlerinden kalan anayasaları yamalayarak kullandık bugüne kadar. Şimdi Cumhurbaşkanımız belki de en ideal dönem derken aslında şunu kastediyor. Biz eğer yeni bir anayasayı bu dönemde ortaya çıkarabilirsek bu şu demek. İlk kez demokratik şartlarda seçilmiş bir meclisle müzakere edilerek ortak bir iradeyle çıkacak sivil bir anayasamız olacak ve biz artık toplum olarak bunu hak etmiyor muyuz? Biz bunu hak ediyoruz. Şimdiye kadarki bütün anayasalar darbe döneminden sonra bu vesayet sistemini sürdürülebilir kılmak için seçilmiş iradenin askıya alındığı dönemlerde ortaya çıkartılan kurucu metinlerdi. Hala bizim bir darbe anayasasını sağını solunu yama yaparak kullanıyor olmamız bu toplumun geldiği demokratik koşullarda artık bu toplum için ayıp. Yani dolayısıyla yeni bir anayasayı bence çok geç bile kaldık konuşmak noktasında. Keşke mütabakat sağlansa, keşke herkes demokrasiden taraf olsa da biz 2027'de yeni bir anayasayı konuşabiliyor olsak.
1: Sivil anayasa mesajı vardı. Numan Kurtulmuş'un da açıklamaları vardı. Elimizde varsa arkadaşlar paylaşabiliriz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni yasama yılını açtı. Bir yandan sivil ve katılımcı anayasaya anayasa ihtiyacı ertelenemez dedi. Yeni anayasa gündeminin meclis çatısı altında yürütülmesi vurgusu yaptı. Siyasi uzlaşma ve müzakere çağrısı yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önemli mesajlar verdi. Onun sözünü ettiği müzakere kültürü mecliste nasıl işletilebilir? Tabii bunca kavga ve söylem varken. Evet.
2: Aslında biz bunu bir kez tanık olduk. Dolayısıyla bunun da yapılabileceğine dair umudumuzu biz terörsüz Türkiye dosyasından alıyoruz. Yani söz konusu terör meselesi olduğunda, ki yani burada da tabii bazı hayal kırıklıklarımız
1: oldu,
2: var.
1: Oldu. Muhalefet tam katılım sağlayamadı.
2: Meclise temsil eden partilerden bir tanesi tamamen bu sürecin dezenformasyon kısmını üstlendi ve sürece dair toplumda ne kadar soru işareti varsa hepsi ne yazık ki meclisteki partilerden birisi tarafından çok sistemli şekilde kamuoyuna servis edildi. Bu birinci hayal kırıklığımızdı. İkincisi de bu kadar büyük bir dosyanın oylamasından hemen önceye kararı bırakan yeni parti grubuydu. Çünkü parti yeni kurulmuştu ve çarpışı ilk siyasi sınavdı. Biz şunu gördük ki partinin gündemine hiç gelmemiş bu mesele. 10 dakika 15 dakika kalana kadar oylamaya ortak bir kanaat ortaya koyamadıkları için son derece dağınık bir vaziyette genel başkanından ayrı düşen milletvekillerine tanıklık ettik. Şimdi ama buna rağmen 467 gibi son derece yüksek bir oy oranıyla geçti. Demek ki bu istendiğinde yapılabiliyor. Yani eğer bu sürecin bir parçası olunursa, müzakere süreçlerinde müşterek bir katılım sağlanırsa, evet biz meclis olarak çok yüksek katılımı, çok sivil bir anayasayı hayata geçirebiliriz. Bunu bir kere yaptık, yine yapabiliriz. Ama dediğim gibi bu noktada siyasetin merkezini, muhalefet bloğunun Cumhurbaşkanımız karşıtlığından kendi siyasi rekabet alanlarına yeniden çevirmeleri lazım.
1: Yapılması gereken toplum için.
2: Kesinlikle öyle.
1: Yani siyasi bir durumdan çıktı artık tamam.
2: Yani toplum çünkü için. Biz artık bugünün Türkiye'sinde, adına yeni Türkiye dediğimiz Türkiye'de bambaşka dinamikleri konuşuyoruz ve bu dinamiklerin kurucu metnimizle karşılığı yok. Anayasa dediğiniz şey özgürlükleri besler ama biz yeni özgürlükleri anayasanın boşluklarıyla doldurmaya çalışıyoruz ve bu toplum bunu hak etmiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Elif Hocam. Uğurlayayım sizi. Kemal Hocam, böyle davet edeceğim sizi. Zira terörsüz Türkiye'de yeni aşama başlığını konuşacağız. Başkan Erdoğan terör bitme noktasına geldi dedi. Örgütün fesih ve silah bırakma kararına dikkat çekti. Çerçeve yasa meclisten 467 oyla geçti. Erdoğan bunu tarihi mutabakat olarak nitelendirdi. Mecliste izleme komisyonu kurulması gündemde. Bundan sonra ne olacak? Hangi aşamadayız? Dilerseniz bu barkoyu paylaştık ama haritamızda

0: var hocam. Birlikte konuşalım. Böyle buyurun. Orada böyle gidelim birlikte. Bir taraftan Suriye'yi de Irak'ı da bizi de kapsayan bir harita ekranlara geliyor. Hocam,
1: şimdi
0: nasıl başlamak istersiniz?
1: Şöyle başlayalım müsaadenizle. Terörsüz Türkiye hakikaten son dönemin en önemli yasalarından bir tanesi, çıkartılan çerçeve yasası. Neden bu kadar önemli? Çünkü sadece Türkiye'yi kapsamıyor. Yani Türk topraklarını kapsamıyor. Türkiye'nin dışındaki toprakları da kapsıyor. Türkiye'nin içerisinde zaten fiili olarak bir terör faaliyeti son 10 yıldır neredeyse yok gibi bir şey. Ve buradaki bütün mağaralar, bütün geçit gedikler, tüneller ya da takım depolama sistemleri, hücreler kapatıldı. Yok. Şurada terör diye bir şey kalmadı artık. Ama terörü besleyen, onların kuluçka yuvası olan, onları destekleyen yapılar kalktı. Mesela Suriye'de. Suriye topraklarında terörü besleyen Esad idi.
0: Söylem, Esad kaldı. Söylem değişti zaten hocam. Tabii, terörsüz tabii. Türkiye ile başladı.
1: Terörsüz bölge.
0: Terörsüz bölge oldu.
1: Bakın, terörsüz diyoruz. Yani bütün terör örgütlerini kapsıyor aslında bu çerçeve yasa. Sadece tek bir örgüte işaret ediyoruz aktif olduğu için. Şimdi Suriye'deki bütün o terör faaliyeti icra eden yapılar tamamı Suriye ile entegrasyon sağladılar. Yani YPG dediğimiz örgüt, işte PYD dediğimiz siyasi yapısı, bütün bu işte YPJ kadın kolu, bütün bunların hepsi Suriye Milli Ordusu'yla entegrasyon sağladılar. Bu çok önemli bir şey.
0: Uzunca bir mutabakat
1: ve,
0: süresi oldu.
1: Ve bizim istediğimiz şekilde oldu bu iş. Onun için burada artık Kürt vatandaşları hamisi gibi oyun oynayan, ABD uşaklığını yapan bir takım örgütler, silahlı örgütler, PKK terör örgütü uzantısı olan örgütler buradaki Suriye Milli Ordusu ile entegre oldular. Suriye güvenlik bilimleri, iç güvenlikten sorumlu bilimlerle entegre oldular. Şimdi geliyoruz Irak'a. Irak'ta da aynı şey söz konusu. Bakın ne kadar kapsayıcı bir faaliyet yapıyoruz.
0: Neredeyse burada parçalı da, bir Irak vardı.
1: Evet, evet, çok güzel. Bakın burada bir bölge var. İşaretlemişsiniz zaten şu bölge. Peşmerge bölgesi değil mi? Barzani ve Talebani bölgesi olarak geçen bölge.
0: Geçtiğimiz günlerde de ABD tabii, buradan çıktı.
1: Hatta şöyle de yapalım. Devam edelim şu şekilde. Yani KDP ve KBY'nin ya bölgesel yönetimin müştereken kullandıkları arazi burası. Şimdi burada bir de Bağdat var. Hı hı. Türkiye Bağdat hükümetiyle konuşuyor.
0: Merkezi hükümet.
1: Evet. Burada Eşşara merkezi hükümetiyle konuşuyor. Burada da Bağdat hükümetiyle konuşuyor. Diyor ki ben Suriye'de projemi gerçekleştirdim. Yani üniter devlet projemi gerçekleştirdim.
0: Mutabakatı sağladım.
1: Mutabakatı sağladım. Burada da bunu sağlayacağım diyor. Burada da bunu sağlayacağım diyor. Ve buradaki terörü de ortadan kaldırarak, ki bu çerçeve esasında kapsadığı alandır bu, Sincar'ı kapattım. Değil mi?
0: Evet.
1: Kandil'i kapattım. Diyelim. Pardon. Kandil'i kapattım. Burada Asos falan var. Onları kapattım diyelim. Kandil'i kapattım. Şuradaki Mahmur'u kapattım. Mahmur kampını. Bakın şuradaki hattı kapattım diyor. Bizim burada Başika var biliyorsunuz. Şurada bir yerde. Başika üssümüz var. Bu hattın tam ortasında. Şu hattı kapattı. Türkiye kapattı bunları. Ve karar aldı PKK. Buradan çekilecekler. Kandil'den çekilecekler. Mahmur mülteci kampı statüsü devam edecek.
0: Hocam.
1: Ama kuluçka yuvası olma hali kalkacak.
0: İçerideki şimdi, terörsüz Türkiye mutabakatı çevredeki ülkeleri de güzelleştiriyor.
1: Ya işte orayı da bir çiçekten bahçe haline getiriyor. Ve oradaki insanların, buradaki Kürt vatandaşlarımız, buradaki Kürt vatandaşlarımız Suriye kimliğiyle birleşti. Ne kadar önemli bir şey bakın. Buradaki vatandaşlar Irak, Bağdat, daha doğrusu Irak kimliğiyle birleşecek. Halihazırda birleşmiş değil. Şimdi benim endişem şu. PKK buradan gittikten sonra bu boşluğu, şimdi Peşmerge Bakanlığı kuruldu biliyorsunuz. Hı-hı. KYB ve KDP ortaklığıyla. Bu bir de Haçlı Şabi var burada. Bu ekip Haçlı Şabi ve Peşmerge Bakanlığı'nın içerisindeki peşmergeler ayrı ayrı otonomik yapılar olmaktan çıkmalı. Bu benim şahsi kararım.
0: Onlar da
1: entegre olmalı.
0: Merkezi hükümetle entegre olmalı.
1: Bağlığı içinde üniter devlet statüsü devam etmesi gerekiyor.
0: Onları da görevlendirme tabii, yapacak. Aynı yani, Suriye'de olduğu gibi.
1: Bağdat merkezli bir milli orduya ihtiyaç var burada. Buradaki yolun aynısı burada da devam ediyor. Türkiye bununla uğraşıyor şu anda. Bunu yaparken ne yapıyor Türkiye? Bütün bunda bu çalışmaları yaparken şunu yapıyor. Bir, diyor ki bu görevi en yüksek makama verelim. Hangi makam? Meclis makamı. Yani yasama organına. Yasama organının başkanı kim? Numan Kurtuluş Beyefendi, meclis başkanı. Yani terörsüz Türkiye ile ilgili kurulan komisyonun en üst makamı kendileri. Dolayısıyla bunu milletin en büyük temsilcisine vermiş durumda. Yani millet yapıyor bu işi aslında, temsilciler vasıtasıyla. O yüzden meclis içerisinde demokrasi komisyonu var. Kardeşlik komisyonu, demokrasi komisyonu var. Komisyon en üst komisyon, kararı verecek. Ne var başka? Değerlendirme kurulları var. Değerlendirme kurulu içerisinde MİT var, TSK var, İçişleri Bakanlığı var, bakanlıkların temsilcileri var. Onlar değerlendirecek. Bunların alt komisyonları var. Silah bırakıp bırakmayacağını kontrol edecek. Bunları yaparken de merkezi hükümetlerle, Şam hükümetiyle ve Bağdat hükümetiyle müşterek hareket edecekler. İki ülkedeki.
0: Bir de Türkiye adalet olacak. Komisyonu olacak.
1: Bir de adalet komisyonu olacak. Şimdi bu komisyonlar tamamı, kurullar, denetleme, değerlendirme kurulları hepsinin verileri toparlanacak. Milli Güvenlik Kurulu'na gelecek. Milli Güvenlik Kurulu kanaat ederse
0: ne bekleniyor?
1: Resmi gazeteye aktarılacak. Resmi gazete yayınlanınca hayata geçecek.
0: Şu an ne bekleniyor?
1: Beklenen şu. Burada bir problem kalmadı gibi gözüküyor siyaseten. Hı hı. Ve pratik olarak. Şimdi burada problem var. Irak'ta problem var. Sincar'ın boşaltılması, Kandil'in boşaltılması, Mahmur'un boşaltılması, temizlenmesi daha doğrusu. Artı buradaki kuzeydeki o bölgesel yönetimlerin Bağdat'ta entegre olması konusunda sorunlar var.
0: Yani Irak'taki, Bağdat'taki güvenlik güçlerinin devralması.
1: Devralması gerekiyor. Neyi devralacaksınız? Bir, sınır güvenliğini. Bakın şurada yaklaşık 650 kilometrelik değil mi? Sınır var. Aşağı kadar çizmeyeyim. Şurada 311 kilometrelik sınır var. Şurada pardon 348. Şurada neredeyse 911 kilometrelik sınır var. Bakın burada yaklaşık 350 derseniz eğer 1250 kilometrelik bir sınır var. Bu sınırlar Şam hükümetinin güvenlik kuvvetlerine, Bağdat hükümetinin güvenlik kuvvetlerine geçmesi gerekiyor. Yani Türk askerinin karşısında Bağdat hükümetinin resmi bayrağı taşıyan askerlerin görev yapması lazım.
0: Komşu olmak gerekiyor.
1: Evet. Dolayısıyla başka yapıların burada var olması beni hala düşündürür. İran için de geçerli aynı şey. Bu bir. İki, iç güvenlikten sorumlu tüm birimler İç İşleri Bakanlığı tarafından koordine edilmeli Bağdat'taki. Yani sözde değil, özde.
0: Artık onların iç işleri hocam. Yani ama olmalı.
1: Yani işte burada ama burada PKK vesaire ya da işte başka gruplar devam ederse ileride ayrışmayla ilgili bir başka şeyler olur.
2: Şeyi hocam unutmamak lazım. ABD askeri çekildi. Yani Irak'ın güvenlik mimarisinin en önemli şey. Şimdi ABD askerinin çekilmesiyle birlikte Sincar çözülüyor. Aynı zamanda Haçlı Şabi'deki grupların silah bırakma süreci de başladı. Sistani'ye bağlı gruplar silahı bırakacaklarını ilan ettiler. Yani süreci başlattıklarını ilan ettiler. Yine çok dikkat çekici bir nokta peşmergenin, iki yapılı peşmergenin birleştirilmesi.
1: Evet.
2: Yani
1: bakanlık kurdular, bakanlık statüsü.
2: Birinci ve ikinci peşmerge unsuru olarak birleştiler. Yani Irak'ın güvenlik mimarisi değişiyor. Özellikle ABD askerlerinin çekilmesi en dikkat çekici. Burada bu Sincar anlaşması olarak anlaşılan anlaşmada en önemli şey ne, bana göre en önemli olan şey Türkiye, terörsüz Türkiye stratejisindeki bir şeyi Irak'a imza attırdı. Bu bir ilk. Hani söyleme gayrı masada konuşuluyorlardı, tamam. Yani ilk defa Irak hükümeti Türkiye'nin terörsüz Türkiye stratejisi ile ilgili bir belgeye imza attı. Ve dediler biz gireceğiz oraya. Federal güçleri olarak güvenliği devredeceğiz. Oradaki unsurların bir kısmı silah bırakacak, bir kısmı da entegre olacak. Yani kendi Irak Başbakanı açıklamaları üzerinden söylüyoruz. Bu süreçle birlikte bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın daha doğrusu dün açıklamasında da var. Sincar'daki süreçle kademeli olarak takip edilerek de Türkiye başıkadan çekilecek. Irak, daha doğrusu Irak ordusuna devredecek. Onunla ilgili de Irak kaynakları ordunun ortak bir eğitim üstüne dönme durumu da var. Yani bu da konuşuluyor.
1: Tam şu anda Başika zaten biliyorsunuz oradaki Bağdat hükümet görevlilerine teslim edildi hocam 2024'ten itibaren. Bizimkiler tamamen çekilmek gibi bir duruma geçtiler. Fakat dediğiniz gibi orada bir operatif eğitim merkezi haline gelebilirler ki o zaten Bağdat yakınlarında bizim çalıştığımız bir grup var. Yani eğitimle ilgili grup var. Kamp çok önemli bir kamp bizim için orada. Yani o kamp, Başika kampı bütün bu harekat ve operasyonları bizim takip ettiğimiz ileri üst bölge statüsündeydi.
0: Yani hocam, bu aşamada herhangi bir risk var mı?
2: Yani güvenlik olduğunda her zaman risk vardır. Sonuçta bu güvenlik işi. Burada şu çok önemli. Bizim şunu konuşmamız lazım. Hı hı. Irak hükümetinin ilk

0: defa bu kadar üst düzeyde Türkiye'nin terörsüz Türkiye stratejisiyle kararları uyumlu hareket etmesi. Şimdi bakın ileride artık Ekim ayında çerçeve yasasının resmi olarak yürürlüğe girdi. Yani 1 Ekim'de yürürlüğe girecekti kanunlu şekilde. Bu maddenin en önemli işlevsel özelliğini bu kanundan faydalanmak isteyen örgüt mensuplarının bizzat müracaatı gerekir ya da avukatları aracılığıyla. Yani gelecek bu yasadan faydalanmak isteyen örgüt mensubu bizzat kendisi müracaat edecek ya da avukatları aracılığıyla. Şimdi Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt üyesi nasıl müracaat edecek? Nasıl? Burada kurulacak ofislere. Yani burada o zaman burada Irak'ın egemenlik alanında olacak bu.
1: Tabii.
0: İşte bu ön anlaşma.
1: Silahlar da oraya belki bırakılacak. Efendim? Hocam. Silahlar da tabii. Bağdat hükümeti.
0: Yani bunun pratikleri Irak'ta olacak. Yani terörsüz Türkiye'nin sağ pratikleri nasıl o silahların bırakmayı ilk Süleymaniye yakınlarında yaptılarsa yaptı burada. İşte bu yeni hükümetle Ali Ezzeydi hükümeti
2: Suriye'deki yani. Suriye'deki gibi benzer bir çalışma mı olacak?
0: Suriye'de entegrasyon oldu. Burada silahların bırakması, yani PKK'nın Irak'ta entegrasyonu söz konusu değil.
2: Ne olacak
0: değil.
2: Hocam? Nereye gidecekler?
0: Şimdi bu kanun bunu
1: sorduğunuz
0: söylüyor.
1: Sorduğunuz şey mi? Teröristler mi? Tabii, nereye açıklayalım gidecek? Onu isterseniz.
0: Yani kanunda şöyle, müracaat edenler savcılığın değerlendirmesi ve mahkeme süreci olacak. Kanun çerçevesinde bir süreç yürütülecek. Ben bu silahların bırakmasının başlangıcı ve müracaat süreci Irak'ta olacak. Hı-hı. Daha doğrusu Irak'ın kuzey hattında. Kuzey bölgesinde olacak. Burada Bağdat hükümetinin bu adımı çok önemli. O süreçte onların yapması gerekenler de var. İşte silahların teslimi, bu teröristlerin bu ofislere gelmesi, silah bıraktıktan sonra Türkiye'ye geçişleri bir kısmı geçecek, belki geçmeyenler de olacak. Bunun için Irak hükümetinin artık şunu diyebiliriz. Irak hükümeti bir şekilde terörsüz Türkiye stratejisinin terörsüz bölge ayağına dahil oldu. Çünkü onların güvenliği içine bakın Türkiye'de çok az bilinen bir şey söyleyeyim. Kandil bölgesinde 500'e yakın yerleşke var, köy. Oradan da kaçırılmış dünya kadar çocuk var. Bu konuşulmuyor. Yani örgüt gitmiş oradan bir şekilde. Çünkü oranın o ailelerin çocuklarını da dağa getirmiş. Onlar da çocuklarının geri gelmesini, yani Irak vatandaşı bunlar.
1: Biz ama boşaltılsın derken kimse yanlış anlamasın. Orada yaşayan köylü insanları kastetmiyoruz. Terörü boşaltmasını kastediyoruz. Hı-hı. Yani burada mesela şimdi Yüngör Hoca da söyledi ama bakın tekrar bunu çizmek zorundayım. Bağdat tek muhatap o. Kimse kusura bakmasın. Bağdat hükümeti önemli. Bağdat Başbakanı, Irak Başbakanı'nın New York'ta attığı imza da çok önemli. O yüzden kapsayıcıdır. O yüzden Bağdat'ta alınan kararlar işte KBY, KDP bölgelerinde kapsar. Onu söyleyelim bakın. Bu bir direnişe sebep olabilir. Amerika'nın buradan
2: i̇şte
1: çekilmesi...
2: O yüzden onu sordum hocam. Evet, bir risk var mı burada?
1: İşte var, onu söylüyorum. Demin söyledim onu. Mesela buradaki risk şu yapıların yeniden eski kodlarına dönüp bir şekilde ya da işte şu yapının beraberce bakanlık kuruyorlar, birlikte hareket ediyorlar falan. Bir peşmerge ordusu kurulma durumu var burada. Hı hı. Birleştiği andan itibaren. Bu ordu var. Bir de burada ne var? Haçlı Şabi var. Şurada Haçlı Şabi var. Şimdi yapı farklı. Şunlar farklı. Bağdat hükümetinin milli ordusu farklı bir yapı. Haçlı Şabi otonomik bir ordu içinde. Şimdi bunların hepsinin kırılması gerekiyor. Onun için söyledim. İçişleri falan değil bu. Bu yapı kırılmadığı sürece Bağdat üniter devlet olma vasfını taşıyamaz. Onun için bunlar bittikten sonra komple, bakın şu bittikten sonra, bu işler bittikten sonra teknik detayları var. İşte Kandil'deki o kurucu dediğim sözde kadrolar. Murat Karayılanlar, işte Duran Kalkanlar falan filan o kurucu kadrolar sözde. Bunların hepsinin statüsü belli aslında. Sadece çerçeve yasasının dışında bırakıldı. Ne o statüsü? Onların üçüncü ülkelere transferi söz konusu burada. Ha kendiliğinden gel teslim ol olabilir. Güngör Hoca'nın dediği gibi. Gel ol, yargılan. Sen de cezanı al. Kalan şeylerini çekersin. Ya da işte burada milliyet esas, vatandaşlık esas. Irak vatandaşı, terör örgütü mensupları Irak makamlarınca. Suriye vatandaşı Suriye makamlarınca. Türk vatandaşları Türkiye makamlarınca hocam, işlem görecek.
2: Bu olayları çözdük. Oldu bitti.
1: Evet. Ne olacak sonra?
2: Ne kazanacak?
1: Hemen söyleyelim. Bakın.
2: Herkes ne kazanacak hocam?
1: Bakın ben bir şey
2: çok
1: söyleyeyim
2: kısaca,
1: burada.
2: Çok kısaca çünkü 10 dakikam var, tamam. Bir konu daha var hocam.
1: Halep-Şam arası bir koridor, ticaret koridoru.
0: Kalkınma yolu.
1: Şu bölgelerdeki enerji kaynakları doğrudan Suriye halkına gidecek. Burada hocamın dediği gibi ta şeyden çıkan neydi o?
0: Basra Körfezi'nden.
1: Evet, Fav Limanı'ndan çıkan şöyle bir
0: Bağdat'tan
1: koridor.
0: Ambar üzerinden Musul, Fişabura.
1: Ovaköy'e geçecek.

0: kalkınma koridoru. Buradaki mal ve hizmetler buradan geçerken şuradaki halkın tamamı bundan
1: faydalanacak,
0: istifade edecek tamamı. Dolayısıyla burada bir şenlenme, canlanma, ticari faaliyet ve bununla uzantılı bir takım şubeler açılacak. İstasyonlar açılacak, ticaret merkezleri açılacak, borsa açılacak ve bir şekilde burada hem finans, hem fiili üretim, hem bir fiili ticaret söz konusu olacak. Biz bunu yaparsak, bakın buradan bir tane koridor, şuradan Bağdat üzerinden bir koridor, çift koridor ve yatay birleştirme yapılacak en nihayetinde. Irak ve Suriye arasındaki koridor açılacak. Yılların boşlukta bıraktığı bir takım şeyler. Bu model, şu model tamamen bölge halklarına örnek teşkil edecek. Arkasından Körfez, işte Lübnan, Filistin devleti, Ürdün vesaire gibi devletler
2: hocam,
0: de şu modelden
2: Kemal
0: istifade
2: edecekler. Hocam bir cümle, Suudi Arabistan, Irak ve Suriye üzerinden yeni boru hattını tartışıyor. Yani stratejik olarak bu Körfez'deki durumdan sonra Laskiye Limanı'na ve İskenderun Limanı'na gidecek boru hatlarını tartışıyor.
0: Akdeniz'e çıkış.
2: Evet.
0: Dolayısıyla bölge halkına örnek olacak dediğim koridorlar. Enerji de taşırsın, ticaret yaparsın, mal da taşırsın. Ve bu hat, orta koridor, bizden geçiyor diyor orta koridor. Orta koridoru besleyen bir tali hat olacak. Yani şuradaki Çin'den gelen orta koridor şu koridorlarla şuradan birleşecek. Hemen çizelim şöyle bakın. Ovaköy'den bu birleşecek. Halep'ten bu birleşecek ve birleşen bütün o ticari faaliyetler bizim üzerimizden akacak. Çin de istiyor bunu, biliyor musunuz? Çin ya, bıktı çünkü aşağıdaki koridordan.
1: Terörsüz Türkiye uzlaşısı mimarı var hocam.
0: Büyük resim var bir de.
1: Büyük resim var, mimarı var.
0: Doğru.
1: Sayın Devlet Bahçeli, Elif hocam sizin yorumlamanızı isteyeceğim. Görüntüyü hemen paylaşayım. Arkadaşlarım da o görüntüyü veriyorlar bir yandan. Sayın Devlet Bahçeli DEM Partililerle tokalaşıyor. İşte o görüntüler ekrana geliyor. Toplumsal uzlaşıyı işte bu
3: evet,
1: görüntü.
3: Büyük Türkiye mutabakatı dediğimiz şey aslında tam olarak bu. Yani mecliste partileri ideolojik olarak bir cetvele koysak herhalde DEM Parti ile MHP'yi hiçbir yerde yan yana görmeyi hayal edemezdik. Ama mevzu Türkiye olduğunda, Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda Sayın Devlet Bahçeli ortaya öyle bir irade koydu ki büyük de risk alarak bu süreci DEM Partisi ile beraber başlattı. İçeride meclis çatısı altında belki ideolojik olarak ya da içeriye dair konularda belki hiçbir zaman uzlaşamayacaklar. Ama işte Cumhurbaşkanımızın bahsettiği mutabakat tam da bu. Söz konusu Türkiye'nin çıkarları olduğunda yan yana gelebilmek. Bu açıdan işte Türkiye Büyük Türkiye mutabakatı neden yapılmasın? Yapılabilir. Çünkü bu bile başarıldıysa o haydi haydi başarılabilir bir ideal gibi görünüyor.
1: Güngör hocam.
2: Şimdi bu terörsüz Türkiye ilan edildiğinde bir şey daha söyledi. DEM Türkiye Partisi olsun.
3: Evet.
2: Yani bu çok önemli. Önemli. Belki de sanırım yeni bir parti kurma hazırlıkları var. Yani DEM'in kapatılıp yeni bir şey. Hatta onunla ilgili de şöyle bir söz dendi. Çok da hoşuma gitti. Terörsüz Türkiye demokrasiyi o kadar taşlandırdı ki partiler eskiden mahkeme kararıyla kapanılıyordu. Şimdi demokrasi olağanına döndürdü. Partiler kendini yeniliyor. Tabii burada hatırlar mısınız 2024 yılında 1 Ekim'de Sayın Devlet Bahçeli genel kurula gelip girdiğinde bu fotoğrafı başka türlü düşünelim. Demlerin yanına giderek elini sıkmıştı, tokalaşmıştı. O zaman da gündem olmuştu. Evet. O 2024 yılındaki yasama yılında sanırım 22 Ekim'de kitabın ortasından konuşmak gerekirse diye terörsüz Türkiye'yi ilan etti. Evet. İlan etti. Biz şimdi bu karelerle bugünkü Cumhurbaşkanımıza güller vermesi dahil bunun iz düşümleriyle bunun yol haritasını görüyoruz. Olması gereken bu. Aslında olmaması gereken oluyordu eskiden. Şimdi normale döndük ama normalleşemeyen hala siyasetçiler var. Ya sizin burada olma nedeniniz bu. İnsanlar sizi buraya birlik beraberlik içinde olup Türkiye'nin önemli meselelerini çözün. Kanun yaparak. Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun yapıcı bir birim. Yasama organı sonuçta.
1: Farklı fikirleriniz varsa çekip gitmeyin. Ortada
0: bir yani tartışma. Bu farklı daha kritik bir şey söyleyeyim mi? DEM Partisi hocam vesayetten kurtuldu.
2: Tabii.
0: Kandil. Değil mi? Sincar.
2: Türkiye Partisi oluyorlar.
0: İşte o bir de Haseke. Bu tür böyle silahlı şimdi, vesayetten kurtulup rahatlamışlar biraz.
2: İlk mecliste işte Gazi ve Kahraman Meclisi diyoruz. Tartışmalar var.
1: farklı

0: Sesler var. Biri çıkıyor oradan, milletvekillerinden biri. Mebus ya diyor, burayı kahveye döndürdünüz diyor. Mustafa Kemal'in tarihe geçen bir yer var. Burası diyor milletin kahvesidir. Her şey konuşulsun. Her şey ya. Ruhu böyle olan. Yani milli, bir de bakın dünyada hiçbir parlamentoda, mecliste olmayan bir özelliği vardır bizim meclisimiz. Bizim meclisimiz bir savaş yönetmiştir. Kurucu meclistir. Milli mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetmiştir. Başkomutanlığı Büyük Millet Meclisi vermiştir. Yazışmalar Büyük Millet Meclisi olarak olmuştur. Orduya, ilk orduya Büyük Millet Meclisi orduları denmiştir. Uluslararası yazışmaları, bizim meclisimiz devlet gibi hareket etmiştir. Yani ilk meclis, Cumhuriyet'in ilanına kadar olan kısımda, hatta siyasi analizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunu 1920 olarak kabul ederler. 23 Nisan, 23'te rejim ilan edilmiştir derler. Yani modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu. Yani bunun için bu mücadeleye gelen var. İlk mecliste herkes vardı bakın. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin temsilcileri, milli mücadeleye gelen herkes vardı.
1: Zaten ilk anayasamız 1920'dir. Teşkilat evet. Esası hocam.
0: Tabii biraz biz...
1: 24'ten önce.
0: Tabii 1920 anayasası var. Biz okumaları unuttuğumuz için, tarihten uzaklaştığımız için hani bazen ne diyelim, bunları unutuyoruz. İşte bu fotoğraf, bu kareler hep, bunlar bizim insanlarımız. Yani Türkiye'de kimse ayrı değildir. Herkes bu memlekette, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ortak bir ülke etrafında bunun vücut bulmuş hali de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Biz oraya bakın, adı üzerinde ne diyoruz? Milletvekili. Asıl olan millet, asıl biziz. Vekalet veriyoruz. Noterde sandık. Vekalet veriyoruz. Git diyoruz, benim adıma yasa yap, görevini yap. Burada tartışılması gereken görevini yapmayanlar. Ben seni Ankara'yı meclise göndermişim. Birlik beraberlik içinde olacak. Seçmen özelinde söylüyorum. Ben söyleyeyim, Devlet Bahçeli üzerinde, MHP lideri üzerinde ezberleri bozan bir siyaset yürütüyor. Tapuları yıkan bir siyaset yürütüyor ve yeni Türkiye inşa ediliyor. Yani şu anda liderlik düzeyinde Türkiye lideri olan Cumhurbaşkanımız, MHP lideri olan Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gelecek yüzyıllarını inşa ediyor. Biz de bunun şahitleriyiz.
2: Güngör Hocam çok teşekkür ediyorum. Kemal Hocam çok teşekkür ediyorum. Elif Hocam çok teşekkürler. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. Birlikte gidelim, birlikte kapatalım dilerseniz. Artık yavaş yavaş noktalama vakti geliyor. Gece Ajansı'nı değerli izleyenler. En son terörsüz Türkiye'yi konuştuk. Bugün Başkan Erdoğan'ın mesajları çok önemliydi geride bıraktığımız gün. Onunla ilgili bilgiler de paylaştık. Terör yıllarca Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri oldu. Hep konuştuk. Her saldırıdan sonra aynı soruyu sorduk. Bu terör ne zaman bitecek diye. Öyle ki nesiller terör haberleriyle büyüdü. Binlerce eve ateş düştü. Türkiye yaklaşık yarım asır boyunca terörle mücadele etti. Ve şimdi bir zamanlar hayal gibi görünen o günün eşiğindeyiz. PKK fesih kararı aldı. Silah bırakma süreci başladı. Türkiye 47 yıllık terör defterini kapatmak için tarihi bir sürecin son aşamalarına geldi. Detayları analiz haberimizde paylaşacağız ve gece ajansını noktalamış olacağız.

0: erkekler yavrularıdır. Bile bir katliam Bosna Hersek'te görünmemiş. Tarih yazılmamış bile bir şey.
1: Bak oğlum, bak bana ya. Ya yavrum bak.
2: Ya bizi mahvettin. Ay yavrular ha. Ay yavrular, delikanlılar. Çok geçtiler, çok geçtiler. Öldürdüler, nasıl kıydılar, kırılsın elleri.

0: Emniyet Müdürü Gaffar Okan ve polis memuru, şehit polis memuru Atilla Durmuş'un cenazeleri şu anda getiriliyor. İçişleri Bakanlığı'nın önünde saat 12.30'dan itibaren bu kalabalık bekliyordu. Ve şu anda Gaffar Okan ve Atilla Durmuş'un cenazeleri geldi.
1: Diyarbakır Silvan'da askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK

0: Amerika tarafından yola tuzaklanan bomba iplak ettirildi.
1: Menfur saldırıda hayatını kaybeden bir astsubay olmak üzere toplamda 6 asker için bir tören düzenlendi Diyarbakır Asker Hastanesi bahçesinde.
2: Diyarbakır semalarında hareketlilik yaşandı. Olağanüstü hareketlilik hemen fark edildi ve daha sonra da Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yeni bir harekatın başlattığını duyurdu.
3: Geçmişte silahların gölgesinde yaşayan Hakkari, Çukurca güvenlik güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarla terörden arındırıldı. Güven ve huzur ortamının hakim olduğu ilçede foto safari ve doğa sporları festivali düzenlendi.
4: Bu görüntüye iyi bakmak gerekiyor. Çünkü on yıllarca bu manzaranın hayalini kurdu Türkiye. Bir gün televizyonları açtığımızda yeni bir terör saldırısı haberi duymamanın, bir eve daha ateş düşmemesinin, bir annenin daha kapısına acı haber gitmemesinin düşünü kurdu. Ve şimdi, öylesine büyük bir değişimin içindeyiz ki, belki de büyüklüğünü fark etmekte zorlanıyoruz. Çünkü insan iyiye de çok çabuk alışıyor.
5: Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütüyle, uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyor. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyor muyuz?
4: Bugünden geriye baktığımızda bazı şeyleri unutmak kolay. Ama bir zamanlar Türkiye'nin en büyük meselelerinden biriydi terör. Nesiller onunla büyüdü. Başbakanlar değişti, cumhurbaşkanları değişti. Hükümetler kuruldu, hükümetler dağıldı. Ama terör Türkiye'nin gündeminden hiç çıkmadı.
6: Benim oğlum 6. sınıfa gidiyordu, daha 15 yaşında, yani bu Allah'tan reva mıdır?
7: 5-5-5 olduk, görmedi, hasretinde yanmışım.
8: Bu analara babalara zarar değil yavrum, hep zarar. Hep bu askerimiz vurulur, polislerimiz vurulur, bunlar hep ana evlatlarıydı. Biz o dua ederiz ki bizim evlatlarımız askerimize karşı gelmesin, devletimize karşı gelmesin.
4: Bir saldırı olurdu, ardından yasa boğulurdu Türkiye. Bir hafta geçerdi, bu defa başka bir saldırı haberi gelirdi. Bir şehit cenazesi kalkardı, ardından bir başkası. Ve her seferinde aynı soru. Bu terör ne zaman bitecek? Bu soru var ya bu soru, tüm Türkiye'nin ortak sualiydi yıllarca. Ne zaman bitecek? Bir gün gerçekten bitebilir mi? Çocuklarımız da terör haberleriyle mi büyüyecek? Türkiye enerjisinin ne kadarını daha bu mücadeleye harcayacak?
9: 41 senedir süren bu PKK terörüne 3 trilyon dolardan fazla paranın toplamda gittiği söyleniyor. Halbuki onlar yatırıma gitseydi şu anda Türkiye'deki gayri safi milli hasıla kişi başı şu andakinin 2 katına çıkardı. Kaybımız olan o 3 trilyon doları ekonomiye bir enjekte ettiğiniz zaman korkunç bir iktisadi patlama olacak. Özellikle Güneydoğu bölgesinde.
4: Doğuda, Güneydoğu'da yalnızca can almıyordu terör. Yatırımı baltalıyordu, turizmi vuruyordu, gündelik hayatı daraltıyordu. Bu ülkenin çocuklarının geleceğine korkunun gölgesini düşürüyordu hep.
10: Barış istiyorum, silahlar sussun.
9: Her insan güvenli yerlere gitmek ister. Rahat kendini hissettiği yere gitmek, rahat ifade ettiği, rahat yatırım yapmak istediği, rahat eğitim ve rahat yaşadığı yere gitmek ister. Dolayısıyla bu terör bittikten sonra artık büyük şehirlerden tekrar Diyarbakır, Mardin, Hakkari, oradaki nüfus artacak, yatırımlar artacak, kalkınma olacak, eğitim düzeyi yükselecek. Bir daha ileride de terör olacak, teröre kaynak da sağlanmayacak ve artık Türkiye'de dengeli bir şey olacak. Yani doğusuyla batısı arasında böyle bir uçurum falan olmayacak.
4: Sonra bir gün geldi, artık yeter dendi. Türkiye'nin mücadelesi değişti. Savunma sanayi, İHA SİHA'lar, sınır ötesi operasyonlar, komandolar, MİT operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe operasyonları. Tehdidi kaynağında

0: çözmemiz gerekiyor. Birileri meydan okuyorlar. Suriye Türkiye için şöyle olacak, böyle olacak diye. Onlara ben buradan sesleniyorum. Siz ne olacağınızın hesabını yapın.
1: Ve ardından tarihi dönüşüm. 27 Şubat 2025 çağrısı.
2: Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.
1: PKK'nın fesih kararı, silah bırakma görüntüleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon, 2026 Çerçeve Kanun.
0: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonumuzun menziline ulaştırılması bu yönüyle hayati önemlidir. On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Türkiye 10 yıllardır taşıdığı terör yükünü kalıcı biçimde gündeminden çıkarmak için yeni bir aşamaya geçti. Ama farkında mısınız? Çok daha önemli bir hakikat var orta yerde. İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari vesaire vesaire. Çocuklar parkta oynuyor. İnsanlar işe gidiyor. Kafeler, caddeler, normal hayat. Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir şey yaşadığımızı yeterince fark edemiyoruz artık. Çünkü huzura çok çabuk alışıyor insan.
4: Muazzam bir güven bunalımı vardı. Yani özellikle bölgedekilerle işte çünkü büyük baskı var. Çocuklarını alıp kaçırıyorlar. Baskı ve onlara haraç veriyorlar, onlara para veriyorlar. İşte onlara propaganda yapıyorlar. İşte size dilinizi konuşturmuyorlar. Muazzam bir propaganda vardı. Artık onlar devletin bağrına basılacak. Devlet bütün vatandaşlara eşit davrandığını görecekler. Propaganda kalkmış olacak, bertaraf olmuş olacak. Herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu gördükten sonra bütün devlet içinde bu güvensizlik, millet devlet bütünleşmesi gerçekleşmiş olacak.
5: Neticede Türkiye bir hukuk devleti ve hukuk devleti içerisinde anayasanın olduğu, Türk Ceza Kanunu'nun olduğu ve bir şekilde hepimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu düşünürsek, toplumsal bir mutabakatla bu kurallara uyduğumuz düşünülürse, artık bu topraklarda bir başka örgütün, bir terör örgütünün ya da silahlı bir terör örgütünün ben yeşerebileceğini, filizlenebileceğini, kök salacağını açıkçası düşünmüyorum.
1: 20 yıl önce birine bir gün gelecek PKK kendini feshetme kararı açıklayacak. Silahlar bırakılacak. Türkiye terörü gündeminden çıkarmayı konuşacak deseydiniz birçok insan için uzak bir hayal gibi gelebilirdi bu. Ama şimdi ise bir haber başlığı kadar yakın.
0: Bugünlere dikensiz bir gül bahçesinde yürüyerek değil, içeride ve dışarıda vuruşarak geldik. Bir dönem ilerici gerici, laik antilaik diyerek milletimizi ayrıştırdılar. Alevi Sünni, Kürt Türk diyerek insanımız arasına nifak sokmak istediler. Bölücü terör örgütünü tam 40 yıldır başımıza musallat ederek güvenlik ve huzurumuza kastettiler. Şimdiye kadar nice zorluğun, nice oyunun nasıl üstesinden geldiysek çok daha fazlasını başaracağımıza yürekten imanım var, inanıyoruz. Bunun için tek yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır. Bakınız, milletlerin hayatında ekonomik sıkıntılar olur. Siyasette tansiyon zaman zaman yükselebilir. Toplum kesimleri arasında anlaşmazlık yaşanabilir. 85 milyonun her konuda aynı fikirde olmasını beklemek gerçekçi değildir, doğru da değildir. Ne gelip geçici ekonomik zorlukların, ne günlük siyasetteki tartışmaların, ne de bölgemizde çıkan gerilimlerin hiçbiri bize kalıcı zarar veremez. Millet ve devlet olarak bunların hepsine bir şekilde çözüm buluruz. Ama iç kalemizde

0: gedik açılırsa, orada bir kan kaybı yaşanırsa, Allah korusun, bunu toparlamak son derece maliyetli ve meşakkatli olacaktır. Böyle bir durumda hepimiz kaybederiz.
1: Bu Türkiye için öyle sıradan bir gelişme değil gerçekten. Bir ülkenin yaklaşık yarım asırlık yükünden kurtulması demek bu. Bir sonraki neslin bizim büyüdüğümüz korkularla büyümemesi ihtimali demek. Bir annenin oğlunu askere gönderirken içine düşen korkunun azalması demek. Bir çocuğun babasını teröre kurban vermemesi demek. Bir öğretmenin, bir doktorun, bir işçinin Türkiye'nin herhangi bir köşesine giderken terörü düşünmemesi demek.
0: Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır. Terörsüz Türkiye gayretimizin bugüne gelmesinde emeğini ve fedakarlığını yakinen bildiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye hasreten şükranlarımızı ifade ediyorum. Pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor.
1: Şimdi bir soru daha. Terörün olmadığı bir Türkiye enerjisini nereye harcar? Belirtelim. Ekonomiye, kalkınmaya, teknolojiye, eğitime, refaha, kardeşliğe. Peki ne demek bu? Müreffeh bir Türkiye tabii. Dahası var. Belki yıllar sonra çocuklarımız bize soracak. Türkiye'de gerçekten böyle bir terör sorunu var mıydı? Ve belki onlara anlatmakta zorlanacağız. Çünkü onların hiç tanımadığı bir korku bizim hayatımızın yıllarca parçasıydı. İşte belki tam da o gün tamamlanmış olacak. Bir çocuk terör kelimesini tarih kitabından öğrendiğinde.
2: Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket istedim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket istedim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket istedim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun.

A Haber Gece'den herkese iyi geceler. Ben Hasan Zaytezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Sıcak bir gelişme, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Detaylarına bakalım hemen. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlamalarıyla başlattığı hakemler dosyası soruşturması devam ediyor. Soruşturmada ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi ve masa kayıtlarının detaylı analiz sonucu Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Hakemlerin yasa dışı bahis oynamak, evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Yasin Kol, Trabzonspor'la İrlanda temsilcisi arasında oynanan dostluk karşılaşmasını yönetiyordu. Gözaltına alınması için maçın bitmesi beklendi. Devam edelim. Yine önemli bir gelişme, zira fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Savcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturma derinleşerek devam ediyor. Aralarında banka ve faktöring şirketlerinin yöneticilerinin de bulunduğu gözaltındaki 13 kişi polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra nöbetçi hakimliğe gönderildi. Şüphelilerden Ali Çilt, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe tutuklandı.

0: tutuklandı. Böylece soruşturmanın başladığı günden bugüne tutuklananların sayısı 65'e yükseldi. Aralarında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akyol'un da olduğu 9 isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa'dayız. Manisa'nın Soma ilçesinde yerin metrelerce altından acı haber geldi. Bir maden ocağındaki göçükte iki işçi hayatını kaybetti. İkisi de sağ kurtarıldı. Hala göçük olan 3 işçi, göçük altında kalan 3 işçi arama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Göçük yaşanan maden ocağında iki işçi hayatını kaybetti. İkisi yaralı kurtarıldı. Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama, kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
2: Kardeşim var.
3: Aradınız mı?
2: Çok aradık ama açmıyor. Şu anda çıkmadı yer altından.
4: Göçük var, akıyormuş. Orada da şu an işte yardım devam ediyor yani.
5: Soma'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte ilk belirlemelere göre 7 kişi olduğu söyleniyordu. İkisi arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
1: Madenden çıkarılan iki işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
6: Maden ocağında yaşanan göçükten kurtarılan iki maden işçisi Soma Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Durumları ise iyi.
1: Göçük altındaki işçiler için çalışmalar devam ederken saatler sonra acı haber geldi. Önce Halit Ersay'ın, ardından da Kerim Ören'in cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçiler için zamanla yarış sürerken yakınları gelecek iyi haberi bekliyor. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılarak 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

0: Yaklaşık bir yıl önce hayatını kaybetmişti şarkıcı Güllü. İlk başta kaza olarak görünen ölümle ilgili arka arkaya şok eden iddialar gündeme geldi. Kızı Tuğyan'ın annesini iterek ölümle neden olduğu öne sürüldü. Tuğyan sonrasında tutuklandı. ATV Haber'in arka arkaya yayınladığı ses kayıtları yeni iddiaları ve itirafları beraberinde getirdi. Ve bugün Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıktı. Arkadaşlarımız Şükran Uslu ve Tunahan Sadıç duruşmayı yakından takip etti. Bakın ilk duruşmada neler yaşandı. Yalanınla
1: dolanma. Ben senin gücünü hazmedemiyorum.
2: Ne güzel söyledin.
3: Şarkıcı Güllü evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan kızı ilk kez hakim karşısına çıktı. O tüm suçlamaları reddederken itirafçı olan arkadaşı Sultan Nurulu'ysa aksini iddia etti. Tuğyan annesini attı dedi.
4: Roman havası çalıyordu. Aynaya döndüm, daha önce geçirmiş olduğum kazadaki yaralara bakıyordum. Kafamı çevirdiğimde Tuğyan'ın üst baldırından tutarak pencereden attığını gördüm. Yatağın üstündeki telefonu aldı, koş diye bağırdı. Şoka girmiştim. Koşarak peşinden aşağı doğru indim.
3: Arabesk müziğinin efsanesi Güllü geçtiğimiz yıl Yalova'daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı ki kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun itirafıyla dosya cinayete dönmüştü. Açılan davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
5: Tuğberk Yağız Gülter de şu an mahkeme salonuna girmek için önünde bekliyor.
3: Adliye koridoru gergindi. Avukatlarının da gelmesiyle duruşma başladı.
5: Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatı da şu an geldi.
6: Sultan Nur Ulu gözaltındayken ifadesinde şarkıcı Güllü'yü kızı itti demişti. İşte Tuğyan Ülkem Gülter duruşmada bu ifadeyle ilgili bizler çok baskılandık. Sultan Nur Ulu korktuğu için böyle bir ifade verdi dedi.
7: Müzik açıktı.

0: Annem odaya girdi. Benimle oynadı. Malkada şarkısını biz mutlu olduğumuz zamanlar dinleriz. Sultan Aynaya bakarken ben yanındaydım o sıra. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultan'a bağırdım. Sonra aşağı indik zaten. Annem çok alkol içerdi. Dengesini kaybederdi. Nasıl düştüğünü görmedim.
1: Cinayetten hemen sonra ortaya çıkan ilk görüntülerde "Hadi görüşürüz" sözü duyulmuştu. O cümleyi annesinin kurduğunu söyleyen Tuğyan Gülter suçlamayı reddetti.
2: Tuğyan İlkem Gülter mahkemeye siyah bir takım giyinerek gelmişti ve saçlarını da siyah renge boyamıştı. Hakim ona olay gününü sordu ve olay gününü anlattığı sırada Tuğyan İlkem Gülter ağlamaya başladı ve dedi ki eğer annemin düştüğünü görmüş olsaydım onu tutardım.
1: Evde her yerde kamera olması akıllarda soru işaretiydi. Üstelik olay günü kamera fişi de çekilmişti.
0: Annem teknolojiye meraklıydı. Bu nedenle kameralar vardı. Olay günü fişini ben çekmedim.
1: Kürsüye bu kez Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter çıktı. Sözlerine "herkesten şikayetçiyim" diye başladı.
3: Annem dünyanın en güzel annesiydi. Annemin kılına dahi zarar gelmesi durumunda olayda dahil olan herkesten şikayetçiydim.
1: Şarkıcı Güllü'nün ablası Kader Tutsa bu olayın kesinlikle cinayet olduğunu öne sürdü.
0: Kaza veya intihar olduğunu asla inanmıyorum. Kim yaptıysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Tuğyan normal bir evlat değil. Çok çekti kardeşim Tuğyan'ın elinden.
1: Bu kez kürsüye arkadaşı Sultan Nurulu çıktı. İlk zamanlarda susmuş olmasının sebebini tehdit edilmek olarak açıkladı.
4: Korkuyordum. Korktuğum için bu şekilde anlatmadım. Cenazeden sonra ben yanarsam seni de yakarım dedi. Korktuğum için gerçekleri anlatmadım.
5: Cinayet işte siz mi işlediniz? Hayır. Siz mi işlediniz cinayeti? İzlediğinizde bu keşifeler...
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi törenle karşılandı. Ardından genel kurulda açılış konuşması yaparak milletvekillerine seslenen Başkan Erdoğan, siyasi partileri en ideal dönem diyerek yeni anayasa için harekete geçmeye çağırdı. Erdoğan, terörsüz Türkiye'nin hasımlarını üzdüğünü söyledi.
7: Sahip olduğu siyasi çeşitlilik hasebiyle içinde bulunduğumuz dönem bir anayasa teşebbüsü için belki de en ideal dönemdir.
8: Anayasa teşebbüsü için en ideal dönem dedi. Siyasi partileri harekete geçmeye çağırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28. dönem 5. yasama yılı açılışı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi törenle karşılandıktan sonra Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine seslendi.
7: Milletimizin yeni bir anayasa özlemi de üretilmiş korkuların, vehimlerin esiri haline getirilmemelidir. Anayasanın yürürlükteki ilk 4 maddesiyle ilgili tavrımız zaten bellidir. Türkiye yüzyılına yakışır yeni ve sivil bir anayasa için kolları sıvamak herkes için gerçek bir samimiyet sınavıdır. Milletimizin bu büyük özlemini gidermek üzere siyasi partilerimizin taahhütlerine uygun olarak harekete geçmelerinde fayda görüyorum.
8: Başkan Erdoğan, salt iktidar karşıtlığı üzerinden kurulan cephe siyasetine dikkat çekti. Raf ömrünün dolduğunu söyledi.
7: Türkiye'de salt iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrü dolmuştur. Ya kutuplaşmayı ve kutuplaştırmayı merkeze alan eski siyaset tarzıyla yola devam edeceğiz ya da asgari müştereklerde buluşmayı, mutabakat içinde rekabeti esas alan yeni siyaseti Türkiye'ye hakim kılacağız. Biz buna iç cephenin tahkim edilmesi diyoruz. Biz buna Büyük Türkiye mutabakatı diyoruz.
8: Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Çerçeve yasanın Türkiye'nin hasımlarını üzdüğünü söyledi.
7: Türkiye'nin ayarlarının bozulması siyasetin işine yaramaz. Sadece ve sadece Türkiye'nin hasımlarının işine yarar. Ne Türkiye'nin ne de Türk milletinin artık kaybetmeye tahammülü yoktur. Hiç kimsenin de Türkiye'ye ve Türk milletine kaybettirmeye hakkı yoktur. Çerçeve yasanın

0: çıkarılması konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 467 kabul oyuyla sergilenen tarihi mutabakat aziz milletimizi, Türkiye'nin dostlarını sevindirirken hiç şüpheniz olmasın ki Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır.
1: Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan, DEM Parti safları ile tokalaştı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'a kırmızı beyaz karanfillerden oluşan aranjman takdim etti. Daha sonrasında meclisteki başkanlık makamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.
2: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada toplantıyı terk eden yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerine tepki gösterdi. Siyasi açıdan çok doğru olmamıştır dedi ve Bahçeli yeni partinin siyasete yenilikler getiren bir parti olması gerektiğini vurguladı.
3: Yeni parti, Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştır.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada toplantıyı terk eden yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerine bu sözlerle tepki gösterdi ve ekledi.
3: Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
4: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis 28. dönem 5. yasama yılı açılışı nedeniyle düzenlenen resepsiyonda soruları yanıtladı. O sorulardan biri de yeni anayasada bir mutabakatın sağlanıp sağlanmayacağıydı.
3: Anayasa tasarımız var, hazır halde. Onu gündeme geldiği zaman bütün siyasi partilerimizle eleşiriz. Tartışmalar sonucunda ikimiz en hayırlısı neyse ona evet.
4: Bahçeli'ye 2027 yılında terörsüz Türkiye sürecinin nihayete ermesini bekliyor musunuz sorusu da yöneltildi.
3: Onu Cumhuriyet hükümetimiz bilir. Devlet politikası haline gelmişti. Onların alacağı tedbirleri saygıyla karşılamak lazım. Ben gelecekte umutluyum.
4: Meclisten ayrılırken İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile selamlaşması da soruldu Devlet Bahçeli'ye.
3: Ekim ayında birileriyle selamlaşıyorum.
5: Yani bu da yeni bir şeyin başlangıcı mı efendim?
3: Öyle düşünmem.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı mesaisine başladı demiştik. Ancak bu kez karşımızda geçtiğimiz yasama yılından çok daha farklı ve yeni dengelerle örülü bir parlamenter aritmatiği var. Meclis kritik yasa teklifleriyle de yeni yasama dönemini oldukça yoğun geçirecek.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 51 günlük aranın ardından kapılarını açtı. Yeni yasama dönemi yoğun bir gündemle başlıyor.
6: Meclisin açılmasıyla birlikte ezber bozan bir siyasi tablo karşımıza çıkıyor. Öyle ki özellikle meclis sandalye sayısında önemli değişiklikler yaşandı. AK Parti bir önceki yasama dönemine göre milletvekili sayısını artırdı.
1: Muhalefet kanadında yaşanan büyük kopuş ve Özgür Özel öncülüğünde yeni partinin kurulması da dengeleri tamamen değiştirdi. CHP'den ayrılan 91 milletvekilinin katılımıyla yeni parti 91 sandalyeyle meclisin ikinci sırasında yerini aldı ve yeni ana muhalefet konumuna ulaştı. CHP ise 44 sandalyeyle parlamentoda 5. sıraya gerilemiş durumda.
6: Peki milletvekilleri sandalye sayısı dağılımı ne yönde şekillendi? Özellikle vefat ve istifalar dolayısıyla toplam mevcut milletvekili sayısı 592 olarak karşımıza çıkıyor. 280 milletvekiliyle AK Parti ilk sırada yer alıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yeni Parti 91 milletvekiliyle AK Parti'yi takip ediyor. DEM Parti 56 milletvekiliyle 3. sırada yer alıyor. Yine Milliyetçi Hareket Partisi de 4. sırada yer alıyor 46 milletvekiliyle. Ana muhalefet konumunu kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi de 44 milletvekili olarak karşımıza çıkıyor ve 5. sırada yer alıyor ve alt sıralarda da 27 milletvekiliyle İyi Parti bulunuyor.
1: Yeni dönemde Gözler sadece değişen koltuklarda değil, genel kurula gelecek kritik yasa tekliflerinde olacak. Yeni yasama yılının en sıcak başlığı terörsüz Türkiye olacak. Çalışmaları yakından takip etmek amacıyla bir izleme komisyonu kurulacak. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 13. yargı paketinin de bu dönem meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Paketin en tartışmalı maddesi ise aile hukuku düzenlemeleri ve nafakanın süreli hale getirilmesini öngören yeni nafaka sistemi olacak. Ayrıca Türk Kızılay'ın yetki ve yapısını yeniden düzenleyecek olan kanun teklifi de öncelikle gündem maddeleri arasında yer alacak. Yeni parti oluşumları, değişen dengeler ve ittifak arayışlarıyla bu yasama yılında genel kurul salonunda tansiyonun oldukça yüksek olması bekleniyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 56. kez Time dergisinin kapağında yer alarak dünya rekoruna imza attı. Bir önceki rekoru elinde bulunduran eski Amerikan Başkanı Nixon'ı geçen Trump verdiği röportajda İran'a yine tehditler savurdu. Onları haritadan silebilirim diyerek Tahran'ı masaya çağırdı.
4: Bir kez daha Time dergisinin kapağında yer aldı. Rekora imzasını attı. İngiltere merkezli Time'a röportaj veren ABD Başkanı Trump, ünlü derginin kapağında en çok yer bulan isim oldu. Açıklamalarında birçok meseleye değinen Trump'ın ana gündem maddesi ise İran'dı.
7: İran her şeyini kaybetti. Ellerinde Hürmüz kozu vardı ama biz bu kozlarını tamamen ortadan kaldırdık. Anlaşma yapmak istiyorlar. Ben de gerçek bir anlaşma istiyorum.
4: Trump'a İran'ı haritadan silebilirim tehdidinde samimi olup olmadığı da soruldu. İran'la anlaşmaya da açık olduğunu öne süren Trump ancak gerçek bir anlaşmayla gelmeliler diye ekledi. Trump'ın dikkat çeken yorumlarından biri de İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ilişkin soruya verdiği yanıt oldu. İsrail seçimlerinde Netanyahu'ya destek verip vermeyeceği sorulan Trump, siyasetle ilgilenmiyorum diyerek soruyu geçiştirdi.
7: Evet, bunu yapacağım. Bu mümkün. İran'ın varlığında bir barışın mümkün olabileceğini sanmıyorum. İran'daki yönetimi ortadan kaldırarak bölgeye barış getirdik.
4: Netanyahu'nun ana rakibi Gadi Eisenkot içinse hakkında kötü şeyler duymadım dedi. Trump'ın bir diğer gündemi de yapay zekaydı. Adını süper zeka olarak değiştirdiklerini bir kez daha vurgulayan ABD Başkanı, çok yüksek IQ'ya sahip insanlarla çalıştıklarını söyledi. Kendisinin de onlardan biri olduğunu ifade etti.
7: Sam Altman'ı seviyorum. Zeki. Dario da zeki. Hepsi zeki. Çok yüksek IQ seviyesine sahip insanlarla çalışıyoruz. Çok, çok yüksek. Bu iyi bir şey. Ben de en yüksek IQ'lardan birine sahibim.
4: Yaklaşan ara seçimleri de değerlendiren Trump, seçim kampanyalarına destek verirsem partimiz çok iyi sonuçlar çıkaracaktır iddiasında bulundu. Kendisine desteğin rekor seviyelere gerilediğine işaret eden anket sonuçlarının ise yalan haber olduğunu öne sürdü.
2: Batı Şeria'daki işgalini adım adım genişleten İsrail, Yahudi işgalcilerin terör saldırılarına destek vermeyi de sürdürüyor. Bir kez daha İsrail askerlerinin koruması altında Filistin köylerini basan işgalci teröristler evleri taşlayarak çok sayıda sivili darp etti. Bir Filistinli çiftçiyi kaçıran işgalciler bölgedeki yüzlerce zeytin ağacını da ateşe verdi.
1: Zeytinlikleri ateşe verdiler. Filistinlilerin evlerine saldırdılar. Bununla da yetinmeyen İsrail işgalciler darp ettikten sonra kaçırdıkları Filistinli çiftçinin fotoğrafını sosyal medyada paylaştılar. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail terörünün dozu her geçen gün biraz daha artıyor. İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilere ait köyleri basan Yahudi işgalciler tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçları işliyor.
7: İsrailli işgalciler buraya geldi ve zeytinlerimizi çalmaya başladılar. Onları durdurmaya çalıştım. Lütfen zeytinlerimizi çalmayın dedim. Dinlemediler bile. Ben de İsrail polisini ve orduyu aradım. Ancak geldiklerinde bana bunu yapmak için izinleri olduğunu söylediler. Bizim zeytinlerimizi çalmak için izinleri varmış.
1: İşgalcilerin hedefinde son olarak Cenin ve Nablus kentleri vardı. Çok sayıda köye baskınlar düzenleyen işgalci teröristler, Filistinli çiftçilerin tek geçim kaynağı olan zeytinlikleri ateşe verdi. Filistinlilerin yangını söndürmesini engellemek için de araziye giden su boruları patlatıldı. Bir Filistinli çiftçiyi de plastik kelepçeyle zapt ederek kaçıran teröristler o görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Burka, Avarta ve Ebu

0: Necim köylerine de baskınlar düzenleyen Yahudi işgalciler, Filistinlilerin evlerini taşlayarak çok sayıda sivili darp etti. Batı Şeria'daki İsrail terörü yerleşimcilerle de sınırlı kalmadı. Nablus'ta bir pazar yerine baskın düzenleyen İsrail askerleri Filistinli işçilere şiddet uyguladı. İşgal güçlerinin üstüne aradığı bir Filistinli darp ettiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
1: Yurdun birçok noktasında sağanak etkili oldu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde aniden bastıran sağanak sonucu sel meydana geldi. İskenderun körfezinde ise hortumlar oluştu. Muğla Fethiye'de de su baskınları yaşandı.
2: Sağanak etkili oldu, tarım arazileri su altında kaldı. Meteorolojinin sarı kodla uyarısının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde aniden bastıran sağanak sele neden oldu. Yaklaşık bir saat süren yağışın ardından tarım arazileri gölete döndü. Evler ve ahırlar su altında kaldı. Hatay'ın İskenderun körfezinde ise hortum oluştu. Denizin üzerinde peş peşe oluşan çok sayıda hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde de sağanak su baskınlarına yol açtı. Fethiye Belediyesi halk evini su bastı. İçeride bulunanlar mahsur kaldı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde ise sağanak sırasında bir tarlaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Adana'da sebze ve meyve halinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 22 iş yerini kullanılamaz hale getirdi. Detaylarına bakalım. Yangın akşam saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesinde hal kompleksindeki bir iş yerinde çıktı. Sebzelerin depolandığı alanda çıkan yangın plastik kasalar nedeniyle hızla büyüdü. Alevler bitişikteki diğer iş yerlerine de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 22 iş yeri zarar gördü. İş yerlerinde soğutma çalışması devam ederken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması düzenlendi. Aralarında Vahap Seçer'in de bulunduğu 59 kişi gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasının dosyasındansa akıllara durgunluk veren rüşvet, gasp ve tehdit çarkı çıktı.
3: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
4: Alısa işte tekin.
0: Kamu zararı milyonları aştı. Mersin'de 3 belediyeye yolsuzluk operasyonu düzenlendi.
5: Tabanca çıkma ihtimali çok yüksek.
0: Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlattı.
6: Soruşturma kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
3: Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil.
0: Operasyon çerçevesinde belediyede arama yapıldı. Soruşturmanın odağında ihaleler ve doğrudan temin yöntemiyle yapılan alımlar var.
6: Yapılan incelemelerde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 13 ihale ve 63 doğrudan temin alımında toplam 330 milyon 945 bin liralık kamu zararı tespit edildi.
0: 14 Temmuz tarihli bilirkişi raporunda ihale şartnamelerinde belirli marka veya modele yönelik düzenlemeler yapıldığı belirlendi. 314 dosyada yapılan inceleme sonucunda 51 firma sahibinin ifadesi alındı.
6: Bilgi sahibi ve tanık beyanlarında belediyedeki bazı ihale ve doğrudan temin süreçlerinin belirli firmalara yönlendirildiği, teklif ve yaklaşık maliyet süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı da iddia edildi.
4: Kalısa işte tekin. Bitti.
0: Mezitli ve Yenişehir belediyelerine ilişkin incelemelerde de dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre Mezitli Belediyesi'nde kamu zararının 1 milyar 10 milyon 914 bin liraya ulaştığı görüldü. Yenişehir Belediyesi'nde ise 105 milyon liralık kamu zararı

0: zararı tespit edildiği belirlendi. Soruşturma dosyasında Mezitli Belediyesi'ndeki rüşvet, gasp ve tehdit çarkı da deşifre edildi.
1: İş adamı başarı aldığı ihaleler karşılık hak edişlerini alabilmek için Başkan Tuncer'e bir lüks otomobil, yemek ihalesi için 2025 yılında 1 kilogram külçe altın, 2024 yılında 8 milyon liralık villa aldı. Ayrıca belediyede çalışan bir kişiyi 1,5 yıl boyunca şirketinde 30 bin lira maaşla SGK'lı olarak çalıştırdı.
0: Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenletirdiği gerekçesiyle de silahlı suç örgütü yöneticiliği suçlaması yapıldı. Silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti İl Başkanlığı binasıyla bir medya kuruluşunun da olduğu belirlendi.
2: İstanbul'da sosyal medya platformlarında canlı yayınlar yaparak kavga, tehdit, hakaret içerikli paylaşımlar yapan kişilere operasyon düzenlendi. Aralarında sosyal medya fenomenlerinde yer aldığı 10 şüpheli gözaltına alındı.
3: Arap aracım, çok konuşma. Ben senin dilin çok uzadı ha. Sen çok konuşuyorsun.
4: Sosyal medyada kavga edip gerilim içerikleriyle gelir elde edenlere operasyon düzenlendi. 10 ilde 10 kişi gözaltına alındı.
5: Özdemir Kobe'yi öldürtmeye çalışıyor arkadaşlar şu an açık açık.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul polisi eş zamanlı operasyondaydı. Başta TikTok olmak üzere Instagram ve X gibi sosyal medya platformlarında canlı yayın yapan şüphelilerin kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi.
6: Bu aralar benim canım sıkılıyor. En ya cezaevine girmek ya da ölmek istiyorum.
4: İstanbul merkezli operasyonda Ankara, Antalya, Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında Onur Sermik ve Semih Varol'un da bulunduğu 10 sosyal medya ünlüsü gözaltına alındı. Yayınlar üzerinden gelir elde ettiği tespit edilen şüpheliler hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve müstehcenlik suçlarından işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şüphelilere uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik testler de uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
5: Özdemir Kobe'yi öldürtmeye çalışıyor arkadaşlar şu an açık açık.
2: Gazi Osman Paşa'da 26 Eylül'de motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu çay ocağında oturan Fevzi Kayat yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturmada saldırganlardan biri yakalandı. Detaylara bakalım.
4: Oturduğu çay ocağında kurşunların hedefi oldu. Kastı saldırganlardan biri gözaltına alındı. Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da yaşandı. 26 Eylül'de 34 yaşındaki Fevzi Kayat bir çay ocağında otururken motosiklet kasklı iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kayat kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar olay yerinden motosikletle uzaklaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fevzi Kayat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kastlı saldırganların peşine düştü. Bir süre sonra saldırıda kullanılan motosiklet plakası sökülmüş halde bulundu. Şasi numarasından 19 yaşındaki saldırganın kimliği tespit edildi. 5 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
2: Denizli'de yaşanan akran zorbalığı görüntüleri dehşete düşürdü. Liseli 3 kız öğrenci dedikodu iddiasıyla bir ortaokul öğrencisini çeşme altında ıslatarak darp etti. Olaya karışan 3 liseli öğrenci gözaltına alındı.
4: Kendilerinden yaşça küçük kızı ıslatarak dövdüler. Akran zorbalığının adresi Denizli'nin Buldan ilçesi. Liseli 3 kız öğrenci kendileri hakkında dedikodu yaptığını iddia ettikleri kız çocuğunu bir noktaya çağırdı. Öğrenciler ortaokulda okuyan kız çocuğunu önce bir çeşmede ıslattı, ardından acımasızca darp etti. Sonra saçından tutup yerlerde sürükledikleri çocuğa defalarca vurdular.

0: Dehşet anları ise bir başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Liseli 3 kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Hayat 112 acil mobil uygulamasına 21 Mayıs'ta okul acil modülü eklendi. Hedef öğretmenlerin görev yaptıkları okuldaki acil durumları tek dokunuşla 112'ye bildirmesi. Modüle bugüne kadar 21.391 öğretmen kayıt yaptırdı.
2: Okullarda güvenlik tedbirleri teknolojiyle güçleniyor. Öğretmenler yaşanan acil durumları tek dokunuşta 112'ye bildiriyor.
3: 112 acil mobil uygulamasına 21 Mayıs'ta eklenen okul acil modülüyle birlikte öğretmenler görev yaptıkları okullarda herhangi bir acil durumla karşı karşıya geldikleri zaman telefonlarına ya da akıllı saatlerine entegre olan modülle birlikte 112'ye kolaylıkla ulaşım sağlayabiliyorlar.
2: Uygulamaya bugüne kadar yaklaşık 21.391 öğretmen kayıt yaptırdı. Peki okul acil modülü nasıl devreye giriyor? Sisteme kayıtlı öğretmenin görev yaptığı okul bilgileri tanımlanıyor. Ardından acil durumda telefon ya da uygulamayla entegre akıllı saat üzerinden oluşturulan ihbarla birlikte konum bilgisi de 112'ye aktarılıyor. Böylece okulun ayrıca tarif edilmesine gerek kalmadan ihbar ve konum bilgisi merkeze ulaşıyor. Öte yandan Hayat 112'nin ihbar seçenekleri de genişletildi. Trafik kazası bildirimlerinde kazanın türüne uygun ekibin hızla bölgeye yönlendirilmesi amaçlanıyor. Yangın ihbarları ise orman ve bina içi olmak üzere iki ayrı başlıkta yapılabiliyor. Ayrıca terör, kaçakçılık, düzensiz göç, cinsel saldırı ve intihar girişimi gibi olaylar içinde ayrı ihbar seçenekleri bulunuyor. Modüle ulaşmaksa çok kolay. Kullanıcılar 112 acil butonuna dokunarak doğrudan sesli çağrı merkezine bağlanabiliyor.
1: Doğalgazda 4 Nisan 2026'da yürürlüğe giren kademeli fiyat uygulamasının etkisi havaların soğumasıyla birlikte daha fazla hissedilecek. İl ve ay bazında belirlenen tüketim limitini aşan konut aboneleri kademe 2 tarifesinden ücretlendirilecek. Peki İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Ekim ayı doğalgaz tüketim sınırı kaç metreküp? İşte yeni tarifenin ayrıntıları.
0: Soğuk havanın kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte kombiler de yeniden çalışmaya başladı. Ancak bu yıl faturaları ilgilendiren önemli bir detay var. O da kademeli tarife.
3: BOTAŞ'ın 4 Nisan'dan itibaren geçerli olacak tarifesine göre konutlarda iki farklı kademe uygulanacak. Birinci kademede doğalgazın metreküpü 10 lira 62 kuruş. İkinci kademede ise 18 lira. Yani birinci kademe ve ikinci kademe arasında yaklaşık %70'lik bir fark var.
0: İl ve ay bazında belirlenen tüketim sınırını aşmayan aboneler kademe 1'de kalırken, sınırın üzerine çıkanların ilgili aya denk gelen tüketimi kademe 2 fiyatı üzerinden hesaplanıyor.
4: Türkiye'nin doğalgaz dağıtım firması BOTAŞ'ın elindeki tüketim verilerinin son 5 yıllık veri alınıyor. 5 yılda hangi ilde, hangi aylarda ne kadar tüketildiği, o ilde kaç tane haneyle bu tüketimin yapıldığı bulunuyor ve ortalama değer çıkartılıyor.
0: Türkiye'de yaklaşık 21,8 milyon doğalgaz abonesi bulunuyor. Kademeli tarife düzenlemesinden abonelerin yaklaşık %12'sine karşılık gelen 2,8 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor. Yaklaşık 19 milyon abonenin ise destekli tarifeden yararlanmaya devam edeceği öngörülüyor. Tüketim sınırları her il ve ay için ayrı ayrı belirleniyor.
4: Her ilin hem de hangi aylarda ne kadar ortalamayla tükettiği ilgili kamu kurumu olan BOTAŞ ve ilgili dağıtım şirketlerinin sitelerinden takip edilebilir. Şu anda bu oranlar da artık internette de birçok yerde yayınlanmış durumda.
0: Öte yandan ibadethaneler, şehit aileleri ve gaziler için özel tarife hükümleri uygulanıyor. Ekmek üreticileri de düşük fiyatlı tarifeden yararlandırılıyor.
1: Ankara ulaşımında tarihi bir adım daha atılıyor. Başkentlerin uzun süredir merakla beklediği YHT Gar Esenboğa Havalimanı raylı sistem hattı için çalışmalar artık resmen başladı. Müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu verdi.
5: Esenboğa Havalimanı metrosuna başlıyoruz.
0: Ankara ulaşımında kör düğüm haline gelen havalimanı metrosu için nihayet ilk kazma vuruluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, YHT Gar Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı projesinde yer teslimlerinin yapıldığını ve şantiyelerin kurulmaya başlandığını açıkladı. Toplam 36 kilometre uzunluğunda olacak dev proje 12 istasyonla hizmet verecek. Bakan Uraloğlu, hattın 3 farklı kesiminde de yer teslimlerinin tamamlandığını, şantiye kurulumlarının ve hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı. Saatte 120 kilometre hıza ulaşacak metro hattı 3 ana bölüme ayrılacak. YHT Gar siteler arası 8,5 kilometre ve 4 istasyon, siteler Pursaklar arası 12 kilometre ve 4 istasyon, Pursaklar Esenboğa arası ise 15,5 kilometre ve 4 istasyon olacak. Ayrıca Pursaklar Esenboğa hattında metroların bakım ve park ihtiyaçları için dev bir depo ve atölye alanı da inşa edilecek. Proje tamamlandığında Ankara YHT Garı ile havalimanı arasındaki ulaşım süresi ciddi oranda kısalacak, başkent trafiği nefes alacak.
1: Amerika'nın Hawaii adasındaki Kilauea yanardağında hareketlilik dinmiyor. Aralık 2024'ten bu yana 54 patlamanın yaşandığı yanardağda bir kez daha lav püskürtmeye başlandı. Uzmanlar 55. ve şiddetli bir patlamanın yakın olduğu uyarısında bulunuyor.
2: Hawaii'deki Kilauea yanardağı bir kez daha harekete geçti. Püsküren lavlar 300 metreye yükseldi. Nefes kesen görüntüler ABD ana karasına binlerce kilometre uzaklıktaki Hawaii adasından. Volkanik hareketliliğin Aralık 2024'ten beri dinmek bilmediği Kilauea yanardağında 42. patlama gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu yanardağ kraterinin içerisindeki iki ana bacadan lav yükselmeye başladığını duyurdu. Hareketliliğin yanardağdaki sürekli patlamaların bir parçası olduğuna ve genellikle kısa sürdüğüne dikkat çekildi. Patlamaların yanardağın içerisinde bulunduğu milli parkla sınırlı olduğu, bu nedenle de bölge sakinleri için tehdit oluşturmadığının altı çizildi. Yanardağdan püsküren lavlar 300 metre yüksekliği aşarken yetkililer olası bir zehirli gaz salınımına karşı da bölgeyi yakın takibe almış durumda.
1: Amerikan yargısı Filistin'e verdiği destek nedeniyle 80 günden fazla süredir gözaltında tutulan Filistinli imam hakkında tepki çeken bir hüküm verdi. Mahkeme 30 yıldır Amerika'da yasal olarak ikamet eden Filistinli imamı sınır dışı etme kararı aldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 yıldır yasal olarak yaşıyordu. İfade özgürlüğü hakkını kullanıp Filistin davasına ses yükselttiği için yargının hedefi oldu. Milwaukee İslam Topluluğu Başkanı Filistin kökenli Salah Sarsur, 30 Mart tarihinde ülkesine verdiği destek nedeniyle göçmen polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. 80 günden fazla süredir içeride tutulan Sarsur, Haziran ayında davası devam ederken serbest bırakıldı. Aynı zamanda Wisconsin eyaletinin en büyük caminin imamlığını da yapan Sarsur için ABD yargısı tepki çeken bir karara imza attı. Filistinli imamın sınır dışı edilmesine hükmedildi.
6: Hiçbir haksızlığa izin vermemeliyiz. Öğrendiğimiz şey bu. Adaletin yanında durmak, güçlü ve kararlı durmak ve aynı zamanda desteği hak eden insanlara, yani Filistin halkına destek mesajı göndermektir.
0: Sarsur'un avukatları kararın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun notuna dayandığını açıkladı. İfade özgürlüğünü tehdit eden bu hükme itiraz edeceklerini kaydetti. Rubio'nun notunda Sarsur'un eylemlerinin ABD'nin antisemitizmle mücadele politikasını baltaladığı ileri sürülmüştü. Sarsur basına verdiği demeçte haksız karara rağmen pes etmeyeceğini, mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.
1: Amerika'da idam cezasının infazı için ölümcül dozda iki zehirliğine yapılan kadın mahkum ölmedi. Mahkum hastaneye kaldırılırken yaşanan durumsa tartışmalara yol açtı. Tennessee eyalet valisi bu yılın geri kalanındaki diğer infazları durdurarak bağımsız bir soruşturma

0: ama başlattı.
1: İdam edilmek istenen kadın mahkum, iki doz zehirli iğneye rağmen ölmedi. Akıllara durgunluk veren olay ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşandı. 50 yaşındaki Krista Pike, okul arkadaşını canice öldürdüğü gerekçesiyle 1996 yılında idama mahkum edilmişti. 30 yıldır idam edilmeyi bekleyen Krista Pike'ın infazı, zehirli iğne yöntemiyle gerçekleştirilmek istendi. Pike, 200 yıl sonra eyalette idam edilen ilk kadın olacaktı. Ancak 50 yaşındaki kadın iki doz iğne vurulmasına rağmen ölmedi. Kalbi atmaya devam etti. Olayın tanıkları Pike'ın bir takım homurtular çıkardığını söyledi.
2: Daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmamıştım. Perdeyi kapattılar. Zehirli iğneyi ikinci kez uyguladılar. Perde bir daha açılmadı. Biz sadece neredeyse bir saat boyunca horlama ve çok yüksek sesli nefes alma seslerini duyduk. Bu oldukça emsalsiz bir durum. Bunların hiçbiri yaşanmamalıydı ve böyle bir ihtimal planlanmamıştı.
1: Krista Pike hastaneye kaldırıldı. Mahkumun avukatları eyalet yönetimini suçlarken Tennessee İnfaz Kurumu yetkilileri sürecin tüm aşamalarının uygulandığını savundu. İnfazdan önce Pike'ın davasında son dakika hukuk mücadelesi de yaşandı. ABD 6. Temyiz Mahkemesi infazı geçici olarak durdurmuş ancak ABD Yüksek Mahkemesi bu kararı kaldırarak infazın gerçekleştirilmesinin önünü açmıştı. Tennessee valisi de Krista Pike'ın af talebini reddetmişti.
0: İzmir'in Konak ilçesinde 3 katı çöplerle doldurulan evden yayılan kötü koku ve haşereler mahalle sakinlerini adeta isyan ettirdi. Vatandaşlar belediyeye defalarca başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.
3: Bak tavana kadar çöp dolu. Komple abi ta çatıya kadar bak burayı yeni yaptılar.
1: Çöplüğe dönen ev mahalleliği canından bezdirdi. İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan bir kişi iddiaya göre 17 yıldır evinde çöp biriktiriyor.
4: Evin üç katı da dolu yani. Dolu. Şu yukarı çıkmak için merdivenler dolu, çıkamazsın. Yukarı çıkacak yer yok.
1: Atıklarla dolu evden çevreye pis koku yayılıyor. Mahalleyi böcek ve fareler basmış durumda.
5: Bakın yani kötü koku, pislik var, fareler var. Buradan geçenler hiç kimse geçemiyor.
6: Burada yani gidecek yeri kokuyor. Gerçekten pislikten kurtulamıyor. Komşular da rahatsız.
1: Ev sahibinin psikolojik sorunları olduğu öne sürülüyor.
4: Elektrikleri kesiyor. Suların elektriğin yazılmasına engel olmaya çalışıyor.
1: Vatandaşlar evin bir an önce temizlenmesini istiyor.
5: Talebimiz bir an önce acilen temizlensinler. Bir sorun çözüm bulsunlar yani.
0: Evlilik arifesinde nişan atan çiftlerin ve ailelerin tartışmasına sebep olan hediyelerin iadesi konusunda Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme nişanın evlilik dışında sona ermesi halinde altın ve ziynet eşyalarının geri istenebileceğine hükmetti. Ancak nişan yüzüğünün alışılmış hediye sayıldığı için iade kapsamına girmediğini belirtti.
7: Adam nişana bir sürü altın takmıştır, takı takmıştır. Yani nişana bozulduysa o takılan iade edilmesi gerekir bence yani.
8: Nişan bozulursa bilemiyorum onu. Hiç öyle bir şey başımıza gelmedi ama yani iade edilir bence.
9: Bir çift evliliğe ilk adım için nişan yaptı ancak işler istenildiği gibi gitmeyince yüzükler atıldı, nişan bozuldu. Bu kez de takılar kimin tartışması başladı. Olay Yargıtay'a kadar taşındı. Yüksek Mahkeme emsal niteliğinde bir karara imza attı.
10: Evlilik hazırlığı yapan çift düğüne kısa süre kala nişanı bozdu. Ayrılığın ardından taraflar nişan sırasında verilen hediyelerin ve yapılan harcamaların iadesi için mahkemeye başvurdu. Davanın konusunda züccaciye ve bohça masraflarının yanı sıra damat takımı, saat, yüzük ve çeşitli ziynet eşyaları da vardı.
11: Ben de iade ederim öyle bir şey olsa.
10: Dosyadaki takıların miktarı da dikkat çekti. 6 bilezik, toplam 120 gram ve 22 ayar, 22 gramlık tuğralı kolye, 5 gramlık tek taş ve 5 gramlık alyans. İlk derece mahkemesi ziynet eşyalarının toplam bedeli olan 67 bin liranın iadesine karar verdi.
12: Edilmesi lazım yani. İş bittiğine göre verilmesi lazım.
10: Karar temiz edilince

0: ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme, Türk Medeni Kanunu'nun 122. maddesine dikkat çekti. Buna göre nişanlılık evlilik dışında bir nedenle sona ererse, tarafların veya ailelerin verdiği alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebiliyor. Üstelik bunun için nişanı kimin bozduğu da belirleyici değil. Yargıtay hediyelerin iadesinde tarafların kusurunun aranmayacağını belirtti.
1: Duruma göre değişir aslında, suçlu kim ise.
0: Ancak nişan yüzüğünde durum farklı. Yüksek Mahkeme nişan yüzüğünü alışılmış hediye olarak değerlendirdi. Bu nedenle nişan yüzüğünün iadesi gerekmiyor.
2: Yargıtay'ın verdiği karar doğru bence. Altınlar da kim ne taktiyse almalı yani. Yüzükte hediye de olmalı yani.
3: Yakın zamanda süresiz nafaka kaldırıldı biliyorsunuz. Bu düzenlemeyle birlikte nafaka konusuysa yeniden gündeme geldi. Peki İslam hukukunda ve Türk hukukunda nafaka nasıl uygulanıyor, hangi durumlarda ödeniyor ve farklılıkları neler, izleyelim.
4: Süresiz nafakanın kaldırılması hukuk sistemlerindeki nafaka konusunu tekrar akıllara getirdi.
5: Evliliğin süresine göre ya da ayrılış biçimine göre olmalı bence de. Mantıklı.
6: Ekonomik durumlar karşılıklı bakılması lazım. Yani eşin durumu varsa almayabilir. Bunu tabii yargı karar verecek.
7: Sonsuza kadar çocuk varsa zaten bir kere o çocuğa destek olması lazım. Ama hani sonsuz bir nafaka biraz sıkıntılı olabilir.
8: Gider, harcama ve bedel manasına gelen nafaka kavramı boşanma sonrası en çok konuşulan konulardan biri oluyor. Peki İslam hukuku ve Türk hukukuna göre nafaka kavramındaki farklılıklar neler?
9: Nafaka kocayı cezalandırıcı bir şey değildir. Kadının ihtiyacını karşılamaktır ve bu da tabii koca o kadının nafakasını tebrik edecektir.
5: Süresiz olan yoksulluk nafakasının 175. maddedeki o süresiz kısmı kaldırıldı.
4: Hem İslam hukukunda hem de Türk hukukunda nafakanın farklı türleri bulunuyor.
5: Hukukumuzda birden fazla nafaka türü bulunmakta. Özellikle boşanma davalarının devam ettiği süreçte verilen tedbir nafakası söz konusu. Bu çocuğun aynı zamanda giderleriyle ilgili olabilir veya taraflardan birinin giderleriyle ilgili olabilir. Boşanmadan sonra verilen yine çocuk giderlerine dair bir iştirak nafakası söz konusu. Aynı zamanda taraflardan biri yoksulluğa düşecekse ve diğer taraftan daha az kusurluysa ona bir de ekstradan yoksulluk nafakası verilmesi durumu karşımıza çıkıyor. Bir de yardım nafakası var. Aile bireylerine verilen bir nafaka türüdür bu da.
9: Bir evlilik esnasında olur, bir evlilik bittikten sonra olur. Şimdi evlilik esnasında bir insanlar evlendikleri zaman o hanımın nafakasını temin etmek kocanın görevidir.
10: Bence uzun vadeli olması hoş değil. Bir erkeğin de bir hayatı olabiliyor. Ama o da tabii evlilik bittikten sonra nafaka vermese bile çocukları varsa ona farklı şekilde yardımları olması, destek olması lazım.
9: Evliliğin sona ermesi de iki çeşit olur. Bir ölümle olur, bir de boşanmayla olur. Ölümle olan koca ölmüştür, eşi kalmıştır hayatta. Şimdi burada eğer eş hamile ise kocanın malından o eş doğuruncaya kadar nafakası karşılanır. Ama hamile değilse ölümle nafaka hakkı biter.
7: İddet süresi diye bir kavram duydum. Hani evlen boşandıktan sonra 3 ay mı 4 ay mı hani bir süre sonra evlenemiyor.
4: İslam hukukunda iddet nafakası önem arz ediyor. Nafakalarsa gelir durumuna göre farklılık gösteriyor.
9: Bu iddet süresi içerisinde onun nafakasını temin etmek bütün İslam alimlerinin ittifakıyla kocanın görevidir. Gelirleri farklı olabiliyor. Sosyal çevreleri farklı olabiliyor. Ve buna göre de bu nafakanın miktarı değişebiliyor.
3: Ankara Gölbaşı'nda yürütülen kazı çalışmalarından iki büyük keşif haberi geldi. Kulhuyuk'ta yapılan kazılarda tam 66 milyon yıllık bir deniz canlısı fosiliyle Hitit dönemine ait bir kabın içinde 4000 yıllık sevgi çiçeği tohumu bulundu. Bu keşif Anadolu'nun hem milyonlarca yıllık doğa tarihini hem de gizemli Hitit tıbbını aydınlatmaya hazırlanıyor.
4: Anadolu toprakları geçmişin sırlarını bir bir gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Adres bu kez Ankara'nın Gölbaşı ilçesi, 5000 yıllık geçmişe sahip Hatti ve Hitit kenti Külhöyük. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, doçent doktor Derya Yılmaz Tekin.

0: Çiğinin bugüne kadar bilinen en eski tohumu tespit edildi.
1: Henüz biz de onu araştırıyoruz aslında. Çok net bize evet kabın içinde bulundu ama ne amaçla konuldu? Şu an bizim için de soru işareti bir durum. Ancak biz kazılar boyunca botanik testlerimizi yapıyoruz. Ya yani birçok tohum bulduk. Bunlarla bağlantılı yine buluntu kontekslerine göre de bir eşleştirme yapıyoruz. Şu an belki Hitit tıbbından da söz edebileceğiz. Yine biz bu botanik kalıntıların da aslında belki bir kısmının tedavi amaçlı da kullanılmış olabileceğini düşünüyoruz.
0: Şimdi arkeobotanik uzmanlarının yapacağı yeni incelemelerle 4000 yıl önceki Hitit tıbbının ve eczacılığının şifreleri bu kapta çözülecek. Külhöyük'teki kazılar tarihin derinliklerine ışık tutmaya devam edecek.
1: Yeni bir çalışma başlayacağız. Onu da müjdesini vereyim buradan ama henüz proje gelişme aşamasında. Özellikle Hitit tıbbı ve eczacılıkla ilgili yine bu bitkilerin kullanılmadığı üzerine bu çalışma şekillenecek diyebilirim.
2: Ankara'da yaşayan 66 yaşındaki eski mobilya ustası Ali Fırat Ataç, ağacı olan aşkını tellerin büyüsüyle birleştirdi. Oğlu ve torunu da yanına alarak mobilya dükkanını bağlama atölyesine dönüştürdü. Şimdilerde 3 kuşak aynı tezgahta omuz omuza verip bağlama üretiyor.

0: bir de işte 55 senedir yoldaş, arkadaş, bundan kardeş olduk sayılır yani. 55 sene ne o benden ayrıldı ne ben ondan ayrıldım. Biz Türkünel'e gönül verdik yani. Mutlu musun? Çok da mutluyum. Yani 66 yaşındayım ama çok mutluyum yani.
1: Ankara sitelerde yarım asırlık bağlama sevdası Ali Rıfat Ataç çocukluğunda babasından öğrendiği bağlamayı tam 55 yıldır aynı tutkuyla çalıyor. Bu bağlama sanatını ise çocuklarına ve torunlarına öğretiyor.
0: 1960 senesi Kırıkkale doğumluyum. Babam polis memuruydu orada. Ben orada dünyaya geldim. Doğum yerim Kırıkkale ama nüfusa kayıtlı olduğum yer Nevşehir Ürgüp ilçesi. Mobilyacıya başladım. Çırak olarak girdim. Askere gidene kadar Kayseri'de çalıştım mobilyacıda. Tek bir yerde çalıştım. Askerden geldikten sonra işte nasip oldu. Ankara'ya geldik. Allah nasip etti işte dükkan açtım, mobilya dükkanı açtım. Burada tek başıma çalışıyordum. Sonra bir işte rahatsızlık geçirdim. Oğlum da sağ olsun geldi buraya. Allah nasip etti, saz yapmaya başladı.
2: Babam sabah erken saatlerde saz çalardı. Biz o sazın sesiyle uyanırdık, saz sesiyle. Babam evde yokken ben oynardım sazıyla. Babam işten gelince anlardı bu sazla oynamışsın diye, akordu bozulmuş derdi. Oğlum da benden saz çalmayı öğrendi. Beraber düğünlere gittik. O ilkokula gitmiyordu, daha benimle beraber düğünlere geliyordu. Bütün müzik aletlerini öğrendi. Beraber hem düğünlere gittik, hem burada saz yapmayı öğrendi. Şimdi o da bu mesleğe gönül verdi.
1: Üç kuşak aynı sevda etrafında toplanıyor. Babadan oğula, oğuldan toruna uzanan bağlama tutkusu bugün aynı ailede yaşamaya devam ediyor.
0: Babamdan gördüm de biz babamıza öyle yani bize de şurayı göster diye bir öyle bir lüksümüz yoktu. Biz onun eline baktığımızı o gittikten sonra veya yalnız kaldığımız zamanlar işte sazda çalmaya başladık. Çaldığımız da söylenemez aslında o zamanlar yani. Gelin Ayşem. Bilir misin o türküyü? Bilmesin. Eski bir türküdür.
3: Bilmem ama senden dinlemeyi isteriz şimdi.

0: İşte memleketimin türküsüdür. İşte o türküden sonra ablamın kayınbiraderinin verdiği bir küçük bir sazla öğrenmiş olduk.
1: Ali Rıfat amcacığım, bağlama çalmak senin için ne anlam ifade eder?
0: Bağlama çalmak benim için kendinden geçiyorum. Her şeyden vazgeçmiş gibi oluyorum. Yani sıkıntılı olduğun zaman da, üzüntülü olduğun anda, sevinçli olduğun anda söylemek istediğini bir dostuna söylesen belki sırrını başkasına verir de bu sırrını kimseye vermez. Bu sende saklı kalır. Bir sazım, ben gidersem sen kal burada, gizli sırlarımı aşikar etme. Ben bir insan oğlu, sen bir dut dalı. Ben babamı, sen ustanı unutma. Babamın aklıma gelince de tabii ki Turgunan görmüyor. Çok severdim çünkü babamı. Babam çaldığı zaman sinek uçsa kanadının sesi duyulurdu. Hiç kimseden çıt çıkmazdı. Babam onu çalardı, söylerdi. İlk eline aldık da çaldığı saz da türkü de denizin dibinde haccem demirden evler, akkerden üstüne çiftlerin dönler veya bir de şey vardı. Yeşil ayna dakındın mı beline, gelin kurban olan tatlı dinine sen sefa geldin. Dalga da

Haber Radyo. 24 saat haber. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81 A Haber Radyo 24 saat haber.

0: Yıl 1968. Dünyanın unutmadığı yıl. Vietnam Savaşı. Martin Luther King ve Robert Kennedy suikastları. Aya seyahat ve Prag'da Sovyet tankları.
1: This is Radio Prague, Czechoslovakia. Occupation troops fired at cars, motorcycles, every moving object without warning.
0: Hepsi adeta inadına tek bir yıl hazırladı. O yıl dünyanın dört